0: de hep varola geldi yani.
1: Evet.
0: Ve aynı anda yaşanıyor bütün bunlar büyük ihtimalle hayatın içinde.
1: Ya şöyle bir durum söz konusu. Kitabın başında yazar şeyden bahsediyor. Bu 15. yüzyılda papalığın bir duvarında bir Rafael'in yaptığı bir şey var. Bir ne derler resim var.
0: Bir fresk.
1: Atina Okulu ismi şey. Bu tablonun ismi Atina Okulu. Ve orada neredeyse 1000 yıllık bir süreç içerisinde bilime katkıda bulunmuş işte bilim adamlarının hepsinin aynı portrede yer alması gibi bir durum söz konusu. Hani şeyden tutun da Öklüt'ten tutun da şeye kadar 15. yüzyıla kadar yani milattan önce başlayıp oraya kadar bilime katkıda bulunmuş insanların orada bir aynı resimde bulunması var. Yazar şunu sorguluyor zaten, o diyor ki yani şey resme baktığınız zaman, portreye baktığınız zaman herkes ne kadar güzel şeyi anlatıyor. Hani herkes bir şekilde içerisinde bulunduğu önündeki öğrencilere dersini anlatıyor. Her şey huzurlu gibi gözüküyor ama aslında o kadar huzurlu değildi diyor. Yani bu insanlar büyük bir karmaşanın ortasında bu savaşı verdiler gibi bir durum anlatıyor. Birazcık sizin dediğiniz şeye geliyor aslında. Hani bir karmaşa devam ediyor. O hep söz konusu ama onun içerisinde bazı insanlar o karmaşadan sıyrılıp yani insanlığı geliştirmek için, insanlara daha yararlı olabilmek için uğraşan insanlar da devam ediyorlar yani bir yandan da.
0: Belki kişisel olarak onlar sıyrılamadılar bile hatta ama ortaya koydukları şey bugün bizim için çipi olarak bir yerlerde duruyor. Palermo'dan sonra Venedik'e doğru gelelim. Yani ben bunun içine gömüldüm. Çok korkuyorum Osmanlı'nın mebuslarına dönemezsek diye. O hataya düşmeyeceğim hiç merak etmeyin ama Venedik'te yine de böyle bir ilgi çekiyor.
1: Venedik aslında bu işin birazcık şeyi olmuş. Yani her şey birikmiş. Venedik yine aslında hep en başa geri döneceğiz. Yine yukarıdan bir plan varmış gibi. Yani bütün her şey, bütün bilgiler İtalya'ya doğru toplanmaya, çekilmeye başlanıyor. Tabii burada şey de söz konusu. İşte Türklerin Fatih Sultan Mehmet liderliğiyle İstanbul'u fethinden sonra oradaki bilginlerin yani Yunanca bilen insanların İtalya'ya kaçması da birazcık bunda söz şey etkili oluyor. Orada bir şey olmaya başlıyor artık. Yani insanlar eski o antik çağdaki şeylerin, kitapların daha fazla değeri bilmeye başlıyor. Çünkü artık onları okuyabilen insanlar gelmişler. Rumlar gelmişler. Birazcık onları kullanmaya başlayınca, onları okumaya başlayınca o eskideki hazinenin farkına varmaya başlıyorlar. Öyle bir durum söz konusu. Ve bu dönemde İşte tıpkı kağıdın bulunması gibi bu dönemde de İtalya'da, Venedik'te işte Almanya'daki şeyin, Almanya'da ortaya çıkan bu matbaanın icadının İtalya'ya doğru gelmesi süreci söz konusu ve bu yeni fark edilen şeylerin, eserlerin daha hızlı bir şekilde daha fazla ve şey
0: evet.
1: Hani çevirmenin veya işte yazan adamın yaptığı hataya yer bırakmayacak şekilde
0: tahsihli
1: basılı.
0: Ve iyi çoğaltılmış
1: evet.
0: Yani çok çoğaltılmış.
1: Venedik biraz işin burasında yani o bütün birikimin hepsini alıyor ve Almanya'dan gelen o matbaanın icadıyla bunları birleştirip bütün dünyaya yayılmasını sağlıyor aslında birazcık. Çünkü çok hızlı bir şekilde basım söz konusu ve çok sayıda basım söz konusu. Yani kitabın ucuzlaması birazcık buradan kaynaklanıyor. Bütün dünyaya yayılması da birazcık yani bütün dünya dediğimiz tabii burada Avrupa genelinde bahsediyoruz. Bütün Avrupa'ya yayılması da birazcık buradan. Başlıyor Venedik'ten.
0: Bilginin yolculuğuna ilişkin son söz olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi sizin bu hayatta ne kadar ayrıştırılabilir bilmiyorum. Yani o az önce tarih sahnesindeki siyasi olaylarla bilimsel gelişmeler veya kültürel etkileşimler meselesindeki ayrılmazlık gibi. Sizin bir çalışma alanınız var. Bir mesleğiniz bu aynı zamanda sizin. Hayatınızı da bununla devam ettiriyorsunuz bir yönüyle böyle bakıldığında. Ama insanın da ruhundan koparamadığı heyecanları var aynı zamanda. Yani işini sevmek gibi, ondan büyük zevk almak gibi, tad almak gibi, onunla heyecanlanmak gibi. Profesyonelliğinizi konuşturduğunuz alanda yıllarca yaptığınız çevirilerden bir çeviri bu da. Bundan sonra da onlarcası olacak, olmaya devam edecek. Telif eserleriniz gibi çevirileriniz de olacak. Ama nihai olarak Bilginin Yolculuğu kitabıyla aranızdaki bağ nedir? Yani hani o finale gelindiğinde yordun ama filan dediğiniz yerde ne oldu, nasıldı o bağ?
1: Onu, aslında
0: bu... Çünkü yüzünüze bu yansıyor, bu görülüyor.
1: Dediğim gibi benim çok yabancı olduğum bir alandı. Aslında mesela bizim şeyde de hani bizim kültür dünyamızda da hep şu anlatılır. Bizim birazcık hakkımız yendi. Aslında hani Avrupalılar bütün şeyin üzerine kondular. Sanki bütün gelişmişliği onlar ayarlamışlar gibi anlattılar bize. Ve bizim hep bir hakkımız yendi diye bir hani biz büyürken de bize böyle bir aksettirilen bir ortam vardı. Aslında bunun yabancı bir kadın tarafından itiraf edilmesi birazcık şeyi, süreci değiştiren bir durum oldu benim için. Hani Violet Moller de bunun farkında ve bunu sorguluyor. Aslında bizim kültür dünyamızda hep hani belki şey olacak ama tabirimi maruz görün. Hani bir kahvehane sohbeti gibi hakkımız yendi muhabbetini birazcık hakikaten hakkınız yendi diyen, hakkınızı size geri veriyoruz diyen, hani İslam coğrafyası olarak bir durum söz konusu. Kitabın benimle ilgili önemi, dediğiniz gibi, benim için çok yabancı olan bir ortamdı tarihsel olarak. Ve dediğim gibi o kitabın o sanki bir tiyatro oyunu yazılmış da bu tiyatro oyununu sana aksettiriyormuş gibi, aslında her şey birbirine bağlıymış gibi anlatılması kitabı benim için aslında birazcık farklı bir yere koydu yani o bakımdan. Yani çok farklı bir coğrafyaya getirmedi belki beni ama daha öncesinde hiç görmediğim, isimlerini duymadığım insanların aslında birbirlerine kadar bağlantılı olduğunu, her şeyin bir aslında o Brodel'in anlattığı Akdeniz dünyasının aslında çok fazla dinlerle ve sınırlarla çok bölünmüş olmadığı, aslında insanların hep beraber iç içe yaşadığı bir dünyaymış gibi anlattığı şeyin aslında burada birazcık canlı örneğine şahit olduk gibi bir durum var.
0: Somutlandı, evet, gerçek hikayeler.
1: Evet, somutlandı. Hikayeler, hepsini örneklendirmiş oldu bizim için.
0: O dediğiniz kısım ilginç bu arada. Aslında hakikatimizi karikatürize eden, bir klişeye çeviren tarafımızdan endişe eder gibi de olabiliyoruz zaman zaman. Gerçektir ama o kadar fazla ve belki altı doldurulmadan söylendiğinde bizim zihnimizde bile tesirini zayıflatıyor olabilir. Evet. Fakat ciddiyetle bakıldığında tarihin içinde yer yön tayin etmeden etkileşimin devam ettiğini ve aslında bu zincirin esaslı halkalarından olduğunu bazı alimlerin, bazı dönemlerin insan net olarak görüyor. Bilginin yolculuğunun yani yoldaşı ettiniz, o gerçekten yazarın başarısı, çevirmenin başarısı. Çünkü duyduğunuz heyecanı aksettirebilmiş olmasaydınız akmayabilirdi bizim için de. Sade okur olarak bu teşekkürü dile getirmek durumundayım ben de. Ama gelelim şimdi son 10 dakikamız içinde aşağı yukarı sizin kendi alanınıza. Müellifi olduğunuz bir eser var karşımızda ki başta da söylediğim gibi bu doktora çalışmanızmış. Aynı zamanda sizin Osmanlı'nın ilk mebusları. Bu siyasi tarihimiz için dikkat çekici bir nokta. O günden bugünlere gelinceye kadar ki süreci anlamaya yönelik, yani mutlaka insanların baktığında az çok siyasete ilgi duyan, tarihe değil sadece, hem siyasete hem tarihe ilgi duyan insanların bir irkilerek şöyle bir kaş kaldırıp bakacağı bir döneme bakmışsınız. Bu dönemi özellikle seçmenizin sebebi neydi? Bir de veriler neydi elimizde? Yani arşivlere mi yöneldiniz, hatırata mı yöneldiniz, neyle ilgilendiniz? Yani araştırmacının elindeki kaynak ne olur bu alanda?
1: Ona sonra gidelim. İlk başta şeyi söyleyeyim. Yani burada aslında birazcık bizim çıkış noktamız şey değildi. Hani siyasi tarihe bakış değil dediğiniz gibi. Burada okuma yaparken birazcık hani bu birinci meşrutiyetin atlanması, biraz ikincisinin hazırlayıcısıymış gibi aslında olmuş ama başarıya ulaşmamış, bir şekilde kapatılmış, 30 sene sonra tekrar meclis tekrar aktif edilmiş gibi bir durum anlatımı var literatürde. Daha sonrasında mebusların kendilerine birazcık eğilince şunu fark ettik. Yani mebuslar, birinci meşrutiyete dair mebuslardan sadece 5 isim sayılıyor ve bu 5 ismin mesela bunların bazı eserlerde şeyleri var. Yani mebusları böyle sıralayan eserler var. İşte hepsinin portresi ve altında yazıları var. Birinci meşrutiyetle ilgili bazı boş portreler ve sadece 5 isim var. Hani bu adamlar kimlerdi? Birazcık benim derdim birazcık bu oldu. Hani bu insanlar kimlerdi? Hakikaten mebus olduklarının farkındalar mıydı? Çünkü hani parlamento tarihimizin birazcık başlangıcı 1876.
0: Siz yani hakikaten böyle bir şey gerçek anlamıyla hedeflendi ve yaşandı mı, yoksa iddia edildiği gibi bir gösteriden mi ibaretti gibi düşündünüz galiba?
1: Oradan başladık. Daha sonrasında da işte bu insanların hakikaten aslında kim olduğunu. Çünkü çok fazla bilinmeyen insanlar da var bunlar içerisinde. Hani Ahmet Vefik Paşa belki biliniyor. Hani meclisinde şeyi olarak. Birinci meclisin başkanı olarak. Zaten şahsiyet olarak da biliniyor. Ama mesela diğer çok uzaklardan gelen insanlar, nasıl seçilmişler bu insanlar? Kim seçmiş? Veya seçim olmuş mu? Birazcık onlara da baktık.
0: Neye göre seçilmiş ve nasıl seçilmiş o zaman?
1: Burada Avrupa'da takip edilen seçim sistemi takip edilmesi kararlaştırılıyor ilk başta ama birazcık zaman sıkıntısı var. İşte bu dönemde Mithat Paşa'nın da yurt dışına sürgün edilmesi gibi bir durum söz konusu. O da birazcık işleri hızlandıralım, hani bu işte unutulsun, Mithat Paşa'nın sürgün de unutulsun gibi bir durum söz konusu. Yani o yüzden şeyi hızlandırmak için bu dönemde vilayetlerde vilayet meclisleri var. Bu vilayet meclislerindeki insanları biz seçilmiş kabul edelim, Ki zaten bunlar bulundukları toplumun seçilmiş insanları zaten bunlar.
0: Bunlar o alanın önde gelenleri.
1: Evet, seçilmiş olsun bunlar. Ettiler. Çünkü zaten iki dereceli seçim söz konusu. Yani birinci derecede işte oy kullanma salahiyeti kimlerde varsa onlar birilerini seçiyorlar. O seçilenler de mebusları belirliyorlar gibi bir durum söz konusu. Zaten Avrupa'daki sistem de böyle. İki dereceli seçim. Yani bu seçimin, yani seçimin böyle yapılması kararlaştırılıyor ama bir yandan da hızlanması gerekiyor sürecin. Daha sonrasında bir karar veriliyor ve deniliyor ki vilayetlerde böyle yapalım. Hani vilayet meclislerindekiler seçilmiş olsun zaten. Onlar mebusları belirlesinler. Fakat İstanbul'da şey neyse, tüzük neyse aynen yapalım diyorlar. Ve İstanbul'da hakikaten seçim yapılıyor. Yani İstanbul'da oy kullanma hakkı olan kimler, onlar belirleniyor. Hı hı. Onlar geliyorlar, sandıklara oylarını atıyorlar. Kimler seçiliyorsa ikinci seçmen olarak onlar belirleniyor. Daha sonrasında bu ikinci seçmenler mebusları belirliyorlar gibi bir durum söz konusu. Yani seçim yapılıyor. Buradaki kaynaklarımız da genel itibariyle dediğiniz gibi arşivlere girdik. Hatıratlar, yani tabii ki de hatıratlara da baktık. Bir de bunun yanında şeyler var. Hakkı Tarukus'un şey yaptığı, gazetelerden derlediği zabıt ceridelerini var. Yani zabıt ceridelerini şöyle, normalde arşivlerde bulunması beklenen şeyler ama bu arşivlerin bir dönem şeye taşınması durumu söz konusuydu. İkinci Meşrutiyet'le beraber Çırağan Sarayı şey yapılıyor, meclis binası yapılıyor. Oradaki yangında da bunların hepsi yanıyorlar. Daha sonrasında Çırağan Sarayı yangınında. Oradakiler yanınca zabıt ceridileri ondan sonra bir daha bulunamıyor. Hakkı Tarukus bunları tekrar gazetelerden derliyor. Çünkü gazetelerde bunlar yayınlanıyor. Yayınlanan zabıt ceridelerinin hepsini derliyor ve bunları bir şekilde...
0: Yani belgelerin gazete yansımalarından tekrar belgeleştirilip arşivlenmiş.
1: Evet, belki de elimizde kalsaydı, belki de muhtemelen daha fazla ayrıntılar... Çünkü bazı gizli şeyler oluyor. Gizli celseler açılıyor. Onlara dair bir şey bilmiyoruz.
0: O dosyalar yok tabii. Onlar basılacak hali yok gazetede.
1: Onlar basılmıyor. Açık olan oturumlar sadece gazetelerde yayınlanıyor. Orada da aslında güzel bir düşünce var. Hani halkın meclisi olduğu için halk ne konuşulduğunu bilsin gibi bir düşünce söz konusu. O Allah'tan böyle düşünmüşler ki zabıt ceridelerinin en azından açık kısmı.
0: Sizin elinize de böylelikle kaynağın bir kısmı da olmuş olsa kalmış oluyor.
1: En azından açık kısmı elimizde kalmış oldu.
0: Gerçek kişiler miymiş hocam? Yani amacınıza, emelinize ulaşmış oldunuz mu? Bu insanların kanlı canlı, ete kemiğe bürünmüş halleriyle arşivde de olsa yani karşılaştığınızda nasıl bir resim çıktı ortaya? Yani o tez doğru muymuş? Hani kapatılmak üzere zaten kuruldu birinci yani ilk mebuslar, birinci meclis denilebilir mi? Sizin kanaatiniz ne oldu?
1: Denilemez olduğunu biz iddia etmeye çalıştık ve bunu şey yapmaya, savunmaya çalıştık kitapta. Çünkü bu insanlar hakikaten mebus olduklarının farkındalar ve mebusların gücünün de farkındalar. Yani biz buraya iktidarın zirvesine bir güç olarak koyulduk. Padişahı kontrol edecek bir güç olarak, halkın bir temsilcisi olarak buradayız. Hatta bunu zabıt ceridelerindeki konuşmalarından çıkartabiliyoruz. Hani bizi halk seçti, biz buraya öyle geldik. Bunu sürekli vurguluyorlar.
0: Temsilde olduklarını,
1: evet, temsilci halkı temsilde farkındalar ve zaten meclisin kapatılma sürecinde de birazcık sertleşmeleri durumu söz konusu. Çünkü 93 Harbi yaşanıyor bir yandan da. Yani siyaseten de bir karışık bir durum söz konusu. Ve Abdülhamit burada şöyle bir şey güdüyor. Hani bir karar alınacaksa ortak bir karar alalım. Hani birazcık hepimizin kararı olsun ve kimse karşı çıkmasın bu işe. Padişahın aldığı bir karar diye benim üzerime sorumluluk kalmasın gibi bir durum söz konusu oluyor. Ve burada meclisten de bazı isimler çağrılıyor. Hani onlar da karar ortak olsunlar diye. Ve meclisten çağrılan isimler, padişah bizim fikrimizi neden bu kadar geç soruyorsunuz gibi direkt padişahın yüzüne karşı bir şey söz konusu. Sitem söz konusu ve birazcık kapatılması da bu olaylara denk geliyor. Hani padişah bunlar... Belki padişah, bilmiyorum, farkında mıydı bunlar bu kadar sivriler mi bana karşı? Belki haberdar değildi durumdan. Çünkü mesela şeyde meclis şeylerine gelip ziyaret ettiği olmuş. Ama oradaki oturumları takip etmiş midir? Muhtemelen Abdülhamit etmiştir de. Hani kendisine direkt birebir karşı böyle bir sert tutum olacağını muhtemelen tahmin etmemişti. Muhtemelen şok oldu. Çünkü bu konuşmadan bir gün sonra işte o kendisine bu şeyi sözü söyleyen mebus da dahil. O belirlediği 10 tane isim var muhalif olarak. O, bu 10 tane muhalif ismi hemen İstanbul'dan sürdürülmesi gibi bir durum söz konusu.
0: Hayatlarına sonra nasıl devam ediyorlar? Yani yerlerine, yurtlarına mı dönüyorlar? Varsa öyle, yani temsil ettikleri bölge, yer yöre açısından söylüyorum. Bunun izini sürebiliyor muyuz?
1: Sürebildiklerimiz oluyor tabii. Burada birazcık arşivlere bağlı kalıyoruz mecburen. Çünkü her insan arkasında belli bir arşiv bırakmıyor. Bıraksa da hepsine ulaşamayabiliyoruz. Şöyle bir durum söz konusu. Yani meclisteyken biraz yumuşak huylu olan, birazcık oradaki insanlarla iyi geçinen insanlar daha sonrasında birazcık Orada biz onların kariyerlerini takip etmeye çalıştık ve birazcık kariyerlerinde bir yükseliş olduğunu fark ettik. Yani meclis içerisindeyken hükümetle arasında iyi tutan insanlar birazcık yükselmişler. O bahsettiğimiz işte 10 tane muhalif mebus birazcık kariyerleri tepe taklak olmuş. Hatta burada bir tane isim var çok dikkat çeken, Halil Ganem Efendi. Halil Ganem Efendi mesela Mithat Paşa'nın da çok yakın bir arkadaşı. Oradan da birazcık şey var. Yani Mithat Paşa'ya çok yakın olması da birazcık problemli bir husus. Ve kendisi zaten Mithat Paşa'nın yanına Londra'ya gidiyor. Hı hı. Yani İstanbul'dan sürülüyor bunlar kendi memleketlerinize dönün diye. Ama adam gitmiyor kendi memleketine. Londra'ya Mithat Paşa'nın yanına gidiyor. Hatta devlet arşivleri, yani Osmanlı arşivleri şöyle bir husus söz konusu. Hani bunlar ikisi bir araya geldiler gibi bir özel not geliyor. Daha sonrasında Mithat Paşa'nın tekrar hemen Türkiye'ye çağrılması, yani Osmanlı'ya çağrılması gibi bir durum söz konusu. İşte ona bir valilik teklif ediliyor. Valiliği kabul ediyor ve Mithat Paşa geri geliyor. Mithat Paşa'ya uygulanan bu taktik aynı şekilde Halil Ganem Efendi'ye de uygulanıyor. Hani gel seni de vali yapalım. Ama kendisi tabii Mithat Paşa'nın başına gelenleri yukarı dışarıdan takip ettiği için işte teşekkür ederim.
0: Ben almayayım demek evet, suretiyle.
1: Kabul etmiyor. Yani birazcık dediğim gibi orada birazcık yani mebus olduklarının farkındalar. O mebusluğun gücünün farkındalar ve onu kullanmak istiyorlar. Ama tabii çok yeni bir husus. Yani parlamento tarihimizin daha başlangıcı olduğu için yani şey de hükümdar da Abdülhamit de yeni bir, onun için de yeni bir şey ve dışarıdan bir ses daha geliyor onun için mesela. Hani bu kadar
0: karmaşanın
1: içerisinde
0: evet, evet.
1: 93 harbin içerisinde bir karmaşa var çünkü. Yani bir farklı ses daha gelince tabii orada belki de kim olsa hani bir de
0: bütünlüğün bozulması endişesi her iki taraf evet. için de büyük ihtimalle geçerli ve dediğiniz nokta çok doğru. Yani bir deneme süreci bu aslında. Tecrübe edilen yeni bir yönetim biçimi var bir taraftan. Gelenekle uyuşturma çabası ve günün koşulları içinde o çatışmalı halde ve aslında geriye çekilme süreçlerinde bundan nasıl etkilenecek devlet endişesi ön plana çıkıyor gibi görünüyor evet. o sürecin sonuçları ve devamı açısından da. Çok teşekkür ediyorum. Süre gerçekten o kadar hızlı aktı ki ben hata etmişim. İkisi ayrı ayrı mutlaka konuşulması gereken şeylermiş. Ben hata etmişim. Bilginin yolculuğundan akıp giderken Osmanlı'nın ilk mebusları kıyılarına doğru çıktım. Benim için ilginç bir yolculuk oldu. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: bu yolculuktaki
1: ederim.
0: Rehberleriniz için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sağ olun. Değerli izleyenler, misafirimiz Doktor Sinan Çakır'dı. Çok teşekkür ediyoruz size de bize bu sohbette eşlik ettiğiniz için. Bir başka bölümde yeni bir konukla tekrar karşınızda olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

Mutlu akşamlar değerli tarihseverler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özge Nur Reyhan Güler. Bu akşam an ve zamanda Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ruhunu tarih ve diplomasi ekseninde ele alacağız. Bir millet, iki devlet anlayışının tarihsel temellerini, ortak hafızayı, stratejik işbirliğini ve bugün gelinen noktayı konuğumuzla beraber değerlendireceğiz. Geçmişten geleceğe uzanan bu güçlü ilişkinin bilinmeyen yönlerini hep birlikte konuşuyoruz.

0: olacağız. Türkiye-Azerbaycan arasındaki bağ yalnızca ortak bir geçmişten mi ibaret, yoksa ortak bir geleceğin de güçlü bir teminatı mı diye soracağız. Tarih, kültür ve kardeşlik ekseninde bu ilişkiyi an ve zamanda masaya yatırıyor olacağız. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım. An ve zamana başladık değerli tarihseverler. Bu akşam Türkiye ile Azerbaycan arasındaki köklü kardeşliğin izini süreceğiz. Tarihin derinliklerinden günümüze kadar getireceğiz. Selçuklu döneminden Kafkas İslam ordusuna, milli mücadeleden Azerbaycan'ın bağımsızlığını yeniden kazanmasına kadar bir millet, iki devlet anlayışının nasıl kurulduğunu ve zor zamanlarda iki halkın gösterdiği eşsiz dayanışmayı ele alacağız bu akşam. Kıymetli hocamla beraber, kiminle beraberiz? 19 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İbrahim Tellioğlu hocam bizlerle. Sayın hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür
1: Nazik
0: ederim.
1: Nazik davetiniz için teşekkür ederim. Sizi ve seyircilerinizi bu vesileyle en içten duygularımla selamlarım.
0: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Siz de çok değer verdiniz ve hakikaten kıymet verdiniz, şeref verdiniz. Programımıza katıldınız. Sizi ağırlamak çok büyük onur.
1: Sağ
0: olun. Her zamanki gibi güzel bir program gerçekleştireceğiz beraber. Önemli bir konu ve sizin uzman olduğunuz bir konu elbette. Bu konuyla ilgili de eserleriniz var. Eserleriniz demişken hemen bahsetmek istiyorum. Öncelikle yeni değil mi?
1: Evet.
0: Yeni çıkan kitabımızla başlayacağım. Referans kitabımızı birazdan göstereceğim. Türk Tarih Kurumu'ndan çıkan hocamın eseri İbrahim Tellioğlu hocamın Anadolu'nun Fethi, Cumhuriyet'in 100. Yıla Armağanı kitabı. Elinize emeğinize sağlık hocam. Çok teşekkür ederim.
1: Evet, bu Türk Tarih Kurumu'nun bir projesi. Genel okuyucu kitlesinden her eve 100 kitap projesi yaptı. Sayın Başkanımızın böyle bir projesi vardı. Bu da o projeden çıkan kitaplardan birisi. Gerçekten halkımızın ilgi duyduğu konularda bu işin uzmanlarına bu kitapları hazırlattırarak her evde Türk Tarih Kurumu'nun bir kitabı olsun istediler. Ve gerçekten şu zamana kadar büyük bir başarıyla devam ediyor. Bu da o seriden çıkmış bir kitaptı. Anadolu'nun Fethi'ni yazmak bana nasip oldu diyelim.
0: Çok teşekkür ederiz. Bize de okumak nasip oldu. Elinize emeğinize sağlık. Ve diğer kitabımız yine Türk Tarih Kurumu'ndan Başlangıçtan Günümüze Türkiye-Azerbaycan İlişkileri. İbrahim Tellioğlu hocamızın editörlüğünde birçok kıymetli yazarın burada dirsek çürüttüğü ve emek verdiği nefis bir yayın olmuş hocam. Çok kapsamlı. Elinize emeğinize sağlık tekrardan. Bununla ilgili de belki bir şeyler söylersiniz.
1: Bu kitap Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan olarak hazırlanan kitaplardan birisi. 2023 yılı aynı zamanda Türkiye-Azerbaycan diplomatik ilişkilerinin başlangıcının da 100. yılıydı. Ve biz Türk Tarih Kurumu olarak Azerbaycan İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü ile birlikte böyle bir kitap hazırlama kararı aldık. Her iki taraftan bilim adamlarının ortak emekleriyle hazırlanmış bir kitap bu. Ve gerçekten hem Türkiye'de hem de Azerbaycan'da örnek kabul edilebilecek bir kitap bu. Hunlar zamanından aldık, Maraş depremine kadar getirdik Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini. Gerçekten her ülkenin uzman bilim adamları bilimsel birikimlerini bu kitap vesilesiyle okuyucularına sundular ve gerçekten örnek bir kitap oldu bu.
0: Çok teşekkür ederiz kıymetli yazarlarımıza, evet. Size, evet. Türk Tarih Kurumu'na. Türkiye-Azerbaycan İlişkileri kitabı bugünkü referans kitabımız. Evet. Bugün Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin tarihsel perspektiften konuşacağız hocam. Da yetiştirebildiğimiz kadar çok fazla konu
1: Tabii
0: var.
1: Tabii bir de şunu da vurgulamak lazım. Şu anda kurumsal olarak en iyi ilişkilerimizi kurduğumuz ülkelerden birisi Azerbaycan. Hani tarihçiler açısından söylüyorum, Türk Tarih Kurumu açısından söylüyorum. Azerbaycan Bilimler Akademisi ile gerçekten çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu kitabın devamı niteliğinde bir kitabımız da inşallah bu yıl yine yayınlanacak. Onun da Türkiye'den ve Azerbaycan'dan bilim adamlarının ortak hazırladığı bir çalışma. Azerbaycan Hanlıkları, Türkiye'de çok fazla bilinmeyen bir çalışma, bir konu bu. Yine bu konuyla ilgili olarak bir araya geldik. Bunu Türk okuyucularına duyuralım dedik. Sağ olsun onlar da büyük destek verdiler ve şu anda son aşamaya geldi. İnşallah bu yıl içerisinde yayınlanacak. Her yıl böyle bir kitap yayınlarsak hem Azerbaycan'daki o bilgi birikimini Türkiye'deki okurlara tanıtmış oluruz. Hem de Türkiye'deki meslektaşlarla ortak bir fikir alış,

0: alışverişi yaparlarsa çok güzel neticeler ortaya çıkacağını düşünüyorum ben.
1: Muhakkak.
0: Bu bakımdan kurumumuz da sınırsız destek veriyor bu tür çalışmalara. Sağ olsunlar. Onların vesilesiyle de bu tür yayınlarımız çıkıyor.
1: Çok teşekkür ederiz bizimle paylaştınız. Ortak hafızayı güçlendirmek için ve hatırlatmak için çok önemli yayınlar,
0: evet,
1: bunlar.
0: Evet.
1: Haklısınız. Bir sonraki kitabımızda tekrar sizi
0: İnşallah.
1: Ağırlamak isteriz.
0: İnşallah.
1: Kıymetli hocam, öncelikle etiketimizi hatırlatayım. İzleyicilerimiz sizi duyduktan sonra tanıtımda hakikaten sorular o zaman daha gelmeye başladı. Hı-hı. Şimdi etiketimize yazanlar da olacaktır. X platformu üzerinden ve En Sosyal Next üzerinden Bir Millet İki Devlet etiketine yazarsanız İbrahim hocama sorularınızı, merak ettiklerinizi sormuş olacağım bilginize. Hocam, şimdi köklü bir kardeşlikten bahsediyoruz. Eşsiz bir dayanışma. Çoğu zaman Türkiye-Azerbaycan arasında ciddi kardeşlik bağları var. Tabii bu bağlar tarihte önemli olaylar vesilesiyle şekilleniyor. Karşılıklı iki devletin fedakarlıkları ya da işte özverileriyle birbirine ne kadar yakınlaşma niyetinin olduğuyla da ilgili. Elbette diplomatik ve hani siyaset ilişkileri çok farklı ilerliyordur ama o ruh, o kardeşlik ruhu tarihten beri bize kendini hissettiriyor. Şimdi oradan başlayalım isterseniz. Türkiye-Azerbaycan arasındaki yakınlığın temellerini ne kadar eskiye dayandırabiliriz? Nereden başlıyor? Tarih bizi nereye götürüyor bu, evet, anlamda?
0: Şimdi hem Azerbaycan'da hem de Türkiye'de tarih boyunca pek çok topluluk yaşadı. Pek çok medeniyetin izlerini görebiliyoruz. Ancak bizim bu bir millet dediğimiz milletin izlerini biz orada bu bozkır göçebe geleneklerini yaşatan topluluklarla birlikte görmeye başlıyoruz. Ve de bu yaklaşık milattan önce 800 yıla kadar geriye götürebiliyor. Yani günümüzden 2800 yıl öncesine kadar her iki ülkede de bozkır göçebe geleneklerini yaşatan topluluklar var. Bunlar işte, bunların kökeni hakkında bugün değişik çevrelerde farklı görüşler var. Ancak biz en azından Türk dünyası için söyleyeyim, bugün bunların bozkır göçebe geleneklerini devam ettiren topluluklar olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Kimmer dönemiyle birlikte başlatabiliyoruz biz bu süreci. Kimmerler hem Azerbaycan'da hem de Türkiye'ye yayılmış topluluklar. Onların devamında İskitler geliyor. Şimdi Hazar Denizi'nin batısının şöyle bir özelliği var. Türkler ana yurdu olan o Altay bölgesinden batıya doğru yayılmaya başladıkça biraz daha düz bölgelere iniyorlar. Biraz daha sulak bölgelere iniyorlar. Ve bu bakımdan ikinci yurt olarak adlandırılan iki nehir arası, Mavera-Ün Nehir bölgesi. Düzlük, büyük su kaynakları var ve orada hem geçim kaynakları değişmeye başlıyor, biraz daha tarımla uğraşmaya başlıyorlar. Hem de iklim değişiyor, coğrafya değişiyor. Ve oralara doğru insanlar yoğunlaşmaya başlıyorlar. İkinci bir yurt olarak orayı tutuyorlar. Hazar Denizi'nin batısına geçtikleri zaman ise çok daha farklı bir coğrafya karşılarına çıkıyor. İklim olarak farklı, coğrafi yapı olarak farklı, geçim kaynaklı olarak farklı ve biz aslında o şeyi, o başlangıç noktasını Hazar Denizi ile Akdeniz arasında tutabiliriz. O aynı coğrafi özelliklere sahip, aynı iklim özelliklerine sahip bölgeyi Hazar Denizi'nin Akdeniz'e kadar getirebiliriz. İşte bu bölgede 2800 yıldan beri bozkır göçebe geleneklerini devam ettiren topluluklar var. Fakat biz bir kronolojik illa bir şey çizelim diyorsak, Hunlarla birlikte Hunlardan Selçuklara kadar oraya yerleşen Türkler var. Hı hı. Kafkasya ve Anadolu'ya yerleşen Türkler var. Hunlardan itibaren başlıyor bu. Hunlar var, Sabirliler var, işte Bulgarlar var. Ve böylece bir aynı kültüre sahip insanların, aynı kökene sahip insanların yaşadığı iki bölge haline geliyor. Hem Türkiye hem de Azerbaycan. Ancak bugünkü anlamda ulus kimliği yüksek olmadığı için bunlar arasında doğrudan bir ilişki var mı biz bilmiyoruz. Hı. Yani Azerbaycan'da yaşayan Hunlarla işte Türkiye'de yaşayan, Anadolu'da yaşayan Hunlar arasında bir şey var mı? Organik bir bağ var mı? Bununla ilgili çok fazla bir şey söyleyemiyoruz. Aynı şekilde İşte efendim Sabirler, hem Anadolu'ya gelmişler hem Kafkas'a varlar. Acaba bunlar arasında bir şey var mı? İlişki var mı? İşte o kitabın girişinde Ahmet Taşal Hoca bunları uzun uzadıya yazdı. O işte Kimmer İskit döneminden Selçuk dönemine kadar, Oğuz dönemine kadar olan kısmı yazdı. Varlar ama bunlar arasında organik bir ilişki var mı bilemiyoruz. Ancak aynı millet yaşamaya başlıyor şeyde.
1: Mutlaka kültürel izler
0: evet.
1: var. Ortak kültürel izler.
0: Hatta biz bu yıl başlayacağız çalışmaya. Bu Ağustos'ta başlayacağız. Bir TÜBİTAK projesi aldık. TÜBİTAK ve Azerbaycan Bilimler Akademisi'nin ortak projesi. Azerbaycan ve Türkiye'de en eski Türk izleri diye. Çünkü orada kaya resimlerinin aynısını Anadolu'da görüyorsunuz. Oradaki damgaların aynısını burada da görüyorsunuz. Oradaki heykellerin aynısını burada da görüyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Kültür var, kültürel benzerlik var ama işte bunlar arasında organik bir bağ var mı? Biraz onları ortaya koymaya çalışacağız bu çalışmayla aslında.
1: Ama hocam Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin ilk gerçek dönüm noktası aslında Selçuklu dönemi diyebilir
0: evet.
1: miyiz?
0: Evet. Şimdi Selçuklu dönemi öyle bir dönem ki hani biz başlığımız bir millet iki devlet de aslında Selçuklu devrinde biz bir millet bir devlet olduk. Şöyle bildiğiniz gibi Dandana Kan Savaşı'ndan sonra Selçuklular 23 Mayıs 1040'tan sonra bir devlet kurmaya karar verdiklerinde ilk yöneldikleri alanlardan birisi Kafkasya ve Anadolu oldu. Ve 1050'li yıllardan itibaren Azerbaycan'ı ele geçirmeye başladılar. Daha sonra da Anadolu'ya gelmeye başladılar. İşte bu sürecin, bu fetih sürecinin tamamlanması sırasında biz artık her iki taraf arasında organik bağ görebiliyoruz. O yüzden bir millet bir devlet diyorum. Yani Azerbaycan'dakiler de Anadolu'da yaşayanlar da aynı devlet çatısı altında yaşamaya başlıyorlar. Aynı hukuka tabi oluyorlar. Aynı siyasi iklimin içerisinde yaşamaya başlıyorlar. O yüzden sizin de buyurduğunuz gibi Selçuk dönemi bu açıdan bir dönüm noktası. Aynı zamanda Azerbaycan ve Anadolu'da aynı insan tipinin yaşaması bakımından da çok önemli bir dönem. Şöyle, hem Azerbaycan ele geçirildiğinde, hem Kafkasya ele geçirildiğinde, hem de Anadolu ele geçirildiğinde Horasan'dan, Mavera-Ünleri bölgesinden batıya doğru büyük bir göç başlıyor. Bu göç öyle bir göç ki o kadar büyük bir insan gücüyle geliyorlar ki onu tarif etmeye çalışan tarihçiler sayısal bir analiz yapmaktan çok uzaklar ama çok önemli benzetmeler yapıyorlar. Mesela bir Süryani tarihçisi dünya Türkleri almayacak diye korkuyorduk diyor. O kadar büyük bir nüfus akıyor Kafkasya'ya, Anadolu'ya. Yine bir başkası tarihçi dünyadaki bütün Türkler bizim ülkemizde buluşmak için sözleşmişti sanki diyor. Nihayetinde bir Ermeni tarihçisi de şöyle diyor. Türkleri tarif ederken denizdeki dalgalar gibi veya çöldeki kumlar gibiydiler diyor. Dikkat ederseniz bu hep olağanüstü bir çokluğa izafe edilen benzetmeler. Şimdi nüfus o kadar önemli bir şey ki coğrafya boşluk kaldırmıyor. Eğer siz gidip orayı doldurursanız sizin oluyor. Bugün için de böyle bu. Hiçbir coğrafya boşluk kaldırmıyor. Ve o kadar büyük bir güçle Kafkasya ve Anadolu'ya gelmeye başladı ki buranın hem siyasi yapısını değiştirdik hem de sosyal, kültürel ve dini yapısını değiştirdik. İşte zaman zaman bazen ima yoluyla bazen de bazıları da açık açık şey yapıyorlar, soruyorlar. İşte bu Anadolu'da Hristiyanlar ne oldu veya Kafkasya'da Hristiyanlar ne oldu? Tırnak içinde söylüyorum. Orada bir işte bunların asimile oldu, bunların işte zorla Müslümanlaştırıldığı iması var aslında. Halbuki biz kaynaklardan çok rahat bir şekilde takip edebiliyoruz bu özellikle sosyal değişimi. Bunların hepsi bulundukları yerde yaşamaya devam ediyorlar. Ancak işte o zaman şartlarında düşünün Anadolu'daki en büyük şehir işte 30 bin insanın yaşadığı şehir. 10 bin ile 30 bin insanın arasında yaşadığı bir ülkeden bahsediyoruz mesela. Ama birdenbire oranın çevresinde 200 bin Türkmen geldiği zaman oradaki insanlar küçük bir azınlık durumuna düşüyor. Ve Anadolu'da bu bakımdan çok büyük bir değişim oldu. Ancak bu bahsettiğimiz değişim o Horasan ve Mavera-Ünleri bölgesinden Anadolu'ya gelenlerin önemli bir kısmı Azerbaycan üzerinden, Kafkaslar üzerinden bizim Kars Erzurum Bingöl hattından Anadolu'ya giriş yaptılar. Şeyde. Ve birdenbire Azerbaycan'da ve Anadolu'da aynı boydan, aynı soydan insan toplulukları yaşamaya başladı. Mesela o boyun bir kolu Gence'de yaşıyor. Bir kolu gelmiş Konya'ya yerleşmiş mesela. Şeyi başlıyor. Burada bir çok somut olarak izlerini takip edebileceğimiz bir akrabalık bağı başlıyor ve şeyi takip edebiliyorsunuz.
1: Bu göçlerle beraber soy bağı başlıyor.
0: Soy devamlılığı diyelim bizim. Aslında daha önce de bir bağ var da hani bundan önceki dönemde bunların birbiriyle organik bir bağı var mı? Bunu bilemiyorduk. Ancak şimdi organik bir bağ da var artık.
1: Evet.
0: Mesela hani bu bazen öyle bir yere geliyor ki mesela Osmanlı Devleti'nde Şeyhülislamlık yapmış Karabağlı, Karabağ kökenli aileler var mesela. Karabağ'da doğmuş, gelmiş Osmanlı'da Şeyhülislam oluyor. Şey başlıyor. Akrabalık bağları bu kadar güçleniyor. Hani bugün mesela Aras Nehri'nin doğusu ve batısı artık ayrıldı çizilen sınırlar. Ama o zaman öyle bir ayrım yok ki. Evet. Böyle bir sınır yok. Anlatabiliyor muyum şeyde? Ve genellikle bizim hala bugün yoğundur. Çoruh Vadisi'ne kadar olan insan grubuna bir bakın. Mesela bir Erzurumlu, bir Karsi'yi şeye götürdüğünüz zaman, bir Iğdırlı'yı, bir Ardahanlı'yı, işte Azerbaycan'a götürdüğünüz zaman böyle o kadar çok birbirine benzeyen bir insan prototipiyle karşı karşıya geliyorsunuz ki orada bir Çoruh Nehri bir adeta kıstak gibi oluyor. Onun doğusundakiler hep aynı şey. İşte bu bir millet bir devlet işi Selçuk dönemiyle ilgili gerçekten çok anlamlı. Ve Azerbaycan üzerinden işte Azerbaycan orada bir geçiş noktası aslında. Horasan ve Muavera ünlerinden Anadolu'ya çok büyük bir nüfus geliyor. İnsan gücü geliyor. Bir kısmı Van Havzası'ndan geliyor. Bir kısmı da daha küçük bir kısım da Suriye üzerinden geliyor. Bunların büyük kısmı Oğuz. Yani bugün Azerbaycan'da, İran'da, Irak'ta ve Türkiye'de olan insanların büyük çoğunluğunu oluşturan Oğuz kitlesi bu Selçuklular zamanında bu kısımlara geliyor. Hı hı, şeyde. Hı. Ve tabii orada 1050'li yıllar Azerbaycan'ın Selçuklu hakimiyetine girmesi Anadolu biraz da geç oluyor. Yani hani çok klasik bir şey olacak ama Malagız Savaşı'ndan sonra bir siyasi kırılma yaşanıyor. Ondan sonra çok büyük bir insan akışı oluyor buraya.
1: Hocam tam da söylediniz Ani, Pasinler, evet. Savaşı, Malazgirt gibi bu zaferler Anadolu'nun Türkleşmesini hızlandırıyor değil mi? Yani Azerbaycan'dan o Anadolu'ya uzanan ortak bir Türk dünyasının kurulmasına artık bir zemin hazırlıyor diyebilir miyiz?
0: Evet. Şimdi bahsettiğiniz zaferler aslında çok önemli kırılma noktalar. Mesela 1048'de Pasinler'de Anadolu'daki ilk zaferimizi kazanıyoruz. Ve Doğu Roma İmparatorluğu'nun Doğu Anadolu'daki savunma gücüne çok büyük bir şey oluyor aslında. Darbe vuruyor o. Ancak en büyük darbe bizim tarihimizde de çok ön plana çıkarmadığımız çok büyük bir zaferle oluyor. O da 16 Ağustos 1064'te Ani'nin fethedilmesi. Ani o Romalıların Doğu Anadolu'da kurduğu savunma hattının tam merkezine yer alan çok önemli bir savunma hattı. Sultan Alparslan orayı fethedince 1064'ten 1071'e kadar zaten oralarda bize karşı çok ciddi bir savunma gücü kalmıyor. Hı hı. 1071'de hatırlarsanız Roman Diyojen Balkanlarda ve Anadolu'dan topladığı bir orduyla beraber Doğu Anadolu'ya gelir. Oralarda Selçuklara karşı direnecek bir güç kalmamış. Nihayetinde bir şey var işte. Malazgirt Zaferi var. Bir de ben ona Mirekeferon'u da ekliyorum. Hmm. Yani biz Malazgirt Zaferi ile beraber Anadolu'yu yurt edindik. Ancak Mirekeferon Zaferi ile beraber de onu bizden geri almak isteyenlere karşı 105 yıl sonra çok büyük bir ders verdik, vermedik. Yani o da vatan edindiğimiz bu yurdu korumak adına yaptığımız çok önemli bir şeydi bence. Ama o dediğiniz üç savaş gerçekten önemli. Özellikle Malazgirt Savaşı'ndan sonra Romalıların yaptığı anlaşmaya uymaması üzerine. Bunun altını özellikle çizmemiz lazım. Eğer Roman Diyojen belki de o anlaşmaya uysaydı, o beyliklerin kurulması belki de mümkün olmayacaktı. Yaptıkları anlaşmaya uymayınca Sultan Alparslan yanındaki beylerine Anadolu'nun fethi emrini veriyor. O fethi emrini alan komutanlar da Anadolu'da beylikler kurmaya başlıyor ve her kurulan bu beylikle birlikte Anadolu'ya yeni bir insan grubu daha geliyor. İşte en batıdaki uç noktada Türkiye Selçuklu Devleti var. Süleyman Şah'ın hizmetine o Horasan'dan akıp gelen yeni Türk grupları gelmeye başlıyor. Niye? Romalılarla sınırlar, Romalılara gaza ve cihat yapıyorlar. Onlar da hem buna katılmak için hem de kendilerine yurt bulmak için buraya geliyorlar.
1: Hocam, Selçuklu Devleti'nin zayıflamasından sonraki dönemde, yakın dönemde Anadolu ve Azerbaycan'daki o Türk siyasi yapıları, işte Haçlılara, işte Gürcülere, Moğollara karşı zaman zaman birlikte hareket ettiklerini görüyoruz. Bu tarihte o hani o ortak millet şuurunun bir göstergesi olarak söyleyebilir miyiz?
0: Şimdi ortada bir büyük Selçuklu otoritesi kalmayınca herkes bulunduğu yeri korumaya çalışıyor. Mesela Azerbaycan'da İldenizler Atabeyliği ortaya çıkıyor. Bu İldenizler Atabeyliği işte o çevredeki Hristiyan unsurların Türk topraklarına yayılmasını, Kafkasya'ya yayılmasını önlemek için ortaya çıkmış bir beylik. Yine Haçlılara karşı yapılan mücadelede bütün Doğu Anadolu beyleri bir araya gelip mesela şey yapabiliyorlar, Haçlılara karşı ordu hazırlayabiliyorlar. Yine aynı şekilde Gürcistan'dan Anadolu'ya yönelik akınlara karşı bunlar bir araya gelip ordu hazırlayabiliyorlar. Ordu çıkarabiliyor. Bu sizin söylediğinize işaret ediyor. Artık bunlar işte kendileri birer bağımsız beylik olmalarına rağmen ortak bir düşman gördüklerinde bir araya gelebiliyorlar. Hı hı. İşte o belki de o şuurun şeyi. Tabii orada çok önemli bir kırılma noktası var bana göre. O da Moğol istilası. Hı. Moğol istilasıyla bu bir millet, bir devlet işi ortadan kalkıyor aslında. Yeni bir sürece geçiyoruz biz. Hepsi Moğol hakimiyetinde. Yani hem Azerbaycan hem de Anadolu Moğol hakimiyeti altına giriyor. Fakat o arada çok ilginç bir olay oluyor. Moğolların önünden kaçan yeni Türk grupları, işte şehirleri yağmalanan veya işte efendim bulundukları, bağlı oldukları devletler yıkılan yeni Türk toplulukları Anadolu'ya gelmeye başlıyorlar. Ve ikinci bir göç dalgası olur bizim için bu. Hmm. Moğol döneminde Anadolu'da pek çok olay oldu. Yani siyasi olarak Anadolu'da siyasi yapı bozuldu. Ekonomik olarak çok büyük zorluklar ortaya çıktı. Ancak bu Moğol zamanlarında yapılan göçlerle birlikte Anadolu'ya yeni bir insan grubu geldi. Ve o zamanlar için Doğu Anadolu Türklerle dolu. İç Anadolu Türklerle dolu ve bu yeni gelen gruplar uç bölgeler olarak tabir edilen yerlere yerleştirildiler. Mesela Toroslara yerleştirildiler. Mesela Batı Anadolu sınırına yerleştirildiler ve o zamana kadar Türklerin çok yoğun olmadığı yerler bunlarla meşgul oldu. Mesela Karamanoğlu Beyliğini kuranların bu ikinci Moğol zamanında Anadolu'ya gelen gruptan olduğu kabul edilir. Aynı şekilde bazı tarihçiler Osmanoğullarının kurucularını da oraya bağlarlar. Ve birdenbire Batı Anadolu'da çok büyük bir şey ortaya çıktı. Türk nüfusu ortaya çıktı. Osmanlı Beyliği'nde kurulduğu o Batı Anadolu beyliklerin tamamında böyle bir şey var. Bu Moğol döneminin böyle bir Anadolu'ya olumlu bir yansıması var. Şeyde. Ama dediğim gibi o Büyük Selçuk Devleti'nin yıkılmasıyla birlikte bir millet, bir devlet şeyi de bozulmuş oldu siyasi yapısı.
1: Ama hocam Moğol hakimiyeti dönemi Selçuklu dönemindeki gibi o güçlü siyasi bir birlik kurulamadı
0: yok,
1: değil mi?
0: Yok, Türkler arasında kurulamadı.
1: Neden?
0: Şimdi Moğol hakimiyeti zayıflamaya başlayınca Anadolu'da olduğu gibi herkes kendi bulunduğu yerde bağımsız olmaya çalıştı. Hmm. Hem Anadolu'dakiler hem Azerbaycan'dakiler ve farklı devletler ortaya çıkmaya başladı. Yani İşte Osmanlı Beyliği'nin ortaya çıktığı zamanı düşünün. Anadolu'da işte pek çok beylik ortaya çıktı ve her biri kendi yurdunu savunmaya çalıştı. Her biri kendi yurdunda bağımsız davranmaya başladı. Aynı şey Azerbaycan için de geçerli. Aynı şey Irak için de geçerli. Aynı şey Suriye için de geçerli. Ancak belli bir zaman sonra bunların hepsini derleyip toparlayıp güçlü bir devlet haline dönüşecek devletler ortaya çıkmaya başladı. Hem Anadolu'da, hem Suriye'de, Mısır'da, hem Irak'ta, hem de Azerbaycan'da.
1: Evet. Dediniz ki hocam hani Selçuklu döneminde bir millet, bir devlet olundu. Hı hı. Ama Moğol hakimiyetinde farklı gruplar, herkes evet. kendini korumaya başladı. O zaman Selçuklu sonrasındaki işte o Moğol döneminde bu farklı devletlerin, devletçiklerin ortaya çıkması, o

0: tak millet duygusunu biraz zayıflatmış mı o dönemde? Ya yoksa bu duygu acaba halk arasında hala yaşamaya devam mı ediyor?
1: Şimdi hani sözün başında da söyledim. Bugünkü gibi bir ulus kimlik kavramı olmadığı için bunların birbiriyle çok böyle organik bir bağının olduğunu söylemek mümkün değil. Biraz daha hanedancılık ön plana çıkmaya başlıyor. Biraz daha boyculuk ön plana çıkmaya başlıyor ki aslında belli bir zaman sonra iki tarafı arasındaki ilişkileri gerecek meseleler ortaya çıkmaya başlıyor. Bu özellikle hanedanlar üzerinden. Hanedanların güçlenmesi biraz önce bahsettiğimiz o bir millet bir devletin şimdi başka bir yere gitmesine yol açıyor.
0: Haklısınız. Hocam, tabii bu bütün hani Anadolu'ya olan Türk göçleri, ilerlemeler, bunlar sırasında kültürel bağlarla beraber dil de kaynaşıyor. Merak ediyorum ben, şimdi biz Azeri Türkçesini, Azerbaycan Türkçesini anlayabiliyoruz. Hatta kitapta da, program öncesi
1: Evet.
0: baktık, kitapta da Azeri Türkçesi olarak mesela makaleler de var. Okuyorsunuz, anlayabiliyorsunuz. O kadar benzer bir
1: Evet.
0: dil yapısı var. Nasıl oluşmuş bu? Nasıl bir alışverişle olmuş?
1: Şimdi Azerbaycan Türkçesi Türkçenin belki de böyle en temiz kalmış hallerinden birisi. Çünkü Azerbaycan'da edebiyat çok güçlüdür. Pek çok sanat dalında olduğu gibi edebiyat da çok güçlüdür ve mesela orada çok güçlü bir şiir geleneği vardır, çok güçlü bir musiki geleneği vardır ve bunu yaşatmışlar. Tabii biz bulunduğumuz coğrafya itibariyle pek çok toplumla iç içe bulunmaktan dolayı dilimiz etkilenmiş. Mesela dilimize Farsçadan, Arapçadan, Rumcadan, Ermenceden kelimeler geçmiş. Onlar biraz daha bu bakımdan şey olmuşlar, izole olmuşlar. Ancak hani kültür o kadar ortak ki şimdi bunu konuşurken aklıma geldi bir örnek. Biz Azerbaycan'da Şeki şehri yakınlarında bir Oğuz kasabası var, Oğuz reyonu. Biz oraya gittiğimizde Yakup Mahmudov, eski Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü Başkanı bizi oraya götürdü. Oğuz kasabasına gittik. Orada bize Yunus Emre'nin mezarını gösterdi. Bakın dedi, Yunus Emre'nin mezarı buradadır diye. Hani Yunus Emre, bizim bildiğimiz Yunus Emre, Eskişehir civarında yaşamıştı, Anadolu'da gezmiş vesaire. Hani biz de dedik ki ne güzel, Yunus Emre'nin burada da makamı varmış diye. Makam hani böyle önemli kişilerin her yerde sahiplenildiği için orada Yunus Emre burada öldü, burada yaşadı vesaire şeyler yapılır. Yunus Emre ne güzel, bak Oğuz'da da bir makam varmış diye kendisine söyledik. Hayır dedi, o Yunus Emre'nin mezarı burada dedi, sizin oradaki makamdır dedi. Hatta o mezarın yanında Tapduk Emre'nin mezarını da gösterdi. Bakın bu da hocası Tapduk Emre'nin mezarıdır falan dedi. Bu örnek niye aklıma geldi? Şimdi o kadar ortak sembolümüz var ki. Yunus Emre burada da öyle, orada da öyle. Anlatabiliyor muyum? Şeyde, mesela Köroğlu aynı şekilde devam ediyor. Mesela Dede Korkut destanları, Dede Korkut hikayeleri. Bunlar Azerbaycan'da geçiyor. Biz Anadolu'da geçiyoruz. Özellikle bu Çoruh boylarında, işte Bayburt civarında filan hala Dede Korkut şenlikleri yapılır. Orada bizden daha büyük şenlikler yapılıyor. Ne bileyim yani Leyla ve Mecnun işte meşhur Azerbaycan'ın meşhur şairinin şeydir. Biz de aynısını benimsedik. Nasrettin Hoca bizde de var, onlarda da var. O kadar çok ortak sembol var ki böyle kültürel bakımdan, hani siz dil üzerinden dediniz ya, kültürel bakımdan o kadar ortak şey var ki işte zaman zaman arkadaşlar diyor işte Azerbaycan'a gittiğiniz zaman nasıl, Türkiye'den hiç farkı yok. Hiç farkı yok. Yani hem insan tipi açısından, hem yaşam biçimi açısından, hem günlük hayat açısından, hem konuşma açısından vesaire. Hatta kötü yıllarımız bile benziyor yani, anlatabiliyor muyum böyle şeyde. Trafikte kornaya basmaları vesaire dedim. Hiç Türkiye'yi aratmıyorsunuz yani falan. Bu kadar benziyor insan tipi. Ve o bakımdan hani bunun ortaya çıkması da bence bu Selçuklu dönem bir şey olmuştur.
0: Temelleri
1: Çok büyük bir
0: atılmıştır.
1: temel atılmıştır
0: Evet,
1: orada diye düşünüyorum ben.
0: haklısınız. Hocam, tabii tarihin her döneminde böyle kültürel yakınlaşmalar, kaynaşmalar olmuyor. Mesela tabii dersime çalışmaya çalıştım, sizin de önemli makalelerinizi de okuyarak, kitabınızı da. Otlukbeli Savaşı'nda Osmanlı Devleti Akkoyun Devleti arasındaki Otlukbeli Savaşı'nda Türkiye ve Azerbaycan Türklerinin ilk büyük siyasi ayrışmalarından birini görüyoruz. Ne tür detaylar var? Nasıl etkilemiş tarihin gidişatını 1473 yılı?

0: hoşlanan bir toplum değil ya. Böyle bir algıyı düzeltmek lazım. Orada çok önemli bir şey var. Bizim tarihimizde zaman zaman bütün dünyayı kendi bayrağı altında birleştirmek isteyen devletler ve liderler ortaya çıkar. Türk Cihan Hakimiyeti mevkuresi diyoruz biz buna. Allah rahmet etsin, Osman Turan'ın muhteşem bir eseri vardır. Başucu eseri vardır bununla ilgili. Orada bütün ayrıntılar anlatır bunu. Pek çok öyle devletimiz vardır. Pek çok da devlet adamımız vardır. Şimdi Osmanlı Devleti gelişti, büyüdü. İşte İstanbul alındı. Cihan İmparatorluğu'na doğru gidiyor. Fakat o sırada karşısında bir devlet var. O da diyor ki, ben de diyor Cihan hakim olacağım diyor. Akkoyunlar ve Uzun Hasan. Şimdi o dönemin kaynaklarını okursanız, işte mesela bir Akkoyunlu tarihini okursanız, Ebu Bekir Tirhani, Rum hükümdarı der mesela. Fatih Sultan Mehmet'e Akkoyunlu Uzun Hasan'a da sahibi kıran der. Yani Cihan hükümdarı der. O zamanın tarihçileri her biri kendi baktığı cepheden kendi devletlerine, hükümdarlarını böyle görürler. Şimdi bu dünyada iki tane, bu dünya iki hükümdara fazla. Bir hükümdara az. Güneşin battığı yere kadar olan her yere hakim olacaklar ama buna bir kişi hakim olabilir. Bu ikisinden birisinin devlet dışı kalması lazım. İşte bu mücadeleyle birlikte, Osmanlı Akkoyunlu mücadelesiyle birlikte bu bir millet yani Türkiye'de ve Azerbaycan'da yaşayanlar iki farklı hanedan çatısı altında birbiriyle mücadele etmeye başlıyorlar. Millet aynı millet. Devletler de Türk devleti. İşte Akkoyunlu devletini kuranlar Bayındır'ya boyu. En az Osmanlı devletini kuran işte kayılar ne kadar Türkse, Oğuz'sa onlar da o kadar Türk. Bununla ilgili hiçbir problem yok. Ama işte o zamanın şartlarında iki hanedan birbiriyle mücadele ederken aynı millet birbiriyle mücadele etmeye başlıyor.
1: Halkın savaşı haline de geliyor bu savaş, evet. O zaman.
0: Ayrışma dönemi diyorum o yüzden ben. Hı hı. Millet aynı millet ama her tarafta, her iki tarafta kendi hanedanını üstün kılabilmek için birbiriyle mücadele etmeye başlıyor. Hı hı. Ve bu çok uzun süren bir mücadele oluyor bizim için.
1: Ne kadar sürüyor?
0: Kasr-ı Şirin anlaşmasına kadar devam ediyor aslında bu. 1629'a kadar devam ediyor. Bir tarafta Osmanlılar ve Akkoyunlular vardı. Daha sonra Akkoyunlu Devleti'nin yıkılmasından sonra işte Otlukbeli Savaşı bunun tetikleyicisi oluyor. Ondan sonra diğer tarafta Safeviler ortaya çıkıyor 16. yüzyıl başlarında. Yine Osmanlılar burada. Bu sefer Osmanlı-Safevi mücadelesi başlıyor. Yine her iki taraf arasında Cihan hakimiyetini kurabilmek için uzun yıllar devam eden savaşlar var. Nihayet Kasr-ı Şirin'le bu şey bitiyor. Bu mücadele bitiyor. Ancak yaklaşık 2,5 asır devam ediyor bu mücadele. Ve o farklı hanedanlar üzerinden aynı millet birbiriyle kamplaşıyor.
1: Evet.
0: Bu arada özellikle işte Safeviler Osmanlılardan farklı olmak adına din. İşte birisi Abbas Halifeliğinin temsil ettiği İslam'ı savunurken diğeri de Şii İslam'ı savunmaya başlıyor. Şah İsmail ile beraber. İşte o arada bazı savaşlar var. İşte Çaldıran Savaşı gibi savaşlar var. Tekrar iki hanedan bu sefer birbiriyle mücadele etmeye başlıyor. Bu arada mesela sadece bu ikisini söylemeyelim. Mesela o arada ne oluyor? Osmanlılarla Memlükler arasında bu tür mücadeleler oluyor. Onlarda da bir can hakimiyet davası var. Hatta işte efendim Timur geliyor. Timur işte Bayezid'e mektup yazıyor. Ben ta diyor işte Çin sınırından kalktım diyor. Buralara kadar olan her yeri ele geçirin diyor. Can hakimiyim diyor. İşte sen ne diyorsun bu konuda falan. Ankara Savaşı malum. Timur şey yapıyor. Osmanlı'yı mağlup ediyor. Saf dışı bırakıyor. Öyle çok fazla Anadolu'yu almak bir niyeti yok. İşte geri giderken de zaten Doğu Anadolu'nun idaresini Akkoyunlara bırakıyor. Hı. Doğu Anadolu'nun idaresini. Bu Osmanlı Akkoyunlu çekişmesinde de işte o bir milattır. Zaman zaman böyle mücadelelerimiz var bizim. Ama bunu işte bir hanedan mücadelesi olarak düşünmek lazım. Şimdi Türk tarihine bir bütün olarak bakacaksak eğer, orada Safevi de Türktür, Akkoyunlu da Türktür, Osmanlı da Türktür, Memlükler

0: de Türktür. Timurlular da Türktür. Bunlar Türk tarihinin bir parçasıdır. Biz bu aradaki hanedan mücadelesine takılıp da bunları farklı bir şey gibi görmeye başlarsak aslında kendi tarihimize haksızlık etmiş oluruz. Milletin tarihine haksızlık etmiş oluruz. Böyle suni bölümlemelerle bir milletin o tarihini parçalamış oluruz diye düşünüyorum ki bu Türkiye-Azerbaycan tarih anlayışının da bayağı etkili olmuş bir şeydir, konudur bu aslında.
1: Ne kadar hocam yaklaşık 300 yıl süren...
0: 250 yıl devam eden bir şey var. Şimdi yeri gelmişken buradan devam edin müsaade ederseniz. Biz Türkiye'de uzunca bir zaman meselelere Osmanlı tarihi bakış açısıyla baktık. Ve 16. yüzyıl, 17. yüzyıl tarihçilerinin, 18. yüzyıl tarihçilerinin bakış açısını, retoriğini yakın zamana kadar sürdürdük.
1: Kıymetli hocam, çok önemli bir konuya girdiniz. Önemli bir dönem eleştirisi yapacaksınız anladığım kadarıyla. Bir önemli bir tespit ama kaynamasını istiyorum. Aradan sonra bu konuyla devam edelim mi müsaade ederseniz? Değerli tarihseverler, kısa bir aramız olacak, ayrılmayın. Sonrasında İbrahim Tellioğlu hocamızla beraber konuşmaya devam edeceğiz.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Devam ediyoruz değerli tarihseverler. Profesör Doktor İbrahim Tellioğlu hocamızla bir millet iki devlet diyoruz. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin tarihini konuşuyoruz. Kültürel bağları, ortak mirası, hafızayı ve günümüze kadar hangi dönüm noktalarından geçtiğini bu köklü bağların, bunları analiz ediyoruz. Kıymetli hocam, bir millet iki devlet etiketine yazıyorsunuz. Hocama iletiyorum. Hocam hemen devam edelim. Önemli bir noktada da kalmıştık. Sorularımız da var. İlerleyen dakikalarda soracağım. Dönemin tarihçileri ve o dönemi nasıl anlattıklarını analiz ediyordunuz. Bölmüş oldum, kusura bakmayın. Evet. Buyurunuz, devam edelim.
1: Şimdi o dönemin tarihçiliği açısından bunlar belki normaldir. Çünkü 15. 16. yüzyılda tarih yazan birileri yazdıkları eseri hükümdarlarına sunduğu için o hanedanı övücü şeyler yazabilirler. Bunlar gayet o zamanın şartları için normal şeylerdir. Mesela bir Osmanlı tarihi yazanın işte bir Safevi hükümdarını ve onun devletini, aynı şekilde bir Safevi tarihi yazanın da bir Osmanlı hükümdarını ve onun devletini hor görmesi, onlar hakkında işte aşağılayıcı ifadeler kullanmaz bile, belki o zamanın şartları açısından normal kabul edilebilir. Çünkü o zamanın tarih yazıcılığında böyle bir şey vardı. Fakat bunu o tarih yazıcılığının etkisini günümüze taşıdığınız zaman bu sefer iş bambaşka bir yere gidiyor. Şimdi Türkiye'den örnek verelim. Türkiye'de işte Osmanlıcı bakış açısıyla öyle şeyler yazıldı ki, mesela bu bahsettiğimiz devletler sanki bir İran devletiymiş gibi, İran'da kurmuş bir devletmiş gibi, ne bileyim bir Fars devletiymiş gibi bir tarih anlayışı bir zamanlar vardı. Bakın çok ilginçtir. Selçuklular zamanında 1925'e kadar İran hep Türk hanedanları tarafından idare edildi.

0: 1950'li yıllardan 1925 yıllara kadar düşünebiliyor musunuz? İran'ı Türkler idare etti. Siz şimdi bunu ön plana çıkarmak dururken olaya başka bir açıdan baktığınız zaman aslında kendi tarihinize haksızlık etmiş oluyorsunuz.
1: Ve kalıcı önyargılar oluşturmuş
0: tabii,
1: oluyorsunuz. Toplumlar
0: hani
1: arasında da.
0: Yine Azerbaycan'da kullanılan bir sözle benzetme yapalım. Geçmişine hor bakan geleceğine kör bakar diyor. Çok hoşuma gider bu söz benim. Şimdi siz burada aslında geçmişinize, kendi tarihinize haksızlık etmiş oluyorsunuz. Hor bakıyorsunuz çünkü. Ve burada bu Osmanlıca bakış açısı bizi çok uzunca bir süre etkiledi. Karşı tarafta ise Şahçı bakış açısı vardı. İşte Akkoyunlar ve Safevilerden kaynaklanan Şahçı bakış açısı. Onlar da işte Osmanlı'yı hor görüyorlardı. Osmanlı'yı aşağılıyorlardı. İşte biz daha Türk devletiyiz. Osmanlılar işte daha karışmıştır vesaire gibi bir bakış açısı vardı. Tabii Sovyetler Birliği zamanındaki o eğitim anlayışının da bunda etkisi vardı. Çünkü Sovyetler bir yandan işte oradaki Türk topluluklarını birbirinden ayrı varlıklar gibi göstermeye çalışırken bir yandan da Anadolu'yla ve Osmanlı'yla böyle aralarına bir set kurmak gibi bir eğitim politikası belirlemişlerdi. Ancak bunlar düzelmeye başladı. Düzelmek zorunda da zaten. Hani artık sultancılık ya da şahçılık yapma dönemi bitti. Tarihçilik açısından söylüyorum. Türkiye'de gerçekten bu bakımdan Akkoyunlu ve Safevi devletlerini, Kaçar Hanedanı'nı, Afşarları, Türk tarihinin bir parçası olarak gören tarihçilerin sayısı hızla çoğalmaya başlıyor. Azerbaycan'da da bunun sayısı artmaya başlıyor. Ve biz buna aynı milletin tarihi açısından bakmamız lazım. Tabii burada çok önemli. Artık tarihi kahramanlar ya da tarihi olaylar ya da devletler birbiriyle yarıştırıldıkça siz Türk tarihine bir bütün olarak bakamıyorsunuz. Yani Yavuz Sultan Selim büyük, Şah İsmail küçük veya Kanuni Sultan Süleyman. Ya Kanuni Sultan Süleyman da bizim, Şah Tahmasp da bizim. Yavuz Sultan Selim de bizim, Şah İsmail de bizim. Fatih Sultan Mehmet de bizim, Akkoyunlu Uzun Hasan da bizim. Bunlar Türk tarihinin önemli şahsiyetleri. Bu şahsiyetleri birbiriyle yarış ettirerek bir yere varamazsınız. Anlatabiliyor muyum? Buradan bir şey çıkmaz. Bırakalım onların faaliyetleriyle ilgili tarih kendi hükmünü versin. Tarihçiler bunu tartışsın. Ama siz böyle bir ayrım yaptığınız zaman hem Türk tarihinin hem de iki ülkenin tarihine eksik bakmış oluyorsunuz. Tabii mesela geçen yıl Şah İsmail'in doğum yıl dönümü diye Türkiye'de çok önemli bir toplantı düzenlendi. Sadullah Gülten arkadaşımızın öncülüğünde, işte Cemevi Başkanlığımızın desteğiyle Erzincan'da çok büyük bir toplantı düzenlendi.
1: Profesör Doktor Sadullah Gülten hocamıza da selam ve sevgilerimizi iletiyoruz.
0: Bu vesileyle onu da anmış olalım. Şimdi Azerbaycan'daki meslektaşlarıma diyorum, bakın diyorum ya, Türkiye böyle bir şey geçiriyor. Anlatabiliyor muyum? Evet. İşte Şah İsmail ile ilgili bir çok büyük bir anma toplantısı düzenliyoruz ve buna Azerbaycan'dan pek çok meslektaşımız da geldi. Bunu görün artık diyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani bir bu bakımdan zihniyet değişmesi lazım. Bu sadece Türkiye-Azerbaycan açısından da değil. İşte Türkiye-Özbekistan açısından da böyle. Tamam mı? Yani Yıldırım Beyazıt büyükse Timur da o kadar büyüktür. Bunu Özbek meslektaşlarımıza da söylüyoruz. Yani tarih şahsiyetlerimizi birbirinin üstüne çıkararak veya işte birbirle kavga ettirerek birbirle o büyüktü bu büyüktü şeyle bir yere varılamıyor. Anlatabiliyor muyum? Hani aynı millet bir tarih akışı var. Başladığımız yere dönüyoruz işte. Cihangirlik davası var. Cihan hakimiyet davası. Bunlar zamanla birbiriyle mücadele etmişler. Belli bir yerde birisi birilerini bertaraf etmiş. O bakımdan Türkiye'de gerçekten çok önemli çalışmalar var. Artık Safevi tarihini Türk tarihinin bir parçası olarak görüyor. Akkoyunlu tarihini Türk tarihinin bir parçası olarak gören pek çok çalışmalar var. Artarak da devam ediyor. Azerbaycan'da da buna yönelik çalışmalar devam ediyor. Mesela ben şu kitabı o yüzden önemsiyorum. Bu kitapta bu bahsettiğimiz tarih görüşünün aksine bir cümle, bir kelime, bir noktalama işareti bile göremezsiniz. Türkiye-Azerbaycan tarihine bir bakma açısından çok önemli bir çalışmaydı. Bunların biraz daha yaygınlaşması lazım, biraz daha güçlenmesi lazım.
1: Kesinlikle haklısınız hocam. Şimdi yine kırılma noktalarına işaret etmek istiyorum.

0: istiyorum sizinle beraber. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde kırılma noktalarından bir tanesi de tarihte o dönemi, o coğrafyaya Rusya'nın, daha doğrusu evet, Kafkasya'ya Rusya'nın hakim olması dönemi var. Bu dönemde neler yaşanıyor Türkiye ve Azeri ilişkileri
1: biraz
0: açısından?
1: Biraz önce söylediğimiz gibi 1639'da Kasr-ı Şirin anlaşmasından sonra bu iki taraf arasındaki bu rekabet, bu can hakimiyet davası dinmeye başlıyor. Ancak esas orada 1747'de Nadir Şah Afşar'ın ölümünden sonra Azerbaycan'daki büyük siyasi güçler ortadan kalkmaya başlıyor. Ve bizim Azerbaycan hanlıkları dediğimiz hanlıklar ortaya çıkıyor. Bu hanlıklar hem Kuzey Azerbaycan'da hem de bugün İran'ın kuzeyini içeren tarihte Güney Azerbaycan olarak adlandırılan bölgede hanlıklar ortaya çıkıyor. Bizdeki beyliklerin benzeri bunlar. Bunlardan bir kısmı 20 yıl yaşıyor, bir kısmı biraz daha kısa yaşıyor ama 19. yüzyıl başlarından itibaren bunlar artık böyle ayrı bir güç olarak ortaya çıkmışlar.
0: Çok özür dilerim hocam. Azerbaycan artık Kuzey ve Güney Azerbaycan olarak bölünüyor mu? Daha net bir şekilde hanlıklar.
1: Ona biraz daha zaman var. Ona biraz daha zaman var ama hani coğrafya olarak biz bunları Kuzey Azerbaycan hanlıkları ve Güney Azerbaycan hanlıkları diye iki kısma ayırıyoruz. O
0: anladım,
1: bir coğrafi bölümleme aslında. Ve sıcak denizlere inmek isteyen, Kafkasya'ya hakim olmak isteyen Rusya 19. yüzyıl başından itibaren bu hanlıkları yavaş yavaş ortadan kaldırmaya başlıyor. Ve 1813'e kadar bu süreci tamamlıyor. Ve 1813'te artık Azerbaycan hanlıkları denilen bir siyasi oluşum kalmıyor. Orası Rusya'nın hakimiyetine giriyor. 1829'da da Osmanlı Devleti Edirne Anlaşması'yla Kafkasya'da haklarından vazgeçince artık biz o bölgeyi şeyin eline bırakmış oluyoruz. Rusya'nın denetimine bırakmış oluyoruz. Tabii bu dönem aynı zamanda Osmanlı Devleti'nde gerilemeye başladığı bir dönem.
0: Evet. Yani Kafkasya'da etkisini kaybetmiş oluyor.
1: 19. yüzyılda artık şey ortadan kalkmaya başlıyor. Hem bu biraz önce bahsettiğim Türk'ün Türk'le savaşı ortadan kalkmaya başlıyor. Hem de artık Osmanlı Devleti kendi toprak kaybetmeye başlarken Azerbaycan'da da o Akkoyunlardan, Safevilerden işte gelen şey azalmaya başlıyor. O siyasi kudret azalmaya başlıyor. Parçalı bir siyasi yapı ortaya çıkıyor. İşte bu dönemde Azerbaycan hanlıklarının Osmanlı Devleti ile bir şekilde temaslar oluyor. Bazıları iyi ilişki kuruyor. Bazıları Osmanlı Devleti ile rekabet içine giriyor. Ancak bu her iki tarafta siyasi kudretin hem Anadolu'da hem de Kafkasya'da siyasi Türk kudretinin azalmaya başladığı bir dönem olarak görüyor. Tabii o arada Rusya'nın güçlenmesi oradaki dengeleri başlı başına yerinden oynatıyor.
0: Tabii çok uzun bir süre Türkiye-Azerbaycan ilişkileri en alt seviyeye iniyor değil mi hocam?
1: Evet. Bundan sonra
0: Rusya'nın hakimiyeti dolayısıyla. Ta ki Birinci Dünya Savaşı'na kadar diyelim. Artık Birinci Dünya Savaşı da Türkiye-Azerbaycan ilişkileri için olumlu bir kırılma noktası diyebilir miyiz?
1: Evet. Orada işte bir millet, iki devlet dediğimiz şey ortaya çıkıyor.
0: Bir millet, iki devlet dediğimiz hala da söyleyip üzerine titrediğimiz o söz Birinci Dünya Savaşı ile beraber
1: o dönemde ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi şöyle, bu bir millet, iki devleti ilk kim söyledi şeyi vardır. Biz resmen bu sözün Haydar Aliyev tarafından Azerbaycan'ın bugünlere ulaşmasına en büyük emeğe geçen insanlardan birisi olan Haydar Aliyev'in Türkiye ziyareti sırasında biz bir millet iki devletiz sözüyle isim olarak kazanıyor bu anlamı. Fakat daha önce Azerbaycan Büyükelçisi Abulov'un Atatürk'e güven mektubunu sunduğu toplantı sırasında Gazi Mustafa Kemal'in bir sözü var. Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir diyor. Aslında şeye, aynı şeye gönderme yapıyor. Aynı anlayışa gönderme yapıyor. Tabii Azerbaycan'ın büyük şairi Bahtiyar Vahapzade'nin bir şiiri var. Türkiye Azerbaycan diye. Aslında orada da o gerçekten çok ustaca çok dahiyane bir şekilde bunu dizelerine dökmüş. Türkiye-Azerbaycan bir ananın...
0: Bir dakika hocam. Burada ben dersime çalıştım. Şiiri de çıkarttık. İsterseniz şiiri okuyabiliriz.
1: Peki siz okuyun o zaman.
0: Siz mi okursunuz?
1: Lütfen ben, siz buyurun o zaman.
0: Tamam. Bahtiyar Vahapzade dediniz.
1: Evet.
0: Türkiye Türkçesiyle okuyayım.
1: Evet.
0: Diğer türlü dilim dönmeyebilir.
1: Evet.
0: Bir ananın iki oğlu demiş. Bir ananın iki oğlu diye başlıyor. Evet. Bir ananın iki oğlu. Bir amacın iki kolu. O da ulu, bu da ulu ve Azerbaycan Türkiye.
1: Evet.
0: Dinimiz bir, dilimiz bir, ayımız bir, yılımız bir, aşkımız bir, yolumuz bir, Azerbaycan, Türkiye. Bir milletiz, iki devlet, aynı arzu, aynı niyet. Her ikisi de cumhuriyet, Azerbaycan, Türkiye. Birdir bizim halimiz, sevincimiz, melalimiz, bayraklarda hilalimiz, Azerbaycan, Türkiye. Ana yurtta yuva kurdum. Ata yurda gönül verdim. Ana yurdum, ata yurdum, Azerbaycan, Türkiye demiş Bahtiyar Vahapzade. Biz de buradan bir ananın...
1: analım kendisini.
0: Analım. Bir tamam. Ananın iki oğlu ne güzel bir tabirdir
1: ve
0: hocam.
1: En sondaki şey de çok önemli. Ana yurt, ata yurt.
0: Evet, ana yurdum, işte ata yurdum.
1: Herhalde bu iki ülkenin kardeşliği ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi. Ancak işte orada... Hani biraz önce de dedim ya, edebiyatta çok mahirler diye. İşte bir millet, iki devlet herhalde ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi. Tabii Birinci Dünya Savaşı çok büyük bir kırılma dönemi oldu. Şöyle kırılma dönemi oldu. Bu aradaki rekabet ortadan kalktıktan sonra, yani bu millet farklı hanedanlar çatısı altında birbirle mücadele etmeyi bıraktıktan sonra başlarına bir sıkıntı geldiğinde ne kadar dayanışabileceklerini, ne kadar büyüyebileceklerini, ne kadar güçlenebileceklerini gösterdiler. Nasıl gösterdiler? Balkan Savaşları sırasında Azerbaycan'dan gönüllü birlikler gelip Balkan Savaşları sırasında Osmanlı ordusuyla beraber savaştılar. Azerbaycan neresi? Balkanlar neresi? Çanakkale Savaşları'nda savaştılar. Çanakkale Muharebelerinde savaştılar. Ve Çanakkale Muharebelerinde esir şehit düşen Azerbaycanlılar için bir anıt yapıldı Çanakkale'de. O anıt onları Anadolu'da en azından ölümsüzlüğe kavuşturdu. Diğer yandan 1918-20 arasında yaşayan bir bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti var. Rus Çarlığı'nın yıkılmasından sonra. O süreçte bizim Kafkas İslam Ordumuz 15 Eylül'de ve 8 Kasım'da Bakü ve Karabağ'ı Ermeni ve Rus işgalinden kurtardı. Ve bugün gidin Bakü'ye, oradaki Türk şehitliğinde Azerbaycan'daki kardeşleriyle birlikte göğüs göğüse yatıyorlar. Hem bu Çanakkale'deki şehitlik, hem öbür taraftaki Bakü'deki şehitlik hani bir milletin bugünkü sınırları tanımadan birbirleri nasıl büyük bir özveriyle dayanıştığını gösteriyor bize. Yakın zamanda bir kitap gördüm. Çok etkilendim. Azerbaycan'dan bir meslektaşımız yazmış. Osmanlı'da doğuplar, Gubatlı'da yatarlar diye. Kafkas İslam Ordusu sırasında gidip de orada sadece Bakü'de değil, İşte Gubatlı'da şehit düşmüş askerlerimizle ilgili bir kitap yazmış. Yani Osmanlı. Tabii o Bakü'deki Türk şehitliği bizim aslında nasıl bir millet olduğumuzu da gösteriyor. Bakü'deki Türk şehitliğinde gidin bakın. İşte Anadolu'nun her tarafından şehitlerimiz var. Balkanlardan şehitlerimiz var. Üsküplüler var, Makedonyalılar var. Anlatabiliyor muyum? Hani bizi millet yapan değerleri de aslında orası gösteriyor.
0: Yani aslında Azerbaycan'ın milli hafızasında, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinde çok önemli bir yere sahip Bakü deki işte Kafkas İslam Ordusu orada göz göze çarpışma ve bu hafıza çok önemli anladığım kadarıyla.
1: Ve hala bugün bile işte Nuri Paşa'nın hatırası oralarda yaşatılır. Kafkas İslam Ordusu'nun hatıraları orada yaşatılır. Ve çok önemli bir şeydir. Ahmet Cevat, Çırpırdın Karadeniz şiirinin yazarı. Mesela Ahmet Cevat, Balkan cephesinde savaşmıştır Osmanlı ordusunda beraber. Çok önemli bir şeydir. Tabii o daha sonra Kafkas İslam Ordusu Azerbaycan Rus işgalinden kurtulunca Ahmet Cevat'ın bu şiiri alınıp besteleniyor ve Kafkas İslam Ordusu'na ithaf ediliyor. Aslında daha önce yazılmış bir şiir. Ve düşünün yani bugün hani Türkiye Azerbaycan dendiğinde böyle bizim tüylerimizi diken diken eden bu Çırpırdın Karadeniz'in şairi bizzat gelip Balkan Savaşları'nda Osmanlı ordusunda Türkiye'de kardeşleriyle beraber savaşıyor. Bunun o kadar çok örneği var ki. Mesela işte Kazım Karabekir'in Paşa'nın emrinde Doğu cephesinde, Şark cephesinde savaşan Azerbaycanlılar var. Ancak bunu zirve yaptığı bazı hadiseler var. O da şu. Meşhur bir Nargin Adası var.
0: Nargin esir Adası, tutulan Osmanlı askerleri.
1: Esir tutulan Osmanlı askerleri. O Nargin Adası'nda esir tutulan Osmanlı askerlerini kurtarmak için Azerbaycan'daki kardeşleri, Bakü'deki kardeşleri o kadar büyük fedakarlıklar yapıyorlar ki. Onları esaretten kurtarabilmek için. Hatta yakın bir zamanda bir meslektaşımız Telman Nusretoğlu Nargin Adası esirlerini yayınladı. 2026 yılı içerisinde yayınlandı kitap.
0: Çok mu esir vardı hocam Osmanlı askeri
1: hem orada? Hem subay olarak hem asker olarak çok esirimiz var orada. Fakat Bakü'deki Müslümanı Hayriye Cemiyeti çok büyük fedakarlıklar yaparak oradaki esirleri kurtarmaya, kurtaramadıklarını da yardım etmeye çalışıyorlar. Ve gerçekten orada çok büyük bir dram var. İşte o meslektaşımız o eseri yayınladı, bize gösterdi oradaki şeyleri. Onun dışında bu Şark cephesinde bizim askerlerimize yardımlar geliyor Azerbaycan'dan. Tabii bu dayanışma hem daha önceki şu ayrışma döneminin izlerinin çok kısa sürede silinmesine yol açıyor hem de o bir millet şuurunun birdenbire zirveye çıkmasına yol açıyor. Betül Aslan hocamızın bir çalışması var. Kardeş kömeği.
0: Kardeş?
1: Kardeş kömeği. Kardeş yardımı demek
0: kardeş
1: bu.
0: Kardeş yardımı.
1: Azerbaycan
0: kardeş
1: Türkçesi.
0: Kömeği.
1: Kömeği. Evet. Kömeği. Kardeş kömeği. Kardeş kömeği karşılıksız olurdu diyorlar. Hani bu bu kadar destek veriyorlar vesaire. Kardeş kömeği karşılıksız olur diye Betül Hanım o çalışmasında hem bu derneklerin faaliyetleri hem o cemiyetlerin faaliyetleri hem de orada yapılan bu esirlere yapılan yardımlar gerçekten önemli.
0: Kıymetli hocam sizler Betül hocamızdan da bahsetmişken çok sevdiğimiz kıymetli hocalarımız da bizi izliyor ve selamları var. Profesör Doktor Okan Yeşilot hocam yazmış. Demiş ki Azerbaycan'ın kadim şehirleri telefonumda var. Evet. Yine Türk Tarih Kurumu'nda.
1: Yeni çıktı. Evet,
0: evet yeni çıkmış. Evet. Demiş ki Azerbaycan'ın kadim şehirleri kitabımızın yayınlanmasında İbrahim Tellioğlu hocamız vesile oldu. Sağ olsun. Çok güzel program oluyor. Selam ve saygılar demiş. Biz şimdi de kendisine selam ve sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz.
1: Gerçekten Okan Bey Türkiye'de Azerbaycan tarihi üzerine, Azerbaycan meseleleri üzerine en çok kafa yoran insanlardan birisidir. Zaten hem bu kitabımızda yer aldı hem de yeni hazırlanan Azerbaycan Hanlıkları kitabımızda yer aldı. Daha bu meseleler gündemde yokken mesela Karabağ Türktür diye bir kitap yazdı. Karabağ evet. Hanlığını, Karabağ meselesini böyle çok ciddi bir şekilde ele aldı. Bu Azerbaycan'ın kadim şehirleri kitabı da öğrenci Zeynep Hanım'la beraber hazırladığı bir kitap. Okurken o kadar büyük keyif aldım ki biraz önce gösterdiğimiz seriden çıktı bu da.
0: Evet.
1: Genel okuyucu serisinden inşallah okuyanlar ondan çok şey yapacaklar, istifade edecekler. Ve bu süreçte bu bahsettiğim

0: süreçte hem o Nargin Adası'ndaki esirlerin kurtarılmasına hem de oradaki diğer işlerde yaklaşık 3 milyon rubleye yakın para harcıyorlar. Gönüllüler topladıkları yardımlarla birlikte. Bu gerçekten çok büyük bir şey. Orada bu yardımlaşmanın dışında vurgulamamız gereken bir şey daha var. Osmanlı Devleti'nin son döneminde bu milli kimliklerin oluşma sürecinde biliyorsunuz İslamcılık, Osmanlıcılık, Türkçülük akımları Osmanlı Devleti'nin son dönemine damga vuran akımlar ve o sırada Osmanlı'daki bu kimlik arayışlarına katkıda bulunan bazı Türk aydınları var.
1: Hı hı.
0: Bu Tatar aydınlar mesela Osmanlı Devleti'nde gerçekten çok etkili olmuşlar. Yusuf Akçıralı'sından İsmail Gaspıralı'sına kadar ki üç tarzı siyaseti Yusuf Akçıralı yazdığı zaman Yusuf Akçıralı ilk kez bu tartışmaları başlatıyor. Yani orada Türkçülüğü de İslamcılık ve Osmanlıcının yanında bir alternatif olarak ortaya koyuyor. O sırada Azerbaycanlı bazı aydınlar da Türkiye'de çok etkili olmaya başlıyorlar. Mesela bunlar içerisinde bir Ahmet Ağaoğlu var ki Fransa'da eğitim görerken orada iddiatçılarla tanışıyor. Daha sonra Osmanlı Devleti'nde Türkçülük düşüncesinin ortaya çıkmasına çok etkili olan insanlardan birisi. Osmanlı Meclisi Mebusanı'nda görev yapıyor. Daha sonra biraz önce bahsettiğimiz o 2 yıllık Azerbaycan'da bağımsız devlet kurulunca gidiyor. Azerbaycan parlamentosunda mebusluk yapıyor. Daha sonra o devlet yıkılınca tekrar Anadolu'ya geliyor. Milli mücadeleye katılıyor.
1: Hı hı.
0: Pek çok kamu görevi yapıyor. Bu arada da 2. ve 3. meclislerde de mebusluk yapıyor. Yani hem Osmanlı Meclisi'nin üyesi, hem Azerbaycan'da kurulan meclisin üyesi, hem de Türkiye'de 2. ve 3. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi vekilliği yapıyor. Bunun belki de dünyada başka bir örneği yok. Ama burada anlatmaya çalıştığım şey şu. Yani bir aydın sıfatıyla Azerbaycan'da ya da Türkiye'de olmasa onun için çok fazla bir şey fark ettirmiyor. Şeyde geliyorlar aynı düşüncelerini, Azerbaycan'daki düşüncelerini burada da yayıyorlar şeyde. Ve o bakımdan hani Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin belki de en önemli ve en entelektüel değerlerinden birisi o. Diğeri mesela ilk aklıma gelenlerden birisi Hüseyinzade Ali Bey var mesela. Hüseyinzade Ali Turan. Mesela Hüseyinzade Ali Bey Türkleşmek, İslamlaşmak, muasırlaşmak fikrini Ziya Gökalp'i aşılayan insanlardan birisi. Ve hani Gazi Mustafa Kemal'in fikirlerin babası dediği Ziya Gökalp, Hüseyinzade Ali Bey'den etkileniyor. Bu Türkleşmek, İslamlaşmak, muasırlaşmak meselesinde. Yani bir milli kimlik oluşturulma meselesinde Hüseyinzade Ali Bey'in etkisi var. Yine Mirza Fethali Ahunzade var mesela. Latin alfabesine geçilmesini istiyor. Bu Türkler arasında Latin alfabesinin daha büyük bir güç olabileceğini düşünüyor. Ve bununla ilgili geliyor Osmanlı Devleti'nde bunu anlatıyor. İnsanların aklını bu yöne çekiyor. Nihayetinde bu yıl 100. yılı anılıyor. Hatta Azerbaycan'da çok büyük toplantılar yapıldı. Hala da yapılmaya devam ediyor. İşte bir hafta boyunca Türk Dünyası Haftası ilan edildi. Bununla ilgili olarak bütün Türk dünyasından temsilciler çağrıldı. Bakü Türkoloji Kurultayı'nın 100. yılı bu yıl. Ve 100 yıl önce orada öyle şeyler tartışmışlar ki hala bugün bile belli konularda o tartışmaların gerisindeyiz biliyor musunuz? Öyle büyük bir entelektüel şey varmış orada, tartışma ortamı varmış. Ve orada Latin alfabesine geçilmesi fikri de gündeme gelince Türkiye'den gönderilen, Atatürk'ün bizzat gönderdiği şeyler var orada. Temsilciler var. Onlara sadece bu tartışmalara girmeden dinlenmesi tavsiyesinde bulunuyor. Ve onların sunduğu raporlarda Latin alfabesine geçilmesiyle ilgili bir şey olduğu, bir irade olduğu Atatürk'e bildirilince Atatürk bundan çok

0: memnun oluyor. Çünkü bu bahsettiğimiz Mirza Fethullah Ahuntzade'den itibaren zaten Türkiye'de Latin alfabesine geçilmesiyle ilgili bir hazırlık var. Onu da duyunca ilk geçenlerden birisi biz oluyoruz. Tabii Türk dünyası belli bir zaman Latin alfabesi kullanıyor ama bu şey olmuyor. Bir süre sonra bu bozuluyor. İşte bu dönemde bu 1920'den sonra Azerbaycan hükümeti dağıtılıp da Ruslar orayı ele geçirince Azerbaycan'dan Türkiye'ye milli mücadeleye yardımlar gelmeye başlıyor. Şimdi normalde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Azerbaycan'ın o bağımsızlığını ve o bağımsız devleti kuranları gerçekten çok önemsiyor. O iki yıllık devleti. Ancak Sovyetler o bölgeyi ele geçirince farklı bir siyaset takip etmek zorunda hissediyor kendini. Şöyle, Sovyetler milli mücadeleye destek oluyorlar. Sovyetlerin karşısında o dönemde Anadolu'da işgalci olan bütün kuvvetler var. Ve Mehmet Emin Resulzade'ye büyük saygı duymasına rağmen, ki Atatürk bu saygıyı şundan ifade ediyor. Mehmet Emin Resulzade Azerbaycan Cumhuriyeti ile ilgili bir kitap yazıyor. Atatürk ödül alıyor o kitap. Atatürk bizzat el yazısıyla o kitabın kenarına bir şey yazıyor. Senin yükselttiğin bayrağı biz burada taşıyoruz diye Mehmet Emin Resulzade'yi onurlandırıyor. Ona çok büyük saygı duyuyor ama Sovyet hükümetiyle de Azerbaycan Sovyet hükümetiyle de iyi ilişkiler kuruyor. Bu ilişkilerin bir sonucu olarak milli mücadele sırasında Azerbaycan'dan ne zaman yardım talep etsek Başbakan Nerimanov bize istediklerimizi fazlasıyla gönderiyor.
1: Para gönderiyor.
0: Para gönderiyor. Petrol gönderiyor. Gaz gönderiyor. Ve bu öyle bir hal alıyor ki mesela
1: ya Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş döneminde çok ciddi bir katkı hocam bu milli mücadele
0: yani
1: yıllarında.
0: 1 milyon ruble istiyor. 1 milyon rubleyi hemen gönderiyorlar. Daha sonra 1,5 milyon frank isteniyor. 1,5 milyon frank hemen gönderiliyor. Bu o zor şartlar içerisinde gerçekten çok önemli bir
1: çok
0: şey.
1: Çok önemli.
0: Ve işte o şartlarda İbrahim Abilov buradaki büyükelçi, Ankara'daki büyükelçi, büyükelçinin açılış töreninde Atatürk Azerbaycan bayrağını bizzat kendisi göndere çekiyor. Hem bu desteğe verdiği önemi göstermek için hem de o kardeşliğe verdiği önemi göstermek için. Ve işte bu Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda başlayan o yardımlaşma, o kardeş kömeği, o kardeş yardımı, o Çanakkale'de birbirle kucak kucağa yatan Türkeliler ve Azerbaycanlılar, o Bakü'de birbirle kardeş kucak kucağa yatan Türkeliler ve Azerbaycanlılar aslında bu kardeşliğin ne kadar büyük, ne kadar fedakar, ne kadar büyük maliyetlere sebep olduğunu bize gösteriyor. Bu gerçekten bir slogan olmanın ötesine geçiyor. Kanlar birbirine karışıyor, canlar birbirine karışıyor. Kendisi yokken Anadolu'da kardeşler de gönderiyorlar kendilerinde yokken. Anlatabiliyor muyum? Ve biz de bunun karşılığını vermeye çalışıyoruz. Ancak tabii Sovyetler Birliği güçlenmeye başlayınca, merkez otorite güçlenmeye başlayınca Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Sovyet Cumhuriyeti'nin birbirle doğrudan bir bağı kalmıyor. Ancak Sovyetler Birliği üzerinden yapabiliyoruz bunu. Ve o başlayan bahar dönemi diyelim çok kısa bir sürede kesintiye uğruyor. Fakat o bir millet iki devlet temeli orada atılıyor. Zihnen orada atılıyor. Ve o kardeşlik yardımı aralarında coğrafi sınırlar da olsa hala şeyi devam ettir. O güçlü bağların atılmasına büyük bir şey oluyor. Başlangıç noktası oluyor.
1: Hocam tabii yine bir millet iki devletin önemli göstergelerinden biri de bağımsız Karabağ, bağımsızlık ve Karabağ. Evet. Yani Azerbaycan'ın 1991'de bağımsızlığını kazanmasından sonra o 44 günlük vatan muharebesine biraz isterseniz girelim. İşte Şuşa beyannamesi bunların detaylarına girelim. 6 Şubat depremlerindeki dayanışmaya kadar birçok olay var yine yakın evet. Tarihimizde. Bunlar

0: baktığımızda o bir devlet iki bir millet iki devlet anlayışını nasıl değerlendiririz?
1: Şimdi Azerbaycan 30 Ağustos 1991'de bağımsızlığını kazandığı zaman onu ilk tanıyan ülke kardeş Türkiye Cumhuriyeti oldu. Ve 20 Ocak 1992'de iki devlet arasında dostluk ve işbirliği anlaşması imzalandı. Bakın bağımsızlıktan çok kısa bir süre sonra dostluk ve işbirliği anlaşması imzalandı. Ve 1991'den günümüze bizim bütün devlet adamlarımız, bütün liderlerimiz, her iki taraf için de söylüyorum, iki taraf arasındaki ilişkileri geliştirmek için gerçekten çok büyük çaba gösterdiler. Arada bazı eksik kalan kısımlar olmuştur. Arada bazı yapılamayan işler olmuştur. Bunlar tarihi bir gerçek olarak önümüzde duruyor. Bazı yanlış anlaşılmalar olmuştur. Ancak bizim bütün liderlerimiz iki ülke arasındaki ilişkileri bir uluslararası ilişkiler boyutu olmaktan çıkarıp iki farklı ulusun ilişkisi olmaktan çıkarıp aynı ulusun iki farklı devletinin ilişkisi haline döndürmeyi başardılar. Burada da sizin biraz önce söylediğiniz gibi 10 Kasım 2020'de biten 44 günlük vatan muharebesi çok önemli bir dönüm noktasıydı. Aslında biz 16 Ağustos 2010'da bu iki devlet arasındaki işbirliğini stratejik ortaklık seviyesine yükseltmiştik. Hı hı. Bu diplomasi açısından çok önemli bir şeydir, stratejik ortaklık. Fakat bu 44 günlük vatan muharebeleri bu işin rengini değiştirdi. Tarih öyle bir şey ki bazen böyle talihin ve tarihin değiştiği anlar vardır. Hem tarih değişir hem talih değişir. Azerbaycan'ın Karabağ'ı işgal etmesi, Azerbaycan topraklarının bir kısmını işgal etmesi hem Ermenistan'ın Türklerle ilişkilerini bozdu. Hem de Azerbaycan'ın o binlerce yıllık kadim şehirleri Azerbaycan'dan koparıldı. Bu 44 günlük vatan muharebeleri olana kadar orası Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin içerisinde bir yaraydı. Karabağ meselesi. Bu 44 günlük vatan muharebeleri sırasında Azerbaycan'daki ifadeyle söylüyorum. Cenab-ı Prezident Ali Başkumandan İlham Aliyev'in önderliğinde Azerbaycan ordusu çok büyük kahramanlık göstererek Karabağ'ı yeniden öz vatanına kattı. Ana yurduna kattı. Yani Azerbaycan toprağı oldu. Biraz sonra bununla ilgili de bir tespit yapmak zorundayız. Tabii bu süreç sizin, benim, bu stüdyodaki arkadaşlarım ve bizi izleyenlerin çok yakın takibi altındaydı.
0: Nefeslerin tutuldu.
1: Nefeslerimizi tuttuk.
0: Evet.
1: Orada alınan her köy, orada alınan her kasaba, orada alınan her şehir Türkiye'de gün be gün takip edildi.
0: Alkışlarla.
1: Alkışlarla, evet. Dualarla. İhtiyaçları olmadı ama mesela Azerbaycan biz bu savaşta Türkiye'den gönül istiyoruz deseydi herhalde Azerbaycan nüfusundan daha fazla bir gönüllü Türkiye'den gitmeye hazırdı diye düşünüyorum ben. O kadar büyük bir hassasiyet oluştu. Hatta benim ilgincime gitti. Azerbaycan makamlar resmen İşte bugün şu şehri aldık diye açıklama yaptıkları zaman sokakta binlerce Azerbaycan bayrağı elinde olan insan gördük. Hepimiz gördük. Bizim büyük şehirlerimize gösteriler yapıldı. Ve orada anladık ki gerçekten gerçekten artık her iki toplumun kalbi aynı şekilde atmaya başlamış. Dikkat ederseniz daha önce hep acılarımız üzerinden bir ortaklıktan bahsediyoruz. Evet. Dayanışmadan bahsettik daha önce. Ancak şimdi mutluluklarımız üzerinden de biz çok büyük bir dayanışma göstermeye başlamışız. Ve zafer kutlamaları sırasında Azerbaycan ordusuyla beraber bizim askerlerimiz de orada o toplantı, anma toplantılarında yürüyüşler yapması, gösteriler yapması, işte o bir millet, iki devletin nasıl birbirle mutlu günlerinde dayanışabildiğini gösterdi. O zaman çok ihtiyaçlar olmadı ama ihtiyaç çocuklar her alanda da Türkiye lojistik olarak onlara gerekli desteği verdi. Ama hepsinden önemlisi hem devlet olarak, psikolojik olarak onların yanındaydık, hem de millet olarak canı gülden onların yanındaydık. Ve o Azerbaycan tarihinde önemli bir dönüm noktasıydı ama bizim tarihimiz açısından da gerçekten önemli bir dönüm noktasıydı. Ve bu 44 günlük vatan muharebelerinin sonrasında bizim bu zamana kadar ilişkilerimizi zirveye taşıyan bir anlaşma imzalandı. 15 Haziran 2021'de Şuşa Anlaşması imzalandı. Şuşa Beyannamesi imzalandı.
0: Beyanname neden iki ülke arasındaki ilişkide yeni bir dönemin başlangıcı diyoruz hocam? Önemi nedir? Şimdi, en vurucu noktası nedir bizim için?
1: Bu anlaşmayla biz bu zamana kadar çıktığımız en üst seviye olan stratejik müttefik, stratejik ortaklıktan çıktık, müttefik olduk. Şimdi Şuşa Beyannamesine bakarsanız, Şuşa Beyannamesinde ilginçtir. Hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir sözüne atıf var. Hem de Haydar Aliyev'in biz bir millet iki devleti sözüne atıf var o beyannamede. Bu çok anlamlı. Çünkü bunun aslında ne kadar tarih derinliği olan bir şeyi, bir kavram olduğunu ortaya koyuyor. O beyannameye bakın. O beyannamede pek çok konuda İki devlet arasında işbirliği yapılacağından bahsediyor. İşte uluslararası platformlarda işte Ermeni soykırımı gibi meselelerde veya işte Karabağ statüsü gibi meselelerde ortak hareket edeceğinden tutun da siber güvenliğe kadar savunma alanında, sanayi alanında işbirliğinden tutun da kültürel işbirliğinin artmasına kadar işte medya alanından tutun da ekonomik işbirliğinin artmasına kadar pek çok madde var orada Şuşa Beyannamesi'nde. Bu bakımdan hani ilişkilerimizi zirveye çıkaran bir beyanname o. Ancak orada bir madde var. O madde şudur. Bizim iki taraf arasındaki bu bağları artık sarsılmaz hale getiren Türkiye ve Azerbaycan bir diğerine yapılacak saldırıyı kendine yapılmış bir saldırı gibi kabul etmeye başlıyor Şuşa Beyannamesinden sonra. Yani bu saatten sonra Azerbaycan'a yapılan herhangi bir saldırı, Azerbaycan'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne yönelik bir saldırı, Türkiye tarafından kendine yapılmış bir saldırı gibi kabul ediliyor. Türkiye yapılacak bir saldırı da Azerbaycan tarafından kendilerine yapılmış bir saldırı gibi kabul ediliyor.
0: Artık karşılıklı gönül bağları resmi bir protokolle müttefikliğe dönüşmüş oldu. Tabii.
1: Çevrildi ve artık hani bunun daha ötesi yok. Bunun daha ötesi bir millet bir devlet.
0: Evet.
1: Bunun daha ötesi. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar da birbirleriyle şey yapmaya başladılar. Çok yüksek perdeden dayanışmaya başladılar. Tabii bu bölgesel bakımdan da etkili olmaya başladı. Bölgesel istikrar bakımından da etkili olmaya başladı. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki bu ilişkiler Türk Devletleri Teşkilatı'nda da ilişkilerin hızla iyileşmesine çok büyük bir katkı sağladı. Bugün Azerbaycan Kazakistan'la, Özbekistan'la, Türkmenistan'la çeşitli anlaşmalar imzalıyor. Özellikle Kazakistan ve Türkmenistan'la imzaladığı petrol ve doğalgaz anlaşmaları hem Kazak hem de Türkmen petrolünün doğalgazının dünyaya daha verimli olarak pazarlanması açısından çok kıymetli. Türk dünyasıyla ilişkileri açısından söylüyorum.
0: Evet. Bir lokomotif gibi.
1: Lokomotif gibi oluyor. Ya şimdi Türk devletleri arasındaki ekonomik işbirliğinin artmasından kazanmayacak kimse yok. Hı hı. Şimdi bu tarafına gelelim. Türkiye-Azerbaycan arasındaki iyi ilişkilerin Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan arasındaki iyi ilişkilere dönüşmesi, Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı bu bölgeyi hem bir istikrar adası haline getirecek hem de herkesin kazanıp herkesin birbirine dayanacağı bir zemin ortaya çıkardı. Ve Türkiye'nin Gürcistan'la ve Azerbaycan'la bu ilişkileri bugün medeniyetler çatışması fikrini gündemde tutarak her yerde bir istikrarsızlık oluşturup oraya girmeye çalışanların da planlarını bozmaya başladı.
0: Evet.
1: Aynı şekilde orta koridorun canlandırılmaya çalışması. Hı hı. Türkiye ve Azerbaycan'ın bu bölgenin lojistik bakımdan çok kıymetli bir yer haline gelmesini sağladı. Yine bu iki devletin önerisiyle buraya İran'ı da katarak, Rusya'yı da katarak, Ermenistan'ı da katarak bu Kafkasya'nın meselelerinin bir arada görüşülmesi fikri, altılı masa fikri çok hayata geçirilmese de bölgesel barışın sağlanması açısından gerçekten çok önemliydi. Bakın, dünyadaki bütün gelişmiş devletler, büyüyen devletler komşularıyla iyi ilişki kuran devletlerdir. Bugün Avrupa Birliği'ni oluşturan devletlerin 20. yüzyıla kadar olan birbirleriyle olan savaşlarında birbirlerini yok etmedikleri şey kaldı mı? Kalmadı. Ancak baktılar ki dünyanın gidişatında birbirleri ne kadar dayanışabiliyorsa o kadar büyüyebiliyorlar, o kadar güçlenebiliyorlar. Hı hı. Şimdi onlar bir yandan kendileri için bunu yaparken diğer taraftan da başka yerleri istikrarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Bugün Kafkasya'da Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, İran, Ermenistan kendi aralarındaki problemlerini oturup kendileri tartışsalar, kendileri bunlara çözüm üretmeye çalışsalar herhalde bura daha istikrarlı, daha müreffeh, daha herkesin huzurlu yaşadığı bir yer haline gelebilir. Doğru mu?
0: Doğru.
1: Aklın yolu bir. Siz ikinci bir, üçüncü bir tarafı işin içine sokmadan kendi meselelerinizi kendi içerisinde halledebiliyorsanız hepiniz birden büyümeye başlıyorsunuz. Ve bu bakımdan şu Ermenistan'ın Paşinyan'ın son zamanlardaki politikaları da Kafkasya'da bu gerilimin düşmesi açısından gerçekten çok önemlidir. Diyor ki ya bırakalım diyor bu işte bize dayatılan bu soykırım iddialarını. Bunun asıl olduğunu hepimiz biliyoruz diyor. Bırakalım diyor. Bu soykırım iddialarının peşinde koşarak diyor. Türklerle kavga ederek biz bir yere varamıyoruz diyor. Akılcı bir yol.
0: Evet.
1: Tarihi bakımdan da doğru bir yol. Şu anda diasporadan çok büyük bir direnç görüyor ama doğru olanı yapıyor. Halkı için, ülkesi için doğru olanı yapıyor. Türklerle kavga ederek nereye gidebileceğiz diyor. Bir başka bir şey. Karabağ meselesinde seçim çalışmaları sırasında hatırlayın. O Karabağ'dan göç eden Ermeniler ona saldırıyorlardı topraklarını. Burası senin toprağın değildi ki diyor. Onlar da biliyorlar Karabağ'ın kimin toprağı olduğunu. Anladım. Ve böylece bakın oralarda hem tansiyon düşüyor hem toplumlar birbirine yaklaşmaya çalışıyor. Evet. İyi ilişkiler kurmaya başlıyor. Bunlar gelişmeye başladıkça var ya bu Kafkasya bir özellikle Güney Kafkasya bir istikrara kavuşmaya başladıkça dünyaya örnek gösterebilecek bir yere gideceğiz biz. Bugün dünyada dinler çatışması körükleniyor. Biz burada dinler uzlaşmasını gösterebiliriz. Şu anda Gürcistan'da bunu fazlasıyla gösteriyoruz. Hı hı. Farklı kültürden, farklı inançtan iki ülkenin birbirleriyle sadece kimlikte seyahat edebiliyor. Şimdi bu niye Ermenistan'ın olmasın, niye Azerbaycan'ın evet. olmasın, niye şeyli olmasın? Barışın kaybedeni olmuyor. Bu bakımdan da hani bu son süreç Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin gelişmesi bu sürece bir enerji yükseltti, bir katkı sağladı. Ve bugün gelinen noktada hem Türk dünyasına örnek gösterilebilecek durumdayız. Türk dünyasındaki ikili ilişkilere örnek gösterilebilecek durumdayız. Hem de işte güneyimiz çatışma bölgesi, kuzeyimiz çatışma bölgesi. Tamam. Bu etrafımız ateş çemberi iken burada bir barış adası oluşturuyoruz. Bunda da Azerbaycan'la ilişkilerimizin çok büyük rolü var.
0: Tabii en son dönemde de şey oldu, savunma sanayi işbirliği de oldu, evet. Değil mi hocam?
1: O bölgesel... zaten en üst düzeye çıktı.
0: Evet, o bölgesel dengeleri
1: evet,
0: bayağı
1: en üst düzeye çıktı.
0: Etkilemeye yönelik ciddi bir adımdı. İyice evet. Pekişti.
1: Evet. Azerbaycan savunma sanayi konusunda Türkiye'nin birikimlerinden faydalanmak istedi. Hı hı. Faydalanıyor da ve şu anda işte efendim Azerbaycan'ın da ortak tesisler açılmaya başlandı. Türk firmalarıyla birlikte ortak şeyi hazırlamaya başladılar ve bugün Azerbaycan ordusunun artık ihtiyaç duyduğu donanım Azerbaycan'da üretilecek.
0: Evet. Çok önemli bir şey.
1: Çok önemli bir şey ve o Karabağ zaferinde Azerbaycan ordusu büyük bir zafer kazandı ama çok da şehitler verdiler. Yani onun yerine kurulan yeni Azerbaycan ordusu, daha güçlü bir Azerbaycan ordusunun kurulmasına hem bu silah ve mühimmatın çok büyük rolü olacak hem de artık Azerbaycan kendi ordusunu Azerbaycan'da eğitiyor.
0: Evet.
1: Bir de o var. Daha önce bunlar Türkiye'nin de dahil olduğu ülkelerde eğitim görüyordu subaylar. Şimdi orada kendi askeri okullarını açtılar. Bu da gerçekten çok önemli bir şey. Aşama. Ve şu anda çok üst düzeye çıktı yani ilişkiler. Ve daha da geliştirileceğini umuyorum ben.
0: Kesinlikle hocam. Aslında biz programın başında duygusal bir kardeşlik ifadesi olarak bir millet iki devlet diye başlamıştık. Ama günün sonunda programın sonuna geldik. Bir iki üç dakikamız var bitirmeye. Günün sonuna geldiğimizde artık bugün sadece duygusal bir kardeşlik değil, sizin de ifade ettiğiniz gibi savunma, diplomasi, eğitim, ulaşım, enerji, ekonomi, kültür, birçok şey ortak gelecek hedefleri üzerine kurulmuş stratejik bir modele dönüşmüş bu güzel kardeşlik duyguları. Bu birlik modeli diyelim. Siz bu birlik modelinin gelecek öngörüsünü nasıl görürsünüz? Ya da bununla ilgili son yorumlarınızı almak istesek, buyurun.
1: Şimdi kardeşlik zor günde belli olur. Bizim zor bir günümüz vardı. Asrın felaketi dediğimiz Maraş depremi.
0: Evet.
1: Zor günümüz oydu. Bakın o şu kitabımızın en sonunda Musa Kasımlı hocamız Azerbaycan'ın en önemli bilim adamlarından birisidir. Bu Musa Kasımlı hocamız.
0: Musa Kasımlı hocamıza selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz.
1: Profesör doktor, aynı zamanda Azerbaycan'da milletvekili, değil mi? Milletvekilimiz. Evet, hı hı. Azerbaycan'da milletvekilimiz. Azerbaycan Meclisi'nde başkan vekilidir. Başkan yardımcısı. Musa Bey'in çok güzel bir videosu var. Bağımsızlıktan Maraş depremine Türkiye-Azerbaycan ilişkileri diye. Şimdi kardeşlik zor zamanda belli olur. O asrın felaketini yaşadığımız zamanlarda pek çok yerden biz yardım aldık. Hepsi gerçekten bizim için şükranla, minnetle anılacak bir şey. Fakat şimdi Azerbaycan'dan öyle görüntüler ortaya çıktı ki şeyde mesela kefen parasını Türkiye'ye yardıma gönderen bir yaşlı kadının videosu vardır orada. İzleyin.
0: Evet, evet, doğru.
1: İşte para bulamadığı için bir komşusundan borç alıp Türkiye'ye para göndermeye çalışan bir yaşlı bir amcamızın görüntüsü vardır orada. Anlatabiliyor muyum? Arabasının üstüne kızının çeyizlerini koyup da Türkiye'ye gelecek yardım konvoylarını yetiştirmeye çalışan kardeşlerimizin görüntüsü vardır orada. İşte bu zor gün kardeşliği denilen şey, o hani karşılıksız kardeş yardımı denilen şeyi biz o zamanda da gördük. Bakın biraz önce şeyden bahsettik ya, Bakü'deki Türk şehitliğinden veya Çanakkale'deki Türk şehitliğinden. Yeni bir abidemiz daha var, o da Maraş'taki Azerbaycan Mahallesi. İlham Aliyev bizzat verdiği talimatla Maraş'ta bir şey yaptırdı. Azerbaycan Mahallesi yaptırdı. Hayata da geçti. O da gerçekten bir iki ülkenin kardeşinin bir abidesi olarak sonsuza kadar yaşayacak orada.
0: Çok anlamlıydı hocam. Zor günlerde belli olur kardeşlik, evet, diye. Hakikaten çok önemli bir anekdotla bitirdiniz. Çok teşekkür ediyoruz, programın sonuna geldik.
1: Ediyorum.
0: Hakikaten konuşacak çok şeyimiz var. Bu alanda bize çok şey kattınız. Teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Bu arada bir selamım var, unutmak istemiyorum. Kıymetli hocam Profesör Doktor Mustafa Hatipler de bize Yavuz Bülent Bakiler'in bir şiirini hatırlatmış. Azerbaycan yüreğimde şah damardır diye.
1: O da Karabağ kökendir.
0: Evet, izliyorlar. Teşekkür ediyoruz. Kıymetli hocamıza saygılarımızı iletiyoruz. Değerli tarih severler, bu akşam

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
3: Erkan Kol'la Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu haftanın Kırmızı Halı gündemi için biz hazırız. Siz de hazırsanız eğer hemen başlayalım. ...15 Temmuz'un 10. yılına özel olarak hazırlanan İrade Bizim, Zafer Bizim sergisi Vakıfbank Sanat Galerisi'nde açıldı değerli izleyenler. Bu anlamlı sergi milli iradenin, bağımsızlık mücadelesinin ve ortak hafızanın izlerini bir araya getirerek karşımıza çıkıyor.
1: Vakıfbank'ın 15 Temmuz'un 10. yılına özel olarak düzenlediği İrade Bizim, Zafer Bizim sergisi Vakıfbank Sanat Galerisi'nde ziyaretçileriyle buluştu. ...15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında hazırlanan milli iradeyi, bağımsızlık mücadelesini ve ortak hafızayı deneyim odaklı bir anlatımla buluşturan sergi, arşiv fotoğrafları, video gösterimleri ve kronolojik akışla 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor. Milli iradenin, bağımsızlık mücadelesinin ve ortak hafızanın izlerini bir araya getiren sergi, aynı zamanda ziyaretçilerine 15 Temmuz gecesinin dönüm noktalarına tanıklık etmeye de davet ediyor. Bu unutulmaz destansı hafızayı gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan sergi, sıradan bir akşamdan milletimizin demokrasiye sahip çıktığı tarihi direnişe uzanan süreci çok katmanlı bir anlatımla ele alıyor. Projeksiyon odası ve dijital içeriklerle desteklenen sergi tasarımı, ziyaretçilere yalnızca bilgi sunmakla kalmıyor, o gece yaşananların atmosferini de hissettiren güçlü bir deneyim sunuyor.

0: Değerli izleyenler, Türkiye Kültür Yolu Festivali tüm heyecanı ve coşkusuyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Konya'ya uzanan Kültür Yolu'nun yeni durakları Nevşehir, Malatya, Erzurum ve Ordu olacak.
1: Türkiye Kültür Yolu Festivali tüm heyecanıyla devam ediyor. Festival bu yılın 11. durağı olan Konya'da da heyecanını tüm Konyalılara doyasıya yaşattı. Konya 9 gün boyunca konserlerden sergilere, tiyatrodan söyleşilere, geleneksel sanat atölyelerinden çocuk etkinliklerine, gastronomiden yaşayan miras programlarına uzanan yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yaptı. Selçuklu medeniyetinin başkenti ve Mevlana Celaleddin Rumi'nin şehri olan Konya, tarihi mirası, manevi atmosferi,

köklü sanat gelenekleri ve zengin mutfak kültürüyle müzelerden tarihi meydanlara uzanan festival rotasında her yaştan ziyaretçiye kültür ve sanatla iç içe unutulmaz bir deneyim sundu. Festival kapsamında Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda gerçekleştirilen ücretsiz konserlerde Ebru Yaşar, Sinan Akçıl, Sefo, Kıraç, Özcan Deniz, Serkan Kaya, Fatma Turgut, Mert Demir ve Simge Konyalı müzikseverlerle buluştu. Festival programında konserlerin yanı sıra Ozanların İzinde, Aşıkların Yolunda Opera Anadolu'da etkinliği, Sema Mukabeleleri, Türk Sanat Müziği Dinletisi, Züleyha ile Sınırsız Sohbetler Programı ve Ölümüne Cinayet Tiyatro Oyunu da sanatseverlerle bir araya geldi. Bu yıl 26 şehre yayılan Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yeni durakları ise Nevşehir, Malatya, Erzurum ve Ordu.

0: Değerli izleyenler, bu hafta da yine birbirinden farklı türde yapımlar vizyona girmeye hazırlanıyor. Biz de o yapımlardan öne çıkanları sizler için derledik. Gelin hep birlikte bakalım. We're gonna run if you don't walk. Never
1: gonna talk but don't run. Bu hafta Kırmızı Halı seyircimizi sinema salonlarında yine birbirinden farklı tür ve içerikte yapımlar bekliyor. 6 yeni filmin vizyona gireceği yeni haftada iki başarılı film ise öne çıkıyor. Onlardan ilki Hayatımın Şarkısı. Bir düğün grubunda solistik yapan Rick, tesadüfen karşılaştığı eski pop yıldızı Danny ile bir gecede doğaçlama bir şarkı yazar. O an için eğlenceli bir anıdan ibaret görünen bu beste, 6 ay sonra dünya çapında bir hite dönüşür. Ancak şarkının kazandığı tüm başarı ve ilgi Danny'ye yazılmıştır. Solo kariyeri hızla yükselen eski yıldız, şöhretin tadını çıkarırken Rick de kendi payını ve emeğinin karşılığını almak için mücadeleye girişir.
2: Bugün ormanda şelaleyi görmeye gideceğiz.
3: Ha bu seminer işi olmasa ben de gelirdim sizle.
1: Bir diğer filmimiz ise çocukları epey yakından ilgilendiriyor. İzci takımı şelalenin peşinde.
4: Ormandaki ilk göreviniz burayı tertemiz yapmak.
5: Bu ormanda ölümsüz bir kötü adamın yaşadığını herkes bilir.
1: Film, karne gününde başlayan bir doğa yolculuğunu merkezine alıyor. Utku, Ege, Elif, Deniz ve Eylül'den oluşan izci takımı, okulda katıldıkları deprem eğitimi ve okul müdürünün verdiği tavsiyelerin ardından hazırlıklarını tamamlar.
5: Şelaleyi kurtarmamız gerekiyor çocuklar.
6: Bu işte o kadar kolay değilmiş kesiler.
1: Grup, Bülent öğretmenin öncülüğünde ormanın içindeki büyük şelaleye ulaşmak hedefiyle yola çıkarak doğanın içinde ilerledikleri bir sürece adım atar.

0: Değerli izleyenler, bu hafta Kırmızı Halı'nın konuğu oyuncu Deniz Bolışık. Kendisiyle hem oyunculuğa dair hem de serüvenine dair keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sizler de buradaysanız eğer hemen başlamak isteriz. Merhabalar Deniz Hanım.
1: Merhabalar Ali Bey, nasılsınız?
0: Çok iyiyim, çok teşekkür ederim. İyi ki Kırmızı Halı'dasınız, iyi ki buradasınız. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun, var olun diyorum ve siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Davetiniz için de çok teşekkür ederim. Çok şükür, iyiyiz.
0: Rica ederiz. İyi ki buradasınız tekrar. Çok teşekkür ediyorum. Dedikten hemen sonra müsaadenizle başlamak istiyorum.
1: Buyurun.
0: Bizim için klişe bir girizgah ama önemli bir girizgah. Oyunculuk sizin için ne demek? Oynamak hali ne demek sizin için? Bu tanımın sizdeki karşılığı nedir? Böyle bir ısınalım ve giriş yapalım.
1: Tamam. Güzel bir soru aslında. Çok klişe sayılmaz ama ben de klişe bir cevapla gireceğim. Bence oyunculuk birazcık... Hakikaten yaşam biçimi ve yaşama algılama şekli diye hep ben tarif etmeye çalışıyorum. Birazcık da kendi tabirimde şöyle bir şey var. Kişinin kendine giden yoldaki en keyifli aşama bence.

0: Çünkü ben hayatta var olmanın birazcık böyle daha manevi taraflarıyla da ilgilenmeye çalışıyorum.
1: Çok güzel.
0: Mesleğimizin de yani ben ve diğer arkadaşlarımın da mesleği yoluyla da burayı da biraz genişlettiğini düşünüyorum. O yüzden bence birazcık hayatın her yerine dağılan bir meslek
1: Çok
0: diyebiliriz.
1: güzel bir tanım oldu. Oyunculuğa peki ne zaman ve nasıl başladınız? Hep oyunculuk hayaliniz miydi?
0: Ya
1: Değil de olabilir.
0: bu da biraz klişe olacak ama gerçekten öyleydi. Yani hani çocukluğumdan beri falan diye
1: Çok
0: o
1: güzel.
0: söylenen cümleler biraz hakikaten doğru. Küçükken bir sinema tutkunuydum. Hala öyleyim ama çocukkenki olan heyecanım ve tutkum çok daha böyle farklı bir noktadaydı. Bir şeyler seyredip eve gidip onların tekrarını falan kendi kendime canlandırırdım. O yüzden aslında evet gerçekten çocukluktan beri geliyor yani.
1: Çok güzel. Hayalinizi gerçekleştirmiş olmanız da çok kıymetli.
0: Evet, o manada çok şanslı hissediyorum kendimi. Hakikaten insanın hayatta ne kadar zorluklarla karşılaşsak karşılaşmıyor demeyeceğim ama en önemli şeylerden biri sevdiği işini yapabiliyor olması ve o yolda zorluk çekiyor olması bile çok büyük şans.
1: Çünkü onun aslında o yolda çektiği zorluk da mı oluyor vesaire, o da bir
0: Yani aslında hayatın
1: sevdiği ve
0: içerisinde
1: istediği işi yapıyor ya.
0: evet sevdiği ve istediğiniz işi yaptığınızda bir manevi güç de sizin sırtınızda oluyor. Yani bu yol her zaman herkesin yolunda çok karşılaşacağı duvarlar var. Bir yerlerde tıkandığınızda o küçücük sizin o sorduğunuz sorudaki hissiyatı hatırlamak bile böyle devam denebilecek gücü veriyor. O yüzden önemli.
1: Peki oynarken kendinizi nerede ve nasıl hissediyorsunuz? Oynarken çok gerçek yaşamdan ayrılıyor musunuz, sıyrılıyor musunuz? Yoksa bilinçli bir süreç mi? Bu merak ediyorum.
0: Aslında çok gerçek yaşamdan ayrılıp kopmak tabiri çok doğru olmayabilir. Yani sonuçta her zaman orada oluyorsunuz. Yani o böyle bir trans hali olmaması gerekiyor bence. Ama tabii ki hiçbir zaman yani bence en sıcak ve karşıya ulaştığınız şey de ne kadar o anda kalabilirseniz. Bu da klişe bir cümle ama o karakterin içindeki onun duygusunda ne kadar tamamıyla orada kalırsanız o çok kıymetli oluyor. O yüzden bence ben hatta bunu tiyatro için de söylüyorum. Yani hakikaten bir meditasyon gibi başka hiçbir şey düşünemeyeceğiniz belirli bir süre var orada. Ve siz o süre içerisinde o karakterin içindesiniz. Karaktere göre değişiyor ama bence ben her zaman iyi hissediyorum.
1: Çok güzel. Vallahi çok net, kendinden emin cevaplar veriyorsunuz. Çok
0: Teşekkür
1: teşekkür
0: ederim.
1: ederim.
0: Sağ olun.
1: Bu da bunca yıllık deneyiminizle
0: Evet,
1: doğrudan.
0: biraz tabii ki üzerine düşünmeye fırsatımız oluyor
1: Çok
0: açıkçası.
1: güzel. Bu soruyu cevaplamak biraz zor olabilir.
0: Tamam.
1: Garip de karşılayabilirsiniz ama
0: Bakalım.
1: bir öz bakışla kendi oyunculuk üslubunuzu nasıl tanımlıyor ve adlandırıyorsunuz? Nasıl bir bakış ve perspektif sergiliyorsunuz? Merak ediyorum.
0: Tabii şöyle insanın kendini tariflemesi biraz zor, haklısınız. O manada düşünüyorum.
1: Ama en dürüst cevaplar da
0: En
1: buradan
0: dürüst
1: çıkar.
0: cevaplar şöyle. Bence yine bir parça kendimizden yola çıktığımız bir süreç bu. Karşılaştığınız karakterlerin mutlaka size söylediği bir şey oluyor sizin hayatınızda da. Ne kadar size yakın da olsa, uzak da olsa biraz o bağlantı için ben özdeşleşmeye doğru böyle bir kendimi araştırıyorum. Bana yakın olan tarafını aramaya çaba gösteriyorum ki benim bakış açımda bu samimi olan oluyor. Tabii ki bu oynadığınız karaktere, oynadığınız alana da yani sinema, tiyatro, işte dizi bunlar bile birazcık değişiklikler oluyor. Ama önemli olan sizin orada birbirinizle kurduğunuz paralellik diyebilirim.
1: Peki biraz andınız. Hangi formatta kendinizi daha mutlu hissediyorsunuz, daha iyi hissediyorsunuz?
0: Ay.
1: Tiyatro, sinema, dizi, televizyon, kısa film, uzun metrajlı film vesaire.
0: Bunu sadece şöyle ayırmak mantıklı olabilir. Kamerayla tiyatro diye ayırabiliriz. Çünkü kamera dediğimiz yerdeki sinema ya da
1: Doğru.
0: evet hepsinin farklılıkları var. Çok ayırmak ve böyle ya birinden vazgeçmek kolay değil. İkisinin arasında başka bir fark var. Ben kamerayı oyunculuk anlamında tiyatroya çok birbirinden ayırt etmiyorum. Tiyatronun sadece biraz sosyal farkı var. Yani tiyatroda o ekip arkadaşlarınızla oranın önü, arkası ve sonrası ve seyirciyle temas etmek gibi bir fark var. Ama sevmek anlamında çok ayırt edilemiyorlar. Ama onun dışında oynamak anlamında hepsi çok keyifli.
1: Hepsi çok
0: Çok.
1: keyifli, gerçekten öyle.
0: Aynen.
1: Onu da biz enerjinizden ve ekrana yansıttığınız duygudan çok iyi
0: Teşekkür
1: anlayabiliyoruz.
0: ediyorum, sağ olun.
1: Şimdi ekran, lütfen yanlışım varsa düzeltin. Kaba bir
0: Estağfurullah,
1: tabir de
0: düzeltirim.
1: kullanmak
0: Tamam.
1: istemem. Çok teşekkür ederim. Ekranda sizi hep iyi temsillerle ve iyi rollerle görüyoruz. Çok güzel bir kadınsınız.
0: Çok
1: O
0: teşekkür
1: ayrı.
0: ederim, sağ olun.
1: Ancak neden böyle? Bundan mutlu musunuz ya da fiziki görüntünüz buna daha mı müsait? Merak ediyorum. Sizin ne düşündüğünüzü bu konuda.
0: Ben öncelikle sizi şu konuda tebrik etmek istiyorum. Çok güzel ve çok yerinde bir soru. Hakikaten çok da büyük bir farkındalık olduğunu düşünüyorum kendi adıma benim
1: Çok teşekkür
0: yolculuğumda.
1: ederim.
0: O yüzden o nacizane gözünüz için teşekkür ediyorum. Çok haklısınız. Evet, biraz serüven böyle ilerliyor.

0: Şimdi bunda birkaç tane şey olduğunu düşünüyorum. Birincisi bir kamera dünyası kast denen bir şey var. Yani kastınızın kast dediğimiz şey saçımız, gözümüz, bakışımız, bir şeyimiz yani bedenimizin sunduğu önermenin bir karşılığı var. Galiba benim de biraz önermemde o iyi insan önermesi var. Bu şu demek değil. Yani benim kötü ya da daha karanlık alanlardaki karakterleri oynayamayacağım anlamına gelmiyor. Bence bunun biraz platformu değişebilir. Yani ana akım dizilerde bu birazcık daha stabil, sizin kastınıza uygun şeyler daha yakın, daha kolay ve daha tercih edilir oluyor.
1: Risksiz.
0: Daha risksiz. Yani herhangi bir sinema ya da tiyatroda bunu birazcık daha alanını genişletebiliriz. Böyle olabilmesi için de tabii o işlere denk gelebilmek gerekiyor. O da biraz şans, birazcık işte kariyer yolculuğundaki planlamalar. Ama bence gözleminiz çok doğruydu. Umarım birazcık daha genişletebilirim diye umuyorum ben
1: Böyle
0: de.
1: bir isteğiniz olduğunu
0: Tabii
1: anlıyorum.
0: ki. Her oyuncu için olur.
1: Buna paralel şunu da merak ediyorum. Çok oynamak istediğiniz bir rol, üslup, tarz, karakter var mı? Ve bu karakteri ve rolü bize nasıl tarif eder ve betimlersiniz? Burada bir senaryo yazalım size.
0: Tamam, şöyle tarif edebilirim. Geçen de bir arkadaşımla bir sohbet programı çekerken bunun üzerine düşündüm, daha taze taze. Aslında genel olarak hep kafamın içinde dönen bir şey. Ben birazcık daha şu aralar şunun hayalini kuruyorum. Bu iyi görünüyor dediğiniz, hani iyi insan görünüyor şeyinin altında da bir karakterin çoğu zaman düştüğü karanlıklar, gri alanlar, işte hayata dair çabaladığı noktalar, tökezlediği yerler, bunlar çok kıymetli. Birazcık daha yani hayatınızda iyi, yani bir meslek olur, bir karakter olur, bir şey olur ama bu karakterin düştüğü ikilemlerin çok olduğu, hayatında ve olaylarda zorlandığı ve buralardan çıktığı ya da ne yapacağını bilemediğimiz, ikilemlerde kaldığı konular benim şu an ilgimi çekiyor.
1: Çekiyor.
0: Bunu sınırlandırmaya gerek yok ama birazcık daha hayata dair o gri alanların olduğu dediğimiz, işte insanın kendi hayatında da sıkıştığı yerlerle empati kurabileceği bir rol. Böyle çok heyecanlandıracak bir şey
1: Psikolojik
0: olur.
1: detaylar da barındırıyor
0: Evet, çok
1: anladığım
0: isterim.
1: kadarıyla.
0: Yani psikolojik detaylar benim hayatımda da önem verdiğim, araştırdığım,
1: Kafa
0: insanlarda
1: yorduğunuz.
0: gözlemlediğim, kafa yorduğum, sevdiğim alanlar. Bunu yansıtıp seyirciyle böyle buluşmak benim için çok keyifli
1: Çok
0: olur.
1: güzel. Güzel de bir motivasyon ve mesaj oldu
0: Evet,
1: diyelim.
0: tamam, öyle diyelim.
1: Çok teşekkür ederim. Kamera önü oyunculuk eğitim kısmınız da var sizin oyunculara verdiğiniz ama ona birazdan geleceğim.
0: Tamam.
1: Kamera önü oyunculuk diye bir tanım var. Bu şimdi az önce bahsettiğiniz, ilk bahsettiğiniz kısımlarda olduğu gibi kamera ve kamera arkası diye mi ayırabiliriz? Kamera önü oyunculuk bu ne demek?
0: Yani şöyle bir şey var. Aslında oyunculuk duyguyu aradığınız yer bence aynı. O değişmez. Ama ben bunu hep böyle bir şeyleri büyütüp küçültmek örneğiyle örneklendiriyorum. Sizi izlediğimiz yer küçük bir karedeyse, yani kamera vesilesiyle sizin sadece gözlerinizi görüyorsak, orada o zaman çok büyük hareketlerle seyirciye ulaşamazsınız. Ama bir tiyatro sahnesinde çok daha bedeninizle bir şey anlatıyor olmanız gereken bir oyunda oluyor olabilirsiniz. O zaman birazcık daha bütüncül kullanırsınız bedeninizi. Bence duyguların çıktığı yer, yani araştırdığınız ve hani o küçücük hücresini bulduğunuz yer aynı. Ama bunu yansıtırken göstereceğiniz platformda bazen kameranın ölçeği bile bir şeyler değiştirir. Görüntü yönetmeninizle bunu konuşursunuz, bilirsiniz yönetmeninizle. Buralarda da o zaman bazı teknikler, yani seyirci ne izleyeceğini bilip ona göre bir şey sunmak önemlidir. Bence kamera önü diye ayırt ettiğimiz konu buradan
1: Bu.
0: kaynaklanıyor.
1: Bunun bir de eğitim tarafı var. Ona birazdan
0: Tamam.
1: geleceğim. Bu zamana kadar içerisinde yer aldığınız işlerden sizin için hepsi eminim çocuklarınız ve hayatınızdan bir parça gibi ama en özel olanlarını anmak ister misiniz burada ve neden?
0: Yani aslında gerçekten hepsini yaşarken o an sizin için çok özel oluyor. Çok güzel insanlarla çalıştığım süreçler oluyor. Mesela en son işimde Ertan Saban'la çalışmıştım. Çok keyifliydi benim için. Önemli, kıymetli bulunuyor. Ama kendi yolculuğumda bakarsak, hem süresinin uzunluğu, hem bir karakter alıp bir yere taşımak, hem bütün işin heyecanını taşımak anlamında kanatsız kuşlar diyebilirim yani.
1: Çok güzel. O da ana akım bir işti ama
0: Evet,
1: çok
0: ana akım
1: kıymetli
0: en
1: bir
0: önemli
1: işti.
0: işlerimden biriydi.
1: Biriydi.
0: Onun o enerjisi, heyecanı, seyirciyle temastaki, sadece karakter değil yani seyirciye ulaştığınızdaki noktalar benim hayatımda çok kıymetli. O yüzden öyle söyleyebilirim ama hepsini yaşarken o an tadını çok güzel
1: Bu çok doğru
0: çıkartıyorsunuz.
1: bir cevap bence, değil mi? Çok radikal olarak bu iş benim için çok iyiydi ama bu iş çok iyi değildi demek bana biraz yanlış geliyor.
0: Yok, bence de ben olduğum bütün işlerimde galiba bunu da bazen tarıyorum. Bütün işlerimden razıyım, çok
1: Ne
0: mutluyum.
1: kadar güzel.
0: İşte mesela bir çocuk işimiz vardı bizim, tarihi bir iş. O işe başlarken böyle bir kaygılanmıştım aslında. Yani ben burada tam olarak ulaşabilecek miyim diye ondan da bahsedeyim. O da çok kıymetli. Sonra çocuklara ulaştığımı fark ettiğimde mesela o baştaki kaygımdan çok yani kendimi ayıp ettiğimi düşündüm. Çok yani yanlış bir yerden bakmışım, heyecanlanmıştım. Mesela o işimden de çok mutluyum. Çünkü sizden sonraki nesile bir şey aktarıyor olmak çok heyecan verici. Çocuklarla temas edebiliyor olmak çok güzel. Yani böyle geriye doğru giderseniz hepsinin kıymetli bir tarafı var, hepsinden razıyım.
1: Ki zordur çocuğa ulaşmak.
0: Evet. Yani. Bence de ulaştık bu arada. Çok da başarılı bir iş oldu. O yüzden yani geriye doğru baktığımda işte kiminde çalıştığınız yönetmen, kiminde çalıştığınız partner, kiminde çalıştığınız ekip. Bir de benim çalıştığım çoğu ekip sonlara doğru baktığımda herkesle ayrılırken böyle gözümüzün ucunda ufacık böyle gözyaşlarıyla sarılarak ve yani içimi cız ederek
1: bu
0: ayrılıyoruz.
1: Bu duygu gerçekten çok kıymetli
0: aynen.
1: ve özel bir duygu.
0: O yüzden de her iş aslında kıymetli.
1: Şimdi biz sizinle bir 4 sene önce bir röportaj vesilesiyle tanıştık.
0: Evet.
1: Sizi de az buçuk tanıyorum. Sosyal medyadan takip ediyorum güzel ve başarılı işlerinizi.
0: Teşekkür ederim.
1: Ne kadar iyi bir insan olduğunuz da yüzünüze yansımış durumda.
0: Tamam,
1: az önceki soruya da bir atıf olsun. Buradan şunu sormak istiyorum. Kamera arkasında olmayı hiç düşündünüz mü? Çünkü çok müsaitsiniz. Yani bir şeyler yazmak, bir şeyler karalamak ya da daha teknik bir kısımda yer almak gibi.
0: Yani aslında mesleki hayata başladığım andan itibaren hep böyle arkasını kurcalıyorum. Çünkü oyunculuk artık şöyle gelişen bir şey. Yaş aldıkça, büyüdükçe ve siz yaşadıkça gelişen bir şey aynı zamanda. Tabii ki bunun çalışması hiçbir zaman bitmiyor teknik olarak. Ama bir yandan da kendimi büyütmek için böyle işin o arka tarafını hep merak ettim. Yazmakla ilgili çok başarılı değildim. Bir de yazabilseydim muhtemelen bugüne kadar ekranlara ya da işte sahneye bir şeyler yansıtmış olurdum seyirciye. Biraz orada eksiğim var. Çok isterdim ama bu da doğuştan gelen bir şey. Ama arkasında bütüncül bir anlamda bir projeye bakmak beni çok heyecanlandırıyor. Yani böyle bir projenin varoluşunun alt temelleri hakkında fikir beyan etmek ve o ekipleri oluşturmak heyecanlandırıyor. Bakalım göreceğiz. Güzel. Belki bu konularla ilgili bir şeyler olur. Sürpriz
1: Peki,
0: olsun.
1: Peki sürpriz olsun. Okey.
0: Tamam.
1: Yazabiliyor olsaydınız ya da işte bunu ilerlettiğinizde ve pişirdiğinizde ne yazmak isterdiniz? Daha çok hangi alanda?
0: Kendi söylediğim, oynamak istediğim tarzda bir şeyler yazmak isterdim. Çünkü yani yazarlık tabii ki drama ve kurgu yapabilmektir. Ama hiç değilse kendi yolculuğumdan çıkardığım bazı doneleri güzel kurguların içine entegre edebilseydim o zaman sizin hani ne oynamak istersiniz dediğiniz şeyi kendi başıma yapıp bunu sunabilmek isterdim. Bu bir kısa film de olabilirdi. Bir tiyatro oyunu da olabilirdi. Tabii ki bir prodüksiyon da gerekli olan bir şey. Ama önermemi sunabilirdim. Bazen böyle kafamda bir şeyler çeviriyorum. İşte bir hocamız vardı tanıdığımız onun böyle ya bir şeyler de dinliyorum bu konular üzerine. Ama ne zaman kaleme dökülür, ne zaman hayatta gerçekliğini bulur bilmiyorum. Bu konuda biraz arkadan geliyorum. Onu da
1: tez vakitte
0: ediyorum.
1: Ve hayırlısıyla
0: İnşallah,
1: olmasını
0: aynen,
1: temenni
0: inşallah.
1: Ediyorum. Siz aynı zamanda bizim de tanışmamıza vesile olan eğitim veren bir eğitmensiniz oyunculuk konusu hakkında. Bunu bir reçete olarak sormuyorum ama nedir öğrencilere söylediğiniz ilk derste neler söylersiniz mesela? Yani farkında olun, çevrenizi iyi okuyun, iyi okumalar yapın mı, başka bir şey mi teknik olarak? Püf noktalar nedir gibi çiğ bir yerden sormuyorum.
0: Tamam.
1: Çünkü bu çok geniş bir şey.
0: Tamam.
1: Burada hemen konuşulup tartışılacak ve çözüme ulaştırılacak bir şey değil.
0: Tabii.
1: Ama nedir bu oyunculuk eğitiminde meselesinde önemli olan detaylar?
0: Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim, eğitmenim demek çok büyük bir iddia. Ben sadece deneyimlerimi paylaşıyorum demeyi daha çok tercih ediyorum. Çünkü hani çok daha büyük hocalar ve eğitmenler var, onlara haksızlık etmek istemem. Ben deneyimlerimi paylaşırken kendi çözümlerimi, insan kendi çözümlerini de üretiyor, bunları paylaşmaya çalışıyorum. Ama size şöyle komik bir şey söyleyeceğim. Ben genelde öğrencilerle karşılaştığımda şey yapıyorum, onları biraz sınıyorum. Yapmayın bu işi falan yapıyorum.
1: Güzel.
0: Şeye bakmak, bence daha en önemlisi o. Burayı ne kadar istediğini. Çünkü burası gerçekten zorlu bir yol. Ve birazcık böyle oradan onun oradaki vazgeçmeyişini test etmeye çalıştığım bir şey yapıyorum.
1: O söylemde onunla ilgili aslında.
0: Aynen, tabii
1: değil
0: ki, tabii ki. O söylemde de öğrencilerle olan şeyde birazcık böyle kinayeli bir şey sergiliyorum. Bazen biz buna gülüyoruz. Her zaman değil de. Çünkü öncelikle hazır olmak ve istemek bunun en başında geliyor. Siz hem isterseniz ve bu yoldan vazgeçmeyeceğini düşünürseniz o anlattığınız çok uzun konuşabileceğiniz bütün yolculukları bir yerlerde öğrenebilirler. İkincisi de hem samimi olmak hem de kendiyle insanın temasa geçebiliyor olması. Biraz kendi gerçekliğinizi kendinize çuvaldızı batırabilirseniz oradan bulacağınız malzemelerle çok daha iyi şeyler yansıtırsınız. Benim deneyimlerimde ve öğrencilerle temasında öyle. Yani herhangi bir şey çalışırken onların mış gibi yaptıkları yerleri biraz yüzlerine vurmak üzerine iletişimde kalmaya çalışıyorum. Buraları böyle birazcık kaslarını çalıştırmaya çalışıyoruz.
1: Çok güzel, çok güzel bir noktaya değindiniz. Mış gibi yapıyor olmak oyunculukta ne demek?
0: Yani bu çok bir sürü teknik var. Bu illa böyle şey, bu şu an böyle burayı oyunculuk sanat dolu dersine çevirmeyelim ama bence siz orayı gerçekten kendinizle temasa geçirip böyle o puzzle parçasını iyi oturtmadığınızda bunu başka bir yerden de yapabilirsiniz ama seyirci bunu görüyor. Anlamıyor ya da tariflemiyor ama hissediyor ve size oradan geçiyor yani hani. O yüzden orada sizin sunmak istediğiniz şeyden emin olmanız, birazcık öyle emin olduğunuz yerde kendi bildiğiniz yerden oraya bakmak üstünden gidebilir. Böyle tarifleyebilirim.
1: Çok güzel. Siz peki genç, bunu da yine bir reçete olarak sormuyorum.
0: Tamam.
1: Genç oyunculara ve yeni oyunculara, illa bu yaşla paralel bir şey değil en nihayetinde.
0: Tabii tabii.
1: Neler söylemek istersiniz? Sizce kendilerinde hangi sorulara yanıt verdikten sonra bu yola baş koymalılar ve ben de varım demeliler? Tekrar ediyorum, bu bir reçete değil elbette.
0: Tamam.
1: Ama eminim Deniz Bolaşık'ın söyleyeceği şeyler vardır.
0: Biraz önceki şeye atıf yapayım tekrar.
1: Lütfen.
0: Öncelikle burada karşılaşacakları her şeyi göğüsleyebilecek kadar buraya sevgi ve bağlılıkları var mı bir onu tartsınlar. Yani burada böyle bu yolculuk ekranlardan gözüktüğü gibi işte ışıklar altında parıltılar denecek kadar böyle şaşalı olmayabiliyor. Bir yandan da aşırı keyifli, çok güzel bir yolculuk. Her işte olduğu gibi iyisiyle kötüsüyle var olmak istediğini bir test etsinler. Güzel zamanlara da olacak. Hayatınızın en güzel anlarını da bu meslekte yaşayabilirsiniz. Çok sorguladığınız, zorlandığınız ve çünkü bu bir aslında bazen bir sürü şeyde bir yarışa da dönüşüyor. Bu yarışta kendi özgüveninizi ve her zaman kafanızı yastığa koyduğunuzda ben tamam dünyaya bunu yapmak için geldim diyecek misiniz? Bu soruyla başlamak en güzeli. Bu soruda siz kendinizin yanınızdaysanız hayat ve herkes sizin yanınızda olabiliyor. Önce buradan başlamak lazım. Sonra geri kalan teknikler, çalışmalar, bir sürü yol var. Yani orada o doğru insanlara ulaşırsınız. Bence buraya kontrol
1: çok
0: ediyorsak
1: güzel bir özet oldu.
0: Ve burada o doğru tiki atıyorsak o zaman yürüsünler.
1: Deniz Hanım, bütün burada biz sizin yolculuğunuzun ve serüveninizin çok kısa bir tarafını konuştuk.
0: Çok
1: belki onda
0: ederim.
1: Biri bile değil
0: olsun.
1: Ama şöyle bir yolculuğunuza baktığınızda, oyunculuk serüveninize baktığınızda bu yolu nasıl değerlendiriyor ve adlandırıyorsunuz? Kısaca rica ediyorum. Nasıl bir bakış atıyorsunuz?
0: Nasıl bir bakış atıyorum? Yani aslında olan her şeyden çok razıyım ama farklı senaryolarda canlandırabiliyorum kafamda. Tabii ki kendi sorumluluğumuzda şunu şöyle mi yapsaydık, bunu böyle mi yapsaydık dediğim bir sürü başlık alıyor. Ama sonuçta olan her zaman için en hayırlısıdır. Bundan sonra da daha iyi ne kadar, ne yapabiliriz, bir yerlerde kendim ne kadar, ne bir şeyler üretebilirim bunları sorguluyorum. Bu bir yolculuk zaten, çok ortasında bir şey. Daha yolun ortasında hani
1: kesinlikle
0: bir şey ahkam kesebiliyor olmak zor. Gidiyoruz, buradayız.
1: Güzel. Bunu biraz soracaktım ama biraz bahsettiniz.
0: Tamam.
1: Bundan sonrası için sona doğru geliyorum çünkü.
0: Tamam.
1: Bundan sonrası için kaygınız, planınız, hayaliniz, hedefiniz. Kariyer kelimesinden çok hoşlanmıyorum. Çok teknik buluyorum çünkü. Siz nasıl bir geleceğe bir bakış atıyorsunuz? Şimdi geçmişe
0: tamam.
1: bir bakış attık. Geleceğe dair bir bakışınızı da görürsek süremizin de sonuna geliyoruz.
0: Tamam.
1: Çünkü.
0: Bizim işimizde her zaman heyecan doğrukta. Çok büyük heyecanlar da var. Çok büyük kaygılar da var. Neyi nasıl yaparsam nereye varır düşünceleri var. Bunların hepsini aynı cümlede bazen taşıyabiliyorum. Ama iyi tarafını seçmeyi düşünelim. O yüzden heyecanlı ve güzel bir şekilde çok daha bugüne kadar yaptığım her şeyi kenarda bırakacak ve üzerine ekleyebilecek, üzerine konuşabilecek ve imza atabilecek işlerim olsun diye niyet ediyorum. Böyle söyleyeyim.
1: Yolunuz her zaman açık olsun,
0: çok
1: güzel olsun. Temenni ediyorum ben de.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ben de çok teşekkür ederim. İyi ki Kırmızı Halı'daydınız.
0: İyi,
1: İyi ki buradaydınız. Sağ olun, var olun. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır?
0: Çok teşekkür ediyorum. Programınızı çok keyifle takip ettim. İyi ki varsınız. Böyle bir programın bize yani böyle bir programa ihtiyacımız vardı. Bol kültür sanatlı bir hayatımız olsun. Sizin de bol bol programlarınız olsun diyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Güzel bir mesaj oldu bizim için de. Sağ olun, var olun. Tüm ekip adına da çok teşekkür ediyorum.
0: Tüm ekibe de ben de çok sevgilerimi iletiyorum. Beni ağırladığınız için çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenler, değerli konuğumuzu uğurlarken gelin biz de kült filmler köşemize gidelim. Bakalım Bedir Acar bu hafta bizler için hangi filmi mercek altına aldı? Hep birlikte izliyoruz.
2: Merhaba, Türk sinemasında köyden kente göç temasını güçlü biçimde işleyen filmlerden biri hiç kuşkusuz Halit Refik'in 1964 tarihli Gurbet Kuşları filmidir. Senaryosunu edebiyatımızın usta kalemi Orhan Kemal'in yazdığı film, yalnızca bir ailenin İstanbul macerasını anlatmakla kalmaz, aynı zamanda Türkiye'nin hızlı kentleşme sürecinde yaşadığı toplumsal dönüşümün etkileyici bir portresini çizer. Film Kahramanmaraş'ta işleri bozulan Bakırcıoğlu ailesinin daha iyi

0: bir yaşam kurma umuduyla İstanbul'a göç etmesiyle başlar. Ancak taşı toprağı altın olarak görülen bu şehir, ailenin beklentilerini karşılamak yerine onları zorlu bir sınavın içine sürükler. İstanbul, zamanla aile bireylerini birbirinden uzaklaştırır, her biri farklı hayallerin, tutkuların ve zaafların peşine düşer. Ailenin büyük oğlu eğlence hayatına kapılarak sorumsuz bir yaşam sürmeye başlar. Kız kardeş Fatoş, modern ve zengin bir hayatın cazibesine kapılır. Çevresindeki insanların etkisiyle değişen genç kız kötü yollara sapar. Fatoş'un Maraş'tan getirdiği eski bavulunu denize attığı sahne, onun masumiyetini kaybedişinin, geçmişini geride bırakışının simgesi haline gelir. Sonraki yıllarda sinemamıza damga vuracak olan Cüneyt Arkın, bu filmdeki Selim karakteriyle önemli bir çıkış yakalar. Gurbet kuşlarında İstanbul, fırsatlar sunan büyülü bir şehir değil, insanı dönüştüren, sınayan ve çoğu zaman yalnız bırakan bir mekan olarak karşımıza çıkar. İstanbul esnafından bir yumurta mı alıyorsun, gör bak sarısı içinde mi sözü, büyük şehrin güvensizlik ve çıkar ilişkileri üzerine kurulu düzenini özetler. Üstelik bu uyarıyı yapan baba, İstanbul'a gelir gelmez dolandırılarak filmin temel trajedisini de başlatmış olur. Halit Refik'in yönetmenliği filmin en güçlü yanlarından biridir. Refik, melodramın duygusal imkanlarından yararlanır ama gerçeklikten uzaklaşmaz. Cüneyt Arkın, Tanju Gürsu, Pervin Par, Sevda Ferda, Filiz Akın ve Mümtaz Ener'in başarılı performansları da filmin etkisini arttıran önemli unsurdur. Gurbet Kuşları, Türk sinemasında toplumsal gerçeklik akımının etkili örneklerinden biri olarak kabul edilir. Film gösterime girdiği yıl büyük beğeni toplamış ve Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi filmle en iyi yönetmen ödüllerini kazanmıştır. Filmin sonunda İstanbul'da umduğunu bulamayan aile Maraş'a, memleketlerine dönmek zorunda kalır. Haydarpaşa Garı'ndan hareket eden tren, yalnızca bir geri dönüşü değil, kırılan hayalleri ve tükenen umutları da simgeler. Özetleyecek olursak, göç olgusunu, büyük şehir hayalini ve insanın değişen hayat koşulları karşısındaki mücadelesini anlatan Gurbet Kuşları, yalnızca bir Yeşilçam klasiği değil, aynı zamanda Türkiye'nin toplumsal hafızasını yansıtan önemli bir sinema eseridir. İyi seyirler.
1: Evet değerli izleyenler, Kırmızı Halı'nın kültür, sanat ve sinema gündemiyle aynı zamanda değerli bir konuğumuzla sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Arafta Sorular programından hepinize hayırlı geceler, hayırlı akşamlar. Değerli 24 TV izleyicileri, bugün kim var programımızda? Gerçekten çok uzun zamandan beri böyle aklımda olan, şu anda da ağırlamaktan şeref duyduğum sevgili Ankara Milletvekili, Dijital Mecralar Başkan Vekili.
1: Değil evet, mi? Komisyon.
0: Yanlış söylemiyorum. İnsan evet. Hakları Başkan Yardımcısı.
1: Evet, genel merkezde.
0: Genel
1: evet.
0: merkezde. Sayın Zeynep Yıldız, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Evet, biraz yoruldum çünkü maşallah her yerdesiniz, çok güzel.
1: Estağfurullah.
0: Şimdi peki Zeynep Yıldız, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Arap'ta bu sorusunu hemen sormak istiyorum, hemen ama.
1: Evet, harika işte, beklediğim soru. Şimdi bu soru üzerine...
0: Çok zor o.
1: Evet, bu soru aynen gerçekten çok zor. Kendime buraya gelmeden önce defaten sordum ve şöyle bir cevaba eriştim kendimi dinlediğimde ve analiz ettiğimde. Evet. Şimdi bir meselenin künhüne varasıya kadar, kök nedene inesiye kadar düğümleri teker teker çözüp, o kök nedene indikten sonra da kendi arafından, o yoldan tabiri caizse azat edip kendini gayet keskin, net bir şekilde yoluna devam eden biriyim. O yüzden ez cümle günün sonunda galiba arafta değilim. Hani hatta galibası fazla.
0: Hiç arafta olduğunuz olmuştur yani. Yani çok,
1: tabii ki. Yani,
0: aslında arafta olmak da çok insani bir durum değil mi?
1: Tabii ki. Tabii ki. Şöyle şimdi... ne zaman sizin programınızı görsem aklıma şöyle bir şey gelir. Lise yıllarımda işte uluslararası edebiyat eserlerini de okuyoruz. Dante'nin İlahi Komedyası'na dair bir muhabbet oldu. Tabii Araf'a dair yoğun bir tartışmalar oldu. O gün bugündür zihnimde çok da olumlu olmayan bir kanaati var Araf'ın. Bu kişisel hayatımdaki küçük bir anekdot olarak, belirli noktalardaki küçük karşılaşmalar bile insanı demek ki ne kadar etkileyebiliyor. Ama tabii ki elbette ki çok kendine yoğun sorular soran ve bu yoğun soruları sorarken de az evvel de dediğim gibi hakikaten kök nedene inene kadar bir vakit harcayan, öyle mi böyle mi, öyle mi böyle mi, öyle mi böyle mi? Ama günün sonunda o kök nedeni keşfettikten sonra da şimdi gerçekten keskin, köşeli, net bir yanım olduğu için size karşı dürüst olmalıyım. Galiba hakikaten o Arif'i orada nihayetlendiriyorum genel itibarla.
0: O algı sizde oradan bir kaldı, ondan sonra da...
1: Evet, orada kaldı.
0: Bir izi kaldı.
1: Evet.
0: Evet, şimdi şöyle sorsam. Zeynep Yıldız, biliyorum ki çok genç bir vekilsiniz. Ve ben sizi gerçekten aktivist ruhunuzla tanıyorum. Gazze dendiği zaman hatırlıyorum ve bence çok bir yani... En kalbi, en şerefi bir rütbe olarak hani görüyorum bunu. Bu yüzden aslında asıl temel meselelerimize geçmeden önce yani Zeynep Yıldız'ın, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız'ın mesela siyasetle tanıştığı anı merak ediyorum. Mesela iyi bir hukukçu. Aslında oraya kadar hani o öğrenim zamanınızdaki onlara da soracağım ama ilk tanışma anınızı merak ediyorum. Yani mutlaka ki bir ülkünüz var. Diye düşünüyorum.
1: Elbette ki. Şöyle ifadelendireyim. İlk tanışma anımız aslında bence babama ve anneme dayanıyor. Şöyle bir hikayesi var babamın. Babam 1978'de ODTÜ Elektrik Elektroniği kazanıyor, başlıyor.
0: Maşallah. Selam olsun buradan.
1: Evet, onu da buradan selamlıyorum. ve sonrasında dönemin tabii ki siyasi şartları gereği bırakmak mecburiyetinde kalıyor. Babam o zaman rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşı. ve dolayısıyla oradan gelen bir böyle kök zaten var ailede. Böyle bir hikayesi var ailemin. ve yine annemin işte babası vaktiyle merkez sağ diyebileceğimiz siyasi hareketlerde yer almış ve her zaman bir ilgisi vardı. Ama bu ilginin ötesinde benim bence kendi kişisel hikayemde net olarak politize olduğum dönem 9 yaşıma tekabül ediyor. Neden 9 yaş? Şimdi 28 Şubat'ı doğrudan yaşayanlar olduğu gibi bir de bence 28 Şubat'ın çocukları var. Şimdi ben 92 doğumluyum.
0: Ne kadar
1: doğumluyum.
0: Güzel bir şey söylediniz ya, çok doğru, evet.
1: Ve o zaman işte TED Ankara Koleji'ne yeni başlamıştım, ilkokul 3. sınıf. Ve bir arkadaşım bana geldi, dedi ki Diyanet İşleri Başkanı. Sen bu sınıfın Diyanet İşleri Başkanısın. Ondan sonra hani hatta gelip bazen işte Türkiye'nin ilk kadın Diyanet İşleri Başkanısın. Bu konuda ne düşünüyorsun falan diyerek böyle bir hani akran zorbalığı cümlesi olarak bunu o zamanlar kullanıyordu. Ama iyi ki de kullanmış diyorum ve hani çünkü kendimin nasıl algılandığını aslında muhatabımdan anlamış oldum. Ve gerçekten bizim çocukluğumuzda da bence politik bilinci yüksek bir ortamda büyüdük. Biz düşünsenize 9 yaşındaki bir çocuk Diyanet İşleri Başkanı'nın ne demek olduğunu biliyor ve bunu bir hakikaten akran zorbalığı nesnesine dönüştürebiliyor. Sonrasında bu ortaokul yıllarımda da devam etti ve en nihayetinde lise 1'e geldiğimde AK Parti Gençlik Kolları'nın Ümit Meriç'le olan bir söyleşisine katıldım. Bir arkadaşım davet etmişti. Ve o kadar akıllıca sorular soruldu ki orada. Çok hayran kaldım. Yani hakikaten çok seviyesi yüksek bir tartışma vardı. Ve ben de yazmayı, çizmeyi, okumayı çok sevdiğim bir dönemdeyim. Ve Cumhuriyet mitingleri var. Bir yandan karşı argüman üretmek zorunda hissediyorum bulunduğum ortam gereği. Yani sorguluyorum hakikaten nereye doğru bir evrilecek bu süreçler diye de. Bu arada Tuncay Özkan'la da aynı komisyonda görev yapıyoruz. Bunu ona da söyledim. Ben şu an buradaysam sizin de çok büyük etkiniz var diyerek hakikaten. Ve bu hikayemi ona da anlattım.
0: Ama işte önemli olan değil mi? Bunu aşabilmek ya. Yani,
1: evet.
0: Travmatik de bir şey de var aslında. Her ne kadar bugün anlatabiliyorsak da.
1: Evet. Bu anlamda. En travmatik kısmına geliyorum. Şöyle, şimdi tabii o zamanlar başım örtülü değil. Hani hem Gazze ile ilgili güzel şeyler söylediniz. Allah inşallah bunu gerçekten hakkıyla taşıyabilmeyi nasip etsin. Yani kendime dair zannım öyle değil ama Allah hakikaten teşekkür ediyorum bu cümleniz için. Ama bana da bir ciddi sorumluluk yükledi. Şimdi bir gün eteğimin boyundan dolayı böyle bir lisede peçete yağmuruna tutuldum. Ve bunu bir sene boyunca ben aileme de açıklayamadım. Ama o hadiseden sonra bir hafta sonra babama dedim ki ben başımı örteceğim. Yani ben artık bunu istiyorum. Ve bu mesele benim içimde çok demlendi. Hakikaten çok yoğunlaştı ve ben bunu istiyorum. Babam da tabii benim kararlılığımı bildiği için belirli konularda. Çok fazla konularda ben bunu net olarak istiyorum demem. Ama dediğim zaman kesindi yani. Ve benim
0: aslında orada bir zorbalanma vardı değil mi?
1: Evet tabii ki tabii ki. Ama zorbalanmayan bir etki tepki değildi bu aslında. Benim zaten yapmak istediğim bir şeydi. Ve ben o zaman daha net bir şekilde artık bunu yapmak istediğime kanaat getirdim. Çünkü o zaman başörtülü olma kararı vermek çok kolay bir durum değildi. Ve ondan sonra bir hafta sonra da zaten babam beni Kudüs'e götürecekti. Ve dedim ki ben Kudüs'e bu şekilde gitmek istiyorum. Hem bu olayı yaşamışım hem de o da benim için önemli bir vesileydi. Dolayısıyla Kudüs'e başörtülü gittim. Ve 3 Mart 2007 idi o zaman. Ve dolayısıyla benim orada minik minik yolculuğum başladı. Ama esas olarak dedim ya o bir söyleşiye katılmıştım. Ve oradaki tartışma ortamı beni hakikaten oradaki o derinlikli yaklaşım etkilemişti. Bir sene sonrasında parti kapatma davası açıldı. Tabii ben böyle iddianameyi okudum. Ve bence hukuku tercih etmemde de ciddi bir etkisi oldu o sürecin. Ve o iddianameyi okur okumaz dedim ki ben gençlik kollarına gireceğim. 15 yaşındayım. Tabii ki genel merkeze gittim. Balgat'taydı o zaman. Ayrıca Münferi'den bir binası vardı. Oradakiler beni nazikçe karşıladı. Dediler ki ablacığım birazcık yanlış gelmişsin. Burası genel merkez. İlk başta bir bizim Kocatepe'nin hemen karşısında il binamız var. Oraya bir uğrayabilirsin. Uğradım. Orada da tam hakikaten bir toplantı var. Ve başörtüsü konusu konuşuluyordu. Tabii kendimi tutamayıp söz aldım. Giriş o giriş. O zaman Gençlik Kolları Başkanımız Hakan Han Özcan'dı. Ondan sonra benim ilk başkanım oydu. Şimdi de il başkanımız o. Ve hakikaten yollar bir yerde başlıyor, bir yerde tekrar kesişiyor. O örgü de çok enteresan hakikaten. Ve orada başladı hikayem. Sonra tabii sınav dönemleri vesaire ara verdim. Sonrasında tekrar 22 yaşımdayken genel merkezde genel başkan yardımcısı oldum. Halkla ilişkilerden sorumlu. Ondan da 2 hafta önce avukatlık stajımı yapıyorum İstanbul'da. Annemle babama dedim ki ben hep bakın burslu okudum. Ve size de çok yük olmamaya çalıştım ama dedim. Ben avukatlığı çok yapabileceğim gibi hissetmiyorum. Beni bir sene finanse edin. Ben Türkiye'yi adım adım dolaşayım. Hatta dedim keşke dedim güvenilir bir ekip olsa da Hakkari'ye gitsem. Çok merak ediyorum dedim. Ve gençlik kollarına 1,5 hafta sonra MKYK'ya seçildim. 4 gün sonra da Hakkari'ye gittim. Ve gidiş o gidiş 11 defa totalde gittim Hakkari'ye. Ve Türkiye'nin tabii pek çok iline adım adım bütün illerimizin tabiri caizse fotoğrafını çekme imkanım oldu.
0: Yani 4 yıl oldu. Avukatlık yaptıktan sonra?
1: Yok, o daha üniversiteden mezun olduğum süreçte. Ben avukatlığımı hemen onunla birlikte devam ettirdim. Gençlik kolları süreciyle. Sonrasında ana akademide merkez disiplin kurulu üyesi oldum. Hani o bütün hepsini avukatlıkla birlikte sürdürme imkanım oldu. Tabii çok yoğun çalışıyordum. Haftanın 4 günü avukatlık, kışta 35 duruşmaya giriyordum en az. Sonra geri kalan 3 gün 3 ayrı ile gidiyorduk ve hakikaten böyle sıfır uykuyla gelip tekrar işbaşı yaptığım günleri çok hatırlarım.
0: Peki şöyle mesela son zamanlarda tabii çok tartışılan bu öteki hissettirilme hani mevzusu ya da işte biz hani psikolojik olarak hep kendimizi ya da bilmiyorum tabii ki hani siz de vekil olarak bu anlamda o şeyi atabildiniz mi yani? Çünkü neticede çok genç bir vekilsiniz. Yani o öteki hissettirilen ya da birilerinin yapma böyle bizi de ağlatacaksın dediğimiz mesela bu hafta çok konuşuldu. Boğaziçi kampüsünde evet. Bir hanımefendinin ben mesela söylersem beni anlarlar diye düşünüyorum. O kadar hüzünlenmiş, o kadar hüzünlenmiş ki ben de ona şöyle bir şey yazdım.
1: Kalbi kırılmış.
0: Yapma evet. Böyle bizi de ağlatacaksın dedim. Diyor ki mesela bunu sadece bir kısmını okuyacağım size. Çarşaflı öğrenciler, anneler, takke takan babalar, yıllarca emek verip o gurur gününü yaşamaya gelen binlerce insan. Türkiye'nin önde gelen bilim yuvasında daha çağdaş bir portre görmek isterdim diyerek ağlıyor. Şimdi bu pasajı niye okuduğumu sevgili izleyenlerimiz çok iyi anlarlar. Mesela siz bunu nasıl yorumlamamak istersiniz? Ben mesela ben yorumlayabiliyorum. Pek evet. Tabii ki yani sosyal medyadan ama ben gerçekten böyle çok kazıyarak ve her şekilde bunu yaşamış bir vekil olarak, bir hukukçu olarak nasıl yorumlarsınız?
1: Şöyle ifade edeyim. Şimdi biz üniversiteye başladığımızda yasak devam ediyordu. Ve ben de kimlik kartımı yani şöyle ifadelendireyim. Bir ay ya da iki ay sonra biz başörtülü girdik üniversiteye elhamdülillah. Ondan sonra ben de tabii ki kimlik kartımdaki fotoğrafı ivedilikle değiştirmek istiyorum. Ve böyle değiştirdim. Bunu da o zaman bir sosyal medya sitesinden paylaştım. İşte evet. Yaşasın artık kendim gibi gözüktüğüm bir kartım var diye. Ondan sonra birkaç arkadaşımın tabii altına yazdığı böyle nahoş yorumlar olmuştu. Hakikaten ve o an şunu düşündüm. Yani bu kadar normal bir şeyi bile anormal bir yere konumlandırıp insanların yaşam alanını tamamen kendi istediği bir yere sıkıştırmaya çalışan çok ileri düzey bir nobranlıkla biz mücadele ettik yıllar boyunca. Hmm. Yani birilerini önce mağdur edip her an, her saniye, her dakika otobüse bindiğinde, otobüsten indiğinde efendime söyleyeyim her türlü sosyal ortamda nefes alacak alanını kısıtlayıp sonrasında da ay yine mi mağdursun diyen bir kitleyle mücadele ettik. Tam evet duruyorsun. Kardeşim sen mağdur ediyorsun diyesiniz evet. Geliyor. Yani mağdur olmaktan hoşnut değiliz elbette ki. Ama netice itibariyle bir yerde de bir mağduriyet oluşuyorsa bu mağduriyeti de bence yüksek sesle tartışıp konuşmak gerekir. Neden? Çünkü şu an bile sizin az evvel okuduğunuz pasaj...
0: Evet, şimdi hemen geleceğim.
1: Evet, bana şunu çağrıştırıyor. Hakikaten dünyadan kopuk, toplumdan kopuk... Bakın sadece toplumdan kopukluktan bahsetmiyorum. Bu dünyadan da kopuk olma hali. Yani bu insanın ben dünyanın farklı bölgelerinde bulunmadığı sonucunu çıkarıyorum. Çünkü dünyanın çok farklı bölgelerinde artık toplumun tüm katmanlarına yer veren sosyal görünürlükler inşa edilmiş durumda. Sivil toplumda böyle, siyasette böyle, günlük yaşantıda böyle ve hakikaten hiç kimsenin bu noktada kendini öteki hissetmediği bir düzlem oluşturulmaya çalışılıyor bir çoğulcu dil üzerinde. Ama gerçekten bu noktada kendilerini bir tahakküm merceği olarak konumlandıran ve bu tahakküm alanını kaybettikçe hırçınlaşan ve hırçınlaştıkça da içindeki zehri yalnızca kendine değil bütün topluma akıtmaya çalışan bir kitleyle biz yıllar yılı muhatap olduk. Ve orada bir cümlesi vardı. Bilmiyorum o kısmı da az evvel
0: okudunuz
1: mu?
0: Bilim yuvası.
1: Bilim yuvasının ötesinde bir de Türkiye'nin kısa bir özeti gibi adeta burası gibi bir cümlesi var hanımefendinin. Ah dedim ne kadar güzel işte. Demek ki yani biz Türkiye'yi normalleştirmek adına
0: çok doğru,
1: çok önemli adımlar atmışız. Yani normalleşmek, biz fazlasını istemiyoruz. Biz birileri işte Türkiye şurası mı olacak, burası mı olacak vesaire, bu tartışmalar içerisinde büyüdük. Ama Türkiye hiçbirisi olmadı ve Türkiye kendi özgün modelini oluşturuyor şu an.

0: için. Ve dolayısıyla aslında bu normalleşmek, kendimiz olduğumuz gibi kabul edebilmek ve hakikaten kendini olduğu gibi zaten ifade edebilirse bir insan peşi sıra çok aslında mutlu bir şekilde üretebilir. Bir ve bütün bir şekilde millet olup çok daha başka dünyada aslında bizim sözümüzü muhkem kılacak işler yapabiliriz. Ve bu bakımdan ben mesela şu an işte sanayi anlamında attığımız adımların, efendime söyleyeyim, oluşan bir teknofest kuşağı hakikatinin, işte bir Türkiye yüzyılı ufkunun günün sonunda bu normalleşmenin bir ürünü olduğunu can yürekten inanıyorum açıkçası.
1: Hı hı. Yani sonuçta bilim yuvasında böyle kimsenin beherinin beher deney tüpüne falan karışmıyoruz yani. Orada su katmıyoruz.
0: Dolayısıyla. Ay bir de yani çok
1: fantastik. Neyi kastetmediklerinin aşikarlığını çok iyi gördüğümüz için bu manada da sizin yorumunuz da çok çok güzel oldu.
0: Bir gün Fas'ta, çok affedersiniz, ufak bir tanıklığımı, şahitliğimi anlatmak isterim. Fas'ta bir toplantı için gittik. Yanılmıyorsam Fez'in ara sokaklarında dolaşıyoruz. Harika bir mimari yapı gördüm. Ve böyle hani topu topu 2-3 saatlik bir vaktimiz var toplantı arasında. Ve orada şunu gördüm. Karaviyin Üniversitesi. Dünyanın kesintisiz eğitim veren en eski üniversitesi ve Müslüman bir kadın tarafından kurulmuş. Yani dolayısıyla böyle çok yanılgılı bir şekilde aslında insanlık tarihi boyunca kümülatif ilerleyen o bilimin en önemli taşıyıcısı zaten bugüne kadar Müslümanlar olmuş. Kimseye de kendimizi ispat etmek durumunda olduğumuz bir düzlemde değiliz. Hani yok ama İslam zaten bunu destekler vesaire de. O cümle bile fazla bir cümle bizim için. Zaten Allah'ın kurmuş olduğu düzeni keşfetmek bizim için muazzam bir yolculuk. Hal böyleyken böyle bir yanılgı üzerine kendi varoluşlarını inşa etmiş olmaları böyle çok çökmeye mütemayil bir bina gibi, yani temelsiz bir bina gibi hayata öyle bir düzlemden bakıyorlar. Bu da bence onlar açısından çok yorucu. Hayat bu kadar yorgunluk kaldıracak bir düzlem değil bence. Biraz kendileriyle ve bizimle ve toplumla barışmalarını diliyorum. Yani kendileriyle de bir çatışmasının yansıması bu. Bence kendileriyle ilk başta bir kavgaları var ve bu kavga her yere sirayet ediyor.
1: Şimdi aslında böyle siyasi kavgalar falan, bunlara gireceğim ama bir taraftan bir şey de merak ediyorum. Hani bu hikaye aslında evet, kalbi olarak bazı süreçler bizi yıpratsa da aslında çok böyle başarılı giden de bir finale doğru, hani ortalara doğru, gelişmeye doğru gitmiş. Şimdi burada şöyle sorsak, evet bizi üzen şeyler olmuş ama bizi en çok ne sevindirmiş mesela? Bu da bir milattır ya, hani bu da unutulmayan anlardan bir tanesidir mesela. Bizi derken tabii sizi, yani sizi ne sevindirdi diye soruyu sorayım.
0: Evet, galiba beni üzen şeyleri de ve beni çok sevindiren şeyleri de somut olarak çok düşünebilen biri değilim. Yani öyle bir akış içinde ilerliyorum ki bazen çok bu analize belki yer verilmiyor ama
1: ya da şöyle sorayım, çok özür dilerim, neyi unutmazsınız?
0: Şunu unutmuyorum. Şimdi siz bu soruyu sorduğunuzda bence bizim aklımıza gelen ilk an sorunun en gerçek cevabıdır. Ben milletvekili yemini ettiğimde kendimi açıkçası milletvekili gibi hissetmiyorum. Yani doğru konuşmak gerekirse. Çünkü ben hala gençlik kollarında dolaşıyorum gibi. Hani hakikaten onun ağırlığını bir yandan hissediyorum. Yani şimdi düşünün, avukatken tek bir kişinin vekaleti var bende ve o bile benim uykularımı gece kaçıran bir şey. Allah'ım diyorum, 85 milyonun şu an, o zaman tabii nüfusumuz 85 milyon değildi ama 8 sene öncesinden bahsediyorum. Türkiye'deki milyonların sorumluluğu, vekaleti üstümde. Hani çarpı kaç uykusuzluk hali, çarpı kaç hani çalışma hali benim için diye düşünüp hakikaten çok daha planlı ve sistemli olmaya dönük kendime bir söz veriyordum bu bir yanında. Ama o kürsüde yemin etmenin benim için şöyle çok derin bir anlamı oldu. Merve Kavakçı meclise giremediğinde ben 7 yaşındaydım.
1: Evet.
0: Ve çocukluk bilinçaltımızın en sarsıcı anlarından biriydi. Düşünün, koskoca adamlar hani gerçekten çok çocuksu bir ruh haliyle genç bir kadına dışarı dışarı dışarı diye tempo tutuyorlar ve milletin iradesine çok net bir biçimde karşı geliş söz konusu ve yeminini orada gerçekleştiremiyor.

0: ve parlamento dışı kalıyor o esnada. Ve bu benim çocukluk bilinçaltımda çok aşırı etkileyiciydi. Ve ben o kürsüden yemin ettiğimde açıkçası şunu sadece düşündüm. Merve Kavakçı'nın yemin edemediği kürsüde ben şu an yemin ediyorum. Ve ben üniversiteye başladığımda henüz daha başörtüsü yasağı olduğu için hani neticede yaşımız genç ama tevellüdümüz yetti yani ne yazık ki. orada ben açıkçası ilk başladığımda perukla giriyorum üniversiteye. Dolayısıyla ben avukat olacağımı olup olamayacağımı daha doğrusu bilemiyordum. Dolayısıyla vekilliği hiç hayal edemiyorduk o noktada. Hani böyle bir tasarrufum da zaten yoktu. Ve günün sonunda Merve Kavakçı'nın yemin edemediği kürsüden yemin etmek gerçekten ben de böyle çok derin bir hüzün ve aynı zamanda olması gerekenin oldurmanın gerçekten Cumhurbaşkanımızın bu noktada verdiği mücadelenin ne kadar aslında derin ve anlamlı olduğunu hissettiğim ve böyle bir sürur, sevinç vesilesiydi diyebilirim.
1: Buradan da Merve, sevgili Merve Kavakçı.
0: Evet ya çok muhteşem insanlar gerçekten.
1: Çok selamlarımı söyleyelim. Gerçekten demek ki aynı hüzünleri, evet. Hüzün ikizliği var Serdi. Evet. Onu da söyleyeyim. Şimdi sevinçlerimiz, hüzünlerimiz. Bunları da konuşmuşken. Bir şeyi merak ediyorum.
0: Buyursunlar.
1: Soru sorabilir miyim? Şöyle. Şimdi mesela mecliste tartışma anları yaşıyorsunuz. Bazen kendinizi zor tutuyorsunuz. Dur, hiç bilmiyorum mecliste olmadım. Ama bir taraftan da bir harp var. Sinir harbi var.
0: Evet.
1: Belki de orada bir hani nasıl söyleyebilirimin çok olumlu anlamda bir mühendisliğini de yapmak zorundasınız. Ama şimdi çok tartışmaya girdikten sonra asgari nezaketin dışında tartıştığınız işte bu muhalefetin vekilleriyle de böyle mesela karşılaştığınızda o kavgadan sonra mesela bu gerçekliği merak ediyorum.
0: Evet, bu gerçekten hepimizin dışarıdan baktığımızda ilk merak ettiğimiz konu. Ben şöyle bir şaşkınlık yaşamıştım. İlk şaşkınlığımı bu konuda hemen anlatmak isterim. Şimdi ben ilk seçildiğim zaman meclisin akademiya denilen böyle en arka kısmı var. Ben kitaplarımı oraya getirirdim, okurdum ve gözlemlerdim. Aha. Kim nerede ne yapıyor diye. En arkası çünkü. Herkesi görüyorsunuz. Şimdi bir gün bir muhalefet vekili hiç ağza alınmayacak, gerçekten insanın haysiyetini, onurunu hedef alan bir konuşma yaptı. Hakikaten öfkeleniyorsunuz yani öyle bir durumda. Yani gerek yok bunu. Yani meramını anlatmak için insanların haysiyetine dokunmana gerek yok hakikaten. Yani böyle bir galiz ifadelerle bir kitleyi hedef almak siyaseten de kazandıracak bir durum değil aslında. Böyle bir farkındalığı olmayan bir vekil korkunç bir konuşma yaptı. Akabinde geldi bizim sıralara. Teker teker tokalaştı, selam verdi, bir şeyler yaptı falan ve hakikaten dedim bu nasıl bir aymazlık hali. Nazik bir ifade bulmaya çalışıyorum ama hakikaten orada tabii bizimkiler şaşırdı falan. Çünkü daha demin çok kötü bir konuşma yaptı. Dolayısıyla ben kendi kendime bu manzarayı gördükten sonra şöyle bir ölçüt belirledim. Yani bir kimseyle ileride yüz yüze bakmam gerekecekse belirli sınırları korumam gerekir. O zaman da belirli nezaket sınırları içerisinde konuşmam gerekir ne olursa olsun. Çünkü günün sonunda iletişim kurmak durumundasınız. Çünkü memleketinize dair bazı meseleleri konuşacaksınız ve sonuca ulaşırsınız, ulaşamazsınız. O ayrı bir konu ama neticede toplumsal anlamda da belirli dirençleri yönetebilmek aslında sizin orada kurduğunuz iletişimle de mümkün. Ve dolayısıyla burada mümkün mertebe yüz yüze bakacak bir düzlemde tartışmaları tutmanın faydalı olduğu kanaatindeyim. Eğer o eşiği aşıyorsa karşı taraf bizim de buna aynı tonda mukabele etmemiz tabii ki gerekiyor ama o dakikadan sonra da arkaya gidip hani iletişimi aynı tonda sürdürebilmemiz mümkün değil. Çünkü o hani bizim yapımıza uyan bir şey değil. Yani bir insanın bir yüzü vardır. Dolayısıyla bizim siyaset anlayışımıza, bizim genel yaklaşımımıza ve samimiyet anlayışımıza uyan bir durum değil bu. Ama açıkçası zaman zaman muhalefet vekillerinin o kadar ton yükselttiğini görüyorum ki o birazcık kendi içlerindeki rekabetten bence kaynaklanıyor. Çünkü kendi içlerinde çok güçlü bir rekabet var.

0: Nasıl rekabet? Bize yansıyanın dışında ne gibi mesela?
1: Şöyle mesela, şimdi bazen ton çok yükseliyor. Ben böyle öyle anlarda milletvekili arkadaşlarıma soruyorum, CHP'nin kongresi mi yaklaşıyor?

0: Sonrasında böyle eğer PM'de görev alamadıysa falan böyle o ton düşer. Onu da görürsünüz. Aa, çok konuşuldu zat-ı muhterem şu an neden konuşmuyor acaba dediğimizde. Aa, yokmuş listede deyip kendi bu kanaatimizle teyitlediğimiz pek çok durum oldu. Ne yazık ki. Keşke gerçekten kendileri için konuşsalar diyorum.
1: O meseleye de geleceğim, yani bu işte muhalefetin şu andaki kendi durumu falan filan. Çok da böyle hani böyle hard siyasetten ziyade ben biraz böyle halkla bir temaşa içerisinde olan hani Zeynep Yıldız'ı da konuşmak istiyorum. Mesela şu sorun, sahadasınız, çok fazla halkla temas içerisindesiniz. Bu manada mesela halktan en çok hangi konuda mesela eleştiri geliyor ya da en çok hangi konuda bir memnuniyet var? Bunu da ekonomi sorusunu tabii ki cepte tutarak soruyorum. Mutlaka ki hani.
0: Yani şöyle ifadelendireyim. Ben gerçekten sahada bulunmayı çok seviyorum. İlk aday olduğum zaman sahadan hiç kopmayacağım sözü vermiştim ve hafta sonları dahil çalışıyorum. Hatta parmağımı kırdım, 2,5 ay sonra kırdığımı fark ettim falan. Teşekkür ediyorum. Dolayısıyla hakikaten çok yoğun bir şekilde sahada bulunmaya gayret ediyoruz. Ve vatandaşımızın, ben en azından Ankara seçmeni için bunu söyleyebilirim, gerçekten çok derin bir feraseti var. Hakikaten bir araya geldiğimizde çok etraflıca bir dünya okuması da geliştirebiliyorlar. Çok şaşırtıcı bir şekilde. Yani Güdül'ün bir köyünde, hiç unutmuyorum, sarı yelekli eylemleri vardı. İşte 15 Temmuz'dan bahsettik. Ve gerçekten oradaki vatandaşımızın direnişinden bahsettik. Akabinde dedi ki teyze, evet yeni kapı ruhu bunu sağladı. Yeni kapı ruhu deyip böyle kavramsal haritaya da hakimdi. Hakeza işte sonrasında teyze bir anda Fransa'daki sarı yelekliler eylemine girebildi yani. Güdül'ün bir dağ köyündeki bir teyzemiz. Dolayısıyla o yüzden ben vatandaşımızın siyasi farkındalığının çok yüksek olduğunu görüyorum. Ve sahaya indiğimde şu an etrafımızda olan bitenden çok haberdar vatandaş. Hakikaten çevremizdeki ateş çemberi diyeceğim klasik tanımıyla, hakikaten Ukrayna'da bir hikaye devam ediyor. İşte hakeza Gazze'de devam ede gelen bir soykırım var ve Gazze'ye bu noktada nefes olabilecek tek ülke Türkiye. Çünkü Mısır'ın başına bu geçirdiği süreçler de aslında onların tabii ki dikkatini celbetmiş ve onu da yakından takip etmişler. İran'da hakeza olan biten hadiseler onların dikkatinde ve bunların her birinde Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle aslında nasıl bir kalkan oluştuğunun farkında vatandaşımız. Ve bunun yanı sıra işte savunma sanayindeki atılımların aslında ne kadar yerinde ve doğru ve kimlere rağmen yapıla geldiğinin farkında. Ve bunların hepsini üst üste koyduğumuzda ben vatandaşımızın bu bilhassa teknolojik anlamdaki atılımlardan çok büyük bir memnuniyet duyduğunu içten içe, güvenlik, bizim gerçekten milli güvenliğimizi sağlamaya dönük adımlardan çok ciddi anlamda bir memnuniyet duyduğunu görüyorum. Zaman zaman kendi içimizde profesyonel olmayan anketler de yaptırıyoruz ve buradaki veriler de bu şekilde çıkıyor karşımıza. Onun dışında tabii ki dünyadaki pandemi sürecinden beri başlayan, aslında bu pandemi sürecinden itibaren başlatmak lazım. Çünkü çok ciddi anlamda dünyada bir lojistik ağ tahribatı oldu. Yani dünyadaki lojistik sistemi çöktü ve bunun artçıları tabii ki çok uzun süre devam etti. Bunun üstüne bir de Hürmüz krizi eklenince ki Ukrayna'da da hatırlarsınız biz tahıl koridoru oluşturmuştuk. Cumhurbaşkanımızın bu noktada arabuluculuğuyla ve hakikaten o sürecin getirmiş olduğu ekonomik yükler, işte Avrupa'nın Rusya'dan doğalgaz almayı kesmesi, işte ki doğalgaz biliyorsunuz ki sanayinin temel taşıyıcı kolonu. Dolayısıyla Avrupa sanayisi bundan etkileniyor ve bizler de bunlardan etkileniyoruz. Tabii bunların hiçbiri bir mazeret üretmek değil ama günün sonunda dünyadaki bu istikrarsız görüntünün elbette ki bize olan etkileri var ve bu noktada vatandaşımız bu etkileri görüyor ama günün sonunda şunu diyor. Yani bunu çözerse yine AK Parti çözecek. Bunu çözerse yine Recep Tayyip Erdoğan çözecek. Ben ona güveniyorum. Bekliyorum. Bunu çözün diyor. Yani biz de diyoruz biz bize güveninizi zaten bugüne kadar boşa çıkarmadık. Bunu çözecek olan varsa yine AK Parti'dir diyoruz. Ve gerçekten bu noktada bir süreç dahilinde değerlendirdiğimizde de

0: bugüne kadar vatandaşa verdiğimiz bütün sözleri er ya da geç tutmuşuz. Ve dolayısıyla aslında bu sonuç odaklılığın da çok kıymetli bir alameti.
1: Evet. Çok özür dilerim. Buyursunlar. Yani şöyle bir şey vardı bir zamana kadar. Yani bunu zaten çok hani çağırdığımız siyasilerle de değerli büyüklerimizle de konuşmuştuk ama. Mesela çok şey yapıyoruz, acaba anlatamıyor muyuz gibi çok eleştiriler vardı. Ama ben bu son dönemde çok iyi anlatıldığını düşünüyorum meselenin. Yani belki sosyal mecralar aksinde hani böyle bir şey söyleniyor olabilir ama ben gayet artık iyi anlatıldığını da düşünüyorum.
0: Ya ben vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin, komşularımızın kendi içinde oluşturmuş olduğu hakikaten o ruh be ruh iletişimden doğan, tabiri caizse hakikaten teşkilatımızla kurmuş olduğu, ki teşkilatımızın da bu noktada hakkını teslim etmek gerekir, kapı kapı tabiri caizse bunları anlatmasının da çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani sosyal medyanın oluşturmuş olduğu aslında o yankı fanusunun ötesinde bir dünya ve gerçeklik var. Evet, sosyal medyanın etkisi ve kanaat oluşturduğu kanaat elbette ki önemli. Buna zaten sırtımızı hiçbir zaman için dönmüyoruz. Ama onun ötesinde vatandaşın karşılaştığı gerçeklik de fevkalade önemli. Ve bu minvalde de bunu yüz yüze anlatmak ve hani hakikaten o samimiyetin geçmesi meselesi, ya bu gerçekten güvenebileceğim bir insan duygusunun oluşması ve hakikaten süreç içerisinde de o güveni boşa çıkarmamak günün sonunda bence bir tabiri caizse anahtar kilit uyumu gibi vatandaşla AK Parti'yi bir araya getiriyor günün sonunda.
1: Kesinlikle öyle. Şimdi sosyal mecralar demişken ben bu dijital mecralar başkan vekili Zeynep Yıldız'la da şunu sormak istiyorum. Yani bu gerçekten sosyal medya mı bizi kullanıyor, biz mi sosyal medyayı kullanıyoruz klişesini bir kenara koyarak. Bu kadar tahakküm ve terörize edilmiş bir dille, hani hepimiz mutlaka siz de bu anlamda kafa yoruyorsunuzdur. Belli projeler yazıyorsunuzdur diye düşünüyorum ama bir taraftan hem herkesin böyle çok eleştirdiği ama kimsenin içinden çıkmak istemediği değişik bir bağımlılık desem aslında yanlış olmaz diye düşünüyorum. Belki de bilinçli bir akışa kapılma da diyebiliriz ama mesela çocuklarla ilgili kısım bütün annelerin ve ebeveynlerin şikayet ettiği bir durum aslında. Mesela orada mutlaka bir şey yapılıyordur ama galiba bu söylenilen, ilan edildikten sonraki hayata geçiş sürecinde bir şey yaşanıyor. Ne yaşanıyor? Yani orada bir millet sabırsızlıkla beklediği için ne zaman sorusu da çok bir sağanak halinde yağıyor diye düşünüyoruz.
0: Evet, bu sorulara bizler de elbette ki sıklıkla muhatap oluyoruz. Şöyle ifadelendireyim, sosyal medyanın aslında bir hukukla desteklenmesi bu sosyal medya şirketlerinin de çok işine yarayacak bir şey en temelde, uzun vadede. Biz açıkçası internet ortamındaki suçları tespit edebilmek ve buna ilişkin olarak da aslında bir denetim mekanizması geliştirebilmek adına çok öncülük eden bir ülkeyiz. Bizim bu noktada aslında kanunlarımız çok bu dünyada çıkan muadil kanunların çok çok daha ilerisinde ve öncesinde biz belirli tedbirleri almışız. Hatırlarsınız geçen dönem sosyal ağ sağlayıcılarına ilişkin bir kanun çıkarmıştık. Temsilcilik bulundurmalarına ilişkin. Aslında bu da çocukları korumaya dönüktü. O zaman tabii muhalefetten bu noktada çok ciddi eleştiriler almıştık ama bana mesela bir avukat olarak bir anne geliyor diyor ki çocuğum vaktiyle çekmiş olduğu şöyle bir içerikten dolayı çok ciddi anlamda akran zorbalığına maruz kalıyor ve çocuğumun psikolojisi çok farklı bir noktada, ne yapabiliriz diyor. Temsilcilerin bulundurulması bu noktada önemli bir adımdı. Hakeza dezenformasyonla mücadele yasasını çıkardık. Bu da yine aynı şekilde çok önemliydi. Ve son kertede dünyada bu sosyal medya kullanım yaşını düzenleyen ilk düzenlemelerden birini yapmış olduk. İlk uygulaması Avustralya'da. Ben geçtiğimiz sene
1: çok iyi.
0: Bir uzay kongresi vesilesiyle Avustralya'ya gittim. Tabii bizim kanunumuz konuşuluyor. Avustralya'da tam bunu yasalaştırma safhasındaydı. Ve oradaki milletvekili arkadaşlarımla konuştuğumda şunu söylediler. Ya dedim nasıl uygulayacaksınız bunu? Çünkü hakikaten bizim aslında bütün dünya parlamentolarında bizi en çok sıkıştıran konu algoritmaların yeterince şeffaf olmaması bu mekanizmalar içerisinde ve devletlerin aslında egemenliğini tehdit eder mahiyette kararlar almaya mütemail olmaları ve dolayısıyla da devletin egemenlik hakkını sosyal medya alanlarında da ya sosyal mecralarda da oluşturabilecek ve insanların hukukunu bu sayede koruyabilecek bir ortamı tesis etmek. Temel maksadımız bu. Bütün dünya devletlerinin temel kaygısı bu. Hukukunu arayan bir alan. Neden hukukunu arıyor? Çünkü icra kabiliyeti çok düşük olabilme riskiyle karşı karşıya. Çünkü mekanizmalar şeffaf değil ve muhataplar belli değil. Çünkü çok uluslu şirketler içlerinde çok fazla mekanizma var ve dolayısıyla muhataplık ilişkisi kurmak kolay değil. Bu bütün dünya devletleri için böyle. O zaman Avustralyalı arkadaşım şöyle bir şey söylemişti. Biz uygulamasını yapmak hususunda çok fazla bir adım şu an atabilecek durumda olamayabiliriz belki ama oluşturduğu farkındalık bizim için ilk etapta yeterli demişti. Şimdi bizim tarafımızda neler yapılıyor ya baktığımızda.
1: Onu şöyle yapalım mı Zeynep?
0: Buyursunlar.
1: Çok özür dileyerek.
0: Buyursunlar.
1: Kısa bir reklam.
0: Tabii ki.
1: Ondan sonra bizim neler yapacağımız kısmına virgül koyduk. Ben normalde biraz böyle hemen unutabilirim. Şimdiden şuraya da şerimizi de koydum.
0: Ben de hemen buraya notumu
1: evet.
0: alıyorum.
1: Ankara Milletvekili Dijital Mecralar Başkan Vekilliği Sayın Zeynep Yıldız'la muhteşem sohbetimize devam edeceğiz. Ama önce bir ara, aradan sonra buradayız efendim.
2: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
3: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24.
1: Solar programındayız. Hayırlı geceler. Geceye de girdik değerli 24 TV izleyicileri. Kim var programımızda? Ankara Milletvekili, Dijital Mecralar Başkan Vekili, aynı zamanda İnsan Hakları Genel Merkez Başkan Yardımcısı Zeynep Yıldız'la programımıza devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Bak işte yaşlılık.
2: Gerçekten. Estağfurullah efendim.
1: Biz ne yaptık bu konuda diye virgül koymuştuk. Oradan devam edelim bence.
2: Şöyle, en son bu dijital dünyadaki çocuk haklarına ilişkin olarak şöyle şimdi biz tabii buna ilişkin olarak bir yasa çıkardık ilk etapta. Dijital dünyada çocukların kullanımına ilişkin olarak bir yaş kısıtı getirdik ve buna ilişkin olarak da şu an tabii bir yönetmelik çalışılıyor ve bu minvalde de uygulamada en fazla sonuç doğurabilecek bir sistematiği inşallah inşa ediyor bakanlıklarımız eşgüdüm halinde. Bu noktada tabii Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız işin tabiri caizse lokomotifi oldu. Ve sonrasındaki süreçte de inşallah bu çalışmalar devam edecek ve biz aslında Türkiye olarak bence çok kıymetli bir iş daha yaptık. Enstitü Sosyal dijital dünyada çocuk hakları sözleşmesi oluşturmuş oldu. Bence bu yönü itibariyle çok fevkalade kıymetli bir çerçeve metin. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde yeni bir çocuk hakları tanımı yok. Çocuk hakları sözleşmelerinin pek çoğu aslında güncel ihtiyaçlara cevap vermekten birazcık uzaklaşmış durumdalar. Ve öyle olunca Türkiye'nin bu aslında önerisi fevkalade bence önemli bir noktaya temas ediyor diye düşünüyorum. Ve inşallah bu düzenlemeyle de ilerleyen süreçte bence çok ebeveynlerin işini kolaylaştıracak ve aynı zamanda da çocukların çocuk kalma hakkını aslında koruyacak. Yani her çocuğun aslında çocuk kalma hakkı olmalı. Çocukluğunu yaşayabilme hakkı olmalı. Efendime söyleyeyim, normal bir iletişim kurabilme hakkı olmalı. Ve aslında böyle çok baskın dijital kültür günün sonunda çocukların elinden çocuk kalma hakkını alıyor. Ve dolayısıyla da devletimiz burada attığı bu adımla hükümetimiz inşallah çok güzel bir sonuç doğuracak. Yani meclisimizden çıkan bu yasa şu an bakanlıklar nezdinde inşallah en güçlü şekilde uygulanacak.
1: İnşallah. Şimdi dijital mecralar başkan vekili olarak ben arada böyle size soru sormaya devam edeceğim. Ama malumunuz son günden böyle biraz karışık. Karışık mı bilmiyorum. Yani bizim için karışık değil. Biz izliyoruz neticede ama bir taraftan da şöyle mecliste bir vekil olarak da mesela oradaki atmosferi yorumlamanız açısından bir soru sormak. Mesela muhalefeti bölünmüş sayıyor musunuz şu anda?
2: Evet. Net bir biçimde bizim de gördüğümüz haliyle net bir bölünmüşlük var. Ama bu bölünmüşlük yeni başlamış bir bölünmüşlük değil. Bu açıkçası o şaibeli kongreden itibaren başlamış bir bölünmüşlük idi. Ve artık bu hani tabiri caizse ete kemiğe büründü artık. Ayyuka çıktı diyebiliriz. Yani günün sonunda elbette ki ana muhalefet partisini bu kadar dağınık görmeyi hiçbirimiz arzu etmeyiz. Ama günün sonunda da eğer biz Türk siyasetinin temiz kalmasını istiyorsak, Türk siyasetinin bu noktada vatandaşa hakikaten bir şey vaat edebilmesi gerektiğini düşünüyorsak, gerçekten en başından beri hep ifade ettiğimiz bir husus var. Türkiye'de çok ciddi bir muhalefet sorunu var. Muhalefetin muhalefet edememe, yapıcı bir dil kullanamama ve hakikaten memleketin hayrına bir işi başında duramama gibi bir sorunumuz var. Ve bugün geldiğimiz noktada da gerçekten muhalefetin Bu parçalanmış görüntüsü çok önceden başlamış bir görüntüydü bana kalırsa. Ve bugün de görüntü ve bu CHP'yi bu noktaya getiren olaylar silsilesi bence ülkemiz adına çok üzüntü verici. Çünkü milletin siyasilere yüklediği sorumluluğun tabiri caizse gereğini yerine getiremeyen bir muhalefet olduğunu görüyoruz. Kendi içlerindeki tartışmalarla başlayan, kendi içlerindeki şikayetlerle başlayan süreç onları bu noktaya getirdi. Ve bence bu genel olarak bizim siyasetimizin, ülkemizdeki siyaset anlayışının, insanların siyasete bakış açısının zedeleneceği bir sonucu umarım ki oluşturmaz. Çünkü gerçekten çok ciddi anlamda bu noktada muhalefetin bir oluşturduğu o kadar negatif bir imaj var ki kendi içlerinde. Biz sahaya indiğimizde şunu çok net görüyoruz. CHP ve onların aslında temsil ettiği değerler, yeni kurulan partiler de buna dahil olmak üzere. Bu minvalde vatandaşın bu tip yozlaşmışlıklara, efendime söyleyeyim, mali anlamda açıklanamayan durumlara ilişkin olarak bu yasal süreçlerin vatandaşımızın çok ciddi anlamda desteğini kazandığını ben sahaya indiğimde görüyorum. Evet, devletimiz bunların üzerine gitmeli ve bu süreçler hakikaten açığa çıkarılmalı diyor vatandaşımız. Ve açıkçası bu gelinen noktada da ben muhalefetin bu bölünmüş yapısının bir tesadüf olmadığını düşünmekle birlikte üzüntü verici buluyorum. Yani gerçekten kendi içlerindeki bu kendilerini düşürdükleri durum gerçekten çok büyük bir güvensizlik problemi. Daha kendi birbirlerine güvenmeyen birileri, bir topluluğun, bir kitlenin ülkemize bu noktada vaat edebileceği bir güven düzlemi elbette ki yok. Ve günün sonunda vatandaşlarımız da bunun farkındalar. Ama tabii ki yani buradaki oluşan düzlem, bizler izleyici konumundayız. Ama günün sonunda da çok tartışmaların seyri ve gerçekten muhalefetin kendine biçtiği rol, kendine layık gördüğü yönetim anlayışı hakikaten onlar adına üzüntü verici.
3: Bu arada şey de var, yani

0: Mesela işte gençler meselesi çok konuşuluyor. Gençlerin apolitikleştiği ya da işte gençlerin bu anlamda bir ya da böyle mesela çok konuşulan şeylerden bahsedeyim. Bu dip dalgalar falan işte mutlaka ki bir klişe valizimiz dolu bu anlamda siyasete dair. Ne düşünüyorsunuz? Yani bu anlamda yeni parti dediğimiz o gerçekten yeni mi diye sorduğumuz arkasından bölünmüş belki de saydığımız günün sonunda sizin dediğiniz gibi nereye varacak gençler açısından ne görüyorsunuz orada bir sorsam?
1: Yani şöyle söyleyeyim, açıkçası şöyle kadrosuna genel olarak baktığımda gerçekten çok kirlenmiş bir siyaset anlayışını temsil eden çok fazla isim orada yer alıyor. Ve bir bütün halinde baktığımda gençler bunu görüyor. Yani şimdi ben açıkçası gençlerin, ben çok İnanıyorum muhakeme yeteneklerinin gücüne. Şimdi birileri işte şu kuşak bu kuşak şöyle böyle vesaire farklı farklı tartışmalar yürüte dursun. Ben yeni neslin çok ciddi anlamda muhakeme yeteneğinin kuvvetli olduğunu görüyorum. Hakikaten çok belirli noktalarda değerlendirme yapabilen ve ona göre pozisyonunu revize edebilen bir yanları var. Ve ben sokağa indiğimde de açıkçası bunların hepsinden beri olarak muhalefetin bu çirkinliklerini bir yandan görüyorlar ve bir ümit onlar için oluşturmadığını muhalefetin farkındalar. Ama öte yandan çok yoğun bir şekilde şunu da ben görüyorum gençlerde. Gerçekten gençler muhalefeti bir kenara bırakarak şunu net bir biçimde ifade ediyorum. Gerçekten Cumhurbaşkanımızı çok seviyorlar. Yani Cumhurbaşkanımızın o samimiyeti, biliyorsunuz gençlerle çok farklı farklı noktalarda buluşuyor. İşte bir gün bir efendime söyleyeyim bir parkta, bir gün bambaşka bir yerde gençlerle iletişim her zaman için kuruyor ve hakikaten o genç dilini her zaman için koruyor. Ve gençler için iyi bir Türkiye oluşturmak için nasıl bir disiplinle çalıştığını da gençler görüyor. Ben bu noktada gençlerin son derece hakkaniyetli olduğunu görüyorum ve artık gençler arasında da şunu net bir biçimde biliyoruz. Hakikaten en başından beri birinci parti AK Parti ve yüzdesel olarak bizim genel oy oranımız içerisinde de gerçekten gençler aslında eşit seviyede AK Parti'yi yani daha üst yaş grupları AK Parti'yi ne kadar destekliyorsa gençler de aynı oranda destekliyorlar. Çünkü ben son derece rasyonel tercihler yaptıklarını düşünüyorum. Samimiyetin nerede olduğunu biliyorlar. Gerçekten Cumhurbaşkanımızla çok güçlü, çok samimi ve çok tatlı bir iletişimleri var. Ben bunu sahada da görüyorum. Hani herhangi bir yere Cumhurbaşkanımız girdiğinde yanında yamacındaki o gençlerin gözündeki ışıltıyı da görüyorum. Dolayısıyla bu samimiyet dilini ben diğer partilerin kurabildiğini görmüyorum açıkçası. Ve dolayısıyla Cumhurbaşkanımızı ve AK Parti'yi bu noktada gençler nezdinde birinci sıraya koyan da aslında bu samimiyet ve güven dili. Şu an çok ciddi anlamda muhalefetin vaat ettiği şey en temelde bir güven bunalımı. Ve hiç kimse de bu güven bunalımının yanında saf tutmak istemiyor açıkçası.
0: Güven meselesine gelmişken aslında bizim yine o son konuşulanlar arasında çok da şu anda gündemimiz olan güven problemi ne matuf bir şey sormak istiyorum. Şu deprem acısından ya da acısında belki hissetmediğimiz sonrasında ya biz ne yaşadık ne yaşamışız diye sorduğumuz bir gündemimiz var şu anda. Bir dernek, şu anda ismini de vermeyeyim, insanlar şimdi daha çok sinir harbi yaşamasınlar. Neticesinde bir takım ünlü mamullerin de tabiri caizse şunu gördük. Ya biz yapmadık, lanetliyorum diyen bir kısmın da aslında o zaman çok ciddi anlamda bir navigasyon görevi üstlendiğini de biliyoruz. Şimdi galiba 20 gün deprem anında Malatya'daydınız ve sahadaydınız. Bu insanlar gerçekten... Çok safi duygularla da evet halktan bahsediyorum. Buradaki en saf olan gerçekten halktan bahsediyorum. İcracılardan da bahsetmiyorum. Burada bir güven şeyini telkin etmek adına tekrar tesis etmek adına şunu da soruyorum. Yani devleti aciz göstermek adına yapılmış olan bu bir şey çok cüruf hareketleri nasıl yorumluyorsunuz? Şu anda geldiğimiz noktada gerçekten güven ilişkisini, özellikle bu belki de bir takım

0: gerçekten orada var olan STK'ların da çok töhmet altında kaldı. Yo, biz buradaydık ama siz yoktunuz dediği, ama kimsenin o anda o acıyla sesini duyuramadı. Şu anda her şeyi böyle çok açık büfe halinde burada şu anda görüyoruz. Siz de oradaydınız. Ne oldu?
1: Şöyle ifadelendireyim. Tabii deprem haberi gelir gelmez Cumhurbaşkanımız bütün milletvekillerini talimatlandırdı. Hı hı. Ve çok sistemli bir şekilde her birimiz belirli illerden sorumlu olduk. 11 ile de farklı illerin vekilleri görevlendirildi. Biz Ankara vekilleri olarak Malatya'da görevlendirilmiştik ve ben o süreç içerisinde sizin de belirttiğiniz gibi 21 gün Malatya'da kaldım. Devam eden günlerde yine bu 21 gün içerisinde de açıkçası bütün ana resmi görebilmek adına farklı illerimizi, ilçelerimizi depremden yoğun bir şekilde etkilenen teker teker ziyaret ettim. Ve o süreç içerisinde hakikaten net bir fotoğraf oluşturabilmek adına çok fazla gözlemim oldu. Şimdi sosyal medya az evvel de dedik ya, çok ciddi bir yankı fanusu oluşturuyor ve bu yankı fanusu içerisinde insanların hakikat arayışı hakikaten belirli noktalarda birazcık daha belirsizleşebiliyor. Ve burada doğruyu anlatabilmek adına mesela ilk başta ne dediler, işte asker nerede, asker yoktu, şu yoktu, bu yoktu, işte çadırların oluşması için demişlerdi. Ben ilk 24 saat içerisinde Malatya'daydım. Malatya Kongre Merkezi ilk durağım olmuştu ve onun hemen önünde, arka kısımlarında, her yerde Türkiye'nin dört bir yanından gelen askerlerimiz çadırları kurmuşlardı. Hatta bir Ayaşlı, bir de Hakkari'li bir askerimize denk gelmiştim. Ve hakikaten onlar çok sistemli bir şekilde, şimdi hem illerin, valiliklerin sorumlu olduğu iller vardı, farklı valiliklerin. Hem de askerin sorumlu olduğu iller vardı. Yani dolayısıyla çok yüksek bir koordinasyon vardı. Bir yandan Kızılay koordine, AFAD koordine, efendime söyleyeyim devletin işte valilikler, evet, depremden etkilenmeyen illerin valilikleri, depremden etkilenmeyen illerdeki işte sağlık kuruluşları, askeri kuruluşlar, her biri çok koordineli bir şekilde aslında alanda ve sahadaydı. Tabii ki ya, o kadar büyük bir yıkım söz konusu ki 11 il ve neredeyse il büyüklüğünde olan ilçeler. Yani ben açıkçası Nurdağ'a gittiğimde, Islahiye'ye gittiğimde, Kırıkan'a gittiğimde hakikaten nasıl toparlayacağız ya Rabbim hissini çok yoğun bir şekilde hissetmiştim. Ve böyle hele ki Hatay'ı gördükten sonra, Antakya'yı gördükten sonra çok çok daha yoğun bir biçimde bunu hissetmiştim. Ve buraların her birini dolaştığımda o his bir yandan devam ederken, hatırlarsınız o günlerde Cumhurbaşkanımız hemen ivedilikle ilk günlerde bütün illeri dolaştı ve biz bunu Allah'ın izniyle buraları kaldıracağız ayağa dedi. Ve bir süre belirledi ve kaldırdı. Bunu net bir biçimde yaptı. Hı hı. Ve çok zor ayağa kalkacak durumdaydı bütün bu şehirler. Ve o süreç içerisinde o bahsi geçen sizin de ifade ettiğiniz dernekleri ben hiç sahada görmedim. Yani başka STK'lar mesela sahada hep depreme dönük belirli adımlar atmaya çalışan ve başka konularda tahkir edilen bize yakın nispeten STK'ları adım başı gördüm. Arama kurtarma çalışmalarında, efendime söyleyeyim yemek dağıtım istasyonlarında, çadırlarda vesaire, yani sürekli olarak bir işin ucundan tutmaya çalıştılar. Ve gerçekten koordinasyonun bir parçası oldular ama bahsi geçen STK'lara dair tek bir su şişesi bile görmedim. Yani bırakın herhangi bir daha büyük yapıyı. Dolayısıyla bu bende tabii ki çok büyük soru işaretleri kendi içimde oluşturdu, oluşturuyor da. Zaten devletimiz de bu noktada üzerine düşeni yapıp bu soruşturmaları da hali hazırda takip ediyor. Ve deprem demişken şunu hakikaten söylemek isterim. Şimdi belki deprem bölgesinde olmayan biri oradaki yıkımın boyutunu buradan anlayamayabilir. Şimdi ben Kahramanmaraş Merkezli Depremleri Araştırma Komisyonu'nun da sözcüsüydüm. Ve o vesileyle çok yoğun bir şekilde deprem bölgesine gittim. Ve her defasında böyle bir nasıl ayağa kalkacak ya Rabbim duygusu var. Ama bir yandan da hakikaten oradaki durumun da fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz. Şimdi biliyorsunuz Antakya en çok kaybın yaşandığı yer. Vaktiyle oranın ilçe başkanı, AK Parti

0: İlçe belediye başkanı oranın kentsel dönüşüme girmesi için çok yoğun bir çaba ortaya koyuyor. Hatta dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı'nı da çağırıyor. Ve gerçekten o zamanki işte CHP'nin ve efendime söyleyeyim bazı marjinal sol örgütlerle de düzenlediği çeşitli mitingler sonrasında bir muhtara bir dava açtırıyorlar kentsel dönüşüm aleyhine. Ve kentsel dönüşüm projesi iptal ediliyor. Ve hakikaten Antakya o dakikadan sonra böyle o yerle bir olan görüntüsünü görünce çok fevkalade üzülmüştüm. Ve o günkü verilerle yani bizim komisyonumuzun çalışma dönemindeki verilerle 7097 dava vardı kentsel dönüşümler aleyhine açılmış olan. Yani dolayısıyla aslında belirli şeyleri savunurken de bunun sonuçlarını iyi tartmanın, ölçmenin ne kadar önemli olduğunu bana o süreç tekrar gösterdi. Hani muhalefetin belirli noktalarda oluşturduğu sorumsuzluk ve onun hakikaten insanlarda oluşturduğu ruh hali neticesinde yürütülen süreçler günün sonunda pek çok negatif sonuç doğurdu. Çok hepimizin derinden etkileyen ve çok derinden üzen sonuçlara sebebiyet verdi ve bütün bu sonuçların ötesinde hakikaten çok büyük bir yükün altından kalktı Türkiye. Hatırlarsınız Almanya'da bir sel felaketi olmuştu. 3 sene önce yanılmıyorsam. Ve şu an hala çok da dar bir alanda olmasına rağmen bu sel felaketinin yaraları sarılamadı. İşte Amerika'da hatırlarsınız Los Angeles'ta yangınlar oldu. Hala o bölgelere giriş yapılamayan noktalar olduğu söyleniyor. Ama bu kadar büyük bir yıkımın altından Türkiye Cumhurbaşkanımızın liderliği ve kararlılığı sayesinde çok kısa bir sürede aslında bu işin altından kalktı. Bu çok çok çok önemli bir başarı öyküsü. Yani o kadar şu an diyoruz ya mesela farklı sıkışmışlıklar, dünyadaki sıkıntılardan etkileniyoruz vesaire ama başlı başına 11 şehri ve neredeyse şehir büyüklüğünde ilçeyi yeniden inşa etmek gerçekten her baba yiğidin harcı değil. Ve ben gerçekten bu bir kere daha bu hareketin bir parçası olmaktan mutluluk duydum diyebilirim. Yani çünkü o insanların o çaresizliğini görüp sonrasında da bunu bir nihayete kavuşturmak, insanları evlerinde tekrar mutlu görebilmek yani benim için tarifsiz bir mutluluktu. Çünkü ben o deprem ilk olduğu andaki manzarayı hatırlıyorum. Bir de böyle hiç unutmuyorum bir Ramazan günüydü depremden bir sene sonra yanılmıyorsam. Malatya yavaş yavaş toparlamaya başlamış. Başka bir vesileyle gittim. Böyle baktım birisi döner kesiyor yani. Yanda da böyle telefoncular dükkanı açmış. Oturdum ağlamaya başladım yani. Hakikaten bir insan bir telefoncu gördü, telefon kabı satan birisini gördü diye bu kadar ağlayabilir mi mutluluktan? Oturdum ağladım yani. Hakikaten orada hayatın normale dönmeye başladığını görmek fevkalade büyük bir mutluluktu. Ve çok çok çok büyük bir iş yapıldı yani orada. Hakikaten yani Cumhurbaşkanımıza benim çok derinden saygı duymamın çok somut göstergelerinden biri nedir diye soracak olsanız bir sürü sebep sayarız. Ama bu kadar büyük bir depremin altından bu kadar kısa sürede kalkabilecek ben başka bir ülke zannediyorum ki yoktur yani.
1: Tam böyle acıdan bu anlamda unutamadığımız acıdan ve içinde olduğumuz acıdan bahsetmişken aslında programın başında söylediğim gibi Zeynep Yıldız dendiği zaman benim açımdan ben öyle hatırlıyorum. Gerçekten bu benim için bir şerefli bir hatırlama. Gazze konusundaki gerçekten mücadeleniz. Uluslararası da bir mücadele veriyorsunuz. Aynı zamanda işte bir takım görüşmelerde bulunuyorsunuz. Belki o süreci daha böyle yakinen daha da bizim bilmediğimiz yakınlıkta takip ediyorsunuz. Bu manada hep Gazze'mi evet bir Gazze'teci olarak burada her programda hatırlatmaya çalışıyorum nacizane ama şimdi sizinle olup da bunu konuşmamak pek tabii ki de olmaz ki en güzel tarafınızda ve en güzelini taşıyarak da bunu görüyoruz. Şimdi aslında uluslararası mecrada bunu konuşuyor olmak çünkü niyeyse bilmiyorum Gazze zulmünü, işgalini 7 Ekim'den ibaret saymaya çalışan bir şey var değil mi? Böyle çok enteresan. Yani bize ne diyorlardı? Artık daha az demeye başladılar. Vicdanı daha kiralık olmayanlar. Şimdi bu anlamda gerçekten uluslararası düzlemde bunu tartışabildiğinizi ve konuşabildiğinizi de görüyorum. Aldığınız tepkiler nasıl oluyor? Ya da hangi engellerle karşılaşıyorsunuz şu anda? Böylesine vicdani bir konuda.
0: Şöyle, bir süreç tahlili yapacak olursak, sizin de dediğiniz gibi aslında Gazze'deki konu 7 Ekim'den başlamadı. Yani soykırım 7 Ekim itibariyle başlamadı. Yani bunu aslında geçenlerde Sumut filosuna ilişkin bir parlamenter zirve oldu. Orada da milletvekili arkadaşlarımızla konuştuğumuzda aslında bunu Balfour Deklarasyonu'na dayandıran arkadaşlarımız oldu ki ben de sonuna kadar aslında katılıyorum. Dolayısıyla düşünün, işte Siyonistler kendilerine bir toprak arıyorlar. İşte Uganda tartışılıyor ilk etapta. Güzel kardeşim, neden hani boş bir alanı tercih etmeyip de, ki o zaman boş bir bölge onlara işaret ediliyor. Ve o zaman onu tercih etmeyip neden ille burası? Zaten burada dünyanın en yoğun nüfuslu bölgelerinden biri, ama neden ille buraya sıkışmak sorusunu sorduğumuzda gerçekten çok sistemli bir şekilde bölgeye tutunmak için adımlar atıldığını ve sonrasında da biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'nın akabinde çok aslında işte Almanlar bizim ümitlerimizi çaldı, mutluluğumuzu çaldı, siz bize bunu yapmayın diyerek gelip ve hakikaten oradaki vatandaşların onları tabiri caizse insani bir şekilde karşılayıp sonrasında insanların evini işgal edip sonrasında arazisini işgal edip en sonunda da devletini işgal eden gerçekten yayılmacı bir yaklaşım olduğunu görüyoruz. Ve hakikaten uluslararası alanda bunu konuşurken bir yandan hep şunu aklımda tutuyorum. Bunu ilk başta, ilk cümle olarak söylemeyi çok isterim. Çünkü ilk etapta bunu bence aklımıza nakşetmemiz lazım. Düşünün, dünya ekonomisini çok ciddi anlamda Siyonizm etki ediyor. Ve çok ciddi bir ekonomik güçleri var ve belirli noktalarda çok ciddi bir teknolojik güçleri var. Ama günün sonunda bu kadar güce sahip olmalarına rağmen biliyorsunuz 2007'den sonra da ambargo başlamıştı Gazze'ye ve 7 Ekim'den bu yana da sistematik, somut bir soykırım hüviyeti kazanmış durumda ki bence önceki safhalarda soykırım niteliği taşıyan çok fazla eylemle dolu. Ama son 7 Ekim'den itibaren başlayan süreci dikkate aldığımızda dünyanın en iyi teknolojilerinden birine sahip olan bir orduyu olmasına rağmen bakınca sözde ordu diyelim İsrail, altın yüz ölçümü altın dağı kadar bile olmayan, Mamak kadar bile olmayan Gazze'de tabiri caizse Gazze'lileri yenememiştir. Yani İsrail Gazze'de hem vicdanlarda hem de şu an doğurduğu sonuçlar itibariyle yenilmiştir. Bütün bu güçlerine rağmen. Hani ayeti kerimede hep onun belirli noktalarda korkaklıklarından bahsedilir ya, biz o korkaklığı aslında somut bir şekilde sahada da görüyoruz. Ve bu minvalde şimdi bizim 7 Ekim'in hemen sonrasında Avrupa Konseyi'nde bir genel kurul oldu. Ve o genel kurulda bizim dışımızda Filistin'i savunan sadece bir ya da iki milletvekili vardı. Bu kadar ezici bir şekilde azınlıktaydık ki. Ve hakikaten tabiri caizse enseyi de karartmadan ve gerçekten Gazze'lilerin bereketi, Gazze'lilerin gerçekten çok ihlaslı bir örnekliği var. Hepimizi içine alan çok büyük bir ihlas örnekliği var Gazze'lilerin. Ve bu minvalde adım adım ben dünya kamuoyunun nasıl değiştiğini gördüm. İlk etapta siyasetçiler sokakları dolduran, Avrupa sokaklarını dolduran vicdanlı insanların sesine tabii ki kulak kesildiler. Çünkü neticede siyasetçiler sokağın dilini bir şekilde parlamentoya taşımakla mükelleftir. Ve dolayısıyla Avrupa sokaklarının dilini parlamenter arkadaşlarımızın yavaş yavaş, hafif ürkek ürkek atımlarla da olsa ilk etapta yavaş yavaş bu sesi yükseltmeye başladıklarını gördük. Sonra ilerleyen safhalarda da şunu net bir biçimde gördük. Hakikaten artık korkmamaya başladılar. Yani çünkü böyle bir çatışma içine girmeleri onların ilerleyen süreçte siyasi kariyerleri noktasında Avrupa'da siyaset yapan birisi için farklı sonuçlar doğurabilir. Ama Allah hak onların içinden de o korkuyu aldı. Ve son genel kurullardan birinde böyle bir baktım. İsrail savunan sadece iki kişi kalmıştı. Sadece iki vekil. Onun dışındaki herkes tamamen Filistin'i destekliyordu. Yani dolayısıyla geldiğimiz nokta itibariyle dedim ya İsrail yenilmiştir. İsrail yenildi. İsrail yenildi ve şu an durumu nasıl toparlayacağını düşünüyor. Ve bizim en başından beri o ilk etapta henüz daha gri alanda kalan, tabiri caizse Araf'ta kalanlara bizim her zaman için söylediğimiz konu, onlara yaptığımız belli başlı hatırlatmalar şunlardı. Eğer İsrail'in agresyonunu, hadi insani boyutunu değerlendiremiyorsunuz ama gerçekten realist bir şekilde bu dünyada yaşayan biri olarak size şunu söylüyoruz. Eğer bu agresyon burada engellenmezse bu yayılacak demiştik ve şu an çok üzülerek haklı çıktığımızı görüyoruz. Çünkü Gazze'de başlayan yangın bütün tabiri caizse bölgeyi ve dünyayı artık içine almış durumda. Ve hakikaten Gazze bu noktada muazzam bir örneklik oluşturdu. Gerçekten ebabillerin filleri yenebileceğini bence bize gösterdi. Gazze benim nezdimde ve bence bütün insanlığın ortak vicdanı nezdinde yenen taraftır. Yani bu işin kahramanı Gazzelilerdir. Ve ben bu bereketi her yerde görüyorum. Dünyanın çok farklı yerlerinde bu süreç içerisinde toplantılara katıldım ve her yerde yüksek bir farkındalık var. Evet. Ve insanların da böyle vicdani bir noktada bir araya gelmiş olabilmesi gerçekten çok bir yönüyle böyle sarsıcı bir hakikat. Hani o içimizdeki o ortak nüveyi hakikaten Allah'tan gelip Allah'a dönecek olmamız hakikatini bana çok hatırlattı açıkçası. Çok sarsıcı bir hakikati bizim kucağımıza bıraktı tabiri caizse Gazzeliler.
1: Bu arada mesela boykotla alakalı da bayağı bir çalışmalarınız oldu değil mi sizin?
0: Yani, evet.
1: Hani bir takımlarının işte ya boykot şunu almayarak ne olacak ki dediği, belki de boykotun gücünü görerek tamamıyla o bu itirazın gücünü görerek kırmak amaçlı da olabilir bilmiyorum ama sanki bu sefer oldu gibi hissediyorum. Hani çünkü sistematik olarak o şeyler rutinde devam ediyordu. Hep biz böyle bir boykot duyuyorduk. Şimdi ama 7 Ekim'den bu yana çocukların içerisinde özellikle insanlarda bu bilincin ben artık böyle bir tabiri caizse bu vicdani orucun bir karşılık bulduğunu da düşünüyorum.
0: Çocuklar da muazzam bilinçli bu konuda ya. Beni böyle hakikaten şaşırtıyorlar ve bağrıma basasım geliyor hepsine. İçime koyasım geliyor tabiri caizse. Yani her zaman için açıkçası belirli noktalarda bu boykotu sürdürmek isteyen insanlara ya işte bir tek senin almamanla ne olacak Allah aşkına? Yani sen mahrum kaldığınla kalacaksın gibi bir yaklaşım da hep ola gelirlerdi. Olsun vicdanım rahat. Vicdanım rahat. En azından elimden sadece bu geliyor. Ha yine ne olursa olsun vicdanım %100 rahatlayamıyor böyle bir durumda. Ama elimden bu geliyor. Ve hani hakikaten mücadelenin, cehdin katmanları var. Yani dolayısıyla bu da benim cehdim. Ve hani bir istemediğimiz bir şey olduğunda, bizim prensiplerimize aykırı bir şey olduğunda peygamberimizin öğütü ne bizim için? İşte elimizle, dilimizle. Onu da yapamıyorsak kalbimizle buğz etmek. O zaman bu işin bir ucundan tutmamız lazım. Ve şu an geldiğimiz noktada da açıkçası bu boykotların işe yaradığını somut bir şekilde görüyoruz. Yeni yeni kampanyalar yapmaya çalışıyorlar. İşte şurada üretildi, burada üretildi vesaire gibi başlıklarla aslında tekrar o ekonomik anlamda küçülmelerini yerine koymaya çalışıyorlar. Esas itibariyle biz en başından beri her zaman yerli ve milli üretimi destekliyoruz. Yani dolayısıyla aslında bizim en başından beri söylediğimiz yerli ve milli üretimi her alanda desteklemek prensibi günün sonunda neye hizmet ettiği de aslında çok ortaya çıkmış oldu. Yani gerçekten biz kendi ekonomimize hem bu noktada hizmet edelim hem de gerçekten benim aldığım ürün tutup da bir efendime söyleyeyim IDF askerinin önüne öğün olarak gitmesin. Dolayısıyla bunu biliyorsunuz nasıl sponsor ettiklerini onları. Dolayısıyla bu noktadaki duruşu da ben çok kıymetli buluyorum. Ayrıca şöyle bir

0: notu da düşmek isterim. Tabii. Boykot yapan insanlarda çok pratik sonuçları da olduğunu görüyorum. Daha sağlıklı bir insana dönüştüm diyorlar mesela. Boykota başlayan insanlar. Yani dolayısıyla insan sağlığını tehdit eden bir markalaşma süreçleri de vardı en başından beri. Bütün sektörleri bir arada değerlendirecek olursak. Geçen birisi böyle dedi. Boykota başladım. İşte sivilcelerim bitti. İşte ne bileyim daha işte nefes alabilen bir insana dönüştüm vesaire, daha sağlıklı, kilo kaybettim vesaire, böyle bir sürü başlıklar saydılar. Evet dedim ya, hakikaten bu boyutu da var. Çünkü ürettikleri faydalı bir şey de yok yani günün sonunda.
1: Vicdan sağlığı diyoruz.
0: Evet.
1: Vicdan yani, sağlığı.
0: Evet, hakikaten vicdan sağlığı. Vicdan sağlığının fiziksel sağlığa dönüşümü.
1: Kesinlikle. Şimdi sevgili Zeynep Yıldız, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız'la aslında programımızı yavaş yavaş böyle sonunda toparlarsak. Bir taraftan siyaset konuştuk. Bir taraftan işte son gündemde konuşmaya çalıştık. Ama bir taraftan da gerçekten yani kendimizle yüzleştiğimizde gerçekten bir alan bulabiliyor muyuz? Yani bu kadar bir yoğunluk. Bazen yani şunu düşünüyor musunuz? Çok insani bir soru yani. Bu kadar koşturma, bu kadar bir şey ihmal ediyor muyum? Kendimi ya da işte yine kendimi, başka bir şey söylemeyeyim çünkü burada bir zat olur Allah korusun, ama bir taraftan hani ihmal ettiğimiz belki güzel şeyler de olabilir ya da kaçırdığımız. Bunu nasıl telafi ediyor Zeynep Yıldız?
0: Galiba ben bunu telafi edemiyorum. Çünkü yolun başında o saha ziyaretlerinde teyzelere verdiğim ben asla sahadan kopmayacağım sözü, günün sonunda bende böyle hakikaten her boşluğu nasıl çalışarak değerlendirebilirim gibi bir iz düşüme sebebiyet verdi. Ve yine aynı şekilde işte başta sadece birkaç kişinin vekaletiyle çıktığım bu yolda şimdi bir sürü insanın vekaleti var. Ve bu çok ağır bir sorumluluk diyerek milletimize karşı çok onu galiba başaramıyorum. Mesela bu aralar artık böyle kendime sağ çalışması gibi arkadaşlarımla görüşme ödevleri yazmaya başladım. Ama gece 11'den sonra oluyor mesela. Olsun bize gel, ben çay yaparım sana diyorum falan. Evet. Dolayısıyla yani meclis bittikten sonra vesaire. Çünkü çok geç saatlerde bitiyor biliyorsunuz meclis. Dolayısıyla böyle şeyler yapıyorum. Mesela yüksek lisansımı bitiremedim bir türlü falan. Yani neden? Çünkü şimdi hakkını vermem lazım onun. Hakkını veremiyorsam da lalet tayin bir tez de yazmak istemiyorum. O zaman işte bir şekilde nihayetleniyor süreç. Bir daha YDS'ye giriyorum, bir daha ALES'e giriyorum, bir daha aynı başvuru süreçlerini gerçekleştiriyorum. O yüzden bitiremediğim bir yüksek lisansım da var bu konuda yani. O yüzden ıskalı, yani her şey dört başı mamur olmuyor yani. Muhakkak ıskalanan ve ihmal edilen bir yan oluyor. Galiba o noktada ihmal ettiğim kendi arkadaşlarım ve belki kendi hayatımın belirli kısımlarıdır itirafında da bulunmuş olayım.
1: Şimdi bir şey soracağım. Bu izlediğimi de hatırlıyorum aslında. Böyle Ankara'daki oradaki o kendi emeğiyle bir yere gelmeye çalışan kadınlarla buluşuyorsunuz. Yani onlara da bir teşvik, onlara da bir moral, motivasyon sağladığınızı da biliyorum. Burada bir hikayeniz var mı hiç bu kadınlarla böyle görüşüp?
0: Çok fazla hikayem var. İlk aklıma gelen hikayeden başlayayım yine. Bir gün Güdül'den Kızılcahamam'a gidiyorum.
1: Mesela bir Duda abla olabilir.
0: Duda abla, evet. Duda abla. Evet. Şu an tam olarak
1: evet,
0: Duda abla.
1: Abla. Evet. Onu Duda belki abla. Biraz da şey yapabiliriz. Sevgili Tuğçe. O arkadan şeyden görüntüde akabilir ama biz üzerine konuşalım.
0: Evet, o benim kendi çektiğim görüntüyü gelecek olabilir. Ben kendi kendime çünkü Duda ablayla işte Kızılcahamam'ın yanılmıyorsam Çeltikçi'den başladık, Güney Sarayı indik, Güney Saray'dan Alpagut'a efendime söyleyeyim Ankara tiftik keçilerimizle birlikte benim minik tatlı arkadaşlarımla böyle bir yolculuğumuz oldu ve onun ne kadar aslında zor bir şeyi başardığını bir kere daha o vesileyle tatlı. Görmüş oldum. Ve hakikaten şimdi Duda abla benim annemden bir yaş büyük. Makedonya'daki yörükleri konu alan Bal Ülkesi diye bir film vardı. Bana oradaki karakteri de çok çağrıştıran bir yanı var. Hakikaten hayatını annesine bakmaya ve keçilere adamış bir insan. Burada görüyoruz canım benim. Ve gerçekten ruhu, kendi, kalbi tertemiz

0: Ve sonra ben Duda ablanın keçilere dönük bu sevgisini görünce ben de bu keçilerin sevgisine matuf oldum diyeyim. Yani daha doğrusu bu işin içine düştüm tabiri caizse. Ve sonrasında hakikaten hem bu yetiştiriciliğin zorluklarını gördüğüm için Duda ablayla birlikte. Mesela bu yolculukta yaklaşık 20 kilometre yürümüştük. Duda ablanın bir 20 kilometresi daha vardı. Benim böyle ayağıma kan oturdu. Lastiklerimi, cızlavetlerimi giymiştim ama kan oturdu yani. Nasıl dayanıyor? Demek ki alışkın olmadığım için bünyem bu kadarına dayanabildi. Ve hakikaten burada çiftçinin emeğini gerçekten karşılık bulması adına zaten 2004'ten bu yana çok kıymetli bir çalışma yürütmüş bizim bakanlıklarımız. Çünkü Ankara tiftik keçisi 60 bini popülasyonu 2000'li yılların başında altına neredeyse düşmek üzereymiş. 90'larda çıkarılan bir orman kanunu da bunda çok etkisi olduğu söyleniyor. Tabii zaten piyasayı biz ciddi anlamda kaybetmişiz önceki yıllarda. Normalde Osmanlı zamanında dışarı çıkarılması yasak bir hayvan bu. Ve ondan sonra şu an onu ayağa kaldırmaya dönük böyle epey bir çalışmaları oldu. Sağ olsun yani gerçekten ben bu noktada açık yüreklilikle sonuna kadar minnettarlığımı ifade etmek isterim. Emine Erdoğan hanımefendi çok yoğun bir şekilde destekliyor ve bu hikayeyi de gördükten sonra yani Ankara Tiftik Keçisi'nin hikayesini gördükten sonra bu Türkiye Dokuma Atlası projesi nezdinde de Ankara Sof kumaşını çok destekliyor. Ayrıca keçilerimize de hani tabiri caizse sahip çıkmak adına muazzam bir desteği var. Ve şu an bir yandan popülasyonu korurken bir yandan da kaliteyi arttırmaya dönük yoğun çalışmalar içerisindeyiz. Ankara Sof kumaşını da hem halk eğitim merkezlerinde dokuyorlar hem olgunlaşma enstitüsünde dokuyorlar ve hakikaten biz Avrupa Konseyi'nde de buna ilişkin bir sergi gerçekleştirdik. O kadar mutluluk vericiydi ki bir ceket giydim. O ceket Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezi'nde dokunmuş bir ceketti ve Kızılcahamam'ın kendi tiftiklerinden üretilmiş bir ceketti. Yani dolayısıyla böyle bir ürünü görmek fevkalade önemli ve o kadınların hikayesine şahit olmak çok önemli. Çünkü kırsal bölgelerde istihdam önemli bir konu. Şimdi ben merkeze gidip insanların kendilerini gerçekleştiremedikleri bir işe sahip olup efendime söyleyeyim hem kira bedeli farklı olacak hem oradaki yaşam maliyeti belirli noktalarda daha fazla olacak. O zaman biz ne yapmamız lazım? Kırsal bölgedeki standardı merkeze eşitlememiz lazım. Ve bu insanlar için yeni ekonomik alanlar oluşturmamız lazım. Bu noktada halk eğitimler bence muazzam bir iş yapıyor. Açtıkları kurslarla pek çok kadın şimdi kooperatifçiliğe başladı. 2 gün önce de yine bir kooperatifteydim. Bir köyde kurulan bir kooperatif bu. Ve Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle bir sürü tezgah açtılar. Şimdi Avrupa Birliği'nden de destek almaya başlamışlar. Ve işte sadece sof kumaşı değil, bunun yanı sıra işte Güdül'ün leblebisinden kurabiyeler üretmeye başlamışlar. İşte bir güdül gazozu üretmeye başlamışlar gibi gibi. Yani dolayısıyla onların böyle bir üretken hüviyet kazanması da çok kıymetli. Beypazarı'na gidiyorum. Beypazarı'nda işte kuru üreten kadınları görüyorum. Kaleci'ye gidiyorum. Kalecik'te kalecik karası malumunuz meşhurdur. Çok güzel bir üzümümüz var. İnşallah bağ bozumuna da bekleriz sizi.
1: İnşallah.
0: Kalecik'te kadın kooperatiflerinin işte üzüm sirkesi, işte şıra ürettiklerini görüyoruz. Pekmez ürettiklerini görüyoruz. İşte Ayaş'a gidiyoruz, salça ürettiklerini görüyoruz. Dolayısıyla aslında kadın kooperatifçiliği de ben çok ciddi anlamda kooperatifçiliğin arttığını görüyorum. Ve bu minvalde de insanların kırsaldaki mevcudiyetini, varlığını sürdürebilmek adına hem kadın kooperatifçiliği, hem halk eğitim merkezleri, hem bakanlıkların kooperatiflere verdiği destekler birleştiğinde çok güzel sonuçlar doğuyor. Bunun yanı sıra tabii kırsalda şu an biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı'nın da aldığı kararlar var. Bir köyde bir öğrenci varsa bile oraya öğretmen gitmek durumunda. Dolayısıyla alınan bu kararlar işte sosyal donatılara orada kavuşabilmesi, köylerde evlere doğalgaz bağlanabilmesi vesaire. Bunların hepsini üst üste koyduğumuzda aslında nüfusun dengeli dağılımı adına da çok güzel bir tablo inşallah yıllara sari olarak oluşacak diye düşünüyorum.
1: Aslında bunlar bir de bizim bilmediğimiz hikayeler de vardır değil mi burada?
0: Evet.
1: Bunlar bence yazılmalı.
0: Çok doğru. Bazen
1: Çünkü ben biliyorum
0: düşünüyorum.
1: sizin kaleminiz bayağı iyi.
0: Öyle mi? Evet. Bir süredir birazcık artık paslandım gibi de hissediyorum.
1: Hatta bir dönem böyle bir yazdım. Hatırlıyorum.
0: Yani evet, bu. Evet. Ve epey bir Halise Çiftçi'nin bir dergisi vardı. Tanır mısınız bilmiyorum. Orada yazmıştım. Ve hakikaten de çok severdim orada da yazmayı. Ama epey bir ara verdim. Ne durumdayım bilemiyorum. Ama mesela bir gün yine bir teyzemize denk geldim. Teyze Pursaklar'da oturuyor. Çorumlu bir teyzemiz. İp eğiriyor. Çok güzel ip eğiriyor mesela. Yani hakikaten nasıl öğrendiğini dinledim vesaire. Şu an oğluna öğretti. Oğlu başladı bu işe vesaire. O kadar çok hikaye var ki aslında burada. Hem kadın hikayeleri hem bir bütün halinde insan hikayeleri. Ve bu hikayelerin bir paydaşı haline gelmek bence çok kıymetli hissettiriyor belirli noktalarda kendi adıma. Ama bunun ötesinde de hakikaten onlar için bir şey yapmak mesuliyetini her daim hissetmek de tabii ki üzerimizdeki sorumluluğu her defasında artırıyor. Ama bir yandan ben de bu notu almış olayım. Bu hikayeleri küçük küçük kenara inşallah not alayım.
1: Çünkü gerçekten bence hani program soruma dönersek hani bu galiba yazmak çok önemli bir hava sahası.
0: Çok. Fevkalade. Yani o kadar çok hikaye var ki böyle. Mesela bir gün Pursaklar'da bir meslek lisesine gittim. Oradaki çocuklar Amerika'daki bir yarıştan teklif almışlar katılmaları için. Ondan sonra oraya katılıyorlar ve sonrasında birincilikle döndüler. Benim canım tatlı meslek liseli öğrencilerim gerçekten. Muazzam bir gurur duydum, mutluluk duydum. Çünkü onların hazırlık safhasına yakından şahitlik etmiştim. Ve bu çok çok büyük bir mutluluk bizler için. O da bir hikaye. Yani o çocukların o heyecanı, o birlikte yaşama, birlikte bir şey oluşturma, bir takım olabilme. Bence bu zaten Teknofest'in başardığı en kıymetli şeylerden biri. Ekip. Türkiye büyük bir takımdır. Takım halinde çalışabilmek. Ekipte birisi yeterince iyi çalışmıyorsa takımda hep birlikte düşersin. O zaman ne yapman lazım? Hep birlikte birbirine kenetlenerek çoğalman lazım, ilerlemen lazım. Dolayısıyla Teknofest kuşağı gerçek. Yani ben onu sahada her yerde görüyorum. Ve aslında bu hikayeleri de teker teker not almak ve anlatmak, iyiliği çoğaltmak, yaymak önemli. Yani çünkü gerçekten birileri böyle yani kötülüğün yayılma hızı daha fazla diyor ya birileri. Ben ona çok katılmamakla birlikte iyiliği biz yeterince anlatmıyoruz gibi geliyor. O yüzden böyle bu tip iyilik hikayelerini çoğaltmak
1: bu çok
0: hakikaten
1: konuştuğumuz aslında bir şey. Bir taraftan da gerçekten şu iyilerin cesur olması gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet. Muhakkak.
1: Bu konuda neyiz biz? Neredeyiz yani cesaret konusunda?
0: Şöyle tabii kültürel olarak biz birazcık daha hani nazik olalım. Aman her konuda efendime söyleyeyim tabiri caizse her yerde her şeyi söylemesek de olur gibi böyle bir hani ön planda olmak ya da bir şeyi efendime söyleyeyim yüksek sesle haykırmak konusunda birazcık daha geride durmayı sanki öğrenmiş durumdayız. Bir öz eleştiri mahiyetinde bunu söylüyorum. Dolayısıyla bazen haykırarak burada böyle bir durum var dememiz gereken eşikler muhakkak ki var. Ve mesela ben dedim ya bazen bir dakikalıkları artık eskisi kadar giremiyorum mecliste sizinle yayın öncesinde konuştuğumuzda.
1: Ha, evet.
0: Oralarda mesela sürekli Teknofest çocuklarını anlatıyordum. Çünkü çok seviyorum yani aşırı mutlu oluyorum vesaire. Ve bu aslında bir çeşit iyiliği yayma faaliyetiydi. Ama tabii bu tekil örneklerin ötesinde de gerçekten çok yaygın bir hale dönüşmüş bir durum mesela. Dolayısıyla hakikaten o iyilerin cesur olması her konuda fevkalade önemli. Yani yine Gazze konusuna ben bağlayacağım. İyiler ve cesur insanlar demişken kalbim tabii ki oraya meylediyor her vesileyle. Hakikaten orada mesela hem iyi hem cesur bir şekilde bunu dile getirdi aslında Gazze'liler. Ve bugün geldiğimiz noktada da işte o bereket kapısını da o açtı diye düşünüyorum. Ve yine benzer şekilde mesela Sumut için parlamenterlerle bir araya geldiğimizde biz bu konuyu nasıl halledeceğiz, işte kurumsal anlamda neler yapılabilir diye herkes konuşuyor, tartışıyor. Ben mikrofonu ele aldığımda dedim kendi Cumhurbaşkanımız bunu en başında söyledi, dünya beşten büyüktür ve bunu Birleşmiş Milletler Güvenlik

konseyinin genel yapısına dair BM çatısı altında söyledi. Yani dolayısıyla iyilerin cesur olmasının doğuracağı pozitif sonuçları da aslında görebildiğimiz çok fazla örnek var. Dolayısıyla bu örnekleri iyi değerlendirip günün sonunda cesur olmaktan ve bazen

0: Yani çok haklı olduğumuz yerde onu da böyle bir kalıba sokmak ya da işte onu da düzenlemek.
1: Sürekli
0: tekrar
1: gerekçelendirme hastalığı.
0: Evet, bu biraz şey geliyor ya, yani ben evet. Tabii siyaset açısından bakıyorum galiba mesela, ya da bizim açımızdan da bakabilirim. Yani öyle olmamaya çalışıyorum ama bir bakıma da baktığım zaman da ya bu çok haklıyız ama bu çok haklılık hacminde bir haykırış mı? Galiba mütekabiliyet orada bir,
1: yani bazen tabii hani belirli, şimdi karşınızda hakikate aykırı beyanlar, yani bunu tamamen siyaset düzleminde söylüyorum. Mesela karşımızda tamamen hakikate aykırı beyanlar üreten, buna dümdüz tabii ki yalan da diyebiliriz, üreten mekanizmalar var ve çok rahat yalan söylüyorlar. Çok çok rahat yalan söylüyorlar. Ve hani biliyorsunuz belirli kaideler vardır. Şuyu hukukundan beterdir. Yani bir şeyin duyulması olmasından beterdir. Yani bir yalanın söylenmesinden daha beter bir şey varsa da bu yalanın yayılmasıdır. Birazcık sanki bu tip prensipler, hani bu kötülüğü yaymaya mı acaba vesile oluruz? Çok farklı bir tonda bunu ifade edersek gibi bir kaygıyla birazcık daha geri durduğumuz düzlemler oluyor. Ama tabii ki öyle bir eşik var ki mutlak surette en yüksek tonda bu doğru değildir dememiz gereken bir eşik elbette ki oluyor. Ama öte yandan da onların zaten bazen çok kışkırtıcı yalanlar söylemesinin temelinde biz onlara aynı kışkırtıcılıkla cevap verelim. Ve dolayısıyla onların aslında bu söylemi dolaşıma girsin gibi bir sayıkla da hareket ettiklerini düşünüyorum açıkçası. Yani dolayısıyla onları mutlu etmemek adına da bazen zor gelse de bize geride durmak mecburiyetinde kaldığımız anlar oluyor gözlemlediğim kadarıyla.
0: Peki sizi yorduk.
1: Estağfurullah.
0: Sevgili Zeynep Hanım galiba hemen tekrar Ankara'ya mı?
1: yarın da burada, öğleden önceye kadar buradayım, öğleden sonra inşallah döneceğim. İstanbul'u yani belirli noktalarını elbette ki seviyoruz. Ankara'yı daha çok seviyoruz. Fakat İstanbul'da sevilesi bir şehir. İstanbulluları da seviyoruz efendim.
0: O zaman birer bekleriz.
1: Sevgili İnşallah efendim. Teşekkür
0: Zeynep
1: ediyorum.
0: Ben biliyorum ki yarın da çok yoğun sizin gündeminiz. Evet. Hep öyle oluyor galiba. Çok
1: Hep
0: sürekli
1: öyle
0: bir...
1: oluyor. Evet. Böyle ben hemen trafik. Küçük minik toplantılar ayarladım yarın içinde. Ama keyifli toplantılar yani. Hakikaten. Güzel.
0: Umarım sizi zorlamadık.
1: Yok, ben çok keyifli, çok keyifli bir sohbet oldu benim.
0: Geldiği zaman bir böyle bir korkuyorlar. Niye acaba, ortamdan bir bakıyorum gerçekten biraz böyle, ne bileyim, efsunlu bir böyle bir şey.
1: Ben stüdyomuzu çok beğendim. Çok şıksınız, çok zarifsiniz.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ve hakikaten ekibiniz de harika. Siz de aynı şekilde.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ben çok büyük mutluluk duydum. Ve hakikaten çok geniş bir yelpazede pek çok şeyi konuşmuş olduk. Ben de çok çok mutlu oldum. Ankara'ya da bekliyorum bu arada.
0: İnşallah geleceğiz. Ben gerçekten en baştan söylediğim gibi benim için çok kıymetlisiniz.
1: Siz de benim Sebebim için gerçekten.
0: Sebebim de gerçekten gazete evet. için ne yaptığınızı aslında
1: Allah razı olsun.
0: Takip ediyordum. Bu anlamda da çok doğru bir sohbet gerçekleştirdiğimizi insani ve vicdani anlamda düşünüyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür
0: Kim
1: ederim.
0: Kim vardı yayınımızda? Sevgili 24 TV izleyicileri. Kim vardı yayınımda? Ankara Emniyet Vekili, Dijital Mecralar Başkan Vekili, aynı zamanda İnsan Hakları Başkan Yardımcısı, Genel Merkez Başkan Yardımcısı sevgili Zeynep Yıldız'a çok teşekkür ediyoruz kendisiyle. Siz varmış ama kameralar yokmuş gibi çok da doğal bir sohbet gerçekleştirdik. Sonrasında önümüzdeki hafta yaşarsak, Rabbim nasip ederse buralarda olacağım. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Eyvallah.

Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyorum.

0: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Günaydın. Saatler 7. Ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te moderatör sabah başlıyor. Evet, filenin sultanları yine göğsümüzü kabarttı. Milli kadın voleybol takımımız Milletler Ligi'nin nefes kesen final maçında rakipleri Brezilya'yı 3-1 mağlup etti ve ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.
1: Final maçı Çin'in Macao özel bölgesinde oynandı. Heyecan doruktaydı. Brezilya maçın ilk bölümünde üst üste bulduğu blok sayılarıyla ilk seti aldı. Filenin sultanları güçlü savunma ve etkili hamlelerle maça geri döndü. Üst üste 3 set kazanmayı bildi. Son sette 13-7'ye ulaşarak farkı 6 sayıya kadar çıkardı. Ancak Brezilya mücadeleyi bırakmadı. 19-18 öne geçmeyi başardı. Ancak son sözü filenin sultanları söyledi. F seti de 25-21 almayı başardı. Setlerde 3-1 üstünlük sağlayarak zafere ulaştı. A Milli Kadın Voleybol takımımız Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyonluğa ulaşarak tarih yazdı.
2: İlk A Milli Takım senem, ilk şampiyonluğum, ilk madalyam, ilk kupa, gerçekten çok mutluyum.
1: Milletler Ligi'nde ikinci kez şampiyonluğa ulaşan filenin sultanlarına tebrik mesajları yağdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı arayarak tebrik etti.
3: Çok teşekkür ediyorum, hürmet ediyorum, saygılar sunuyorum Sayın Cumhurbaşkanı.
1: Erdoğan ayrıca sosyal medyadan da mesaj paylaştı. Milletler Ligi finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup edip şampiyonluğa ulaşarak tüm Türkiye'yi gururlandıran, büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum dedi.
4: Maç bitti, ilk arayan Sayın Cumhurbaşkanımız oldu. Tek tek tebrik etti. Şahsımda, bakanımı, şahsımı ve oyuncuları.
1: Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Tebrikler filenin sultanları. Yeniden tarih yazan A Milli Kadın Voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Nice başarılara ifadelerine yer verdi.
0: Ahbap Derneği soruşturmasında Masak raporları çarpıcı gerçeği ortaya koydu. Levent'in derneğin arka planında sabıkalı kadroyla milyarlarca liralık para trafiğini yönettiği belirlendi. Haluk Levent'in kamuoyunun gözünü boyamak için derneğin ön planına sicili temiz isimleri koyduğu belirtildi. İşte Masak raporlarına giren o suç kadrosu.
5: Ahbap'ta 10 milyarlık gölge vurgun ortaya çıktı. Depremzede paraları kumar ve borsada hiç edildi. Haluk Levent'in suç örgütüne dönüşen ağ deşifre oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Geçmişte 22 ayrı suç kaydı bulunan Haluk Levent'in derneği sistemli bir suç örgütüne dönüştürdüğü belgelendi. Levent'in planı belliydi. Kamuoyu denetiminden kaçmak için resmi yönetime temiz isimleri koydu. Yani arka planda sabıkalı bir kadroyla çalıştı. İşte o sabıkalı eski yöneticilerin ve asistanların hesaplarında toplam 10 milyar lirayı aşan devasa bir para trafiği saptandı. Levent dikkat çekmemek için çeşitli yöntemler

0: yöntemlere başvurdu. 2022'de derneğin mali şube müdürü Emrah Gödeliner ayrıldı. Devreye Zafer Yay girdi. Ancak o da dikkat çekmemek için şoför sıfatıyla tam 1,5 milyar liralık para trafiğini yönetti. MASAK raporuna göre toplanan deprem paraları dijital bahis sitelerinde ve kumarhanelerde kaybedildi. Haluk Levent'in asistanı Alper Çelik'in yasa dışı bahiste 190 milyon lira kaybettiği raporlara yansıdı. Yani asistan adı altında Levent'in adeta kumar kasası oldu. Derneğin yönetici kadrosunun geçmişi ise şoke etti. APAP'ın eski genel sekreterliğini yapan Zafer Yay'ın resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu ticareti ve bulundurma, dolandırıcılık, kasten yaralama, karşılıksız çek gibi suçlardan 9 farklı suç kaydı bulunuyor. Eski mali ve idari işler müdürü Emrah Gödeliner'in ise 7 suç kaydı var. MASAK raporu çarpıcı bir gerçeği ortaya koydu. Derneğin gelir gider dengesi arasındaki uçurum şaşırttı. Resmi aylık geliri yaklaşık 9 bin lira görünen Zafer Yay'ın hesaplarında 1.46 milyar liralık giriş ve 1.53 milyar liralık çıkış belirlendi. Toplam para trafiği ise 10 milyar lirayı aşkın çıktı. Devasa vurgun gözler önüne serildi. MASAK raporu Haluk Levent'in adli sicili temiz isimleri ön planda tuttuğunu gösterdi. Bağış paraları Yeliz Kaya adına düzenlenen milyon dolarlık teminat çekleriyle sistemli şekilde dernek dışına çıkarıldı. Levent blokeli olan hesaplarına da çözüm buldu. Tüm ticari kazancını ve gelirlerini bu personeller üzerinden yönetti. Yani milyarlık para transferini asgari ücretli personel üzerinden yaptı.
1: Ben kendimi tanıyamıyorum, şöyle bakıyorum da kaç saattir uykusuzum.
2: Kaç gündür uykusuzum.
1: Kaç gündür uykusuzum.
3: Evet, yeni partinin kurulmasının ardından gözler CHP Genel Merkezi'ne çevrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partide kalan milletvekilleriyle dün saat 15'te bir araya geldi. CHP'de yaşanan ayrılığın ardından Özgür Özel ve beraberindeki 91 milletvekili yeni partiyi kurdu. Kurucu genel başkanlığa Özgür Özel seçilirken yeni parti mecliste grubunu da oluşturdu. 91 milletvekilinin yeni partiye geçmesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye dağılımı da değişti. AK Parti 277 milletvekiliyle ilk sıradaki yerini korurken 91 milletvekili bulunan yeni parti ana muhalefet konumuna yükseldi. CHP'nin milletvekili sayısı ise 44'e geriledi. Yaşanan gelişmelerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partide kalan milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantıda son gelişmeler değerlendirilmesi ve partinin yol haritasının belirlenmesi bekleniyor. Öte yandan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararına ilişkin dosyada Yargıtay süreci başladı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi dosyası ön incelemeye aldı. Tetkik hakimi hazırlayacağı raporu heyete sunacak. Esasa ilişkin değerlendirmenin ise 1 Eylül'de başlayacak. Yeni adli yılın ardından yapılması bekleniyor. Kararın temyiz edilmesi sonrası dosya 17 Temmuz Cuma günü temyiz incelemesi için Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gönderilmişti. Ve mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlık koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun rozet takma törenine kast ajanslarından para karşılığında figüranlar taşındığı iddia edilmişti. CHP bu iddiayı sert bir dille itiraz etmiş, iddiaların komplo olduğunu belirtmişti efendim. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Detaylara bakalım. Söz konusu iddia bugün gazetesinde yer almıştı. Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve soruşturma başlattı. Açıklamada Sarıyer'de gerçekleştirilen CHP etkinliğine kast ajansıyla anlaşılarak gerçekte üye olmayan şahısların götürüldüğüne yönelik iddialar ve buna yönelik yapılan yayınlara ilişkin müşteki vekilinin Cumhuriyet Başsavcılığımıza sunmuş olduğu şikayet dilekçesi akabinde soruşturmaya başlanılmış olup araştırmalar sonuçlandığında şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacaktır denildi.
4: Ablacığım hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
3: Kurucular Kurulu'nda adı yolsuzluk ve rüşvet iddialarına karışan birçok siyasi bulunan yeni parti, diğer yandan isminin aksine mecliste olan eski vekilleriyle de dikkat çekiyor. Değişim iddiasıyla yola çıkan partiyi

0: Kur'an isimlerden kimi 4 dönemdir, kimi 5 dönemdir milletvekilliği yapıyor. Peki yeni partinin vitrininde neler var? İzleyelim.
1: Yeni partinin ipi pazara çıktı. Vitrin oyunu çözüldü. Özgür Özel şaibeli 4 dostunu arka planda tuttu. CHP'yi bölerek yeni partiyi kuran Özgür Özel CHP'deyken eleştirdiği adımları uygulamaya başladı. Şüpheli isimlerin CHP'den arındırılması gerektiğini vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu'nu "ben arkadaşlarımı satmam" diyerek eleştiren Özel, yeni partiyi kurunca eski genel başkan yardımcıları Burhanettin Bulut, Özgür Karabat, eski YDK başkanı Turan Taşkın Özer ve en yakınındaki isim olarak bilinen Veli Ağbaba'yı parti meclisine sokmadı. Parti kaynakları söz konusu 4 ismin Özel'in elini rahatlatmak için kendi istekleriyle parti yönetimine dahil olmak istemediğini savundu. Ancak kulislerde konuşulan bir diğer iddiaya göre ise Özel, İmamoğlu'na yakın isimlere özellikle geri plana çekilmeleri için kendilerinden ricacı oldu. Özel'in her koşulda arkasında durduğu ve tam destek verdiği Veli Ağbaba özellikle CHP içerisindeyken birçok suçlamanın hedefinde yer alıyordu.
2: Biz iktidar yolculuğundan vazgeçmeyeceğiz. Yolu takip edeceğiz. Gerekirse yeni bir yol açacağız.
1: Muhittin Böcek başta olmak üzere belediye başkan adaylığı karşılığı partililerden rüşvet talep edilmesi, belediyelere torpilli atamalar, adrese teslim ihalelerin organizasyonu ve delege borsası kurmak gibi sayısız suçlamanın hedefinde olan Ağbaba, mutlak butlan kararı sonrası Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından tedbirli olarak disipline sevk edilmişti. Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde rüşvet iddialarıyla anılan Burhanettin Bulutlu Özgür Karabat da parti meclisine alınmadı. İddianamede Bulut'a 1 milyon dolar, Karabat'a ise 5 milyon lira rüşvet verildiği öne sürülmüştü. İBB iddianamesinde adı geçen ve İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen milletvekili Turan Taşkın Özer de arkada tutulan bir diğer isim oldu. Yeni partinin kurucular kurulunda yer alan Bülent Tezcan'la Veli Ağbaba 5 dönemdir milletvekilliği yapıyor. Sezgin Tanrıkulu, Murat Emir ve Mahmut Tanal'sa 4 dönemdir görevlerine devam ediyor. Değişim iddiasıyla yola çıkan Özel'in yine Kemal Kılıçdaroğlu tarafından seçilen ve 4-5 dönemdir vekil olan isimlerle yeni siyaset vaadinde bulunması da bir başka tepki çeken nokta oldu.

0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir araya gelmek için Washington'a gitmeye hazırlanan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu tepkilerin odağında. İsrail basını Netanyahu'yu ülke tarihinin en kötü başbakanı olmakla suçladı.
1: ABD'yi bir kez daha ziyaret edecek. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine katılacak. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, kan kaybettiği ABD ve İsrail kamuoyuna rağmen Washington'a gidecek.
2: Başkan Trump'ın daveti üzerine kendisiyle görüşmek üzere Washington'a gideceğim. Ve ardından İsrail'in büyük bir dostu olan Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine katılacağım. Trump'la gündemdeki tüm konuları İran'daki durumla dahil olmak üzere görüşeceğim.
1: Ziyaret yaklaşan seçimlerin öncesinde gerçekleşecek. İran'da mutabakat saptına karşı gelen İsrail Başbakanı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın arası açılmıştı. Netanyahu'nun Orta Doğu'daki işgal ve saldırı planları kamuoyundan da tepki almaya devam etti. İsrail basını Netanyahu'nun ülke tarihinin en kötü başbakanı olarak tarihe geçeceğini öne sürdü. Haaretz gazetesi Netanyahu'nun başarısızlığının yalnızca 7 Ekim 2023'te yaşanan saldırılarla sınırlı olmadığını belirtti. Gazete, Netanyahu'nun siyasi kariyeri boyunca oluşturmaya çalıştığı güçlü lider imajının 7 Ekim'de yaşananlarla birlikte tamamen yıkıldığını savundu. Haaretz, 7 Ekim'de yaşananların Netanyahu'nun sorumluluğunda gerçekleşen büyük bir yenilgi olduğunu ifade etti. Gazete ülke tarihinin güvenlik açısından en tehlikeli dönemlerinden birinin yaşandığını söyledi. Hatta son iki neslin gördüğü en kötü süreci yaşadıkları değerlendirmesine yer verdi. Savunma Bakanlığı bütçesindeki rekor artış, vergi zamları ve yükselen kamu borcunun yaşam standartlarını olumsuz etkileyeceğini ifade etti. Gazete değerlendirmesinde tarih Netanyahu'yu ülke tarihinin en kötü başbakanı olarak yazacak ifadelerine yer verdi.
0: Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden F-35 satın alma ihtimali Yunanistan'ı endişelendirmeye devam ediyor. Yunan basını süreci yakından takip ederken ekranlarda satın alım olasılığı değerlendiriliyor. Son olarak emekli bir kor general Türkiye'nin çok sayıda F-35'e ihtiyaç duymadığını iddia etti.
1: Yunanistan Türkiye'nin olası F-35 satın alımını endişeyle takip etmeye devam ediyor. Yunan basını Türkiye'nin çok sayıda F-35'e ihtiyaç duymadığını iddia etti. Az sayıda uçakla Ankara'nın işini göreceği öne sürüldü. Haber Yunanistan merkezli Military GR'de yayınlandı. Emekli Kor General ve Yunan Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Yannis Bazsoyis'in değerlendirmelerine yer verildi. Bazsoyis'in Open TV'de katıldığı programdaki konuşması incelendi.
2: F-35'leri veya başka bir şeyi alırlarsa sorunu çözeceklerini sanıyorlar. Çözemeyecekler. Bence ilerletmek istedikleri bu programların Kaan ve benzeri projelerle doğrudan bir ilgisi var. Yani tersine mühendislik yapmak istiyorlar.
1: Emekli Kor General programda Türkiye'nin ABD'den çok sayıda F-35 almasına ihtiyacı olmadığını öne sürdü. 6 uçağı teslim almasının bile Ankara açısından yeterli olabileceğini söyledi.
2: F-35'i alıp bu yüzden bize en azından 6 tane verin diyorlar. 6 taneyle ne yapacaksın? Yani bir filo bile etmez. Hiçbir şey. Kısacası tersine mühendislik yapmak istiyorlar.
1: Yunan emekli general Türkiye'nin teknoloji transferi konusunda Çin'den bile iyi olduğunu vurguladı. Çinlilerin yıllar önce yaptığını bugün Türkler çok daha iyi yapıyor. Türkiye aynı yolu izliyor değerlendirmesinde bulundu. Programda bölgesel ittifaklara da değinildi. Bazsoyis, Türkiye'nin Katar ve Pakistan'la da güçlü bir eksen oluşturduğunu savundu.
3: Dostum Sayın Trump'ın sergilediği kararlı tutumu takdirle karşılıyorum.
0: İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'de yaşam koşulları ağırlaşıyor. İnsani krizin derinleştiği bölgede hayatta kalmak için kısıtlı imkan var. Şehitlerin sayısı her geçen gün artarken geride kalanların ise sağlığı tehlikede.
4: Ağır insani koşullar yaşanıyor, yardım girişleri kısıtlanıyor, saldırılar şiddetleniyor. Gazze kentinde Filistinliler İsrail zulmüyle baş başa. İsrail ordusu Han Yunus'ta bir evi hedef aldı. Şehitlerin sayısı yükselirken çok sayıda kişi yaralandı. Ordu Deir Belah kentinde Aksa Şehitleri Hastanesi yakınlarını vurdu. Hastane önünde toplanan sivillere saldırı düzenlendi. Birçok sivil yaralandı. Filistinlilerin bölgede başlarını sokacak bir yuvaları yok. Han Yunus'ta Filistinliler yıkılan evlerin enkazından demirleri çıkarıyor. Çadır ve barınak kurmak için tekrar kullanıyor. Ağır iş makinelerinin bulunmaması nedeniyle çalışmalar büyük ölçüde el aletleriyle yürütülüyor. Gazze'de sağlık imkanlarının azalması, temiz su eksikliği ve yetersiz hijyen şartlarıyla salgınlar arttı. Su çiçeği vakaları hızla yayıldı. 2 haftada 9 bini aşkın vaka kaydedildi. Batı Şeria'da ise baskınların şiddeti arttı. Filistinlilerin topraklarını gasp eden İsrailliler, Nablus kentine bağlı Tel kasabasına baskın düzenledi. Buraya mobil konteynerler yerleştirdiler. Buldozerlerle toprağa sürdüler. Ordunun düzenlediği baskınlarda onlarca Filistinli de gözaltına alındı. İşgalci Yahudiler Nablus'un güneyinde bir camiyi kundakladı. Kusra'da inşaatı süren Rahmet Camisi ateşe verildi. Caminin duvarlarına ırkçı sloganlar da yazıldı. İsrailli yerleşimciler Tulkerim kentindeki Kor Camii'yi de yaktı. Alevler çevredekilerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Hamas iki caminin yakılmasını faşist bir suç olarak tanımladı. Saldırıların dini, ahlaki ve insani tüm değerleri hiçe sayan açık bir saldırı olduğu ifade edildi. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise yeni işgal planını açıkladı. Batı Şeria'da yer alan Eli yerleşiminde 763 yeni konut inşa etmeyi planladıklarını duyurdu. Projenin hayata geçmesi halinde yerleşim alanının yaklaşık 3 kat büyüyeceği belirtildi.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodla uyardığı Kastamonu'da gece saatlerinde başlayan şiddetli yağış saatlerce etkisini gösterdi. Cide ilçesinde sağanak nedeniyle devre Kaniçayı taştı. İlçe merkezi sular altında kaldı. Özellikle de sahil ilçelerinde etkili yağış sonrası pek çok noktada taşkınlar oldu. Ev ve iş yerleri su altında kaldı. Cadde ve sokaklar göle döndü. Ekipler kent genelinde hayatın normale dönmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürdü.
4: Meteoroloji turuncu kodla uyarmıştı. Yağış başladı, gece boyu devam etti. Kastamonu'da sağanak sele neden oldu. Dereler taştı, ev ve iş yerlerini su bastı. Caddeler, sokaklar su altında kaldı. Gün aydınlanınca bilanço ortaya çıktı. Cide'de devre Kaniçayı taştı, sel meydana geldi. Sel nedeniyle birçok iş yeri, ev ve depoyu su basarken birçok araç da sel suları altında kaldı.
5: Akşamdan beri zaten yağıyor devamlı. Gök gürültüsü, ışıklar gitti.
4: Ekipler gece saatlerinden itibaren ilçede teyakkuza geçti. İl Özel İdaresi, Cide Belediyesi, Karayolları ekipleri, Devlet Su İşleri ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler sel suları altında kalan cadde ve sokaklarda su tahliyesi yürütüyor. Kastamonu Valiliği de kentteki son duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı. 150'den fazla ev, iş yeri ve depoyu su bastığı, bazı taşıtların da su birikintisinde kaldığı belirtildi. Zemin katlarda yaşayan vatandaşların ise güvenli alanlara tahliyesinin sağlandığı aktarıldı. Ayrıca su baskını nedeniyle bir süre trafikte aksama yaşandığı, ancak ilçeye ulaşım engelinin bulunmadığı da belirtildi. Öte yandan ekipler ilçede hayatın normale döndürülmesi için çalışmalarına devam ediyor.
0: Doğa makinelerine bırakılan şişelerin yolculuğu görüntülendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozito olan ambalajların adım adım nasıl geri dönüşüme kazandırıldığını paylaştı.
6: 1 Temmuz öncesinde günlük ortalama 200 kilogram PET ambalaj toplarken 1 Temmuz sonrasında 3 katı yoğunluğa çıkmış durumdayız. Günlük ortalama artık 600 kilogram PET ambalaj toplamaya başlamışız.
2: Doğaya ilgi her geçen gün artıyor. 1 Temmuz'dan bu yana toplanan PET ambalaj miktarı 3 katına çıktı. Tesiste her gün binlerce ambalaj geri dönüşüme kazandırılırken toplanan atıklar hem ekonomiye hem de çevreye katkı sağlıyor.
7: Peki iade edilen şişelerin yolculuğu nasıl devam ediyor? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da o süreci görüntülerle paylaştı. Kurum, doğa çok sevildi. Her iade geleceğimize bir nefes daha oldu. Peki doğa makinelerine bıraktığınız şişelere ne oluyor? Mesajıyla dönüşümün her aşamasını gösterdi. Görüntülerde PET, alüminyum ve cam ambalajların türlerine göre ayrıştırıldığı, preslendiği ve geri kazanım tesislerine gönderilmek üzere hazırlandığı görülüyor.
6: Depozito makinesinden almış olduğumuz ambalaj atıkları balya pres makinesinden geçirerek balya halinde çıkarılıyor ve geçici depolama alanında istifleniyor. Günlük 4 tona yakında cam ambalaj toplanmaktadır.
7: 1 Temmuz'da tüm Türkiye'de devreye alınan depozitosu olan ambalajlar sistemi bugün 81 il ve 973 ilçede uygulanıyor. Doğa makinelerinin yanı sıra otel, restoran ve kafelerde toplanan ambalajlar da aynı geri dönüşüm zincirine dahil ediliyor.
0: Öğrenciler aynı eğitim yılında 4 farklı öğretmenle ders işledi. Velinin başvurusunu değerlendiren Kamu Denetçiliği Kurumu, sınıfa kesintisiz görev yapacak bir öğretmen görevlendirmesini tavsiye etti.
7: Antalya'da bir ilkokul sınıfında kısa sürede 4 kez öğretmen değişti. Velinin başvurusu üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu devreye girdi. Yapılan incelemeler sonrası öğrencilerin eğitiminin kesintiye uğramaması için sınıfa sürekli görev yapacak bir öğretmen görevlendirilmesini tavsiye etti. Kararda eğitim hizmetinin yalnızca sürdürülmesinin değil, pedagojik istikrar gözetilerek kesintisiz yürütülmesinin de idarenin temel sorumluluğu olduğu vurgulandı. Sık öğretmen değişikliklerinin öğrencilerin akademik ve psikososyal gelişimini olumsuz etkileyebileceği belirtilirken, bunun eğitim hakkı ve çocuğun üstün yararı ilkesiyle bağdaşmadığı ifade edildi. KDK'nın tavsiye kararının ardından Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca görev yapmak üzere başka bir okuldan sınıf öğretmeni görevlendirildi. Böylece öğrencilerin eğitimlerini aynı öğretmenle kesintisiz sürdürmesi hedefleniyor.
0: Ankara İl Emniyet Müdürlüğü başkentte son 2 yılda 4000'den fazla metruk aracın tespit edildiğini açıkladı. Araçlarla ilgili işlem yapıldı.
8: Metruk bina gibi metruk araçlar da çevreye kirli bir görüntü veriyor. Ankara'da son 2 yılda 4133 metruk araç tespit edildi. Emniyet gerekli çalışmaları sürdürüyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü metruk araçların oluşturabileceği güvenlik risklerini ortadan kaldırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde hurda atıl araçların toplatılması konulu genelge doğrultusunda mahalle ve ara sokaklarda alan taramaları gerçekleştiriliyor. Bu araçlar park sorununa, çevre kirliliğine ve suç işlemeye elverişli ortam oluşturabiliyor. Bu kapsamda son 2 yılda Ankara'nın çeşitli ilçelerinde 4133 metruk araç tespit edildi. Bu araçlardan 3328'i bulundukları yerlerden kaldırılırken 805 araç hakkında ilgili kurumlarla yazışma gerçekleştirildi. 90 araç içinse idari para cezası uygulandı.
0: Hakkari'nin 3300 rakımlı Berşelan yaylasında göçer yaşam süren 21 yaşındaki Halime Cap, annelerinin sahiplenmediği iki kuzuyu biberonla besledi. Kuzularla genç kız arasında oluşan o sevgi bağı görenlerin içini ısıtıyor.
4: Anne şefkatini genç kızda buldular. Bir an olsun yanından ayrılmadılar. Hakkari'nin Berçelen yaylasında göçer yaşam süren 21 yaşındaki Halime Calp, annelerinin sahiplenmediği iki kuzuyu biberonla büyütüyor. Calp'la kuzular arasında kurulan sevgi bağı görenlerin yüzünde tebessüm bırakıyor.
9: Koyunları sağıyoruz. Kuzularım var, kuzularıma bakıyorum. Onları besliyorum biberonla, süt veriyorum onlara.
4: Sürüdeki iki koyunun yavrularını kabul etmemesi üzerine kolları sıvayan Halime Calp, kuzuları biberonla besleyerek hayata tutunduruyor. Gün boyu peşinden ayrılmayan kuzular süt saatinden günlük işlere kadar genç kızın her anına eşlik ediyor. bulaşık yıkarken, çamaşırla ilgilenirken ya da süt sağarken bile ondan bir an olsun uzaklaşmıyor.
9: İlk doğduğu zaman aynı çadırda kaldık. Aynı çadırda uyuduk beraber. Ben nereye gidersem bulaşık yıkayım, işte peynir yapayım, suya gideyim hep peşimdeler.
4: Göçer yaşamın tüm zorluklarına rağmen ailesine destek olan Halime Calp bir yandan da eğitim hedeflerinden vazgeçmiyor.
9: Ben hem okumaya çalışıyorum hem aileme destek olmaya çalışıyorum.
4: Berçelen Yaylası'nda iki kuzuya gösterdiği şefkatle dikkati çeken Halime Calp, emek ve sevginin en sıcak örneklerinden birini sergiliyor.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Eskişehir-İstanbul yüksek hızlı tren hattının hizmete alınışının 12. yılı dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Uraloğlu, hattın hizmete alınmasından bu yana 62,9 milyon yolcuya hizmet verildiğini bildirdi.
10: Eskişehir-İstanbul yüksek hızlı tren hattı 12 yaşını doldurdu. Hat bu süre zarfında 10 milyonlarca yolcuyu taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 27 Temmuz 2014'te hizmete giren Eskişehir-İstanbul YHT hattının 12. yılı dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Uraloğlu hattın zamanla Konya, Karaman ve Sivas bağlantılarıyla genişleyerek farklı şehirleri İstanbul'a bağlayan yüksek hızlı tren ağının ana omurgası haline geldiğini belirtti. Hattın sanayi, ticaret ve teknoloji merkezleri olan Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'u birbirine bağladığını ifade eden Bakan Uraloğlu, güzergah üzerindeki istasyonlar aracılığıyla ülke nüfusunun %23'ünü oluşturan 20 milyondan fazla vatandaşa doğrudan yüksek hızlı tren konforu sağladıklarını vurguladı. Hatta günlük karşılıklı 44 sefer düzenlendiğini ve günde ortalama 25.730 yolcunun seyahat ettiğini bildiren Uraloğlu, açılıştan bu yana toplam 62,9 milyon yolcuya hizmet verdiklerini aktardı. Yolcu talebinin her yıl arttığını belirten Bakan Uraloğlu, hattı 2025 yılında 9,1 milyon, 2026 yılında ise yaklaşık 5,5 milyon yolcunun kullandığını kaydetti.
0: Ve Fransa'da yürekleri yakan bir rekor kırıldı. Günlerdir süren orman yangınlarında 98 bin hektar alan kül oldu. Yüz binlerce kişinin tahliye edildiği bölgeye 1500 askeri personel de sevk edildi.
7: Fransa alevlere teslim oldu. Şiddetini artıran yangınlar giderek büyüdü. 22 Temmuz'dan bu yana süren yangınlarda rekor seviyede alan kül oldu. On binlerce hektar alan yandı. Başkent Paris'in 10 katı büyüklüğünde alan tahrip oldu. Fransa bunun ülke tarihindeki bir rekor olduğunu açıkladı. Ülkede birçok bölgede yangınlar henüz kontrol altına alınamadı. Yüz binlerce kişi yangınlar sebebiyle tahliye edildi. Çok sayıda askeri personel ve askeri nakliye uçağı bölgelere sevk edildi. İspanya'da da orman yangınları yaşanıyor. Söndürme çalışmalarının sürdüğü bölgede yerleşim yerlerindense tahliye çalışmaları devam ediyor. Sıcak hava ve şiddetli rüzgarlar ekiplerin mücadelesini zorlaştırıyor. İspanya'da bu yılki yangınlar son 10 yılın ortalamasını aştı.
0: Konya, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin gastronomi rotasında rekora imza attı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından hayata geçirilen Lezzet Noktası projesi kapsamında belirlenen 53 adresle Konya, bugüne dek en fazla lezzet noktası seçilen şehir oldu.
4: Kebabından etli ekmeğe, bamya çorbasından küflü peynire uzanan zengin mutfak mirası. Konya Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde köklü mutfak kültürünü yerli ve yabancı ziyaretçilerle buluşturmaya devam ediyor. Türkiye'nin önemli gastronomi rotalarından biri olan Konya'nın zengin mutfağı tanıtıldı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından hayata geçirilen Lezzet Noktası projesi kapsamında 53 lezzet noktası belirlendi. Konya bugüne kadar en fazla lezzet noktası seçilen şehir oldu. Konya'da festivalin ev sahipliğini ünlü şef Somer Sivrioğlu üstlendi. Şef Sivrioğlu Konya'nın geleneksel lezzetlerinin kalitesine değindi.
11: Konya'nın en önemli özelliklerinden bu. Restoranlara gittiğinde evde yapılmış kalitede harika yemekler tadabilmeniz.
4: Sivrioğlu Konya mutfağının zenginliğine vurgu yaptı. Lezzet noktalarını seçerken zorlandıklarını da belirtti.
11: Valla 3 lezzet bir kere çok az olurdu. 3 ile sınırlandırmak zor. Bu sene Konya'da Kültür Yolu Festivali'nde 53 lezzet noktası seçtik. Yani o kadar çok değinilecek farklı yemekler, farklı ürünler var ki.
4: Konya'nın asırlık tarifleri, coğrafi işaretli ürünleri ve geleneksel lezzetleri festival boyunca gastronomi tutkunlarına hizmet verdi.
0: Evet, Van Gölü'nün kuzey kıyısında yer alan Adil Cevaz yaz mevsiminde masmavi suları ve uzun kumsalları ve de eşsiz doğası, doğa manzarasıyla dikkat çekiyor efendim. Öyle ki turkuaz renkteki suyu ve temiz kumsalları Ege kıyılarını aratmıyor.
4: Bir tarafta Süphan Dağı'nın etkileyici manzarası, diğer tarafta uzun kumsalları ve turkuaz rengiyle serinleten göl suyu. Burası Bitlis Adil Cevaz. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte Adil Cevaz sahillerinde hareketlilik arttı. Serinlemek isteyen vatandaşlar da Adil Cevaz sahillerine akın ediyor. Van Gölü kıyısındaki plajlarda hem yüzmenin hem de doğayla iç içe vakit geçirmenin keyfini yaşıyor.
12: Erzurum'dan geldik Adil Cevaz'a. Bugün aslında daha erken gibi gelme planımız vardı, 9-10 gibi. Buna erken dedik ama saat 10'da geldiğimizde Adil Cevaz plajı tamamen dolup taşmıştı.
4: 37 kilometrelik kıyı şeridine sahip Adil Cevaz'da halk plajları Ege sahillerini aratmıyor. Van Gölü'nün sodalı ve temiz suyu ziyaretçilere farklı bir yüzme deneyimi sunuyor.
12: Van Gölü'nün özellikle serinliği, mineralli yapısı bize çok iyi geldi.
0: Muğla'nın Ortaca ilçesinden izleyenlerin içini ısıtacak görüntüler var sırada efendim. Dünyaca ünlü Dalyan ve Sarıgerme kumsallarında kuluçka dönemini tamamlayan binlerce yavru karetta mavi sularla buluştu. Ekiplerin gece gündüz nöbet tuttuğu sahillerde bugüne kadar 6000 yavru denize ulaştı.
4: Akdeniz'in mavi sularına doğru zorlu ama umut dolu bir yolculuk. Karetalar denizle buluştu. Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Dalyan ve Sarıgerme kumsallarında karetta mesaisi heyecanla devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'yla Dekamer'in ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarla koruma altına alınan yuvalarda 60 günlük kuluçka süresi sona erdi. Yumurtalarından başarıyla çıkan yaklaşık 6000 minik yavru Akdeniz'in serin sularına kavuştu.
13: Kabataslak her gece 1000 civarında yavrumuzu denize gönderiyoruz. Şu ana kadar 6000 civarında yavrumuz denize ulaştı. Sezon sonuna kadar 20-25 bin civarında yavrunun denize ulaşmasını bekliyor.
4: Denize ulaşmayı başaran her 1000 yavrudan yalnızca birkaç erişkinliğe ulaşabiliyor. Bu yüzden sağ salim suya kavuşan her bir karetta bu eşsiz türün geleceği için kelimenin tam anlamıyla hayati bir önem taşıyor.
13: Tabii ki bu yavruların 25 yıl sonra anne olarak bu kumsallara geri geleceğini düşünerek ve bunların 1000 taneden ancak birkaç tanesinin anne olabildiğini de düşünürsek aslında popülasyonun devamlılığı açısından ne kadar çok yavru giderse anne olabilme şansını da o kadar artırıyor.
4: Doğal yollarla denize ulaşmakta güçlük çeken yavruların imdadına ise Dekamer gönüllüleri yetişiyor. Sahadaki bu titiz koruma seferberliği sadece uzmanlarla sınırlı değil. Bölgedeki turizm işletmeleri de sürece destek veriyor.
14: Ben hayal ediyorum.

Efendim haberleri aktardık. Biraz da gazetelere bakacağız. Önce akşam gazetesiyle başlayacağız manşetlere bakmaya. Sür manşetine altın kızlar başlığını genişçe taşıdı akşam gazetesi. Filenin Sultanları ikinci kez Milletler Ligi şampiyonu, biliyorsunuz ki voleybol kadın milli takımımız Brezilya'yı 3-1 yenerek 2023'te olduğu gibi yine adını zirveye yazdırdı. Finallerin MVP'si seçilen Vargas 33 sayıyla maça damgasını vurdu. Sultanları tebrik eden, ilk tebrik edense Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Bu arada sür manşette bir başlık daha var efendim. Üniversitede 805 bin kontenjan başlığı yer alıyor. Biliyorsunuz ki üniversite adayları 29 Temmuz'da tercihlerini yapmaya başlayacak. YKS tercih kılavuzu da tabii yayınlandı. Bu yıl ön lisans için 381.476, lisans için 407.080 ve özel yetenek için de 27.191 kontenjan ayrıldı. Tercih süreci ise 7 Ağustos'ta sona erecek. 25. yaşa coşkulu kutlama başlığıyla devam edelim. AK Parti kuruluş yıl dönümünü Güvenli Liman Türkiye temasıyla kutlamaya hazırlanıyor. Siyasi yolculuğuna 14 Ağustos 2001'de başlayan AK Parti 25. yıl dönümünü Ankara'nın merkez olacağı görkemli bir törenle kutlayacak. 14 Ağustos'ta başkent Millet Bahçesi'ndeki büyük buluşmada partinin çeyrek asırlık siyasi yolculuğu ve hayata geçirilen projeler anlatılacak. Dedik devam edelim. Kalpsiz hırsızlar başlığıyla Diyarbakır'da ani kalp durmalarında erken müdahale için kamuya açık alana konulan elektroşok cihazı çalındı. Evet, yetkililer şaşkın, vatandaşlarsa bu duruma tepkili. Detaylarına bakacak olursak İl Sağlık Müdürlüğü kentteki 4 ayrı noktaya Aselsan'ın geliştirdiği yerli otomatik eksternal defibrilatör cihazlarından yerleştirdi. Ancak kalp krizinden ölümleri önlemeye yönelik bu adım hırsızların hedefi oldu. Yenişehir'deki Anıt Park'a konulan cihaz önceki gece kutusu parçalanarak çalındı. Polis kamera görüntülerinden hırsızların peşine düştü. Bir yandan vatandaş sosyal medyada umarız bir gün onlara lazım olur diye tepkilerini gösterdiler. 5 dakika zaman kazandırıyor diye de yine gazete ekledi manşetine ve Kiev'e cephe mi açtırıyorlar başlığıyla devam ediyoruz. Ukrayna'nın sınırından 1500 kilometre uzaklıktaki Hazar Denizi'nde İran gemisini vurması bu ihtimali akıllara getirdi dedi gazete. ABD ile İran arasındaki bilek güreşi sürerken Ukrayna Rusya'nın askeri lojistik zincirini hedef aldık diyerek Hazar Denizi'nde bir İran kargo gemisini İHA'larla hedef aldı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı saldırıyı İsrail'in talebi doğrultusunda Avrupa'yı kendi savaşına çekmek için gerçekleştirilen bir eylem olarak niteledi ve meşru misilleme uyarısı yaptı. Evet, soykırımcı cami yaptı diyor bir diğer başlık. İsrail Batı Şeria'da hem işgalini hem de zulmünü artırıyor. Kusra beldesindeki iki cami ateşe verilip duvarlarına ırkçı sloganlar yazıldı. Yahudilerin gasp saldırıları %63 artarken Netanyahu'nun çağrısı sonrası Batı Şeria'da iki işgal bölgesi daha kurulması için harekete geçildi. Baltık semaları Pars'a emanet başlığına da şöyle bir göz atalım. Diyarbakır'da konuştu Pars Filo. 5 F-16 ile 4 ay Estonya'da görev yapacak efendim. 76 personelin görev yapacağı misyon Estonya, Letonya ve Litvanya hava sahasını kapsayacak dedi Akşam Gazetesi diyoruz ve Akşam Gazetesi'ni böylelikle noktaladık. Sabah gazetesiyle devam edelim. Milletin Sultanları başlığını genişçe sür manşetinde görüyor Sabah gazetesi. Milli kadın voleybol takımımız bir kez daha göğsümüzü kabarttı dedi gazete. Filenin Sultanları nefes kesen finalde Brezilya'yı 3-1 devirip Milletler Ligi'nde ikinci şampiyonluğunu kazandı. İstiklal Marşı'nı Çin'de dinleten Ay Yıldızlar gözünü Türkiye'nin de ev sahipliği yapacağı Avrupa Şampiyonası'na dikti. Devam edelim. COSGAP'ten yapay zeka kredisi başlığıyla her yuvaya devlet desteği diyor gazete. Devlet doğum yardımından, yaşlı bakım hizmetlerine, eğitimden, gıda, sağlık ve
barınmaya, her yuvaya, her bireye şefkatle el uzatıyor dedi gazete. Detayları gazetenin 5. sayfasında yerini aldı dedik. Devam ediyoruz. Siyonist vahşet Batı Şeria'yı kuşattı başlığıyla. Soykırımcı İsrail Gazze'deki barbarlığını Batı Şeria'ya taşıdı. Siyonist ordunun desteklediği terörist Yahudiler köyleri basıp camileri ve evleri ateşe veriyor. Bölgeyi kuşatan işgalci askerler kadın ve yaşlıları keyfi tutukluyor. İki cesur yürekten insanlık dersi başlığına da bakalım efendim. Liseli Yusuf'la kalp hastası İbrahim Patar denizde çırpınan kadın ve iki kız çocuğunu kurtarırken ne yazık ki can verdi. Giresun'da denize düşen Saatin Aryan E.D. ile kızı ve bir başka kız çocuğu akıntıya kapıldı. Evinin balkonundan çığlıkları duyan İbrahim Patar, Yusuf Koç hemen yardıma koştu. E.D. ve iki çocuk kısa sürede kurtarıldı ancak Patar'ın sürüklendiğini gören Yusuf tekrar suya girdi. Ve iki kahraman da can verdi. İbrahim Patar kalp hastası olduğuna aldırmadan yardıma koştu diyor gazete. Sevgiliye kripto parayla tezgah başlığıyla devam ediyoruz. Kumarcı Haluk Levent'in bir rezilliği daha ortaya çıktı diyor gazete. Depremzedelerin paralarını kumara ve bahise yatıran Levent'in duygusal boşluğundan yararlanıp dolandırdığı Sevda Kurt'un WhatsApp mesajları dikkat çekti. Levent'in evlilik vaadiyle Kurt'tan 90 milyon lira aldığı öğrenildi. Levent, Kurt'u borcuna karşılık verdiği kripto paralarla da bloke koydurarak kandırdı. Ve teşekkürler Türkiye başlığıyla devam edelim. Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele eden İspanya'nın yardım çağrısına anında yanıt verdi. İspanyol siyasetçi Amor bölgeye iki yangın söndürme uçağı gönderen Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Uçaklar bu arada dün İspanya'ya gitti efendim dedik ve Sabah gazetesini de böylelikle noktaladık. Bizim kızlar şampiyon diyor Hürriyet gazetesi manşetinde, genişçe dünyanın en büyüğü Türkiye diye de ekledi. Evet, tüm dünyadan en güçlü takımların yer aldığı uzun lig maratonunda kadın voleybolcularımız 2023 yılından sonra ikinci kez bu büyük kupaya uzandı. Daniele Santrelli yönetimindeki takımımızın oyuncuları şampiyonluk sayısından sonra sahada sevinç gözyaşları döktüler. Kupa töreni öncesi milli marşımızı Çin'den tüm dünyaya dinlettiler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tebrik etti. Erdoğan'dan tebrik başlığıyla manşette yine yer alıyor haber. Cumhurbaşkanı tüm Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza atan A milli kadın voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum mesajını yayınladı. Emine Erdoğan da yürekten tebrik ediyorum dedi. Eski eşe ve kızına uzaklaştırma başlığıyla devam ediyoruz. Lüks otel ve rezidans inşaatlarıyla tanınan Ferko İnşaat'ın hissedarı Özgür Meriç'ten eski eşi ve kızını şantajla suçluyor dedi gazete. Asılsız mail iddiası başlığı da yine altında yer aldı. Özgür Meriç'ten Aslı Nemli ile 2008'de boşandı diye ekliyor gazete. Hürriyet gazetesini de böylelikle aktarmış olduk dedik. Ve Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Nesillerin şampiyonu başlığını genişçe manşetinde

ve görüyor Milliyet gazetesi. Voleybol Milletler Ligi final etabında Filenin Sultanları Brezilya'yı 3-1 yenerek 2023'ün ardından bir kez daha şampiyonluğa ulaşırken Türk halkına bir kez daha büyük gurur yaşattı. Bugün 7'den 70'e ya herkesin keyifle, gıptayla, gururla izlediği bu takımın temelleri 2003 yılında atıldı. Cumhuriyet'in 80. yılında Avrupa Şampiyonası'nda elde edilen ikinci lig, o tarihe kadar Türk voleybolunun milli takımlar düzeyindeki en büyük başarısıydı. O turnuvayla birlikte yalnızca bir madalya kazanılmadı. Kadın voleybolunun görkemli yürüyüşünün de başlangıcıydı. 23 yılda arka arkaya gelen başarılarla Türk halkının voleybola ilgisi arttı. Kulüpler voleybola altyapı yaptırımı yaptı. Türkiye Voleybol Federasyonu doğru adımlar attı. 2026 yılı itibarıyla voleybol altyapıda oynayan lisanslı voleybolcu sayısı 230 bini aştı ve böylece Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi şampiyonluğu yalnızca bir kupanın değil, yıllardır büyüyen bir spor kültürünün de zaferi oldu diyor. Milliyet gazetesi yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik telefonu haberine de yer veriyor aynı manşette. Devam edelim. Mutlak tutuklan kararına ön inceleme dedi gazete. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi CHP kurultayı için verilen mutlak tutuklan kararına ilişkin dosyayı ön incelemeye aldı. Ön inceleme aşamasında eksiklik tespit edilmezse dairece dosya daha sonra esastan incelenecek ve mutlak tutuklana ilişkin kesin hüküm verilecek diyor gazete. Ve figüran tartışması büyüyor başlığı da yine hemen altında yer alıyor. CHP'nin İstanbul'da gerçekleştirilen üye katılım törenine kast ajansı aracılığıyla figüran taşındığı iddiasının yankıları sürüyor efendim. Az evvel haberinde aktarmıştık. Gazetede habere yer veriyor. İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin iddialara ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını belirtirken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şikayet dilekçesi üzerine soruşturma başlattı. Genel merkez kaynakları da bu organizasyon bizim organizasyonumuz değil yorumunu yaptı. Devam edelim. Ateşteyiz ateşte başlığıyla. Meteor'un muadili Gökbora diyor gazete. Türk savunma sanayinin devlerinden Roketsan'ın geliştirme çalışmalarını sürdürdüğü yeni projelerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önümüzdeki 4 yıl içinde kara, hava, deniz ve deniz altındaki ateş gücü menzilini çok daha ileri bir noktaya sıçramasını sağlaması bekleniyor. Havadan havaya füze sistemi Gökbora'nın şu anda en uzun menzile sahip görüş ötesi Meteor füzesinin muadili olması planlanıyor dedi Milliyet Gazetesi dedik. Ve Milliyet Gazetesi'ni de noktaladık Türkiye Gazetesi'yle devam edelim. İlk kriter yapay zeka başlığına manşetinde genişçe yer verdi Türkiye Gazetesi. Şirketler işe alında diploma kadar yapay zekayı kullanma becerisine de bakıyor diyor gazete. Proje üreten, kendini geliştiren ve yapay zekayı etkili kullanan gençler birkaç adım öne çıkıyor. Yapay zeka iş dünyasında dengeleri değiştirdi. Bu dönüşüm üniversite adaylarının tercihlerine de haliyle yansıyacak. Yapay zeka, siber güvenlik, veri bilimi ve dijital oyun teknolojileri gibi bölümler gençlerin en çok ilgi gösterdiği programlar arasında olacak. Süpersiniz kızlar dedi Türkiye Gazetesi. Bir diğer başlıkta ilk seti veren ancak pes etmeyen sultanlar Brezilya'yı devirip bir kez daha dünyanın en büyüğü oldu diyor gazete. Ve hemen altında kumar çocuk yaşta başlıyor başlığı yer alıyor. Çocuklar gazoz kapağı, misket ve tombalayla şans oyunlarına alıştırılıyor. Milli piyango, toto ve ganyan gibi devlet eliyle yürütülen sözlü oyunlarda kumarı sıradanlaştırıp alışkanlığı tetikliyor dedi gazete. Aile takip merkezi kuruluyor. Bu ATM başka ATM başlığıyla devam ediyoruz. Nüfus ve aile yapımızdaki değişimler düzenli olarak analiz edilerek tedbirler alınacak dedi gazete. Aile Bakanlığı'nın koordinasyonunda takip merkezi niteliğinde veri ve analiz platformu kuruluyor. Evlilik, doğurganlık ve nüfus değişimleri düzenli olarak incelenecek, elde edilecek sonuçlar toplumsal refahı artıracak yeni adımlara da yön verecek. Ve eşe salak demek tazminat sebebi başlığına da bakalım efendim. Yargıtay kumar bağımlısı 43 yıllık kocasına salak ve gerizekalı diyerek hakaret eden, eve misafir kabul etmeyip sürekli eşya değiştiren kadını ağır kusurlu bulup tazminat ödemesine hükmetti.

dedik ve Türkiye Gazetesi'ni de noktaladık efendim. Yeni Şafak Gazetesi ile devam ediyoruz. Yeni Şafak Gazetesi. Nöbetçiler FETÖ'nün sesini böyle kesti başlığını manşetinde genişçe yer veriyor. Her 15 Temmuz yıl dönümünde sosyal medyada manipülasyon ve algı kampanyaları yapan FETÖ'cüler bu yıl tamamen etkisiz kaldı. Bunda 7/24 siber nöbet tutan ekiplerin önemli payı oldu diyor gazete. Sadece X'teki değil, Instagram, TikTok, Facebook ve YouTube'da FETÖ'ye eneştar atıldı ve binlerce hesap devre dışı kaldı. Ukrayna petrolü Rusya tahılı vuruyor başlığına da kısaca bakalım. Rusya-Ukrayna savaşı 5. yılına yaklaşırken çatışmaların odağı denizlere ve ekonomik yıpratmaya kaydı bilgilerine yer verdi Yeni Şafak gazetesi dedik. Yeni Şafak gazetesini de aktardık. Son gazetemiz Yeni Akit gazetesine de bakalım. Sürmanşete bakalım şöyle. Eskişehir İstanbul yüksek hızlı tren 12 yaşında başlığına yer verdi sürmanşetinde Yeni Akit gazetesi. Eskişehir İstanbul yüksek hızlı tren hattı 12 yılını doldurdu. Az evvel haberini de aktardık efendim. Yüksek hızlı tren 12 yılda 62.9 milyon yolcuya hizmet verdi. Yanı başında üniversitelerde bu yıl 805 bin kontenjan var başlığı yer alıyor. 2026 yılı kılavuzu yayınlandı efendim. 2026 YKS yüksek öğretim programları ve kontenjanları kılavuzu yayınlandı ve buna göre üniversitelerde bu yıl ön lisans programlarında 371.476, lisans programlarında 407.080, özel yetenek programlarındaysa 27.191 olmak üzere toplam 805.747 kontenjan ayrıldı. Tercihler ise 29 Temmuz'da başlıyor. Türk F-16'ları Baltık semalarında havalanacak başlığıyla devam edelim. Türk Hava Kuvvetleri NATO'nun hava polisliği görevine Estonya'daki Ameri Hava Üssü'nde konuşlanacak 181. Jet Filo Komutanlığı'yla bir defa daha katkı sunacak. NATO'nun Baltık Hava Polisliği görevi kapsamında Estonya'da konuşlanacak 5 F-16 savaş uçağıyla 76 personelin son hazırlıkları Diyarbakır 8. Anajet Üst Komutanlığı'nda gerçekleştirildi dedi Yeni Akit gazetesi ve böylelikle Yeni Akit gazetesini noktaladık. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz, ardından devam edeceğiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.

0: Bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

Neşet Ertaş, 1938 yılında Kırşehir'in Kırtıllar Köyü'nde dünyaya geldi. Bozkır'ın rüzgarıyla büyüdü. Daha çocuk yaşta eline aldığı bağlama, onun hem kaderi hem de dili oldu. Anadolu'nun acısını, sevincini, gurbetini ve dertleşmesini sazının teline, sesinin titrek ama duru ahengine taşıdı.

Genç yaşlarında yurdu köy köy gezerek ustalığını pekiştirdi. Ardından İstanbul ve Almanya yılları geldi. Neşet Ertaş, hayatın onu savurduğu her yerde gönlünü sazıyla onaran bir ozandı. Yoksulluğun, gurbetin ve yaralı aşkların izlerini taşıyan türkülerinde hiçbir zaman şikayet değil, daima insanı yücelten bir tevazu vardı. Halk onu Bozkır'ın tezenesi diye andı, çünkü onun sesi Bozkır'ın suskunluğunu bile dile getiriyordu.

Ertaş yalnızca bir türkü ustası değil, aynı zamanda Anadolu irfanının yaşayan bir temsilcisiydi. Sazı ve sözüyle halkın kendisiydi. Ne konuştuysa içten, ne düşündüyse insancıldı. 2012'de aramızdan ayrıldığında geride yüzlerce türkü, on binlerce sevda izi bıraktı. Neşet Ertaş'ın hikayesi, toprağın ses olup insanla buluştuğu nadir ömürlerden biriydi. Şu bari...

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Efendim tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz. Tekrar günaydın. Ara bitti, saatler 8'e uzandı ve moderatör sabah kaldığı yerden devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'nin üye katılım törenine KAST ajansıyla anlaşılarak gerçekte üye olmayan kişilerin götürüldüğüne yönelik iddialar ve bu yönde yapılan yayınlara ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi efendim. Şimdi detayları 24 muhabiri Neslişah Yumak aktaracak. Bize hemen Neslişah'a dönelim. Neslişah Yumak, günaydın, merhaba. Nedir notların?
1: Büşra Mutlu, geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul'da gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi'nin rozet takma ve üye katılım programına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı. Süreç sırasında şu şekilde ilerledi. Programın ardından bazı medya organlarında ve sosyal medya hesaplarında bu üye katılım programına ve rozet katılım programına ilişkin KAST ajansı, yani bu ne demek oluyor? Figüranların olduğu bir programdan, bir ajanstan bahsediyoruz aslında. Bu tarz ajanslardan figüranlar getirildiği, oyuncular getirildiği ve oradaki alanın daha kalabalık görülmesine ilişkin bir topluluk oluşturduğuna dair bazı paylaşımlar yapıldı. Bunun akabinde de Gürsel Tekin tarafından da bir açıklama yapıldı. Neydi bu açıklama? Tabii hemen onu da bahsetmek gerekiyor. Gürsel Tekin iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu ve bunların partilerine yönelik bir, tırnak içinde söylüyorum, tezgah olduğunu ileri sürdü kendisi. Ve aynı açıklamada da iddiaların ortaya atanlar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını da ifade etti. İşte o suç duyurusunun ardından da İstanbul, hemen söyleyelim, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı müşteki ve vekilin sunduğu şikayet dilekçesi üzerine de soruşturma başlatıldığını duyurdu ve bu soruşturmanın ardından da o bahsedilen isimlerin de ifadeye çağrılması bekleniyor tabii sürecin ardında. Açıklamada da bu Sarıyer'de gerçekleşen etkinliğe KAST ajanslarının, yani neydi KAST ajansları, işte bu figüranların olduğu, bu dizilerde, filmlerde gördüğümüz ana oyuncuların dışında çevrede bulunan yardımcı oyuncuların, figüranların bulunduğu bir ajanstan bahsediyor. İddia o ki bu sosyal medya ve diğer basın organlarında bu ajansları, bu oyuncuları sağlayan ajansların aracılığıyla işte bu etkinliğe dışarıdan katılımcı getirildiği iddia edildi bazı sosyal medya ve medya organlarında. Ardından da tabii bu sürece tepkiler gelmişti. Bu tepkiyi ortaya koyan isimlerden biri de Gürsel Tekin'di. Gürsel Tekin de bu süreci yargıya taşıyacağını açıklamıştı ki şikayetçi oldu. Şikayetinin ardından da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da bir soruşturma başlatıldı ve bir açıklama geldi. Araştırmalar sonuçlandığında şikayet edilen kişilerin de ifadesine başvurulacağı bildirildi. Tabii bir araştırma sürecine gidilecek. Akabinde de araştırma sürecinin ardından gerek duyulduğu takdirde bir ifade süreci gerçekleşecek. Ne olmuştu, tekrar edelim hemen. Geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul Sarıyer'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin üye katılım töreni ve rozet takma töreni gerçekleşmişti. Gerçekleşen etkinliğin ardından da bazı sosyal medya hesaplarında, platformlarında ve bazı medya organlarında bu toplantıya, bu üye katılım programına ilişkin KAST ajansları aracılığıyla üye getirildi. Yani üye görünümlü oyuncular getirildi. O bölgenin kalabalık görünmesine ilişkin böyle iddialar ortaya atıldı. Ardından da Gürsel Tekin ve bazı isimler arasından tepkiler geldi. Gürsel Tekin de süreci yargıya taşıyacağını beyan etmişti. Süreç artık yargıya taşındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da yapılan açıklamanın ardından, daha doğrusu müşteki vekilin Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu şikayet dilekçesinin akabinde de bir soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ardından da araştırma

0: İddialar sonuçlandığı takdirde şikayet edilen kişilerin ifadesine başvurulacağı bildirildi diyelim. Bizler süreci bugün tüm gün kameraman arkadaşım Ali Maşalıcı ile aktarıyor olacağız. Herhangi bir gelişme yaşandıkça da aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü size stüdyoya bırakalım Şura Mutlu.
1: Evet, Neslişah Yumak ve Ali Maşalıcı'ya teşekkür ediyoruz. Devam edelim efendim. Tereffüs Türkiye sürecinde son virajlar alınıyor. Geçtiğimiz gün siyasi parti turuna çıkan Meclis Başkanı Kurtulmuş'un ardından bir yeni bilgi daha eklendi. Çerçeve yasa adı verilen taslak meclise bugün iletilecek ve böylelikle süreçte yeni bir safhaya geçilmiş olacak.
2: Teröristsiz Türkiye sürecinde söz artık mecliste. Çerçeve yasa olarak bilinen tasarı pazartesi günü komisyonda ele alınacak. 51 üyesiyle Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmaları sonrası gözler artık Meclis Genel Kurulu'nda. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta içi de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste grubu bulunan partileri ziyaret etmiş, karşılıklı istişare ve değerlendirme gerçekleştirilmişti. Haftanın son çalışma günü ise 24 Temmuz'da DEM Parti heyeti sürpriz bir ziyaretle AK Parti grubuna gitmişti. Mithat Sancar ve Pervin Buldan'dan oluşan DEM Parti İmralı heyeti AK Parti'den Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve parti sözcüsü Ömer Çelik'le bir araya gelmişti. Görüşme sonrası bir açıklama yapılmazken gündemin meclis tatile girmeden çerçeve yasanın meclise gelmesi üzerine olduğu öğrenildi. Nitekim o görüşme sonrasında da teröristsiz Türkiye sürecinde çerçeve yasa tasarısı için de pazartesinin işaret edildiği öğrenildi. Bu yeni süreçte çerçeve yasa tasarısı için önce teyit mekanizması görüşülecek, sahadan gelen raporlar ele alınacak. Raporlar terörün bittiğini doğrular nitelikte olursa önce mecliste Adalet Komisyonu süreci ele alacak, ardından da Kardeşlik Komisyonu'nun ortak raporu rehberliğinde Meclis Genel Kurulu konuyu ele alacak.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Yükseköğretim kurumları ile ilişki kesilen öğrencilere af getirecek kanun teklifi genel kurul gündemine gelecek. Teklifle aday hekimliğe geçiş yapmamış öğrencilere de okula dönüş yolu açılacak. Mecliste ayrıca teröristsiz Türkiye hedefinde yapılacak yasal düzenlemelere ilişkin adımlar atılacak.
3: Üniversite affı, çocuk suçlulara ilişkin düzenleme ve teröristsiz Türkiye. Meclisin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftaya önemli düzenlemelerle giriyor. Genel kurulda ilk olarak yüksek öğretim alanında değişiklikler öngören kanun teklifi ele alınacak. Teklif, üniversitelerle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı tanırken, aday hekimliğe geçemeyen öğrenciler için de okula dönüşün önünü açacak. Teklif kapsamında Türk üniversitelerinin yurt dışında akademi birim açabilmesine yönelik yeni imkanlar sağlanacak. Vakıf üniversitelerinde tam burslu öğrenci oranlarının artırılması hedeflenirken, deneyimli akademisyenlerin görevlerini sürdürebilmesi amacıyla emeklilik haddinin 67'den 72'ye çıkarılması planlanıyor. Yükseköğretim teklifinin ardından genel kurulun gündemine çocuk suçlulara yönelik düzenleme gelecek. Teklifle 15-18 yaş grubundaki failler için ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet gerektiren suçlarda ceza üst sınırları artırılacak. Düzenleme ile birlikte suça sürüklenen çocuk yerine adli süreçteki çocuk tanımı kullanılacak. Ve gözler bir diğer kritik başlıkta. Meclisin yeni haftadaki önemli gündemlerinden biri de teröristsiz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanacak yasal düzenleme olacak. Teklife son şeklinin verilmesine yönelik çalışmalar sürerken düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaştırılması hedefleniyor.
1: Doğa makinelerine bırakılan şişelerin yolculuğu görüntülendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozitolu ambalajların adım adım nasıl geri dönüşüme kazandırıldığını paylaştı.
4: 1 Temmuz öncesinde günlük ortalama 200 kilogram PET ambalaj toplarken 1 Temmuz sonrasında 3 katı yoğunluğa çıkmış durumdayız. Günlük ortalama artık 600 kilogram PET ambalaj toplamaya başlamışız.
3: Doğaya ilgi her geçen gün artıyor. 1 Temmuz'dan bu yana toplanan PET ambalaj miktarı 3 katına çıktı. Tesiste her gün binlerce ambalaj geri dönüşüme kazandırılırken toplanan atıklar hem ekonomiye hem de çevreye katkı sağlıyor. Peki iade edilen şişelerin yolculuğu nasıl devam ediyor? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da o süreci görüntülerle paylaştı. Kurum, doğa çok sevildi. Her iade geleceğimize bir nefes daha oldu. Peki doğa makinelerine bıraktığınız şişelere ne oluyor? Mesajıyla dönüşümün her aşamasını gösterdi. Görüntülerde PET, alüminyum ve cam ambalajların türlerine göre ayrıştırıldığı, preslendiği ve geri kazanım tesislerine gönderilmek üzere hazırlandığı görülüyor.
4: Depostoyada makinesinden almış olduğumuz ambalaj atıkları balya pres makinesinden geçirerek balya halinde çıkarılıyor ve geçici depolama alanında istifleniyor. Günlük 4 tona yakında cam ambalaj toplanmaktadır.
3: 1 Temmuz'da tüm Türkiye'de devreye alınan depozitosu olan ambalajlar sistemi bugün 81 il ve 973 ilçede uygulanıyor. Doğa makinelerinin yanı sıra otel, restoran ve kafelerde toplanan ambalajlar da aynı geri dönüşüm zincirine dahil ediliyor.

0: Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimine bakalım şimdi de efendim. ABD son iki gece İran'ı vurmadı. İran'da Körfez ülkelerinde ABD üslerine misilleme saldırıları yapmadı. Buna karşılık tansiyon hala yüksek. Çok önemli başka gelişmeler yaşandı. Ukrayna Hazar Denizi'nde İran gemisini vurdu. Hürmüz Boğazı'ndaysa bir tanker mayına çarptı ve patlama meydana geldi. Son gelişmeyi İranlı Mehr Haber Ajansı duyurdu. Buna göre bir petrol tankeri İran'ın verdiği güvenli rotadan geçmedi. Rotayı ihlal eden gemi bir deniz mayınına çarptı ve büyük bir patlama meydana geldi. Olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Tankerin hangi ülkeye ait olduğu açıklanmadı. Olası ölü ve yaralı sayısı da bilinmiyor. İran devrim muhafızları son dönemde Hürmüz Boğazı'nda 6 gemi uyarı ateşiyle durdurulduğunu duyurmuştu. Amerika Birleşik Devletleri de İran'a ablukayı sürdürüyor. En az 12 ticari gemiye müdahale edildi. Rotaları değiştirildi. Dün gece bölgede beklenmedik çok önemli bir gelişme de yaşandı. Ukrayna, Hazar Denizi'nde bir İran gemisini vurdu. Bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Ukrayna saldırıyı doğruladı. Rusya'ya ait bir askeri savaş gemisi ve İran bağlantılı askeri kargo taşıyan bir gemiyi vurduğunu duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı saldırıyı sert şekilde kınadı. Ukrayna'yı Rusya ile savaşı genişletmekle suçladı. İran ulusal çıkarlarını ve güvenliğini savunma konusunda tereddüt etmeyecektir dedi. İran'da bir yandan ABD'nin olası kara harekatı endişesi var. Kask kentinde halkı sahilde silahlarla gezmeye başladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a çok büyük bir saldırı düzenlemeyi planladığını açıklamıştı. Henüz son kararı vermediğini söylemişti ancak Amerikan basınına göre bu karardan vazgeçti. Füze stoklarının kritik seviyeye düşme riskinin Trump'ı durdurduğu belirtiliyor. Pakistan'da yeniden iki ülke arasında temaslar için devreye girdi. Pakistanlı yetkililere göre Trump'ın saldırıları durdurmasından sonra temaslar yoğunlaştı. Tabii Amerika Birleşik Devletleri İran arasında yoğun saldırılar sürerken ABD basınından beklenmedik iddialar geldi efendim. ABD Başkanı Donald Trump'ın füze stoğunun azalması sebebiyle saldırıları ertelediği öne sürüldü. Bir başka gazeteye göre ise Trump daha fazla saldırıya onay vermedi.
1: Diplomasi sekteye uğradı. Mutabakat saptı, masada kaldı. Saldırıların sürdüğü ABD-İran savaşında ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırmayın emri verdiği iddia edildi. And that also includes our great fire departments. Habere Axios yer verdi. Buna göre iki yetkili açıklama yaptı. Başkan Trump, İran'a yönelik daha fazla saldırı planına onay vermedi. Orduya bu ülkeye yeni hava saldırısı düzenlememesi talimatı verdiği iddia edildi. Buna göre ABD mevcut saldırı düzeyi etkinliğinin sınırına ulaştı. Kaynaklar diğer yandan ABD ordusunun büyük çaplı muharebe operasyonlarına olası bir dönüş için hala plan yapmaya devam ettiğini kaydetti. New York Post gazetesi ise başka bir iddiaya yer verdi. Trump, ABD ordusunun elindeki önleyici füze stoğunun azalacağına dair uyarılar aldı. Bunun ardından İran'a yönelik planlanan geniş çaplı saldırıları erteleme kararı aldığı öne sürüldü. As President of the United States.
0: İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Yanbu ve Cizan bölgelerini füze ve

0: silahlarla hedef aldı. Bu son saldırıyla ABD-İran çatışması Yemen'deki savaşı yeniden alevlendirdi. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri açıklama yaptı. Buna göre Husiler kontrolleri altındaki Hudeyde kentinde meydana gelen patlamalardan Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu. Suudi Arabistan'a misilleme yaptı. Petrol tesislerine füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenlediklerini duyurdu. Yanbu ve Cazan bölgelerinde yer alan Milli Petrol Şirketi Aramco vurulduğu bölgede büyük yangın meydana geldi. Seri, hedeflerin başarıyla vurulduğunu iddia etti. Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukasını sürdürdüklerini aktardı. İlerleyen saat ve günlerde saldırıların artabileceğini dile getirdi. Ve 17 yıl sonra bir ilk yaşandı efendim. Öyle ki Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret etti ve çok önemli mesajlar verdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Suriye'ye dün gitti. Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüştü. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından kabul edildi. Ayrıca Esad rejiminin zulmünün sembollerinden Sednaya hapishanesine gitti. Guterres bugün Sednaya ziyareti hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı. Hapishanenin eski rejiminin işkencelerini gözler önüne serdiğini belirtti. Bugün Suriye yalnızca çatışmalardan kurtulmak için değil, aynı zamanda herkes için daha istikrarlı, kapsayıcı ve müreffeh bir geleceğin temellerini atmak adına bir fırsatla karşı karşıya dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri İsrail'in Suriye'deki saldırılarına da değindi. Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tamamen saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. İsrail'in 1974 tarihli kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasını ihlal etmesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Bu ihlallerin son bulması gerektiğini belirtti. Guterres ayrıca Suriye'ye uygulanan tüm yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu. Evet, Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar tüm şiddetiyle devam etti. Rusya-Ukrayna'nın Kiev ve Odessa'daki askeri tesislerini hedef aldı. Rusya Savunma Bakanlığı saldırıları açıkladı. Ukrayna'nın başkenti Kiev ile Odessa bölgesindeki askeri tesisleri vurduklarını bildirdi. Açıklamada saldırıların havadan ve karadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla düzenlendiği aktarıldı. Saldırılarda 8 füze ve 136 silahlı insansız hava aracı kullanıldığı kaydedildi. 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Romanya saldırılar sırasında bir Rus İHA'sının ülkenin hava sahasına girdiğini iddia etti. Hava sahasını ihlal eden bir insansız hava aracı daha ülkenin hava kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağı tarafından düşürüldü. Romanya, Rusya'ya ait olduğu öne sürülen İHA'nın ihlalini kabul edilemez olarak niteledi. Rusya ziyaretinde bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın dondurulması gerektiğini paylaştı. Türkiye'nin arabuluculuğunda yürütülen müzakerelere dönülmesini önerdi. Detaylara bakalım.
1: Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev, Rusya'nın Omsk şehrindeydi. Rusya-Ukrayna savaşını ele alan Tokayev, barış için İstanbul'u işaret etti.
2: İstanbul formülü 2.0'a dönmek gerekir. Çünkü orada önemli sonuçlar elde edilmişti.
1: Rusya-Kazakistan Bölgesel İşbirliği Forumu çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya geldi. Tokayev, Avrupa'dan ve ABD'den Ukrayna ile Rusya arasındaki mevcut çatışma durumuna ilişkin çok sayıda sinyal aldığını söyledi.
2: Biliyorsunuz, bana göre ve en başından beri söylediğim gibi bu Ukrayna meselesi devletler arası bir çatışmadır. Burada herhangi bir iç savaştan söz edilmiyor.
1: Kazak lider müzakerelere geri dönülmesi gerektiğini dile getirdi. Bunun için de Türkiye'deki müzakerelere dönülmesini önerdi.
2: Bu yalnızca benim mütevazı görüşüm. Madem bana başvurmuyorlar, belki de bu çatışmayı artık dondurmak ve İstanbul Formülü 2.0'a dönmek gerekir. Çünkü orada

0: önemli sonuçlar elde edilmişti.
1: İrlanda'nın başkenti Dublin'de Türk toplumunun kullandığı Sultan Mecid Eğitim Merkezi ve Mescidi aşırı sağcı bir grubun saldırısına uğradı. Olay Cuma günü Sultan Mecid Eğitim Merkezi ve Mescidinde yaşandı. Aşırı sağcı bir grup Cuma namazı sırasında mescide girmeye çalıştı. Güvenlik görevlileri ibadetin devam etmesi nedeniyle gruba izin vermedi. Bunun üzerine çıkan tartışmada gruptaki kişilerden biri mescidin girişindeki Türk güvenlik görevlisine saldırdı. Saldırganların olay anlarını cep telefonuyla kaydetti. Görüntüleri daha sonra sosyal medyada paylaştılar. Güvenlik görevlileri ve çevredekilerin müdahalesiyle olayın büyümesi önlendi. Mescit yetkilileri saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Ve Almanya'nın başkenti Berlin'de bir araç yürüyüş yapan kalabalığa daldı. Çok sayıda kişi yaralandı. Araçlı saldırı olayının şüphelisi polis operasyonunda vurularak öldürüldü. Beyaz bir minibüs kalabalığa daldı. Çok sayıda kişiye çarptı, ardından bir ağaca çarparak durdu. 29 kişi yaralandı. Araçlı saldırı olayının şüphelisi polis operasyonunda vurularak öldürüldü. Polis aracı ağaçlık bir alanda terk edilmiş halde buldu. Yetkililer saldırganın kimliğini tespit etti. Lübnan asıllı Alman vatandaşı olduğu belirtiliyor. Arama çalışmaları sürüyor. Olay terör eylemi olarak değerlendiriliyor. Almanya Başbakanı Merz olaya ilişkin açıklama yaptı. Failleri cezalandırma sözü verdi. Bu korkunç eylemin tam olarak soruşturulacağının teminatını verdi. Evet, Hindistan'da tıp fakültesine giriş sınavı sorularının para karşılığı sızdırıldığı ortaya çıkmıştı efendim. Gençlerin oluşturduğu Hamam Böceği Partisi'nin yaklaşık bir aydır süren protestolarının ardından ülkenin eğitim bakanı istifa etti.
2: Tıp fakültesi giriş sınavı soruları sızdırılmıştı. Gençler tarafından kurulan Hamam Böceği Halk Partisi protestolara başlamıştı. Hindistan'da şiddetlenen gösterilerin ardından Eğitim Bakanı istifasını açıkladı. Sınavda soruların para karşılığı sızdırıldığı ortaya çıkmıştı. Yaklaşık bir aydır devam eden eylemlerin ardından Eğitim Bakanı istifa etti. İstifa başkent Yeni Delhi'de binlerce protestocu tarafından kutlandı. Protestoları sürdüren parti gösterileri sonlandırmayı kabul etti. Parti Hindistan Anayasa Mahkemesi'nin başkanının bazı işsiz gençleri hamam böceklerine benzetmesinin ardından kurulmuştu. Gençlerin Hindistan nüfusunun %40'ını oluşturması nedeniyle Modi hükümetinin talepleri görmezden gelemediği değerlendiriliyor. Başbakan Narendra Modi de gençlerimizin geleceğine zarar vermeye çalışanlar cezasız kalmayacak açıklaması yapmıştı.
1: İngiltere'de camilerde kek dağıtarak başlattığı Cake Not Hate hareketiyle tanınan Haris'in Türkiye'ye programı devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelen Haris ve ailesi ziyaret kapsamında sağlık kontrolünden geçti.
3: İngiltere'de İslamofobiye karşı başlattığı kampanyayla adını dünyaya duyurdu. 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris, Türkiye ziyaretinde yoğun ilgi gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Harris, İstanbul'daki programı kapsamında sağlık kontrolünden de geçti. Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen sağlık kontrolünde ise Joshua'nın ihtiyaçlarına uygun bir süreç yürütüldü. Baba Dan Harris, otizmli bireylerin sağlık hizmeti alırken doğru iletişimin büyük önem taşıdığını ifade etti.
4: Ve evet, Türkiye'ye geldiğimizde de bir hastane araştırma yapıyorduk. Akbidipol Hastanesi'nde de gördük ve çok güzel bir gördük ve sağlandı bizim için. Hatta bizim bir sözümüz vardı İngilizce. Güzel sağlık ya da ilgili sağlık anlamına geliyor ya da sevgiyle sağlık yapılan bir şey.
3: Harris ailesi için ziyaretin en özel anlarından biri Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapılan görüşmeydi. Baba Dan Harris o buluşmanın hem kendileri hem de Joshua için unutulmaz bir hatıra olduğunu söyledi.
4: Ve buraya Cumhurbaşkanı

0: Görüşmeye geldikten sonradaki ne kadar önemli bir şey yaptığımızdaki ve etkili olduğunu gördük. Ve Joshi içindeki yeni bir amca olduğunu dedi ki kendisine de söyledi. Bir anlayışla yaklaştılar.
1: İngiltere'de nefret söylemine karşı başlattıkları Cake Not Hate hareketinin büyüyerek farklı ülkelere ulaştığını söyleyen Harris, amaçlarının insanları ortak bir iyilik mesajında buluşturmak olduğunu belirtti.
0: Tatlı nefret değil kampanyasını başlatmamızın sebeplerinden biri ki İrlanda'daki olan mescide karşı olan saldırıdan sonra başladık ve buraya geldikte bize bir destek sağlandı.
1: Türkiye ziyaretini değerlendiren Harris ailesi gördükleri ilgiden dolayı teşekkür etti. Otizmli bireylerin toplumsal hayata daha güçlü katılımı için farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı.

0: Her yaz tartışma konusu olan özel plaj uygulamalarına ilişkin Yargıtay'dan emsal niteliğinde bir karar çıktı. Kamuya açık kıyılarda vatandaşların denize erişimini engelleyen ve şezlong kiralamaya zorlayan işletmelere yargı dur dedi.
1: Yaz aylarında sık sık tartışma konusu olan özel plaj uygulamalarına Yargıtay son noktayı koydu. Kamuya açık kıyılarda vatandaşın denize erişimini engelleyen, şezlong ya da hizmet satın almaya zorlayan işletmelere ilişkin emsal karar çıktı. Buna göre vatandaşın kıyıyı kullanma hakkını engelleyen işletme sahipleri ve sorumlular hakkında cezai yaptırım uygulanabilecek. Emsal kararın hikayesi Çeşme'de başladı. İki çocuğuyla birlikte Altınkum plajına giden bir doktor havlusunu kuma sererek denize girmek istedi. Ancak özel işletmenin çalışanı aileden alanı terk etmesini istedi. Olayın jandarmaya taşınmasıyla süreç yargıya taşındı. Yerel mahkeme işletme çalışanını kişi hürriyetinden yoksun bırakma, işletme yetkilisini ise aynı suçu azmettirme gerekçesiyle 1 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırdı. Dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na taşındı. Yüksek mahkemede verilen cezaları hukuka aykırı bularak onadı. Karar benzer uyuşmazlıklar için emsal niteliği kazandı. Yargıtay kararında anayasanın 43. maddesiyle kıyı kanununa dikkat çekildi. Kararda kıyıların devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu, toplumun ortak kullanımına açık bulunduğu ve denize hiçbir kişi ya da işletmenin vatandaşların serbestçe denize girmesini veya kıyı kullanmasını engelleyemeyeceği bir kez daha vurgulandı.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu kez de bir semt pazarındaki tuvaletlerin kapısına kilit vurdu. Gün boyunca tezgah başında çalışan yüzlerce pazarcıyla alışverişe gelen binlerce vatandaş mağdur edildi. İBB'nin çözümsüz bıraktığı soruna Bahçeli Evler Belediyesi müdahale etti efendim. Kilitli tuvaletler yeniden hizmete açıldı.
2: Kapılarına kilit vuruldu, pazarcı esnafı da vatandaş da mağdur edildi. İBB binlerce kişinin kullandığı pazar alanındaki tuvaletleri kapattı. Adres Bahçeli Evler Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Soğanlı Cumartesi Pazarı. Mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan pazar alanındaki tuvaletlerin kapısına kilit vuruldu. Gün boyunca tezgahının başından ayrılamayan esnaf en temel ihtiyacını bile karşılayamadı. Alışveriş için pazara gelen vatandaşlar da kapalı kapılarla karşılaştı.
3: Hikmet abi burası mı?
4: Tuvalet. Evet.
3: Neresi onun? Bayan tuvalet.
4: Şimdi arkadaşlar amirler.
3: Yani şu an esnaf bunu kullanabiliyor mu? Kullanıyordu.
5: Yani arızadan dolayı kullanamıyoruz.
3: Arızadan.
5: Giderildi. Tamam. Arıza mı da giderildi?
3: Giderildi.
5: Arıza giderildi. Şu an kullanılamıyor maalesef.
3: Ama neden kullanılamıyor şu an?
2: Üstelik bu ilk değildi. Pazar alanındaki tuvaletler daha önce de farklı gerekçeler öne sürülerek kapalı tutuldu. Bu kez kapılar tamamen kilitlendi. İBB'nin gerekçesi ise şaşkınlık yarattı. Tuvaletlerin günde yalnızca 15 kişilik kapasiteye sahip olduğu öne sürüldü. Atıkların boşaltılması için vidanjör gelmediği savunuldu. Ancak İBB'nin çözüm üretmek yerine kapıya kilit vurması pazarcıların ve vatandaşların tepkisini çekti. Artan tepkiler üzerine Bahçeli Evler Belediyesi devreye girdi. Ekipler İBB'nin çözümsüz bıraktığı mağduriyetin giderilmesi için harekete geçti. Gerekli çalışmalar yapıldı. Kapalı tutulan tuvaletler yeniden kullanıma açıldı. Pazarcı esnafının ve vatandaşların günlerdir yaşadığı sorun böylece çözüme kavuşturuldu.
5: Belediyemize teşekkür ediyoruz. Bu esnafını yalnız bırakmadığı için, vatandaşına hizmet ettiği için belediyemize çok teşekkür ederim. Onları giderdikleri için.
3: İnşallah
5: da çözülür ya.
3: Yani.
0: İstanbul'da metroda görme engelli bir kişi raylara düştü. Genç ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Olay Şişli'deki Gayrettepe istasyonunda meydana geldi. Görme engelli genç kız arkadaşıyla perona geldi. Bir anda dengesini kaybederek raylara düştü. Çevredekiler hızla ekiplere haber verdi. İstasyonda önlem alındı. Metro seferleri geçici olarak durduruldu. 25 yaşındaki genç itfaiye ekiplerinin çabasıyla kurtarıldı. M2 Yenikapı Hacı Osman metro hattında durdurulan seferlerse ekiplerin çalışmalarının ardından normale döndü. Ve İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde ormana giriş yasağını ihlal eden ve ağaçlık alanlarda ateş yakarak piknik yapan 513 kişi polis dronuyla tespit edildi. Ormana giriş yasağını ihlal edenlere 2 milyon liraya yakın para cezası kesildi. Ormanlık alanlarda yasak dönemlerde piknik ve mangal yapanları yakalamak için harekete geçen emniyet güçleri dronla gece ve gündüz denetimler gerçekleştirdi. İstanbul Valiliği tarafından alınan karar gereği 8 Haziran ve 15 Ekim tarihleri arasında uygulamaya konan yasağı delen kişiler polisin takibinden kurtulamadı. Söz konusu ormanlık alanlarda 8 Haziran'la 14 Temmuz tarihleri arasında drone'la denetim yapan polis yasağa rağmen ormanda piknik yapanlar olduğunu belirledi. Drone'la görüntülerine yansıyan 513 kişi hemen motosikletli polis timlerine bildirildi. Motosikletli ekip tespit edilen noktada söz konusu kişilerin piknik yaptığını belirledi. Tespit edilen 513 kişiye toplam 1.900.665 lira idari para cezası uygulandı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. İki aileyi taşıyan minivan tipi araç uçuruma yuvarlandı. Kaza sonucu otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi. Biri hamile kadın olmak üzere 2 kişi de yaralandı. Kaza Konya-Antalya Karayolu'nun 36. kilometresinde meydana geldi. Arslan ve Uğurlu ailesini taşıyan minivanın virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenler hemen ekiplere ihbarda bulundu. Bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uçuruma inen ekipler otomobildeki 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Antalya Valisi Hulusi Şahin kazaya ilişkin açıklama yaptı. Otomobilde 7 kişinin bulunduğunu ve 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Şahin, yaralı 2 kişiden birinin hamile olduğunu, ekiplerin kaza yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Kazanın sebebinin ise henüz net olarak belirlenmediğini, ancak aşırı hız, dikkatsizlik ve hatalı sollamadan şüphelenildiğini ifade etti. İstanbul Kağıthane'de 4 gün önce başlayan sır kayboluş acı haberle sonlandı. Eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrılan 27 yaşındaki Bedriye Karaçay'ın cansız bedeni bulundu. Cinayeti işleyen ise kocası çıktı. Cani eş sorguda cinayeti itiraf etti. Kayıp ihbarını da kendisinin yaptığını söyledi. İşte o kan donduran vahşetin detayları.
1: Günlerdir aranıyordu. Cansız bedeni ormanda bulundu. Sır kayboluştan cinayet çıktı. Genç anne kocası tarafından katledildi. 3 evlat annesiz kaldı. İstanbul Kağıthane'de yaşayan Bedriye Karaçay eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrıldı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Polis günlerdir her yerde kadını aradı. Arama çalışmalarında 4 gün geride kaldı. Polis kamera görüntülerini saniye saniye inceledi. Sarıyer'deki Ayaz Ağa mevkiinde izine rastlandı. Arama çalışmaları o bölgede yoğunlaştırıldı. Arama sonucu Bedriye Karaçay'dan acı haber geldi. 3 çocuk annesi Karaçay'ın cansız bedeni Sarıyer'deki bir ormanlık alanda bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin ilk tespiti cinayetti. Cansız beden incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cinayet büro ekipleri öldürülme şüphesi üzerine genç kadının eşiyle abisini gözaltına aldı. İkisinin de 4 suçtan kaydı vardı. Karaçay'ın emniyetteki sorgusu cinayet düğümünü çözdü. Genç kadının eşi Volkan Karaçay cinayeti itiraf etti. Karaçay genç kadının cansız bedenini battaniyeye sararak Arnavutköy'deki ormanlık alana götürdüğünü ve çalıların arasına bıraktığını anlattı. Olayın tartışma sırasında yaşandığını ileri sürdü. Bir anlık panikle kadının cansız bedenini battaniyeye sarıp ormanlık alana götürdüğünü söyledi. Gözaltındaki Karaçay'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.
0: Karadeniz Uyumu Harekatı kapsamında TCG Turgut Reis Fırkateyni sondaj gemilerine refakat ve koruma görevlerini başarıyla sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'nı sosyal medya hesabından da göreve ilişkin görseller paylaştı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Karadeniz Uyumu Harekatı kapsamında TCG Turgut Reis Fırkateyni tarafından Karadeniz'de sondaj faaliyetlerini sürdüren Yavuz ve Abdülhamit Han sondaj gemilerine refakat, koruma ve sancak varlık gösterme görevleri başarıyla icra edilmeye devam ediliyor ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda refakat görevine ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

0: Maltepe'de kontrolden çıkan bir otomobil iş yerine daldı. İddiaya göre sürücü alkollüydü. Yağmurun da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce yol kenarındaki çöp kutusuna ardından iş yerine çarptı. Neyse ki şans eseri yaralanan olmadı.
1: Ne çöp kutusu durdurabildi ne de kaldırım. Kontrolden çıkan otomobil hızını alamadı, bir iş yerinin içine daldı. Facianın eşiğinden son anda dönüldü. Kaza Maltepe Altay Çeşme Mahallesi Bağdat Caddesi'nde sabaha karşı meydana geldi. İddiaya göre alkollü olan sürücü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil önce çöp kutusuna çarptı, ardından iş yerinin içine girdi. Araç kaldırımdaki aydınlatma direğine çarparak durabildi.
2: Sabah 5 sıralarında bir araç alkollü, büyük bir ihtimal raporlarda var zaten. Buradan çöp kutusuna çarpıyor. Çöp kutusundan çekiyor dükkana. Dükkandan da çekiyor, elektrik direğinden o köşeye kadar hasar veriyor.
1: İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Ancak iş yerinin ön cephesi büyük hasar gördü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Dükkan komple, ön çerçevesi falan dağıldı işte. Onu toparlamaya çalışıyoruz.
0: İstanbul'un Kartal ilçesinde yıkım aşamasındaki binanın balkonlarıyla duvarında çökme meydana geldi. Mahalle sakinleri yüksek bir sesle uyandı ve korkarak hemen dışarı çıktı. Şişli'de de 6 katlı binanın 3. katındaki duvar çöktü. Yan binada çalışanlar şiddetli gürültü nedeniyle deprem olduğunu zannetti.
3: Kartal'da çöken balkonlar, Şişli'de yıkılan duvarlar, İstanbul'dan korkutan haberler peş peşe geldi. Mahalle sakinleri deprem korkusuna kapıldı. Kartal'da kentsel dönüşüm kapsamında bulunduğu için daha önce boşaltılan 5 katlı binanın 3, 4 ve 5. katlarının balkonlarıyla üst katın duvarı kendiliğinden çöktü. Çökme esnasında kopan beton parçalarıyla molozların çıkardığı sesleri duyan çevre binalardaki vatandaşlar dışarıya çıkarak güvenli bir bölgeye geçti.
4: Biz hemen yan binada oturuyoruz. Yani yüksek bir sese uyandık. Hemen buraya geldik apar topar. Kaza oldu sandık bizlikten. Toz dumanı görünce bizim burada park halinde arabalarımız vardı. Hemen onları çektik. Allah'tan bir zarar yoktu. Hani ardından itfaiyeyi aradık. Çünkü çatırtı sesleri devam ediyordu.
3: İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde çökme yaşanan binanın yanında park halindeki bazı araçlara moloz ve beton parçası isabet ettiği tespit edildi. Kopan beton parçalarını caddeden temizleyen ekipler binanın çevresine bariyer koyarak şerit çekti.
4: İnşallah kısa sürede yıkılır. Gerginlik tabii ki de var. Bakın abi, saat gece 2.30-3 sokakta hep bina, insanlar var zaten. Ha, bugün de zaten yıkıldı. Bugün burayı yıkıldı. Bakın çatıyı görüyorsunuz. Çatı zaten gelecek gibi duruyor. Binanın diğer tarafında da çatırlar geliyor. Benim binam

0: Hemen bu binanın dibinde.
1: Şişli'de de daha önce yıkılan bir binanın bitişiğindeki daire duvarı henüz belirlenmeyen bir nedenle yıkıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken duvarı yıkılan dairede hasar meydana geldi. Büyük bir gürültü duyan mahalle sakinleri hemen itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdi. Duvarı çöken dairede 97 yaşında bir kadının yalnız yaşadığı ve yazlıkta olduğu öğrenildi.
2: Şiddetli bir gürültü geldi ve şiddetli gürültüyü biz deprem oldu zannettik. Ama meğersem yan binamızın balkonu çöktü. Çok şükür kimseye bir şey olmadı. O binada herkes yaşıyor ama balkonu çöken kişi 97 yaşındaki bir teyze ve şu anda yazlığında. Allah'tan o yoktu.
3: İstanbul'da yaşayan 50 yaşındaki Suzan Malcu'nun hayatı hiçbir belirti yokken gittiği rutin bir kontrolle tamamen değişti efendim. Öyle ki yapılan kontroller sonrası kolon kanseri tanısı kondu ve erken teşhis sayesinde kanseri daha başlangıç seviyesinde yakaladı. Ameliyattan sadece 5 gün sonra da sağlığına kavuşarak taburcu oldu.
4: Rahatsızlığım rutin bir kontrol sırasında MR'da rektumda kalınlaşma tespit edildi. Ondan sonra bir kolonoskopi tavsiye edildi.
5: Hiçbir belirti yoktu. Kanser çıktı. Rutin kontrol hayatını kurtardı. Erken tanı sayesinde kemoterapi bile almadı.
6: Ne ağrısı vardı, ne bir şeyi vardı. Yani bir böyle o kontrolde çıktı.
5: İstanbul'da yaşayan 50 yaşındaki Suzan Malcı hiçbir şikayeti olmamasına rağmen rutin sağlık kontrolüne gitti. Kontroller sırasında çekilen MR'da şüpheli görülen durum üzerine harekete geçildi. Yapılan ileri tetkikler sonucunda talihsiz kadına kolon kanseri tanısı konuldu. Ailesinde kolon kanseri olan Malcı erken teşhis sayesinde kemoterapi almaktan kurtuldu.
6: Daha önce kayınvalidemi kaybetmişler. Sonra büyük kızımı da oldu. 47 yaşında kaybettim. Kayınbiraderimi de öyle kaybettik. Kızımda da rutin bir kontrola gitmiştik. MR çekildi. Orada rektumda kalınlık deyince ben hiç duramadım. Erken tanı, hiçbir şey, tedavi gerekmedi. Zaten doktorumuz da demişti ki yani böyle bir şeye gerek yok dedi. Ne kemoterapi ne bir şey. Fakat kontrol altında olacak tabii. 3 ayda bir.
5: Kapalı yöntemle ameliyat edilen Malcı 5 gün içinde sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Erken tanı sayesinde sağlığına kavuştu. Malcı erken tanı için rutin kontrolün önemine dikkate çekti.
4: Ameliyat oldum. Erken tanıdan kurtuldum yani. Şu an bir sıkıntım yok. Gayet normal gidiyor. Her şey yolunda. Erken tanı hayat kurtarır diye bir klasik bir laf var. Gerçekten öyle yani. Erken tanı hayat kurtarıyor.
7: Bu kanserler bize alt giz kanaması veyahut kalın bağırsak tıkanıklığı nedeniyle başvurmakta. Ama bu sürede başvurdukları zaman çok fazla ilerlemiş olarak görebiliyoruz. Biz bunun daha çok taramalarda daha ileri de evreye ilerlememiş bir şekilde karşımıza çıkmasına tedavi başarısı olarak daha yüksek bir başarıyla tedavisini yapabiliyoruz.
5: Kolon kanseri çoğu zaman belirti vermeden ilerliyor. Uzmanlar özellikle de ailesinde kansere yakalanmış olanların yılda bir kez, 40 yaşını geçen herkesin ise en az bir kez kolonoskopi yaptırmasını öneriyor.
7: Yılda bir kolonoskopi öneriyoruz. Bunun dışında Dünya Sağlık Örgütü 40 yaşından sonra hayatına bir kez olmak üzere bütün insanlara bir kolonoskopi öneriyor.
3: Antalya'da düzenlenen kök börü müsabakaları ve geleneksel atlı spor gösterileri ata sporlarını aynı çatı altında buluşturdu. Etkinliğe katılan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı.
8: Atların tozu dumana kattığı kök börü müsabakaları, okçuluk gösterileri. Asırlardır yaşatılan geleneksel sporlar Antalya'nın İbradı ilçesinde yeniden hayat buldu. Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu ile İbradı Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği organizasyon sporseverlerden yoğun ilgi gördü.
9: Türkistan Birliği ile at üstünde o darışmak oyunu.
8: Etkinliğe katılan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, kökbörünün Orta Asya'daki Türk topluluklarının en önemli geleneksel sporlarından biri olduğunu belirtti. Geleneksel sporların ve kültürel mirasın önemine vurgu yaptı.
10: Biz eskiye dair adetlerimizi, gelenek göreneklerimizi ne kadar gelecek nesillere taşırsak o kadar bizi biz yapan değerleri yaşatma şansımız var.
8: Dünyanın zorlu bir dönemden geçtiğini ifade eden Erdoğan, milletler

0: ve ayakta tutanın sahip oldukları ortak değerler olduğunu vurguladı.
1: Dünya bu kadar karışık giderken, bu karışık dünyada, savaşların, soykırımların olduğu dünyada biz millet olarak tarihten getirdiğimiz bu kadar güçlü mirasımız varken dünyada bu olup bitenleri sessizce izleme lüksümüz yok.
0: Organizasyon geleneksel atlı spor gösterileri ve kökbörü müsabakalarıyla sona erdi.
2: Bingöl'ün 2700 rakımlı Şerafettin Dağları'ndaki Azizan Yaylası, gün doğumu ve gün batımında oluşan eşsiz manzarasıyla doğa severleri ağırlıyor. Aynı zamanda Osmanlı-Rus Savaşı'ndan kalan izleriyle de tarihe ışık tutuyor.
0: Gecenin karanlığı yerini yavaş yavaş kızıl tonlara bırakıyor. Güneşin dağların ardından yükselişi gökyüzünü adeta renk cümbüşüne çeviriyor. Burası Bingöl'de bulunan Azizan Yaylası. Bingöl'ün 2700 rakımlı Şerafettin Dağları'ndaki Azizan Yaylası, gün doğumu ve gün batımında ortaya çıkan kartpostallık manzarasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.
3: Bu eşsiz manzarayla, tarihi dokuyla beraber kendimizi Şerafettin Yaylası'na attık. Güzel bir gece, kamp, doğa, tarih, güneşin doğuşu, manzara, fotoğraf hepsi bir aradaydı. Gayet güzel bir gün geçirdik burada.
0: Bu yaylayı özel kılan yalnızca eşsiz manzarası değil, 1916-1917 yıllarında Osmanlı-Rus Savaşı'na sahne olan bölgede savaşın izlerini taşıyan siperler ve mühimmat kalıntıları bugün de varlığını koruyor.
4: Karşımızda patlayan bir top mermisi çıktı. Zaten şu alan gördüğünüz yani Osmanlı-Rus Savaşı'na döneminde kalan bir hem mevzileri var hem savaş kalıntıları var. Bu patlamayan top mermisi bu bizim için ayrıca bir güzel bir şey oldu.
0: Bingöl'ün saklı kalan bu zirvesi doğa ve tarih tutkunlarını ağırlamayı sürdürüyor.
2: Türkiye'nin uzay ve havacılık hedefleri doğrultusunda tarihi bir adım atılıyor. Geleceğin mühendisleri, tasarımcıları ve teknoloji liderleri artık lise sıralarında yetişecek. Bursa'da Gökmen Uzay ve Havacılık Merkezi bünyesinde kurulan yeni lise bu yıl LGS puanıyla ilk öğrencilerini kabul etmeye hazırlanıyor.
0: Uzay yolculuğu lise sıralarında başlıyor. LGS ile sadece 48 şanslı öğrenci alınacak. Hedefse geleceğin teknoloji liderlerini yetiştirmek. Uzay ve havacılık alanında kariyer hedefleyen gençler için yepyeni bir dönem başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası İşbirliği ile hayata geçirilen GUHEM Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kapılarını açıyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için LGS puanıyla yalnızca 48 başarılı öğrenci kabul edilecek.
5: Bu alandaki lise düzeyindeki ilk ve tek merkez burası. Biz tabii ki bir anlamda da özellikle lisede okuyacak olan gençlerimizin ve bu alanda merakı olan, ilgisi olan ve tabii ki yeteneği olan gençlerimizin buluşma merkezi olacak burası.
0: Kabul edilen öğrencileri oldukça yoğun bir müfredat bekliyor. Öğrenciler bir yıl İngilizce hazırlık eğitimi alacak. Ardından tasarım, imalat, itki sistemleri ve elektronik gibi kritik alanlarda uygulamalı ve proje temelli eğitimler verilecek. Bu sayede gençler sektörün tüm imkanlarından faydalanabilecek.
6: Bursa bir uzay ve havacılık üssü olacaktır bu çocuklarımız sayesinde. Şimdi ülkemizin dört bir tarafından çok yoğun bir istek var. Hatta geçen hafta beni Balkanlardan bir kişi aradı. Nasıl gelebilir çocuğumuz diye. Yani yurt dışına da şu anda ünü ulaşmış durumda.
0: Hedef Türkiye'nin uzay ekosistemine ve savunma sanayisine donanımlı insan kaynağı sağlamak. Mezun olan gençler milli projelerde doğrudan görev alabilecek yetkinliğe sahip olacak. Eğitim yolculuğuna Bursa'da başlayan bu gençler Türkiye'yi teknoloji yarışında zirveye taşıyacak.
2: Göbekli Tepe'yi gün yüzüne çıkaran Profesör Doktor Klaus Schmidt vefatının 12. yılında düzenlenen bisiklet turuyla anıldı. Yaklaşık 100 bisiklet tutkunu 20 kilometre pedal çevirerek tarihi Ören yerine ulaştı.
7: Müzik
0: Göbekli Tepe'yi insanlık tarihine kazandırdı. Vefatının 12. yılında Şanlıurfa'da anlamlı bir etkinlikle anıldı.

0: kaldı. Pedallar Alman arkeolog Klaus Schmidt için çevrildi. Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe'yi dünyaya tanıtan isimlerden Profesör Doktor Klaus Schmidt için Türkiye'nin dört bir yanından gelen bisiklet tutkunları onun izinde Göbekli Tepe'ye pedal çevirdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Klaus Schmidt'in izinde Göbekli Tepe'ye pedallıyoruz etkinliği düzenlendi. Yaklaşık 100 bisikletli kent merkezinden tarihi ören yerine kadar 20 kilometrelik parkuru pedal çevirerek tamamladı. Göbekli Tepe rampasını aşan bisiklet tutkunları varışta hem dinlenip hem su molası verdi. Hem de Schmidt'in anısına hazırlanan pankartı açtı. Bu yıl yedincisi gerçekleştirilen etkinlik yalnızca bir anma programı değil. Etkinlik Göbekli Tepe'nin kültürel mirasına dikkat çekmeyi ve bisiklet kültürünü yaygınlaştırmayı da amaçladı.
1: Gümüşhane'de bulunan Santa haberleri tarihi dokusu ve eşsiz doğasıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Vadinin üzerine çöken sis bulutlarının arasından yükselen tarihi taş yapılar ziyaretçilerine adeta masalsı bir manzara sunuyor. Şimdi o etkileyici manzara geliyor ekranlarınıza.
0: Doğa, kültür ve tarih hepsi aynı karede buluşuyor. Burası Gümüşhane'de bulunan Santa Harabeleri. Doğu Karadeniz'in önemli kültürel mirasları arasında yer alan Santa Harabeleri, üzerine çöken sis ve etkileyici manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Yüzyıllık taş yapıları ve doğal güzellikleriyle öne çıkan tarihi yerleşim, dört mevsim ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Bulutların arasında kaybolup yeniden ortaya çıkan Santa Harabeleri, tarih ve doğanın buluştuğu en özel rotalardan biri olmayı sürdürüyor. Bölgeyi ziyarete gelenler de eşsiz doğanın tadını çıkarıyor.
2: Eşsiz bir manzara bence. Tepeden biraz seyrettik. Karşıdaki işte orman, çam ağaçları. Yani çok etkileyici yani.
1: Efendim bu haberle moderatör sabahı noktaladık. Bizden sonra analiz sentezde Elif Akkaya Kuter karşınızda olacak. 24 ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın.

Götler'deki ülkümüz Kızıl Elma, yaklaştıkça uzaklaşan bir ülküydü. Adını yüzyıllardır taşıyan, maneviyatla yoğrulmuş bir hedef Kızıl Elma. Bugün artık sadece bir efsane değil, gökyüzünde süzülen, milletimizin kararlılığını, vatan aşkını ve bağımsızlık tutkusunu temsil eden somut bir irade. İnsansız, cesur, milli ve de yerli. Kızıl Elma, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak yalnızca bir mühendislik harikası değil. 100 yıl önce işgale direnen bir milletin torunlarına gecikmiş ama onurlu bir hediye. Gövdesinde mühimmat taşıyan, yapısıyla radarlarda görünmez, IS radarıyla hedefe kilitli, agresif manevralarıyla meydan okuyan bir yapıya sahip. 10 metre kanat açıklığı, 25 bin feet irtifa, 4 saatten fazla havada kalış süresi ve 1500 kilogram faydalı yük kapasitesiyle çağın ilerisinde bir kudret. Kısa pistte uçak gemilerinden kalkabiliyor. Savaşın geleceğini bugünden imza atıyor. 8,5 ton kalkış ağırlığıyla devleşiyor. Türk mühendisliğinin göğsünü kabartıyor. Geleceğin savaşları insansız cepheler

de kazanılacak. Kızıl Elma bu çağ değişimini sezen ve ona yön veren bir aklın eseri. Öngörünün, azmin ve millet iradesinin gökyüzüne kazınmış kararlılığı. Kızıl Elma Türkiye 100 yılının semalarda yankılanan adı ve o ad artık sadece hayallerde değil, gökyüzüne kazınan bir gerçek.

0: dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
1: Vakıfbank Sanat sunar.

Türk süsleme sanatında lale motifi, estetik zarafeti ve derin sembolik anlamlarıyla yüzyıllar boyunca sanatkarların en çok başvurduğu ögelerden biri oldu. İnce, uzun ve kıvrak formuyla lale, hem doğanın sade güzelliğini hem de Osmanlı sanat anlayışının inceliğini yansıtıyor. Lale, özellikle 16. yüzyıl İznik çinilerinde parlak kırmızılar ve derin mavilerle hayat bulmuş, saray nakkaşhanelerinde, tesip sayfalarında ve kumaş desenlerinde kendine özel, seçkin bir yer edinmiş. Motifin estetik değerinin yanında taşıdığı sembolik anlamlar da önemli. Arap harfleriyle yazılışı, Allah kelimesiyle aynı harfleri taşıdığı için lale, tevhidin ve ilahi birliğin zarif bir simgesi kabul edilmiş. Bu sebeple mimari süslemelerde, kutsal mekanlarda ve saray dekorasyonunda lale, ruhani bir derinlik ve huzur duygusu uyandırıyor. Bunun yanında lalenin baharla birlikte açması, Türk kültüründe yeniden doğuşun, tazeliğin ve yaşam sevincinin işareti. Lale motifi estetik sadeliğiyle yoğun anlam katmanlarını aynı çerçevede buluşturuyor. Bu yönüyle Türk süsleme sanatının hem sembolik hem de görsel zenginliğini temsil eden en karakteristik motiflerden biri olmayı sürdürüyor.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırt üstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir, ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.
3: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Kampüs'le ödüyoruz.
5: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
3: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 radyodaki dinleyicilerimiz günaydın, iyi haftalar. Saatler 9, ben Elif Hakkaya Kuter, analiz sentezle karşınızdayız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını yaklaşık 2 saat boyunca konuklarımızla analiz sentezde değerlendireceğiz. Haftanın ve günün gündemi için elbette Ankara'ya döneceğiz ama öncesinde hafta sonundan bugüne yansıyan ve yeni günün ilk gelişmelerine birlikte bakarak başlayalım. Haftaya çok keyifli başladık. Neden? Filenin Sultanları sayesinde. Filenin Sultanları yine şampiyon oldu. Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon oldular. Yine göğsümüzü kabarttılar. Amirli kadın voleybol takımımız Milletler Ligi'nin nefes kesen final maçında rakipleri Brezilya'yı 3-1 mağlup ettiler ve ikinci kez şampiyonluğa ulaştılar. Hem tebrik ediyoruz hem bize yaşattıkları bu mutluluk, bu gurur için çok çok teşekkür ediyoruz. Başarıları daim olsun Filenin Sultanlarının. Evet, mecliste bu hafta gündem yoğun, çerçeve yasa meclise geliyor. Bugün terörsüz Türkiye sürecinde son viraj alınıyor artık. Geçtiğimiz gün siyasi parti turuna çıkmıştı Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, hatırlayacaksınız. Ardından yeni bir bilgi daha eklendi. Çerçeve yasa adı verilen taslak bugün meclise iletilecek. Böylelikle süreçte yeni bir safhaya geçilmiş olacak. Ayrıntılı bir şekilde Ankara gündemiyle konuşacağız. Ankara gündeminde konuşacağız Hande İpekgil'le. CHP'de figüran iddiasına soruşturma, şikayet edilenin ifadesi alınacak. Mutlak mutlan kararı sonrası CHP'de hareketli günler devam ediyor. CHP Genel Başkanlık koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu'na rozet takma törenine kast ajansından para karşılığında figüranlar getirildiği iddia edilmişti. CHP bu iddiayı sert bir dille eleştirdiği, itiraz ettiği iddiaların komplo olduğu belirtilmişti. Olaya ilişkin soruşturma da başlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri saldırıları, İran misillemeleri durdurdu. Taraflar arasında yeniden ateş kesme elbette bugünün en önemli gündem başlıklarından biri de bu. Analiz sentezle konuşacağımız Amerika Birleşik Devletleri'nde son 2 haftadır yoğunlaşan saldırılar vardı ve son 2 gecedir de İran'a saldırılarını durdurdu Amerika Birleşik Devletleri. İran'dan da bu nedenle misilleme saldırılarını durdurdukları açıklaması geldi. Ayrıca Pakistan ve Katar aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri ile aktif mesaj alışverişinin sürdüğü belirtildi. Umarız tekrar ateşkes sürecini, kalıcı barış sürecini konuşmaya başladığımız günlerin habercisidir bu olumlu gelişme. Petrol ateşkes umuduyla sert geriledi. %5'in üzerinde gerileme var. Altında gerilimin azalmasıyla %1,4 yükselerek başladı haftaya gerilimin azalmasının. Hürmüz Boğazı'nda deniz taşımacılığının yeniden normale dönmesinin önünü açabileceği değerlendiriliyor. Brent petrolü varil fiyatı %5,5 düşerek $91 üzerinden işlem görerek başladı yeni haftaya. Piyasalar bu hafta açıklanacak Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz kararına da odaklandı. Altının belirleyici faktörlerinden biri de bu. %1,4 artışla $4,110'a kadar çıkarak başladı altında yeni haftaya. LGS tercihlerinde son gün bugün saat 17'de artık sona erecek. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak tercihler bugün saat 17'de sona erecek. Adaylar merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirmeli öğrenci alan okullar ve pansiyon okulları olmak üzere 3 grupta e-okul sistemi üzerinden tercih yapıyor diye hatırlatalım. Ve hemen geride bıraktığımız haftanın ekonomi başlıklarına da bakalım. Ekonomi başlıklarında neler olmuştu? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası geride bıraktığımız hafta faiz kararını açıkladı ki bu haftada az önce de işte altına petrolü aktarırken söyledik. Fed'in faiz kararı var. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklentilere paralel %37'de sabit bıraktı. Yapacağı açıklamalar önemliydi. Enflasyon paragrafında değişiklikler var. Haziran ayında olumlu gelen enflasyonun yanında

0: Temmuz ayında hafif bir yükseliş beklediğini açıkladı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu karar metninde. Tüketici güveni 2023'ten sonra en yüksek seviyede. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçları da geride bıraktığımız hafta açıklandı. Haziran ayında 87,9 iken Temmuz ayında %2,2 arttı, 89,8 değerini aldı. Böylece endeks Mayıs 2023'ten sonraki en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Turizm rakamlarında da açıklanmıştı. Geride bıraktığımız hafta Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılı birinci çeyrek hane halkı yurt içi turizm verilerini açıkladı. Yerli turistlerin yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2026 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %33,9 artış var. 102 milyar 312 milyon 286 bin lira olarak gerçekleşti. Evet, gerilimler haftalık petrol fiyatlarını ciddi anlamda geride bıraktığımız hafta artırmıştı, hatırlayacaksınız. 100 doların tekrar üzerine çıkmıştı. Brent tam petrolün varil fiyatı, Kızıldeniz'deki enerji akışının kesintiye uğrayabileceği endişeleri ve Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın daha da tırmanabileceği endişesiyle varil başına 100 doların üzerine çıktı. Ama haftaya güzel bir başlangıç yaptık. %5'in üzerinde gerileyerek 91 doların üzerinden işlem görüyor şu saat itibariyle diyelim. Avrupa Merkez Bankası da geride bıraktığımız hafta Türkiye Cumhuriyet Bankası'nın olduğu gibi faiz kararını açıkladı. Orada da beklentilere paralel sabit bırakıldı. Mevduat faiz oranı da %2,25 olarak sabit bırakılmış oldu. Ama Eylül ayında Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırabileceği beklentisi de ağırlık kazandı. Alphabet'in net karı 4 katına çıktı. Bu da geride bıraktığımız haftanın önemli haberlerinden biri. Google'ın çatıl şirketi Alphabet, 2026'nın Nisan-Haziran dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Bilanço dönemindeyiz. Buna göre şirketin ikinci çeyrek geliri geçen yılın aynı dönemine göre 96.4 milyar dolardan %24 arttı. 119.8 milyar dolara yükseldi. Şirketin net karı da aynı dönemde %298 arttı ve 28.2 milyar dolardan 112.1 milyar dolara çıktı. Evet, geride bıraktığımız haftanın ekonomi başlıklarına da baktıktan sonra hemen Ankara'ya döneceğiz. Şimdi 24 Ankara editörü Hande İpekgil bizi bekliyor. Hande İpekgil, günaydın, iyi haftalar. Çok güzel bir haftaya başladık.
1: Günaydın Elif Hakkı Öktar. Senin de söylemiş olduğun gibi gerçekten filenin sultanları sayesinde dün güzel bir gün geçirip haftaya da yine iyi bir şekilde motivasyonumuz sağlam bir şekilde başladık diyebiliriz. Çünkü Brezilya karşısında dün tarih yazdı filenin sultanları ve 2026 Uluslararası Voleybol Federasyonu Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek tarihinde ikinci kez şampiyonluğa ulaştı ve tabii ki bu coşkuyu da bizlere yaşatmış oldular. 2018'den bu yana aslında düzenlenen bir lig, biliyorsunuz Milletler Ligi, ve 8. kez yer aldı yine filenin sultanları finallerde ve ikinci kez de şampiyonluğa ulaştılar. Biz de tebrik ediyoruz. Tabi dün aslında biz de mesaideydik. Dolayısıyla bir yandan mesaide haber çalışmalarımızı yaparken gözümüz kulağımızla maçtaydı. Elbette ki buradan da yine sevinerek ayrılmıştık. Ve haftaya da senin de söylemiş olduğun gibi yine mutlu bir şekilde başladık. Tabii aslında biraz antrenörden, koçtan da bahsetmek da lazım. Çünkü Amilli Kadın Voleybol Takımı baş antrenörü, biliyorsunuz, Santarelli yönetimindeki bu yükselişini yine sürdürmeye devam ediyor. O da kendi yükselişini sürdürüyor. 2023 yılında göreve başlamıştı ve Türkiye ile 3. kez altın madalyasını kazandı. Yine baktığımız zaman 2023'ün ardından 2026'da da şampiyonluğu yaşadı ve yine 2023 yılında milli takımla birlikte Avrupa şampiyonluğunu da elde etmişti başarılı baş antrenör. Tabii 2025 Dünya Kupası'na baktığımız zaman yine Türkiye ile birlikte gümüş madalya da kazanmıştı ve milli takımla birlikte toplam madalya sayısını da 4'e çıkardı. Bir kez daha biz de filenin sultanlarına bu mutluluğu yaşattıkları için teşekkür ediyoruz Elif Hakkı Öktar.
0: Çok teşekkür ederiz biz de size. Hem filenin sultanlarını tek

0: Tekrar sizin hastanızla tebrik etmiş olalım. Hem de bu gururu, bu mutluluğu yaşattıkları için de çok çok teşekkür ediyoruz. Mustafa Bey'in bir sözü var. Ellerine top değmesin değil tabii ki. Ellerinden top eksik olmasın diyoruz.
1: Olmasın.
0: Burada evet, başarılarının devamını diyoruz. Şimdi yeni partinin kurulmasının ardından gözler CHP Genel Merkezi'ne çevrildi ama öncesinde tabii bu haftanın önemli gündemlerinden biri, ona bakmadan önce AK Parti'nin MYK toplantısı var. Gündeminde neler var? Aynı zamanda iki hafta aranın ardından kabinede toplanacak. Gündemleri alalım, sonrasında gelişmelerle devam edeceğiz.
1: Evet, AK Parti Merkez Yönetim Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15'te toplanacak. Elbette ki hem Türkiye'deki hem de dünyadaki gündeme baktığımız zaman önemli gündem başlıklarının olduğunu özellikle söyleyebiliriz. Tabii ilk sırada terörsüz Türkiye hedefi yer alacak Elif Akkaya-Kuter. Bu başlık oldukça önemli. Çünkü biliyorsunuz bir yandan mecliste terörsüz Türkiye kapsamında birçok görüşme gerçekleşti. Gözler yine meclise çevrildi. Dolayısıyla artık çerçeve yasanın da meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. İşte bu kapsamda terörsüz Türkiye başlığı altında yine biliyorsunuz az önce de söylemiştik, meclis başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi parti temsilcileriyle birlikte yürüttüğü temaslar olmuştu ve gözler de artık yasal düzenlemeye çevrildi. Hazırlanan çerçevenin de MYK'da bir kez daha gündeme gelmesi özellikle bekleniyor. Tabii yeni haftada Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun da koordinatör grup başkan vekillerinin de aslında bir araya gelmesinin beklendiğini de buradan bir kez daha belirtelim. Düzenlemenin ortak imzaya açılması, aynı zamanda bu kapsamda izlenecek yol haritası ve yürütülecek siyasi temaslar da yine masaya yatırılacak. Aynı zamanda biliyorsunuz bir taraftan da sahadaki gelişmeler de an be an takip ediliyor. Hem Milli İstihbarat Teşkilatı hem de Türk Silahlı Kuvvetleri sahadaki gelişmeleri takip ediyor. Çerçeve yasada özellikle biliyorsunuz en önemli maddelerden bir tanesi terör örgütünün kendini feshetmesi ve tabii ki tüm silahlarını da yine teslim etmesi yer alıyordu. Bu madde özellikle çok önem taşıyor. Bu yüzden sahadan gelen raporların da yine MYK gündeminde olmasını bekliyoruz diyebiliriz. Tabii ekonomi, toplantının ekonomi başlığı da önemli başlıklardan bir tanesi olacak. Yılın ikinci yarısında hayata geçirilmesi planlanan bir model var biliyorsunuz. Adımlar var. İşte o adımlar neler olacak? Bunlar konuşulacak. En düşük emekli aylığının 23.522 liraya yükseltilmesinin ardından da yine dar gelirli vatandaşların alım gücünü arttırmaya yönelik de yine yeni politikalarda yine gündemde olacak. Gündem başlığı altında enflasyonla mücadelede gelinen son durum, uygulanacak yeni tedbirlerinde yine MYK'nın gündeminde olmasını bekliyoruz diyebiliriz. Baktığımız zaman 14 Ağustos'ta biliyorsunuz AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü gerçekleşecek. Başkent Millet Bahçesi'nde planlanıyor kuruluş yıl dönümü ve bu kutlamaların temasının, aynı zamanda program akışının, kullanacak sloganların ve tabii ki organizasyonlara ilişkin hazırlıklarında yine MYK'nın gündeminde yer almasını bekliyoruz. Elif Akkaya-Kuter.
0: Çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda yeni partinin kurulmasının ardından da gözler CHP Genel Merkezi'ne çevrildi ki Kemal Kılıçdaroğlu partide kalan milletvekilleriyle saat 15'te bir araya geldi. İşte az önce de aktardık, bir de figüran iddiası var ki onunla ilgili de soruşturma başlatıldı. Daha detaylı bir şekilde sizden alalım Hande İpekgil. Buyurun.
1: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası yaşananlar aslında aylardır gündemimizde yerini koruyor. Tabii ilk andan itibaren ikiye bir bölünmüşlük vardı. O bölünmüşlüğün ardından da artık Özgür Özel yeni partiyi kurdu ve 91 milletvekiliyle birlikte kurdu. Genel başkanlığa yeni partide Özgür Özel seçilirken yeni parti meclisinde yine grubu da oluşturulmuştu geçtiğimiz günlerde. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilindeki sandalye sayısı da bu kapsamda değişti Elif Hakkı Öktar. AK Parti 277 milletvekiliyle ilk sıradaki yerini koruyor. 91 milletvekili bulunan Yeni Parti'de ana muhalefet konumuna yükseldi diyebiliriz. CHP'nin milletvekili sayısı ise 44'e geriledi.

0: Tabii yaşanan bu gelişmenin ardından 91 istifanın ardından ve yeni partinin kurulmasının ardından da biliyorsunuz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hemen kurmaylarıyla bir araya gelmişti. O bir araya geldiği günde yine 44 milletvekiline de bir mesaj göndermişti ve pazar günü bir toplantı yapılacağını açıklamıştı. İşte o toplantı dün yapıldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 44 milletvekiliyle dün saat 15'te bir araya geldi. Bundan sonraki atılacak adımlar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonra yoluna nasıl devam edeceği, tabii bu durumun yansımaları gibi önemli başlıkların yine ele alındığını söyleyebiliriz. Öte yandan dün yine bir gelişme yaşanmıştı. Biliyorsunuz CHP'nin 38. şaibeli olan kurultayı ile ilgili mutlak butlan kararına ilişkin dosyada Yargıtay süreci başladı ve Yargıtay 3. Hukuk Dairesi dosyayı ön incelemeye aldı. Tabii tetkik hakiminin hazırlayacağı bu rapor yine heyete sunulacak. Şu anda adli tatil var biliyorsunuz. Esasa ilişkin değerlendirilmenin de yine adli tatil sonrası yani 1 Eylül'de başlayacak adli yılın ardından yine yapılması bekleniyordu. Bu da yine dün yaşanan gelişmelerden bir tanesiydi. Tabii soruşturma ile ilgili de yine hemen izleyicilerimize, dinleyicilerimize bilgileri aktaralım. Bir iddia gündeme gelmişti. Bugün gazetesinde yer almıştı bu iddia. Özellikle Sarıyer'de gerçekleştirilen CHP etkinliğine kast ajanslarıyla anlaşarak gerçekte üye olmayan kişilerin alınması ile ilgili bir iddia vardı. Şikayet üzerine de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve bir soruşturma başlattı. Tabii savcılıktan gelen açıklamaya da bakacak olursak Sarıyer'de gerçekleştirilen CHP etkinliğine kast ajansıyla anlaşarak gerçekte üye olmayan şahısların götürüldüğüne yönelik iddialar ve buna yönelik yapılan yayınlara ilişkin müşteki vekilinin Cumhuriyet Başsavcılığımıza sunmuş olduğu şikayet dilekçesinin akabinde soruşturmaya başlanılmış olup araştırmalar sonuçlandığında da yine şikayet edilen kişilerin ifadelerine de başvurulacaktır açıklaması gelmişti. Tabii söz konusu soruşturma ile ilgili CHP'deki yeni süreçle ilgili ve tabii yeni partinin de bundan sonraki adımları önemli. Bunları da biz Ankara'dan takip etmeye devam edeceğiz diyelim.
1: Teşekkür ediyoruz. Gelelim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine. Yeni haftada da yoğun olacak. Önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemini alalım. Sonra süremizi iyi kullanmak adına Hande İpekgil terörsüz Türkiye sürecinde de artık son viraja girildi. Onun da detaylarını alalım.
0: Evet, mecliste bu haftayla başlayacak olursak özellikle üniversite affı çok bekleniyor biliyorsunuz. Çocuk suçlulara ilişkin yapılan düzenleme ve terörsüz Türkiye bu hafta meclisin önemli başlıkları olacak. Meclis aslında yeni haftaya yoğun bir şekilde başlayacak diyebiliriz. Özellikle önemli düzenlemeler geliyor demiştik. Genel kurulda ilk olarak öğrenci affı yani yüksek öğretim alanında değişiklikler öngören kanun teklifi görüşülmeleri olacak. Teklif özellikle üniversiteyle ilişiği kesilen öğrencilere yeniden eğitim hakkı tanırken aday hekimliğe geçmeyen öğrenciler için de okula dönüşün özellikle önünü açacak. Beklenen bir teklif. Tabii bu teklif kapsamında da yine Türk üniversitelerinin yurt dışında akademik birim açabilmesine yönelik yeni imkanlar da sağlanacak. Vakıf üniversitelerinde tam burslu öğrenci oranlarının artırılması da bu teklif içinde özellikle hedefleniyor. Deneyimli akademisyenlerin yine görevlerini sürdürebilmesi amacıyla da aslında emeklilik yaşıyla ilgili de bir düzenleme var. Bu kapsamda da yaş haddini 67'den 72'ye çıkarılması özellikle hedefleniyor. Bunu söyleyebiliriz. Tabii yüksek öğretim teklifinin ardından da genel kurula gelmesi beklenen en önemli düzenleme de yine biliyorsunuz çocuk suçlulara yönelik olan bu düzenleme genel kurula gelecek. Az önce söylemiş olduğumuz üniversite affı sonrasında olacak. Teklifle birlikte 15-18 yaş grubundaki failler için ağırlaştırılmış müebbet ve aynı aynı zamanda müebbet gerektiren suçlarda da ceza üst sınırları artırılacak. Düzenlemeyle birlikte yine suça sürüklenen çocuk yerine, bu tabii önemli bir ifade, adli süreçteki çocuk tanımı da özellikle kullanılacak. Bunu belirtmiş olalım. Tabii diğer taraftan da az önce söylemiş olduğun gibi gözler mecliste kritik bir başlıkta, özellikle meclisin yeni haftadaki önemli gündemlerinden biri de terörsüz Türkiye hedefi. İşte bu hedef doğrultusunda hazırlanacak yasal düzenleme yine teklif edilecek ve teklife son şeklinin verilmesine yönelik yine çalışmalar mecliste sürerken, düzenlemenin de yine meclis tatile girmeden yasalaştırılması bekleniyor. Tabii baktığımız zaman hukuki altyapısını oluşturacak bu çerçeve teklifinde artık sona gelindiğini özellikle söyleyebiliriz. Söz artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Teklifinde yine sunulması bekleniyor. Özellikle aslında kulislerde bugünü işaret ediyorlardı Elif Hakkı Akutar. Bugün teklifin meclise sunulmasını bekliyoruz. Ama tabii gün içindeki gelişmeler neyi getirecek, onu da yine hep birlikte takip edeceğiz. Ağustos ayında biliyorsunuz 51 üyeyle Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kurulmuştu. Tabii bu kapsamda geçtiğimiz hafta yine Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un önemli ziyaretleri, önemli görüşmeleri gerçekleşmişti. Karşılıklı istişareler ve değerlendirmelerde bulunmuştu. Partinin genel başkanlarıyla, parti yöneticileriyle yine bir araya gelmişti. Haftanın son günü, aslında geçtiğimiz haftanın son günü 24 Temmuz'da da yine DEM Parti heyeti sürpriz bir ziyaretle yine Numan Kurtulmuş'a bir ziyaret gerçekleştirmişlerdi. Baktığımız zaman tabii hem DEM Parti heyetiyle hem de yine AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'le bir araya gelmişti Meclis Başkanı. Aynı zamanda Genel Başkan Vekili Efkan Ayla ve parti sözcüsü Ömer Çelik de yine bu görüşmede yer almıştı. Görüşme sonrası bir açıklama yapılmamıştı. Gündemin meclis tatile girmeden bu yasa teklifinin de yine meclise gelmesi olduğu yine belirtilmişti. O görüşme sonrasında da yine terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa tasarısı için pazartesinin, yani bugünün işaret edildiğini bir kez daha hatırlatalım. Bu yeni süreçte artık çerçeve yasa tasarısı için önce teyit mekanizması görüşülecek. Sahadan gelen raporlar yine az önce söylemiştik yine ele alınacak. Tabii bir yandan da aslında biliyorsunuz Kardeşlik Komisyonu'nda grup başkan vekilleriyle zaman zaman yine Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bir araya gelmişti. Belki yine öyle bir görüşmenin de olabileceğini söyleyelim Elif Hakkı Akutar.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyoruz 24 Ankara editörü Hande İpekgil. Size ve tüm ekibe kolaylıklar, güzel bir hafta diliyorum. Biz de kısacık bir araya gidiyoruz, sonra konuklarımızla tekrar karşınızdayız.

0: Bank'ın katkılarıyla.
1: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Vakıfbank Winov sunar.

0: Türk Altın piyasa ekranını sundu.
1: On sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.
2: Devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Arpen mevsim havasını sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: İşte Paraf'ın yıldız kadrosu. Parafüstü. Küsuratları avantaja çevirir. Hafta sonu restoran indirimi. Restoran keyfinizin forvetidir. Paraf günüm. Avantaj masını tam zamanında verin.

0: Yeniden merhaba, analiz sentez devam ediyor. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel bizimle. Melik Yiğitel günaydın, iyi haftalar. Ne güzel bir haftaya başladık değil mi?
1: Çok günaydınlar, merhabalar, selamlar.
0: Evet, buyurun hemen filenin sultanlarıyla ilgili diyecektim. Buyurun Melik Yiğitel.
1: Vallahi Dünya Kupası'nda yaşadığımız burukluk, üzüntü, hatta travma bir ölçüde filenin sultanlarıyla geçti. Sağ olsunlar, var olsunlar. Vallahi
0: ne
1: onlara minnet borçluyuz.
0: Ne varsa kadınlarda var değil mi Melik Yiğitel?
1: Ya kesinlikle ya. Zaten ben erkeklerle arama mesafe koydum. Artık selam bile vermiyorum. Ne varsa onlarda var. Helal olsun. Vallahi hepsi var ya, harbi sultan yani. Evet, onlara şapka gerçekten çıkarıyorum. Mükemmel yani. Yani şampiyon oldular. Hani böyle şey değil. Biz bizim milli takımdan böyle şampiyonluk beklemedik. En azından gruptan çıkın, ilk 16'ya kalın, çeyreğe kalın dedik. Onu bile yapamadılar. Filan sultanları bize şampiyonluk armağan etti. O yüzden selam olsun hepsine. Evet. Hepsi gerçekten gönlümüzün sultanı. Şurayı göstereyim. Buranın sultanı hepsi. Evet.
0: Gerçekten öyle. Can geçen yıl can. Mustafa Bey işte vallahi filenin sultanları yine böyle ardı ardı işte bütün maçları aldığında yayına öyle başlarken dedi ki artık dedi filenin sultanları maçı alamazsa haber değeri taşıyor artık dedi. Yani artık
1: vallahi
0: zaten
1: doğru.
0: Aldıkları artık zaten rutinleri demişti. Gerçekten öyle.
1: Vallahi öyle. Müthiş. Benim küçük kız 11 yaşındaki kızım Deniz bile şey dedi. Baba rahat ol ya, Brezilya'yı yeneriz ya.
0: Değil mi?
1: Falan böyle şey yani böyle çok havalı bir şekilde o salona gibi baba yeneriz ya, hiç kendini germe, rahat ol dedi. Bana bunlarla gel dedim ya.
0: Ya evet, gerçekten öyle. Gerçekten şu ne yazık ki işte dışarıda yaşanan gelişmeler, hani geride bıraktığımız haftada konuştuk ya, yani yüzümüz gülsün istiyoruz ama bir şekilde hep işte evet, böyle evet, üzücü vallahi haberler veriyoruz üst üste. O yüzden çok iyi geldi, çok teşekkür ediyoruz.
1: Çok
0: başarılarının
1: çok
0: devamını
1: çok ruhları
0: diliyoruz.
1: Güzel kendili, vallahi öyle ruhları güzel, kendileri güzel, evet, başarıları güzel. Her şey çok güzel. Helal olsun.
0: Evet, tamam. O zaman Melik Yiğitel'in dediği gibi ne varsa kadınlarda var diyerek başka bir başlığa.
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Senin rejide şimdi ağırlıklı erkekler var. Konuşmuyoruz onlarla.
0: Evet, artık onlarla konuşmuyoruz. Peki. Gelelim o zaman kulislere.
1: Melik
0: Yiğitel. Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de ne yazık ki devam ediyor karışık günler. Bir taraftan işte yeni parti, tam olarak da adını da söylemiş olduk. Yeni bir parti kuruldu, yeni parti adıyla. Bir taraftan da CHP'ye çevrildi gözler çünkü başkanlık koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu rozet takma töreninde işte kast ajansından para karşılığında figüranlar mı evet getirildi iddiası var. Bununla ilgili bu arada soruşturma da başladı. Buyurun, Ankara kulislerinde neler konuşuluyor Melik Yiğitel?
1: Ya valla şöyle Elif, ben şeyle konuştum, Gürsel Bey'le. Dedim ki ya hani abi ne bu ya dedim. Hani böyle bir tartışma var. İşte haber yaptı Bir Gün Gazetesi. Ebru arkadaşımız bir haber yaptı. O büyüdü. Böyle bir tartışma var. Nedir bu abi dedim falan. Dedi ki ya ben asla hani öyle bir şey olmaz. Ben bunun herhangi bir yerinde değilim. İşte ortaya çıkarsınlar hani benim buna dahilim olduğunu, planladığımı, ben siyaseti bile bırakırım. Asla yok. Bize rağmen bir provokasyon var mı yok mu ona bakacağız dedi. Suç duyurusunda bulunacağım dedi. Herhalde bugün suç duyurusunda belki bulundular. Ben şu anda yayına girerken suç duyurusunda bulunacağız dedi. Bu şeydir. Yani o bir provokasyon olduğunu, kendilerine dönük bir operasyon olduğunu söylüyor Gürsel Bey.

Fakat öbür tarafta tartışmaların merkezine Sayın Gürsel Tekin'i oturtuyor. Diyor ki ya bu işi Gürsel Tekin kendi planladı. Yani işte kast ajanslarıyla, ama Gürsel Bey de yemin ediyor. Benim bir kast herhangi bir kast ajansıyla ne temasım oldu, ne sözleşme var, ne herhangi bir görüşmem oldu, ortaya çıkarsınlar. Ben her türlü bedeli ödemeye hazırım dedi. Böyle acayip bir tartışma, tuhaf bir tartışma. Yani ben hakikaten hani çok şaşırdım gördüğümde de. Neden hani bir parti böyle bir şeye ihtiyaç duyar? Fakat dediğim gibi karşı taraf şiddetle reddediyor. Keza CHP İletişim Koordinatörü Sayın Ali Haydar Fırat, o da aynısını söylüyor. Diyor ki bu tamamen bize çekilmek istenen bir operasyon diyor. Bu kadar hani planlanmış, işte daha ilk aşamasında muhabir oraya dahil oluyor. Devamında hani bütün fotoğrafları çekiyor, kişileri biliyor, mesajı biliyor falan. Bu şeydir, bir operasyon çekildi. Bu kadar kişinin içine nedense o var diyor. Hani bu böyle bir tesadüf olur mu? Bize yönelik planlanmış bir operasyon diyor. Böyle bir tartışma var. Şimdi ne olacak Elif? Şu olacak. Yani mahkemeye taşındı bir suç duyurusu. Muhtemeldir ki mahkeme bunun ne olduğuna bakacak. Fakat şöyle, kast ajansı sessiz. Şimdi herhangi bir açıklama yapmadı şu ana kadar. Hatta ben yayına gelmeden bir daha baktım. Hani ola ki ben atladıysam diye bir daha taradım kast ajansından. Yani tartışmanın odağındaki kast ajansından herhangi bir açıklama yok. Yani onun bir açıklama yapması gerekiyor Elif. Yani en azından hani şu kişi bizimle görüştü, şu kişi bize para ödedi, ya da şey değil, yani Gürsel Tekin'in bir dahili var yok şeklinde bir açıklama olabilir. Ya en azından o kast ajansıyla o sözleşmeyi kim yaptı ya Elif? Yani eğer varsa öyle bir şey, kim yaptı? O zaten her şeyi ortaya çıkarır, değil mi? Yani diyelim ki Kemal Bey'e yakın ya da İstanbul Yürürlüğü'ne yakın bir isimse kast ajansına bir sözleşme yapmışsa, ya bu kişileri toplayın, kişi başında şu kadar para, ben size şunu ödeyeceğim diyorsa, zaten o kişi ortaya çıkınca biz ne olduğunu anlarız. Yani İstanbul İl Başkanlığı ya da işte genel merkeze yakın biri ise, evet ya bu planlanmış bir şey. Ama orada da şöyle bir tartışma var. Bu kez o kişi bize şunu izah etmek zorunda: bu Kemal Bey ve Gürsel Bey'e rağmen yapılmış, kendi kafasına göre mi bir iş yapmaya kalkmış? Bunu da öğrenebiliriz, ama dediğim gibi kast ajansı şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmadı, yapmıyor. Böyle bir tartışma var. Ama ben mesela şeyi çok rahat söyleyebilirim. Kemal Bey'in bu işte bir dahili olmadığını rahat söyleyebilirim. Neden diyeceksin Elif? Çok şaşırmış. Yani o ekibi anlattı bana. Haberi görünce ve şok olmuş, bu neyin nesi falan diye. Bir araştırın nedir bu diye falan, böyle hakikaten şaşırmış. Yani o numarayla o kadar şaşıramazsınız. Dedik ya, böyle şok oldu, bu ne ya, bu nereden çıktı falan, bir araştırın bunun hesabını sorun falan diye. Öyle anlaşılıyor ki yani Kemal Bey'e rağmen, eğer yapılmışsa bile, Kemal Bey'e rağmen birileri kendine iş edinmiş, iş çıkarmış. Ya da hakikaten Gürsel Bey'in dediği gibi bu şey itibarsızlaştırmak için bir operasyon mu çekildi? Bu ortaya çıkar. Yani dediğim gibi iki tane bunun noktası var. Sonuç itibariyle kast ajansı diyelim ki hani gazeteciler açıklama yapmıyor, yapmak istemiyorum diyor. Ama en azından mahkeme yapmak zorunda. Yani suç duyurusunda bulunuldu. Çağıracaklar, bu nedir? Yani kim sana para ödedi ya da sözleşme yaptı? Bize bunu anlat, bunun neyin nesi diye. Orada ortaya çıkar. Ya tuhaf bir durum. Ben yakın ses tarihinde pek rastlamadığım bir durum bu. Hani şey vardır Elif. Yani mitinglerde mesela ben biraz böyle çocukluğumdan beri biraz da alışık olduğum için bu şeylere, böyle politik bir ailede büyüdüğüm için bu mitingleri biliyorum. Yani mesela yakın, diyelim ki miting işte atıyorum Erzurum'da olacak. Yakın illerden insanlar oraya taşınıyor. Bu çok olağan bir şey. Yani işte Diyarbakır'dan, Elazığ'dan, yani Erzurum'un dışında da

0: insanlar mitinge taşınıyor. Bunu gördük. İl örgütleri çalışır, insanları davet eder, götürür, getirir. Ama ben bunu ilk kez gördüm. Ha, böyle bir şeye ilk kez tanık oluyorum. Sanırım herkes benim gibi ilk kez tanık oldu. Yani kast ajansıyla çalışmak falan enteresan bir şey yani.
1: Evet. Şimdi bir hemen Adalet Bakanı Akın Gürley'in bir paylaşımı var. Sıcağı sıcağına hemen onu aktaralım. Onunla ilgili değerlendirmenizi alalım Melik İtel. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İçişleri Bakanlığımızla omuz omuza vatandaşlarımızın iyi niyetini ve bağışlarını istismar eden yapılara, faili meçhullerin aydınlatılmasını engellemeye yönelik girişimlere ve gençlerimize hedef alan yasa dışı bahis ağlarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz diyor. Bu kapsamda İstanbul, Erzurum ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda toplam 112 şüpheli hakkında adli işlemler başlatılmıştır diyor Akın Gürlek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca koordine edilen ahbaplar suç örgütü soruşturmasının 4. dalga operasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamında konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çeklerle mali ve ticari ilişkiler bütün yönleriyle incelenmektedir. Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili de detaylara değinmiş Adalet Bakanı. Gülistan Doku soruşturması kapsamında Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Erzurum İl Jandarma Komutanlığımız tarafından 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Soruşturma sürecinde bazı kolluk görevlilerinin delillere müdahale şüphesi doğurması üzerine gerçekleştirilen operasyonda 21 adreste arama yapılmış, 18 şüpheli gözaltına alınmıştır. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik yürütülen iki ayrı soruşturmada da 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı olduğu detayı var. Şüphelilere ait banka, kripto varlık ve ödeme kuruluşu hesaplarında yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmi tespit edilmiştir. Bu vesileyle soruşturmaları titizlikle yürütülen İstanbul, Erzurum ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza teşekkür ediyorum ifadesini kullanıyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Buyurun efendim.
0: Evet, ya şöyle son dönemde Elif bizim 3 tane çok ciddi problem, sorun alanı ve gündemimizi oluşturan şeyler var, konular var. Şimdi bunlardan bir tanesi Ahbap'la birlikte başlayan bu soruşturma. Şimdi bunun genişleyeceğini Sayın Bakan geçen hafta katıldığı TRT Haber yayınında söyledi. Dedi ki ya bu burayla sınırlı kalmayacak. Çünkü sistematik bir şekilde böyle bir yolsuzluk, usulsüzlük yapılmış, paralar toplanmış, paralar belirli bir yere aktarılmış, paraların büyük bölümü işte bahis ve kumarda oynanmış, hesap hareketleri çok tuhaf, ilginç. Dolayısıyla hani bunun genişleyeceğini işaretini vermişti. Bu nereye kadar gidecek birlikte göreceğiz. Şimdi orada işte o dönem Ahbap'a destek veren sanatçı, şarkıcı, oyuncu yani popüler insanlar da biliyorsun hepsi ifade verdi. Ya orada çok tuhaf bir şey. Elif onu bir kayda geçmek isterim. Ya şimdi en az 20-25 kişinin orada ifadesi alındı. Hepsi böyle tanınan insanlar. İçinde gazeteciler var. Hani böyle bilinen gazeteciler. İşte oyuncular var. Şarkıcılar var falan. Ya Hazal Kaya dışında kimse bağış yapmamış.
1: Evet.
0: Yani bu nasıl bir ikiyüzlülük ya? Yani millete diyorsun ki git APAP'a bağış yap.
1: Hatta
0: Sonra
1: ifadelerden birinde kimin
0: soruşturmada
1: ifadesi olduğunu hatırlamıyorum ama Melik Yiğiter sanki aslında ben güvenimi çok güvenmemiştim. Eşime, dostuma da uyarıda bulunmuştum yapmamaları konusunda gibi bir ifade vardı, değil mi? Yanılıyor muyum? Yani
0: Tabii
1: kendim
0: ya
1: ve eşim dostum yapmadı ama insanlara yapmaları konusunda
0: Tabii canım
1: çağrıda bulundum anlamına
0: aynen
1: mı geliyor?
0: öyle. Aynen öyle ya, çok tuhaf diyorum ya, oyuncu Hazal Kaya dışında, o da 120 bin lira bağış yapmış, onun dışında hiç bağış yapan yok. Yani çok enteresan değil mi? Mesela Athena Gökhan, kendi en çok yırtan adam. Yani işte Apap'a hedef almayın falan, işte Şahan Gökbakar, işte Fatih Altaylı, Ruşen Çakır, bunların hepsi Apap'a hedef almayın, bak ne kadar işte insanlık için bir şey yapıyor, bağışlar falan ya, bunların hepsi sıfır bağış, bağış yapmamış. Bu nasıl bir ikiyüzlüktür ya? Bu nasıl bir ikiyüzlüktür? Yani siz halka çağrı yapıyorsunuz. İşte AFAD, hatta Ruşen Çakır'a AFAD bizim değil, Kızılay bizim değil, hani APAP'a yapın diye bir delikli kuruş bile bağışlamamış. Yani çok enteresan. Bir Hazal Kaya 120 bin lira dediğim gibi vermiş. Diğerlerinin kuruş bağışı yok. Ve günlerce insanlara bağış yapması çağrısında bulundu. Şimdi bunların ne kadar ikiyüzlü olduğunu da gördük. Sahtekar ve hakikaten sahtekarlık bu ya. Bu kelimenin tam anlamıyla sahtekarlık yani. Yani siz eğer bir yere güveniyorsanız ve insanlara çağrı yapıyorsanız, siz kendinizden başlayacaksınız zaten bağış yapmaya. Ben şu kadar, şimdi ifadelerde bakıyorlar, hesap şeylerine hakikaten de bağış yapmamışlar. O neydi ya o zaman? O neydi, o yaşadığımız neydi yani? Yani o çok böyle enteresan. Hadi bir suçumuz yok falan. Ya bu hukuken suç mu değil mi? Ona savcılar karar verecek ama sonuçta APAP'ın bir algı oluşmasında, toplum nezdinde itibar kazanmasını sağladınız açıklamalarınızla. Bir güven telkin ettiniz. Ama böyle bir saçmalık yaptınız yani. Çıktınız, bir güven telkin ettiniz. Sonuçta kamuoyunu yönlendiren, tanınan insanlar kamuoyunu çok rahat yönlendirir. Yani sanatçıdır, şarkıcıdır, gazetecidir. Ha, bilinen isimler kamuoyunu çok rahat yönlendirip manipüle eder. Siz de bunu yaptınız. Yaptınız yani bunu. Şimdi dediğim gibi hukuken ne kadar suç değil, savcılar karar verir ama en azından etik değil. En azından ahlaki değil. En azından ikiyüzlülük. Yani o bakımdan da çok böyle enteresan. Yani o, ona dair soruşturma genişleyecek gibi görünüyor. Bahis Türkiye'de hakikaten kanayan bir yara. Sanal alemde özellikle çok yoğun ve yaygın bir şekilde oynanıyor. Bu sonuna kadar gideceğim diyor Bakan Bey. Onu Sayın İçişleri Bakanı da söylemişti. Mustafa Çiftçi hatta bizim 24 yayında da söyledi. Yani biz gençlerimizi korumak zorundayız ve bunun için ne gerekiyorsa yapacağız. Hiç öyle amasız fakatsız sonuna kadar gideceğiz. Nereye uzanırsa uzansın dedi. Gidilmeli de gençlerimizi kurtarmak için. Gülistan Doku cinayeti de biliyorsunuz zaten başlı başına tuhaf bir cinayet o. Yani Tuncay Sonel, dönemin Tunceli valisi başrolde. Sonuç itibariyle öyle anlaşılıyor ki yeni gözaltılarda Vali Sonel bir sürü insana da bu cinayette bir şekilde rol vermiş. Evet. Yani suç işlettirmiş. Konumunu kullanarak. Zaten biliyorsun birçok kişi de o dönemin koruma polislerinden tutun işte adli sizde adli tıpta görevlilere kadar hepsini gözaltına aldılar. Öyle anlaşıyor, o yayılacak ama orada kilit nokta tabii yurt dışında hala tutuklu bulunan ve iadesi beklenen o kişi, asıl tanıklık eden ve cinayet, yani cinayetin başından bu yana bütün süreci bildiğini söyleyen kişi Türkiye'ye iade edildiği zaman bence taşlar tüm ile yerli yerine oturacak. Yani bütün evet, eksik parçalar ortaya çıkmış olacak.
1: Evet, umarız öyle olur. Faili meçhuller konusunda da çok ciddi çalışmalar yapıldığının sık sık altını çiziyor Adalet Bakanı Akın Gürlek diyelim. Ve İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi Yeliz Albayrak bizimle beraber. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum, iyi haftalar. Hocam sizden de Filenin Sultanları ile ilgili duygularınızı alıp öyle başlayalım.
2: Evet, hakikaten hep birlikte çok sevindiğimiz, zaten uzun süredir ilgiyle takip ettiğimiz, yüzümüzü güldüren gelişmeler oldu. Tabii ki Türk futbolunun, daha doğrusu Türk sporunun geldiği yeri mutlaka görmek lazım. Çok büyük, herkesin örnek aldığı, bakın çocuklarımızın da böyle güzel şeyleri örnek aldığı.

0: bir süreç yaşıyoruz. Umarız çok daha güzel olur. Her zaman yine tabii desteklemeye devam edeceğiz. Çok büyük bir bizim için gurur kaynağı oldu. Dünya Kupası'ndaki o tabii ki negatif şeylerden sonra üzüldük ama hiç değilse voleybol takımımız bizim için biraz daha içimize su serpti. Çok tebrik ediyoruz hepsini. Bundan sonra da tabii ki desteklemeye yine çocuklarımızı da belki spora yönlendirmeye devam edeceğiz.
1: Evet, özellikle gerçekten kız
0: Evet.
1: çocuklarına çok çok güzel bir
0: Kesinlikle.
1: örnekler. Biraz önce Melike'yi telsiz bağlanmadan önce söyledi, işte 11 yaşındaki kızım sabah kalktı, baba yeneriz Brezilya'yı diye başladı
0: Evet.
1: güne dedi. Gerçekten ne güzel bu duyguyu verebilmek, bu emin duyguyu verebilmek çok güzel bir şey. Peki hocam, şimdi terörsüz Türkiye sürecinde de artık yeni haftada mecliste olacak. Çok önemli bir aşama daha artık geçildi. Hatta sona doğru yaklaşılıyor gibi görünüyor. Hatta adli tatil diyorum, çok özür dilerim. Meclis tatile çıkmadan önce de bununla ilgili bu aşamada geçilecek gibi görünüyor. Ne dersiniz?
0: Evet, artık yavaş yavaş sürecin tamamlandığı bir döngüdeyiz Elif Hanım. Biliyorsunuz uzun zamandır üzerinde konuşuluyor. Uzun zamandır zaten tartıştık ayrıntıları nasıl olacak, aslında nasıl açıklanacak. Özellikle teröre, suça bulaşmış, daha doğrusu kayıplara sebep olacak olaylara bulaşmış kişilerle alakalı neler yapılacak. Diğer partilerin buna bakışı ne olacak? Tabii ki bunu halka anlatmak, buradaki çok hassas süreci yönetmek kısmı nasıl olacak gibi birçok bu işin içinde ayrıntı var ama tamamen artık yasal sürece geçmiş durumdayız. 3 Ağustos'tan bahsediliyor meclise sunulması için. Tabii ki bütün partilerin de gözleme altında olacak, yakın takibi altında olacak. Daha sonra da bunun tabii ki Sayın Akın Gürley'in de ayrıntılarını aktardığı üzere şeklin nasıl olacağı, hukuki boyutların ayrıntıları nasıl olacağını belki ilerleyen vakitlerde öğreneceğiz ama bunun bir sınırlı sürede olacağı, herkesi kapsamayacağı ya da genel bir af gibi algılanmaması gerektiği ile alakalı şeyler de var. Şu anda elimizde detaylar da var ama tabii daha birçok şey yine hep beraber öğreneceğiz. Önemli olan şu anda bu yıllardır uğraşılan, Türkiye'nin yıllarca başına bela almış, ayağına pranga olmuş terör meselesinin artık hukuki olarak da bir bağlayıcılığa, tamamen bir sonuca ulaşmasının son artık kertesini görüyoruz. Biliyorsunuz Elif Hanım, yıllarca biz bu meseleyle 80'lerden 90'lardan zaten başlayarak çok fazla kayıp verdik. Türkiye'nin hakikaten gelişmesine olan negatif katkısını bırakın, çok büyük kayıplar yaşadık. Çok fazla canımız yandı. Yıllarca ülkenin her tarafında insanların birbiriyle belki tam bir bağ içinde olmadığı bir süreç, toprakların hepsinin hep birlikte aynı anda bir bağ içinde olmadığı bir süreç geçirdik ama şu anda biliyorsunuz herkes gidebiliyor. Herkes ülkenin bütün topraklarına rahatlıkla seyahat edebiliyor, tatilini yapabiliyor, gezip görebiliyor. Tekrar o bağlar bakın kuruldu. Turizmden tutun, belki bu en hafif alınabilecek pozitif noktası ama çok fazla şu anda Türkiye'nin gelişimine de katkısı olacak bir olaydan bahsediyoruz. Ama bu yasal çerçeve kısmı bizim için çok önemliydi. Biliyorsunuz terör örgütlerinde silah bırakma kısımları, tekrar işte düzenleme kısımları, hukuki ayrıntılar, toplum bunu nasıl karşılayacak, nasıl izah edilecek kısımları, bunların hepsi aslında tabii ki her terör örgütünün kendine has başka süreçleri var. Başka başka ülkelerle belki de karşılaştırmak çok da eşdeğer olmayacaktır, çok da doğru olmayacaktır ama burada biraz daha belki hızlı şekilde tabii ki bütün dış tehditleri de hesaba katarak çok daha hızlı bir şekilde hareket ettiğini, aslında hareket edildiğini söylemek mümkün. Bundan sonraki kısımda da biliyorsunuz herkes zaten istişare halinde. Hangi parti ne olursa olsun bütün burada görüşlerini belirtiyor. Zaten burada bir komisyon, bir kurul daha var. Hukuki kısımlarının da ayrıntıları yavaş yavaş gelinmeye başlandı. Ama tabii ki önemli olan bu meselenin tamamen ideolojik kökenlerini de bertaraf etmek. Bu meselenin bundan sonra tekrar Türkiye'nin önüne çıkmayacak şekilde tamamen bu yapının ortadan kalkmasıyla sonuçlanması en önemli maddelerden biri. Çünkü biliyorsunuz ki sürekli zaten çevremizde terör örgütü kentlerine yatırım yapan bir sürü terör devleti var. Başta İsrail olmak üzere. Yine boş durmayacaklardır. Adı değişir, başka bir şey olur. Yine devam etmek isteyeceklerdir. Her zaman çevresindeki bütün ülkelere yatırım yapan, terör örgütlerine yatırım yapan yapılar var. Avrupa'daki ülkelerden tutun. En yakın, herkesin zaten bildiği olduğu için tekrar söylüyorum ki, İsrail ve istihbarat servisleri, biliyorsunuz. Şimdi bunların kökünün kurutulması için de yine ideolojik temellerinin de tamamen ortadan

kalkması lazım. Bu işte yasal süreçle birlikte geri dönüşlerin nasıl olacak? 6 aylık bir süreçten bahsediliyor. Kısa bir şey olacak. Daha doğrusu sınırlı bir şeyden bahsediliyor. Burada da işte o toplum vicdanının hiçbir şekilde yer alamayacak şekilde bütün şehitlerimize, kayıplarımıza saygı duyarak ve tekrar bu meselenin tekrarlanmaması için çalışarak aslında bir süreç yönetmeye çalışıyoruz.

0: meselenin artık tamamen sonuna gelmiş oluruz. Çünkü dediğim gibi her zaman bakın teyakkuzda bekleniyor. En ufak bir fırsatta bir ayrılık çıksın, en ufak bir fırsatta acaba ne yaparsak biz içeride bir çatışma ihtimalini körükleyebiliriz? Ne yaparsak ilerideki yıllarda tekrar Türkiye'nin önüne pranga olarak bir şeyler koyabiliriz? Bir karmaşa çıkartabiliriz? Kendi kararlarını kendilerinin almasına engel olacak neler üretebiliriz diye biliyorsunuz bağımsız politikalar üretmek. Hakikaten böyle ortamlarda yıllarca Türkiye içinde çok zor oldu. Terörle mücadele döneminde yanımızda olmayan ülkeleri, müttefik dediğimiz ülkeleri, aktörleri hatırlarsak hakikaten birçok noktada Türkiye'nin çok yalnız kaldığı, yıllarca bu işle mücadele ettiği ve komşum işte sınır ülkem, müttefikim dediği ülkelerin de bu terör gruplarını finanse ettiği, doktrine ettiği ve beslediğini biz yıllarca biliyoruz. Hakikaten çok uzun ve zor bir süreçten geçtik bu noktaya gelene kadar mücadele noktasında. Ama bu son noktada bu hukuki düzenlemeyle de artık tabii ayrıntılarını çok daha belki yavaş yavaş öğreneceğiz. Kafasında soru işaretleri olanlar belki vardır. Sayın Akın Gürlek anlattı ama uygulamayla birlikte bütün siyasi kanatlarda nasıl işleyeceğini, halkta bunun nasıl olacağını ve kısıtlı süreli ve herkes için zaten olmayacağını ve geri dönüş kısmındaki ayrıntıları da belki hep birlikte ilerleyen zamanlarda görmüş olacağız.
1: Evet. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ilk günden bugüne, bu süreç başladığından bugüne söylediği, işte o sürece zarar gelmemesi için çok dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizmesi bu yüzden de sizin aktardığınız detaylar açısından önemliydi. Şimdi Yeliz Hocam dedi ki Melih Yiğitel 3 Ağustos işaret ediliyor ki işte meclise tatil girmeden de çıkarılacağı konuşuluyor. Ne dersiniz, çerçeve yasanın detaylarını 3 Ağustos'ta öğrenme ihtimalimiz var mı?
2: Ya şöyle, yani aşağı yukarı aslında evet, yani Yeliz Hocam dedik ya, hızlı hareket edilecek, söyledikleri o. Çünkü yani meclis tatile girmeden bu işi bitirelim diyorlar. Sayın Numan Kurtulmuş da öyle düşünüyor. Partilerle yaptığı görüşmede de o yöndeydi. Yani komisyonda konuşalım. Yani
1: geride bıraktığımız hafta gerçekten hızlıca, çok hızlı bir şekilde tüm partilerle bir araya gelindi.
2: Evet evet. Evet evet, yani hani böyle komisyonda tabii bunun tartışılması gerekiyor. Sonuçta komisyon aşaması şöyledir Elif. Yani bir yasanın açığını, eksiğini falan orada görüyorlar ve bir şekilde onu düzeltiyorsunuz. Ki yani genel kurula sorunsuz insin. Genel kurulda da genel kurulda daha kısa sürer. Yani üzerine görüşler, oylama, ondan sonra biter. Resmi gazetede yayınlanır. Sayın Cumhurbaşkanı imzaladığı anda da yürürlüğe girer. Komisyon aşaması biraz şey olabilir. Biraz yorucu olabilir. Çünkü İyi Parti muhalefet ediyor. Onlar hani biraz süreci uzatmak isteyebilirler. Şeyin Yeni Yol destekliyoruz ama hani görmemiz lazım diyor. Yeni Parti daha önce destekliyordu ama onlar CHP'den koptuktan sonra son pozisyonları ne, onu tam bilmiyoruz. Göreceğiz birlikte. Ama sonuçta bu yasa yani kısa bir süre içinde çıkacak. Süreli olacak. Yani o bir kere net. Yani öyle çok ucu açık bir yasa olmayacak. Yani işte bir yıl süreyle büyük ihtimalle şey olacak, geçerli. Ki buna da ihtiyaç var. Çünkü siz ucunu açık bıraktığınız anda bu suistimal edilebilir, enfekte edilebilir, başka handikaplara yol açabilir. O yüzden hızlı hareket etmek gerekiyor. Başka ne biliyoruz? Yönetici kadroya yönelik herhangi bir düzenleme yok. Yani örgütün üst düzey yöneticilerine ilişkin hiçbir düzenleme yok. Yani herhangi bir ceza indirimi, af ya da Türkiye'ye gelmeleri söz konusu değil. İşte daha da bir şekilde doğrudan şeye, örgütün A takımında olmayanların dönüşünü sağlayabilecek, gelip silahını bırakacak ve bir şekilde hani ceza almadan evine gidecek. Ki şu anda zaten hali hazırda eve dönüş yasası da o var. Biliyorsunuz Diyarbakır annelerinin o eylem süreçlerinde çocuklar geliyor, bakılıyor. Evet ya, bu ciddi bir eyleme karışmamış, ifadesi alınıyor ve evine gidiyor. Şimdi o açıdan önemli. Burada da aynı şey geçerli olacak. Asıl şey, önemli olan şey şu. Şimdi neden hani bu yasa için acele ediliyor? Çünkü bu yasanın çıkmasıyla birlikte Elif, dağdan inişler çok ama çok hızlanacak. Beklenti o yönde. Yani HDP'lerin de daha doğrusu şu anki adıyla Demli

0: de bize söyledi o. Çünkü diyor ki hala tereddüt var daha da, ya gelirsek başımıza ne gelecek? Ondan emin değiliz. Hani dolayısıyla bir garanti, bir yasa gerekiyor bize. Bunu çıkardığımız anda hani resmi gazete yürürlüğe girdikten sonra göreceksiniz hani çok hızlı bir şekilde dağdan inişler ve gelip hani silahını bırakıp Türkiye teslim olma süreci çok ama çok hızlanacak. Muhtemeldir ki bu örgütün çözülme sürecini de zaten hızlandıracak. Yani yasayla birlikte sanırım biz bir yıl içinde artık PKK'nın hani tarih olduğunu göreceğiz. Yani 50 yıllık bir beladan Türkiye kurtulmuş olacak.
1: Evet, umarız öyle olacak. Artık sayılı gün kaldı ve sona yaklaşıldı. Umarız çerçeve yasanın detaylarını da en kısa zamanda konuşuyoruz diyelim ve gelelim Amerika Birleşik Devletleri İran tarafına. Yeliz Hocam, şimdi 2 haftayı süren saldırıların ardından biraz hafta sonunda karşılıklı saldırıları durdurması ve çatışmanın diplomatik yollarla yatıştırılabileceğine yönelik tekrar beklenti arttı. En azından piyasalar tarafındaki para kokuyu herkesten önce alır derler ya, en azından piyasalar tarafında durum böyle. Ne dersiniz, yeniden ateşkesi konuşacağımız günlerin eşiğinde miyiz?
2: Şimdi Elif Hanım, hakikaten çok ilginç zamanlardan geçiyoruz. Sürekli ertesi sabah Trump'ın ne açıklayacağını, saldıracak mı saldırmayacak mı kısmını, tabii ki Trump özelinden analiz etmeye çalıştığımızda söylemleri üzerinden çok net bir şey hakikaten ortaya çıkmıyor. Yani burada aktör bazlı değerlendirme yapmak her zaman zayıf kalır ama Trump üzerinden özellikle bir şey anlamaya çalıştığınızda, bu meselenin ivmesi nereye gidecek diye yorumlamaya çalıştığınızda hakikaten çok zorlanıyorsunuz. Şimdi zaten bir çatışma süreci geçirdik. İsrail'in başlangıçta ABD'nin de dahil olduğu bir saldırı süreci, sarnıcı silsilesi geçirdik. Sonra bir evet ara verildi ama bu arada da bakın kaç kere bir araya gelişler, kaç kere ateşkes olur mu gibi duraklamalar yaşadık. Onun haricinde tekrar şu anda bakın bir sürü arabulucunun dahil olduğu, Türkiye'nin de dahil olduğu, Körfez ülkeleri dahil olmasın diye çok büyük bir çaba ortaya koyuldu. Hala o mekanizma arka taraftan çalışıyor. Onu da mutlaka hatırlamak lazım. Şimdi bir taraftan arabulucuların 7/24 canhıraş çalıştığı bu mesele alevlenmesin diye, bir taraftan Trump'ın sürekli iki ileri bir geri, saldırdık diplomasiye yol açtık, saldırabiliriz diplomasi için bekliyoruz diye birbiriyle tezat açıklamalar yaptığı bir süreçteyiz. Ama durum bizi şu anda bakın belki de ABD'deki ara seçimlere kadar, hatta daha sonrasına kadar uzatılabilecek bir çatışma, donmuş çatışma, bir yıpratma savaşı noktasına getirmiş durumda. Şimdi önümüzde bir çözüm yok. Bu çok net. Bunu aylardır zaten ben söylüyorum. Önümüzde kesinlikle bir yol haritası var gibi görünüyor ama şimdi buradaki en son mutabakat, ondan önceki konuşulan meseleler, sürekli bir araya gelip reddedilen maddeler aslında aynı. Yeni bir şey söylenmiyor. Sürekli zaten üzerinde konuşulan meselelerin bazı maddeler daha önemliymiş gibi öne çıkartılıyor. Birinde bakıyorsunuz nükleer kısmı biraz daha ağırlık merkezinde oturtuluyor. Birinde bakıyorsunuz işte vekil aktörlerden, uranyum ya da tamamen Hürmüz Boğazı üzerine kilitlenecek şekilde biz görüşmeler aslında konuşuyoruz. Meselenin en başında Hürmüz hariç bunlar zaten konuşulan meselelerdi. ABD, İran'ın burada Hürmüz kartını biz sürekli konuşuruz. Hürmüz kartı oynanacak mı? Hürmüz gerçekten kapanacak mı? Bu kadar %100 kapanma noktasına yaklaşacak kadar Hürmüz daha önceki savaşlarda da biliyorsunuz, tanker savaşları, işte İran-Irak savaşları, birçok durumda ABD'nin, hatta Avrupa ülkelerinin dahil olduğu şeyler yaşadık ama bu kadar uluslararası ticareti etkileyecek şekilde ya da bütün Körfez ülkelerinin saldırı içerisine dahil olacağı şekilde bir süreç yaşamamıştık. İşte ABD'nin bu yanlış değerlendirmesi şu anda dönüp dolaşıp kesinlikle sahada ayağına da dolanmış durumda. Burada ne yapacağını henüz bilmeyen, hani demokratlar diyorlar ya, bu kadar parayı harcadınız. PTX'e de soruyorlardı. Kaç para harcadınız ve bu paranın sonucunda siz şu anda bizim önümüze başarı olarak, başarı adı altında değerlendirilebilecek hangi politik hedefinize ulaştınız? Cevap şu anda yok. Saldırılar devam ediyor. Bunun haricinde hala tekrar Kongre'den ek bütçe, ek para isteniyor. Buradaki saldırıların devam edeceğinin sinyali belki verilmeye çalışılıyor. Çünkü buradaki yığınak sistemi devam ediyor. Hala burada bakın askeri envanter bu tarafa yönlendiriliyor. Tamamen ablukanın kalktığı ile ilgili elimizde hiçbir bilgi yok. Sadece İran'ın

0: petrol sevkiyatını yapması üzerindeki yaptırımların hafifletildiğini biliyoruz. Ama sürekli bu bir araya gelişlerde işte şunu yaparız, yüzümüzü açarız, yeni bir rejim belirleriz, uranyum meselesini sonraya bırakalım, vekil aktörlerden vazgeçmeyiz kısmında asla yeni söylenen şu anda bir şey yok. Baki olan şu, önümüzde uzun bir yıpratma savaşı var. Dondurulmuş bir kriz olma noktasında aday bir durum var. Trump ara sıra petrol fiyatlarıyla oynamak için, belki altın fiyatlarıyla oynamak için, belki şahsi servetiyle alakalı hesapları bile olabilir. Bakın bunlarla ilgili arada açıklamalar yapıyor. Çünkü Trump piyasaları manipüle etmeyi çok iyi bilen bir adam. Kendisi ve ailesinin bu işte çok fazla yatırımı var. Bu işlerle de çok ilgileri var. Buradan kısa süreli kar etmek için bile bakın bu açıklamaları yapıyor olma ihtimalleri var. Yani o bütün ABD'nin grand stratejisini bir kenara koyun, dış politikasını. Trump'ın kendisinin bile böyle hamleler yapmaya aslında meyilli olduğunu biliyoruz. Ama şu andaki süreç işte yine anlaşma yok. Sadece bir bekleme noktası var. İki gün önce çok büyük bir saldırının başlama ihtimalinden bahsediyorduk. Ama birden Trump tekrar uyarıldı. J.D. Vance ve askeri kanat tarafından ve tabii ki arabulucu olan ülkeler ve Türkiye de dahil olmak üzere. Burada bir kara savaşı başlatma ihtimalinin çok sıcak olduğu bir dakikada bakın biraz daha geri adım attığını gördük. Çünkü Trump biliyor ki ve ABD hükümeti de biliyor ki bu kadar fazla yığına rağmen eğer İran'a bir kara saldırısı planlarsanız ya da tekrar hava saldırısının işe yaramadığını evet anladık ama kara saldırısıyla devam etmek isterseniz bölgede sonuçları kesinlikle tadil edilemeyecek. ABD'nin de çıkarlarına uymayacak. Hatta İsrail'in de çıkarlarına uymayacak gelişmeler yaşanabilir. Hürmüz'ü kapatan biliyorsunuz biz Babil Mendebi de kapatırız demeye başladı. Evet. Husilerden de bakın yavaş yavaş sesler geliyor. Şimdi Husiler bir kere kesinlikle İran'ın önünde elinde işler bir kart. Hürmüz işler bir kart. Babil Mendeb öyle. Vekil aktörler Hizbullah öyle. Henüz bunların dahil olmadığı bir şey görüyoruz. İran'ın burada askeri kaynaklarının stratejik noktaları seçerek harcadığını görüyoruz ama eğer bu mesele alevlenirse işte tekrar Trump'ın arada bir dikkat çektiği gibi biz tamamen artık topyekün saldırıyoruz diye önümüzde ara seçimler var. Hala hiçbir şey kazanamadık diye bir gaza basmak isterse amiyane tabirle çok büyük bir karmaşaya ve İran'ın da cevap verme ihtimaliyle yayılacak bir krizden bahsetme durumumuz var. Ama şu anda bakın yine bir bekleniyor. Yine bir bekleme sürecine bir diplomasi diye bir geri dönüş yaşandı. Ama bu yarın sabah kalktığımızda bir saldırının hakikaten yaşanmayacağı anlamına gelmiyor. Çünkü şöyle bir baskı var. Trump kendi içerisinde, kendi iç siyasetinde de memnun etmesi gereken, biliyorsunuz Trump'ı bir masada otururken hayal ederseniz bakın kaç kişi var o masada. İçeride kongrenin içerisinde, senatonun içerisinde farklı çıkar grupları var. Trump'ın tabii ki bir tarafta silah üreticileri var. Sürekli memnun etmek durumunda kaldığı, para aktarmak durumunda kaldığı. Bir taraftan da işin ekonomik kanadı var. Başka başka çıkar grupları, Siyonist lobiler, o kadar çok aslında Trump'la birlikte o masada oturup bekleyen bir sürü insan var. Trump'a sürekli onların tabağına bir şeyler koyması gerekiyor. Bir sonraki seçimlerde biliyorsunuz bir de aday olacağını da söyledi Elif Hanım. İlginç bir şekilde burada bir düzenleme yapılması gerektiğini ama bundan sonra da aday olursam kazanırım diye zaten bunu daha önce de konuşmuştuk biz birçok yerde. Trump burayı bırakıp gitmek istemeyecek. Çok ilginç bir insan tabii ki devam etmek isteyecek diye. Bir sonraki döneme de hazırlık yapmak isteyeceğini ve bu işin artık mutlak bir kazanımla bitmesi gerektiğini maalesef biliyoruz. İşte bu baskılar ve işte çevresindekilere dağıtmak zorunda olduğu şeyler Trump'ın biraz daha bu noktada ani hareket etmesine sebep olabilir ama ne olursa olsun tabii ki götürüsü getirisinden çok fazla olacağı için sürekli uyarı aldığından ve kazanım noktasında daha büyük kayıpla eve geri dönebileceği için arada yavaş yavaş böyle bir diplomasi notaları duyuyoruz ama maalesef elimizde şu anda kesin bir şey yok. Çünkü İran içerisinde de biliyorsunuz geldikleri noktayı muhafaza etmek isteyen taraflar var. Bu kadar kazanım içerisinde şu anda ABD'yi bu noktaya getirmişken geri adım atmak istemeyen, ileriye dönük bir projeksiyonla tamamen ABD ve işte ABD'nin o çevredeki güçlerini bu bölgeden belki göndermek isteyen bir İran zihniyette şu anda bakın çalışıyor devrim muhafızları içinde. Onun için geri adım atma yok. Arada bir şu anda bir gün saldırıp bir gün geri çekileceğim diye izlediğimiz bir süreç seyrediyoruz.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi Yeliz Albayrak. Değerli vaktinizi ayırdığınız katkınız için çok teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Evet, Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi, aynı zamanda Pusula Yatırım 5 baş ekonomisti, doçent.

0: Doktor Filizer Yılmaz bizimle beraber. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, günaydın Elif Hanım ve Melik Bey. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun.
2: Günaydınlar hocam, hoş geldiniz.
0: Evet
1: hoş
0: hocam.
1: Hoş buldum, günaydın.
0: Şimdi Yeliz hocamı uğurlarken Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında iki haftadır tırmanan gerilimin işte birazcık sakinlediğini anlıyoruz dedik. Anlama sebebimiz de piyasalardaki olumlu hava. Haftaya petrol %5'in üzerinde gerileyerek başladı. Altın tarafında da %1'in üzerinde %1,4 artarak başladı. Acaba tekrar ateşkes sürecine mi girildi sorusu gündemde. Buyurun değerlendirmenizle başlayalım.
1: Tabii Elif Hanım, yani şöyle net bir şekilde ateşkes bitti, barışa yönelik müzakereler başlar demek için henüz erken olduğunu görüyoruz. Evet, taraflardan özellikle Amerika kanadında Trump'ın yeni bir saldırıya izin vermediği şeklinde bir haber akışı var. Biraz önce hocam da bahsetti, yani burada Amerika'nın bu ara vermesi bir miktar aslında iki nedenle. Biri, evet, diplomasiye geri dönmek isteyen bir Amerika var. Dolayısıyla bunun getirdiği, hani bir miktar ara veriyorum ama eğer diplomatik çözüm olmazsa yeniden sahaya geri dönerim diyen bir Amerika var. Ama bir diğer sebebi de özellikle artık bu saldırıların askeri etkinliği, askeri maliyeti de belirli noktaya geldi. Bu noktada özellikle Amerika'da askeri cephede raporların iletildiği görünüyor. Dolayısıyla bu da biraz Trump'ın çatışmaya devam etme anlamında elini kolunu bağlayan bir süreç. Dolayısıyla işin iki boyutu var diyebilirim. Tabii İran'dan da açıklama geldi. Yani Amerika bize saldırmadı ölçüde. Biz saldırmayacağız, saldırıya karşılık vereceğiz diyen biri İran olduğunu görüyoruz. Tabii Çin'in ara bulucu olarak araya girmesi, yine Pakistan tarafında, Umman tarafında ara bulucunun devam etmesi önemli. Ama maalesef yani yakın vadede de gördük ki işte kesinlikle artık bir barış zeminine doğru ilerleriz demek için bence çok erken. Ama piyasa neyi satın aldı? İlk etapta bir miktar da olsa çatışmanın geride kalması, diplomasi umutlarının bir miktar artmasını satın aldı. Ama çok güçlü satın aldı mı? Hayır, almadı. Bunu nereden anlıyoruz? Petrol fiyatlarından anlıyoruz. Dolayısıyla 85 dolar üzerinde kaldığı sürece ve hatta 80 dolar üzerinde kaldığı sürece çok güçlü bir satın alma olmayacağı aşikar. Dolayısıyla piyasa temkinli bir şekilde bekliyor. Ağırlıklı olarak ABD borsalarında vadeliler, Avrupa'da vadeliler pozitif. Asya piyasaları pozitifti. Biraz önce gördüm. Bizde de 13.900'lü rakamlarla kapatmıştık. 14.000'in altındaydık. Şu an 14.000'in üzerinde bir seyir söz konusu. Dolayısıyla bekle gör yapacak piyasalar diyebilirim. Henüz erken güçlü bir geriye dönüş için bence.
0: Evet. Evet, Melike İtel, Filiz Hocam'ın son cümlesiyle henüz erken, zaten çok da uzun vadeli umutlanamıyoruz. Şimdi aslında İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün bir açıklaması var. Bölgede azalan gerilim ve Tahran-Washington yönetimi arasında yürütülen görüşmelere ilişkin bir açıklama yapmış. Demiş ki aktif mesaj alışverişinin sürdüğünü söylüyor. Evet, bu haberlere çok kısa süreli umutlanıyoruz ama sonrasında Filiz Hocam'ın dediği gibi acaba erken mi diye düşünmeye başlamadan zaten işte Trump bir açıklama yapıyor ya da taraflardan biri saldırıda bulunuyor, diğeri misilleme yapıyor. Böyle bir süreç. Asıl kaynakta biraz önce Yeliz Hocam'ın da aktardığı gibi işte Trump'ın gündüz başka bir açıklama, gece başka bir açıklama yapıyor olması.
2: Vallahi şöyle, yani masaya dönme ihtimali mutlak surette canlı tutulmalı her şeye rağmen. Ben Filiz Hocam'a katılıyorum. Hani bu belki umutlanmak için erken, göstergeler çok da umutlanmayı gerektirecek göstergeler değil. İşte hafta sonu Husiler Suudi Arabistan karşılıklı birbirlerine saldırdılar. Husiler Suudi Arabistan'ın iki tane tanker gemisine saldırdı Babul Mendeb'te. Şimdi bunlar iyi işaretler değil. Yani işin çok yayıldığının işareti. İşte Ukrayna bir İran gemisini vurdu. Dedik yani Rusya'dan geliyordu ve başka lojistik taşıyordu diye. Şimdi İran cevap verecek mi? Bu konuşuluyor. Orada bir cephe mi açılacak? Bu konuşuluyor. Yani bu şeyin, savaşın ya bir yandan böyle masaya dönüp bu şu çözme ihtimalinden bahsederken ama bir yandan da bu savaşın yayılıp bölgesel bir savaşa dönme ihtimali de var.

0: Yani o ihtimal de çok göz ardı edilecek bir ihtimal değil. Çünkü mesela sürekli Kuveyt'e saldırıyor. Bir şekilde eğer bu devam ederse karşılık verebileceklerini söylüyorlar. Hatta New York Times'ın haberine göre Kuveyt bir şekilde İran'a karşılık verdiğini de söylüyor. Şimdi dolayısıyla bu yayılma ihtimali varken bence bir ölçüde hani kısık az da olsa korkmamızı gerektiren sebepler bunlar. Ama hani masaya dönme ihtimalini canlı tutmak gerekiyor. Çünkü masaya dönmek ya artık hepsi için gerekli olan bir şey. Yani Amerika tamam hani vuruyor ediyor da Amerika için de çok parlak bir dönem değil ki. Yani Amerika çok mu kazançlı? Yani dünyadaki enflasyonist baskı, oluşabilecek bir küresel sıkıntıdan kendi de etkilenecek. Avrupa etkileniyor, Körfez etkileniyor. Bir şekilde biz etkileniyoruz. İşte varil petrol 100 doları geçti falan. Savaş başlamadan önce 60 dolarlar seviyesindeydi. Bir şekilde 70 dolara bile herkes razıydı. Ama şimdi 100 doları geçti falan. Yani göstergeler çok da bizi rahatlatacak ölçüde değil. Diğer problem, büyük problem, meselenin düğümlendi Hürmüz Boğazı'na dair uluslararası geçiş rejimi neyi gerektiriyor ve Hürmüz ne olacak? Hala bir tarif yok. Yani İran diyor ki 28 Şubat öncesini unutun. Artık burası bağımsız bir su geçiş yolu değil diyor. İşte Amerika diyor ki hayır öyle olacak. Şimdi mesela Hürmüz meselesi, Hürmüz'ün tarif edilmemesi meselesi hala mesela bu işin önemli ölçüde problem olacağını gösteriyor bize. Husilerin bu pozisyonu bir şekilde hani Babülmendeb Kızıldeniz'de bu problemi süreceğini gösteriyor bize. Yani bunlar netleşmediği sürece ya hani bitiyor ya da işte rahatlayacağız demek biraz erken. Vallahi bilmiyorum ya, ben sanki bu iş biraz daha sürecek gibi görüyorum.
1: Biraz sanki hocamın da zaten ifadesinden ben öyle anladım. Yani çok işte ne yazık ki umutlanabileceğimiz bir noktada değiliz gibi. Şimdi gelelim hocam, geride bıraktığımız hafta içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Beklentilere paralel sabit bıraktı ama enflasyon paragrafında bir değişiklik vardı. Haziran ayında sınırlı bir miktar gerilediğini söylüyor enflasyonun, ki işte hepimizi çok sevindiren %1'in altında gelmişti aylık enflasyon. Hatta Temmuz ayında da beklenti yine böyle geleceği yönündeydi ama ana eğilimin Temmuz ayında geçici olarak yükselebileceğini ima etmektedir veriler diyor. Jeopolitik gelişmeler eşliğinde artan belirsizlikler neticesinde enerji fiyatları yeniden yükselme eğilimine girmiştir. Yakın döneme ilişkin veriler iç talepteki zayıf seyrin belirginleştiğine işaret etmektedir diyor ki bir önceki metinde bu şekilde değildi. İç talepteki zayıf seyrin sürdüğüne işaret etmektedir şeklindeydi. Şimdi Merkez Bankası'nın karar metnindeki bu değişikliği değerlendirmenizi isteyeceğim. Sonrasında da Fed'i konuşuruz hocam, buyurun.
2: Tabii şöyle Elif Hanım, bu metin çok tartışılıyor. Bir kesim metni çok güvercin buldu. Yani beklediğinden daha güvercin diyelim. Bir diğer kesim de öyle değil, aslında görece şahin bir metin diyen bir kesim var. Şimdi güvercin bulanlar şunu söylüyorlar. Şimdi para politikası duruş tarafına baktığınızda Merkez Bankası yönsüz. Yani ne demek? Gerekirse faizi artırırım, gerekirse sabit tutarım, gerekirse düşürürüm. Ama ağırlıklı olarak şu var mı? Gerekirse faiz artışı yaparım, var. Dolayısıyla buna rağmen o ilk paragraftaki değişiklik bana diyor ki, diyor bazı kesimler, fırsatını bulduğum ilk an ben faiz indirmeye başlayacağım. Peki böyle düşünen, daha güvercin olduğunu düşünen kesimin temel gerekçesine bakın, o paragrafta 3 tane değişiklik var. İlki diyor ki Temmuz'da enflasyonun ana eğilimi geçici olarak yükselecektir diyor. Şimdi yükselecektir demesi şahin. Bu iyi işaret değil ama geçici diyor. Tek sefer olacak, sonra normale döneceğiz. Tekrar ana eğilim düşecek olarak mı okumak gerekiyor bunu? Bazıları diyor ki yani bu geçici cümlesine bu kadar takılmayın. Yani bunun çok bir anlamı olmayabilir. Dolayısıyla bu şu demek değil.

0: Yani Temmuz'da geçici, Ağustos'ta düşecek de şimdilik Temmuz'u öngörebildiği için ağırlıklı olarak daha düzgün. O nedenle geçici diyor diyen var ama piyasa o geçici kelimesini güvercin olarak okudu. İlk fırsatını bulduğunda ben enflasyon tarafında o kadar kötülük görmüyorum. Faiz indireceğim olarak okudu. İkincisi, jeopolitik riskler sebebiyle enerji fiyatları yeniden yükselişe geçti. Bunu da şahin vurgu olarak okudu piyasa. Ama üçüncü asıl vurgu, ki bence asıl sinyal değeri güçlü olan taraf orası, iç talepteki bu yavaşlama belirginleşmiştir diyor. Yani diyor ki büyüme yavaşlıyor. Büyüme yavaşladığı için enflasyonu düşürecek zaten bu. Ve üstü kapalı burada şöyle bir ima da var. Benim büyümenin belirli bir seviyenin altına inmesine de gönlüm çok razı değil. Elbette ki enflasyonla mücadele ediyoruz. Elbette ki enflasyonla mücadele birinci sırada. Ama artık Türkiye'de %2,5'un altı, %3'ün altı resesyonist bir etki olarak hissediliyor Türkiye'de. Sanayi tarafından gelen çok belirgin bir talep var. Bunları da göz ardı edemeyeceğim için, büyümeyi de belirli bir seviyede tutmak isteyeceğim için ben ilk fırsatını bulduğum an, yani şu savaş bir geride kalırsa eğer, faiz indirimlerine geri döneceğim. Şimdi bunu çok böyle güvercin olarak yorumlayan bir kesim var. Bir diğer kesim de diyor ki öyle değil. Mesela fonlama stratejisinin ilk etapta bunu beklememiz lazım. %40'larda şu an piyasa faizi. Yani üst banttan fonluyor. Politika faizi 37. Dolayısıyla önce bizim faiz, açık faiz indirimlerine geçebilmemiz için bu 40'ın 37'ye çekilmesi lazım. Bunu nasıl çekecek? Fonlama stratejisini değiştirecek. Yani gecelik fonlamadan vazgeçerek haftalığa geçecek. Şimdi burada önce bunun bir sinyalini vermemiş Merkez Bankası. Dolayısıyla şahin bir metin. Ben ne düşünüyorum? Ben biraz bu ikisinin ortasındayım. Ne çok şahin bir metin, ne çok güvercin bir metin. Sadece bekle ve gör yapan, savaş nasıl ilerleyecek, petrol fiyatları nasıl ilerleyecek, kalıcı bir balış olacak mı, buraya bakacağım. Üstü kapalı orada şöyle bir ima da var. Eğer ben burada bir yumuşama görmezsem ve bu hararet devam ederse, hani benden öyle faiz indirimi beklemeyin. Bir faiz artışı yapması için çıta çok yüksek bu arada. Yani onun için ne olması lazım? Bence 110-120 dolarlar üzerinde tutunan bir petrol olması lazım. Bir faiz artışı değil ama uzun süre bekle gör yaptım, bir süreç olur olarak okudum ben bunu. O nedenle de evet, eğer şunu görürsek, bence burada Merkez Bankası bundan sonra ne yapar ne yapmaz için ana bakacağımız ölçüt, savaş nasıl ilerleyecek, kalıcı bir barışa dönüşecek mi, petrol fiyatları nerede dengelenecek, bu kısım bence çok önemli. Şimdi burada tartışma, iki tartışma var. Eğer bir miktar en erken senaryoda, Elif Hanım, en erken senaryoda şimdilik benim beklentim Eylül ayı gibi fonlama stratejisindeki değişikliğe geçecektir. Yani 40-37'ye bence bu sefer tek seferde çekebilir. Bakın
1: Eylül'de teknik bir düzeltme bekliyorsunuz değil mi hocam?
0: Evet, evet. Yani o da ama savaş geride kalırsa yalnız. Onu da belirteyim.
1: Tabii.
0: Hani savaşın geride kalması, petrol fiyatlarının geri çekilmesiyle birlikte 40'ı belki tek seferde 37'ye getirebilir. Neden? Büyümedeki yavaşlamadan rahatsız Merkez Bankası. Eskiden karardan önce bunu kademeli getirir diyordu. Ne yapardı mesela? 40'ı 39, 38,5, 38 yavaş yavaş getirecekti. Şimdi bence yavaş yavaş getirmeyebilir. Tek seferde getirme ihtimali arttı. Sonra da Ekim ayı gibi, Eylül'de bekliyordum ilk faiz indirimini. Bunun Ekim'e kayma potansiyelinin arttığını düşünüyorum. Dolayısıyla Ekim ve Aralık'ta yüz yüz olmak üzere en iyi senaryoda indirebilir. Fakat Elif Hanım, eğer şunu görürsek, bakın şuna da bir açık kapı bırakayım. Şimdi gerçekten dedik ki mesela, biraz önce ben de yorum yaptım. İşte Melik Bey ve hocam da yorum yaptı. Şimdilik hani çok umutlanmak için bir neden yok. Ama diyelim ki gerçekten daha iyi gitti süreç. Ve 13 Ağustos çok kritik bu arada Merkez Bankası için. Enflasyon raporu sunumu var.
1: Evet.
0: Dolayısıyla orada bir iletişim değişikliğine gidebilir. Ama hangi tahlilde bu 13, yaklaşık işte 27'si, yaklaşık 15-16 gün içerisinde gerçekten barışa dair olumlu adımlar atılırsa, petrol fiyatlarına belirgin bir geri çekilme olursa şartlı bir iletişim yapabilir. Diyebilir ki Merkez Bankası 10 Eylül'ü beklemeden, çünkü arada bir ay var, 10 Eylül'de toplantı, beklemeden eğer biraz daha bakacağım, izleyeceğim, eğer birazcık daha bu barışın kalıcılığından emin olursam, jeopolitik risklerden gerilediğinden emin olursam, ben fonlama stratejisinde değişikliğe gideceğim minvalinde bir iletişimle de gelebilir. Onun için neyi izlememiz lazım? Bu barış kalıcı bir şekilde olacak mı, olmayacak mı? 13 Ağustos bu açıdan kritik. Ama yok, tekrar savaş hararetlenirse hiç 13 Ağustos'ta iletişim değişikliği falan beklememek lazım. Bekle gör yapmaya devam eden bir Merkez Bankası olur. Onun için sözün özü şudur. Savaşla birlikte Merkez Bankası'nın ne zaman adım atacağı belirsizleşti ve süre ötelendi. En iyi tahlilde bir ay sürecin ötelendiği kanaatindeyim ama iyileşme olursa tabii ki bir miktar revizyona da gidebilirim. Şimdilik ondan emin değilim ama.
1: Evet. Evet, Melike Telfilis Hocam yine her zamanki gibi vallahi çok net bir şekilde aktardı. Şimdi tabii enflasyon raporu da var Ağustos ayında. Artık Ağustos'a da sayılı günler kaldı. Enflasyon raporunda şayet savaş biterse, petrol fiyatları daha normalleşirse bir iletişim değişikliğine gidebilir dedi. Hem size sorayım Merkez Bankası'nın dan beklentinizi. Aha. Çünkü hocamın dile getirdiği gibi artık Eylül, Ekim ve Aralık aylarında toplantı var. Eylül ayında teknik bir düzeltme bekliyorum. Ekim ve Aralık'ta da her şey olumlu giderse 100'er bas puan indirim bekliyorum dedi. Sizin beklentiniz de o yönde mi?
2: Vallahi şöyle, yani şu anda bu şeyler, jeopolitik riskler devam ederken tabii ki yani Merkez Bankası yapması gerekeni yaptı. Yani faizde indirime gidemez. Yani bu şartlarda nasıl gitsin? Tam bir belirsizlik hali. Fakat beni rahatlatan şey şu oldu. Bilmiyorum Filiz Hocam katılır mı? Geçenlerde Mehmet Şimşek şey dedi. Yani evet, hani bir savaş, Amerika-İran savaşı, bölgede bir şey var. Bir belirsizlik ve sıkıntılı bir şey var ama bu hani çok böyle bizim yönetebileceğimiz bir süreç. O yüzden mesela ekonomik programda bir değişikliğe gitmeyeceğiz dedi. Yani yol haritamız ve hedefimizde bir sapma, bir değişiklik olmayacak dedi. Mesela o rahatlatan bir şey. Yani demek ki şu anda hala bir şekilde bu kriz yönetilebilir bir kriz. Yani şeyin bölgesel krizi kastediyorum. Enerji fiyatlarının artması... Şu anda 80 dolarlar seviyesinde değil mi? Ama 100 doları bir ara, 100 doları bir miktar geçti.
1: Daha 80 şimdi, lirada çok gerileyemedik ama inşallah.
0: 86 dolar.
2: Ha. Ha, yani şöyle, ben hani bu mesela sanki biraz daha böyle sürdürülebilir gibi. Ben asıl hani şeyi kıyamet iş bölgesel bir savaşa doğru giderse o zaman işte bizim bütün hesaplarımız alt üst olur. Mesele oraya taşımaması meselesi. Yani şeyin, yani bu risk bir şekilde var mı? Ya bir an önce masaya dönülmezse vallahi bence var. Biliyorum ben hani çok iyi bir şeyden bahsetmiyorum. Çok böyle kötümser bir tablo çizdim ama yani o masaya bir an önce dönmeleri. Çünkü tuhaf şeyler oldu. Yani mesela ya Ukrayna İran'ın gemisini niye vuruyor arkadaş? Husiler niye Suudi Arabistan'ın gemisini batırıyor, tanker gemisini? Sonra Suudi Arabistan neden dronlarla Husilere saldırıyor? Onlar bu kez Babur Mendeb'te herkes hedef diyor. Yani herkes böyle birbirlerine atarlanıyor ve bu böyle iş fena bir yere doğru, yani korkutucu bir tablo var. Ben biraz o, tabii İsrail'in de sürekli böyle işi daha da enfekte etme, savaşı yayma, genişletme hesapları da var. Ama hala mesela İsrail-İran savaşında çok topa girmemesi bir artı. Çünkü girerse iş daha da dozu artacak. Özetle bu tabloya baktığımızda bizim açımızdan sürdürülebilir. Ben ekonomistleri seviyorum. Çünkü onların işi matematik. 2 artı 2 eşittir 4. Biz ya 4 etmezse deyip gazeteciler bayağı böyle şey ihtimaller ve teoriler üzerinden gidiyoruz. Yani ben hani şeye, Filiz Hocam'a katılıyorum. Yani bir şekilde hani işler rayında giderse faizi bu haliyle çok hani kimsenin içine sindirdiği bir şey değil. Onu söyleyeyim. Yani herkes diyor yani faiz yüksek ve biz de diyoruz onu. Yani herkes söylüyor. Ama bir mecburiyetten kaynaklanan bir şey. Yoksa faizin yüksek olmasına kim mutlu? Herkes rahatsız. Ama mecburiyetten, yani bu kadar jeopolitik riskler, bu kadar dezavantajlar, bu kadar belirsizlikler varken de kontrolü bırakamazsınız. Yani öyle bir problem var. Yoksa ben de muzdaribim yüksek faizden.
1: Evet. Ama bir taraftan da politikaya duyulan uygulanan politikaya duyulan güvenin artık hem içeride hem dışarıda çok ciddi anlamda pekişmiş olması da önemli değil mi hocam diyeceğim ama onun öncesinde bir son dakika gelişmesi var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile rock müzik şarkıcısı, sanatçısı Hayko Cepkin'in ifade

0: diye çağrılacakları bilgisi var. Melik Yiğitel, bir değerlendirme de buradan alayım. Gazeteci Uğur Dündar.
1: Şöyle, ben yayın başında söyledim. Yani ben bu insanları bir şekilde hani APAP'ı o dönem övdüler. Bir kamuoyunda bir algı inşasında rol oynadılar. Elif, bak ben hukuken suçtur, savcılar bu insanları alsa öp şey demiyorum. Yani herkes böyle rüzgardan nem kapıyor, ben böyle bir şey demiyorum. Ama diyorum ki bu insanlar bu APAP'ın olumlu bir hava sağlamasında rol oynadılar. Çünkü bu insanlar çıktı, dedi ki ya AFAD'a bağış yapın. Bak ne güzel çalışıyorlar. Hatta bazıları dedi ki AFAD'a, Kızılay'a vermeyin, APAP'a verin dedi. Ya bütün bunlar aslında bu APAP'ın büyümesine bir şekilde katkıda bulundular. Sıradan insanlar, kendi halinde insanlar bunlara inanıp bir şekilde gitti, para verdi. Çünkü bu insanlar sıradan insanlar değil. Uğur Dündar dediğiniz, benim yaşım kadar gazeteciliği var. Keza geçen Fatih Altaylı, Ruşen Çakır, bu insanlar bizim gazeteci büyüklerimiz. Ondan sonra Athena Gökhan çağrıldı, ifadesi alındı. Sunucu Ece Üner çağrıldı, ya sen çok övdün. Şimdi orada hepsi pişmanlığını ifade ediyor. Ben tutanaklara baktım ifadelerini. Pişmanız, böyle olduğunu bilmiyorduk, özür dilerim. Fakat şöyle de bir iki yüzlük var. Onu bir daha benim altını çizmem lazım. Bakalım burada da çıkacak mı? Şu ana kadar ifadesi alınanların hepsinin, biri hariç özür dilerim, Hazal Kaya hariç, hiçbirinin bağış yapmadı, ortaya çıktı. Bak tekrar ediyorum. Bir tek Hazal Kaya 120 bin lira etmiş. Diğerleri bağış yapmadım diyor. Bre vicdansız. Sen bağış yapmadıysan insanları niye bağış yapmaya davet ediyorsun? Değil mi? Yani bu biraz bu ikiyüzlülük ya. Gerçekten büyük bir ikiyüzlülük bu. İnsanlara gelin para bağışlayın, bak bu dernek dürüstçe çalışıyor bilmem ne, kendin bir tane delikli kuruş bile vermemişsin. İkiyüzlüsün sen. Şimdi ben merak ediyorum, Uğur Dündar, Masum Kırmızıgül, Gülben Ergen, Hayko Cepkin. Ben işin oyunuyla ilgili bakacağım ben. Bu onların ifadelerine de bakacağım. Bunlar bağış yapmış mı? Bak öncekilerden tekrar ediyorum. Hazal Kaya hariç hiçbiri bir kuruş bile bağış yapmamış. Evet, kendi ifadelerinde var. Diyor ki ben bağış yapmadım. Kayıtlarda bakılıyor, hakikaten yapmamışlar. Ama insanlara bağış yapın diye çağrıda bulundunuz. Bu nedir ya? Siz hangi amaca hizmet ettiniz? Yani bak tekrar ediyorum. Ben bu insanlar bunu yaparak suç işlediyse o yargının işi, benim işim değil. Ama kamuoyu, yani algı inşası böyle bir şeydir Elif. Yani bu insanlar sıradan insanlar değil. Kahvedeki Mehmet abi değil ya da bakkal Ahmet abi değil. Bunlar kamuoyunun göz önünde yazdıkları çizdikleriyle, şarkılarıyla, oyunculuklarla bir şekilde kamuoyunun beğenisini kazanmış ve insanlara rol model, rol model. Bu insanlar rol modeli bunlar. Rol modeli olduğu için de bu insanların çağrılarına kulak verip gidip bağış yapmışlar ya. Bu sorun. Bu büyük bir sorun. Yoksa kendi diyor ya toplamda 7 milyar lira para topladım diyor. Sadece 6 Şubat depreminde bu kampanya ve çağrılarla 4 milyara yakın para topladım diyor. Haluk Levent kendi diyor bunu. Çünkü kampanya yaptılar. Yayınlar yaptılar, çağrıla yazılar yazdılar. Yani baya baya ekranlarda çağrı yaptılar. Kameraya dönüp APAP'a bağış yapın, o paranız doğru yere gidiyor dedi. Devlet, hukuk boşluk kaldırmaz. Evet. Bunu neye istinaden yaptınız diye sorar, sormalı da zaten.
0: Evet. Peki.
1: Çok özür dilerim.
0: Yok, estağfurullah.
1: Çok özür dilerim. Filiz Hocam da affına sığınarak zamanını almadı. Bir de şöyle bir ikiyüzlülük var. Şimdi mesela diyor ki ya diyor bu diyor Haluk Levent'in kumarbaz olduğunu, işte sürekli bahis oynadığını biz biliyorduk. Biliyorsan niye böyle bir şey yaptın? Yani Fatih Altaylı da onu söyledi, Masum Kırmızıgül de onu söyledi. Hatta Masum Kırmızıgül dedi ki biz dedi daha önce çalıştığımız yapım şirketinde dizilerde Özcan'la birlikte biz dizilerdeki oynadığımız parayla gittik, kumar borcunu kapattık.

0: Prevent'im. Ya bunlar bir yapım şirketi vardı ya, bunlar böyle dörtlü paket halinde geziyordu. Özcan Deniz, Masum Kırmızıgül falan. Şeyin Topaloğlu, Hilmi Topaloğlu'nun yapım şirketinde o dönem de kumara boğanmıştı. Öyle böyle değil diyor. Yani ciddi bir kumar borcu. Gittik aramızda para toplayıp gidip kumar borcunu kapattık. İşte bahis, kumar bir. Tamam o zaman bunu biliyorsanız diye de bir de bunu bilerek çağrı yapıyorsunuz. El insaf yani.
1: Evet. Peki Filiz Hocam, devam edelim kaldığımız yerden. Şimdi yani politikaya, hem içeride hem dışarıda uygulanan politikaya güvenden bahsetmiştik. Şimdi Melik Yiğitel'in dediği gibi tabii ki faizlerin yüksek olmasının hepimize var. Ama bir taraftan da işte o politikaya inanıyor olmak, bu süreçte indirmesinin doğru olmayacağına, götürüsünün daha fazla olacağına inanmak noktası var. Buyurun.
2: Evet Elif Hanım, yani Melik Bey'e katılıyorum bu noktada. Ekonomi yönetiminin savaşın başından bu yana söylemleri bu yönde. Yani evet, ortada bir savaş var. Bu savaş bazı makroekonomik verilerdeki hedefe ulaşmayı bir miktar geciktirecek ama bu şu anlama gelmiyor. Yani programın tamamen çöktüğü, programın tamamen başarısız olacağı, hedeflere ulaşılamayacak anlamına gelmiyor. Dolayısıyla bu yönetilebilir bir kriz. Peki gerçekten böyle mi? İçerideki ve dışarıdaki kurumlar, iktisadi ajanlar böyle mi düşünüyor? Evet, bunu nereden anlıyoruz? Özellikle hadi içeriği geçtim, yabancıların bakış açısı. Yabancılar ki daha olumsuz bakıyorlar genellikle. Tabii ki rasyonel bakıyorlar, lütfen yanlış anlaşılmasın, ama göreli olarak içerideki kurumlara göre bir miktar daha dönem dönem farklı değerlendirmeleri, gereğinden fazla olumsuz değerlendirmeleri olabiliyor. Onun için onların yazdığı raporlara da baktığımızda evet, yani bu Türkiye ekonomisi net enerji ithalatçısı bir ülke. Dolayısıyla savaşın devam etmesi, petrol fiyatlarının yukarıda kalması, hem enflasyon, hem cari açık, hem enflasyon beklentileri açısından olumsuz. Ama buna rağmen bu yönetilebilir bir süreç olarak ifade ediyorlar. O nedenle de biz işte belki uzun pozisyonlarımızı kapatıyor olsak da kısa vadeli pozisyonlarımızı taktiksel anlamda devam ettiriyoruz diyorlar. Bunu nerede de gördük? Bakın geçtiğimiz iki hafta hem Fitch hem Moody's tarafında bir rapor var. Dolayısıyla diyorlar ki evet, yani şimdilik yönetilebilir. Ha, ne zaman oturur farklı bir senaryoyu konuşuruz? Savaşın bölgesel bir etrafa yayıldığı, petrol fiyatlarının 150 dolarlar üzerinde, belki de işte daha aşağıda 120 dolar üzerinde kalıcı olduğu bir süreçte, o zaman oturup bütün dünya için olduğu gibi Türkiye için de farklı bir senaryo konuşulabilir. Onun için buna katılıyorum. Şimdilik yönetilebilir, ama tabii bu şunu gündeme getiriyor. Yönetilebilir olması ekonomide istediğimiz o daha iyileşme patikasını geciktiren bir sürece eviriyor. Örneğin işte Eylül'de faiz indirim beklerken, şimdi belirsizleşen enerken Ekim'e attığımız bir sürece evriliyor. O açıdan ekonomi yönetiminin işini zorlaştırıyor diyebilirim bu süreç. O açıdan da hani tüm dünyada önce barış için, huzur için, insanlar için savaşın bitmesi gerekli. Diğer taraftan da ekonomiler için artık hani bu işin geride kalıyor olması gerekir. Melik Bey'e de katılıyorum. Yani Trump'ın açıklamalarına baktığınızda, yani Hürmüz'ün kapalı olması beni hiç ilgilendirmiyor. Benim kendi petrolüm var diyor olsa da. Örneğin çarşamba günü yapılacak olan FED toplantısında petrol fiyatlarının gerileyip gerilemediği ya da petrol fiyatlarının yükselmediği etkili oluyor. Yani bu Amerika'yı etkilemiyor demek çok doğru değil. Dolaylı yollardan da olsa Amerika'da enflasyonu belki diğer ülkelerde bir Avrupa kadar değil ama etkiliyor gün en nihayetinde. O açıdan şimdilik evet, bizim için yönetilebilir bir süreç. Bizim en hassas olduğumuz yer aslında makroekonomik anlamda rezervlerimiz. Dolayısıyla rezervler tarafında çok güçlü bir erime olmadığı sürece bu yönetilebilirlik artar. Orada da örneğin swap harç net rezervlerimiz 37.6 milyar dolarda. Hani burada özellikle bunun 30 milyar dolar altına düşmesi hani bir miktar bizi endişelendirir. Aslında uygulamaya baktığımız akademik olarak eksi 30 milyar dolarlara kadar, tabii ki buralara gelelim anlamında söylemiyorum ama hani nereye kadar yönetilebilir rezervler, nerede bir teyakkuz hali ilan etmek gerekir. Eksi 30 milyarda eksinin altına düşmek bir negatif uyarıdır ama eksi 30 milyar dolara kadar yönetilebilirdir. Hatta dönem dönem Türkiye'de eksi 70 milyar dolarlara kadar olan süreçlerde yönetilebileceği söyleniyor. Onun için rezervlere bakacağız. Orada güçlü bir erim olmadığı sürece görece daha yönetilebilir bir süreç olduğu söylenebilir diyebilirim aslında.
1: Evet hocam, aslında sadece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da değil, Avrupa Merkez Bankası'nın da cuma perşembe günü faiz kararı vardı. O da bekle gör politikası, ki bir önceki toplantıda 25 baz puan artırıma gitmişti ve bu hafta da Fed'in toplantısı var. Orada da yine beklenti sabit bırakacağı yönünde. FED ile ilgili neler söylersiniz? Tabii FED tarafında birazcık daha aslında beklenti öyle ama belirsizlik daha yoğun.
2: Evet Elif Hanım, yani şimdi artık yeni bir başkan var FED'de, Kevin Warsh. Başkan biliyorsunuz bir sistematik değişikliğe gitti. Diyor ki artık biz çok konuşmayacağız. FED olarak piyasanın önüne şunu yapacağız, bunu yapacağız. Olasılığı bile sunmayacağız. Veri gelecek, piyasa bakacak veriye, piyasa kendi anlayacak. Yani piyasa yemeğini kendi pişirecek artık. Çünkü biz önden konuştuğumuz zaman böylesi belirsiz ortamda o denileni daha önceden yapacağız imasında bulunduğumuz şeyi yapmadığımız zaman piyasa terse dönüyor. Ve biz kredibilite kaybediyoruz. Artık kredibilite kaybetmek istemiyoruz. Böylesi belirsiz bir ortamda ne kadar az konuşursak o kadar iyi. Piyasa artık kendi üzerine düşeni kendisi yapsın. Piyasanın işini kolaylaştırmayan bir Fed var. Ne demek istiyorum? İleriye dönük sözel iletişimi bıraktı artık Fed. Yani şunu yapabilirim, işte açık kapı bırakmak, bunları yapmıyor artık. Onun için yani Fed akşamında artık işte sözel iletişimde politika metni o kadar çok kısaltıldı ki hiçbir şey anlayamıyorsunuz. Dolayısıyla ben bir faiz artışı beklemiyorum. Fakat faiz artışı olasılığı giderek artıyor. Ama bugün itibariyle azalır. Çünkü petrol fiyatları geriledi. Bir barışa dönme umudu az da olsa arttı. Onun için bence hiç faiz artırmayacak, sabit bırakacak. Ama eğer bir sonuç çıkaracaksak bence Şahin sonuç çıkarabiliriz. Biraz daha Şahin tarafa kayar eğer bir sürpriz olacaksa. Daha güvercin tarafa kaymaz. Orada da şu tartışma var. Son gelen Haziran tüfesi yani enflasyonu Amerika'da beklentilerin çok altında geldi. Pandemiden bu yana ilk kez aylık bazda çok güçlü bir düşüş gördük. Piyasa diyor ki şimdi bu petrol fiyatlarındaki gerilemeyle o beklenti artabilir. Haziran'da bayağı bir düştü enflasyon. O zaman Fed'in çok şahin olmasına gerek yok diyen bir kesim var. Bence öyle değil. Çünkü henüz savaşın bittiğinden emin değiliz. Onun için temkinli, bekle gör modu olan, jeopolitik risklere altını çizen bir Fed olur. Ha, Eylül-Ekim'de olur mu? Onun için savaşın gidişatı çok önemli. Piyasaya bakarsanız ya Eylül ya Ekim'de bir tane gelecek. Ama Elif Hanım gelmeyebilir. Ekonomistlerle piyasa fiyatlamaları ayrışıyor. Ekonomistler diyor ki yok hani eğer savaş geride kalırsa Fed bu sene faiz artırmayabilir. Onun için savaşı görelim. Eğer gerçekten yakın vadede bir barış olursa evet Fed'den bir faiz artışı gelmeyebilir. Ama savaş
1: çatışmaların
2: böyle giderse,
1: hocam özür diliyorum sözünüzü kesiyorum bir parantezde. Çatışmaların işte yoğunlaştığı geride bıraktığımız hafta sizin de dediğiniz gibi petrol 100 dolar olunca o beklenti Eylül ayında faiz artırabileceği beklentisi %81 fiyatlanıyordu. Gerçi bu hafta dediğiniz gibi petrolün gerilemesiyle muhtemelen o ihtimal düşecektir ama %81 de çok yüksek bir ihtimal değil mi?
2: Kesinlikle, kesinlikle Elif Hanım. Yani şimdilik ya Eylül ya Ekim'de piyasa fiyatlamaları bekliyor. Bence de öyle. Eğer biz bir şöyle 85 doların altında kalıcılık görmezsek bence de ya Eylül ya Ekim'de bir tane, yani bu yıl içinde bir tane gelir. Belki zamanlaması duruma göre, petrolün dengelendiği yer duruma göre ötelenebilir. Net direkt Eylül'de diyemem bu noktada. Ama dediğiniz gibi eğer 90 dolar, 100 doların üzerinde kesin belki bir değil, belki bir ikinciyi bile konuşmak zorunda kalabiliriz. Onun için şimdilik bekle gör yapan, tabii orada şunu merak ediyor piyasa. Eylül'de açık kapı bırakacak mı? Bence şunu yapacak Kevin Warsh. Direkt açık kapıdan öte Eylül'de faiz artışını tamamen terse çevirecek bir sözel iletişim yapmayacak. Net bir sözel iletişim yapmayacak ama dediğiniz gibi olasılığı da azaltan bir konuşma ya da bir duruşta olmayacaktır bence. O belirsizlik devam edecek. Yani Eylül'de gelir mi? Eylül'de gelmezse Ekim'de mi gelir? Tartışmaları devam edeceği bir Fed akşamı olacak. Yani görece şahin bir Fed bekliyorum ben.
1: Evet. Peki hocam altın tarafını da konuşalım. %1,4 yükselerek başladı haftaya. Yani geçen hafta tabii yatırımcısını ciddi anlamda üzdü. Altın tarafında kısa vadede, uzun vadede tabii ki yine belirsizliğin çok fazla olduğu bir ortamda olduğumuz için beklentinizi alayım. Ons tarafında da çok kısaca alacağım ama bu arada.
2: Tabii tabii Elif Hanım şöyle yani altında şu an petrolün gerilemesi, merkez bankaları faiz artırmayacak, faiz daha fazla yükselmeyecek, fiyatlamasının etkin olduğunu görüyorum ama hala çok kritik yerlerdeyiz. Yani kısa vadeli tarafta bir 4200 dolar üzerinde tutunmayı görmeden yani yeni çok güçlü alım yapmak çok uygun değil ama 4000 doların üzerinde kaldığı sürece de uzun vadelinin en az bir kademe alım yapması bence uygundur. Dolayısıyla savaş daha kötüleşmediği sürece ben bir miktar daha toparlanmayı bu noktada beklerim ama savaş devam ederse petrol fiyatları yeniden 100 dolar üzerine çıkarsa bu kez 4000 dolar altı seviyeler görülebilir. Şu an altında bekle gör modunda. Ne düşüyor ne yükseliyor duruma göre bence ilerlemeyi göreceğiz diye düşünüyorum.
1: Peki. Çok çok teşekkür ediyorum. Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi ve Pusula Yatırım baş ekonomisti doçent doktor Filizer Yılmaz ve Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel değerli

0: vaktinizi ayırdığınız, katkınız için çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Analiz sentezi noktalıyoruz. Bizim ardımızdan kısacık bir ara, sonrasında meteoroloji editörü Edebiran Ayan karşınızda.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Vakıfbank Winov sundu.
1: Uçuran yıldızı Barafly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle parkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Barafly'la uç uçabildiğin kadar.
2: Baraf baraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
5: Haberimiz yok Yüksel abi.
4: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim.
6: Trip dışında her şeyi çekerim.
7: Üst geçine bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
6: Türkcell'e çekiyoruz.
9: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Türkiye yüksek basınç alanı etkisi altında. Yine Afrika antisiklonu Türkiye'yi etkisi altına almış durumda. Güneyde sıcaklıklar sıcak alarm seviyesine giderek daha fazla çıkacak. Giderek daha fazla sayıda ilde sıcak alarm olacak ve sıcak alarmın seviyesi tabii ki yükselecek. Şu anda 39'lar 40'lar seviyesinde kıyı Ege ama haftanın ilerleyen günlerinde 41'ler 42'ler ölçülmeye başlanacak. Güneydoğu Anadolu'da da şu anda 39 derece bandı. Ama yarın ve sonraki günler 40, 41, 42'ler hatta 44'e kadar çıkacak Cuma günü. Dolayısıyla yükseliş sıcaklıkta sürecek ama tabii hafta içerisinde bir soğuk cephe geçişi de bekliyoruz. Yine hem rüzgarı kuvvetlendirecek hem de sağanak yağış getirecek. Şimdi bugünün tablosunda Edirne, Trabzon, Rize, Artvin çevresinde hava yağmurlu. Çok kısa süreli hafif sağanaklar halinde yağış görülecek. Diğer bölgeler az bulutlu ve açık, bolca güneşli ve sıcak alarm var. Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Antalya, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Güneydoğu Anadolu'nun tamamında bugün termometreler 35 derece ve üzerini gösteriyor. Öğle saatleri kritik saat, 11-15 aralığına dikkat, açık havada. Güneş

altında uzun saatler geçirmemek lazım. Olabildiğince gölgeyi, serin yerleri, klimalı ortamları tercih etmekte fayda var. Biliyorsunuz yaşlılar, çocuklar, kalp tansiyon hastalarını daha fazla etkileyebiliyor böyle sıcak günler. O yüzden onların daha tedbirli olmaları gerekiyor. Tempoyu biraz düşürmekte fayda var. Dışarıya çıkmak zorundaysanız öğle saatinde açık renkli, pamuklu, bol giysileri seçebilirsiniz. Geniş çeperli şapka, güneş gözlüğü, güneş kremi, hatta belki şemsiye kullanabilirsiniz detayıyla birlikte. Yarının tablosuna bakalım. Şimdi bugün haftanın sakin günlerinden biriydi. Yarın rüzgarın küçük küçük kuvvetlenmeye başladığını hissedeceğiz. Özellikle Marmara'nın güneyi, Ege'de, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu kesiminde kuzeyde rüzgar kuvvetli esmeye başlayacak ve yarın Artvin, Ardahan çevresinde hava yağmurlu olacak. Onun dışında kalan yerlerde hava yine güneşli ve açık geçecek. Yarın İstanbul'da bağıl nem artıyor. Termometreler bugün 29'u yarın 32'yi gösterecek ama bağıl nemdeki artış sebebiyle özellikle de hissedeceğimiz sıcaklık 34-35 derece bandına çıkacak. Aman dikkat diyelim. Ve sonrasında çarşamba günü soğuk cephe geçişi hissedilecek. Hatta salı günü öğleden sonra kuzeyimizden Karadeniz üzerinden bir soğuk cephe hattı geçecek. Ve bunun ardından çarşamba günü hava sıcaklığı azalacak. Kuzey bölgelerimizde serinleme hafta ortasında hissedilecek ve her soğuk cephe geçişinde olduğu gibi ki sıcaklık artışının ardından yaşanan soğuk cephe geçişinde olduğu gibi gök gürültülü sağanaklar gelişecek. Konvektif hareketle birlikte Marmara'nın doğusu, Karadeniz bölgesi ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesiminde gök gürültülü sağanaklar görülecek. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesinde Poyraz kuvvetli esiyor olacak ve sağanaklar özellikle Sinop, Samsun çevresinde şiddetli yağış bırakabilir. Samsun çevresinde özellikle dikkatli olmak gerekiyor. Sel ve su baskını riski tekrar artabilir. Perşembe günü de Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde hava yine yağmurlu olacak. Biraz önce söylediğim gibi güneyde sıcak alarmı seviyesi biraz artacak. Aydın 41, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır 42, Batman 43 olacak. Cuma günü Şanlıurfa, Batman 44 dereceye kadar çıkacak diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'a başlayalım. İstanbul bugün az bulutlu. Yarın ve çarşamba günü parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı yarın yükseliyor. Bugün bağıl nem %45'lerde, yarın bağıl nem %47 ve hissedilecek olan sıcaklık termometre 32 göstereceği için 34-35 derece olacak. Yarına dikkat. Sonrasında tekrar çarşamba günü soğuk cephe etkisiyle 29 dereceye gerileyecek. Ankara'ya bakalım. Ankara az bulutlu. Yarın ve çarşamba günü hava güneşli. Başkentte de sıcaklık yarın yükseliyor. Sonrasında azalacak. Son olarak İzmir'de hava güneşli, açık ve aşırı sıcak. Sıcak alarm var. Termometreler 36'yı gösteriyor. Yarın 37, sonrasında çarşamba günü tekrar 36 derece olacak ve haftayı 36 derece tamamlayacak İzmir. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Zehra Güneş.
1: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Bank'ın katkılarıyla.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: İşini büyütmek istediğinde
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
6: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
4: Haberimiz yok Yüksel abi.
3: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: Türkcell'e çekiyoruz.
7: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
8: Türkcell gücünde 5G.
9: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde! Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
10: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
11: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
10: Yok mu bunun bir çaresi?
12: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
13: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor. Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
3: Erkan Kolda Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök, gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç ile ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hikmet abi, hayırlı günler.
1: Hayırlı günler, günaydın.
0: Hayırlı merhaba. Haftalar.
1: Hayırlı haftalar izleyicilerimize ve dinleyicilerimize. Nasıl? Cumartesi tutturmuş muyum cumartesi günü?
0: Bravo.
1: Soğuk, serin olacak.
0: Evet. Dedim. İyi de yağdı.
1: 10-15'te düşer dedim.
0: Başkent teslim oldu yine.
1: Evet.
0: Sele teslim oldu. İstanbul'da da belli lokasyonlarda hayatı olumsuz etkileme diye bir ifade vardır ya bizim meteorolojik terimlerimiz arasında, hayatı olumsuz etkiledi. Ama sanki şu sıcaklarda bir nefes aldırdı.
1: Tabii tabii aldırdı Hikmet tabii abi. Canım. Şimdi akşamleyin bir serin oldu. Ben de yani yaklaşık zaten yani tabii şakası bir yana meteoroloji yani bu bilimsel bir şey. Öngörüsü bu tahmini. Hı-hı. Ama yer doğunu gök doğunun Rabbim doğrusunu bilir. Ama öngörüler aşağı yukarı şey yaptı, örtüştü. Fakat bir şey daha söyleyeyim, bir haber daha vereyim mesela. Yine inceliyorum, bakıyorum önümüzdeki haftalar için. Ben de İstanbul dışına çıktım. Oradan da böyle uzun uzun bir analiz kasıyorum ondan buradan. Bu hafta itibaren abi çarşamba, perşembe falan yanıyoruz abi yine.
0: Deme
1: aynı,
0: ya.
1: Tabii yanıyoruz abi. Ya İstanbul 32-33'ü falan görür yani. Yukarı da çıkabilir. Bir de İstanbul sıcağı kötü. Yani bir İç Anadolu, Orta Anadolu gibi değil. Rutubetli olduğu için. Çok daha fazla hissediliyor. Yani 30 deyince yanlış anlamasınlar. Onların 40'ı yani.
0: Doğru. Bu klasik şeydir. Anadolu'nun her noktasından, dünyanın her yerinden seyircimiz var ama hani böyle İstanbul'a iki damla yağmur düşünce
1: evet.
0: Türkiye'yi sel aldı. Değil mi? Bir şöyle 5 santim kar yağınca beyaz kabus falan manşeti tabii atan gazetecilerden olmayalım. Geçenlerde buradan selam olsun Antalya'dan Mehmet abim bir fotoğraf gönderdi abi. Arabasının o şey göstergesi, sıcaklık göstergesinde 48 yazıyordu abi.
1: Hmm.
0: Arabanın sıcaklık göstergesinde 48'i görünce Allah yardım etsin dedim.
1: Amin kolay gelsin.
0: Evet yani biz şimdi burada ama diyoruz şöyle, 30 derece 25 derece verdim falan ama.
1: Arabanın arka tarafında ya arka camın olduğu yerde 1,5 litrelik pet şişe düşün.
0: Tamam.
1: İçinde böyle yarım su, az bir su kalmış dibine doğru.
0: Tamam.
1: Pet şişenin içinde su varken dibinde yem olduğu benim arabamda gördüm ben.
0: Oo.
1: Evet, Orta Doğu yalnız, Türkiye değil. Ama gördüm. Yani o 48 falan filan o 55-60 çıkar yani ve
0: neyse, Allah afetinden muhafaza etsin.
1: Tabii. Niye böyle başlık bilmiyorum havalarda
0: ya böyle havadan girdik meseleye.
1: Ama senin de iyi oldu bir hava değil mi yani bir etrafta bir
0: nefes aldık.
1: Tabii o toprak biraz bir sulandı.
0: Doğru.
1: Bir şeyler organizmalar biraz daha canlandı falan böyle.
0: Doğru. Yani iyi işte, oldu.
1: İnşallah bir
0: hafta sonu hem o meseleden nefes aldık hem de bu yoğun dünyada ve Türkiye'de yaşanan siyasi gündemden nefes aldık. Bizim voleybol kadın milli takımımız namı diğer Filenin Sultanları, Altın Kızlar Milletler Ligi'nde dünya şampiyonu oldular. Çok gurur verici bu başarıdan dolayı emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı da bir mesaj yayınladı. Türkiye'yi gururlandıran, büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum dedi ki hanımefendi Emine Hanım da aynı tebrik mesajını yayınladı. Biz de buradan bir kere daha tebrik edelim. Her defasında artık vakaya adiyeden olmaya başladı bu iş. Bu voleyboldaki başarı emeği geçen herkese bir kere daha hem teşekkürlerimizi sunalım hem tebriklerimizi iletelim. Bu şampiyonluktan dolayı da kutlayalım. Şimdi başlayalım Hikmet abi.
1: Başlayalım,
0: dünyada tabii fena bir hareketlilik var. Fenadan kastım şu. Şimdi bu Siyonist alçaklar, aşağılık İsrailliler, İsrail yönetimi.
1: Evet.
0: Batı Şeria'da Kur ve Kusra köylerinde iki cami yaktı hafta sonu. Siyonist vahşet Batı Şeria'yı kuşattı şeklinde yine bugün gazetelerde yer alan haberler arasında öne çıkıyor. Siyonist ordunun desteklediği terörist Yahudiler köyleri basıp camileri ve evleri ateşe veriyor. Bölgeyi kuşatan İsrailci askerler kadın ve yaşlıları keyfi tutukluyor demiş Sabah gazetesi manşetinden duyurduğu haberde.
1: Evet maalesef yani.
0: Ne oldu bunlar yine kudurdu.
1: Tabii yeni bir şey değil. Yani şimdi bu bir defa şöyle bir gerçek var. Bu gerçeği yadsıyamayız. O da şu. Yani artık bundan 3-5 sene önce değil, yuvarlak konuşuyorum. Ama 2014 değil. 1957 değil. 47 yok. 50 yok. Hiçbir şey yok. Baktığın zaman. Yani şunu demek istiyorum. Bu Siyonistler diyorlar ya hani biz 2. Dünya Savaşı'nda o sırada Hitler bize katliam yaptı, soykırım bilmem ne yaptı. Şimdi bütün dünya şunu biliyor. Bütün dünya biliyor ki katil İsrail devleti, katil bir devlet, bak terör devleti, katil bir devlet, soykırım uyguluyor. Nasıl Hitler'e katil, diktatör diyorlardı, doğru mu? Katil, diktatör,
0: evet.
1: Soykırımcı,
0: evet.
1: 5 milyon Yahudi kesti, 250 milyon Yahudi'yi öldürdü. Ondan sonra fakat Romanlara birkaç kişi öldürdü dedikleri var ya, bir koca bir şey var ya. Ha. İşte bunu tüm dünya gördü. Şimdi şunu söyleyen insanlar var. Hala yanlış bence. Yani bunu bazen dün de vardı bazı programlarda hala bu mevzu tartışılıyor. Ya diyor böyle gitmez diyor işte falan. Ya ben zaten baştan o konuda hemfikir merkezli. Katil devlet ortadan kaldırılmadıktan sonra net söylüyorum. Çünkü dünyada zaten Birleşmiş Milletler'de sınır olmayan bir şey yok. Bilmiyorum ben tanımıyorum. Ben tanımıyorum yani. Kaldırılmadıktan sonra bu zulüm bitmez. Devam eder. Şöyle bir gerçek var. Diyor ki yani 48'de de vardı, 55'te de vardı, 67'de vardı. Vardı, var, evet. Vardı, evet, doğru. Ama yani demek ki bu iş böyle, bu gidecek böyle. Bak durdurulamadı. Değil. Yani 50, 60, 70, 80, bundan 3-5 seneye kadar yapılan her tür müdahale, 2014 dahil, Barack Obama dönemindeki o 2000 tane Filistinli şehit edilmesi dahil olmak üzere, bu kadar dünya kamuoyunu ayağa kaldırmadı. Bakın bir daha söylüyorum. Arjantin'le İspanya final maçı oynuyor. Enteresan bir şey. Dünyadaki 3 milyar insan, evet, bunun bir ABD Siyonist lobisi güçlü olan ABD'li alçakların soykırımcılarla, neden? Çünkü Arjantin Başbakanı, bilmiyorum o dallama niye öyle bilmiyorum, bir şey yani Siyonist öyle derler ya, kafası çalışmayan derler.
0: Evet.
1: Ondan sonra öteki tarafta da bu şeye, o hassasiyeti gösteren, soykırıma o hassasiyeti maçlara dahi gösteren, bayrakları açan, destekleyen yürekli insanların maçıydı. Çok bastırdılar ama beceremediler. FIFA da bastırdı. Her türlü imkanı. Böyle alçak ama dünya kamuoyu bunu yemedi. Bak ağlayan Messi'ye beddua okudular. Geber git dediler ya, Messi kim? Messi kim? Değil mi? Dediler.
0: Ben de en itibarsız 10 numara olarak tabii tarihe de geçti. Dedi.
1: İyi oldu da, iyi oldu. Çok da iyi oldu. Boruyu da döşede gitti. Kukere var. Adam var ya benim. Adam,
0: ya, Kukere,
1: adam geçti. Top geçti. Adam geçmez.
0: Ya.
1: Şey ya, Çanakkale geçirmez.
0: Abi
1: yani.
0: Onun otizmli bir çocuğu varmış. Evet, mutlaka görmüşsündür. Evet, evet. Yani onun için uzatıyormuş saçlarını falan. Çok, evet, etkileyici bir
1: çok
0: hikaye.
1: Etkilerden. Ama, evet, çok yürekli bir adam. Yani doğru. Şimdi İslami açıdan bakmıyorum. Başka taraftan bakıyorum olaya da. Adam yüreğiyle mücadele ediyor. Bayılırım böyle sporda. Ben de bir eski sporcu olarak yüreğiyle mücadele, adam çok kıymetlidir bence. Yüreğiyle mücadele ediyor. Şimdi düşün, yansıması bu. 48, 55, 75 yok artık hocam. Öyle ya da böyle Allah'ın izniyle bir daha söylüyorum. Bu mutlu olmak için değil, konuşmak için de söylemiyorum. Yakındır. Siyonistlerin sonu yakındır hocam. Zulüm ile abad olunmaz. Buraya kadar. Bunu yapıyorlar ya şu anda. Hani zulmün bittiği yer zirvedir hocam. Buraya kadar geldi, katliamları yaptı. Şansını zorluyor. ABD ne yapar? Bunu da söylüyorum her zaman. ABD bu prangadan kurtulamadıktan sonra dünyaya barış gelmez. Yani bütün dünyadaki tüm savaşların sebebi bunlardır. Siyonistlerdir yani, söyleyeyim. Ya sermaye için yaparlar, ya bölgesel güçleri dengeyi değiştirmek için yaparlar. Kendi o şeyleri, o sermayeleri bir anda o sermayeye tekrar sahip olmak için yaparlar. İslam coğrafyasına müdahale ederler. Bir taraftan Batı'ya başka bir tür oyunlarla gelirler. Onların da dengesi bozarlar. Yani Rusya, Ukrayna da onların meselesi. Yani Siyonistlerin meselesi. Bu kadar geniş oynuyorlar topu. Fakat hocam bu kaldırmaz artık. Kaldırmıyor. O yüzden 48'deki gibi değil. 55'teki gibi değil. Tamam. 76 değil. 2014'te değil. Bundan kelli bu oyunlar bunlar. Herkes şu anda var ya, İstanbul'da 10 sene önce olsaydı haberin olmazdı bunlardan.

0: Milliyet bir alsana.
1: Haberin olmazdı.
0: Bulabilecek misin?
1: Bulurum. Milliyet. Bulurum ha. Haberin olmazdı. Niye? Çünkü yani o kadar kıymetli bir haber olarak da gündeme gelemezdi. Hı.
0: Milliyet'in şu altında İsrail'in en kötü başbakanı diye bir haber var. Tam da senin biraz önce söylediğini İsrail basınından Haaretz yazmış abi. Başbakan Netanyahu'nun ülke tarihindeki en kötü başbakan olarak tarihe geçeceğini yazdı diyor.
1: Tabii.
0: Haaretz.
1: Doğru.
0: İsrail gazetesi Haaretz'den bahsediyoruz. Haberde Netanyahu'nun başarısızlığının sadece 7 Ekim olaylarıyla değil, İsrail'in bu olayların yansımaları sonucu ödeyeceği ağır ekonomik bedelle ölçüleceği ifade edildi diyor.
1: Bu, tam olarak bu, senin bu başta yani. Hem katılırım hem hiç katılmam. İki türlü. Bir katılırım, doğru, gözümüz önünde bildiğimiz, yani bir Moşe dayan yok. Bildiğimiz İsrail, bildiğimiz katil. Bilinersiniz, bilinen alçaklar. Ve yok olacaklar. Bize Kur'an'ı şeydir, müjdedir o. Yok olacaklar doğru. Yani. Onu onlar da biliyor çünkü. Bit yavruları da biliyor bunları yani. Bir tek biz değil. Onlar da ki onlara vakıflar. Ama bir şey söyleyeceğim. Aynı zamanda da doğru değil. Şu açıdan söylüyorum. Birazcık söylediğimle tenakuza girer. O yüzden arkasında durmam lazım. Daha önce de yaptığı çok katliamlar vardır.
0: Doğru.
1: Dünyanın haberi olmadı. O önceki günkü hocamın yapmış olduğu o analizi o yüzden karşı koydum ben. Yani dedim ki bak eski dünya değil hocam. Bir yerde bir çocuğu öldürdün. Şehit ettin bir tane bebeği. Katilsin sen. Ve bunun artık dünyanın bunun kaçması mümkün değil. Böyle bir dünya artık yani. Eskisi gibi değil dünya. Yani şöyle söyleyeyim. Hani demiş ya adam Mayıs'ta darbe olmuş. 27 Mayıs darbe oluyor. Birkaç gün sonra galiba Güneydoğu Anadolu'da bir bölgede şehrin bir kısmında çünkü elektrik var o dönemlerde. Şehrin tamamında elektrik yok. Cidarında yok. Etrafında yok. Bir köye muhtara gidiyorlar. Diyorlar ki işte böyle böyle. Bu işte muhtarlık mührü değişecek. Çünkü junta geldi. İşte inkılap yapıldı. İşte darbe yapıldı diye. 1960'tan bahsediyorum. Muhtarın haberi yok. Çünkü köyde elektrik yok. Gazete gelmiyor. Yani bir adamın arada darbe olmuş haberi yok köylünün. Aradan kaç gün geçmiş halbuki. He. İşte o dünya ile bu dünya bir değil hocam. Şu anda bir şey olduğu zaman adam dünyanın bir tarafında birisi öksürüyor. 35 saniye sonra öksürdüğünü görüyorum ben buradan. Yani bunu engelleyemezsin artık.
0: Doğru. Bu o çağda, yüzden, bu iletişimde.
1: O yüzden bunlar böyle bütün yapılan bütün bu alçaklıklar, bu zulümler artık ayyuka çıkmış durumda.
0: O zaman Haaretz'de şöyle bir başlık tavsiyesinde bulunuyoruz. Efendim İsrail'in en kötü başbakanlarından biri.
1: Doğru. Daha öncekiler o plajlarda öldüren kimdi o şimdi hani?
0: Olmert miydi?
1: Cumhurbaşkanımızın böyle çat Olmert.
0: Olmert vardı bir tane. Ha. Ehud Olmert vardı bir tane.
1: Vabilet'i kime çekmişti? Sharon muydu?
0: Ariel Sharon. Evet. Yok. Hayır ya Perez ya.
1: Perez miydi?
0: Şimon Perez miydi? Sanki öyleydi.
1: Bak
0: Sharon bitkisel hayatta sürüne yıllarca sürünerek eziyet çekti.
1: Vakti zamanında West Bank ne o Batı Şeria'da yapılan katliamları bütün dünya görmedi. 2008, 2009 yani ben o bölgeye yakın bir yerlerde geziliyorum sürekli. Yaşanan katliam cuma namazlarında hutbede İmamlar Körfez ülkelerinde tisle dua ediyorlardı. O durumda yani. Manşetler El Cezira, Arab News, Medina. Manşetlerde Batı Şeria'daki katliamlar, o yerleşimcilerin, işgalcilerin yaptığı eziyetlerin fotoğrafları falan yayınlanıyordu. Düşünebiliyor musun abi? O zamanki başbakanları ne yapacağız?
0: Doğru.
1: Değil mi?
0: Yani
1: ama artık yok yani artık.
0: Mızrak çuvala sığmıyor.
1: İnşallah yok olurlar giderler.
0: Şimdi bir de Hikmet abi, Ukrayna senin hepsine de senin diyorum ben.
1: Saçlı mavi yani, gözlüm.
0: Sen artık idare et.
1: Tamam.
0: Zelenski var ya Zelenski.
1: Tabii Zelenski.
0: Zelenski Hazar Denizi'nde, yanlış söylemiyorum bak. Hazar Denizi'nde bir İran lojistik kargo gemisini, İran kargo gemisini vurdu. Şimdi ne alakası
1: ölmüş
0: var
1: eşek,
0: diyeceksin.
1: Ölmüş eşek kurtar. Evet buyur.
0: Kiev'e cephe mi açtırıyorlar diye soruyor Akşam Gazetesi. Bugün birinci sayfadan okurlarıyla buluşturduğu haberinde. Ukrayna'nın sınırından 1500 kilometre uzaklıktaki Hazar Denizi'nde İran gemisini vurması bu ihtimali akıllara getirdi diyor. Ve Rusya'nın askeri lojistik zincirine hedef aldık açıklaması yaptığını belirtiyor haberde. Kiev'in yani Ukrayna yönetiminin, İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise farklı bir açıdan değerlendiriyor ve Ukrayna diyor bu saldırıyı İsrail'in talebi doğrultusunda yaptı diyor. Böyle bir sıçratma, bir şeyi, alanı genişletme falan bir
1: İnşallah
0: böyle
1: büyümez. Ben bu tür provokasyonların daha da büyüyeceğini zannetmiyorum. Ama şöyle bir şey var. Şimdi kaç yıl oldu Ukrayna, değil mi? Denedi. Tamam. Ukrayna'ya gazı versek ne olur? Olmadı. Yani sen kaç yıldır Rusya'ya o kadar çok yaptırım uyguluyorsun, bir şey oldu mu? Değişmedi. Rusya şu anda çok mutlu mu? Vallahi Hazar, siz kendiniz kaşındınız yani. Hürmüz'ün boğazını sıktınız, değil mi? Hürmüz'ü sıktınca boğazını, petrol fiyatı fırladı. Adam eksik olan bölümünü son bir yıldır tamamlamaya çalışıyor. Bu yıl sonuna kadar Putin, Rusya bu işi toparlar diye düşünüyorum. Çünkü 70'lerden 90-100'e fırladı ya. Abi adam %30 geliri arttı.
0: Petrolden bahsediyoruz.
1: Tabii gelir
0: petrol
1: arttı.
0: Petrol fiyatlarından.
1: O şimdi adam işte oturmuş o kutup ayısında birlikte oturup ne haber lan falan filan diyor. Hele biliyor, seviyor öyle fotoğraf
0: güreşiyor
1: çekiyor.
0: Güreşiyor falan değil mi? Ne haber yapay lan? Zeka değildi ama değil mi
1: değil,
0: abi?
1: Değil tabii canım. Gerçekten seviyordu öyle şeyleri. Yani şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Hani Amerika şeyde Hürmüz'de battı. Yani bu gerçek. Kimse bu kadar öngör. Oyunu abarttılar. Bin defa söyledik adama. Oyunu kıvamında oynayın. Değil mi? 15-20 yıl daha herkes alacağını aldı. Çek git ya. Sarı taşlı mavi gözlüm benim. Çek git. Ama planı yapan adamlar başka bir takım planlar da yapıyor. Kimsenin öngörmediği. Yolda bir trafik, yol kazası oluyor mu? Belki de bu kazadı bile değil aslında. Belki de planlanmış bu. ABD'yi buraya sokacaksın. İsrail bu yüzü görünecek. Pentagon İsrail ağırlığından kurtulacak mı acaba? Bak çok önemli bir hamle bu. Yani ilk defa ABD kamuoyunda, bu da bir gerçek vaka, analizlemiyorum bak, haberlerden bahsediyorum. ABD kamuoyunda neredeyse bir antisemitizm oluşmaya başladı. ABD'den bahsediyorum. Ne kadar da saklasan, ne kadar da o işte postmuş, zortmuş falan hiç fark etmez.
0: Dünya genelindeki bu...
1: Var, o zaten, o da var zaten. Bitti. Yani bir şey söyleyeyim. Yani bugün tabii ki kötü bir şey. Yani sonuçta bir Yahudinin dünyanın herhangi bir yerinde kendi güvende hissetmemesi gibi bir durum var. Var mı? Hala var şu anda. Bak kolay kolay yürüyemezsin. Yani Afrika'da, Asya'da, orada, burada, Avrupa'da dahi bir sürü olaylar var. Bazıları gündeme gelmiyor. Olay hani domino etkisi yapmasın diye. O Batı medyası akıllıdır. Haberi öyle yapmazlar. Bizi salaklar gibi değil. Bize gerizekalılar yapar onu. İçimizdeki ahmaklar yapar onu. İntihar etti. Türkiye çok kötü. Bak artık intihar etti. Onu tetikler böyle. O hafta intiharlar çoğalır. Bir Avrupalı öyle değil. O işin dozunu biliyor nasıl vereceğini. Bir defa geçer. Çubuklarla intihar vakası anlatmazlar. Çıkıp da abi hocam sen anlat peki nasıl oldu falan diye anlatmazlar. Şimdi Batı bunun çok farkında ama yani Yahudilere karşı bir duruş, bir ön fikir, hiç fikri olmayanlar da dahil. İtalya'nın bazı gazetelerinde geçen bir de derlemiş bir tanesi. Çıkan köşe yazıları. Hiç daha önce hiçbir mevzuya girmemiş. Mevzuya çok yabancı olanlar dahi İsrail'in her adımına bir anti duruş gösteriyor. Peki şimdi ABD acaba kurtmak istiyor olabilir mi? Buraya kadar gelmişken. Yani şöyle, bu bir yük artık ABD'nin üzerinde, Pentagon üzerinde bir yük. İsrail dövelim mi burada? İsrail direniyor. Şimdi görüşecekler galiba değil mi yakında? Yani ABD'nin sırtına yük. Niye? Her türlü musibet bizim bu İsrail yüzünden başımıza geliyor. Bir aydınlanma.
0: İki gün sonraymış.
1: Aydınlanma.
0: Ya bir taraftan
1: bak,
0: ben
1: aydınlanma
0: çok...
1: Aydınlanma hocam yani.
0: Çok sağlam brife ediliyorum. Kim şu anda bizi alttan mesajlarla destekliyor? Buradan selam olsun sevgili Nuh Albayrak abimiz. Değil bizi mi? Seyrediyor ve diyor ki ya siz ne konuşuyorsunuz? Zelenski diyor. Ukrayna'nın en önde gelen Yahudi ailelerinden birinin çocuğudur diyor. Ve 7 Ekim saldırılarından, 7 Ekim'de İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı o katliam sırasında da çok marjinal açıklamalar yapmıştı diyor. Ve bu da Netanyahu ile Trump'ın iki gün sonra yapacağı görüşmeden önce böyle bir saldırı i̇şte, olması manidar
1: çok, çok
0: diyor.
1: Çok doğru
0: aslında. Selam olsun.
1: Selam, çok teşekkürler. Sağ olun abi. Hakikaten doğru, çok da gerçek. Yani net bir fotoğraf var ama şunu unutmayalım. Doğru. Zaten bu. Yani zaten hani ABD bir şey deneyeceğim diyen ABD, Ukrayna değil. Çünkü eleman orada duruyor. Hani her tarafta iti var bunun çünkü. ABD'nin dünyanın birçok yerinde vardır. Çeker bazen, bırakır, gevşetir. En başı yanlış ama Alman köpeği. Yani en fazla. Alman köpeği derken yanlış ama kurt manasında söylüyorum. Almanlara çok saygılıyorum. Evet. Çok da severim aynı zamanda.
0: Alman kurdu diye Alman bir şey
1: kurdu.
0: Vardır.
1: Evet, yani. Alman kurdu düşün.
0: Cins vardır. Cins Çin vardır. Aslanı gibi.
1: Aynen. Çin aslanı gibi, bravo. Var ya koca kafalı koca bir Tibet köpeği bilmem ne. Şimdi bunu yapıyor. Bu zaten onun oyunu. Ama olayı burada şimdi evrilmeye çalışıyor. Ben şunu diyorum. ABD acaba? Yani şöyle bir ışık aydınlanmış olabilir mi? Yani biz bu sırtımızdaki büyük yükü, hakikaten ağır bir yük yani, kolay değil. ABD'li o derin var mı, ne kadar derin bilemiyorum. ABD devleti şunu düşünüyor olabilir mi? Biz bu Siyonistlerden kurtulmamız lazım. Buna sırtımızda yük. Hep biz buradan gol yiyoruz. Eğer sarı saçlı mavi gözlüm bu kadar çok takılmasaydı önümüze, peşinde koşulmasaydı, kongremizde, parlamentomuzda, orada burada başkanımızdan daha fazla şu adam alkışlanmasaydı biz bu zorluğu yaşamayacaktık. Yani ve işte tam bu bağımsızlık zamanı. Yani katil bir devletin sırtından atması gibi bir imkanı var mı, var? Bunun için ne yapman lazım? Olayı daha da yokuşa sürmen lazım bir tarafta. Önümüzde ABD kaybetti. Bak biraz bir geçen hafta yaptığımız analizlerin arkası doğru çıktı. Nedir o? Silah. Stokları eritti adam. Dev gibi gördüğün ABD, bak neler oluyor diyor musun dünyada? Neler oluyor? Ya mesela Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ne diyorlardı? İşte şöyle Kiev direndi, tanklar geldi. Palavra. İsteseydi hala da aynı yerde. İstese Rusya, Ukrayna bir hafta dümdüz eder. Bir hafta. Ukrayna silah da yoktu orada zaten. Bir hafta sonra Alman, Doğu Alman komşu olur senin. Bitti. Bir hafta. Ama aynı adamlar. Kökler aynı, dil aynı, kültür aynı. Yani Rusya, Belarus. Beyaz Rusya değil mi?
0: Evet.
1: Belarus. Aynı millet. Doğru. Kimi nereye işgal ediyorsun?
0: Doğru.
1: Ukrayna da öyle.
0: Doğru.
1: O yüzden yapmadı. Burada da ABD bunu yapardı, şunu yapardı diyoruz. Atom bombası atabilir misin? Atamaz. Taktik hikaye. Ama İran öyle ya da böyle. Tamam, teatral başladı. Hala oradayım. Teatral başladı iş. Uzaktan bağırdılar birbirlerine. Bir gün gömerim, iki gün gömerim. Gel göm. Hadi falan filan diye. Meydan okudular birbirlerine. Arkasından bir baktık ki o tiyatro oynarken hani cemaziyer evveler açılmaya başladı. Yani arkaları, mabatlar açılmaya başladı. Tiyatro çünkü değil mi ya? Geçen bir aşık perdenin arkasını buna orada oyun oynuyorlar. Top sektiriyorlar dedim ben. Bak pat pat oyunun içeride. Ama bu ayyuka çıktı. Ve bir baktık ki ABD'nin mühimmatı bitmiş. Şaka değil. Tomahawk'ı kalmamış. Hakikaten yani şu anda atabileceği Tomahawk yok adamın. Yoksa atmaya devam ederdi ha. Biz İran'ın ne kadar kaldı diye düşünürken ABD'nin mühimmatı bitti.
0: Evet.
1: Ve bir mühimmat, ve şöyle bir enteresan bir şey var. Senin o füze de yani şey değil ki, havai fişek değil ki, içine barutu doldur, ağzını, hani Hintliler yapıyor ya, otomatik imalat var Hintlilerin. İpi bağlıyor bilmem ne. Değil. En az bir yıl. Bir buçuk yıl. Yani uçak üretir gibi düşün. Ya da o büyük balistik füzeler var ya attıkları. Onlar çok büyük maliyetli, aynı zamanda uzun süreli üretimlerle ilgili bir şey. Şimdi hocam geldiğimiz nokta bu. Ukrayna ya biraz dağıtmak lazım ortalığı. Yoksa Ukrayna'nın ona ya toplam bir kısmını kaybetmiş ya orada burada. Çin dansı yapıyor garibim orada. Garibim derken yanlış anlamadım, metaforik garibim. Bana ne geberip gitsin, benim onda değil yani. Zelenski falan da. Ama şöyle bir şey, yani Hazar'a bulaşmak falan onun haddi falan değil de. Ama bir taraftan da ya Trump ya çok şey yapabilir, çok proje çıkartırsın buradan. Bir, müttefiklerimiz var. Yeni blok oluşturuyoruz değil mi? Bu kimse gelmiyor çünkü şeyin yanına. Bir de Trump da kızıyor. Lan diyor, beni yalnız bıraktınız diyor. Ben denedim diyor. İhtiyacım yoktu size diyor. Nasıl yokmuş ihtiyacın? Mühimmatı kalmadı. Değil mi?
0: Doğru.
1: Al işte müttefik buldu Zelenski. Bir Yahudi. Dediği doğru mu abi? Yahudi. Evet. Buldu bir tane. Bir alt yaramaz. Ama neye yarar biliyor musun? Biraz daha uzatırsan Çin'in ve Rusya'nın İran'a desteği başlar.
0: Doğru.
1: O senin bölgesel savaş olur, küresel bir savaş.
0: Peki. Tamam mı?
1: Hocam evet, çok fazla bir de. Fazla dış politik konuştuk hocam. İçerisi
0: gel
1: daha
0: hocam,
1: güzel ya.
0: Gel içeriye,
1: dışarısı,
0: gel.
1: Dışarısı içimizi karartıyor hocam. Biz içeri dönelim.
0: Şimdi.
1: İçeriz renkli.
0: Milliyet gazetesinde yer alan haber. Mutlak mutlak kararına ön inceleme.
1: Canım pirom ya.
0: Yargıtay 3. Hukuk Dairesi. CHP kurultayı için verilen mutlak mutlak kararına ilişkin dosyayı ön incelemeye aldı diyor kıymetli seyircilerimiz, saygıdeğer dinleyicilerimiz, Milliyet Gazetesi haberinde. Örneğin

0: İnceleme aşamasında eksiklik tespit edilmezse dairece dosya daha sonra esastan incelenecek ve mutlak butlana ilişkin kesin hüküm verilecek diyor.
1: Hocam bunlara gerek kalmadı artık zaten. Mutlak, tutlak, butlan.
0: İş bitti.
1: İş bitti zaten. Böldüler. Böldüler. Parti, o da bu hale kuruldu. Getiren de, Yargıtay'a götüren de CHP'ydi. Doğru mu? Herkes safını belli etti.
0: Tamam.
1: Parti ortak karpuz gibi yarıldı mı? Yarıldı.
0: Yarıldı.
1: Kaç yıllık CHP'yi mahvettiler. Bölücüler bunlar hocam, bölücü. Dedem Piro, tabii benim dedem değil ama dede Piro. Piro neydi? Piro mu neydi o bilmem ne. Piro. Yazık ettiler. Ben çok üzüldüm. Bak bir daha söyleyeyim. Ya hocam çok da samimiyetsiz gibi geldi. Yani söyleyince kendi duyunca şimdi sesimi. Çok üzüldüm belki. Ya beter olup problem. Ya CHP sonuçta bölücüsü problem değil de. Ama bölündü. Adam Erdoğan'ı indireceğim diye bağıra bağıra geldi biliyor musun?
0: Biliyorum.
1: Erdoğan indireceğim diye abi adam CHP'yi parçalayıp gitti ya. Şimdi bu mudur lan bu? Bu mudur?
0: Şimdi
1: ya
0: bak.
1: Adamla ya benim en çok şeye takıldı biliyor musun? Bakıyorum buraya. Sözcü, Halk TV'ye. Bu CHP'nin medyasıydı. Şimdi yeni medya oldu.
0: He.
1: Değil mi? Doğru. Medya, yeni medya oldu.
0: Ama daha bilmiyorum. Daha onların safı. Ben çok gördüm. Parti içindeki yok, dinamiklere göre hocam, manşetler doğru. Çok gördüm. Hocam, çok gördüm.
1: Vekil hesabı 1290-91 yüksek burası 44-45. Buradan ne geliyor? O hesap yapıyor şu anda sözcü. Fakat şurada da gördüğü gibi de, ufak ufak böyle şey yanlamalar var. Ne derdi ona? Özgür Özel'e yanlamalar.
0: Yeni partiye. Yani, evet. Şimdi abi.
1: Ama acı ne biliyor? Acı o an. Acı,
0: ne acı olan?
1: Yani bu da Fatih gitti şimdi şey konuşmayayım da. Hani acı var mı acı diyor. Acı ne biliyor musun? Şu. Yıllar boyunca şu ifade eden senin de başına gelmiştir. Biz efendim dededen AK Partiliyiz. Yani benim ciddim de Halk Partiliyiz. Cumhuriyet Halk Partisi değil.
0: Halk Partiliyiz. Tamam.
1: Neden? Ya abla bak hiçbir şey yapmıyorlar. Ama olsun bir Halk Partili, bir CHP'li olma ayrıcalığını ben biliyorum. Çünkü benim dedem de Halk Partisi bilmem neydi bana. Hocam çöpe gitti hepsi. Ayıp olmuyor bu ya. Ne hissediyorsun? Acı var mı? Yani ben yeni partiliyim. Ney? Altı ok. Hocam altı ok. Altı ok.
0: Yok.
1: Cumhuriyetçilik, layıkçılık. Ne diyor Mert Arman? Sabunculuk diyor ya. Diyor ya bir sürü ok koymuş. 155 tane ok. Abi bir ok bırakmadınız ya. Öyle değil mi? Aldı götürdü. Nereye götürdün? Abicim Cumhuriyet Halk Partisi şey, konuşurlarken de hani şu ifadeyi kullanan da var. Ya 100 yıllık parti. Onun bir marka değeri var. Marka değeri var. Atatürk'ün koltuğu o. Kutsal kase. Ne oldu?
0: Ne oldu hakikaten?
1: Ya ne kadar ağırmış değil mi? Cevap, yok abi öyle bir parti yok. Kim? Şimdi hocam biz buna ne diyeceğiz?
0: Bir sosyal medya mesajında.
1: Hocam bu CHP'yi kastediyoruz da. Hı. Bu zihniyet olarak. Mefkure. CHP yani faşist. Ondan sonra aristokrat ekibin yönettiği bir ülke değil mi? Yıllar boyunca ben o gün bak. Cumartesi günü tabii program olduğu için yapamadık. Yıllar boyunca şurada şu ekranlarda. Bak bilirler hatta ben de bazen maytap geçerler. Hı. Yıllar boyunca şu ifadeyi kullandım mı hocam ben? Neydi o? Şu. Cumhuriyet Halk Partili misin? Evet. Tak fötürü şey, tak şapkayı. Kasketi ya da fötürü değil mi?
0: Tamam.
1: Ondan bir buğday tarlası. Ondan sonra köylü milletin efendisidir. Benim hareketim var ya.
0: Tamam.
1: Binlerce var bundan. Arkasından traktör, buğday tarlası, bir de Atatürk vecizesi. Sanki adam beni Hikmet Genci almış. Bana yıllar boyunca bizim dirahtar da çok kızdı. Abicim şu artık kendini tekrar etmeyin. Kendiniz haklılar. Ama ilk hareket şu. Nasıl kandırıyoruz? Şöyle kandırıyoruz. Tak kasketi köylü millet efendisidir de yerli malı, yurdun malı, traktör, araba, buğday hop git. Arkasından bir litre alkol sağlığa zararlı. Risk alırsın. Abi adam yememiş içmemiş Özgür Özel. Bunu resmetmiş ya. İnanamadım ben ya. Ulan ben bununla dedim ki bak adamlar bu. Traktör köylü millet efendisidir. Kasket, traktör, köylü. 1970 model de değil. Daha da eski model bu. Böyle model kalmadı hocam.
0: 40 model yani.
1: Ve adam bunu gelmiş.
0: Hacı Bayram'daki
1: bir de burada ilk gün ne dedik abi?
0: Cuma namazından sonra da ne dedin abi?
1: Neydi rakı dedim. Yürüyor. Sabah
0: evet, neydi? Onun da tartışmaları hafta sonu boyunca sosyal medyada
1: abi,
0: devam etti.
1: Olaya bakar mısın?
0: Şimdi gel tamam peki. Biz efendim Cuma günü en son günün manşetini yaptığımızda
1: evet.
0: Henüz daha dumanı üzerinde tutuyordu istifa eden milletvekillerinin istifa dilekçeleri ve dahi İçişleri Bakanlığı'na verilmiş olan kuruluş dilekçesinin. Hafta sonu tabii parti organları teşekkür etti. Ne

0: nedir mesela? MYK yani parti yönetimi belli oldu bu geçenler.
1: Kimin?
0: Bu parti... Geçenler. CHP de yaptı. CHP'de gidenlerden sonra Kılıçdaroğlu'nun bir ifadesi var. Önemsedim o ifadeyi. Arınma büyük ölçüde tamamlandı ifadesinden sonra. CHP'de de yeni bir yönetim teşekkül etti. Ama gidenler de yeni bir yönetim kurdular abi. Şöyle ki işte Zeynel Emre, efendime söyleyeyim, Ensar Aytekin, Nurhayat Altaca, Kayışoğlu falan filan diye arkadaşlarım notları ilettiler bana. Ama ilginç isimler var mesela. Kim? Hikmet abi. Tanıyorum. Olmamaları ilginç.
1: Şimdi
0: efendim, her türlü kumpasa maruz kalan, ortaya atılan tüm iddialarda sadece yıpratılma gayretinde olan, sütte leke olur onlarda olmaz kabilinden beraber yol yürüdüğü Özgür Özel'in ve arkadaşlarının belli isimler yeni partide yönetimde değil. Kendileri istememişler ama. Veli Ağbaba yönetimde yok. Turan Taşkın Özel, asrın yolsuzluğu soruşturmasının iddianamesinde adı geçen isimlerden de bahsediyorum efendim. Hani Ekrem İmamoğlu'nun lideri olarak yargılandığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk iddialarından oluşan o davanın iddianamesinde adı geçen isimler. Turan Taşkın Özer mesela. Yok Hikmet abi. Enteresan, evet, değil mi?
1: Olur, doğru,
0: Veli Ağbaba yok. Mesela Özgür Karabat'ı, hani şu İETT otobüsleri sürekli yolda kalınca tartışmaların merkezine, ama Özgür Karabat falanca firmanın mali müşaviri, bütün bakım onarım ihalesi de o firmaya verilmiş, otobüsleri üreten firma yetersiz bulunmuş da oraya verilmiş denilen mesela Özgür Karabat CHP milletvekili idi.
1: Evet.
0: Şimdi yeni partide yönetimde yok.
1: Bunlar
0: vitrinden biraz kenara çekilmişler gibi. Evet, ama bunlar kabahatsizler.
1: Hocam şuradan bunlar detay. Doğru. Evet, hakikaten niye yok sorar insan. Onu da tabii saatlerde tartışacak, bulacağız nerede olmadığını ya da kendileri söyleyecek en sonunda, bilemiyorum. Yine bir gönderme yapmada duramıyorum. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ne önemi var abi? Vitrin ne? Vitrin dedi, dedik ki gülüm. Ben senin ne olduğunu bilmiyorum daha. Sen kimsin ki? Bak bir daha sen kimsin anlamıyorum. Bana bir dakika, yeni parti bir parti. Ne diyoruz mesela, ben lafı, ben resmen kontrpiyede kaldım ya.
0: Neden abi?
1: Ben kaleci gibiyim ya. Şu an atladım neden, 90'a neden? Doğru. Buradan gol yedim ya.
0: Neden?
1: Ne diye anlatacağım ben bunları şimdi? Bak ben şimdi CHP diyordum. Tarifim belliydi hocam. Hı. Al. Gazete, şapka, fötür, tamam. Kasket, traktör, bir de affedersiniz rakı. Alkol, tamam. Sağlığa zarardır. Ya da alkol neyse. Tamam. Bir de heykel.
0: Tamam.
1: Bir de sabun. Bir de köpük. Peştemal, bir de köpük.
0: He.
1: CHP bu.
0: Tamam.
1: Buraya koyduk mu? Ama tamam. Böyle bu mu? Hakikaten bu. Ben kaç yıldır bunu tartışıyorum. Ben tartışmıyorum. Ben bilmem insanın peştemalini de efendim ne içtiğinde umurunda değil. O kendi hayatı da özel bir şey o. Benim özel de benim bana ne, kim ne yaptı ne etti. Parayı almış yok. Puket'teymiş, orada olmuş, paket olmuş, Puket olmuş. Problem yok. Problem sen benim paramı çaldın mı çalmadın mı kardeşim? Ha? İstanbul'da yaşıyorum ben. Doğma büyüme İstanbulluyum ben. Batırdın İstanbul'u. Dizil ettin. Kepaze ettin. Bre kepazeler. Neden adama yani aynı şekilde gaza getirdiniz? Partiyi söylüyorum. Niye kimse görmedi bunu? Kime kızıyorum biliyor musun? Hepsine. Kemal Kılıçdaroğlu dahil. Diyor ki arındıracağız ama diyor hiç kimse CHP kirlenemez, kirletilemez. Kirlettin. Ulan 13 yılda kim vardı bu parti başında? Kafayı yiyeceğim ya. Ya bir dakika dur, bir saniye. Ben mi buldum Özgür Özel'i? Lan tapıyordunuz hepiniz ya. Gandhi, Kemal Gandhi, o hula haşa, hula la, hula la Gandhi. Değil mi hocam? Tuz yürüyüşü Gandhi, atletli Gandhi. Mükemmeli buldunuz değil mi?
0: Tamam.
1: Adamı gömdünüz ya. Hainliği kalmadı, dışkısı olmadı kalmadı. Dümdüz gittiniz ya. Hiç kimseye hayatımı hakaret etmedim ya. Ki ben hep hakaretten dolayı dava görmüş bir insanım. Edemedim yani. Bu kadar benim yerim. Ya yok bu. Adam ne soy kaldı ne sop kaldı adamda. Bir, iki. Adam yağmurda ıslandı. Elini kaldırdı. Bak. Boğderek meselesi. Tarzan Boğderek. Elini kaldırdı. Ulan lidere bak. Lidere bak. O, hakikaten bak bir daha söylüyorum. Sözcü, Halk TV. Yazık ediyorsunuz. Kendinize de yazık ediyorsunuz. Yani haşa, kelime öyle kullandığı için haşa sürme, sürekli bir sahte kahraman yaratmaya yeter ya. Ayıptır lan. Ayıptır bak. Gandhi'yi buldular. Saki güç, dingi güç diye. Abi adamı haşa tanrı gibi ölsünler. 13 yıl boyunca Piro yanmış da yanmış, çıkmış da yanmış, kalkmış da yanmış, vurmuş da yanmış. Arkasından iki tane de Cumhurbaşkanı adayı koymuş. Bir tanesi Ekmedi İhsanoğlu, bir tanesi de Muharrem. Onu da dövmüşler. Yoktu, içti, kafayı çekti diye. Önce kahramandı, Türkiye o kurtarıyordu. Traktöre biniyordu biliyorsun. Bak mazot vermediler bana, 1 lira değilmiş. Aa, lan her benim tarım yapıyorum diye vermiyor. Her traktöre para verilmiyor ki. İspatlaman lazım traktörle. Yoksa al al doldur. Başka bir şey. Neyse. Bir de kendisi, kendisi oldu. O da olmadı. Arkasından yeni kahraman gibi çıktı ortaya. O da olmayınca bunlar karar verdiler. Dediler ki biz bu adamı gömelim. Daha önce öteki nasıl bir rahmetli Deniz Baykal'ı da FETÖ'nün kumpasıyla gömdüler.
0: Doğru.
1: Bunu FETÖ'yle büyüttüler. Bunu da FETÖ'yle gömdüler. Şimdi... Hocam pavyonda pazar. Bakın ben bir, bakın bu acıtıyor. Acıtsın da Allah razı akıl akledin ya. Ahlaksızlar, edepsizler, haysiyet yoksunları. Ya bir adamı kahraman çıkartma demiyorum. Kahraman çıkart, problem değil. Yarın bunu gömeceksiniz. Ben ahbap gibi he. Bunlarla huy bu ol bu. Adam devlete güvenme. Kime? Haluk Levent'e güven. Ne, çok güzel hareketler yapıyor. Abi adam iyi çalıyor. İyi çalıyormuş hakikaten. Hakikaten iyi çalıyormuş. Adam iyi çalıyor dedi ya. Adam çok güzel söylüyor. Yalnız hissediyoruz. Devlet yok. Bilmiyorum. Ulan gözünüze dizinize değsin. Dünyada böyle devlet yok hakikaten, doğru. Yarım milyon tane bir bina yapıp da veren dünya devlet olmaz. Ahlaksıza bak hala konuşuyor.
0: Hakikaten
1: diyor ki,
0: öyle.
1: Bir de şunu diyor bak. Ne yaptı? Ver dedi de sen ver. Ben vermedim. O çünkü onun sabıkalı o adam. Ulan milleti niye gaza getirdi verdirdi?
0: Eskiden sanatçı dendiğinde şimdi, bir ağırlığı olurdu.
1: Tabii yok canım, ne beş para etmezler ya.
0: Şimdi kadir ekseriyeti siyasetin güdümünde... Onlara söylenen çerçevede hareket edip ve türlü motivasyonları var abi, mahalle baskısından korkmak falan gibi. Abi tamam cümlenin tamamla. Çıktım,
1: bitireyim şey cümlenin tamamla. Şuradan bitireyim. Bir tek bu. Yani ve en sona geldiğimiz noktada yeni parti. Nedir abi? Bana Ömer abi şunu söyle lütfen. Ya da bir söylesin. Bu ne iş yapar? Ne yapar bunlar? Yani nedir misyon? Bak bir insan şuna isyan eder. Benim partim artık çizgiden çıkmıştır. Evet. Çizgiden. Kavga. Ben yeni bir hamleyle bunu yapacağım. Çık olur. Bu ben bunlarla Kürt meselesinde ayrıldım.
0: Tamam.
1: Ben sosyalisti buraya geçtim. Anladım. Kavga sabundan lan. Köpük partisine. Kavgaya bak. Sen bunu al.
0: Yolsuzluk üzerine.
1: Abi iğrenç bir şey. Korkunç Türkiye bir Cumhuriyet şey. Tarihinin en büyük hırsızlık dosyasının olduğu yerdeki bu adamı korumak için 90 tane adam gitti. Niye? Biz ayrıldık çünkü bu olmaz. Bu adam içeride kalmamalı. Niye? Hepimizin kuyruğunu tutmuş. Böyle tutuyor böyle kuyruk. Ya aman görmeyeyim. Sakın görmeyeyim diyor. Ben olsa olamazsın.
0: Öyle. Ben sana başka bir şey söyleyeyim mi?
1: Yok. O yüzden bence sana söyleyeyim mi? Bir de şunu söylemediler.
0: Şu de eski ki, sözcüğü şuraya bir hazırlayın.
1: CHP hadi. Değilsin tamam abi.
0: Sözcüğünün eski nüshasını.
1: Değilsin CHP'de. Ha. Nesin peki? Ne düşünüyorsun? Dış politikan ne? Bak görüyor musun? Tacı çıkarttıktan sonra bir ara Kemal Kılıçdaroğlu dahi o bile düzelmiş dış politikada. Düzeliyor. Milli güvenlik falan demeye başladı. Zamanında az şikayet etmemiş evet. Daha. Hocam bu sahte kahraman oluşturmak şu sözcünün ve cumhuriyeti. Ve ben sana söyleyeyim mi? Gömecekler.
0: Tam üzerine, tam üzerine güzel bir arşiv çalışması yaptı vallahi arkadaşlar.
1: Çok iyi bir şey.
0: Sahte kahraman onların ifadesiyle yaratmak. Hikmet Bey de öncelikle tabii. O kelimeye yönelik şerhini koydu. Sahte kahraman çıkarmak diyelim. Sahte kahraman çıkarmak. Buyurunuz efendim. Her harfiyle bir ibret vesikası.
1: Helal olsun be.
0: Recep Bey'e artık rahat uyku yok
1: çocuk.
0: Diyor Sözcü gazetesi. Recep Bey'den kasıt o dönem başbakan olan Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Neden Recep Bey'e rahat uyku yok? Çünkü Gandhi Kemal... merhum Deniz Baykal'a yönelik kaset kumpası, FETÖ'nün organize ettiği kaset kumpası neticesinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı. Şu önemli, beni bırakın ya, şunu gösterin ya. Ya şu. Bırak beni, boş ver. Ben alttan konuşurum, dert etme. Her harfi dediğim gibi ibretlik bir manşet. Şimdi bugün Sözcü Gazetesi'nin bugünkü manşetine de bakalım. Bugünkü manşeti de Halil İbrahim

0: Alabiliyorsanız yanına da bir de onu açın. Hadi. Seçilmemiş CHP muhatabımız değil, Özgür Özel'e metiyeler düzülmekte.
1: Yeni kahraman Özgür Özel hocam.
0: Tamam.
1: Ayak filmini paylaşacağız.
0: Şimdi.
1: Kahraman.
0: Terbiye sınırlarını zorlayan, adının başında gazeteci olan ve yıllarca gazeteciliği yaptıklarını iddia edenlerin yazdıkları yazıları falan görüyorum Hikmet abi. Bak sen mesela, sen yandaşsın, tamam mı? Bir gazeteyi bir gün herhangi bir siyasi parti için, bu iktidar partisi de olabilir, bu şekilde çıkart. Ben de sana derim ki abi ya biraz bir frene bas, bu nedir derim. Tabii. Ama sen yandaşsın. Bu utanmazlar, tarafsız gazeteci. Bak yukarıda şimdi cemaati destekleme zamanıdır yazısının sahibi FETÖ'ye Emin Çölaşan FETÖ'ye yatan, FETÖ'nün önüne yatan Emin Çölaşan mesela.
1: Hala yazıyor bak orada.
0: Tayyip'in bak terbiye sınırlarını zorluyor bak. Tayyip'in Borazan'ı TRT kurultayı değil cüceleri yayınladı demiş.
1: Tokmakçı da duruyor da tabii.
0: Devam. Tokmak köşesiyle bilinen Rahmi Turan adındaki o adına gazeteci dedikleri kişi Tokmak köşesinde Tayyip'i korku sardı başlığını kullanmış.
1: Ne korktu ama, biliyor
0: musun? Abi devam ediyoruz ya. Neyse. Adını şu anda okuyamıyorum ama gazeteci, bak diyorlar ki
1: o
0: bak,
1: şey.
0: Timsahlar Gandhi Kemal'i sardı. Bak yazı. Yolun açık olsun Kemal. Bak. Bak görüyorsun değil mi? Bunlar gazeteci ha.
1: Haşa bak.
0: Davet alırsam CHP'ye katılırım.
1: Tabii.
0: Bak bunlar köşe yazarı.
1: Haşa.
0: Atanın partisine yakışan budur.
1: Bak şimdi bu sözcü öyle utanmaz bir gazete ki. Öyle utanmaz ki. Yani bak kepazeli böyle kanalizasyonu sokup çıkartıyorsun.
0: Sonra sen yandaş oluyorsun. Bunlar tarafsız oluyor.
1: Adam böyle bir spa'ya gitmiş, bir oteli 5 yıldızlı. Orada efendim o var ya tuz bilme odasından çıkmış, tertemiz böyle pirupak gibi hareket ediyor.
0: Evet.
1: Kafada dışkı var ha.
0: Bravo.
1: Pislik yani. Bravo. Bak şimdi bak şu neden böyle ağır şunu söyle. Bak bunu bir defa yaparsın. Daha önce beyin fotoğrafı koyuyordu ya. Neden koyuyordu beyin fotoğrafını? Çünkü beyni olmadığı için ancak fotoğrafta gösterebiliyor.
0: Doğru.
1: Şimdi bunu koyuyorsun değil mi? Bunu koydun. Bak şimdi. Arkada bak değişen ne? Demek ki ben haklı değilmişim. Bak geçen yazımın son cümlesi o. Gene döndük dolaştık 1940 modele geldik. Abi bak ismi parti yeni. Kafada kasket, traktör, buğday, bir de köylü beyefendisidir. Yıl 1926.
0: Şurayı
1: bu
0: benim.
1: Ne abi?
0: Şurayı.
1: Şunu
0: Jimmy'den gidin.
1: Şunu göster abi. Jimmy. Bak şunu. Bak şimdi dayanamayacağım. Çubuk da atlayacağım abi. Tarih yazacağım.
0: Kalkalım ya. İstiyorsan.
1: Yok abi kalkmayalım. Bu yeter. Bu kadar fazla şey, barkomuz bozulmasın barko. Bunlar bu şey çünkü. Neyse.
0: Neyse bir zararı olursa bak, tazmin ederiz.
1: Nuh abi olsa şimdi çubukla bile yanına gitmez.
0: Gitmez. Nuh abi selam olsun Nuh abi.
1: Şimdi bak ne diyor? Kravatsız ve kasketli CHP lideri. Hocam nedir
0: evet,
1: bu?
0: Evet.
1: Bak kravatsız. Nereye geldik? Hop Özgür Özel modeli. Artısı var bunun. Kravatsız. Kasket. Sosyal medya hesabı. Arka fondaki fotoğraf. Ulan zerre kadar değişmemiş ya. Yani ama oy nereden? Oy Bağdat Caddesi'nden. Köylü vermiyor ha. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ne kadar namussuzsunuz şu anda siz? Bir şey soruyorum. Sadece sorgu bu. Ey sözcü. Utanmadan orada Tokmakçı Rami de dahil. Ki bu öteki İsmail Yükel mi o?
0: Abi
1: göremiyorum falan.
0: Şey çözünürlüğü çok bozulmuş.
1: Bak onu Recep Bey diyor. Ulan hiç zerre kadar, siz zerre kadar akıl olsa sizde değil mi? Zerre kadar zeka pırıltısı. Ya da ya akıl falan demeyelim. İnsanların aklı beni ilgilendirmez. Rabbim ne kadar verdiyse.
0: Kelebek
1: ama
0: yapında. Ahlak, kelebek
1: ama ahlak tartışırım.
0: Kelebek de görürüm.
1: Vicdanı tartışırım. Ahlak tartışırım. Zerre kadar ahlak olsa, vicdan olsa yıllardır yaptığınız şey Recep Bey artık rahat yok, hesapta kendi kendine bir tahkir edecekler ya Recep Bey diye.
0: Tayyip'in Borazan'ı falan diyor ya.
1: Ben burada bak, ben rahat bak ya. Bak şöyle yerinerek bir şey söyleyeceğim sözcü. Allah aşkına bakın tamam kabul ediyorum değilseniz. Şunu sakin. Valla dünya lideri. Bakın bunu attığınız dönemlere bakın, yaklaşık 12 sene mi? 2014 mi? 2015 mi? 11-12 senedir. Biliyor musunuz gerçekten dünya lideri? Biliyor musunuz gerçekten sözcü ve türevlerini yazan? Mesela geçenlerde gene gördüm. Ertuğrul Özkök. Beğenirsin beğenmezsin. Adam tüm dünyaya bir Türkiye markası sundu diyor. Mesela değil mi? Mikenos'ta evet. Çıplaklar kampında gezen o çok beyaz ultra aristokrat gazeteciler var ya. Bunlar hani Hürriyet'ten. Hani var ya Amiral Gemisi diyordu kendine Hürriyet'in eski. Hı hı. Aydın Doğan döneminde hani

0: Türkiye'de hani bu rejimi değiştiren tipler vardı ya, darbeye çağıranlar, 411'e kaos kalktı diyenler. Adam bir şey itiraf etti bu yaştan sonra. Şu an işi gücü yok siyasette, belki bilemiyorum. Ha, bu olumlamak açısından demiyorum. Asla affetmeyeceğim insanlardan bir tanesi de affedilmez. Düşman düşmandır. Fatih Altaylı gibi düşün. Fakat bunları yaptınız. 13 yıl boyunca arkasından artık Tayyip'e uyku yok diye manşet attınız.
1: Evet.
0: Dünyanın uykusu kaçırdı adam. Bırak Türkiye'yi.
1: Ya.
0: Sizin de uykunuzu kaçırdı. Haşa Tanrı siyasetçi buldunuz. Kasketli Kemal, bilmem ne Kemal, Gandhi Kemal. Şimdi Allah belasını versin diyorsunuz lan 13 yıl boyunca. Mesela akıl var mı lan? Nereye sunacak akıl var mı?
1: Hakikaten
0: Yani
1: ya.
0: şimdi Erdoğan da NATO zirvesi yapıyor.
1: Ama çok komik değil mi
0: Abi
1: Hikmet
0: dünyayı
1: abi ya?
0: açıyorsun, dünyayı basını açıyorsun. Türkiye diyor ki, Türkiye'nin artık bir önlemeyen yükselişi var. Türkiye oyun bozuyor. Kendi oyununu kuruyor. İstediği gibi de oynuyor. Burnunun dibinde savaş çıkıyor. Korkudan Türkiye'den yardım isteyemiyorsunuz. Niye? Çünkü Türkiye'nin tarafı belli. Türkiye çünkü çok öngörülebilir ve çok istikrarlı bir liderle giden, bir dünya lideri giden bir Türkiye var. Eski Türkiye yok. Hani ayağımızı Antalya'da koyduk da kaya çıktı mı? Var da kardak. Kardağı koydum. Ne o? Hadi bakalım ne kazandık? Sakızı verdin. İsmet İnönü o kadar yakın mıydı ya demiş. Sakız adasını verdin lan.
1: Ya
0: Lan
1: abi,
0: sizin kafa bu.
1: mesele şu.
0: İşte adamın
1: Biz
0: gel
1: bunu...
0: utanıyorlar mı peki? Bak bugünkü
1: Yok
0: utanmazsınız
1: yok,
0: ya.
1: utanma
0: Bu
1: yok.
0: ne, bu utanmazsınız ya.
1: Utanma yok.
0: Valla
1: Biz bunu
0: kepazelik hocam. Bilmiyorum
1: örneği
0: değer bu kadar konuştuk.
1: Şeyde de yapmıştık.
0: Ya çok iyi yakaladınız.
1: Amerika'nın başkanı seçilen Biden,
0: Utanmazlar
1: Erdoğan'dan
0: abi.
1: kurtulacağız falan dedikten sonra o başkanlığı döneminde de sağlığıyla dalga geçme zinhar yapmayacağımız bir
0: Bak öyle
1: şeydir.
0: taklit yapıyor
1: Böyle
0: saygı gösteriyor.
1: boşluklarla
0: Şey
1: falan
0: ya.
1: tokalaşır hale gelince almayın, kelebek dursun ekranda arkadaşlar. Kalsın ekranda. O hale gelince dedik ki, yani sen Erdoğan'dan kurtulmaya çalıştın ama maalesef muvaffak olamadın demiştik Biden'a. Tam ifadesi buydu. Erdoğan'dan kurtulmak ifadesini kullanıyordu. Muhalefetteki dostlarımızı desteklemek suretiyle. Yani 16'lı, 6'lı değil 16'lı masa, 7 düvel, bütün dünya, bütün o güç odakları bir araya geldiler. Yine
0: Gene
1: olmadı. Bu da dediğimiz gibi şu anda Hikmet Bey'in az önce bahsettiği o sahte kahraman figürünün dışa vurmuş hali.
0: Hocam.
1: Baykal'dan sonra Recep Bey'e artık uyku yok manşetiyle Kemal Kılıçdaroğlu güzellemesi yapan gazetenin şu anda Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafındaki milletvekillerini ihanetle suçluyor olması manidar geldi bize.
0: Evet,
1: yani
0: evet.
1: Bu gazetenin okuru olmadığımız için kendimizi şanslı addettik. Bizi seyreden bu gazete okurlarına da bu dostane tavsiyemizi iletiyoruz. Yani sizin zekanızla dalga geçiyorlar. Yılmaz Özdil'in de dediği gibi size başka bir illüzyon sergiliyorlar ve söyledikleri gibi değil aslına bakarsanız işin gerçeği. Bunu da biz söyleyelim istiyoruz diyoruz.
0: Evet.
1: Buyur abi.
0: Bir şey diyeceğim. Yani bir tane daha vardı. Arkadaş bulabilir miyim? Çok az vaktiniz var gördüm ama.
1: Evet.
0: Bir tane daha vardı. Beyinli fotoğrafı da bulabilirler bilmiyorum. Beyin.
1: Sözcünün
0: Sözcü beyin.
1: Beyin fotoğrafı. Tamam, bu dörtlü kelebek için teşekkür ederim. Alabilirsiniz. Sözcünün beyin
0: bir de bunlar mı,
1: beyin
0: bunlar mı
1: fotoğrafı.
0: Türk? Bunlar mı? En bayıldığım manşet. Bunlar mı Türk?
1: İki görseli de
0: koyun.
1: Polat şimdi hızlıca bulur.
0: Şimdi bunlar mı Türk'le bir de beyin fotoğrafını koy.
1: Heh.
0: Bir de bunu koy. Bir de bundan sonra Tayyip uyuyamayacak koy. Uykuları kaçacağı koy.
1: Ya sabıka o
0: yani
1: kadar
0: bak,
1: kabarık ya abi.
0: Destek gelmiş sağ olsun, burada tanıdığım bir arkadaş şey göndermiş. Hakikaten doğru, dünyanın uykusu kaçıyor adam. Bırak seni bırak.
1: Evet.
0: Uykusu kaçmayıp.
1: Buldular. Şahane.
0: Var.
1: Gelin arkadaşlar. Bir seçim günü oy kullanmaya giderken yanınıza almayı unutmayınız diye.
0: Bu ne biliyor musun?
1: Seçmenine bunu yapan bir gazeteden bahsediyoruz.
0: Bu böyle çok böyle zor, süblimler mesaj falan filan değil arkadaş, dostlarımız. Ben orta zekalı, yani ne kadar beyin var bilmiyorum. Rabbim içine koyuyor çünkü ölçemiyoruz. Ama ortalama bir insan kafası şu. Hepiniz ahmaksınız. Bu ülke aptal. Bu, evet. Bu demek. Bak AKP'li CHP'li demiyor. Aptal millet. Aptalsınız ya. Size aptalca bir espri yapıyorum. Diyor ki lütfen giderken, çünkü daha önce kaybettiler ya, CHP kaybetti ya. Bu ne demektir? İşte o eski, o bidon kafalı, göbeğini kaşıyan...
1: Beyinsizler kazandı demektir.
0: Köndü, tabii. Heh.
1: Doğru.
0: O yüzden bunun Türkiye'de sürekli kaybediyoruz ya, kayır eksiyeti çoğunluğu Türkiye'nin ahmak. Kullanamıyorsunuz, alın da şu beyni diye. Şimdi bak, Hala mesela diyor geçenlerde bir tane bir adam birisi gene birisi çevirmiş sokak röportajında soruyor. Ah baba diyor oy verir misiniz diyor. Veririm diyor. Verdiniz mi? Verdim. Gene veririm diyor. Çünkü diyor ben onun öyle olduğuna inanmıyorum diyor.
1: Ah baba oy verir misiniz şey, derken dilerim. Yardım çok yapar mısınız?
0: Yardım yapar mısınız?
1: Tamam.
0: Çok özür dilerim. Kapokardan.
1: Evet abi biraz.
0: Yani yardım yapar mısınız? Yaptım evet. Yaptınız mı diye soruyor. Yaptım mı? Diyor. Ha. Peki diyor gene yapar mısınız? Eve yaparım diyor. Bu da yapacak bir şey yok.
1: Sanatçıları dinlesen bari ya. Onlar yapmamış ya.
0: Eğer beyin gerekiyorsa onu kendine takla sen. Bak onu kendi etrafında dağıt.
1: Zaten kendi okuruna söylüyor bunu ya. Yani bunu da kendi okuruna söylüyor ya.
0: Artık keman geldi uyuyamazsın diyenlere ver o beyni sen. Sen de o çalışmıyor ki.
1: Şimdi mahbap dedin de madem son bir iki cümle ahbapla ilgili sıcak gelişme hocam, onu da söyleyelim.
0: Hocam bir Öztürk Yılmaz'a kızmış onu da söyleyelim ya.
1: Ne?
0: Öztürk Yılmaz eski CHP'li vekil var ya.
1: Yenilik Partisi miydi onun partisi? Evet, benim partimi taklit ediyorsunuz.
0: 1 milyon kelime var. Niye?
1: Niye yeni parti? Öztürk Yılmaz yalnız haklıdır. Değildir kardeşim. Evet. Öztürk Yılmaz mıydı?
0: Öztürk Yılmaz.
1: O yalnız yenilik değil. Onun partisinin, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın partisine yönelik bu yıpratma çabalarını kınıyoruz biz buradan.
0: Resmen
1: yeni parti. Neyin peşinde yeni
0: neden?
1: Parti?
0: Çünkü pusula üzerinde yeni parti... Yenilikçi parti olduğu için
1: ya karışma orada, ihtimali
0: tabii,
1: var.
0: Tabii şimdi yürü oradan buraya ne olacak? Öztürk Yılmaz'ın oylarını alacaklar. Diğer taraftan Sarıgül'de sahip çıkmış partisine. Hep beraber halk beraber pat vurmuş tokadı. Ondan sonra geçmiş oradan daha sonra o da sahip çıkmış.
1: Sarıgül'ün tokadını da değindik. Efendim son olarak Ahbap soruşturması.
0: Birlik zamanı diye bir çekim yapmış gördün mü onu? Halk için bir Allah için kitap için daha çok konuşması vardı. Ezmiş geçmiş şeyde. Kim onun ismi? Sarıgül. Peki. Öztürk ise ismimizi 1 milyon kelimeden niye çaldınız diye kızmış. Dedikodular var ama oraya hiç girmeyelim. Başka.
1: Ahbap soruşturması da devam ediyor. Sabah Sayın Adalet Bakanı yeni gözaltıları olduğunu duyurdu. Bu arada ilerleyen dakikalarda yani Adalet Bakanı açıklamayı yaptıktan sonra bazı ünlü isimlerin ifadeye çağrıldığını öğrendik. Mesela bunlardan biri bu neydi? Türkiye'de benim ne kadar dürüst olduğumu bilen 3 kişiden birisin.
0: Yok abi kim?
1: Diyen... Uğur Dündar. Uğur Dündar ifadeye çağrıldı.
0: Niye
1: biliyor musun? Ahbap soruşturmasında şu ekranda gördüğünüz Haluk Levent adındaki kişinin organizasyonuna su taşıdı bu sanatçı, gazeteci, yazar takımı. Şimdi nedamet getiriyorlar. Biz de kandırıldık diyorlar. Eyvallah. Kandırdıkları kısmı hiç dikkate almıyorlar.
0: Sağlıklı bir erkek olarak diyorsun.
1: Mesela yani, şu ekranda gördüğünüz sağlıklı bir erkek olduğunu söyleyen.
0: Olduğunu iddia eden.
1: Evet. İfade evet, verecek. Tamam. Bunun yanında işte Hayko Cepkin'dir. Kimdi? Başka birkaç kişi daha vardı. Yani tanıdığımız isimlerin adliyeye gidip soruşturmayı yürüten savcıya ya biz bu insanları en şeyi yüksek, duygusallığı yüksek zamanda şöyle manipüle ettik. Ahbaba yardım yapmalarını söyledik. Hatta gaza geldik ve dedik ki devlet yok, ahbap var. Bütün yardımlarınızı ahbaba gönderin dedik. Derler mi?
0: Demezler. Ama hocam içim yanar da şuna yanar. Bak Fatih Altaylı 1, Uğur Dündar 2. Yani şu adamlar bu millete bu kadar zulmettiler. 28 Şubat'ın o alçak darbecilerin çanağını tuttular. Diyeyim. Ya da payandası oldular tamam. Medya mensubu olarak.
1: Tamam.
0: Abi hesap ödemediler bu adamlar ya.
1: Dur bakalım.
0: Yani
1: dur
0: inşallah bakalım. Ya iki elimiz yakasında biz ahiretten hesabını alırız.
1: Aynen öyle.
0: Biz bedduamızı ederiz.
1: Hakkı başka. Olanlar hakkını
0: ama bu millete alacaktır. Bu hesabı bu millete vermeleri lazım.
1: Gülben Ergen, Elçin Sangu, Mahsun Kırmızıgül ve Uğur Dündar bir de Hayko Cepkin. Kadro iyi, fena değil.
0: Şu bakalım. Bağıran çağ adam,
1: ben bu seçim deprem dönemi çok aktif görüyordum sizi. Şimdi yine hocam, aynı aktiflikte yani göreceğiz herhalde, değil mi?
0: Yani abi ne demek istiyorsun mesela izleyicilerimizi? Benim gibi düşün.
1: Bitirmemiz lazım.
0: Benim gibi yani ortalama konuşmak. Tamam. Ne demek istiyorsun yani? Bu saydığın isimler, daha önce ifadesine başvurulanlar, gözaltına alınanlar topladığın zaman ne çıkıyor ortaya? CHP ama yeni parti. Hangisi? Yani aynı zihniyet çıkıyor. Uğurlar, bak dikkat edersen devlete güvenme. Bu ülke batsın, yok olsun, yangın çıksın, ülkenin yarısı ölsün. O zaman AKP iktidardan gider, Erdoğan o zaman gider diyen kafa var ya kafa. Bu CHP kafası. Biz böyle söyleyince kızıyorlar bize. Kızmayın arkadaşlar. Bu adamlar halen tekrarlıyorum. küllerin prensi olarak tekrar doğmaya razılar.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Efendim, günün manşetini sorduk.

Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.

İstanbul Medipol Üniversitesi. Paraf'ın genç yıldızı Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim, merhaba. Saat 12, ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te moderatör başlıyor. Sıcak gelişmelerle başlayalım. Zira Ahbap soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı efendim. Uğur Dündar, Gülben Ergen, Hayko Cepkin dahil 5 isim ifadeye çağrıldı. Öte yandan Ahbaplar Suç Örgütü'ne 4. dalga operasyonlar da yapıldı. Şimdi tüm detayları 24 muhabiri Neslişah Yumak bizlere aktaracak. Neslişah, merhaba, kolay gelsin. Nedir elindeki son notlar? Hemen söz sende.
1: Büşra Mutlu, Ahbaplar Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma tüm hızıyla devam ediyor. Dördüncü dalga olarak nitelendirilen operasyonda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün sabah saatlerinde gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında da 13 şüpheli gözaltına alındı. Tabii bu operasyon gerçekleşti fakat önemli isimlerin de bugün içerisinde İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifadesine başvurulacağı bilgisi aktarıldı. Kimdi bunlar? Edinilen bilgiye göre soruşturma kapsamında ifadeye çağrılması öngörülen isimler arasında Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin'in de ifadesine başvurulması öngörülen isimler arasında. Onların da bugün içerisinde İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifadesini vermesi öngörülüyor, bekleniyor diyelim. Şimdi sabah saatlerinde

0: başladığını söylemiştik operasyonun. Aslında süreç nereden başladı? Ahbap Derneği olarak bilinen, işte Ahbaplar Suç Örgütü olarak nitelendirilen bu yapının 2023 yılında gerçekleşen 6 Şubat depreminden sonra süregelen bir süreçten bahsediyoruz. Soruşturma 4 ana başlık altında nitelendiriliyor, inceleniyor aslında. İddia şu ki konut ve konteyner alımlarıyla alakalı süreçte iddia şu ki Ahbap Derneği 2023 yılında deprem konutları yapılması amacıyla bazı şirketlere bağışlardan önemli miktarlarda para aktardığı ve ardından da savcılığa göre taahhüt edilen konutların tamamlanmadığı beyan ediliyor savcılık tarafından. Bu kapsamda işlem yapılan bazı isimler var. Azim Yol İnşaat Şirketi'nden Ayhan Demir, Pegas Global Şirketi'nden Necdet Kuy, Hamle İnşaat Şirketi'nden Murat Yaren, Geza yine Hamle İnşaat Şirketi'nden Ayhan Çevik ve ayrıca Pegas Global'den dernek adına konteyner alımları da keza inceleniyor ve ayrıca Ahbap Derneği Satın Alma Müdürü Deniz Şimşek hakkında da satın alma ve ödeme süreçleri nedeniyle de işlem yapıldığı bilgisi aktarıldı. Ardından ise ikinci başlığa gelelim. Yeliz Kaya, şüphelilerden Yeliz Kaya ismini duymuştuk. Yeliz Kaya'ya devredilen bazı taşınmazlar iddiaları var. Savcılığın iddiasına göre de şüpheli Yeliz Kaya'ya çok sayıda taşınmazın devredildiği ifade edildi. Tespit edilen devirlerde Başaran Holding'in 22 taşınmazı, Power İnşaat tarafından 10 taşınmaz, Koçlu Yapı tarafından 17 taşınmaz, Orhan İnan tarafından da 10 taşınmaz var ve bu nedenle de işlem yapılan bazı isimler var. Kimdi bunlar? Hüseyin Başaran, Recep Demir, Emre Saral, Faruk Koç ve Orhan İnan da bu nedenle işlem yapılan isimler arasında yer alıyor. Dernek çekleri var. Yine bu başlıklardan bir tanesi de dernek çekleriydi. Savcılık Ahbap Derneği tarafından düzenlenen bazı çeklerin dolaşımını ve tahsil süreçlerinde keza işliyor, inceliyor daha doğrusu. Yine bu çeklerin de süreci, dosya süreci içerisinde incelenecek önemli noktalardan birisi olarak değerlendiriliyor ve bu kapsamda da işlem yapılan isimler var. Yine Sibel Kaya ile Muhammed Ali Yılmaz'la Mays grubu içerisinde şu an incelenecek isimler arasında yer alıyor. Bir de şöyle bir durum var. Ahbap Derneği'nin başkanı olarak nitelendirilen Haluk Levent'in de bağlantısı olan isimlerin incelenmesi var. Yine savcılık açıklamasına göre Haluk Levent'le mali ve ticari ilişkisinin şüpheli nitelikte olduğuna değerlendirilen Ali Demirhan hakkında da işlem başlatıldığı bilgisi var. Bu sabah saatlerinde yapıldı tabii bu operasyon. 13 gözaltı işlemi gerçekleşti. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ahbaplar Suç Örgütü'ne yönelik 4. dalga operasyonu bugün sabah saatlerinde gerçekleştirildi ve 13 şüpheli gözaltına alındı. Hemen kim bunlar, onları da aktaralım. Ayhan Demir, Necdet Kuy, Murat Yaren, Ayhan Çevik, Hüseyin Başaran, Recep Demir, Emre Saral, Faruk Koç, Orhan İnan, Sibel Kaya, Muhammed Ali Yılmaz, Ali Demirhan ve Deniz Şimşek olarak paylaşılan isimler arasında yer aldı. Tabii önemli isimlerin de bugün bu soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldığının bilgisini aktaralım sizlere. O isimlerin de bugün İstanbul Adalet Sarayı'na gelip ifade vermesi öngörülüyor. Kimdi bu isimler? Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin'in de bugün gün içerisinde adliyeye gelip, İstanbul Adalet Sarayı'na gelip bu kapsamda, operasyon kapsamında mı ya da işte savcılığın değineceği bazı noktalar içerisinde ifadeye gelmeleri öngörülüyor diyelim. Bizler tüm gün süreci, operasyonun detaylarını kameraman arkadaşım Ali Maşalıcı ile takip ediyor olacağız. Gelişmeler oldukça da sizlere aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü size, stüdyoya bırakalım Şura Mutlu.
1: Evet, Nesli Şah Yumak, teşekkür ediyoruz. Ali Maşalacı ve Nesli Şah Yumak. Devam edelim efendim. Tabii sözü aldık. Bir başka noktaya dönelim. Zira terörsüz Türkiye sürecinde son virajlar alınıyor. Geçtiğimiz gün siyasi parti turuna çıkan meclis başkanı Kurtulmuş'un ardından bir yeni bilgi daha eklendi efendim. Çerçeve yasa adı verilen taslak meclise iletildi. Şimdi detayları bize 24 muhabiri Ahmet Taner Işıldak aktaracak. Ahmet.
2: Şu an mutlu, evet, aslına bakarsanız çok önceden beri 2025'ten itibaren başlamış bir süreç var ve bugün bu haftaya girdiğimizde artık meyvelerini göreceğimiz bir aşamaya geçmiş bulunmaktayız. Sizin de ifade ettiğiniz gibi geçtiğimiz hafta Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi partileri ziyaret etmişti. Meclisteki bütün siyasi partileri ziyaret etmişti ve tabii ki bu ziyaretlerin temel sebebi ise çerçeve yasaydı. Şimdi çerçeve yasağının bu hafta itibariyle artık taslak şeklinde tabii ki meclise geldi ama genel anlamı itibariyle kabul görecek bir sağlam bir metne oturması için grup başkan vekilleriyle görüşeceği bilgisi de var Numan Kurtulmuş'un. Yani mecliste grubu bulunan bütün grup başkan vekilleriyle, partilerin grup başkan vekilleriyle bir araya gelecek ve taslağın son hali üzerine artık kararlar verilecektir. Bu hafta içerisinde de biz artık bu teklifin meclise geleceğine ve ardından Ağustos ayına doğru da yasalaşacağını söyleyebiliriz. Zira önümüzdeki süreç bize bunu gösteriyor. Peki Nasıl olacak? Yani bu teklif çerçeve yasada neler olabilir diye baktığımız zaman ise şimdi 10 ila 11 maddeden oluşmasını bekliyoruz Büşra Mutlu ve 1 yıl geçici bir yasa olacak bu. 1 yıl süreyle geçerlilikte kalacak. Tabii teklifle birlikte amaç tanım ve kapsam maddelerinin belirlenmesi ve aynı zamanda hapishanedeki hükümlülerin veyahut silah bırakmış örgüt üyelerinin hangi durumda olacağı, hangi pozisyonlarda olacağı ise oldukça merak konusuydu. İşte bunlarda da onların hukuki statülerine ilişkin bir düzenlemenin olmasını bekliyoruz maddeler arasında, o bahsettiğim 10 ila 11 madde arasında. Aynı şekilde örgütün fesi ve silah bırakmasının hangi yöntemle teyit edileceği, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin nasıl yürütüleceği ve cezaevindeki hükümlerin durumunun hangi kriterlerle değerlendirileceği de bu göreceğimiz maddeler arasında olacak. Tabii Adalet Bakanlığı'nın da biliyorsunuz geçtiğimiz hafta aslında duyurmuştu. Yine binlerce hakim bu konuda görevlendirilmişti ve dosyalar tek tek inceleniyordu. Tekliften ilk aşamada tabii suça karışmayanlar yararlanacak. Bunu ifade edelim. Suça karışmamış örgüt üyeleri bundan yararlanacak ve yurt dışına gidenler, ya yurt dışına kaçmış bu Türkiye'de suça karışmamış olanlar için Türkiye'ye dönüş süresi verilecek. İşte o da bir yıl aslında, yani geçici yasa dememin temel sebebi de buydu. Yurt dışındakilerin gelebilmesi. Şimdi bu insanlara da buradaki örgüt üyelerine de şöyle bir unsur olacak. Adli hükümler uygulanacak. Adli kontrol kararı verilecek bir süreliğine ve ne olursa olsun geldiklerinde 5 yıl boyunca aktif olarak siyasete katılamayacaklar. Bunu ifade edelim. Peki örgüt yöneticilerine durumda Büşra Mutlu? Yani örgüt yöneticileriyle alakalı olarak bir düzenleme mevcut mu? Bu pakette yer almayacak. Bunu ifade edelim. Örgüt yöneticilerinin durumuyla, yani Kandil'deki yöneticilerin durumu şu an itibariyle bu 10-11 madde içerisinde yer almayacak. Bunu ifade edelim. Sonraki paket de olabilir. Hakeza yine terörist başı hocaların statü tartışmaları da var biliyorsunuz. Şimdi Devlet Bahçeli grup toplantısında geçtiğimiz aylarda şöyle demişti. Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü öneriyorum demişti. Fakat bununla alakalı da bir uzlaşma sağlanabilmiş değil. Aynı zamanda herhangi bir şekilde statü değişikliği Öcalan'a ve kapsam dışında aynı zamanda da af süreci de olmayacak. Yani bu bir genel af kapsamında değerlendirilmeyecek. Bunu zaten üstüne basa basa aylardır siyasiler anlatıyor diyebiliriz. Tabii şöyle bir olay var. Az önce ifade ettim. Teklif bu hafta içerisinde gelecek. Taslak gelmişti ama teklif bu hafta içerisinde gelecek ve bu teklifin artık Ağustos ayında yasalaşmasıyla çok daha farklı unsurlar göreceğiz. Tabii bu şeyi söylemiştim, maddeler arasında anımsayacaksınız. Hangi yöntemle silahların bırakılacağı, bunların nasıl tespit edileceği. Şimdi bir silah bırakma biz görmüştük. 11 Temmuz 2025'te Kandil'de bir silah bırakma görmüştük, hatırlayacaksınız. Hemen akabinde ise işte 5 Ağustos 2025'te komisyon kurulmuştu. Aslında süreç bu şekilde işliyor. Şimdi komisyon bütün bunlara karar verdikten sonra örgütün nasıl silah bırakılacağı, nasıl tasfiye edileceği de belirlenecek. Ve artık teröristsiz Türkiye'de kapsamını tamamlamış olacak ama önümüzde biraz daha süre var. Zaten dünyadaki örneklere baktığımız zaman Büşra Mutlu, bunun Türkiye'ye has bir şekilde çözülebileceği de belli. Şimdi İngiltere'nin İRA'yla, yani İrlanda Cumhuriyet Ordusu'yla, isyancılarla bir mücadelesi vardı. Yine bu şekilde çözüldü. Geçici yasalarla ve yasal düzenlemelerle çözüldü. Hakeza yine Kolombiya'nın FARC'la, komünist bir örgütle mücadelesi vardı. Yine bunlar da özel yasayla çözüldü. Hepsi de kendi dinamiklerine uygun. İşte teröristsiz Türkiye sürecinde de yine Türkiye kendi dinamiklerini kullanarak bu noktada teröristsiz Türkiye ve bundan sonraki adım, bakın teröristsiz bölge kapsamında da çok daha nitelikli, çok daha kapsayıcı adımlar atacaktır diyelim. Biz de meclisteki gelişmeleri an be an takip etmeye devam edeceğiz Büşra Mutlu.
1: Ahmet Taner, teşekkür ediyoruz. Ekibimize kolaylıklar diledik efendim. Devam edelim. Şimdi Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla Erzurum İl Jandarma Komutanlığı sabah saatlerinde 15 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri ve başkomiser olmak üzere 18 şüpheli gözaltına alındı. Gülistan Doku dosyasındaki karanlık noktaların aydınlatılmasına yönelik adli süreç çok yönlü olarak devam ediyor. Soruşturma kapsamında 4. dalga operasyonu yapıldı ve şüpheliler tek tek gözaltına alındı. Üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından 15 ilde eş zamanlı 4. dalga operasyonu düzenlendi. Soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen detaylı ifade analizleriyle teknik, dijital ve saha çalışmaları sonucunda Tunceli'de görev yapan bazı kolluk personelinin Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından yürütülen adli süreçteki işlem ve eylemlerine ilişkin usulsüzlük ve delillere müdahale şüphesi doğuran bulgular elde edildi. Bu da soruşturmayı derinleştiren unsurlar arasında yer aldı. Doku soruşturmasında yapılan 4. dalga operasyonu 15 ili kapsadı. 21 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda aralarında üst düzey isimleri

içinde bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin arasında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, polis memurları ve bilgisayar işletmeniyle emekli polis memurları yer aldı. Yetkililer gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla soruşturma kapsamında elde edilen tüm bilgi, belge, bulgu ve delillerin büyük bir titizlik ve hassasiyetle değerlendirildiğini bildirdi. Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlık koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun rozet takma törenine kast ajanslarından para karşılığı figüranlar taşıdığı iddia edilmişti efendim. CHP bu iddiayı sert bir dille itiraz etmiş, iddiaların komple olduğunu belirtmişti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Söz konusu iddia Bugün gazetesinde yer almıştı. Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve soruşturma başlattı. Açıklamada Sarıyer'de gerçekleştirilen CHP etkinliğine kast ajansıyla anlaşılarak gerçekte üye olmayan şahısların götürüldüğüne yönelik iddialar ve buna yönelik yapılan yayınlara ilişkin müşteki vekilinin Cumhuriyet Başsavcılığımıza sunmuş olduğu şikayet dilekçesi akabinde soruşturmaya başlanılmış olup araştırmalar sonuçlandığında şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacaktır denildi.

0: Amerika Birleşik Devletleri İran saldırılara ara verdi efendim. Son birkaç gecedir bombalar sustu. İran, ABD'nin hava saldırılarına ara vermesi şartıyla kendi operasyonlarını durduracağını açıklarken Washington'un hamleleri şüpheyle takip ediliyor. Hürmüz Boğazı'ndaysa gerilim sürüyor. İranlı yetkililer Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak isteyen 6 geminin durdurulduğunu açıkladı. Buna göre gemiler sistemlerini kapattılar. Yasa dışı ve güvenli olmayan güzergahtan geçmeye çalıştılar. 6 gemiden biri geçiş sırasında kaza yaptı. Diğer 5'i Basra Körfezi'ne geri döndü. İran, Hürmüz'den barışçıl geçişin sağlanması ilkesine bağlı olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de Hürmüz'deki son durumu paylaştı. Boğaz'ın hala kapalı olduğunu belirtti. Körfez ülkelerinin Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıların sahil olduğunu bir kez daha dile getirdi. İran'ın savaşın sonunu ABD'nin belirlemesine izin vermeyeceğini söyledi. Arabulucuların Amerika Birleşik Devletleri'nden mesaj iletmelerine rağmen henüz Washington'la temas kurulmadığını belirtti. Bölgede temkinli bir bekleyiş var. İran ordusu ABD'ye yönelik saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Buna göre saldırılarda 200 Amerikan askeri öldü. 11 uçak hangarlarda vuruldu. 17 insansız hava aracının da vurulduğu iddia edildi. Gerilim Hazar Denizi'ne de taşındı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Ukrayna'nın İran gemisine yönelik saldırısına tepki gösterdi. Söz konusu eylemin cevapsız kalmayacağı söylendi. Evet, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir araya gelmek için Washington'a gitmeye hazırlanan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu tepkilerin odağında. İsrail basını Netanyahu'yu ülke tarihinin en kötü başbakanı olmakla suçladı.
1: ABD'yi bir kez daha ziyaret edecek. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine katılacak. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, kan kaybettiği ABD ve İsrail kamuoyuna rağmen Washington'a gidecek.
2: Başkan Trump'ın daveti üzerine kendisiyle görüşmek üzere Washington'a gideceğim. Ve ardından İsrail'in büyük bir dostu olan Senatör Lindsey Graham'ın cenaze törenine katılacağım. Trump'la gündemdeki tüm konuları İran'daki durumla dahil olmak üzere görüşeceğim.
1: Ziyaret yaklaşan seçimlerin öncesinde gerçekleşecek. İran'la mutabakat saptığına karşı gelen İsrail Başbakanı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın arası açılmıştı. Netanyahu'nun Orta Doğu'daki işgal ve saldırı planları kamuoyundan da tepki almaya devam etti. İsrail basını Netanyahu'nun ülke tarihinin en kötü başbakanı olarak

0: tarihe geçeceğini öne sürdü. Haaretz gazetesi Netanyahu'nun başarısızlığının yalnızca 7 Ekim 2023'te yaşanan saldırılarla sınırlı olmadığını belirtti. Gazete, Netanyahu'nun siyasi kariyeri boyunca oluşturmaya çalıştığı güçlü lider imajının 7 Ekim'de yaşananlarla birlikte tamamen yıkıldığını savundu. Haaretz, 7 Ekim'de yaşananların Netanyahu'nun sorumluluğunda gerçekleşen büyük bir yenilgi olduğunu ifade etti. Gazete, ülke tarihinin güvenlik açısından en tehlikeli dönemlerinden birinin yaşandığını söyledi. Hatta son iki neslin gördüğü en kötü süreci yaşadıkları değerlendirmesine yer verdi. Savunma Bakanlığı bütçesindeki rekor artış, vergi zamları ve yükselen kamu borcunun yaşam standartlarını olumsuz etkileyeceğini ifade etti. Gazete değerlendirmesinde tarih Netanyahu'yu ülke tarihinin en kötü başbakanı olarak yazacak ifadelerine yer verdi.
1: Bir diğer yandan Gazze'deki süreçte ilerleme için önemli bir gelişme var. İsrail Güvenlik Kabinesi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı çerçevesindeki idari yapılar içinde yer alan uluslararası istikrar gücünün bölgeye girişini onayladı. Oylama bugünkü toplantıda yapıldı. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir hayır oyu kullandı. Ben-Gvir, Hamas Gazze'yi silahsızlandırma yükümlülüğünü yerine getirmedi. Bu nedenle biz de bunu yapmakla mükellef değiliz. Gazze'deki çözüm göçü teşvik etmektir ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Gideon Saar da Ben-Gvir'e bu uluslararası bir plan belki başarılı olamayız ama en azından onu sabote eden biz olmamalıyız cevabını verdi. İsrail Devlet Televizyonu ise Güvenlik Kabinesi'nin uluslararası istikrar gücünün Gazze'ye konuşlandırılmasına onay vermesinin bu güçlerin Gazze'nin güneyindeki Refah kenti yakınlarında karargah kurmasına yeşil ışık yakması anlamına geldiğini dile getirdi. Gazze'deki geçiş dönemi yönetim yapıları arasında Barış Konseyi, Gazze Yürütme Konseyi, Teknokrat Hükümeti oluşturacak Gazze Yönetim Ulusal Komitesi ve Uluslararası İstikrar Gücü yer alıyor. İran lideri Müşteba Hamaney, dini lider seçildikten sonra hala kamuoyu önüne çıkmadı. Hamaney'in sağlık durumu sır gibi saklanırken yeni liderin bazı nedenlerden dolayı iletişim kurmadığı iddia edildi. Açıklamayı Hamaney'in kayınbabası Gulam Ali Haddad Adil yaptı. İran basınına demeç verdi Adil. Hamaney'in bazı nedenlerden ötürü herhangi bir yer veya kişiyle iletişim kurmadığını söyledi. Hamaney'in her yönüyle babasına benzediğini belirtti. Adil, İran liderinin sağlığıyla ilgili soru işaretlerine atıf yaptı. İnşallah sağlığı yerinde dedi. Müçteba Hamaney, 28 Şubat'taki ABD saldırılarında ağır yaralandığı iddia edilmişti. Suikast endişesi nedeniyle de kamuoyu önüne çıkmadığı belirtilmişti. Öte yandan, ABD istihbaratından yeni bir iddia var. Buna göre Hamaney, babası Ali Hamaney'e kıyasla nükleer silah geliştirmeye çok daha istekli. Hamaney, bugüne dek bu yönde bir açıklama yapmadı. Kaynaklar, istihbarat değerlendirmelerinin bir kısmının savaş öncesi döneme ait olduğunu vurguluyor.
2: در مورد گشودن جبهه های دیگری که دشمن در آن تجربه ناچیزی دارد.
1: İrlanda'nın başkenti Dublin'de Türk toplumunun kullandığı Sultan Mecid Eğitim Merkezi ve Mescidi aşırı sağcı bir grubun saldırısına uğradı. Olay Cuma günü Sultan Mecid Eğitim Merkezi ve Mescidi'nde yaşandı. Aşırı sağcı bir grup Cuma namazı sırasında mescide girmeye çalıştı. Güvenlik görevlileri ibadetin devam etmesi nedeniyle gruba izin vermedi. Bunun üzerine çıkan tartışmada gruptaki kişilerden biri mescidin girişindeki Türk güvenlik görevlisine saldırdı. Saldırganların olay anlarını cep telefonuyla kaydettiği görülüyor. Görüntüleri daha sonra sosyal medyada paylaştılar. Güvenlik görevlileri ve çevredekilerin müdahalesiyle olayın büyümesi önlendi. Mescit yetkilileri saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Yeah, of course. All right.

0: Doğa makinelerine bırakılan şişelerin yolculuğu görüntülendi efendim. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozitolu ambalajların adım adım nasıl geri dönüşüme kazandırıldığını paylaştı.
1: 1 Temmuz öncesinde günlük ortalama 200 kilogram PET ambalaj toplarken 1 Temmuz sonrasında 3 katı yoğunluğa çıkmış durumdayız. Günlük ortalama artık 600 kilogram PET ambalaj toplamaya başlamışız.
2: Doğaya ilgi her geçen gün artıyor. 1 Temmuz'dan bu yana toplanan PET ambalaj miktarı 3 katına çıktı. Tesiste her gün binlerce ambalaj geri dönüşüme kazandırılırken toplanan atıklar hem ekonomiye hem de çevreye katkı sağlıyor. Peki iade edilen şişelerin yolculuğu nasıl devam ediyor? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da o süreci görüntülerle paylaştı. Kurum, doğa çok sevildi. Her iade geleceğimize bir nefes daha oldu. Peki doğa makinelerine bıraktığınız şişelere ne oluyor? Mesajıyla dönüşümün her aşamasını gösterdi. Görüntülerde PET, alüminyum ve cam ambalajların türlerine göre ayrıştırıldığı, preslendiği ve geri kazanım tesislerine gönderilmek üzere hazırlandığı görülüyor.
1: Depozitoda makinesinden almış olduğumuz ambalaj atıkları balya pres makinesinden geçirerek balya halinde çıkarılıyor ve geçici depolama alanında istifleniyor. Günlük 4 tona yakında cam ambalaj toplanmaktadır.
2: 1 Temmuz'da tüm Türkiye'de devreye alınan depozitosu olan ambalajlar sistemi bugün 81 il ve 973 ilçede uygulanıyor. Doğa makinelerinin yanı sıra otel, restoran ve kafelerde toplanan ambalajlar da aynı geri dönüşüm zincirine dahil ediliyor.
0: Evet, her yaz tartışma konusu olan özel plaj uygulamalarına ilişkin Yargıtay'dan emsal niteliğinde bir karar çıktı sevgili izleyenler. Kamuya açık kıyılarda vatandaşların denize erişimini engelleyen ve şezlong kiralamaya zorlayan işletmelere yargı dur dedi.
2: Yaz aylarında sık sık tartışma konusu olan özel plaj uygulamalarına Yargıtay son noktayı koydu. Kamuya açık kıyılarda vatandaşın denize erişimini engelleyen, şezlong ya da hizmet satın almaya zorlayan işletmelere ilişkin emsal karar çıktı. Buna göre vatandaşın kıyıyı kullanma hakkını engelleyen işletme sahipleri ve sorumlular hakkında cezai yaptırım uygulanabilecek. Emsal kararın hikayesi Çeşme'de başladı. İki çocuğuyla birlikte Altınkum plajına giden bir doktor havlusunu kuma sererek denize girmek istedi. Ancak özel işletmenin çalışanı aileden alanı terk etmesini istedi. Olayın jandarmaya taşınmasıyla süreç yargıya taşındı. Yerel mahkeme işletme çalışanını kişi hürriyetinden yoksun bırakma, işletme yetkilisini ise aynı suçu azmettirme gerekçesiyle 1 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırdı. Dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na taşındı. Yüksek mahkemede verilen cezaları hukuka aykırı bularak onadı. Karar benzer uyuşmazlıklar için emsal niteliği kazandı. Yargıtay kararında anayasanın 43. maddesiyle kıyı kanununa dikkat çekildi. Kararda kıyıların devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu, toplumun ortak kullanımına açık bulunduğu ve denize hiçbir kişi ya da işletmenin vatandaşların serbestçe denize girmesini veya kıyı kullanmasını engelleyemeyeceği bir kez daha vurgulandı.
0: Van Gölü'nün kuzey kıyısında yer alan Adil Cevaz yaz mevsiminde masmavi suları, uzun kumsalları ve eşsiz doğa manzarasıyla dikkat çekiyor. Öyle ki turkuaz renkteki suyu ve temiz kumsalları Ege kıyılarını aratmıyor.
3: Bir tarafta Süphan Dağı'nın etkileyici manzarası, diğer tarafta uzun kumsalları ve turkuaz rengiyle serinleten göl suyu. Burası Bitlis Adil Cevaz. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte Adil Cevaz sahillerinde hareketlilik arttı. Serinlemek isteyen vatandaşlar da Adil Cevaz sahillerine akın ediyor. Van Gölü kıyısındaki plajlarda hem yüzmenin hem de doğayla iç içe vakit geçirmenin keyfini yaşıyor.
4: Erzurum'dan geldik Adil Cevaz'a. Bugün aslında daha erken gibi gelme planımız vardı, 9-10 gibi. Buna erken dedik ama saat 10'da geldiğimizde Adil Cevaz plajı tamamen dolup taşmıştı.
3: 37 kilometrelik kıyı şeridine sahip Adil Cevaz'da halk plajları Ege sahillerini aratmıyor. Van Gölü'nün sodalı ve temiz suyu ziyaretçilere farklı bir yüzme deneyimi sunuyor.
4: Van Gölü'nün özellikle serinliği, mineral yapısı bize çok iyi geldi.
0: Konya Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin gastronomi rotasında bir rekora imza attı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından hayata geçirilen Lezzet Noktası projesi kapsamında belirlenen 53 adreste Konya bugüne dek en fazla lezzet noktası seçilen şehir oldu.
3: Fırın kebabından etli ekmeğe, bamya çorbasından küflü peynire uzanan zengin mutfak mirası. Konya Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde köklü mutfak kültürünü yerli ve yabancı ziyaretçilerle buluşturmaya devam ediyor. Türkiye'nin önemli gastronomi rotalarından biri olan Konya'nın zengin mutfağı tanıtıldı. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından hayata geçirilen Lezzet Noktası projesi kapsamında 53 lezzet noktası belirlendi. Konya bugüne kadar en fazla lezzet noktası seçilen şehir oldu. Konya'da festivalin ev sahipliğini ünlü şef Somer Sivrioğlu üstlendi. Şef Sivrioğlu Konya'nın geleneksel lezzetlerinin kalitesine değindi.
5: Konya'nın en önemli özelliklerinden bu. Restoranlara gittiğinde evde yapılmış kalitede harika yemekler tadabilmeniz.
3: Sivrioğlu Konya mutfağının zenginliğine vurgu yaptı. Lezzet noktalarını seçerken zorlandıklarını da belirtti.
5: Valla 3 lezzet bir kere çok az olurdu. 3 ile sınırlandırmak zor. Bu sene Konya'da Kültür Yolu Festivali'nde 53 lezzet noktası seçtik. Yani o kadar çok değinilecek farklı yemekler, farklı ürünler var ki.
3: Konya'nın asırlık tarifleri, coğrafi işaretli ürünleri ve geleneksel lezzetleri festival boyunca gastronomi tutkunlarına hizmet verdi.
0: Göbekli Tepe'yi gün yüzüne çıkaran Profesör Doktor Klaus Schmidt vefatının 12. yılında düzenlenen bisiklet turuyla anıldı. Yaklaşık 100 bisiklet tutkunu 20 kilometre pedal çevirerek tarihi ören yerine ulaştı.
3: Göbekli Tepe'yi insanlık tarihine kazandırdı. Vefatının 12. yılında Şanlıurfa'da anlamlı bir etkinlikle anıldı. Pedallar Alman arkeolog Klaus Schmidt için çevrildi. Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe'yi dünyaya tanıtan isimlerden Profesör Doktor Klaus Schmidt için Türkiye'nin dört bir yanından gelen bisiklet tutkunları onun izinde Göbekli Tepe'ye pedal çevirdi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Klaus Schmidt'in izinde Göbekli Tepe'ye pedallıyoruz etkinliği düzenlendi. Yaklaşık 100 bisikletli kent merkezinden tarihi ören yerine kadar 20 kilometrelik parkuru pedal çevirerek tamamladı. Göbekli Tepe rampasını aşan bisiklet tutkunları varışta hem dinlenip hem su molası verdi. Hem de Schmidt'in anısına hazırlanan pankartı açtı. Bu yıl yedincisi gerçekleştirilen etkinlik yalnızca bir anma programı değil. Etkinlik Göbekli Tepe'nin kültürel mirasına dikkat çekmeyi ve bisiklet kültürünü yaygınlaştırmayı da amaçladı.
0: Bu haberle moderatörü noktaladık efendim, ancak bir yere ayrılmayın. Bizden sonra Elif Akkaya Kuter kahve molasıyla karşınızda olacak. Hoşçakalın.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
1: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetjel, akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
2: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Haberimiz yok Yüksel abi.
2: Of ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Üst geçine bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
6: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
7: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
2: İşini büyütmek istediğinde
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
5: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
6: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
7: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
5: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
8: Ziraat Bankası sunar.
9: Evet, yeniden merhaba. Saatler 12.35, kahve molasıyla bu kez karşınızdayız. Haftanın ilk işlem gününde ekonomideki ve piyasalardaki gelişmelere bakacağız. Geride bıraktığımız hafta tüketici güven endeksi açıklanmıştı. Yeni haftanın ilk verisi de sektörel güven endeksi. Temmuz'da hizmet sektöründe %1,4, inşaat sektöründe %0,6 arttı. Perakende ticaret sektöründe ise %1,6 gerileme oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin hizmet, perakende, ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Güven endeksi hizmet sektöründe %1,4 artarken perakende ticaret sektöründe %1,6 azaldı. İnşaat sektöründe ise %0,6 artış var. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe %1,4 oranında artarak 112 değerini, perakende ticaret sektöründe %1,6 oranında azalarak 111 değerini ve inşaat sektöründe de %0,6 oranında artarak 83,5 değerini aldı. Geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararları vardı. Bu hafta da piyasaların gözü kulağı Fed'in toplantısında olacak. Enflasyondaki yavaşlamaya rağmen Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve yükselen petrol fiyatları

0: Fed'in kararını zorlaştırıyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın 28-29 Temmuz'da yapılacak toplantısında politika faizini %3,50-%3,75 aralığında sabit bırakması bekleniyor. Ancak İran-Amerika Birleşik Devletleri gerilimi ve Hürmüz Boğazı'ndaki riskler nedeniyle yükselen petrol fiyatları enflasyon görünümüne ilişkin endişeleri artırıyor. Piyasalarda faizlerin sabit tutulacağı beklentisi öne çıksa da enerji fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle yeni bir faiz artışı ihtimali de masada bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Haziran ayında yıllık enflasyon %3,5'e gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Enerji fiyatlarındaki düşüş enflasyonu yavaşlatırken çekirdek enflasyonsa hedefin üzerinde kalmayı sürdürdü. Son dönemde yeniden yükselen petrol fiyatlarıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde benzinin ortalama fiyatı da galon başına 4 doların üzerine çıktı. Ekonomistler Fed'in Temmuz toplantısında faizleri değiştirmemesini bekliyor. Ancak savaşın uzaması, petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi ve enerji maliyetlerinin yeniden enflasyonu artırması halinde Eylül ayından itibaren yeni faiz artışlarının gündeme gelebileceği değerlendiriliyor. Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh'un toplantı sonrası vereceği mesajlar hem faiz patikası hem de Orta Doğu'daki gelişmelerin para politikasına etkisi açısından piyasalar tarafından yakından takip edilecek.
0: Piyasalara bakacağız ama öncesinde geride bıraktığımız hafta hangi yatırım aracı nasıl hareket etti hızlıca bakalım. Borsa tarafında bir 13 binlere gerileyen bir de 14 binin üzerine çıkan bir hafta geride kaldı. Oldukça volatil bir haftaydı. Borsa İstanbul 100 endeksi %0,27 yatırımcısına kaybettirdi. Altın tarafında kazançlar vardı. Gram altın %2,18, Cumhuriyet %1,69 ve çeyrek altında %1,77 kazandırdı. Altını dolar takip etti. 0,76 getiri sağladı. Avro tarafında da %0,31 getiri vardı diyelim ve borsa haftaya nasıl başladı, piyasalar haftaya nasıl başladı ona bakalım. Cuma günü %0,95, eksi de 13.943 puana gerileyerek kapanmıştı. Yeni güne de, yeni haftaya da %0,61 artıda 14.000 puanın tekrar üzerine çıkarak 14.028 puandan başladı. Tekrar 13.908 puanda %0,25 eksi de. Borsa İstanbul 30 endeksi 15.838, 500 endeksi de 17.714 puanda, her 3 endekse de aşağı yönlü hareket var. Tablo kırmızı diyelim ve kur tarafına bakalım. Dolardaki kademeli yükseliş devam ediyor. %0,06 artıda 47.36'dan, Avro'da 54.02'den işlem görüyor. Altın tarafındaysa Orta Doğu'daki çatışmaların duraksamasıyla petrol fiyatlarının gerilemesi ve bunun enflasyon endişelerini hafifletmesiyle %1'in üzerinde %1,4 artıda başladı. 4.110 dolara kadar çıktı. O seviyenin biraz altında ama yönü yukarı. Uluslararası piyasalarda altının onsu 4.092 dolardan işlem görüyor. İçeride de gram altın 6.231 lira, çeyrek altın 10.188 liradan işlem görüyor. Petrol tarafında Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın 2 hafta süren saldırıların ardından hafta sonunda karşılıklı saldırıları durdurması ve çatışmanın diplomatik yollarla yatışabileceği beklentisinin güçlenmesiyle %5 geriledi. 100 doların üzerine çıkmıştı geride bıraktığımız hafta, hatırlayacaksınız. Haftaya 91.89 dolardan başladı. O seviyenin de çok altında, %7 eksi de Brent tam petrolün varil fiyatı sevindiren bir gelişme, 85.24'ten işlem görüyor. Son olarak faiz tarafına bakalım. Tahvil faizi 42.31, repo faizi de 11.61 seviyesinde dedikten sonra hemen konuğumuza döneceğiz. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ bizimle beraber. Hoş geldiniz Eda Karadağ.
2: Merhabalar, iyi yayınlar, iyi haftalar.
0: Çok teşekkür ediyorum, size de iyi haftalar. Hemen başlayalım. Şimdi Merkez Bankası'nın faiz kararıyla başlayalım. Beklentilere paralel sabit bıraktı. Metindeki ifadeler önemliydi. Enflasyon paragrafında değişiklikler vardı. Görece şahin mi, güvercin bir metin mi, ne dersiniz?
2: Şimdi beklentiler doğrultusunda bir kararla karşılaştık. Malum tekrardan Amerika

0: ve İran arasında saldırıların başlaması, petrol fiyatlarının yine 90 dolar üzerine doğru test etmesi piyasalarda zaten endişeyi de arttırmıştı. Enflasyonda yukarı yönlü risklerin de yeniden artmasıyla beraber zaten Merkez Bankası'ndan bu ayki toplantısında da bir değişiklik beklentisi bulunmuyordu. Dolayısıyla beklentiler doğrultusunda bir karar vardı karşımızda. İfadelere bakacak olursak karar metninde orada da aslında Haziran ayı metniyle kıyasladığımız zaman çok büyük bir değişiklik yoktu. İç talepteki yavaşlamanın hala devam ettiğini, bunun hatta belirginleştiğini de görmüş oldu. Yani belirginleştiğini ifade etti diyelim daha doğrusu. Zaten Merkez Bankası da dezenflasyon sürecine bu konuda en büyük desteği iç talepteki yavaşlama olduğunu vurguluyordu. Ama onun dışında biz metinden şunu gördük. Kısa vadede Merkez Bankası'ndan bir aksiyon beklenmeyeceğini. Tabii ki bu durum aslında küreseldeki gelişmelere bağlı. Yani savaş ortamı geride kalırsa, petrol fiyatları tekrardan 70 dolarlara doğru gerilerse, o zaman Merkez Bankası yavaş yavaş piyasaları faiz indirim sürecine hazırlayacaktır. Ama şu anki koşullar ve öngörülmesi zor da bir dönemden geçtiğimiz için Merkez Bankası mevcutta uygulamış olduğu politikayı koruyor. Normalde piyasada zaten bir faiz indirimi beklentisi Temmuz ayı toplantısında yoktu. Sadece piyasa şunu konuşmuştu, şunu bekliyordu. Eğer ki petrol fiyatları 70 dolarlarda kalsaydı ve yeniden saldırılar başlamamış olsaydı, Merkez Bankası son birkaç aydır fonlamayı %40 seviyesinden gerçekleştiriyordu. Temmuz ayı toplantısında da %40'tan %37'ye tekrardan eskiye çeker ve piyasaları faiz indirimine hazırlar diyorduk. Ama ne yazık ki dengeler Amerika ve İran meselesiyle tekrardan değişmek durumunda kaldı. Şu an için yıl sonu beklentilerinde büyük bir değişiklik var mı derseniz aslında yok. Yani en azından bizim kurum olarak hala yıl sonuna doğru ya da yıl sonu için politika faizinde 100-150 bas puanlık bir alanın olduğunu düşünüyoruz faiz indirimi konusunda. Hani böylelikle %37 olan politika faizini de %36 veya %35,50'ye çekebilir şeklinde bir beklentimiz hala korunuyor. Bunu belirtebilirim. Ama hani bundan sonraki süreç tabii ki yine gelişmelere bağlı. Yani riskler artarsa, petrol fiyatları yükselmeye devam ederse ne olacak? Belki biz bu ihtimalleri 2027 yılına ötelemeye başlayacağız. Yani bu yıl için hiç faizlere dokunmayabilir, 2027 yılında faiz indirimlerine devam edebilir diyeceğiz. O yüzden biraz petrol fiyatlarının seyri bu noktada önemli. Özellikle de petrolün 80 dolar seviyesinin üzerinde kaldıkça Merkez Bankası'nın çok fazla aksiyon almasını da beklemiyoruz açıkçası. Bunun da altını çizelim. Ve son bir not daha. Şimdi her ne kadar 2026 yılı için faiz indirimi konusunda çok çekimser kalsak da ya da çok minik bir adım atar ve yılı kapatır desek de eğer ki savaş ortamı geride kalır, petrol fiyatları dengelenirse 2027 yılı için konuşuyorum. O zaman daha seri bir şekilde faiz indirimlerini sürdürmesini bekleriz Merkez Bankası'nın. Yani her ne kadar 2026 yılı için beklentiler düşük olsa da aslında 2027 yılı için beklentilerin biraz daha güçlü olduğunu görüyoruz. Ama bunun için hem riskler azalmalı, hem petrol fiyatları gerilemeli, hem de Merkez Bankası'nın dezenflasyon sürecini destekleyici başlıkları takip etmemiz gerekiyor diyelim.
1: Evet, şimdi Avrupa Merkez Bankası da bizim gibi sabit bıraktı ki bu hafta Fed'den de beklenti yine sabit bırakacağı, bekle gör politikası uygulayacağı yönünde. Ama tabii 100 dolardan 85 dolara gerileyen petrol fiyatlarının Eylül ayında beklenen faiz artırımına Fed'in olumlu bir etkisi olur mu?
0: Şimdi Temmuz ayı için evet beklenti düşük. Zaten bugün özellikle altın fiyatlarındaki hareketi şu şekilde yorumlayabiliriz. Petrol düştü, petrol geriledi, enflasyon üzerinde baskıları hafifledi. Eğer ki bu fiyatlama aynı şekilde devam ederse Fed 2026 yılında birden daha fazla faiz artışına gitmeyebilir beklentisini güçlendirir. Ve bu beklentiyi altın biraz erken yine fiyatlara yansıtmaya başladı. Yeteri kadar faiz artışı ile ilgili senaryoları, fiyatlamaları yaptığı için de hani yeni bir hikaye yaratmıyor. Zaten ben bunu fiyatlamıştım, benim için yeni bir şey değil dedi. Dolayısıyla bir miktar altın üzerindeki baskıyı hafifletti. Çünkü altın hala şunun tedirginliğinde. Eğer ki birden daha fazla faiz artışına giderlerse bu beni baskılar diyor. Ama bir de sınırlı kalırsa diyor 2026 yılı bu bir miktar beni rahatlatır. O yüzden bu fiyatlamayı görüyoruz. Yani şu anda piyasa diyor

0: ki zaten erken adım atmadı FED. Özellikle yeni başkan gelince de o tarafta daha temkinli bir duruş sergilediklerini de görüyoruz. 2026 yılı için minimum bir adet faiz artış ihtimali hala masada korunuyor. Ama petrol fiyatları gerilediği için bu ihtimaller en azından daha da güçlenmiyor. Yani birden daha fazla faiz arttırmaz diyor piyasa şu anki koşullar gereği. Ama yine de erken yorumlamak bence yanlış olabilir. Çünkü Haziran'da da gördük hani bir anda sona yaklaşıyoruz dediler. Piyasa rahatladı, nefes aldı. Petrol 70 dolarlara geriledi. Beklentiler iyileşmeye başladı. Tekrardan saldırılar gündeme geldi. O yüzden bu risk hala var masada. Dolayısıyla kısa vade için beklentileri iyileştirdi diyelim bu durum. Zaten Eylül ayı toplantısı için Fed'den faiz artış beklentisi daha güçlü duruyor piyasada. Ama bakalım petrol fiyatları gerilemeye devam ederse belki bu durumda Fed bu ihtimali biraz daha ötelemek isteyebilir. Yani o da yılın sonunda belki bir tane faiz artışını yapar, sembolik bir adım atar ve yılı da kapatabilir. Çünkü çok güçlü bir faiz artış döngüsüne de girmek istemiyor anladığımız kadarıyla. Neticede çok öngörülebilir bir ortamdan geçmiyoruz. Haber akışlarına oldukça bağlıyız. Riskler artmaya devam eder. Petrol yükselirse zaten Merkez Bankası'nın kontrolü dışında olduğu için ne olacak? İster istemez para politikasında değişikliğe gitmek durumunda kalacak. Ama şu anda biraz daha böyle ortamın netleşmesini bekliyor. Acele etmek istemiyor. O yüzden de daha temkinli davrandığını takip ediyoruz.
1: Peki, şimdi tüm bu belirsizlikler bir taraftan Fed'in faiz kararı başka neleri fiyatlayacak ve nasıl borsa tarafında diye sorayım ama kısaca.
0: Tamam. Borsa İstanbul'da yani yeni haftaya evet hafif alıcılı başladık ama çok yatay ve zayıf seyir devam ediyor. Merkez Bankası'nın faiz indirim hikayesinin ötelenmesi tabii ki bizi şu an için besleyemedi. Enflasyon tarafında da malum enerji fiyatlarından dolayı baskılar var. Hani biraz daha Temmuz ayı enflasyonunun Haziran'a göre artış yönünde bir beklentisi var yüksek gelebileceği yönde. Yani kısa vadede beklentiler biraz böyle askıya alındı diyelim. Piyasanın böyle çok tadı yok. O yüzden de yatay ve zayıf seyirin ben bir süre daha devam edebileceğini değerlendiriyorum. Hani bu hafta Fed'den hani küreselde elbette Fed kaynaklı bir hareket görürüz ama yeni bir hikaye yaratabileceklerini düşünmüyorum. Neticede çok böyle onlar da haber akışlarına bağlı kaldıkları için çok net mesajlar vermeyeceklerdir. Konuştuğumuz şeyler zaten yine Fed tarafından karşılanırsa piyasanın da ekstra bir fiyatlamaya gideceğini de düşünmüyorum. Yani bizim için 14 bin kritik bir nokta, psikolojik de bir nokta. 14 binin altına doğru denemeler yapıyoruz, sonra tepki alımları geliyor yerine. 14 binin altında kaldıkça bu ilerleyen dönemde biraz daha satış baskısını arttırabilir. 13.850 ve ardından 13.650 bölgelerini takip etmek durumunda kalabiliriz. Ben şu an için çok böyle piyasanın tadını kaçıracak bir gelişme bulunmadıkça Borsa İstanbul'daki bu yatay ve zayıf seyrin bir süre daha devam etmesini bekliyorum.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyoruz. Gedik Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ. Değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için sağ olun. Güzel bir hafta diliyorum
0: İyi
1: size.
0: yayınlar. Sizlere de.
1: Evet, kahve molasını noktalıyoruz. Kısacık bir aranın ardından saat başında Helin Aslan moderatörle karşınızda olacak. Hoşça kalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Hakan Çalhanoğlu.
2: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Vakıfbank Sanat sunar.

Mevsim iyi, kainat iyiydi. Yıldızlar o yanda, biz bu yanda. Hülya gibi hoş geçen zamanda, sandım ki güzelliğin cihanda bir saltanatın güzelliğiydi. İstanbul'un öyledir baharı. Bir aşk oluverdi aşinalık. Aylarca hayal içinde kaldık. Zannımca Erenköy'ünde artık

0: talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Hesap basit, hesap basit. Arabanı arabam.com'a, değerinde drink sat.
4: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
5: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
6: Fiberimiz yok Yüksel abi.
5: Of, ama benim adım çekici Yükselse. Ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
7: Üst geçine bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
8: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
2: Türkcell.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Merhabalar, saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. 3 saatlik haber maratonumuz başlıyor. Muhabirlerimiz yerlerinde. Peki kim nereden hangi bilgileri aktaracak? Hızlıca ben o detayları sizinle paylaşayım. Ardından da ilk bağlantımızı gerçekleştireceğiz. İlk bağlantımız Yağmur Yıldız'da olacak. Neden? Çünkü AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı var bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek. Detayları, hangi başlıkların öne çıkacağını Yağmur Yıldız'dan öğreneceğiz ilk durak olarak. Bir yandan da devam eden bir terörsüz Türkiye süreci var. Bu süreç kapsamında da hazırlanacak olan yasal düzenleme bu hafta meclis başkanlığına sunulacak. Sunulacak da acaba meclis tatile girmeden bu yasal düzenlemeler tamamlanabilir mi? Ahmet Taner Işıldak'tan bu sorunun yanıtını ve detayları alacağız. Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı. Kimdir bu isimler ve ifade vermeye geldiler mi diye Neslişah Yuma'ya soracağız. Türkiye'nin konuştuğu Gülistan Doku soruşturmasında da önemli gelişmeler var, yeni gözaltılar var. 15 ilde 19 kişiye yönelik eş zamanlı operasyonlar yapıldı. 18 kişi gözaltına alındı. Şeymus Çakan'dan detayları alacağız. Altın, dolar, petrol ve borsa bu hafta merkez bankalarını bekliyor. Özellikle de Fed'den gelecek kararı. Eda Nur Karaloğlu bu başlığın detaylarıyla yayında olacak. İstanbul'da riskli binaların dönüşümü için, yani kentsel dönüşümü için biliyorsunuz bir kampanya var. Yarısı bizden kampanyası. Ama uzmanlar uyarıyorlar, diyorlar ki bu kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar başvuru ve proje süreçlerini yıl sonuna bırakmasınlar. Mehmetcan Çoban bu uyarının detaylarını sizinle paylaşacak. Ve bir diğer bağlantımızsa Gülistan'la, Gülistan Yazbaşı ile olacak. İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerinin ardından camilerde kek dağıtarak bir kampanya başlatmıştı. Joshua, Josh, Josh.

0: Kamala Harris ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmişti. Kampanyasının adı da Cake Not Hate. Ve Harris'le muhabirimiz Gülistan Yazbaş'a da bir araya geldi. Gülistan'la Harris'in de röportajını ekranlarınıza taşıyacağız. Ama önce ilk durak olarak Yağmur Yıldız'a dönüyoruz. Yağmur'dan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda ele alınacak başlıkları ve tabii ki toplantının saatini öğreniyoruz. Yağmur, merhaba, seni dinliyoruz.
1: Hayırlı Aslan, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir haftalık İstanbul mesaisinin ardından bugün başkent Ankara'ya gelecek ve saatler 15'i gösterdiğinde partisinin A takımını toplayacak. Genel merkezde merkez yürütme kurulu toplantısına başkanlık edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. İç ve dış siyasette yaşanan gelişmeler elbette kurmaylarıyla değerlendireceği en kritik başlıklar olacak. Özellikle iç siyasette hem siyaseten yaşanan gelişmeler var hem de terörist Türkiye sürecine dair atılacak kritik bir adım var. Ki hatırlayalım, geçtiğimiz hafta Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş terörsüz Türkiye süreç yasasının bu hafta itibariyle meclise sunulacağını ifade etmişti. MYK'da bu toplantı masada olacak başlıklar arasında öncelikli bir başlık olduğunu ifade edebiliriz. Zira Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş önemli bir mesai yürüttü. Geçtiğimiz hafta parti liderleriyle siyasi parti turunda görüşmeler gerçekleştirdi. Şubat ayından sonra 5 aylık bir aranın ardından bir kez daha siyasi parti liderleri, ki başta MHP lideri Devlet Bahçeli olmak üzere, önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Ardından bu sürecin tamamlanmasıyla yaptığı açıklamada önümüzdeki hafta itibariyle yasanın meclise gelmesini, Ağustos ayı başı itibariyle de bu sürecin yasalar açarak tamamlanmasını bekliyoruz ifadesini kullandı. Kısa bir metin olacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarıyla bu konu üzerinde terörsüz Türkiye sürecinde gelinen yeni aşamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Özellikle AK Parti kurmaylarına bundan sonrası için atılacak adımlara ilişkin istişareler, değerlendirmelerde bulunacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii bir diğer yandan siyaseten yaşanan gelişmelere baktığımızda Özgür Özel CHP'den ayrılan 90 milletvekiliyle yeni bir siyasi parti kurdu. Yeni parti adı verilen bu siyasi parti elbette mecliste dengeleri de değiştirdi. Ana muhalefet konumuna gelen parti yeni parti oldu. Cumhuriyet Halk Partisi bu sıfatı yitirmiş oldu. Elbette sandalye sayılarındaki değişim, genel kurulda oturma düzeni de değişti. Yeni dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem yeni yasama yılında atılacak adımlar hem de dengelere ilişkinde partide değerlendirmelerde bulunulması bekleniyor. Dış siyasette yaşanan gelişmeler daha çok Orta Doğu eksenli ilerlemeye devam ediyor. Hatırlayalım, geçtiğimiz hafta İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir beraberinde polisler ve fanatik Yahudilerle birlikte Mescid-i Aksa'ya bir baskın gerçekleştirmişti. Bu konuya ilişkin hem Ankara'dan sert tepkiler geldi hem de 8 ülkenin Dışişleri Bakanı ortak bir bildiri yayımladı. Bu alanda elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tutumu net ortada. Kurmaylarıyla ilgili bu konuda da atılabilecek adımlar, özellikle İsrail'in uluslararası toplum nezdinde durdurulması noktasında istişarelerde bulunması bekleniyor. Yine ABD-İran gerilimi ve bölgede yaşanan gelişmeler de gündemde olacak. Toplantı sonrasında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kameralar karşısına geçerek hem toplantıya hem gündeme dair açıklamalarda bulunacak hem de soruları yanıtlayacak diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Teşekkür ediyoruz Yağmur. Yağmur'dan söz alalım ama Ankara'da kalmaya devam edelim. Meclise gidelim şimdi. Ahmet Taner Işıldak mecliste bizi bekliyor. Neden? Malum bir yandan da terörsüz Türkiye süreci devam ediyor. Hazırlanacak bir yasal düzenleme var. Ve onun da bu hafta meclise sunulması bekleniyor. Ama bir yandan da meclis tatile girecek. Acaba çerçeve yasa meclis tatile girmeden çıkarılabilecek mi? Hemen biz Taner'e dönelim. Hem bu sorunun yanıtını alalım hem de çerçeve yasaya dair bildiklerini Taner'den öğrenelim. Taner, acaba meclis tatile girmeden çerçeve yasa çıkar mı? Ne dersin?
2: Elin Aslan, direkt sorunuza cevapla başlayayım. Evet, çıkar. Zira bu noktada çok yoğun çalışmalar da mevcut. Şimdi aslında bakarsanız meclis bu hafta da genel kuruldaki çalışmaları çok yoğun ama kamuoyunun en çok dikkatini çeken hususa terörsüz Türkiye bağlamında hazırlanan işte bu çerçeve yasa. Aslında geçtiğimiz hafta bununla ilgili olarak ilk start verildi ve Numan Kurtulmuş siyasi partileri ziyaret etmişti. Mecliste grubu bulunan bütün siyasi partileri tek tek ziyaret etti. Konu tabii ki de çerçeve yasaydı. Terörsüz Türkiye sürecinde hazırlanan çerçeve yasaydı. onun bu hafta itibariyle artık genel kurula sunulmasını bekliyor.

0: Diyoruz. Bu hafta dedim de yani bakmayın bu haftanın sonuna kadar değil. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde artık bu yasanın meclise sunulacağı çok ciddi bir şekilde dile getirilen unsurlar arasında. Peki bu teklifte, bu çerçeve yasada neler olacak? Hangi maddeler olacak diye baktığımız zaman ise teklifin en az 10 maddeden oluşacağını söyleyelim. En az 10 maddede olacak. Tabii ilk başlardaki maddelerde şu unsurlar olacak. Amaç, tanım ve kapsam maddeleri olacak. Yani bu teklifin neden yapıldığı ile alakalı. Devamındaysa silah bırakan örgüt mensuplarının hukuki statüsüne ilişkin bir düzenleme yer alacak. Şimdi hatırlatayım, bir takvimler 11 Temmuz 2025'i gösteriyordu. PKK silahını bırakmıştı, hatırlayın. ZAP bölgesindeydi yanılmıyorsam. ZAP bölgesinde silah bırakılmıştı. Bir temsili bırakılma olmuştu ve hemen akabinde 5 Ağustos 2025'te ise meclis çatısı altında Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu kurulmuştu. İşte artık bu meyvelerin, bu atılan adımların meyvelerinin alınacağı, belirli bir aşamaya geleceğimiz bir noktadayız. Aslında silah bırakanların statüleri de bu noktada oldukça önemli. Bir diğer unsursa Helin Aslan, örgütün fesi ve bu fesin ve silah bırakmanın hangi kapsamda yapılacağı ve bunun teyit mekanizmasının ne olacağı. Yani biraz da yöntemin nasıl belirleneceği ile alakalı olarak bir düzenleme ilk maddelerde karşımıza çıkacak. Aynı şekilde cezaevindeki hükümlerin statüleriyle alakalı da tartışmalar olacak maddeler içerisinde. Zira biliyorsunuz bununla alakalı da Adalet Bakanlığı binlerce hakim görevlendirildi ve dosyalar tek tek inceleniyor şu an itibariyle. Yani yalnızca mecliste yapılan bir çalışma söz konusu değil, bunu da ifade edelim. Şimdi bu tekliften ilk aşamada suça karışmayanlar yararlanacak. Yani nasıl, bunu ifade edelim. Zaten bu teklifi geçici bir yasa olması münasebetiyle bir yıl olmasını bekliyoruz. Yani bir yıl boyunca geçerli olacak. O noktada da suça karışmamış fakat yurt dışında bulunan terör örgütü üyeleri yurda gelebilecekler ve haklarına değerlendirmeler yapılacak. Tabi bu isimler hakkında ilk başta bir adli kontrol kararı verilecek. İlk verilecek. Ondan sonra adli kontrol kararı da kalkacak ama ilk geldikleri andan itibaren 5 yıl boyunca siyaset yasağı gelebilir. Yani siyasete katılmaları yasak olacak ilk 5 yıl süre içerisinde. Peki örgüt yöneticileri ne olacak? Yani ilk pakette örgüt yöneticileriyle alakalı bir şey olacak mı? Örgüt yöneticileriyle alakalı olarak bu pakette herhangi bir şey görmeyeceğiz. Yani örgüt yöneticilerinden kastım da Kandil'deki üst düzey yöneticilerden bahsediyorum. Bununla ilgili herhangi bir düzenleme yer almayacağı ifade ediliyor. Zaten bunun herhangi bir şekilde af olmadığının da altı defaatle siyasiler tarafından çizilmiş durumda. Bir de şu tartışma var. Yani terörist başı Öcalan'ın siyasi statü tartışması var. Biliyorsunuz DEM Parti bu noktada itiraz ediyor. En azından bu konuda bir anlaşmazlık var. Geçtiğimiz aylarda hatırlayacaksınız, MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında bir şey önermişti. Demişti ki barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğünün başına getirelim demişti Öcalan'ı. Fakat bu da büyük ihtimalle bu pakette yer alacak unsurlardan bir tanesi değil. Bunu ifade edelim. Bunlarla alakalı olarak herhangi bir statü değişikliği beklenmediğini söyleyelim. Aynı zamanda şunu da ifade etmek lazım. Elin Aslan bu hafta içerisinde yine Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup başkan vekilleriyle bir araya gelecek. Yani aslında bu son görüşmeler diyebilirim, son rütüşler diyebilirim. Ondan sonrasında da artık genel kurula sevk edilecektir. Tabii dünyadaki diğer örnekleri incelerken ilgimi çeken bazı maddeler oldu Elin Aslan. Buna bakmak lazım. İlk başta Kolombiya'nın farklı olan çatışması ve İngiltere'nin İrlanda Cumhuriyet Ordusu'yla yine İngiltere içinde çatışması ile alakalı olarak belirli aşamalar var. Ondan şöyle başlıyor. Doğrulama safhasıyla başlıyor. Geçici özel yasayla devam ediyor. İnfaz ve yargılama revizyonları yatılıyor akabinde. Daha sonrasında ise demokratikleşme paketleri, yerel yönetimler ve daha sonrasında ise en son bütün bu tartışmalar anayasayla artık güvence altına alınıyor. Anayasada belirleniyor. Anayasa tartışmaları açılıyor. Türkiye'nin de aslında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da ifade ettiği gibi kendimize göre bir şey yapacağız. Yani kendi dinamiğimize göre hareket edeceğiz demesinin temel sebebi de bu. Bunlar bu maddeler. Yani bu iki ülkede gördüğüm maddeler bunlar. Türkiye'de de yine benzer maddeler oluyor ama tamamen kendi dinamizmimizle daha farklı bir şekilde olacak. İşte bu haftada gözler tabii ki mecliste olacak. Terörsüz Türkiye kapsamında çerçeve yasasında dediğim gibi bu hafta meclise gelmesi, bir sonraki haftaysa artık meclisten geçmesini bekliyoruz diyelim Elin Aslan ve sözü size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Taner. Taner'den sözü alalım anlatmaya devam edelim. Ahbaplar suç örgütüne gelelim. Pek çok başlık var malumunuz Türkiye gündeminde. Bu da onlardan biri. Herkesin yakından takip ettiği bir olaydan bahsediyoruz. Çünkü herkes iyi niyetle yardım etmek için depremde elinden geldiğini yaptı. Bağışta bulundu. Şimdi herkes diyor ki yoksa bizim verdiğimiz bu paralar nereye gitti sorusunu soruyor. Ve şimdi 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı. Peki kim bu isimler? Adliyeye geldiler mi? Adalet Bakanı'ndan da soruşturmaya ilişkin gözaltı haberlerine dair yeni bilgiler vardı. Hemen biz detayları almak için Neslişah Yuma'ya dönelim. Neslişah merhaba. Bugün 5 ünlü ismin daha ifadeye çağrıldığını biliyoruz. Kimdir o isimler? Geldiler mi? Hangileri geldiler veya ne zaman gelecekler biliyor musun?
2: Elin Aslan Ahbap suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma gün geçtikçe derinleşiyor aslında. Bugün sabah saatlerinde 13 isim daha gözaltına alındı. Soruşturmanın 4. dalgası gerçekleşti diyebiliriz. Bu 4. dalga gerçekleşirken soruşturmada ifadesine başvurulmak istenen ve ifadeye çağrılan 5 isimle daha karşı karşıya kaldık. Bunlar kimlerdi? Elçin Sangu, Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülse Birsel ve Hayko Cepkin gibi isimlerinde süreç içerisinde ifadelerine başvurdu. Gün içerisinde kendilerinin İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifadelerini vermesi öngörülüyor. Fakat bu bilgi açıklandıktan sonra şu dakikaları itibariyle saatlerimiz 13-12'yi gösteriyor. Şu dakikaya kadar herhangi bir gelen giden olmadı. İfadeye gelmek için bu 5 isimden herhangi biri daha Adalet Sarayı'na giriş yapmadığı bilgisini aktaralım sizlere. Aslında süreç 2023 yılının 6 Şubat'ına tekabül ediyor. Ahbaplar suç örgütüne yönelik işte yürütülen bu soruşturma asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz 6 Şubat Kahramanmaraş depreminden süre geliyor. Ne olmuştu o dönemlerde? Türkiye'nin 11 ilini etkileyen bir felaket yaşanmıştı. Felaketin ardından da tüm Türkiye aslında deprem bölgesine yardımda bulunmak istemişti. Kim ne kadar destek atabiliyorsa bu sürecin içerisinde elini atabiliyorsa o kadar yardımda bulunmak istemişti. Fakat bu süreç içerisinde Ahbap Derneği'ne de bazı vatandaşlar, bazı ünlüler tarafından maddi desteklerde bulunuldu. İşte süreç bu desteklerin ardından geliyor. Ne olmuştu? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen bir Ahbaplar suç örgütü soruşturmasıyla karşılaştık aslında. Bir deprem yardımından süreç buraya kadar geldi. İstanbul İl Emniyet Müdürleri ekipleri tarafından da bu suç örgütünün 4. dalga operasyonu kapsamında bugün sabah saatlerinde bir operasyon gerçekleştirildi ve 13 şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma da aslında 4 ana başlık altında değerlendiriliyor. Neydi bunlar? İlki konut ve konteyner alımları. Şimdi o dönem içerisinde bunu duymuştuk. Orada depremden kaynaklı evlerini kaybeden vatandaşlarımız vardı maalesef ki. Ailelerinden kimsesi kalmayan vatandaşlarımız vardı. İşte onların aslında bu süreç içerisinde konteyner ve barınma ihtiyaçları içerisinde de yardımlar gerçekleşti. İşte bu bağlamda da soruşturmanın ayaklarından bir tanesi de bunu kapsıyor. Ahbap Derneği'nin 2023 yılında deprem konutları yapılması amacıyla bazı şirketlere bağışlardan önemli miktarlarda para aktardığı açıklandı. Ancak savcılığın savcılığa göre de bu taahhüt edilen konutlar tamamlanmadı. Yani evlerinden barklarından olmuş asrın felaketini yaşayan binlerce vatandaşımızın barınması için yapılması gereken o konutlar tamamlanmadı savcılığın ifadelerine göre. Ardından da bu kapsamda yapılan soruşturma kapsamında da bazı isimler ortaya çıktı. İşlem yapılan isimler oldu. Azim Yol İnşaat'tan Ayhan Demir, Pegas Global'den Necdet Kuy, Hamle İnşaat'tan Murat Yaren ve Hamle İnşaat'tan Ayhan Çevik gibi isimler bu soruşturma kapsamında öne çıktı. Keza Pegas Global'den dernek adına konteyner adımları incelendi soruşturma kapsamında. Ahbap Derneği'nin satın alma müdürü Deniz Şimşek'in de hakkında satın alma ve ödeme süreçleri nedeniyle de işlem yapıldı. Şimdi ikinci ayağa gelelim. Şüpheli Yeliz Kaya ismini duyuyoruz burada ve Yeliz Kaya'ya da devredilen bazı taşınmazlar olduğu ortaya çıktı savcılığın bilgisine göre. Savcılığın iddiasına göre de şüpheli Yeliz Kaya'ya çok sayıda taşınmaz devredildi. Tespit edilen yani bu soruşturma kapsamında tespit edilen devirler şunlar. Başaran Holding'e 22 taşınmaz. Power İnşaat'a 10 taşınmaz. Koç Su Yapı'ya 17 taşınmaz. Orhan İnan'a ise 10 taşınmaz devredildiği savcılık dosyasında yer aldı. Şimdi bu nedenle de hakkında işlem yapılan bazı isimler var. Kim bunlar? Hüseyin Başaran, Recep Demir, Emre Saral, Faruk Koç ve Orhan İnan'ı da burada görebiliyoruz. Üçüncü ayağından bahsedelim. Dernek çekleri diye bir süreç de var aslında. Savcılık tarafından Ahbap Derneği tarafından düzenlenen bazı çeklerin dolaşımı ve tahsil süreçleri incelendi o dönem içerisinde gerçekleştirilen. Bu kapsamda da iki isme işlem yapıldı. Sibel Kaya ile Mays Grup'tan Muhammed Ali Yılmaz'a işlem gerçekleştirildi. Ek olarak dernek başkanı Haluk Levent'ten bahsetmek gerekiyor aslında süreç içerisinde. Dördüncü başlığı da buradan açmak gerekiyor. Süreç içerisinde en çok duyduğumuz isim kendisiydi. Savcılığın açıklamasına göre de Haluk Levent'le mali ve ticari ilişkisinin şüpheli nitelikte olduğu değerlendirilen Ali Demirhan hakkında da işlem başlatıldı. Şimdi operasyon kapsamında da sabah saatlerinde 13 isim gözaltına alınmıştı. Operasyonun 4. ayağı olarak nitelendirildi. Gün içerisinde de ifadesine başvurulacak 5 ünlü ismi görmüştük. Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin'in de İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ifadesini gün içerisinde vermesi öngörülüyor diyelim. Bizler süreci ve dosyanın takibini buradan kameraman arkadaşım Ali Maşalacı ile yapacağız diyelim, aktaracağız diyelim gün içerisinde.

0: Sözü şimdilik size stüdyoya bırakalım Elin Aslı.
1: Neslişah, teşekkür ediyoruz verdiğim bilgiler için. Neslişah Yumak'tan sözü alalım. Şimdi bir soruşturmadan bir başkasına geçelim. O kadar çok var ki böyle hani Türkiye'nin gündeminde olan noktalar, konular daha doğrusu. Siyasette öyle, soruşturmalar ayağında öyle. Onlardan biri de Gülistan Doku meselesi. 15 ilde 19 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 18 kişi gözaltında. Evet, bu soruşturmayla ilgili pek çok gözaltı yaşanıyor. Yaşanmaya da belki de devam edecek ama yani... Bu 18 kişi bana sorarsanız şimdi Şeyh Muz'la değerlendirmeleri aldığı bilgileri paylaşacak. Şu ana kadar işte valinin gözaltına alınıp tutuklanması, eşinin oğlunun gözaltına alınması kadar dikkat çeken gözaltılar. Neden? Çünkü gözaltına alınanlar arasında emniyet müdürü ve başkomiser var. Daha başka kimler var? Detaylar için sözü Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şeyh Muz Çakan'a verelim. Şeyh Muz merhaba. 15 ilde 19 kişiye yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlar ve çok dikkat çeken, tüyleri diken diken eden gözaltılar var. Bize anlatır mısın? Kimdir bu isimler, bu 18 kişi? 19 dedik, bir eksik olan kişi kim?
2: Helin Aslan, aslında Gülistan Doku'nun kaybolmasının üzerinden 6 yıl geçti ve aslında kaybolmasının hemen sonrasında ailesinin yapmış olduğu başvurular üzerine yoğun arama çalışmaları gerçekleştirilmişti. Ama yoğun arama çalışmalarına dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel'de katılmıştı ve zaman zaman da o arama çalışmalarıyla ilgili de açıklamalarda bulunmuştu. Ama şu an bu soruşturma gösteriyor ki aslında dönemin Tunceli valisi öylesine bir suç örgütü kurmuş ki akıllara durgunluk verecek cinsten olduğunu söylemek gerekiyor. Ve sabah saatlerinde Adalet Bakanı Akın Güldek tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Gülistan Doku olayında 4. dalga operasyon gerçekleştirdi ve 4. dalga operasyonunda aslında eş zamanlı operasyonlardı ve 19 şüpheliye 15 ilde bir operasyon gerçekleştirildi. Tabii 18 şüpheli gözaltında, aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser ve polis memurları var ve emekli polis memurları var ve şu an aranan bir kişi, o da polis memuru. Onun yakalanması için de güvenlik güçlerinin yoğun bir çabası, gayretini olduğunu söylemek gerekiyor. Tabii operasyon soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ifade analizleri, teknik, dijital ve saha çalışmaları sonucunda Tunceli'de görev yapan bazı kolluk personellerinin Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından yürütülen adli süreçteki işlem ve eylemlere ilişkin usulsüzlük ve delillere müdahale ve şüphesi doğuran bulgular elde edildi. Ve bunun üzerinde de Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıklarınca bir soruşturma kapsamında 4. dalga operasyon gerçekleştirildi. Ve Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler 15 ilde 19 şüpheliye yönelikti. Operasyon ve operasyonda 18 gözaltı. 18 gözaltı arasında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser ve polis memurları bulunuyor. Ve bu kapsamda da aslında Gülistan Doku'nun soruşturmasıyla ilgili öylesine yeni gerçek bilgiler ortaya çıkıyor ki dönemin Tunceli valisi, eşi ve oğlu da zaten tutuklu cezaevinde. Ve şu an Gülistan Doku soruşturmasında Amerika'da tutuklu olan Aktaş'la birlikte 16 kişi şu an dosya kapsamında tutuklu bulunuyor. Ve bugün gözaltına 18 kişi de zaten Erzurum Cumhuriyet Savcılığı'nca ifade vermek üzere Erzurum'a getirilmiş olacak. Tabi cezaevinde tutuklu bulunan Tunceli Sonel bugün yeniden adliye getirildi ve şu an için Cumhuriyet Savcılığı'na ifade verme işleminin devam ettiği yönünde de bilgiler var. Çünkü dönemin Tunceli valisi Tunceli Sonel özellikle Gülistan Doku olayında kendisine teslim edilen sim kartındaki bilgileri silmek için öylesine bir sistematik bir çalışma yürütmüş ki dönemin emniyet müdürü, polisleri ve bilişim uzmanları da bu işin içerisinde. Zaten yapılan gözaltında ve tutuklanan arasında bunlar da var. Ve tabii şu an Tunceli Sonel tekrar gözaltı ifadesine başvurmak üzere yeniden adliyede. Neden? Çünkü Tunceli Sonel'e özellikle gözaltına alınanların vermiş olduğu bilgiler istinaden Tunceli Sonel'e yeni sorular soracak savcı tarafından. Ve tabii tutuklu bulunuyor. Ayrıca 6 ayrı suçtan da yine gözaltı ve tutuklama kararı var Tunceli Sonel ile ilgili ve bu nedenle yeniden adliye çıkarıldı. Gözaltına alınan 18 şüpheli bugün Erzurum'a getirmeleri bekleniyor ve sonrasında da özellikle JASAT ekipleri tarafından öncelikle sorgulamaları gerçekleştirecek ve sonrasında da Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da soruşturma yürüten savcılara da ifade vermiş olacaklar ve bugün bu kapsamda da yeni operasyon operasyonlar, dördüncü dalga operasyon gerçekleştirildi ve her yeni gözaltına alınanların vermiş olduğu bilgilerle birlikte yeni operasyonlar gerçekleştiriliyor. Aslında Gülistan Doku'nun nasıl bir sistematik şekilde cinayete kurban gittiğini de bu soruşturmalarla gösteriyor diyerek sözü tekrar size bırakalım Elin Aslan.
1: Şeymus, teşekkür ediyoruz. Şeymus Çakan'dan sözü alalım. Biz anlatmaya devam edelim. Yeni bir başlık açalım. Diyorum ya, gündem bitmiyor Türkiye'de. Siyasetin gündeminde de yeni parti var. Bir CHP de bu arada yine gündemde kalmaya devam ediyor. Hafta sonu yaşananlardan dolayı konuşacağız zaten o olup biteni de. Ama yeni partiye de şöyle bir dönüp bakalım. Genel Başkan Özgür Özel. Özgür Özel 2,5 yıl CHP koltuğunda, CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturmuştu. Şimdi yeni partiyi kurdu. İsmini de Yeni Parti olarak koydu. Ama şu soruluyor, ismi Yeni Parti de CHP'den farklı yeni ne vaat ediyor? Analiz haber geliyor.
3: Değişimciyiz demişlerdi, sadece Kılıçdaroğlu'nu dışarı atmışlardı. Özgür Özel'den Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır'dan işte Gökhan Günay'dan, Sezgin Tanrıkulu'dan Umut Akdoğan'a kadar. Hepsi Kılıçdaroğlu'nun partiye monte ettiği isimlerdi.
4: Özgür Özel 2 yıl 194 gün CHP Genel Başkanı koltuğunda oturdu. O koltuğa da İmamoğlu'nun motivasyonuyla, değişim şart söylemiyle talip olmuştu. Peki bu 2 yılda CHP'de ne değişti?
3: Kılıçdaroğlu'nun bütün günahlarına ortaktılar. Ama Kılıçdaroğlu'nu kapının önüne koyup o kurultayda bütün günahların sorumluluğunu Kılıçdaroğlu'na yıkıp kendilerini değişim gibi sunmaya çalışmışlardı. Biz değişimciyiz demişler. Şimdi aynı isimler aynı Kılıçdaroğlu'dan ayrılıp, partiden ayrılıp yeni izliyorlar. Böyle olunca ne oluyor? Bütün siyasi rekabet rakip partilerle yaşanacağına CHP'liler arasında yaşanmış.
4: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in sosyal medya hesabına koyduğu fotoğraf bile değişen hiçbir şey olmadığını gösteriyor. Zira fotoğrafta sol tarafta Atatürk'ün bir pozu, yanında köylü milletin efendisidir sözü. Peki Özel değişim değişim diye yola çıktığında ne diyordu?
5: Sıkışınca milli mücadeleden, Atatürk'ten falan bahsederek alkış olarak ilerlenemez.
6: Atatürk sizden partisini iktidar yapmanızı bekliyor.
4: Hadi diyelim ki Özgür Özel CHP'nin mirasına biz de talibiz diye düşündüğü için Atatürk'e yine sırtını yaslamak zorunda kaldı. Peki ya traktörlü pozuna ne demeli? Yani hiç mi iletişim danışmanı yok acaba yeni partide diye sormadan edemiyor insan. Zira o pozun ilk akla getirdiği elbette bu reklam filmi oluyor.
7: CHP'ye oy verene traktör bedava.
4: Hatırlayın, Özgür Özel o dönem bedava traktör vaadi için ne demişti?
8: Diyorsunuz ki inanmayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör demişsiniz. Nerede traktör?
9: Çarpıcı olsun diye CHP'ye oy verene traktör bedava. Şimdi sosyal medyada...
8: İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör.
9: Aynen öyle, Mart'ın başlığı sonra... öyle.
4: Bu arada Özel'in sürdüğü traktörde hemen arkasında oturan kişi de yolsuzluktan mahkum olmuş bir isimdi. O dönem CHP Yozgat İl Başkanı olan Abdullah Yaşar'ın SHP döneminde belediye başkanlığı yaptığı sırada zimmet ve yolsuzluk suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldığı ve 1,5 yıl cezaevinde yattığı ortaya çıkmıştı. Yani Özel'in yol arkadaşları her daim biraz sorunlu. Öyle ki CHP'nin sosyal medya hesaplarına çöküp ismini yeni parti yapıp yola devam etmeyi bile normal görüyorlar.
10: Resmi sosyal medya hesapları, mesela CHP'nin eski hesapları, isim değiştirip yeni parti adına geçirmişler.
4: Neyse, biz bedava traktör meselesine dönelim tekrar. Zira Özel ve kurmaylarında vaatte bulunup sonra unutmak gibi bir gelenek var aslında. Hatırlayın, 2019 seçim vaatleri hatırlatılan İmamoğlu 2024 seçimleri öncesinde ne demişti?
11: Denizaltıyla kent içi yolculuk demişsiniz mesela. Bu hatırlıyor musunuz? Bunlar sizin broşörünüzden aldınız.
12: Onu hatırlamıyorum. Denizaltıyla kent içi yolculuğu hatırlamıyorum.
4: Özetle CHP'yi ele geçiremeyince bölmeye talip bir kadro yola çıktı. Ancak şimdiden kan kaybetmeye başladılar bile.
3: CHP'den ayrılmayacağım diyenler, ben CHP'de kalıyorum diyenler, Özgür Özel ekibi tarafından derhal hain ilan edildi. Ya Zeydan Karalar bile, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, ne dedi? 54 yıllık CHP'liyim, CHP'de kalacağım dedi. Böyle dediği için, yani benim isimlerle işim yok. Bütün mücadele Atatürk'ün bu iki eserinden biri olan CHP'de sürdürülmeli dediği için kesinlikle katılıyorum.

0: Ya Zeydan Karalar bile linç edildi. Bakın iddia ediyorum. Mansur Yavaş yarın çıksın ben CHP'den ayrılmıyorum desin. Mansur Yavaş'a bile saldırırlar. Vahap Seçer çıksın ben CHP'de kalıyorum desin. Vahap Seçer'i bile linç ederler.
1: Bu arada yeni partinin parti programına yönelik eleştiriler de şimdiden başladı. FETÖ ile mücadele, mavi vatan, emperyalizmle mücadele yok. Eyalet sistemi öneren yerel özerklik şartı, LGBT sözleşmesi denilen İstanbul Sözleşmesi var sistemleri sosyal medyada paylaşılıyor. Ne diyelim? Takdir milletin elbette.

0: Joshua Harris, İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret eylemlerinin ardından camilerde kek dağıtarak bir kampanya başlatmıştı. Kampanyasının adı da Cake Not Hate ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da 12 yaşındaki Joshua'yı kabul etmişti. Joshua ile muhabirimiz Gülistan Yazbaşı da bir araya geldi.
1: İyiliğin küçük elçisi Joshua Harris İstanbul'da. İngiltere'de bir camiye yönelik saldırının ardından başlattıkları Cake Not Hate kampanyasıyla dünyanın dört bir yanında camilerde kek dağıtarak aslında barışı simgeleyen bir harekette bulunuyorlar. Joshua Harris ve babası Dan Harris. Şimdi bizler de Dan Harris'le konuşacağız. Bu kampanya nasıl başladı, ne hissediyorlar? Buraya geldikleri zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan da kendilerini kabul etmişti. Bu konuda ne hissettiler? Hepsini konuşacağız. Dan Harris bizimle. Hi, welcome to our broadcast.
2: Thank you so much for your hospitality.
1: Nefret değil kek kampanyası nasıl başladı?
3: Kampanya aslında bir kampanya değildi. Kazara ortaya çıkmış bir kampanyaydı. Memleketim olan Birleşik Krallık'taki Peterborough şehrinde bulunan yerel camimize yönelik İslamofobik bir saldırıya verilen bir tepkiydi. O cami aşırı sağcı bir kişinin saldırısına uğradı ve biz de ertesi gün elimizde biraz kekle oraya gittik. Amacımız Müslümanlara saldıran bu insanlar İngiliz halkının geri kalanını temsil etmiyor demekti. Joshua konuşamayan otizmli 12 yaşında bir çocuk ve aynı zamanda harika bir fırıncı tatlı ustası. Bu yüzden biraz kek pişirmesi onun için çok doğaldı. Mescide gittik ve insanlar bu toplumsal dayanışmayı gerçekten çok takdir etti. Birleşik Krallık genelinde kek dağıttıktan sonra 9 ay sonra kendimizi güzel Türkiye'de bulduk. Ancak aynı zamanda örneğin Suudi dini makamlarının bizi davet ettiği Medine'de Mescid-i Nebevi'yi Peygamber Efendimiz'e selam olsun ziyaret etme onuruna ve ayrıcalığına da sahip olduk. Tüm dünyayı dolaştık ve İstanbul'da bulunmak tüm bunların zirve noktası oldu.
2: Peace and tranquility and calm.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşme fırsatınız oldu. Bu aileniz ve Joshua için ne anlam ifade ediyor?
3: Sayın Cumhurbaşkanı ile tanışmak bizim için gerçekten çok anlamlıydı. Çünkü Müslüman aleminin gerçek bir lideri olarak insanlar rehberlik ve destek için gerçekten ona bakıyorlar. Zira kendisi batıdaki Müslümanların şu sıralar ciddi anlamda baskı ve saldırı altında olduğu konusunda çok net ve güçlü bir duruş sergiliyor. Bu yüzden doğal bir müttefike sahip olmak harikaydı. Ayrıca Joshua da çok önemli bir amca daha kazanmış oldu.
1: Neden sembol olarak keki seçtiniz?
3: Çünkü kek evrenseldir. Ten renginizin ne olduğu, dininizin ne olduğu fark etmez. İnsanlar keki sever. Kek bizi birleştiren bir şeydir. Joshua da zaten harika bir tatlı ustası olduğu için barışın bir simgesi olarak kek getirmek bizim için son derece doğaldı.
1: Peki Joshua camilerde daha da sakinleşiyor mu?
3: Bunu kesinlikle görüyoruz. Yüzlerce videoda gördüğümüz gibi koşarak camiye giriyor ve otomatik olarak minbere doğru gidiyor ki bunun burada arkamızda muhteşem bir tanesi duruyor. İçinde bir huzur duygusu oluşuyor. Çünkü bildiğimiz gibi camiler barışın, huzurun ve sakinliğin mekanlarıdır ve kendisi de buna çok güçlü bir şekilde bağlanıyor.
1: Bir sonraki durağınız neresi?
3: Birkaç saat içinde Malezya'ya

0: Geleceğe uçuyoruz. Bu yüzden gerçekten çok heyecanlıyız. Çünkü orası da İslam dünyasının öncü ülkelerinden biri ve Müslüman halk son derece nazik ve misafirperver olarak bilinir. Biz de Batı'ya, özellikle de Batı medyasına ve İngiliz kamuoyuna bu Müslüman ülkelerin medyada bize anlatılanlar gibi olmadığını göstermeye çalışıyoruz. Aksine nazik ve misafirperver insanlarıyla çok güzel yerler.
1: Evet, Dan Harris'le konuştuk. Kendisi Joshua'nın babasıydı. Türkiye'de kampanyalarını devam ettirdiler ve bugün de aslında birkaç saat sonra Malezya'ya gitmek üzere buradan ayrılacaklar. Babasıyla konuştuğumuzda bize şunları söyledi. Joshua'nın camilerde daha sakinleştiğini, daha huzurda olduğunu ve daha rahat hareket ettiğini söyledi. Ayrıca Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan da görüşmelerine değindi. Ve aslında Joshua'nın orada da çok mutlu olduğunu ve artık onu da büyük bir dayısı, büyük bir amcası olarak gördüğünü, yani kendini bu kadar yakın gördüğünü belirtti. Kendileri Türkiye'de geçirdikleri vakitten oldukça memnunlar diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
2: Gülistan'a teşekkür edelim. Şimdi gelelim şöyle bir piyasalara. Altın, dolar, petrol ve borsalar. Bu hafta merkez bankalarına göre şekil alacaklar. Özellikle de FED'den gelecek mesajlar yakından izlenecek. Söz muhabirimiz Eda Nur Karaloğlu'na verelim.
3: Evet, küresel piyasalarda kritik bir haftaya girildi. Gözler başta ABD Merkez Bankası, FED ve dünyanın gözü önünde olan birçok merkez bankasında olacak. Tabii bir taraftan da Orta Doğu'da gerilim tırmanmaya devam ediyor. Bu da petrol fiyatlarını da etkiledi. Elbette ki enflasyon endişelerini de tetikliyor. Peki yatırımcıyı bundan sonraki süreçte neler bekliyor? Bunları konuşacağız. Yanımızda ekonomist Muhammed Bayram'la beraberiz. Muhammed Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk Eda Hanım, yayınlar dilerim.
3: Şimdi tabii Fed'in faiz kararı da bekleniyor bir taraftan. Peki bu nasıl etkileyecek piyasayı?
4: Aslında küresel olarak bir enerji krizi var Eda Hanım. Yani Türkiye bunu hissetmiyor ama gerçekten hem Avrupa hem de ABD bunu derinden bir şekilde hissediyor. Ve özellikle Avrupa Komisyon Başkanı'nın olduğu binada, Christine Lagarde'ın katında klimalar çalışırken daha alt kademelerin klimaları çalışmıyor. Düşünün ki küresel ölçekte enerji krizinin vardığı boyutu. Buna baktığımızda savaşın seyri de aslında petrol fiyatlarını ve enerji fiyatlarını etkiliyor. Ve ne zaman bir karar verilecek olursa, yani Fed'in bu hafta bir kritik kararı var ki 4 kere üstte sabit bıraktı, bu 5. karar olacak. Hemen bir anlaşma oluyor İran'la ABD arasında, petrol fiyatlarının geri çekilmesi sağlanıyor. Trump istiyor ki Fed faiz düşürsün. Tüm dünyanın gözü bugün Fed'in açıklayacağı faiz oranlarında. Tabii 3,5-3,75 arasında bir sabit bırakma söz konusu ama Fed'le birlikte Avrupa Merkez Bankası ECB ve Japonya Merkez Bankası Bank of Japan'da bir faiz kararı açıklayacak. Biliyorsunuz Japonya'da bir faiz artırımı gitti. Yıllardan sonra negatif faizden pozitif faize döndüler. İşte bu da tüm dünyanın ekonomisini etkiliyor. Baktığımızda 3 hafta boyunca altın fiyatları 6 bin liralar seviyesinde gözükürken hafta sonu 2 günlük bir ateşkes imzalandı. Sözlü olmasa bile burada taraflar arasında bir mutabakata varıldı. Buradaki ateşkesle birlikte hemen Brent petrol, 100 dolara çıkan Brent petrol 90'a kadar geriledi ve kalıcı olması halinde Brent petrol fiyatları düşecek. FED bugün piyasada eğer faizleri sabit bırakırsa altın fiyatları bir miktar daha yukarı yönünü seyredebilir. Ama yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte yatırımcının bu hafta Fed'in kararını, Avrupa Merkez Bankası kararını, Bank of Japan'ın kararlarını gördükten sonra bir yatırıma gitmesi daha doğru olacaktır. Barış anlaşması yapılacağı söylemiyle beraber dolar daha güçsüzleşiyor ve diğer emtialara yatırım arttığı için altın fiyatları yükseliyor. Yatırımcı da aslında bir yön vermesi gerekiyor, kendine yatırım kararı vermesi gerekiyor. Geçen hafta 6000'ler seviyesindeydi. Şu anda 6250'ler seviyesinde. Fed'in faiz artırım ya da indirim kararıyla birlikte aslında altın fiyatlarında büyük bir sıçrama beklemiyoruz. Çünkü piyasa bunu fiyatladı. Yani piyasa aslında Fed'in faizi sabit bırakacağını fiyatladı ve günü aslında haftaya 6250 TL civarına geldi. Fed'in faizleri ola ki bir faiz indirimine gitmesiyle beraber altının gramının hızlı bir şekilde 7000 TL civarına tırmanacağını öngörüyoruz. Ama Fed faiz artırırsa tabii altının fiyatı aşağı yönlü olacaktır ve 6000 TL'nin altına gerilecektir. O yüzden yatırımcı bu haftayı biraz daha sakin geçirmek zorunda diyebiliriz.
3: Çok teşekkür ederiz Muhammed Bey yayınımıza olan katkılarınız için. Evet, küresel piyasalar epey bir hareketli. Özellikle Fed'in faiz kararını açıklamasıyla beraber borsada, altında, petrolde, dolarda yansımalar görülecek. Peki bu yatırımcıyı nasıl etkileyecek? İşte bunları konuştuk diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.
2: Eda Nur'a teşekkür edelim. İstanbul'da riskli binaların dönüştürülmesi için Yarısı Bizden kampanyası var biliyorsunuz ama o kampanya için geri sayım var. Neden? Uzmanlar da zaten uyarıyorlar. Diyorlar ki kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar başvuru ve proje süreçlerini yıl sonuna bırakmasınlar diyorlar. Peki neden böyle bir uyarı yapıyorlar? Söz Mehmetcan Çoban'da.
5: İstanbul'da olası deprem riski sürüyor. Kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yarısı Bizden projesinde ise yıl sonunda başvuruların sona ermesi bekleniyor. Uzmanlarsa vatandaşları başvuruları son zamana bırakmamaları konusunda uyarıyor. Konunun detaylarını çok değerli yayın konuğumuz emlak ve gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi ile konuşacağız. Efendim, başvuru sürecine artık az bir zaman kaldı. Peki vatandaşlar neden son zamana bırakmaması gerekiyor?
6: Evet, aslında bakarsanız süreç böyle hemen basit ilerleyen bir süreç değil. Sizin Yarısı Bizden'den faydalanmanız adına mutlaka ve mutlaka binanıza riskli yapı ilanını yaptırmanız gerekiyor. En azından 31 Aralık'a kadar. Kampanya uzatılır mı bilinmez ama şu ana kadar gelen görüşler kampanyanın uzatılmayacağı yönünde. Biliyorsunuz sadece bu değil. Dünya Bankası ile birlikte yapılan da bir kredi çalışması da var. O da 3 milyona kadar yapılan bir çalışma. O da yine aynı tarihlerde bitecek diye söylendi. Dolayısıyla son zamana tabii ki bırakmamak lazım. Çünkü bu bir süreç. Bunun evraksal süreci var. O riskli yapı ilanı süreci var. Bununla alakalı şirket sayısı belli.
5: Peki hibeden, kredi desteğinden ve kira desteğinden kimler yararlanabilecek? Kredide geri ödeme sistemi nasıl ilerleyecek?
6: Evet, baktığınız zaman burada herkes faydalanabiliyor ama herkes bir daire için faydalanabiliyor. Yani birden fazla daireniz varsa sadece biri için faydalanabiliyorsunuz. Herkes faydalanabiliyor bu sistemden, yani burada bir gelir şartı vesaire yok. Zaten yarısı bunun hibe. 125 bin TL'si kira ve taşınma yardımı olarak veriliyor. 875 bin TL'nin de ödeme koşulları oldukça iyi. Bir zaten bir sene sonra başlıyorsunuz ödemeye. Çok küçük taksitlerle başlıyorsunuz ödemeye. Uzun vadeyle başlıyorsunuz ödemeye ki dediğim gibi rakam aslında ödediğiniz rakam da çok büyük bir rakam değil. Bugün bu rakamların yettiği binalar özellikle zaten çoktan kentsel dönüşüme girmiş durumda. Sadece bazı binalarda hem bulunduğu koşullar hem daire sayısıyla birlikte biraz talep edilen para daha yüksekti. Bununla alakalı da geçtiğimiz aylarda dediğimiz gibi bir çözüm bulundu. 3 milyon TL'lik bir kredi kampanyası açıklandı. O kredi kampanyasının açıklanmasının asıl sebebi buydu zaten. Bu rakamın yetmediği kısımlarda buradaki bağımsız bölüm sahibi diğer kampanyayı kullanabiliyor ama bu kampanyaların ikisi aynı anda kullanılamıyor, onu söyleyeceğiz. Ama şu olabilir, benim katımda Yarısı Bizden'den faydalanabilirim, siz benim bir üst katımda diğer kampanyadan faydalanabilirsiniz. Benim aldığım en çok soru bu. Yani tüm apartman aynı kampanyaya mı girmek zorunda? Değil. Herkes kendi bütçesine, cebine göre bir kampanyadan faydalanabilir. Bunun da önü açık. Bununla alakalı sorusu olan vatandaşlarımızın mutlaka Marmara Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na ve onun ofislerine mutlaka gitmesi gerekiyor. Veya ilçe belediyelerinde Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlıkları bunun için sizleri bekliyor. Lütfen buraları sorularımızla bunaltalım ve bu şehri birazcık daha eski yapılardan kurtaralım diyoruz.
5: Çok teşekkür ederim efendim. Aslında değerli yayın konuğumuzun da bahsetmiş olduğu gibi başvuru süreci uzun bir süreç olduğu için vatandaşların son tarihe kendilerini bırakmaması gerektiğinin altını çizelim ve bizler bu noktadan sözü stüdyoya bırakalım.
2: Mehmetcan'a teşekkür edelim. Tarım ve Orman Bakanlığı 81 ilde eş zamanlı aile kampı düzenliyor. Peki başvuru takvimi nedir, nasıl ve katılım koşulları neler? Detaylar haberde.
7: Yaz geldi, tatil planları başladı. Doğa severler için 8 Ağustos Türkiye geneli eş zamanlı aile kampı düzenlenecek. İşte detaylar. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ailelerin doğayla bağlarını güçlendirmek, çocuklarda doğa sevgisi ve çevre bilinci oluşturmak amacıyla 8 Ağustos'ta 81 ilde eş zamanlı aile kampı etkinliğinin düzenleneceğini duyurdu. Aile kampı, geçen yıl düzenlenen baba çocuk kampının yoğun ilgi görmesinden yola çıkılarak planlandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilecek kampta katılımcılar tercihlerine göre etkinliklere çadır konak

0: atlamalı veya günübirlik olarak katılabilecek. Doğa yürüyüşleri, çocuklar için doğa atölyeleri, kuş gözlemi, kamp oyunları, kamp ateşi etkinlikleri, geleneksel çocuk oyunları ve yıldız gözlemi gibi pek çok etkinlik gerçekleştirilecek. Etkinlik Ankara'da Çubuk Karagöl Tabiat Parkı, İstanbul'da Şamlar Tabiat Parkı, Antalya'da Termosos Milli Parkı, Bolu'da Abant Gölü Milli Parkı ve Muğla'da Marmaris Milli Parkı olmak üzere 81 ilde belirlenen korunan alanlarda gerçekleştirilecek. Başvuru takvimi ve katılım koşulları önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.
1: Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen Yeniköy Karpuz Festivali renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Çok sayıda vatandaş katıldı festivale. Hem eğlenceli anlar yaşandı hem binlerce karpuz dağıtıldı.
2: Vatandaş hem eğlendi hem karpuza doydu. Yazın vazgeçilmez lezzeti karpuz, Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen festivalle vatandaşlara dağıtıldı. Yapılan festival Yeniköy karpuzunun lezzetini bir kere daha gözler önüne serdi.
3: Çok eğlenceli buldum gerçekten. Yani bu parklar vesaire, bu etkinlikler harikaydı ya.
4: Bence çok güzel bir yer olmuş ve çok güzel.
5: Karpuz yedin mi?
4: Yedim.
5: Beğendin mi?
4: Evet, çok güzeldi.
2: Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen Yeniköy Karpuz Festivali, birbirinden eğlenceli etkinlikler ve yarışmalarla vatandaşın yüzünü güldürdü.
6: Çok eğlenceli. Geçen sene de katıldım. Çok güzel. Yani eğlenceli. Madalya kazanıyorsunuz. Hediye veriyorlar yani. Mutlu oluyoruz.
7: Arnavutköy'ümüzde belki çoğu İstanbullunun da gelmediği, bilmediği bu İstanbul'un en güzel mekanında festivale şahitlik ediyoruz.
8: Sosyal hayatına değer katan önemli bir marka haline çoktan gelmiş bir durumda. Yaz aylarında İstanbul'un dört bir yanından, hatta farklı şehirlerden vatandaşlarımız Yeniköy karpuzunu bizzat yerinde tatmak ve satın almak için Arnavutköy'ümüzü ziyaret ediyorlar.
2: Festivalde Filistin de unutulmadı.
5: Festivali nasıl buldunuz?
4: Festival bence çok güzel. Çünkü Candaroğlu'nda böyle bir etkinlik yapması, hem Filistinli kardeşlerimizi unutmamamız için de böyle yaz ayında da karpuz yenmesi açısından da bence güzel oldu. Ben böyle düşünüyorum açıkçası.
5: Danslar ettiniz, oyunlar oynadınız. Eğlendiniz mi aynı zamanda?
4: Evet, çok güzel eğlendik. Candaroğlu'nun yaptığı için Candaroğlu'ya çok teşekkür ediyorum. Hem Filistin renklerini gösteriyor, onun için çok teşekkür ediyoruz.
2: Festival kapsamında düzenlenen en hızlı karpuz yeme yarışması, karpuz taşıma yarışması ve en büyük karpuzu yetiştirme yarışmaları renkli görüntüler oluşturdu. Büyükler ve küçükler doyasıya eğlenirken yarışmaların kazananları ödüllerini Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nun elinden aldı.
9: Hem miniklerimize hem yetişkinlerimize.
1: İlk saat dilimini noktalayalım. Ara veriyoruz ama saat başında buradayız, bekliyoruz.

0: Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.
1: Cumhuriyet Halk Partisi resmen bölündü. Özel İmamoğlu ikilisi 91 vekille birlikte CHP'nin resmi hesaplarını da beraberinde götürdü. Ancak Mansur Yavaş, Zeydan Karalar gibi isimleri götüremedi. Yeni partinin neresi yeni soruları soruluyor. Terörsüz Türkiye konusunda gözler mecliste. Peki nasıl bir düzenleme olacak? Moderatör 17'de İbrahim Güneş sorulacak. Star gazetesi yazarı Hasan Hüseyin Öz ve stratejist İbrahim Keleş cevaplayacak.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Türkiye yüksek basınç alanı etkisi altında. Yine Afrika antisiklonu Türkiye'yi etkisi altına almış durumda. Güneyde sıcaklıklar sıcak alarm seviyesine giderek daha fazla çıkacak. Giderek daha fazla sayıda ilde sıcak alarm olacak ve sıcak alarmın seviyesi tabii ki yükselecek. Şu anda 39'lar 40'lar seviyesinde kıyı Ege ama haftanın ilerleyen günlerinde 41'ler 42'ler ölçülmeye başlanacak. Güneydoğu Anadolu'da da şu anda 39 derece bandı. Ama yarın ve sonraki günler 40, 41, 42'ler hatta 44'e kadar çıkacak Cuma günü. Dolayısıyla yükseliş sıcaklıkta sürecek ama tabii hafta içerisinde bir soğuk cephe geçişi de bekliyoruz. Yine hem rüzgarı kuvvetlendirecek hem de sağanak yağış getirecek. Şimdi bugünün tablosunda Edirne, Trabzon, Rize, Artvin çevresinde hava yağmurlu. Çok kısa süreli hafif sağanaklar halinde yağış görülecek. Diğer bölgeler az bulutlu ve açık, bolca güneşli ve sıcak alarm var. Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Antalya, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Güneydoğu Anadolu'nun tamamında bugün termometreler 35 derece ve üzerine gösteriyor. Öğle saatleri kritik saat 11-15 aralığına dikkat, açık havada. Güneş altında uzun saatler geçirmemek lazım. Olabildiğince gölgeyi, serin yerleri, klimalı ortamları tercih etmekte fayda var. Biliyorsunuz yaşlılar, çocuklar, kalp tansiyon hastalarını daha fazla etkileyebiliyor böyle sıcak günler. O yüzden onların daha tedbirli olmaları gerekiyor. Tempoyu biraz düşürmekte fayda var. Dışarıya çıkmak zorundaysanız öğle saatinde açık renkli, pamuklu, bol giysileri seçebilirsiniz. Geniş çeperli şapka, güneş gözlüğü, güneş kremi, hatta belki şemsiye kullanabilirsiniz. Detayıyla birlikte yarının tablosuna bakalım. Şimdi bugün haftanın sakin günlerinden biriydi. Yarın rüzgarın küçük küçük kuvvetlenmeye başladığını hissedeceğiz. Özellikle Marmara'nın güneyi, Ege'de, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu kesiminde kuzeyde rüzgar kuvvetli esmeye başlayacak. Ve yarın Artvin, Ardahan çevresinde hava yağmurlu olacak. Onun dışında kalan yerlerde hava yine güneşli ve açık geçecek. Yarın İstanbul'da bağıl nem artıyor. Termometreler bugün 29'u yarın 32'yi gösterecek ama bağıl nemdeki artış sebebiyle özellikle de hissedeceğimiz sıcaklık 34-35 derece bandına çıkacak. Aman dikkat diyelim. Ve sonrasında çarşamba günü soğuk cephe geçişi hissedilecek. Hatta salı günü öğleden sonra kuzeyimizden Karadeniz üzerinden bir soğuk cephe hattı geçecek. Ve bunun ardından çarşamba günü hava sıcaklığı azalacak. Kuzey bölgelerimizde serinleme hafta ortasında hissedilecek ve her soğuk cephe geçişinde olduğu gibi ki sıcaklık artışının ardından yaşanan soğuk cephe geçişinde olduğu gibi gök gürültülü sağanaklar gelişecek. Konvektif hareketle birlikte Marmara'nın doğusu, Karadeniz bölgesi ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesiminde gök gürültülü sağanaklar görülecek. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesinde Poyraz kuvvetli esiyor olacak ve sağanaklar özellikle Sinop, Samsun çevresinde şiddetli yağış bırakabilir. Samsun çevresinde özellikle dikkatli olmak gerekiyor. Sel ve su baskını riski tekrar artabilir. Perşembe günü de Doğu Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde hava yine yağmurlu olacak. Biraz önce söylediğim gibi güneyde sıcak alarmın seviyesi biraz artacak. Aydın 41, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır 42, Batman 43 olacak. Cuma günü Şanlıurfa, Batman 44 dereceye kadar çıkacak diyelim. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim ve İstanbul'la başlayalım. İstanbul bugün az bulutlu. Yarın ve çarşamba günü parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığı yarın yükseliyor. Bugün bağıl nem %45'lerde, yarın bağıl nem %47 ve hissedilecek olan sıcaklık termometre 32 göstereceği için 34-35 derece olacak. Yarına dikkat. Sonrasında tekrar çarşamba günü soğuk cephe etkisiyle 29 dereceye gerileyecek. Ankara'ya bakalım. Ankara az bulutlu. Yarın ve çarşamba günü hava güneşli. Başkentte de sıcaklık yarın yükseliyor. Sonrasında azalacak. Son olarak İzmir'de hava güneşli, açık ve aşırı sıcak. Sıcak alarm var. Termometreler 36'yı gösteriyor. Yarın 37, sonrasında çarşamba günü tekrar 36 derece olacak ve haftayı 36 derece tamamlayacak İzmir. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
2: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Zaman kaybetmek yok.
6: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
3: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
7: Ziraat Bankası sunar.
8: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
7: Ziraat Bankası sundu.
9: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi. Mert! Tommy Sami!
10: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
11: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
12: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. İkinci saate moderatörde başlıyoruz. Gülistan 9 soruşturmasıyla başlayalım. Bugün yeni gözaltılar var. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı sabah saatlerinde 15 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Gözaltına alınan isimler çok çarpıcı. Çünkü gözaltına alınanların arasında emniyet müdürü, emniyet amiri ve başkomiser var. Toplamda 18 şüpheli gözaltında.
1: Gülistan Doku dosyasındaki karanlık noktaların aydınlatılmasına yönelik adli süreç çok yönlü olarak devam ediyor. Soruşturma kapsamında 4. dalga operasyon yapıldı ve şüpheliler tek tek gözaltına alındı. Üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından 15 ilde eş zamanlı 4. dalga operasyon düzenlendi. Soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen detaylı ifade analizleriyle teknik, dijital ve saha çalışmaları sonucunda Tunceli'de görev yapan bazı kolluk personelinin Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından yürütülen adli süreçteki işlem ve eylemlerine ilişkin usulsüzlük ve delillere müdahale şüphesi doğuran bulgular elde edildi. Bu da soruşturmayı derinleştiren unsurlar arasında yer aldı. Doku soruşturmasında yapılan 4. dalga operasyon 15 ili kapsadı. 21 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda aralarında üst düzey isimlerinde bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin arasında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, polis memurları ve bilgisayar işletmeniyle emekli polis memurları yer aldı. Yetkililer gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla soruşturma kapsamında elde edilen tüm bilgi, belge, bulgu ve delillerin büyük bir titizlik ve hassasiyetle değerlendirildiğini bildirdi.
0: Gelelim gündemdeki bir başka soruşturmaya. Ahbaplar suç örgütü soruşturması. Sıcak gelişmeler yaşandı bugün o soruşturmaya dair de. Adalet Bakanı Akın Gürley'in sosyal medya hesabından duyurduğu 4. dalga operasyonu gerçekleşti. Ve bu operasyon kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 13 şüpheli gözaltına alındı.

0: Bu arada gözaltına alınan isimlerde hani süreç başladığından bu yana söylenilen ya bu isim niye gözaltına alınmadı diye sorulan bir isim de var. Haluk Levent beni dolandırdı diyen Hüseyin Başaran da gözaltında.
1: İstanbul'da Ahbaplar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada 4. dalga operasyonu için düğmeye basıldı. Polis ekiplerince sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ahbaplar suç örgütü soruşturmasında 4. dalga operasyonun başlatıldığını belirtti. Vatandaşların iyi niyetini ve bağışlarını istismar eden yapılara karşı kararlılık mesajı veren Bakan Gürlek, operasyon kapsamında 13 şüphelinin yakalandığını açıkladı. İstanbul Emniyeti de şüpheliler hakkında yürütülen soruşturmanın 4 ana başlık altında devam ettiğini duyurdu. Buna göre ilk sırada 2023 yılında konut ve konteyner yapımı amacıyla bağışlardan devasa miktarlarda para aktarılan, ancak taahhüt edilen konutları teslim etmeyen şirketler var. Bu kapsamda Azim Yol İnşaat Yetkilisi Ayhan Demir, Pegas Global Yetkilisi Necdet Kuy, Hamle İnşaat Yetkilileri Murat Yaren ve Ayhan Çevik gözaltına alındı. Ayrıca Ahbap Derneği Satın Alma Müdürü Deniz Şimşek hakkında da söz konusu satın alma ve ödeme süreçlerindeki rolü nedeniyle işlem başlatıldı.
2: Hemen denetimin yapılmasını isteyeceğim.
1: Operasyonun ikinci ayağında ise şüpheli Yeliz Kaya'ya yapılan kitlesel taşınmaz devirleri bulunuyor. Başaran Holding'den 22, Power İnşaat'tan 10, Koç Su Yapı'dan 17 ve Orhan İnan tarafından 10 olmak üzere onlarca taşınmazın devredildiği belirlendi. Devirlerle bağlantılı olarak Hüseyin Başaran, Recep Demir, Emre Saral, Faruk Koç ve Orhan İnan hakkında işlem tesis edildi. İncelemeler dernek çeklerine de sıçradı. Çeklerin son cirantası olduğu tespit edilen Sibel Kaya ile Miles Grup yetkilisi Muhammed Ali Yılmaz gözaltına alınan isimler arasında. Soruşturma kapsamında ayrıca Haluk Levent'le arasındaki mali ve ticari ilişkinin şüpheli olduğu değerlendirilen Ali Demirhan hakkında da işlem başlatıldı. Gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, konut alımlarından dernek çeklerine ve mali ilişkilere kadar tüm boyutların titizlikle incelendiğini bildirdi.
0: Şimdi gelelim CHP'de hafta sonu olanlara. Rozet takma bir organizasyon düzenlenmişti İstanbul'da. Şimdi o rozet takma etkinliği organizasyonu için CHP'nin veya genel merkez bunu yapmadıysa bile CHP'den birilerinin oraya bir CHP'li olarak bir ajanstan otobüslerle kişileri, yani yardımcı oyuncuları, figüranları getirdiği iddia edildi. Bu iddia Bir Gün Gazetesi'nin Ebru Çelik'e ait. Çünkü kendisi de o ajans vasıtasıyla bir figüran gibi gittiğini söylüyor. Hatta bunları da bu iddialarını da fotoğraflarla destekliyor. Bunun 950 lira karşılığında olduğunu söylüyor. Şimdi bu haber yayınlandıktan sonra CHP tarafından önce yalanlama geldi. Sonra denildi ki bunlar için, bunlar FETÖ'vari kumpaslar dendi. Dün akşam saatlerine kadar bu mesele tartışıldı. Hatta Gürsel Tekin'den özellikle tepki vardı CHP içerisinden. Bu işi yargıya taşıyacağını ifade ediyordu kendisi. Ve ardından 3 ajanstan bahsediliyor iddia o ki oraya işte rozet takma etkinliğine figüranları taşıdığı iddia edilen. O ajanslardan biri çıktı ve dedi ki ya ben törende yakın dostum ve arkadaşım olan kişiye destek olmak için, kişinin de ismini veriyor, ajansımın tüm imkanlarını kendi irademle seferber ettim dedi. Yani burada aslına bakarsanız satır arasına bakıldığında evet ben getirdim diyor ajansın vasıtasıyla ama ben kendim bunu arkadaşıma destek olsun diye yaptım, herhangi bir para almadım diyor. Ama sonuç itibariyle cumartesiden beri bu yaşananlar konuşuluyor. Soruşturulacağına dair dün bilgiler geldi. Ortalığı karıştırdı.

0: Sırmış durumda. Siyaseten bu mesele öne çıktı. Şimdi dünden beri, hafta sonundan beri herkes konuşuyor dedik. Biz de konuklarımızla konuşalım ama önce, şimdi vatandaş da bunu konuşuyor. Konuklarımıza ben bir vatandaş gözüyle ne düşündüklerini merak ediyorum. Ardından uzman oldukları kimlikler üzerinden bu konuyu biraz konuşalım istiyorum. Star gazetesi yazarı hukukçu Cüneyt Altıparmak ve gazeteci Levent Eke bizimle birlikte. Cüneyt Bey, Levent Bey merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar Helin Hanım, Levent Bey'e de saygılar.
0: Çok teşekkürler. Hemen başlayalım. Şimdi Cüneyt Bey sizinle başlayalım. Şimdi her şey bir yana, Star gazetesi yazarı, hukukçu olmanız, bunları bir yana koyalım. Ya bir vatandaş olarak Cüneyt Altıparmak bu hafta sonu yaşananlarla alakalı ne düşünüyor? İzlediğinizde, gördüğünüzde bu size ne düşündürdü, ne hissettirdi bir vatandaş olarak? Önce bir bize ne düşündüğünüzü, ne hissettiğinizi bu konuyla alakalı bir anlatır mısınız?
1: Ya ben özetle şöyle düşündüm. Eğer bunu Kılıçdaroğlu taraftarları bilerek yapmışsa üzücü. Eğer bunu birileri Kılıçdaroğlu ve ekibine yıkmak için Özgür Özel grubu yapmışsa bu daha da üzücü. Her halükarda CHP'nin içerisinde bulunduğu bu durum bir seçmen olarak muhalefetin girdiği bu girdap Türkiye'de siyaset adına bir seçmen olarak beni de üzüyor. Ama bu gerçekten böyle mi değil mi tartışması ayrı bir tartışma. Yani eğer bahsedildiği gibi bir itibar suikastı oluşturma veya habere konu olan meselenin gerçekten tırnak içerisinde tezgahlanmamış bir durumsa bu. Bu da üçüncü bir boyut. Şu tartışmayı ortaya çıkarıyor. Bir ajansın böyle bir şeye girmesi veya buna ihtiyacı olması veya bu ihtiyacı bir şekilde bu genel toplantıda gidermeye kalkmasının bence ciddi anlamda bir izahı gerekiyor. Ama şöyle bakmak da lazım meseleye. Burada figüran katılımcı meselesi var. Bir de şimdi CHP'nin dün de katıldığımız yayınlarda bu mesele konuşuldu. Ve yaptığımız yorumlar sonrasında şöyle tepkiler de gelmeye başladı. CHP'nin içerisinde kalanların, yani bu ayrılma ve bölünmeden sonra CHP'nin içerisinde kalanların birçoğunun da aslında Özgür Özel taraftarı olduğu yönünde ve onların aslında yapılacak genel kurulu beklediği, dolayısıyla yeni partinin aslında bir taktik manevra olduğunu da düşündüğümüz ve söylediğimiz cümleleri destekleyen bir duruma dönüştüğü bir noktaya geldi. Şimdi neresinden bakarsak bakalım. Bölünmüş bir ana muhalefet Türkiye'de siyasal sisteme rekabet pozisyonu anlamında hizmet edemez. Eğer kendi içerisinde böyle bir ayak oyununa giriyorsa, bu kendisini destekleyenin sayısını çok göstermesi bağlamında da olabilir veya işte öyle bir durumdalar ki bunlara destek ancak ajanslar tarafından veriliyor şeklinde de olabilir. Fark etmez. Günün sonunda bu konunun tartışılmış olması bile hem CHP için hem potansiyel fail olarak gösterilen yeni parti için bence ciddi bir ayıp ve üzerinde düşünülmesi gereken bir durum.
0: Peki Levent Bey, hafta sonu yaşananlar size ne düşündürdü?
2: Vatandaş olarak sordunuz. Ben evet. Öncelikle bir vatandaş olarak cevap vereyim izninizle. Şimdi mantık çerçevesinde ilerleyelim. Söz konusu figüranlarla ilgili bir yargıya taşınma durumu da söz konusu. Soruşturmanın başlatılması durumu söz konusu. Bu kimin girişimiyle yapılıyor? Mevcut Cumhuriyet Halk Partisi. Şimdi olağan şüpheliler arasında Cumhuriyet Halk Partisi var. Yeni parti var. Bir de buna ek olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski yönetiminin, yani mevcut yeni parti yönetiminin daha önceki dönemlerde parasal ilişkilere girdiği basın örgütleri var. Yani gazeteler var, televizyonlar var. Şimdi şayet bu üçünden biri ise, mantık olarak başlayalım demiştim. Mantık olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir tarafa koyuyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bu durumun incelenmesi ve açıklığa kavuşturulması için yargı sürecini başlatmış. Soruşturmanın
0: Levent Bey, sesinizi duyamadık. Bir saniye. Cumhuriyet Halk Partisi soruşturma sürecini başlatmış dediniz. Orada sesiniz gitti.
2: Başlatılması için bir adım atmış durumda Cumhuriyet Halk Partisi. Dolayısıyla şimdi olası şüpheliler arasında bir adım daha geriye düştüğünü Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu nedenden ötürü düşünüyorum. Şimdi diğer şüphelilere bakarsak yeni parti bu yönde bir girişim başlatmış ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni itibarsızlaştırmak için bir adım atmış olabilir. Diğer şüpheliye bakalım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski yönetimi, yani Özgür Özel ve arkadaşları, bir takım televizyonlara ve gazetelere maddi destek sağlamıştı ki bu dün Gürsel Tekin'in söz konusu haberi yapan gazeteyle gazeteye ödenen paralarla ilişkin yaptığı sosyal paylaşımla bir kez daha gün yüzüne çıkmış durumda. Şimdi bu yönde bir gerçeklik var. Televizyonlara, bazı televizyonlara ve bazı gazetelere Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski yönetimi, yani Özgür Özel ve arkadaşları tarafından para aktarılmış durumda. Şimdi yeni yönetim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni yönetimi, yani Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları, o para musluklarını kapattı. Şimdi gerek o gazetelerde gerekse televizyonlarda nemalanamama durumundan ötürü bu yönde bir adım da atılmış olabilir. Şayet yeni parti, şayet eski yönetimden nemalanan gazeteler ve televizyonlar bu yönde bir adım atıyorlarsa, figüran toplayıp oradaki toplantıya götürülüyorsa, iliştiriliyorsa bu figüranlar, çok vahim bir durum. Elbette soruşturma başlatıldı, konu yargıya intikal etti dedik. Şimdi bu süreç bunu açık ve net bir şekilde ortaya koyacaktır. Bunu kim yaptı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yönetimi, gidenlerin, ayrılanların kurduğu yeni parti mi, yoksa işte o eski yönetimden nemalanan gazeteler ve televizyonlar mı bu işin içinde? Bu enine boyuna araştırılacaktır. İş sürülecektir. O şirketin kimle ilişki kurduğu, hangi telefon görüşmeleri yapıldığı, hangi odaklardan para alındığı net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Ve bu soruşturma sonucunda da biz vatandaş olarak bizler aydınlanmış olacağız. Ancak şüphelileri 3 olarak saymıştık. 3 şüphelinin hangisi bu işi gerçekleştirdiyse Cüneyt Bey'e katılıyorum. Son derece vahim, çünkü külliyen Türk siyaseti bundan çok büyük bir zarar görüyor. İşte işin içinde yolsuzlukla suçlanarak uzaklaştırılan bir yeni parti vardı. Arınma iddiasıyla gelen Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Şayet Cumhuriyet Halk Partisi kendisi bu yönde bir adım attı ve o figüranları oraya kendisi getirdiyse, ne yazık ki arınma gerçekleşmemiş ve yolsuzluklar ve usulsüzlükler bir anlamda devam ediyor şeklinde bir görüntüyle karşı karşıya kalacağız. Yeni parti şayet bu işin içindeyse, orasında veya burasındaysa, bu da siyaset açısından büyük bir rezalet olarak tarihe düşecektir. Bir diğer şüpheli, onu da zikredeyim, yine televizyonlar ve gazeteler bu işin içindeyse, o da daha vahim bir
0: televizyonlar, gazeteler bu işin nasıl içinde olabilir? Yani figüranları toplayıp gazetelerin otobüste götürme gibi bir ihtimali olmaz herhalde yani.
2: Yani oradan şu şekilde bir iddiayı ortaya koyayım. İşte belirttiğim gibi eski yönetimin ayrılmasıyla ya yeni partiyi kurmasıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut yönetimiyle parasal ilişkisi kalmadı o televizyonların ve gazetelerin. Bu haberi yapan gazete, Gürsel Tekin'in attığı tweetten öğreniyoruz ki eski yönetim tarafından mali olarak desteklenmiş. İşte şimdi o destek ortadan kalktı ve Cumhuriyet Halk Partisi ile adeta bir düşman, ters kutuplarda yer alıyor eski yönetimin.
0: Tamam, onu anladım ama nasıl götürmüş olur gazete ve televizyonlar? Yani şunu mu, yalan bir haber yaparak mı diyorsunuz böyle destek vermiş olabilir?
2: Evet, aynen öyle bir şekilde bir iddiayı ortaya koyabiliriz.
0: Ama ajanslardan biri kabul ediyor yaptığını. Hatta diyor ki ben bunun için para almadım. Tamamen arkadaşıma destek amaçlı bunu yaptım diye de ajansların biri bunu söylüyor. Bu arada şimdi hani deniliyor ya, kime faturayı kesti, bunu öğrenirsek bu işi kimin tezgahladığını, kimin yaptığı da ortaya çıkar. Ama mesela bu 3 ajanstan biri diyor ki ben kesinlikle para almadım, gönüllülük esasıyla yaptım. Buradan da biraz bu ipin ucunun kime çıkacağını önlemeye çalışır gibi sanki bir girişimde bulunuyor bu açıklamasıyla. Cüneyt Bey, ne dersiniz?
1: Gönüllülük konusu bana çok böyle inandırıcı gelmiyor, işin açığını söyleyeyim. Yani niye bir ajans bu iş için gönüllü olsun? Yani ben mesela şahsen bir dosyasına bakabilirim birisinin, iki dosyasına bakabilirim, üç dosyasına, ama bütün hepsine bakmam diye düşünüyorum. Bu gönüllülük meselesi.

0: meselesi şayet öyleyse, bu da zaten şuradan çıkar. Net bir şekilde ifadelere başvurulduğu andan itibaren bu süreçle ilgili kimin hangi pozisyonda bulunduğunu biz net şekilde görürüz. Yalnız burada eksik bir şey var. Bu konuyla
1: Nedir?
0: ilgili durum, eylemlerin suç oluşturup oluşturmayacağı noktasında bir şüphem var. Yani CHP bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmuş olabilir. İftira, hakaret ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu bağlamında suç duyurusunda bulundu. Bunlar oluşmayabilir. Biraz önce medyayla ne bağlantısı var dediniz. Belki ortada olmayan bu haberi yaymak suretiyle veya haberi kurgulamak suretiyle bu duruma ilgili bir hukuka aykırılık oluşabilir. Ama bu hukuka aykırılık suç mudur? Bu ayrı bir tartışma. O zaman neyi işletmek lazım? Bu ajans veya orada bulunanlarla ilgili bunları oraya kimin davet ettiği yönünde bir de parti içi disiplini işletmek gerekiyor. Hazır CHP'de Kılıçdaroğlu'nun eli değmişken bu meseleyle de ilgili bir arınma süreci başlatabilir. Yani bunu kim tezgahladı? İçerideki bir şekilde bu işi kendiliğinden yapan kimse ortaya çıksın. Veya biraz önce figüran katılımcı diyoruz. Belki de yeni partiye geçmeyip içeride kalan bazı figüranlar var. Onları da tespit etmek için bir turnusol kağıdı olabilir.
1: Şimdi arınmayı da hatırlatmışken siz Cüneyt Bey, bu rozet takma törenine paralı figüranların getirilmesi meselesi, eğer tabii iddia olarak diyoruz, Bir Gün gazetesi kendi delillerini de ortaya koyuyor neler olduğuna dair, işte mesajlar diyor, fotoğraflar diyor,
0: Ben
1: ajans
0: Helin
1: kabul
0: Hanım
1: ediyor. Ama
0: burada
1: çok özür dilerim, hemen
0: teknik
1: sorayım,
0: olarak
1: size cevap verir, sözü bırakacağım. Şunu soracağım, bu mesele, eğer ki şimdi bu figüran getirildi iddiası, bu arınma çağrısına Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçmen gözünde acaba gölge düşürür mü? Bu hafta sonu yaşananlar bir etkisi olur mu?
0: yani ben o süreçle bu sürecin birbirinden farklı olduğunu düşünüyorum ama şöyle, ya bu süreçte de ilgili bir durum varsa bunun da üzerine kararlılıkla gitmeleri lazım. Gitmedikleri zaman şöyle bir şüphe oluşabilir. Acaba bu konuyla ilgili ortaya atılanlar doğru mu? Bu en azından bunu bertaraf etmek için günün sonunda net bir şekilde araştırabilecek mekanizmayı en azından sürecin önünü açmaları gerekiyor. Bir de şimdi gazetecilik ilkeleriyle meseleye baktığımızda şimdi Yargıtay gazetecilik ilkelerinde bazı kriterler arar. Yani haberin kaynağının doğru olması, içeriğin güncel olması, bir kişiye hedef yöneltmemesi ve işte haberin bayat olmaması gibi unsurlar var. Bu unsurlar suçun unsurları bağlamında değerlendirilemez. Yani burada bir hukuka aykırılık varsa bu tazminata dönüşebilir. Mesela suç duyurusundan sonra eylemin bir hukuki ihtilaf olabileceği değerlendirildiğinde de bu sefer CHP'nin ne yapması lazım? İlgililer hakkında tazminat davasına yönelmesi lazım. Esas siz biraz önce paradan veya işte faturadan kime kesildiğinden bahsettiniz. Bence burada hukuki süreçte kim kararlı ve doğru adım atıyorsa fail o değildir.
1: Ha, kim kararı doğru adım atıyorsa fail o değil. Peki şimdi Levent Bey, bu noktada da aslında biraz başlayan süreci CHP nasıl yönetti onu size sormak istiyorum. Figüran meselesiyle ilgili. Yani açıklamalar yapıldı, yalanlandı, işte FETÖ vurgusu yapıldı, ardından bu ajansın açıklaması geldi. Tartışmalar sadece ekranlarda, basının karşısındaki açıklamalarla değil, sosyal medyada da devam etti. Özellikle şimdi CHP farklı bir süreçten geçiyor. Ciddi bir kan kaybı yaşadı. Yani vekiller anlamında. Zaten kadroda değişti. Yeni isimlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla bir gazeteci gözüyle baktığınızda acaba hafta sonu yaşanan krizi CHP nasıl yönetti veya yönetebildi mi Levent Bey?
2: Çok iyi yönettiğini söyleyemeyiz Selin Hanım.
1: Nerede
2: Çünkü
1: hatalar
2: anında
1: yaptı sizce?
2: uzun sürdü. Uzun sürmesi de Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar verdiği düşüncesindeyim ben. Çünkü bu gizlenip saklanacak veya perde arkası edilebilecek bir şey değil. Yani bakarsanız o şirketle o figüranları getirdiği iddia edilen kast şirketleriyle tekrar iletişime geçersiniz. Kim o görüşmeyi yapmış şayet parti içindense anında belirlersiniz. Ne kadar para ödenmiş, ödenmemiş bunu anında belirlersiniz. Kamuoyuna bunu doyurucu bir şekilde açıklarsınız ve krizi tamamen bertaraf etmiş olursunuz. Bu iddiasının altını çiziyor, arınma iddiasının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu işte arınma iddiasına bir artı puan getirebilirdi şayet hızlı bir süreç yönetimi yapılsaydı. Ancak günler süren bir krizle karşı karşıyayız ve daha da sürecekmiş gibi görünüyor. Bu da Cumhuriyet

0: halk karşısına kanımca zarar veriyor ve sürecin iyi yönetilemediğini gösteriyor.
1: Az önce Cüneyt Bey'e sorduğum soruyu size de sormak isterim. Arınma arınma deyip böyle bir mesele kriz hafta sonu yaşanınca bu görüntüler CHP'de kalan ki CHP'den şimdi ayrılmasıyla birlikte Özgür Özel ve ekibinin hani seçmen nezdinde de bir kopuş olup olmadığı da tartışılıyor. CHP'de kalan seçmen diyeyim. Hafta sonu yaşananlar CHP'de kalan seçmeni Levent Bey olumsuz etkileyebilir mi bu süreç, yoksa bu CHP'likle hani destekleyip desteklememekle kıyaslanabilecek, değerlendirilebilecek bir durum değil mi hafta sonu olanlar?
0: Yani dediğim gibi kriz hızla çözüme kavuşturulursa Cumhuriyet Halk Partisi bundan en az şekilde zarar görecektir. Neticesinde içeriden birisi mi yaptı yoksa dış kaynaklı mı bir operasyon çekiliyor Cumhuriyet Halk Partisi'ne, bunun açık ve net bir şekilde ortaya konması Cumhuriyet Halk Partisi'nin yoluna bundan sonra daha sağlıklı şekilde yürümesine yol açacaktır. Tabii bunun Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni üzerinde nasıl bir etkisi olur? Harika bir soru. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuyla Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin bu konuyla çok da kafasının karışacağını düşünmüyorum aslında. Çünkü bunun Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminden kaynaklı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Cüneyt Bey de altını çizdi. Aydınlatılması için adımı atan Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi olduğu gerekçesiyle. Şimdi altı oka gönül verenler ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalanlar zaten şayet Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine bir güvensizlik içinde olsalardı şu anda burada olmazlardı. Yeni partinin peşine takılmış olurlardı. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'na bir inanç söz konusu, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalan seçmen için konuşuyorum ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu altı oka bir inanç söz konusu. Dolayısıyla o inancın kolay kolay yitirilmeyeceğini, CHP seçmeninde ve başka bir partiye geçişin olmayacağı düşüncesindeyim. Tabii bir taraftan da siz de altını çizdiniz, arınma sürecine devam ettiriyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi arınma süreci, evet, arınma süreci devam ediyor. Bundan niye rahatsızlık duyarak zaten yeni bir parti kuruluyor? O da kocaman bir soru işareti. Parti içinde kalırsınız, şayet bir yaranız yoksa, gocunacağınız bir nokta yoksa, parti tamamen arınır, yolsuzluklarla anılan isimlerden, şahide bulaşmış isimlerden temizlenir, onlarla yollar ayrılır. Sonrasında olağan kurultay yapılır, orada kıran kırana bir mücadele verilir ve seçmen, özür dilerim, delege kararını verir ve yeni genel başkanı seçer. Ancak üstünüzde bir şaibe varsa, bir yaranız varsa burada mücadele etmeyi bırakıp başka bir yol seçme tercihini yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yorumluyorum o partiden konuşuda. Dolayısıyla bir arınma sürecinin beklenip Cumhuriyet Halk Partisi içinde o kavganın verilmesinin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Bu şekilde özetleyebilirim Elman.
1: Peki, şimdi Cüneyt Bey, bu meselenin hem nasıl yönetildiğini düşünüyorsunuz? İyi yönetebildi mi CHP? Bunu sorayım ama bununla birlikte bir de dikkatimi çeken bir nokta oldu. Şimdi CHP Genel Merkezi yaşanan süreçle ilgili şöyle diyor. Bu organizasyon Genel Merkez'in organizasyonu değil, İstanbul İl Başkanlığı'nın organizasyonu. Biz sürecin hiçbir yerinde yokuz diyor Genel Merkez. CHP Genel Merkezi. Şimdi genel merkez bu yaşanılan olayı sahiplenmiyor. Eğer ki burada İstanbul İl Başkanlığı'nın organizasyonuysa bile, ya bu İstanbul İl Başkanlığı kimin İstanbul İl Başkanlığı? CHP Genel Merkezi'nin İstanbul İl Başkanlığı. Şimdi burada süreci sahiplenmemeleri de açıkçası bende ayrı bir soru işareti oluşturuyor. Yani burada direkt topu Gürsel Tekin'e atmışlar gibi bir hissiyata kapılıyorum ben Cüneyt Bey. Acaba genel merkez Gürsel Tekin'den rahatsız olabilir mi? Malum Gürsel Tekin de mahkeme kararıyla göreve getirilmişti. Hafızam beni yanıltmıyorsa da Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başına geri döndükten sonra Gürsel Bey'in de il başkanlığındaki görev süresi uzamıştı. Şimdi burada hukuki anlamda da bilemiyorum, bir değerlendirme yapmak gerekir gibi geliyor bana. Ne dersiniz?
2: Şimdi bu konuya ben meşhur o Hababam sınıfının bir sahnesi üzerinden örnek vereyim. Mahmut Hoca bilgi yarışmasında Hababam sınıfının kaybettiğini görünce arka tarafa geçip soruları bir şekilde okumaya başladı. Hatırlarsanız o sahneyi. Şimdi buradaki

0: Buradaki durum da biraz o. Yani velev ki İstanbul İl Başkanlığı böyle bir hata yaptı diyelim. Velev ki böyle bir hata var ortada. Böyle bir şeye tevessül etti. Günün sonunda artık bu meselenin bir şekilde temizlenmesi CHP Genel Merkezi'nin iradesiyle olabilecek bir şey. Yani biz olayın gelişiminde yoktuk, tamam, ama olayın soruşturulması size bir yükümlülük yükler. Bunu en azından etkin biçimde yapmaları gerekir. Ya da biraz önceki o film sahnesindeki gibi bu konuyla ilgili bir durum varsa onlar da aynı sürece dahil olmak durumunda kalabilirler. Veya bunun faturasını birlikte ödemek durumunda olabilirler. Şimdi Gürsel Tekin'le ilgili bir rahatsızlık var mı? Ben böyle bir ihtimal vermiyorum. Yani şu anda tabii CHP'de kalanların tamamı Kılıçdaroğlu'ndan memnun mu sorusuyla da başlayabiliriz buna. Ben orada da bir memnuniyet olduğu kanaatinde değilim. Burada sadece ikili bir ayrım var. Yani bu kurultay sürecine bir şekilde fesat karıştırılması sebebiyle doğan durumun ve özellikle bu fesat karıştırmayla birlikte belediyelerdeki yolsuzluklar gibi hususların CHP'nin bagajına girmemesi için ittifak edenler ile bunun böyle olmadığını, bunun bir siyasi operasyon olduğunu söyleyip CHP'de kendi iktidarını devam ettirmek isteyenler arasında bir tartışma. Yani doğru tabir aslında bu. Yani Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel bağlamında bir tartışma yok. Günün sonunda peki buradaki iletişim yönetimi doğru mu? Bence kompakt bir yönetim çıkmadı ortaya. Yani burada biz bunu konuşuyorsak bugün ve bu konuyla ilgili net bir durum ortaya konulamamışsa bunda CHP Genel Merkezi'nin bence bazı eksikleri olduğu için biz bu noktadayız. Peki yeni parti CHP'den kopuşla gerçekten bir kopuş gerçekleştirdi mi? Yani bu tip tırnak içerisinde karıştırma eylemlerinin bundan sonra olmayacağının garantisi var mı? Bunun da kimse garantisini veremez. Çünkü partinin içerisinde milletvekilleri ayrılmış olabilir ama başta da söylediğim gibi partinin bir takım delegasyonu ve üyelerinin bir biçimde tırnak içerisinde mahkeme kararıyla gelen, haksız biçimde orada oturan Kılıçdaroğlu'nu göndermek için yapılacak kurultay süreçlerine, il ilçe kurultay süreçlerine müdahil olacağını görüyoruz. Şimdi burada bir başka soru da şu: yeni parti gerçekten bir kopuş yaşamış oluyor mu böyle? Olmuyor ve hatta şöyle de diyebiliriz. Yani bir muadil CHP pozisyonunu gördük. Yani biz mesela bu tüzüğünü falan okudum ben. Bir muadil CHP pozisyonu var. Sanırım Sayın Özgür Özel eczacı olması sebebiyle, eczacılar bu tabiri çok kullanırlar. Bir ilaç yoksa muadili önerilir oraya giden hastaya. Burada da bir muadil önerme var ve bu muadil önerme tüzük açısından değerlendirdiğimizde CHP'nin mevcut tüzüğünden daha demokratik bir veya parti içi demokrasiye daha katkı sunabilecek bir pozisyon göstermiyor. Burada bazı eksikler var, tespit edebildiğim bazı hatalar var. Bunların hepsi tartışma konusu Helin Hanım. Ben CHP'de kalanların da ayrılanların da gerçekten neyi hedefledikleri noktasında zihnimde bir hususu netleştiremedim. Dışarıdan bakan birisi olarak netleştiremedim. Belki içeride farklı hesaplar, farklı konuşmalar oluyordur ama bu belirsizlik ister istemez tercih edilmeme riskini de CHP ve Yeni Parti adına doğuruyor.
1: Peki şimdi Levent Bey, Cüneyt Bey'e sorduğum soruyu aslında hem iki farklı şekilde size de sormak istiyorum. Önümüzdeki dönemde siz CHP'de genel merkezin gerek yaptığı açıklamadan da hareketle CHP genel merkeziyle bir Gürsel Tekin çekişmesi görme ihtimali hissediyor musunuz? Bir de buna ilave aslında bu figüran iddiaları olmadan önce de yani çıkmadan saatler önce Gürsel Tekin yine sosyal medyanın gündemindeydi. Neden gündemdeydi? Tören sırasındaki işte ifadeleri sebebiyle biraz gergindi, biraz sinirliydi. Neler söyledi mesela? Şu pek çok insan tarafından eleştirildi. Çocuklar rozetler nerede diye bağırıyor. Hani deniliyor ki ya çocuk mocuk yok, koca koca adamlar var. Adamlara bu şekilde neden sesleniyor diye eleştirenler vardı. Bunun yanı sıra anlaşıldı benim size bir ders vermem lazım. Sözleri elinde mikrofonla Gürsel Bey'in çok konuşuldu. Şimdi bu hal tavır üzerinden de eleştiriler geldi. Şimdi siz deneyimli bir gazetecisiniz. Gürsel Tekin de yeni bir siyasetçi değil. Bunun geçmişinde işte CHP milletvekili, onun önce öncesinde yine CHP'nin İstanbul İl Başkanı'ydı. Bundan 12-14 sene önce de. Dolayısıyla Gürsel Tekin figürünü siyaseten biliyorsunuz. O yüzden bunu size sormak istiyorum. Gürsel Tekin'in o gün hafta sonu olan hali tavrı normal hali tavrı mı, yoksa CHP'nin bu yaşadığı zor süreçte vekil kaybı yaşananlarla birlikte biraz acaba sinirler mi gergin?
2: Yani sinirler gerilmiş olabilir tabii son dönemdeki yaşanan işte ayrılma, kopuş, iki parti çıkması Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında. Ama yıllardır bildiğimiz Gürsel Tekin, Gürsel Tekin'in normal tavrı olarak da algıladım ben bir anlamda. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetim kademelerinde de yer aldı Gürsel Tekin. Genel merkezde görev yaptı. Dolayısıyla yaşı da 60'ın üstünde Gürsel Bey'in. Yaşlı demeyelim ama partinin geçmişinde epey söz sahibi olmuş birisi. Dolayısıyla yeni partiye giden milletvekillerinin, yöneticilerin ayrılmasından sonra Kemal Kılıçdaroğlu eski yol arkadaşı Gürsel Tekin'e tekrar kendisini o pozisyona konumlandırmaya çalışıyor olabilir. Yani parti yönetiminde söz sahibi biziz şeklinde bir tavır sergiliyor olabilir. Ama altını çizelim, çok da hoş olan kareler değildi. Pek de hoş olan hitap şekli değildi. Daha çok dikkat edeceğini bundan sonraki toplantılarda en azından Gürsel Tekin'in, çünkü neticesinde hayli tecrübeli bir siyasetçi, bundan sonra daha dikkatli olacağını düşünüyorum. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde şimdi genel merkezde Gürsel Tekin arasında bir gerilim olabilir mi, kavga olabilir mi? Aslına bakarsanız son günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nde herkes bir diğeriyle kavgalı olabilir. Çünkü gidenler kalanları hain olarak nitelendiriyor. Kalanlar gidenlere hain damgası vurmaya çalışıyor. Bu yönde bir sıkıntı var. Bu yönde bir gerilim var. Gerek Cumhuriyet Halk Partisi'nde gerekse yeni partide benzer bir şekilde Gürsel Tekin'le genel merkez arasında da ipler zaman zaman geriliyor olabilir. Bu da onun bir göstergesi olabilir ama dediğim gibi tecrübeli bir siyasetçi Gürsel Tekin. Bundan sonra genel merkezle arasını daha iyi tutacağı kanaatindeyim. Çünkü siz de altını çizdiniz. Eski İstanbul İl Başkanı, orayı çok iyi bilen bir isim. Parti genel merkezinde görev yaptı. Genel sekreter olarak o koltukta yer buldu kendisine. Genel merkezde işlerin nasıl yönlendirildiğini, yönetildiğini de biliyor ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığında çalıştı Gürsel Tekin. Hem İstanbul'u bilmesi hem genel merkezi bilmesi Gürsel Tekin için çok büyük bir avantaj. Bu avantajı da kendi lehine kullanacağını düşünüyorum ben Helim Hanım.
1: CHP öyle bir parti ki tartışmalar bitmiyor. Şimdi bir başka tartışma da Cüneyt Bey, grup başkanlığı seçimi. Dün de bu tartışma akşam saatlerinde gündeme oturdu. Belki de bu figüran iddialarının gölgesinde de kalmış olabilir ama önümüzdeki günlerine dair CHP'nin sanki yeni sinyaller veriyor gibi. Gündemi yakalayamamış olan izleyicilerimiz için ben şöyle toparlamak isterim. Grup başkanlığı seçimi vardı. İki aday var. Biri Gürsel Erol, biri Faik Özturak. Şimdi ilk turda Gürsel Erol ipi göğüslüyor. En fazla oyu alıyor. İddia o ki Kılıçdaroğlu ekibi Gürsel Erol'u adaylıktan çekil demiş. Ve Gürsel Erol da buna karşılık demiş ki ya ben çekileceksem Faik Öztrak da çekilsin ve abi olarak Engin Altay grup başkanı olsun. İddia o ki yine Engin Altay da grup başkanı olmak istememiş, bunu kabul etmemiş. Ve yine iddianın devamında da deniliyor ki gazeteci Bale A. Ateş'in iddiası, bunun üzerine 3-4 vekil Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürece müdahale ederek Öztrak'ın seçilmesini sağladığı iddia ediliyor. Şimdi burada Gürsel Erol'un da açıklaması var kendisinin. Hani bir anlamda bu iddiaları da doğruluyor. Kendisi diyor ki hiçbir genel başkanın ya da siyasi odağın iradesini milletvekillerinin tercihinin önüne geçmemesi gerektiğine inanıyorum. CHP'nin köklü kültürü tek sese değil ortak akla dayanır. Hiç kimse hiçbir makam partinin kurumsal kimliğinin üstünde değildir. Ben burada Gürsel Bey'in söylediklerinden bir müdahale olduğunu anlıyorum. Bilmiyorum sizde de aynı hissiyatı yaratıyor mu? Şimdi biz ne tartışıyoruz CHP için aylardır? Kurultaya müdahale meselesini tartışıyoruz. Şimdi delege iradesinin zedelenmesi tartışılırken yeni yönetimle birlikte de grup başkanlığının seçimi konusunda işte genel başkanın bir müdahalesinin olduğuna dair şimdi bir iddia dillendirildi. Bu iddia üzerinden bir değerlendirme alsam sizden Cüneyt Bey, ne dersiniz? Bu makul kabul edilebilir mi? Bir genel başkan grup başkanının seçiminde böyle bir müdahalede bulunabilir mi? Bir de bununla birlikte bir tarafta Öztrak, bir tarafta Gürsel Erol. Kemal Kılıçdaroğlu Öztrak'tan yana. Ortada 44 milletvekili var. Evet, hepsi katılmadı ama hadi hepsinin katıldığını varsayalım. Velev ki öyle oldu. Ve eğer ki çoğunluk Gürsel Erol'dan yanaysa o zaman en iyi ihtimalle 23'e 21 olmuştur. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gösterdiği grup başkanını 23 vekil seçmiyorsa o zaman bu da ayrı bir soru işareti değil mi?
0: Evet. Şimdi burada tabii Gürsel Erol'un üçüncü yolcu olma durumunun tescillenmesi gibi bir durum var. Siyaseten bunu bir kere bir tarafa koymak gerekiyor. İkinci durum şu, parti içi demokrasi açısından
1: bu arada çok özür dileyeceğim. İki dakika içinde toparlamanızı rica edeceğim ki iki dakikada Levent Bey'e vereyim bu konuda. Buyurun.
0: Parti içi demokrasi bağlamında böyle bir tutum benim en azından bir hukukçu olarak tasvip etmem mümkün değil. Yani ben normal bir seçimin olması, kimi seçerlerse de Kılıçdaroğlu'nun onunla çalışması gerektiği yönünde düşüncem ama yaşadığı bir kriz var. Özgür Özel krizi var. Hı hı. Yani uyumsuz bir grup başkanı travmasını, evet, biraz önce atlatmış bir Kılıçdaroğlu'nun da bu şekilde bir müdahale etmesinin bir açıdan siyaseten biraz makul görülebilir. Ama doğru mu? Yani teknik olarak bakarsak bu meseleye, siyasetin, hı hı, kodları açısından değil ama parti içi demokrasi açısından bakarsak ben bunu çok doğru olarak görmüyorum. Günün sonunda şu var ama, Gürsel Erol ve ekibi bir üçüncü yolun olduğunu ve bu üçüncü yolunda öyle sanıldığı kadar küçük veya az bir grup olmadığını da bir şekilde tescillemiş oldu. Bu başka pazarlıklara gebe olabilecek bir durum. CHP'de de işler çok iyi gitmeyecek. Yeni partide de işler çok iyi gitmeyecek gibi görünüyor. Çünkü yeni partide de bunun benzeri tartışmalar biz şimdiden işitmeye başladık. Tabii bu muhalefetin kendi içerisinde bir kriz. Günün sonunda Türkiye siyaseti bundan etkileniyor.
1: Levent Bey, aynı soru üzerinden sizden de bir değerlendirme alayım ama soruya minik de bir ekleme yapayım. Üçüncü yolcular yeni bir yol mu açarlar yoksa o yolda yeni partiye mi çıkar?
2: Grup başkanlığı seçimiyle başlayayım. Demokrasi açısından sıkıntılı ancak siyaseten doğru bir adım Kemal Kılıçdaroğlu'nun, şayet müdahalesi varsa. Çünkü Gürsel Erol yerli ve milli bir siyasetçi. Yani neyi kastediyorum bu sözlerimle? AK Parti doğru bir iş yaptığı zaman bunun doğru olduğunu söylemekten çekinmiyor ve arkasında duruyor. Bu doğrudur diyebilen bir siyasetçi. Dolayısıyla bu yöndeki bir isimle Kemal Kılıçdaroğlu grup başkanı olarak çalışmak istemeyebilir. Çünkü grup başkanı, hatırlatalım, Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için mecliste grup başkanı tarafından temsil edilecek Cumhuriyet Halk Partisi. Yani Gürsel Erol bir anlamda meclisteki patron olacaktı şayet seçilseydi. İşte Gürsel Erol'dan bu şekilde bir rahatsızlık duymuş olabilir CHP'nin mevcut yönetimi ve Faik Öztürk yönünde bir seçenek ve bir tercih ortaya koymuş olabilir. Faik Öztürk, hatırlatalım onu da, adeta Kemal Kılıçdaroğlu'nun vazgeçilmezidir. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olduğu müddetçe Faik Öztürk partinin hep en ön saflıklarında olmuştur ve parti sözcülüğünü uzun zaman yürütmüştür. Faik Öztürk, başta belirttiğim gibi Faik Öztürk'ün seçilmesi, hı hı, demokrasi açısından sıkıntılı ancak siyasetten doğru bir karar olarak yorumlanabilir. Tabii üçüncü yol, bir ayrı bir parti mi kurulur? Bundan sonra iki partiyi nasıl taşıyacak aynı kulvarda Türk siyaseti? Bu tartışılırken aynı kulvarda bir üçüncü partiye yer olup yer olmadığı da büyük bir tartışma konusu olabilir. Çünkü Cüneyt Bey de az önce dikkat çekti. Yeni parti yeni bir şey ortaya koymuş değil. Çünkü ne Altıok'u geride bırakabileceksiniz, ne CHP'nin mirasını geride bırakabileceksiniz, ne kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in mirasını geride bırakabileceksiniz. Bunlarla birlikte bir anlamda yeni bir CHP görünümüne sahip olacaksınız. Dolayısıyla her bu kulvarda iki parti varken bir partinin daha eklenmesi sanıyorum o partiye kar değil zarar getirecek.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Gazeteci Levent Eke ve Star Gazetesi yazarı, hukukçu Cüneyt Altıparmak.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer. Medipol.
1: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
2: Sağlam bankacılık.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Çok güzel.
6: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
3: Şipşak, işlem tamam.
7: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Önce Halk,

0: Tekrar merhaba, ekonomideki gelişmelerle karşınızdayız. Piyasaların gözü ABD Merkez Bankası faiz kararında. Enflasyondaki yavaşlamaya rağmen Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve yükselen petrol fiyatları Fed'in kararını zorlaştırıyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın 28-29 Temmuz'da yapılacak toplantısında politika faizini %3,50-%3,75 aralığında sabit bırakması bekleniyor. Ancak İran-Amerika Birleşik Devletleri gerilimi ve Hürmüz Boğazı'ndaki riskler nedeniyle yükselen petrol fiyatları enflasyon görünümüne ilişkin endişeleri artırıyor. Piyasalarda faizlerin sabit tutulacağı beklentisi öne çıksa da enerji fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle yeni bir faiz artışı ihtimali de masada bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Haziran ayında yıllık enflasyon %3,5'e gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Enerji fiyatlarındaki düşüş enflasyonu yavaşlatırken çekirdek enflasyonsa hedefin üzerinde kalmayı sürdürdü. Son dönemde yeniden yükselen petrol fiyatlarıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde benzinin ortalama fiyatı da galon başına 4 doların üzerine çıktı. Ekonomistler Fed'in Temmuz toplantısında faizleri değiştirmemesini bekliyor. Ancak savaşın uzaması, petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi ve enerji maliyetlerinin yeniden enflasyonu artırması halinde Eylül ayından itibaren yeni faiz artışlarının gündeme gelebileceği değerlendiriliyor. Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh'un toplantı sonrası vereceği mesajlar hem faiz patikası hem de Orta Doğu'daki gelişmelerin para politikasına etkisi açısından piyasalar tarafından yakından takip edilecek.
0: Tümüyle Romanya'da üretilen Türk savunma sanayisi ürünü Kobra 2 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araçlarının Romanya Silahlı Kuvvetleri'ne teslimatı başladı.
1: Türk savunma sanayisinin tek kalemdeki en büyük zırhlı kara aracı ihracatı olarak öne çıkmıştı. Romanya'nın Mediaş kentindeki seri üretim başladı. Kobra 2 4x4

0: Taktik tekerlekli zırhlı araçlar Romanya Silahlı Kuvvetlerine teslim ediliyor. 1059 adetlik Kobra 2 projesinde seri üretim dönemi başladı. Türkiye'de üretilen ilk araçların teslim edilmesinin ardından Romanya'nın Mediaș kentindeki tesiste üretilen ilk Kobra 2'ler Romanya Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi. Böylece Otokar'ın Mediaș tesisi, şirketin Avrupa'daki üretim üssü ve Avrupa Birliği'ndeki ilk üretim tesisi haline geldi. Proje kapsamında sipariş edilen 1059 aracın 780'den fazlası önümüzdeki 5 yıl içinde Romanya'da üretilecek. Şu ana kadar yaklaşık 300 araç teslim edilirken 2026 yılı sonuna kadar 216 aracın daha teslim edilmesi planlanıyor. Yetkililer tesisin yalnızca Romanya ordusunun ihtiyaçlarını karşılamayacağını, aynı zamanda NATO ve Avrupa Birliği savunma projeleri için bölgesel bir üretim merkezi olarak hizmet vereceğini belirtti. 2013'ten bu yana 13 ülke tarafından tercih edilen Kobra 2, bugün 20'den fazla kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılıyor ve 30 farklı varyantıyla görev yapıyor.
1: Bu haberle ekonomiye noktayı koyalım ama saat başında moderatörde birlikteyiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: On sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24.
1: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Winov sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Gulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Uzman konuklar da analizlerle satır aralarını okuyor. Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kolda Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 15'e gösteriyor. Ben Helin Aslan. Üçüncü saate moderatörde başlıyoruz. Bugün AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı var demiştik. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık ediyor, edecek. Peki gündemde neler var? Hangi başlıklar masada olacak? Öğrenelim. Söz Yağmur Yıldız'da.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir haftalık İstanbul mesaisinin ardından bugün partide A takımını toplayacak. İlerleyen dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan MYK toplantısına başkanlık edecek. Merkez Yürütme Kurulu toplantısında iç ve dış politikada yaşanan gelişmeler değerlendirilecek. İç siyasette özellikle baktığımızda terörsüz Türkiye süreci en önemli gelişmelerden biri. Geçtiğimiz hafta Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş hem siyasi parti liderleriyle görüştü hem de açıklamalarda bulundu. Artık bu süreç yasasının bu hafta itibariyle meclise gelmesini bekliyoruz. Dolayısıyla gözler bu hafta mecliste olacak. Bu süreç yasası ile ilgili gelişmeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarıyla istişare edecek. Özellikle Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş kısa bir metin olacağını, bunun genel bir af içermediğini ifade etmişti. Bu sürece ilişkin ayrıntılar MYK toplantısında masaya yatırılacak. Tabi özellikle Ağustos ayı başı itibariyle artık yasalaşması beklenen sürece ilişkin atılacak yeni adımlar da toplantıda değerlendirilecek. İç siyasette yaşanan bir diğer gelişme ise Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan 90 milletvekiliyle yeni bir parti kurması. Yeni parti adı verilen bu parti elbette iç siyasette bazı dengeleri de beraberinde değişmesiyle beraberinde getirdi. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde vekil sayısında düşüş gerçekleşti. İşte bu elbette meclisteki sandalye sayısını da etkiledi. Keza mecliste ana muhalefet sıfatını da artık Cumhuriyet Halk Partisi'nden düştüğünü ve yeni partiye geçtiğini görüyoruz. Tüm bu dengeler önümüzdeki dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aranın ardından yeni yasama döneminde atılacak adımlar başta olmak üzere tüm bu gelişmelerin de toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor. Dış siyasette ise daha çok gelişmeler Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ekseninde devam ediyor. Hem İsrail'in geçtiğimiz hafta Mescid-i Aksa'ya yönelik düzenlediği baskın ki bu baskına ilişkin Ankara'dan sert tepkilerin gelmesiyle bu durum yeterli bırakılmadı ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan öncülüğünde 7 ülkenin Dışişleri Bakanı ortak bildiriye imza attı. Bu konuda yaşanacak gelişmeler uluslararası toplumu harekete geçirecek, hangi adımların atılabileceği de istişare edilecek. Bir diğer yandan elbette ABD-İran gerilimi, Hürmüz ve çevredeki adalarla alakalı son süreçte masada olacak. İlerleyen dakikalarda toplantının başlaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarıyla gerçekleştireceği bu toplantı sonrasında da hem toplantıya hem de gündeme ilişkin AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kameralar karşısına geçecek ve genel merkezden açıklamalarda bulunacak diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Yağmur'a teşekkür ediyoruz. Gelelim Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasına. Soruşturma kapsamında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı. Hatta gözaltılar da var, çarpıcı gözaltılar da var. Son durumu alalım. Söz Neslişah Yumak'tan. Neslişah, merhaba, seni dinliyoruz.

0: Pelin Aslan, Ahbaplar Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde dördüncü dalga olarak nitelendirebileceğimiz bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonu İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü gerçekleştirdi ve 13 isim için gözaltı kararı verildi ve gözaltı işlemleri bugün sabah saatlerinde gerçekleşmiş oldu. Bunun yanı sıra da bugün önemli isimler için savcılık tarafından ifadeye çağrılma işlemleri gerçekleştirildi. Kimdi bunlar? Uğur Dündar, Elçin Sangu, Gülse Birsel, Gülben Ergen düzeltiyorum. Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin için de ifadeye çağırma gerçekleştirildi. Kendilerinin de bugün gün içerisinde İstanbul Çağlayan'da bulunan Adalet Sarayı'na gelerek ifade işlemlerini gerçekleştirmeleri bekleniyor. Şimdi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmadan bahsediyoruz. Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması diyerek aslında kamuoyunda yer aldı. Bugün sabah saatlerinde dördüncü dalga olarak nitelendirilen bir süreçten bahsediyoruz. Bugünkü operasyonun ardından da 13 isim için gözaltı işlemi gerçekleştirildi. Fakat bu soruşturma 4 ana başlıkta aslında değerlendiriliyordu. Neydi bunlar? Konut ve konteyner alımları. Yeliz Kaya'ya, ki kendisi şüpheli Yeliz Kaya'nın da adı bu dosyanın farklı yerlerinde adı geçiyordu. Kendisinin üzerinden devredilen taşınmazlar vardı. Dernek çekleri vardı ki keza da derneğin başkanı olarak bilinen Haluk Levent'in bağlantıları da bu kapsamda incelenen başlıklar arasında yer alıyor. Şimdi süreç aslında ne demiştik? 2023 yılındaki 6 Şubat depreminde değerlendirilmeye başladı. 6 Şubat depremi zamanında deprem bölgesinde olan vatandaşlarımıza yardım edebilmek amacıyla Türkiye'nin dört bir yanından binlerce vatandaşımız Ahbap Derneği'ne bağışlarda bulundular. Kimi gıda yardımında bulundu, kimi oradaki konteynerler için bir yardımda bulundu, kimi kıyafet için yardımda bulundu. Aslında süreç bundan 3 sene önceye kadar gidiyor. Ardından süre gelen zaman içerisinde de tabii belirli ifadeler, belirli soruşturmalardan süreç ilerledi ve ne oldu? Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasına döndü ve dördüncü dalgası gerçekleştirildi. İlk olarak da dört ana başlıkta yürütüldüğünü söylemiştik soruşturmanın. İlk iddia şu aslında, konut ve konteyner alımları ile alakalı. Ahbap Derneği'nin 2023 yılında deprem konutları yapılması amacıyla bazı şirketlere bağışlarda önemli bir para aktarımı göründü. Ve fakat savcılık tarafından savcılığa göre de bu taahhüt edilen konutlar tamamlanmadı. Yani depremzedelere, eve barka ihtiyacı olan insanlara verilmesi gereken işte o konutlar tamamlanmadı. Ve bu kapsamda da işlem yapılan bazı isimler var. Yine bu sabah saatlerinde gözaltına alınan isimlerden bazıları. Ayhan Demir, Azim Yol İnşaat, Pegas Global'den Necdet Kuy, Hamle İnşaat'tan Murat Yaren ve Hamle İnşaat'tan Ayhan Çevik gibi isimler var. Dediğimiz gibi 4 ana başlık altında değerlendiriliyor bu süreç. Ahbaplar Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmanın 4. dalgası bugün sabah saatlerinde gerçekleştirildi. 13 isim için gözaltı işlemi gerçekleştirildi. 13 isim gözaltına alındı ve ek olarak da 5 isim için de ifadeye çağırma işlemi gerçekleştirildi. O 5 ismin de bugün gün içerisinde İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na gelerek ifadesini vermesi öngörülüyor diyelim. Bizler süreci bugün tüm gün kameraman arkadaşım Ali Maçalıcı ile aktarıyor olacağız diyelim. Gelişmeler oldukça da sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Selin Aslan, sözü size, merkeze bırakalım.
1: Neslişah, teşekkür ediyoruz. Neslişah'tan sözü alalım. Bunca soruşturma, bunca gelişme derken yüzümüzü güldürecek şeyler de yaşandı. 2026 voleybol Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup etti milli kadın voleybol takımımız. Ve yurda dönüyorlar. Biz hemen sözü Eda Nur Karaloğlu'na verelim. Bakalım Filenin Sultanları geldi mi, geliyor mu, eli kulağında mı, Eda Nur'dan öğrenelim. Eda Nur, merhaba, seni dinliyoruz.
2: Merhabalar Helin Arslan. Evet, Filenin Sultanları henüz İstanbul Havalimanı'na iniş yapmadılar ama dakikalar sonra gelecekler. Elbette ki biz de onları sabırsızlıkla bekliyoruz. Aynı buradaki taraftarları gibi. Buradaki atmosferi de sizlerle paylaşalım. İnanılmaz bir kalabalık var. Özellikle gençlerin yoğun ilgisi olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü milli gururumuz şampiyon olarak ülkemize dönüyor ve bunun da haklı gururunu yaşıyoruz hep beraber. Hemen kameraman arkadaşım Fatih Coşkun'dan da hemen etrafımızı da göstermesini isteyeceğiz. Şu anda İstanbul Havalimanı'nın VIP çıkış kapısının önündeyiz. Hemen tabii taraftarları da görüyorsunuz, ne kadar heyecanlılar. Hemen şöyle mikrofonu uzatalım. Efendim merhabalar. Nasıl hissediyorsunuz? Filenin Sultanlığı'nı bekliyorsunuz.

0: Filenin sultanları göğsümüzü kabarttık. Çok mutluyuz. Onlara teşekkür etmek için buradayız.
1: Çok teşekkür ederiz. Hemen burada küçük bir kızımız var. Sen neler hissediyorsun? Neler söylemek istersin onlara?
2: Voleybolda kazandıkları için, şampiyon oldukları için tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ederiz. Efendim merhabalar. Siz de bugün geldiniz. Voleybol takımımız için neler söylersiniz? Göğsümüzü kabarttılar, şampiyon oldular.
3: Aynen öyle. Bu anı onlarla paylaşmak istedik. Ortak bir anı biriktirmeye çalışıyoruz kızlarımla, ailemle beraber. Bizim için aynı zamanda bir rol model kızlarım için de. Çok gururluyuz. Bu anın, bu heyecanın birlikte yaşanması bizim için çok özel. Size de teşekkür ederiz mikrofonu uzattığınız için. Pendik'ten kalktık geldik buraya. Bizim için özel bir an.
1: Hepimiz de çok gururluyuz ve ailecek de gelmişsiniz. Sen neler söylersin?
4: Her sayı için döktükleri ser, her sayı için uğraşmaları gerçekten çok özel ve çok gurur verici bir şey. Orada çabaladıkları ve hani hiçbir şekilde hani her şey için uğraştılar gerçekten. Biz televizyonlar başında bu kadar heyecanlandıysak onları sahada düşünemiyorum. Döktükleri çay ve çabaları için, her şey için çok teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Hemen etrafı da gösterelim size. Burada yoğun bir ilginin olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Filenin Sultanları 2026 Milletler Ligi şampiyonu olarak buraya geliyorlar. Tabii bu başarı kolay da gelmedi. Çünkü milli takımımız turnuva boyunca çok güçlü rakiplerle karşılaştı. Ama finalde belki de en zorlu rakiplerinden biri Brezilya'ydı. İşte ilk seti kaybetmesine rağmen oyundan kopmadı ve sonraki de 3 seti kazanarak mücadeleyi 3-1 tamamladı ve kupayı da Türkiye'ye getiriyor. Tabii haklı bir gururumuz var. Milletler Ligi dünyanın en güçlü milli takımlarının mücadele ettiği en prestijli voleybol organizasyonlarından biri ve dolayısıyla da bugün kazanılan bu kupada dünya voleybolunun zirvesinde olduğumuzun da en önemli göstergesi diyebiliriz. Tabii Türk bayrağı eşliğinde gençlerin buraya yoğun ilgisinin olduğunu söyleyebiliriz. Tabii Milletler Ligi tarihinde ikinci kez şampiyon oluyoruz. İlki 2023 yılında gelmişti. Şimdi ise 2026 yılında tekrar şampiyon olduk. Hemen kameraman arkadaşım Fatih Coşkun da sizler için gösteriyor tabii coşkuyu. Tabii Filenin Sultanları dakikalar sonra İstanbul Havalimanı'na inişlerini gerçekleştirecekler. Tabii an itibariyle de uçağın indiğini de söyleyelim sizlere. Tabii bu başarıda da birçok ismin payı var. Özellikle Melisa Vargas yine takımın en yetkili isimlerinden biriydi. Ve final maçını tam 33 sayıyla tamamladı. Ve turnuvanın da en değerli oyuncusu seçildi. Tabii sadece Vargas demek de doğru olmaz. Bu takımın en büyük özelliği herkesin gerektiğinde sorumlulukta alabilmesi. Özellikle savunmada, blokta, serviste her oyuncu kritik anlarda katkı verdi ve işte bu takım oyunu da Türkiye'yi kupaya taşıdı diyebiliriz. Tabii özellikle önemli isimlerden yine baş antrenör Daniele Santarelli önemli bir isim. Hemen burada da ziyaretçileri görüyorum. Efendim merhabalar. Neler söylemek istersiniz Filenin Sultanları için?
5: Çok memnunuz. Tabii millet olarak hepimiz gayet gururluyuz.
1: Peki ne izlediniz? Maçı izlerken neler hissettiniz efendim?
5: Heyecan tabii ki. Heyecan ama ben biraz yaş itibariyle de kimi zaman girdim çıktım. Yaş itibariyle.
1: Arkadaşım teşekkür ederiz. Efendim siz neler söylersiniz?
6: Valla çok gururluyuz, çok mutluyuz. Buraya büyük bir heyecanla geldik. Özel sporcularla beraber geldik. Şu anda heyecanla bekliyoruz. Dediğim gibi biz voleybol ülkesiyiz. Her yaştan herkes şu anda sultanlarla gurur duyuyoruz. İnşallah şimdi onlara güzel bir kutlama yapacağız.
1: Çok teşekkür ederiz efendim. Evet aslında vatandaşların da söylediği gibi Türkiye bir voleybol ülkesi. Bunu da en büyük kanıtını işte bizim kızlarımız gösterdi. Milli gururumuz aslında onlar. Filenin Sultanları işte an itibariyle uçakları indi ve dakikalar sonra da yine burada olacaklar. VIP çıkışından çıkacaklar ve açıklamalar gerçekleştirecekler. Biz de onları canlı olarak ekranlarınızda taşıyacağız diyelim ve özellikle de Filenin Sultanları uluslararası anlamda da Türkiye'yi, özellikle ülkemizi uluslararası arenada da taşımaya devam ettikleri için onlar...

0: bizler de çok teşekkür ediyoruz ve milli gururumuz elbette. Hemen atmosfere de devam edelim. Gördüğünüz gibi gerçekten çok coşkulu da bir atmosfer var burada. Her yaştan vatandaşın burada olduğunu söyleyelim. Tabii bu başarı da tesadüf değil. Pirelin Sultanları son yıllarda katıldığı hemen her büyük organizasyonda da kürsüde yer alıyorlar. Tabii hedef sadece finallere çıkmak değil, kupayı kazanmak artık. Evet, kazandılar ve geliyorlar elbette. Bu da Türk voleybolunun aslında geldiği seviyeyi bizlere gösteriyor. Tabii havalimanındaki bekleyiş dakikalardır sürüyor. Buraya geldiğimiz üzere aslında saatlerin de geçtiğini söyleyebiliriz ama taraftarların öyle bir heyecanı var ki saatlerdir de devam ediyor ve asla da buradaki yoğunluk azalmıyor ve her dakika daha da artmaya devam ediyor. Tabii ellerinde tüm bayraklarını görüyorsunuz. Özellikle de gençlerin ve çocukların yoğun ilgisi var ama her yaştan katılımcının burada Pirelin Sultanları'nı, milli gururumuzu beklediğini söyleyebiliriz. Tabii şampiyon sporcular aileleriyle, taraftarlarla buluşacaklar. Uzun yolculuğun ardından da kupayla birlikte Türkiye'ye dönecekler ve bu coşkuda burada hep birlikte tanıklık edeceğiz. Tabii onları sadece taraftarlar ve aileleri karşılamayacak. Aynı zamanda İstanbul Valisi Davut Gül de yine İstanbul Havalimanı'na gelerek milli gururumuz olan A Milli Kadın voleybol takımımızı karşılayacak. Burada da görüyorsunuz dakikalar boyunca da burada yoğunluk devam ediyor. Coşku ve heyecan devam ediyor ve dakikalar sonra yine buraya gelecekler ve burada da açıklamalar yapacaklar, ailesiyle buluşacaklar. Özellikle en güçlü rakiplerinden biri olan Brezilya'yı 3-1 mağlup
1: ettiler. Şöyle yapalım mı? Tabii, sen bir biraz solukla
0: geçtiler ama ülkemizi
1: sen biraz soluklan. Şimdi orada biliyorum heyecan çok yüksek. Bir virgül koyalım senin anlatacaklarına. Ben sana geri döneceğim tekrar. Şimdi uçağın olduğu noktadan görüntüler geliyor canlı olarak. İzleyicilerimize ben onları anlatayım. Ardından senin olduğun noktaya tekrar gelelim. Şimdi Eda anlatırken biz bir yandan da uçağın tekerleklerini koyduğuna şahit olduk. Hazırlıklar yapıldı. Ekranınızın sağ köşesinde İstanbul Valisi Davut Gül'ü görüyorsunuz. Hemen yanında çiçeklerle, kırmızı beyaz çiçeklerle voleybolcularımızı, A Milli Kadın Voleybol takımımızı bekleyen gençleri görüyorsunuz. Hemen onların karşısındaysa hostesler var. Ellerinde Türk bayraklarıyla hazırlıklar yapıldı. Birazdan dakikalar içerisinde kapı açılacak ve Pirelin Sultanları'nı, şampiyonlarımızı o merdivenlerden inerken göreceğiz. Tabii sadece hazırlık burada değil. Az önce Eda da söyledi. Eda'nın bulunduğu noktada da hazırlıklar vardı. Orada benim dikkatimi şu da çekti aslında bakarsanız. Her yaştan vatandaşlar orada. Bir de sanıyorum ki genç sporcular, belki voleybolcular, belki farklı branştan sporculardı ama çok sayıda genci de Eda'nın yanında gördük. Onlar da Pirelin Sultanları'nı bekliyorlar. Onlar çünkü dünyanın en iyisi ve dünyanın en iyileri birazdan bu uçaktan, bu uçağın merdivenlerinden aşağıya inecek. Hani o kullanılan ifadeyle biz voleybol ülkesiyiz. Bunu artık göğsümüzü gere gere söyleyebiliyoruz. Aslına bakarsanız hani bunu bugün değil 10-15 yıldır Türkiye bir voleybol ülkesi. Neden? Çünkü Pirelin Sultanları sayesinde, onların azmi sayesinde alkışları duyuyorsunuz. Pirelin Sultanları teknik direktörleriyle birlikte merdivenden iniyorlar. Kırmızı beyaz buketlerle, çiçeklerle karşılanıyorlar İstanbul Valisi Davut Gül tarafından. Heyecanın mutlulukla karıştığı bir gün aslında dünden bu yana. Sadece vali değil, çocuklar da var millileri karşılayanlar arasında. Ama bitti mi bitmedi aslında. Teknik direktörleri, baş antrenörlerinin de söylediği gibi Santarelli'nin bugün kazandığımız bir madalya var demişti şampiyonluğun hemen ardından. Ama yarını hatırlattı. Yarından itibaren Avrupa şampiyonasını düşünmeye başlayacağız. Çünkü sıradaki adımımız bu dedi. Türkiye için elimden gelen her şeyi vermek istiyorum demişti. Yani hedef bitmiyor aslında, amaç bitmiyor aslında. Filenin sultanları aldıkları şampiyonluklarla yetinmiyorlar. Hep daha fazlasını istiyorlar. O daha fazlası için de sahalarda, antrenmanlarda ter akıtıyorlar. Coşkuyu doruklara taşıyorlar. Ve o coşku da şu an alkışlara dönüşüyor. Onları karşılayanlar tarafından. Şimdi burada protokol karşılaması ama havalimanından çıkışta, o kapıdan çıkışta halkın karşılamasını görecekler. Genci yaşlısı kırmızı beyaz formalarla kendilerini çıkışta bekliyorlar. Spor Bakanı'nı da görüyorsunuz. Osman Aşkınbak da millileri taşıyan uçaktan onlarla birlikte indi. Ve birazdan havalimanındaki otobüslerle birlikte terminalin olduğu noktaya geçilecek. Ve oradan da kapıdan çıkacaklar. Kendilerini bekleyen vatandaşlar tarafından karşılanacaklar. Kupayla birlikte filenin sultanları da geldi. Filenin sultanları dün nefes kesen bir karşılaşmayla Brezilya'yı devirmişti. Kazanan taraf 3-1 ile filenin sultanları olmuştu. Aslında bu ilk şampiyonlukları değildi bu anlamda. 2023'te de altın madalyayı almışlardı. Ve tarihinde aslında voleybol milli takımının ikinci kez bu şampiyonluğu yaşadılar. Dün aldıkları şampiyonlukla birlikte. Zorlu bir mücadeleydi aslında bakarsanız Brezilya ile verilen mücadele. Kıran kırana geçti. Hani bunu set sonuçları aslında hatırlatırsam size tam anlamıyla ortaya koyuyor. Birinci set 23-25'ti, ikinci set 25-23, üçüncü set 26-24, dördüncü set 25-21'di. Yani maç gitti gitti geldi diyebiliriz bir anlamda. Ama sonunda kazanan 3-1 ile filenin sultanları oldu. Ve bize bir kez daha biz voleybol ülkesiyiz dedirtti filenin sultanları. Az önce de ifade ettiğim gibi uçaktan inişlerinde protokol onları İstanbul Valisi Davut Gül karşıladı. Beraberindekilerle birlikte ellerinde kırmızı beyaz buketlerle. Kapının dışındaysa, terminalin dışındaysa vatandaşlar bekliyor ve basın ordusuyla birlikte. Kürsü de kuruldu, mikrofonlar yerleştirildi ve o noktadan yapılacak açıklama da bekleniyor. Açıklamayı tabii bu noktada takımın baş antrenörü mü yapar yoksa bakan mı yapar onu bilemiyoruz ama bakalım o açıklamada neler söylenecek. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da millilere tebrik mesajı gelmişti. Türkiye'yi gururlandırdınız demişlerdi. Amilli voleybol takımımızı, amilli kadın voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan da. Ve şampiyonlarımız, filenin sultanları dünyaya bir kez daha İstiklal Marşı'nı dinlettiler dün. Ve o şampiyonlar şu an İstanbul Havalimanı'nda. Henüz çıkacakları noktaya, kapıya yaklaşmadılar. Uçaktan az önce indiler. Tabii bulundukları noktadan, uçağın indiği pistin olduğu noktadan kapının olduğu alana doğru bir otobüsün yaklaştığını görüyorum. Gazetecilerden de muhabirlerden de bir telaş var. Gelen o otobüste millilerimiz olabilir. Uçaktan indiler. Pistte kendilerini bekleyen otobüse bindiler. Ve otobüs şu an kapının olduğu noktaya yaklaştı. Kapıların açıldığını gördük. Başka bir sefere ait bir otobüs değildir diye tahmin ediyorum. Millilerimizin olduğu otobüs olduğunu düşünüyorum. Ama bakalım, göreceğiz birkaç dakika içerisinde. Tabii kapının ne kadar uzaklıkta olduğunu bu noktada bilmemiz pek mümkün değil. Geldikleri takdirde de neler söyleyeceklerini merak ediyoruz. Büyük gurur yaşattılar hepimize. İstiklal Marşı'nı dinletmek, o şampiyonluğu almak, o mücadele ekranları başında milyonlar da millilerimizle birlikte mücadele etti. Aynı heyecanı yaşadılar. Az önce Eda röportaj yaparken bir hanımefendi dedi ki ben yaşım itibariyle dün izlerken gittim geldim dedi. O heyecanı öyle anlattı. Bir gencimize mikrofon uzattı az önce Eda. Onun da sözleri dikkat çekiciydi. Biz izlerken bu kadar heyecanlandıysak onları tahmin edemiyorum dedi. Ve döktükleri her damla ter için, gözyaşı içinde teşekkür ediyorum dedi genç bir arkadaşımız. 18 yaşında bile yoktu, gencecik bir arkadaşımız millileri bekliyor. O da bu ifadeleri kullandı. Gerçekten öyle. Millilerimizin döktükleri ter için, gözyaşı için, emek için, bunca çaba için bizler de teşekkür ediyoruz. Hepimizi gururlandırdılar. Hepimizin bayrağını, Türk bayrağını dalgalandırdılar. Milli marşımızı dünyaya dinlettiler. Ne söylesek az ama hedef bitmiyor. Dün az önce de ifade etmiştim. Baş antrenör Santralli ifadesinde dedi ki ben bugün hakkında konuşmayı seviyorum. Bugün kazandığımız bir madalya var. Yarından itibaren Avrupa şampiyonasını düşünmeye başlayacağız. Çünkü sıradaki adımımız bu dedi. Hedef bitmiyor. Hep bir fazlasını yapmak istiyor milliler ve her seferinde de alınlarının akıyla, yüzlerinin akıyla o karşılaşmalardan çıkıyorlar. Bizleri gururlandırıyorlar ve bizlere artık şunu söyletiyorlar. Biz voleybol ülkesiyiz. Dolu dolu gururla bunu söyleyebiliyoruz. Evet, şimdi ülkeye şöyle bir ülkemize baktığımızda aslında futbolu daha fazla bir ilgi vardır. Doğru. Ama millilerin bu başarısıyla birlikte tıpkı bundan daha önce basketboldaki dev adamların başarısıyla nasıl Türkiye bir anda vatandaşlar olarak gözümüzü basketbola çevirdiysek, şimdi de bu başarı, millilerin birbiri ardına gelen bu başarıları, birbiri ardına aldıkları kupalar, şampiyonluklar artık Türk halkının da, Türkiye'deki her bir vatandaşın da voleybol olan ilgisini arttırdı. Dolayısıyla bizlere biz artık voleybol ülkesiyiz dedirtmeye başladı. Bu gururun bizler için tarifi mümkün değil. Milliler için gururlarının, hissettiklerinin tarifi elbette ki söze yer bırakmıyor. Filenin sultanları birazdan gördüğünüz kapıdan çıkacak ve mikrofonların başında olacaklar. Neler söyleyeceklerini merak ediyoruz. Ama hedefleri daha da büyük. Her seferinde bir adım daha yukarı taşımak istiyorlar. Her seferinde kupaların yanına bir kupa daha eklemek istiyorlar. Bugün bitecek belki. Ama yarın yeni hedef için, Avrupa Şampiyonası için düşünmeye başlayacaklar. Antrenmanlar birbirini kovalayacak, taktikler birbiri ardına gelecek. Ve inanıyoruz ki kupaların yanına daha nice kupalar ekleyecek filenin sultanları. Ve bizleri gururlandırmaya devam edecekler. Brezilya'yı 3-1 mağlup ettiler ve Milletler Ligi'nde şampiyon oldular. Setler gidip gidip geldi.

0: aslına bakarsanız. Ama sonunda gülen bizim kızlar oldu, filenin sultanları oldu. Ve filenin sultanları Milletler Ligi, Voleybol Milletler Ligi şampiyonu olarak kupayla yurda döndüler. Aşağı yukarı bir 10 dakika önce İstanbul Havalimanı'na inen uçaklarından, o merdivenlerden indiler. Spor Bakanı ile birlikte kapının önünde yine hareketlilik olduğunu görüyorum. Yaklaşanlar var güvenlik kapısına doğru. Ama buradan seçmek çok mümkün değil. Şimdi kendilerini karşılayanlar mı? Polis ekiplerinin de o noktada olduğunu görüyoruz. Birazdan içeri girmelerini bekliyoruz. Daha doğrusu dışarı çıkmalarını bekliyoruz. Ve neler söyleyeceklerini de merak ediyoruz. Brezilya'yı deviren filenin sultanları coşkulu indiler uçaktan. Onu da gördük. Oldukça coşkuluydu, mutluydular. Tabii yorgunluğu da gözlemlemek bu noktada mümkün. Ama böylesi coşkuda o yorgunluk da tatlı bir yorgunluğa dönüşüyor elbette. İstanbul Valisi Davut Gül tarafından karşılandılar çiçeklerle birlikte. Karşılandıkları anlarda ekranın ortasında, hemen ortasında ekranlarınıza, televizyonlarınıza yansıyor.
1: Pardon, buradayız.
0: Ve birazdan havalimanından çıkmalarını, açıklama yapmalarını, kapının önünde kendilerini bekleyen vatandaşlarla kucaklaşmalarını bekliyoruz. Bu mutluluğun, bu gururun tarifi yok. Bizler millet olarak duygusal insanlarız zaten. Coğrafya itibariyle duygusal insanlarız. Bayrak, millet, İstiklal Marşı, bunlar bizleri duygulandıran unsurlar. Ve dün de o duygu yoğunluğunu iliklerimize kadar hissettik. Evet. Ve o duyguların, o yoğunluğun, dün bize o heyecanı yaşatanlar, o duyguların mimarları birazdan kameraların karşısında olacaklar. Filenin sultanları İstanbul Havalimanı'ndalar. Az önce de ifade etmiştim, hem vatandaşlar bekliyor onları orada, hem de bir basın ordusu, mikrofonları görüyorsunuz. Bizim de muhabirimiz Eda Nur Karaloğlu o noktada. Ben buradan uçağın indiği noktadan olup bitenleri sizlere anlattım. Şimdi Eda'nın bulunduğu noktada bir hareketlilik var. Acaba geldiler mi? Bir hemen ben söz Eda'ya vereyim. Bir hareketlilik görüyorum çünkü, bakalım Eda neler anlatacak. Eda, seni dinliyoruz. Evet, gürültülü tabii Eda'nın bulunduğu alanda. Dediğim gibi bir basın ordusu var. Sanıyorum sesimizin ulaşmasında birazcık bir sıkıntı yaşıyoruz Eda'yla, ama bir hareketlilik görüyorum ben tek. Evet, galiba milliler geliyor. Çünkü hareketlilik o noktada arttı. Evet, ellerinde çiçeklerle geldiklerini görüyorum. Şu an fotoğraf çekiliyor. Teknik direktör var en önde. Görebildiğim kadarıyla çiçeklerden hareketle bunu söylüyorum. Filenin sultanları yavaş yavaş ilerliyorlar. Bir diğer yandan da fotoğraflar çekiliyor. Şimdi açıklamayı, konuşmayı kim yapacak? Kürsüye doğru kim ilerleyecek? Bakalım, göreceğiz. Çok daha net, çok daha yakından görüyoruz şimdi filenin sultanlarını. Tahmin ediyorum ki teknik direktör, teknik adam şu an ekranlara yansıyor. Baş antrenörü milli takımın. Tabii kucaklaşmalar var sevdikleriyle. aileler için ayrı bir gurur. Hem ülkenin bayrağının dalgalanmasını, gururunu yaşıyorsunuz. Bir yandan da bu gurura evlatlarınızın imza atmasının yaşattığı ayrı bir mutluluk, ayrı bir gurur var. Hem ellerinde çiçekler var, hem boyunlarında çiçeklerden yapılmış kolyeler var. Filenin sultanlarının. Karşılaşmada milli takımımızda Melisa Vargas en değerli oyuncu seçilmişti. Turnuvanın en değerli oyuncusu olmuştu. 32 sayıyla final maçının en skorer ismiydi. Ve Vargas'ı da görüyorsunuz. Hemen arkada sağ köşede. Filenin sultanları kazandıkları galibiyetle birlikte organizasyon tarihindeki toplam madalya sayısını böylece 4'e yükselttiler. Şimdi orada bir bekleyiş halindeler ama acaba şimdi bakan mı bekleniyor? Çünkü bakan da millilerle aynı uçaktaydı. Yoksa teknik direktör mü açıklama yapacak? Baş antrenör. Evet, baş antrenör de görüyoruz. Neler söyleyeceklerini de merak ediyoruz. 2023'ten sonraki Voleybol Milletler Ligi finalinde ikinci şampiyonluğu millilerin. Evet, yavaş yavaş sözü Filenin sultanlarına bırakalım.
1: Bir kez daha hoş geldiniz. Böyle karşılanmak gerçekten harika. Galiba döktüğümüz her ter, her emek, bu ülke için verdiğimiz bu karşılamaya değer. Biz maçtan çıktıktan sonra, o sevinci, ilk heyecanını yaşadıktan sonra sosyal medyada olsun, televizyonlarda olsun, ülkemizin de bizimle aynı heyecanı yaşadığını görmek, o maç sayısında aynı coşkuyla herkesin sıçradığını görmek, bizimle aynı zemin gözyaşını görmek, gerçekten verdiğimiz her emeğe değiyor. Ülkemize kupayla döndüğümüz için çok mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah daha nicelerine.
2: Merhaba everyone. Thank you so much for coming. So many people. It's a beautiful day for us. We are so happy to come back in Istanbul and to celebrate this good trophy together. I think that we make the people proud about our performance. We play so good. We play amazing in BNL. Day by day, the player plays always better, and I'm so happy about this. Like a coach, I want to say thank you to my staff, to the players and everyone that worked hard for this amazing trophy. It's a good result. We waited another good trophy for one long time.
3: Çalışanlarımızla birlikte, oyuncularımızla birlikte önemli adımlar atarak her geçen gün daha da iyiye giderek bu sonuçları aldık. Herkesin mutlu olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkürler. Herkese çok teşekkür ediyorum.
1: Böyle coşkulu bir karşılamayla karşılanmaktan dolayı çok mutluyuz. Çok büyük gurur duyuyoruz. Ne kadar büyük bir başarının sahibi olduğumuzun farkındayız. Harika bir turnuva geçirdik. Çok iyi oynadık. Gün ve gün çok daha iyi oynayarak kazandık. Takımımla, oyuncularımla, teknik ekibimle gurur duyuyorum. Bu başarıya katkı sağlayan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ama bizim için hedefler bitmedi. Yazın kalan bölümünde de daha fazla çalışıp daha çok kupa alacağız inşallah. Çok teşekkür ederim.
4: Sayın Bakanım, Sayın Vali, değerli basın mensubu, arkadaşlar, bu tarihi güzel başarıda ev sahipliği İstanbul'un, güzel şehrimiz İstanbul'un böyle güzel takımımızı karşılayan tüm konuklara merhaba diyorum. Hoş geldiniz diyorum. Türk voleybolu bugün geldiği noktada Avrupa'da ve dünyada bir numara. Bunların hiçbirini artık hepsini biliyoruz. Söylemeye gerek yok. Ben bu süreçte çok emek verdiler, çok çaba harcadılar, çok mücadele ettik. Kolay olmuyor. Bugün dünyanın bir numarası olmak, gerek dizilerde gerek milli takımlarda bir numarası olmak kolay değil. Ben bu süreçte bizleri yalnız bırakmayan, bizlerin her zaman yanında olan, hatta 21 Ağustos'ta yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda bizzat kendi isteğiyle ve tüm gayretiyle buraya alınmasında gayret sarf eden Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmayan Sayın Bakanıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten İstanbul'da mükemmel bir ev sahipliği yapan Sayın Valime çok teşekkür ediyorum. Ve bütün velilere, paydaşlara, emeği geçen antrenörlere, kulüplere, sponsorlara, herkese çok teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin başarısı. Bu Türkiye'nin, bu ülkenin başarısıdır. Siz bu çocuklara sahip çıktığınız sürece ve daha büyük başarılara imza atacaklardır diyorum. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. En içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun ülkemize.
5: Sayın Bakan, kıymetli başkan, değerli sporcu kardeşler, hep birlikte İstanbul'umuza, Türkiye'mize çok önemli bir sevinç yaşattınız. Başta sporcularımız olmak üzere voleybol camiasının bütün fertlerine teşekkür ediyorum. Bu işin bugüne kadar gelmesine katkı sağlayan, doğrudan katkı sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Sayın Bakanımıza ve sporun bütün paydaşlarına teşekkür ediyor. Arkadaşlarımızı tekrardan tebrik ediyor. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
6: Evet, ülkemize dönmek gurur verici. Şampiyon olarak dönmek çok muhteşem. Finalin sultanları bir alkışlayın. Onları yürekten tebrik ediyoruz. Bizlere büyük gurur yaşattılar. İstikrarlı bir şekilde başarıdan başarıya koşuyorlar. Yine 2023'te de şampiyon olmuşlardı. Avrupa şampiyonu oldular. Ağustos'ta Avrupa şampiyonası var. Başta teknik heyet olmak üzere takımın tüm sporcularına, hepsine yürekten alkışlar. Milletimizi sevindirdiler. Milletimize büyük bir gurur yaşattılar. Finalde Brezilya'yı 3-1 yenerek diğerleri kazandılar. Hedefler devam ediyor. Hocamızın da söylediği gibi Türk sporunda büyük yatırımlar var. Büyük tesisler var. Türk sporu hedefler hedefe koşuyor. Yapılan tesisler, yapılan yatırımlar ortada. Sayın Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyoruz. Bunlara yürekten alkışlar diliyoruz. Milletimizi sevindirdiler. Hep beraber Kerem'in sultanlarına teşekkür ediyoruz. Yeni yeni şampiyonluklar bekliyoruz. Teknik heyete, federasyona, yönetimine ve karşılamaya gelen coşkulu sporculara, değerli basın mensuplarına teşekkür ediyoruz. Onlar büyük alkışı, büyük sevgi hak ediyorlar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kocaman alkışlar, gurur verdiniz, hedef yaşattınız. Yolunuz açık olsun. Sizleri seviyoruz. Sizlerle gurur duyuyoruz. Tekrar hoş geldiniz.

Çilenin Sultanları artık kupayla birlikte İstanbul'da. TBF Başkanı Akif Üstündağ dedi ki siz bu çocuklara sahip çıktığınız sürece daha nice başarılara imza atacaklardır dedi. Bu cümle önemli bir cümle. Destek geldiği müddetçe daha nice başarılarının olacağını söyledi Filenin Sultanların. Bakan Osman Aşkın Bak da Ağustos'ta gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası'nı hatırlattı. Tıpkı baş antrenörün dünkü karşılaşma sonrasında Santrelli'nin yarından itibaren bunu düşüneceğiz, buna odaklanacağız demesi gibi. Filenin Sultanları göğsümüzü bir kez daha kabarttılar ve ayaklarının tozuyla geldikleri gibi bakan dahil

Onlar da Ağustos ayına gördüğümüz kadarıyla odaklanmış durumdalar. Ve şu anda da hatıra fotoğrafı çekiliyor. O anlarda ekranlarınıza yansıyor. Şu an kadrajda tabii görmüyorsunuz ama millileri ıslıklardan duyuyorsunuz. Çok sayıda vatandaşımız da orada Türk bayraklarıyla bekliyorlar. İkinci kez şampiyonluğa ulaştı Filenin Sultanları. Ve nefes kesen bir maçtı. Ve tarihlerinde ikinci kez voleybol Milletler Ligi şampiyonu oldular. Altın madalyayı aldılar. Brezilya'yı 3-1 yenerek ikinci kez şampiyon oldular. Ve milli voleybolcumuz Vargas'ta gösterdiği performansla finaldeki en değerli oyuncu seçildi. Maçı da zaten 33 sayıyla tamamladı. Bir kez daha belirtelim. Başkan Akif Üstündağ'ın şu cümlesinin altını çizelim. Siz bu çocuklara, Filenin Sultanlarına sahip çıktığınız sürece daha nice başarılara imza atacaklar, dedi Akif Üstündağ. Bakan Osman Aşkın Bak da Ağustos'ta gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası'nı hatırlattı. Tıpkı baş antrenörün de dünkü heyecanın yaşandığı o dakikalardaki hatırlatması gibi yarından itibaren Avrupa Şampiyonası'nı düşünmeye başlayacağız dedi. Sıradaki hedefin bu olduğunu ifade etmişti. Şu an coşku yaşanıyor ama akıllarda belli ki Ağustos ayı da var.

0: Ve biz bu görüntülerle artık buraya da noktayı koyalım. Sizlere veda edelim. Ama saat başında moderatör kuşakları devam edecek. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün

0: masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.
1: Cumhuriyet Halk Partisi resmen bölündü. Özel İmamoğlu ikilisi 91 vekille birlikte CHP'nin resmi hesaplarını da beraberinde götürdü. Ancak Mansur Yavaş, Zeydan Karalar gibi isimleri götüremedi. Yeni partinin neresi yeni soruları soruluyor. Terörsüz Türkiye konusunda gözler mecliste. Peki nasıl bir düzenleme olacak? Moderatör 17'de İbrahim Güneş sorulacak. Star gazetesi yazarı Hasan Hüseyin Öz ve stratejist İbrahim Keleş cevaplayacak.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
5: Haberimiz yok Yüksel abi.
4: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
6: Üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
7: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
8: Vakıfbank Sanat sunar.

Türk-İslam süsleme sanatında Rumi motifi, köklü geçmişi ve soyut estetik gücüyle süsleme anlayışının en karakteristik ögelerinden biri. Hayvan bedenlerinin soyutlanmasıyla ortaya çıkan Rumi, zamanla doğal biçimlerden uzaklaşıp bütünüyle stilize, akıcı ve ritmik bir form kazanmış. Bu yönüyle hem dinamizmi hem de sonsuzluk duygusunu bir arada taşıyor. Selçuklu'dan Osmanlı'ya kadar uzanan geniş bir zaman diliminde taş işçiliği, ahşap oymacılığı, teship, çini ve metal süslemelerde sıkça karşımıza çıkıyor. Rumi motifinin kompozisyonlara kattığı en önemli özelliklerden biri akışkanlık ve dengedir. Motif, kıvrımlı hatlarıyla mekanı doldururken, aynı zamanda gözü yönlendiren estetik bir yolculuk sunar. Çoğu zaman hatayı, bulut ve geometrik motiflerle birlikte kullanılarak daha zengin ve bütüncül düzenlemeler oluşturulur. Bu birliktelik, Türk-İslam süsleme anlayışının simetrik ve uyumlu doğasını güçlü biçimde yansıtır. Sembolik açıdan Rumi, yaratılışın düzenini ve evrenin içsel ritmini temsil eden soyut bir dil olarak değerlendirilir. Görünür biçimlerden ziyade ruhu ve özü anlamlandırmaya yönelen bu yaklaşım, İslam estetiğinin maddeden manaya uzanan çizgisiyle uyumludur. Böylece Rumi motifi, Türk-İslam süsleme sanatında hem estetik bir zarafet hem de derin bir anlam katmanı sunar.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle.
2: Otobit'te. Biraz fazla almadınız mı?
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
7: Evet. Kirvem. Ah kirvem. Bu. Baba.
8: Gel çocuğum.
7: Böyle büyük boy bir yastık daha iyi olmaz mı? Kirvem. Düğünde gelecek altınlar için diyorum ya.
8: Altınlar altında uyurken biz de üzerinde kıvrılmaz mıyız?
9: Öyle bir dünya yok.
10: Allah. Böyle bir dünya var.
11: Dünya Katılım Bankası altın katılma hesabında birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı var. Altınlarınızı şubelere veya...

ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
1: Ziraat Bankası sundu.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 Haber Merkezi'ne ve 24 Radyo'ya hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Güne yansıyanları paylaşmak için birlikteyiz. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor ve bu saat dilimine milli sevinci sizinle paylaşarak başlıyoruz. Hemen sizi İstanbul Havalimanı'na götüreceğim. Zira Filenin Sultanları Şampiyonluk Kupası ile birlikte biliyorsunuz Milletler Kupası'nda şampiyon oldular. Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendiler ve bizi gururlandırdılar. Havalimanı'nda da coşkulu bir sevinç vardı. Hemen gidelim. Oradaki atmosferi bizimle 24 muhabiri Eda Nur Karaloğlu paylaşacak. Eda Nur, kolay gelsin. Girişte alkışlar, sevinç ve çığlıkları ve gerçekten güzel bir atmosfer vardı. Peki kim ne söyledi? Orada nasıl bir hava var? Eda Nur, sendeyiz.
1: Evet İbrahim Güneş, Filenin Sultanları İstanbul Limanı'na iniş yaptı ve tabii çok duygulu anlar da yaşandı. Bir taraftan onları Gençlik ve Spor Bakanımız Doktor Aşkın Bak ve İstanbul Valisi Davut Gül de karşıladı ve birçok aslında vatandaşın o anları beklediğini de gördük. İnanılmaz bir duygu anı da vardı ve şu anda da yine araçlara gidiyorlar. Şu anda da tabii valizlerini yüklüyorlar bir taraftan. Sporcular ve teknik heyet de tek tek onları tebrik etti, şampiyonlarımızı. Ve tabii ki de önemli bir turnuvadan geri döndüler. Rakipleriyle karşı karşıya geldiler ve tabii burada da bir karşılaşma değil aslında tarihi bir başarının da kutlaması vardı ve aslında milli bir gururumuz oluştu burada. Birçok genci de görüyorsunuz üzerlerinde Türk bayrağı yazılı formaları da var ve şu anda da hepsi aileleriyle beraber buluştular. Tabii Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde yine Brezilya gibi çok güçlü bir rakibi de 3-1 mağlup ederek ikinci kez kupayı da getirdi ve şu anda da evlerine gidiyorlar. Hemen burada da yine şöyle de mikrofonu da uzatmak istiyoruz.
2: Bunlar da kazandıklarımızın yarısı. Var, çok güzel günler gördüm.
3: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Ben şurada da şöyle de geçmeye de çalışıyoruz bir taraftan. Evet, vatandaşların da yoğun bir burada heyecanının olduğunu da görüyoruz. Hemen şöyle geçmeye de çalışıyoruz. Tabii fotoğraflar da çekiliyor bir taraflar. Merhabalar, önemli bir turnuvadan çıktınız. Neler hissediyorsunuz? Neler söylersiniz?
4: Teşekkürler. Baba gidelim.
1: Evet, şu anda da evlerine gidiyorlar bir taraftan. Evet, şu anda da tabii gördüğünüz gibi özellikle tabii turnuvanın özellikle Filenin Sultanları'nın önemli isimlerinden biri baş antrenör Daniele Santrelli'ydi. Şu anda tabii göreve geldiği günden bu yana da Türk voleyboluna çok önemli katkılar da sağladı. Avrupa şampiyonluğu, 2 Milletler Ligi şampiyonluğu ve tabii başarılar da bu noktadan sonra da art arda gelmeye devam etti. Tabii şunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Filenin Sultanları sadece turnuvalara katılan bir takım değil. Aynı zamanda her organizasyonda şampiyonluğun en güçlü adaylarından da biri oldular ve dünya voleybolunda da artık Türkiye'nin çok farklı bir yeri olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bugün havalimanındaki

0: atmosferde de bunu gördük. Vatandaşların buradaki yoğun tepkisini de gördük. Burada heyecan had safhadaydı. Ellerinde Türk bayrakları vardı ve bekleyen çok sayıda vatandaşın da olduğunu görüyorsunuz. Özellikle çocukların heyecanı dikkat çekiyor bu noktada. Birçoğu fotoğraf çektirmek için bu alana geldiler. Yine üzerlerinde Türk formasını görüyorsunuz. Burada filenin sultanlarını karşılamak için kapıda saatlerdir kuyruk oluşturdular. Tabii onlar da çok heyecanlı ama burada yoğun da bir atmosferin olduğunu söyleyelim. Tabii milli takım da taraftarların sevgisine karşılıksız kalmadı. Onlarla fotoğraf çektirdi. Sohbet etme fırsatları da oldu kısa sürede olsa. Tabii kısacası bugün burada sadece bir kupanın dönüşü değil, aynı zamanda Türk sporunun gurur veren başarılarından birini de hep birlikte karşıladık. Tabii önemli bir karşılaşmaydı. Filenin Sultanları 2023'teki Milletler Ligi'nin ardından 2026'da da yine şampiyonluk kupasını Türkiye'ye getirdi ve elbette ki göğsümüzü kabarttı. Yine uluslararası arenada Türk bayrağımız dalgalandı. Bu da elbette ki gurur verici. Biz de onları tekrardan tebrik ediyoruz ve sözü tekrar merkeze bırakalım. İbrahim Güneş.
1: AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarıyla gündeminde hangi başlıklar var? 24 muhabiri Yağmur Yıldız bizimle paylaşacak.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir haftalık İstanbul mesaisinin ardından bugün başkent Ankara'da partisinde A takımıyla bir araya geldi. Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık ediyor. Tabii iç ve dış siyasette yaşanan gelişmeler bu toplantıda değerlendirilecek. Özellikle terörsüz Türkiye sürecinde artık yeni bir aşamaya gelindi. Yasal düzenleme noktasında geçtiğimiz hafta Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi partiler turu gerçekleştirdi. Başta MHP lideri Devlet Bahçeli olmak üzere tüm liderlerle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşme gerçekleştirdi ve sonrasında yaptığı açıklamada bu hafta itibariyle artık bu çerçeve yasanın meclise geleceğini işaret etti. Dolayısıyla bu hafta gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrilmiş durumda. Bununla beraber elbette süreçte gelinen aşama, yasal çerçevenin ne olacağı, neyi kapsayacağına ilişkin detaylar bugün genel merkezdeki MYK toplantısında istişare edilecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş kısa bir metin olacağını ve bir af içermediğini ifade etmişti. Buna ilişkin gelişmeler elbette toplantının ana gündemi olacak. Diğer yandan elbette Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan bir diğer gelişme ise Özgür Özel'in CHP'den ayrılan 90 milletvekiliyle yeni parti adını verdiği bir parti kurması. Bu hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana muhalefet sıfatını yitirmesine neden oldu. Hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye sayısı da değişti. Artık çok olan sandalye sayısı yeni partiye geçti. Ana muhalefet sıfatını da yeni parti almış oldu. Değişen bu dengeler aranın ardından yeni yasama yılında atılacak adımlarda yine toplantıda istişare edilecek. Dış politikaya bakacak olursak Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler Ankara'nın gündeminde. Hem geçtiğimiz hafta İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'in İsrail'de hem fanatik Yahudiler hem de polisle birlikte Mescid-i Aksa'ya yönelik düzenlediği baskın Ankara'dan sert tepkilerin gelmesine neden oldu. Ama sadece sert tepkiler de gelmedi. Hakan Fidan 7 ayrı ülkenin Dışişleri Bakanı ile ortak bir bildirinin yayımlanmasına vesile oldu. Ve bu bildiriyle artık uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu konuyu kurmaylarıyla istişare etmesi bekleniyor. Yine ABD ve İran hattında yaşanan gelişmeler, Hürmüz ve bölgedeki diğer adalara yönelik saldırılarda gelinen son durumda toplantının gündeminde olacak. Tabii bir diğer yandan AK Parti önümüzdeki ay kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Bu hazırlıklara ilişkinde gelişmeler masada olacak. Toplantı şu dakikalarda devam ediyor. Toplantı sonrasında ise AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kameralar karşısına geçerek hem gündemi değerlendirecek hem de toplantıya dair detayları açıklayarak soruları yanıtlayacak diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Sıcak bir gelişme var efendim. Bu AK Parti 25 yaşında elbette Ağustos ayının damgasını vuracak bir kutlama töreni de olacak Ankara'da Millet Bahçesi'nde. Ankara'da yarın bir konuğumuz da olacak. Irak Başbakanı Ali Zeydi resmi bir ziyaret için Türkiye'ye geliyor. Tabii önemli bir ziyaret. İki başlık altında önemli, onu söyleyebilir. Birincisi, petrol ihracatı konusunda Türkiye ile Irak arasındaki pürüzlerin giderilmesi açısından hani Kerkük petrolünün akışı ile ilgili önemli bir ziyaret. Aynı zamanda Türkiye terörist bölge açısından da önemli bir ziyaret. Yarın yakından takip edeceğiz diyelim ve gelelim teröristli Türkiye süreciyle ilgili meclisteki gündeme. Oradaki gelişmeleri 24 Ekim'den Ahmet Taner Işıllak bizimle paylaşacak. Zira bir yandan da yasal çerçeve artık oluşturulmaya başlanmış gibi görünüyor. Biliyorsunuz az önce biraz Yağmur da anlattı. Meclis Başkanı Numan Kurtuluş partilerle istişarelerde bulunmuştu. Hep beraber konuyu takip ediyoruz. Bakalım Ahmet Taner Işıllak bize neler anlatacak.
3: Aslında 22 Ekim 2024 tarihinde ilk defa Devlet Bahçeli tarafından grup toplantısında dile getirilmişti. Abdullah Öcalan'ın PKK'nın lağvedilmesini açıklamasını istemişti. İşte o tarihten bugüne neredeyse 2 yıl geçti ve artık biz çerçeve yasayı konuşuyoruz. Tabii defaatle komisyon toplantıları da yapıldı. İşte ondan sonrasında ise şimdi ise çerçeve yasa aşamasına gelmiş durumdayız. Tabii bu hafta içerisinde çerçeve yasanın biz mecliste olmasını bekliyoruz. Evet, genel kurulda çok fazla ciddi önemli konular var. Fakat şunu da ifade edelim, vatandaşların en büyük dikkatini çekiyor. En büyük ilgisini çeken olay, o da çerçeve yasa. Tabii şunu ifade edelim, geçtiğimiz hafta Numan Kurtulmuş meclis ziyaretlerini mecliste siyasi partileri ziyaret etmişti. Bütün siyasi partilerle istişare edilmiş çerçeve yasa konusunda ve tam mutabakat alınmıştı. İşte bu hafta ise o tam mutabakatın çıktısını bekliyoruz biz. Şimdi bu hafta genel kurula gelmesini bekliyoruz çerçeve yasanın. Ama öncesinde de meclis başkanı Numan Kurtulmuş'un bugün değil de yarın veyahut ondan sonraki gün grup başkan vekilleriyle bir araya geleceği ve son bir toplantının yapılacağı, akabinde ise çerçeve yasanın genel kurula sunulacağı ve tartışılacağı, daha sonrasında Ağustos'un başındaysa yasalaşacağı konuşuluyor. Şimdi peki nedir bu çerçeve yasa? Yani hangi maddeleri içerisinde barındırıyor? Bunlara bir göz atalım. Şimdi ilk olarak şunu söylemekte fayda var. En az 10 madde olacağı ifade ediliyor ve 1 yıl süreyle geçerli olacak. Şimdi tabii bu en az 10 maddelik olacak bu yasa tasarısında amaç, tanım ve kurallar belirlenecek. Özellikle de yanı sıra silah bırakan örgüt mensuplarının hukuki statüsüne ilişkin hükümlerde bulunulacak. Ve devamındaysa örgütün fesihinin silah bırakmasının ve bunun teyit mekanizmasının hangi yollarla yapılacağı da ifade edilecek. Aslında bir yol gösterici çerçeve yasa şeklinde nitelendirilebiliriz. Tabii tekliften ilk başta suça karışmayanlar yararlanabilecek. Suça karışmayanlar yine 5 yıl siyasetten men edilecekler. Adli kontrol kararı verilecekler ve devamında 5 yılın sonundaysa yine siyaset yapabilecekler. Yine yurt dışında olanlar için de geçerli. Örgüt mensupları da geçerli. Yurt dışından bu tarafa eğer suça karışmadılarsa Türkiye Cumhuriyeti'ne gelerek teslim olarak adli kontrol kararı ile birlikte hayatlarına devam edebilecekler. Peki hala şöyle bir olay var. Örgüt yöneticileri burada ne alemde? Şimdi bu pakette herhangi bir şekilde örgüt yöneticilerine yönelik bir düzenleme bulunmuyor. Yani örgüt yöneticilerinden kastım Kandil'de bulunan ekipten bahsediyorum. Bunlarla ilgili bir düzenleme şu an itibariyle öngörülmüyor. İlk başta dediğimiz gibi suça karışmamış örgüt mensupları ile alakalı bir düzenleme olacaktır. Zaten şunu da ifade edelim. Adalet Bakanlığı bundan bir ay öncesinde binlerce hakim görevlendirmişti. Bu dosyaların hepsini tek tek incelenmesi, geriye dönük olarak incelenmesi ve bir hükmün yasa çıktıktan sonra bir hükmün verilmesi amacıyla. Şimdi tabii bir de Öcalan'ın siyasi statü tartışmaları var. Biliyorsunuz DEM Parti özellikle bunu çok dile getiriyor. Şimdi DEM Parti'nin getirdiği bu siyasi statü mevzusuna Devlet Bahçeli de bir yorum getirmişti grup toplantısında. Şöyle demişti. Abdullah Öcalan barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğüne getirilsin denmişti. Fakat bu pakette, bu çerçeve yasada biz bunu görmeyeceğiz büyük ihtimalle. Çünkü dediğim gibi örgüt yöneticilerine dair herhangi bir şey bizim kulağımıza gelmedi. O yüzden de sadece çerçeve yasa an itibariyle, en azından bu geleceği itibariyle yalnızca karışmamış örgüt mensuplarını kapsayacak. Tabii buradan da şunu da anlayabiliyoruz. Bu çerçeve yasanın devamı da olacaktır diye bekliyoruz biz hepimiz. Tabii şunu söylemekte fayda var. 11 Temmuz 2025'te ilk silahlar bırakılmıştı. Hemen akabinde 5 Ağustos 2025'te ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milli Dayanışma Kardeşi ve Demokrasi Komisyonu kurulmuştu ve çalışmalarına devam etmişti. Şimdi bütün bunların akabinde ise işte şimdi çıktı zamanı. Aslında bakarsanız bu çıktıları şu şekilde sıralayabiliriz. Doğrulama safhası, özel geçici yasa ki bizim içerisinde bulduğumuz aşağı. aşama infaz ve yargılama revizyonları, demokratikleşme paketleri, yerel yönetimler ve anayasa tartışmaları. Bu çıkardığım maddeler diğer dünyadaki bu bizim yaşadığımız benzer sorunları yaşayan ülkelerden, mesela İngiltere'den İrlanda Cumhuriyet Ordusu veyahut Kolombiya'dan Komünist Fark Örgütü diyebilirim. Bunların hepsi, bu çatışmalar bu bağlamda değerlendirildi. Şimdi Numan Kurtulmuş'un da ifade ettiği bir şey vardı. Türkiye bunu kendine has bir şekilde çözecek diye. Evet, Türkiye kendi bunu kendi dinamikleriyle birlikte çözecek ve yasada dediğimiz gibi bu hafta içerisinde meclise gelecek ve Ağustos'un başında bunun yasalaşmasını biz bekliyoruz. Mecliste zaten bu yüzden tatile girdi. Ağustos'un başında biz bu yasayı göreceğiz diyebilirim. Meclisten şu an son gelişmeler bu şekilde deyip sözü size bırakalım.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel yaklaşık 2,5 yıl

0: CHP koltuğunda oturdu. İmamoğlu'nun yönlendirmesiyle CHP Genel Başkanlığı'na talip olduğunda Özgür Özel büyük değişim vaat ediyordu. Hatta diyordur ki her köşeye sıkıştığımızda Atatürk deyip alkış alma dönemini kapatmalıyız. Zira bu siyaset üretemediğimizin itirafı diyordu. Şimdi soru şu. Tamam, adına baktığımızda yeni parti yazıyor ama yeni olan ne?
1: Değişimciyiz demişlerdi. Sadece Kılıçdaroğlu'nu dışarı atmışlardı. Özgür Özel'den Veli Ağbaba'ya, Ali Mahir Başarır'dan işte Gökhan Günay'dan, Sezgin Tanıkoğlu'dan Umut Akdoğan'a kadar. Hepsi Kılıçdaroğlu'nun partiye monte ettiği isimlerdi.
2: Özgür Özel 2 yıl 194 gün CHP Genel Başkanı koltuğunda oturdu. O koltuğa da İmamoğlu'nun motivasyonuyla, değişim şart söylemiyle talip olmuştu. Peki bu 2 yılda CHP'de ne değişti?
1: Kılıçdaroğlu'nun bütün günahlarına ortaktılar. Ama Kılıçdaroğlu'nu kapının önüne koyup o kurultayda bütün günahların sorumluluğunu Kılıçdaroğlu'na yıkıp kendilerini değişim gibi sunmaya çalışmışlardı. Biz değişimciyiz demişler. Şimdi aynı isimler aynı Kılıçdaroğlu'dan ayrılıp, partiden ayrılıp yeniyiz diyorlar. Böyle olunca ne oluyor? Bütün siyasi rekabet rakip partilerle yaşanacağına CHP'liler arasında yaşanmış.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in sosyal medya hesabına koyduğu fotoğraf bile değişen hiçbir şey olmadığını gösteriyor. Zira fotoğrafta sol tarafta Atatürk'ün bir pozu, yanında köylü milletin efendisidir sözü. Peki Özel değişim değişim diye yola çıktığında ne diyordu?
3: Sıkışınca milli mücadeleden, Atatürk'ten falan bahsederek alkış alarak ilerlenemez.
4: Atatürk sizden partisini iktidar yapmanızı bekliyor.
2: Hadi diyelim ki Özgür Özel CHP'nin mirasına biz de talibiz diye düşündüğü için Atatürk'e yine sırtını yaslamak zorunda kaldı. Peki ya traktörlü pozuna ne demeli? Yani hiç mi iletişim danışmanı yok acaba yeni partide diye sormadan edemiyor insan. Zira o pozun ilk akla getirdiği elbette bu reklam filmi oluyor.
5: CHP'ye oy verene traktör bedava.
2: Hatırlayın, Özgür Özel o dönem bedava traktör vaadi için ne demişti?
6: Diyorsunuz ki inanmayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör demişsiniz. Nerede traktör?
7: Çarpıcı olsun diye CHP'ye oy verene traktör bedava. Şimdi sosyal medyada
6: inanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör.
7: Aynen öyle. Martın başlığı sonra öyle.
2: Bu arada Özel'in sürdüğü traktörde hemen arkasında oturan kişi de yolsuzluktan mahkum olmuş bir isimdi. O dönem CHP Yozgat İl Başkanı olan Abdullah Yaşar'ın SHP döneminde belediye başkanlığı yaptığı sırada zimmet ve yolsuzluk suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldığı ve 1,5 yıl cezaevinde yattığı ortaya çıkmıştı. Yani Özel'in yol arkadaşları her daim biraz sorunlu. Öyle ki CHP'nin sosyal medya hesaplarına çöküp ismini yeni parti yapıp yola devam etmeyi bile normal görüyorlar.
8: Resmi sosyal medya hesapları, mesela CHP'nin eski hesapları, isim değiştirip yeni parti adına geçirmişler.
2: Neyse, biz bedava traktör meselesine dönelim tekrar. Zira Özel ve kurmaylarında vaatte bulunup sonra unutmak gibi bir gelenek var aslında. Hatırlayın, 2019 seçim vaatleri hatırlatılan İmamoğlu 2024 seçimleri öncesinde ne demişti?
9: Denizaltıyla kent içi yolculuk demişsiniz mesela. Bu hatırlıyor musunuz? Bunlar sizin broşörünüzden aldınız.
10: Onu hatırlamıyorum. Denizaltı ile kent içi yolculuğu hatırlamıyorum.
2: Özetle CHP'yi ele geçiremeyince bölmeye talip bir kadro yola çıktı. Ancak şimdiden kan kaybetmeye başladılar bile.
1: CHP'den ayrılmayacağım diyenler, ben CHP'de kalıyorum diyenler Özgür Özel ekibi tarafından derhal hain ilan edildi. Ya Zeydan Karalar bile, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, ne dedi? 54 yıllık CHP'liyim, CHP'de kalacağım dedi. Böyle dediği için, yani benim isimlerle işim yok. Bütün mücadele Atatürk'ün bu iki eserinden biri olan CHP'de sürdürülmeli dediği için kesinlikle katılıyorum. Ya Zeydan Karalar bile linç ediliyor. Bakın, iddia ediyorum. Mansur Yavaş yarın çıksın, ben CHP'den ayrılmıyorum desin, Mansur Yavaş'a bile saldırırlar. Vahap Seçer çıksın, ben CHP'de kalıyorum desin, Vahap Seçer'i bile linç eder.
2: Bu arada yeni partinin parti programına yönelik eleştiriler de şimdiden başladı. FETÖ ile mücadele, mavi vatan, emperyalizmle mücadele yok. Eyalet sistemi öneren yerel özellik şartı, LGBT sözleşmesi denilen İstanbul Sözleşmesi.

0: sözleşmesi var sitemleri sosyal medyada paylaşılıyor. Ne diyelim? Takdir milletin elbette.
1: Şimdi CHP'de Kılıçdaroğlu düzenlediği bir üye töreni vardı biliyorsunuz. Ardından CHP medyasında, daha doğrusu muhalefette CHP'yi terk edip yeni partiye yanlayan medyada figüranlar taşındı. Aslında CHP tabanı eridi haberleri gündeme taşındı. Sonrasında tartışmalar alevlendi. Firmadan bir açıklama geldi. Hani o Kast Ajansı'ndan bir açıklama geldi. Şimdi soru şu: bu olay nasıl oldu?
2: Özgür Özeller için artık Cumhuriyet Halk Partisi artık ana muhalefet partisi özelliğini kaybetmiş, Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte yok olup gidecek bir parti. Artık bütün gündemlerinden çıkmalı, adlarını bile anmamalılar.
0: Sadece 91 vekil değil, FETÖ'de CHP'den yeni partiye tayin olmuş gibi. Örgütün ekran üzerinden Cevheri Güven artık CHP yerine yeni partiye akıl veriyor.
2: Artık CHP defteri tamamen kapanmış olmalı. CHP unutulup yok edilip gidecek partilerden biri olmalı.
0: Peki yeni parti bu öğüdün gereklerini yerine getirebiliyor mu? Vitrinde evet ama sütre gerisinde işler farklı yürüyor. Yeni parti sosyal konvansiyonel tüm medyasıyla CHP'ye saldırıyor. Bu rakibinin henüz AK Parti olmadığı, CHP olduğunun bir göstergesi.
3: Nasıl kirlendiniz ya? Bu nedir ya? Bu ne? Yani Aziz İhsan Burhanettin'i satın alıyor. Burhanettin de parasıyla sizlerin haberlerini satın alıyor. Siz bir misyon gazetesiydiniz. Evime bir günden başka gazete girmiyordu. Geldi düştüğünüz duruma bak.
0: Gürsel Tekin'in elinde Özgür Özel İmamoğlu döneminde CHP'den bir güne aktarılan fonların dökümünü tutuyor. 2024'te 798 bin lira, 2025'te 1 milyon 713 bin lira, 2026'da 1 milyon lira. CHP'de kopuştan sonra gerçekleşen üye katılım töreninde para karşılığı figüran getirildiği haberi bir güne ait. Haber doğru. Gerçekten de üye toplantısında figüranlar var.
4: Dizi ve filmlere figüran şey yapan, ayarlayan, toplayan ajanslar 2 gün önce bizi arayarak CHP'nin toplantısı var, katılırsanız 1000 TL ödenecek nakit diyerekten çağırdılar, biz de geldik.
0: Evet, haber doğru, ancak bu haberi neden bir gün yaptı? Tek açıklaması, haberde imzası bulunan muhabirin acar bir gazeteci olması mı? Gazeteci Sinan Burhan, TV100 ekranlarından ilginç bir iddiada bulundu. Adı geçen ajanslardan birinin kendisine gönderdiğini iddia ettiği açıklamayı okudu.
5: Ajanstan bir açıklama var. CHP'ye gönül veren bir birey olarak törende yakın dostum ve arkadaşım Samet Özkaş'a destek olmak amacıyla ajansımın tüm imkanlarını kendi irademle seferber ettim.
0: Figüranları törene yönlendiren ajansın sahibi bir CHP'li olduğunu ve kendi kendine inisiyatif aldığını iddia ediyor. İnisiyatif açıklaması da tıpkı acar muhabir anlatısı kadar tatmin edici değil. Üstelik tüm bunların yeni partinin CHP'nin seçmen nezdinde hiçbir meşruiyetinin olmadığını savunduğu bir dönemde yaşanıyor. Tesadüfle açıklanamayacak kadar girift. Sonuç itibarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Gürsel Tekin'in kumpas iddiası üzerinde durulması gerektiğini düşündü. Konu hakkında bir soruşturma başlatıldı. Açıklamada araştırmalar sonuçlandığında şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacağı bildirilmesi önemli bir detay. Ama tören gününe ilişkin kumpas kokularının yükseldiği tek detay figüranlar değil. Ve Kılıçdaroğlu'nun Tuğan'la Saliha İyigör'le fotoğraf vermesi. Bu görüntüler de CHP'li sosyal medya hesaplarının gündemindeydi. Murat Gül İbrahimoğlu'nun özel jetinde uyuşturucu ve fuhuş partileri düzenlendiği öne sürülmüştü. İyigör'de İmamoğlu suç örgütü soruşturması sanığı Fatih Keleş'in kız arkadaşı olarak o jette bulunmuştu. Tüm bunların üst üste gelmesi hedefin Kılıçdaroğlu'nun imajı olduğunu gösteriyor.
1: Şimdi tabii bir yandan bu kavgalar var, bir yandan da muhalefet belediyelerinin elinde olduğu için ağır ağır çürüyen kentler. İstanbul'da onlardan bir tanesi. YÖBE yetki alanında olan Balıkyolu Köprüsü'ne götüreceğiz sizi. Zira köprü adeta yıkılmak üzere. 24 muhabiri Mehmetcan Çoban oradan izlenimlerini bizimle paylaşacak.
6: Burası Esenyurt Balıkyolu Köprüsü. Her gün binlerce aracın kullandığı o köprü ve o köprü artık yıkılma alarmı veriyor. Çünkü kolonun taşıyıcı parçalarının parçalandığını da şu anda ekranlarımızda da görüyorsunuz. Tabii ki de kopan beton parçaları birlikte etraftaki betonun içindeki o demir parçaları da gün yüzüne çıkmış durumda. Tabii ki de o betonlar da korozyona uğramış durumda. O betonlar, demirler bir un parçası gibi adeta dökülüyor. Hemen taşıyıcı kolunun etrafına baktığımızda ise taş parçalarını görüyoruz. Tabii ki de bu parçalar da buradan kopan parçalar. Buradaki ilçe sakinlerinin en büyük korkularından birisi şikayetlerinin kulak ardı edildiğini söylüyor. İlçe sakinleri iddiaları bu yönde. Çünkü İBB yetki alanında olan bu köprü yetkililer tarafından tadilat çalışmasına alınmıyor ve her gün altından binlerce insanın geçti. Üzerindense tonlarca ağırlıktaki araçların kullandığı o köprünün hangi tarafına bakarsak bakalım parçalarının koptuğunu, demirlerin korozyona uğradığını da sizlere söyleyebiliriz. Tabii ki de kopan parçaları da görüyorsunuz. Aynı zamanda açılan kolon aralığını da görüyorsunuz. Bir insan parmağı rahatlıkla bu kolonların arasına girebiliyor. İddiaların en büyüğünde ise araçlar, ağır tonajlı araçlar bu köprünün altından gelip geçerken köprünün sallandığı iddia ediliyor. Tabii köprünün hangi noktasına bakarsak bakalım taşıyıcı kolonları olsun, üst taraftaki ana yol kısmı olsun ve ana yol kısmındaki o kopan parçalarla birlikte korozyona uğrayan ve vatandaşın korkusuna sebep olan o demirleri de ekranlarımızda sizlere getirdik. Vatandaşların en büyük korkularından birisi de çocukların, özellikle okullar açıldığında bu yolu çocuklar kullanıyor ve eğer çocuklar kullanırken buradan kopan parçalar bir çocuğu yaralar mı diye bu ilçedeki vatandaşlar düşünüyor. Balıkyolu Köprüsü'nü ekranlarımıza getirdik diyelim. Sözlerimizi toparlayacak olursak köprünün hangi noktasına bakarsak bakalım demirlerinin korozyona uğradığını, artık yıkılma alarmının verildiğini sizlere söyleyelim ve bizim aktaracaklarımız bu kadardı diyerek sözü stüdyoya bırakalım.
1: İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan, Hürriyet'in yerine belediye başkan vekili seçimi yapılacak 30 Temmuz'da. Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla tutuklanan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in İçişleri Bakanlığı 24 Temmuz tarihli oluruyla görevden uzaklaştırıldığı hatırlatıldı. Bu yüzden belediye başkan vekili seçimi tamamlanıncaya kadar görevin aynı kanunun 45. maddesinin 6. fıkrası uyarınca İzmit Belediye Meclisi 1. Başkan Vekil tarafından yürütüleceği ve yeni vekilin de 30 Temmuz Perşembe günü saat 15'te seçileceği vurgulandı. İletişim alanının yeni yol haritası Ankara'da masaya yatırılıyor efendim. Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı'nca 2. İletişim Şurası yarın düzenlenecek. Şura'nın açılışı Ato Kongrezyum'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak. Açılış programında Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Profesör Doktor Burhanettin Duran da katılımcılara hitap edecek. 2 gün sürecek organizasyon. 2. gününde ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı konferans salonunda panel oturumları gerçekleştirilecek. Türkiye Yüzyılı Vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilecek Şura'da kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, medya ve akademi dünyasının temsilcileri bir araya gelecek. Toplantılarda Türkiye iletişim modelinin uygulanabilir çerçevesinde oluşturulması, iletişim politikalarının mevcut durumunun değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik stratejiler belirlenecek. Ahbaplar suç örgütü soruşturması genişletiliyor efendim ve yeni isimler de ifadeye çağrıldı. Üstelik de kamuoyunun yakından tanıdığı ünlü isimler. Peki kimler ifadeye çağrıldı? Gelenler var mı? Hemen isterseniz Adalet Sarayı'na götüreyim sizi ve 24 muhabiri Nesra Yuma'ya soralım. Nesra, kolay gelsin. Sabahtan bu yana takip ediyorsunuz soruşturmaya dair detayları. Gelen giden var mı? Savcılıktan bir açıklama var mı? Hangi bilgiler var elimizde?
7: İbrahim. İbrahim Güneş Ahbaplar Suç Örgütü olarak nitelendirilen Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 4. dalga operasyonu bugün sabah saatlerinde gerçekleştirildi. Gerçekleşen operasyon İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı ve 13 şüpheli gözaltına alındı. Keza aynı şekilde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrılan da isimler vardı. O isimler arasında kimler vardı? Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin isimlerini görmüştük aslında. Mahsun Kırmızıgül sabah saatlerinde ifadeye çağrıldıktan sonra bugün öğle saatlerinde İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na geldi ve burada ifadesini gerçekleştirdi. İfade işlemi gerçekleştirdi ki bu süreçle alakalı Bakan Gürley'in, Adalet Bakanı Akın Gürley'in de bir açıklaması vardı. 13 kişi gözaltına alındı. Kendisi sosyal medya hesabından yaptı bu arada bu açıklamasını ve şu bilgilere yer verildi. 13 kişi gözaltına alındı. Mali ticari ilişkileri ise inceleniyor. Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması derinleşiyor. Elçin Sangu ve Gülben Ergen de keza ifadeye çağrılmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürley'in de bu süreç içerisinde açıklamaları da sosyal medya hesabı üzerinden yapılmıştı. Şimdi soruşturmadan bahsetmek istiyorum. Aslında sürece baktığımızda 2023 yılına dayanan bir süreçten bahsediyoruz. Neden 2023 yılı? Çünkü 6 Şubat asrın felaketi Kahramanmaraş depremi gerçekleşmişti ve bunun ardından da bölgede depremzedelere ve bölgedeki insanlara bir yardım seferberliği başlamıştı. İşte yurdun dört bir yanından insanlar o bölgeye yardımda bulunmaya çalışıyorlardı ki o zaman içerisinde de Ahbap Derneği olarak bilinen bir dernek vardı. Başkanının da Haluk Levent olduğunu biliyoruz. Bu bağlamda da o dernek üzerinden Türkiye'nin dört bir yanındaki isimler bu derneğe bağış yapmıştı. Keza bağış yapanlar arasında ünlü isimleri de görmüştük. Fakat süreç bu noktaya geldiğinde savcılık tarafından yürütülen soruşturmada çok farklı detaylara yer verildi ve bu süreç aslında dört başlık altında değerlendirilmeye ve incelenmeye başladı. Hangi başlıklar bunlar? Konut ve konteyner alımları var. Bu konut ve konteyner alımlarında da Ahbap Derneği'nin 2023 yılında deprem konutları yapılması amacıyla bazı şirketlere bağışların önemli bir miktarının aktarıldığı ifade edildi. Evet. Ve bu kapsamda da aslında birçok başlıkta ele alındı. Akabinde de soruşturma devam ediyor diyelim. Bizler de süreci takip ediyor olacağız diyelim. Sözü size stüdyoya bırakalım İbrahim Güneş.
1: Teşekkür ediyoruz diyelim ve hemen sizi başkent Ankara'ya götüreyim. AK Parti MYK gündemiyle ilgili olarak AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor. İzliyoruz.
8: Partimizin kuruluş yıl dönümünde yapacağımız etkinlik o çerçevede medya ve tanıtımdan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Faruk Acar'ın bir sunumu gerçekleşiyor. Yine Terörsüz Türkiye'nin ekonomik boyutunun değerlendirilmesi bakımından ekonomi işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Nihat Zeybekçi'nin kapsamlı bir sunumu olacak. Tabii her zamanki gibi Grup Başkanımız Sayın Abdullah Güler Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmaları hakkında bilgi verecek ve diğer arkadaşlarımızın değerlendirmeleriyle birlikte MYK'mız devam edecek. Öncelikle bu konularla ilgili sizinle bilgi paylaşacağım. Öncelikle Filenin Sultanlarını buradan bir kere daha tebrik ediyoruz. Görkemli bir şampiyonluk getirdiler ülkemize. Hepimiz kendileriyle gurur duyuyoruz. Milletimizin sevinci büyük. Sadece spor camiasının değil, milletimizin her bir ferdinin sevincini bu şekilde yükselttiler. Bu şekilde hepimize büyük bir gurur yaşattılar. O yüzden Filenin Sultanlarına buradan bir kere daha teşekkürlerimizi, tebriklerimizi sunuyoruz. Desteğimizin her zaman onlarla olduğunu ifade ediyoruz. Terörsüz Türkiye konusunda daha önce söylemiştim sizlere yeni bir aşamaya geldiğimizi. Yeni aşama silah bırakmanın temin edilmesi, Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşılması için bir yasal çerçevenin, bir yasal zeminin ortaya çıkmasıydı. Doğrusunu söylemek gerekirse bununla ilgili çok sayıda toplantı yapıyoruz. Hemen her gün çalışıyoruz. Tabii istişarelerimizi sürdürüyoruz. Siyasi boyutları olan, hukuki boyutları olan, çok kapsamlı, istihbari boyutu olan, stratejik boyutu olan çok kapsamlı bir süreç. Şimdiye kadar ortaya koyulan irade, Cumhur İttifakı tarafından ortaya koyulan irade, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon vasıtasıyla meclis başkanımızın başkanlığında yürütülen çalışmalar, Aynı şekilde Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatlarla bir devlet politikası olarak bunun yürüyor olması, yine Sayın Bahçeli'nin açıklamalarıyla bu konunun önünün açılmasına yönelik stratejik müdahalelerle bütün bu zaman dilimi aslında son derece dinamik geçti. Bütün bu dinamizm içerisinde devletimizin niteliklerine ve milletimizin değerlerine gölge düşürecek hiçbir şey yapılmadı. Burada esas olan, dediğimiz gibi, her zaman söylediğimiz gibi, Türkiye'nin temel değerlerini korumaktır. Türkiye'yi terör yükünden kurtarmaktır. Bundan sonra buraya kadar gelmek önemlidir. Bir söz vardır. Bundan sonrasını yürümeyeceksek buraya kadar niye geldik diye. Şimdi daha ince işçilik aşamasındayız. Aslında bir bakıma bir başka boyutuyla mesele yeni başlıyor. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedeflerine ulaşmak bakımından tabii ki yasal bir zeminin oluşması son derece önemli. Ama aynı zamanda oluşturulan politik atmosfer önemlidir. Toplumsal atmosfere pozitif katkı sağlayıp sağlamamak önemlidir. O yüzden özellikle bu süreçte tabii ki katkılar çok değerlidir. Tabii ki yapıcı eleştiriler de çok değerlidir. Burada katkı adı altında dar mahalle ideolojilerinin gündeme gelmesi son derece zararlıdır. Ya da eleştiri adı altında yapıcı olmak yerine yıkıcı eleştiri son derece zararlıdır. Çünkü bu bütün Türkiye'yi ilgilendiren bir meseledir. Bu mesele sadece siyasi bakışlara göre var olan ya da yok olan bir mesele değil. Türkiye uzun zamandır terörle mücadele ediyor. Ve biz hükümetlerimiz döneminde pek çok reformu hayata geçirerek Türkiye'nin demokrasi eksiğinin kapatılması, Türkiye'nin demokrasi eksiğinden doğan sorunların giderilmesi bakımından en zor zamanlarda, vesayetin en ağır ve en karanlık zamanlarında güçlü reformlara imza attık. Tabii ki en büyük takdir, en büyük gurur, en büyük değer milletimizin fertlerinindir. Şimdiye kadar milletimizin arasına Türk-Kürt diye, Alevi-Sünni diye fitne sokmaya çalışan birçok istihbarat operasyonuna, birçok provokasyona, suikastlere hedef oldu ülkemiz. Siyasi tarihimizi şekillendirmek için, siyasi partileri şekillendirmek için birçok operasyonla karşı karşıya kaldı. Ama ister Türk olsun, ister Kürt olsun, ister Alevi olsun, ister Sünni olsun, bütün bu provokasyonlar karşısında milletimizin sağduyulu tek bir ferdi bir diğerine yan gözle bakmadı. Kimse kimseyi incitecek bir iş yapmadı. Dolayısıyla burada esas kahraman, bugüne ülkemizin gelmesindeki esas kahramanlar işte milletimizin bu makul çoğunluğudur. Milletimizin bu sağduyusudur, bu basiretidir. Şimdi de biz bu sağduyuyu ve bu basireti toplumun her kesiminde aidiyeti ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun görüyoruz. Yapmaya çalıştığımız şey ölçek büyütmektir. Dar mahalle ideolojilerinin dışında Türkiye'nin ölçeğini büyütmek, Türkiye'nin her bir ferdinin, her bir kesiminin, her bir kimliğinin, her bir aidiyetinin ve mensubiyetinin daha büyük bir birlikteliğin parçası olmanın hazdını yaşaması, daha büyük bir birlikteliğin sorunları gidermedeki oluşturacağı zemini, atmosferi, herkesin soluması, bu son derece önemlidir. Daha önce çeşitli vesilelerle ifade etmiştim. Adlarımız farklı olabilir ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye'de ikinci sınıf vatandaş yoktur. Türkiye'de herkes birinci sınıf vatandaştır. Türkiye'de vatandaşların bir kısmı ev sahibi, bir kısmı siyasi olarak demokratik haklar açısından, Cumhuriyet'in değerleri açısından bir kısmı kalıcı, bir kısmı gidici, bir kısmı asil, bir kısmı yedek değildir. Adlarımız farklı olsa da hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir. O sebeple bütün bunları dikkate alan, dar mahalle ideolojilerinin dışına çıkan, büyük bir zihinsel ölçekle konuşan, büyük bir demokratik perspektifle konuşan, yapıcı bir dille konuşan bir yaklaşımı hep beraber üretmeliyiz ve sahiplenmeliyiz. Bugün etrafımıza baktığımızda, etrafımız, yakın coğrafyamıza baktığımızda Türkiye'nin pozitif olarak nasıl ayrıştığını, Türkiye'nin pozitif olarak nasıl yüksek değerleri yüksek bir temsille koruduğunu hep beraber görüyoruz. Sandık var, demokrasi var, siyasal katılımın önü açık, siyaset yapmanın önü açık, bir tezi olanın millete ulaşma imkanlarının önü açık. Bugünün dünyasına baktığınızda bunlar büyük değerler. Ama şimdi daha da bunların büyük değerler olmasına daha yeni boyutlar eklendi. Eskiden bazı ülkeler bunlara ulaşacak

imkanlara sahip değildi. Bunlara ulaşacak siyasi sistemlere sahip değildi. Bunlara ulaşacak kurumsal kapasiteye sahip değildi. Ama şimdi daha büyük bir sıkıntı var. Bunlara ulaşan yüksek kapasiteye sahip bazı devletlerin, bazı toplumların aslında kurumlarının içinin boşaldığını, demokratik mekanizmaların içinin boşaldığını, demokrasinin bir tür propaganda faaliyetine dönüştüğünü, demokrasinin bir şekilde yozlaştırılmaya çalışıldığını, hukukun elastik hale getirilmeye çalışıldığını, dünyada böyle bir akımın ortaya çıkmaya çalıştığını görüyoruz. Onun için bu değerlerimizi korumamız konusunda daha hassas, daha güçlü bir yaklaşım ortaya koymamız gerekiyor. Bu vesileyle de terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefleri açısından en çok ihtiyaç duyulan şey, ister katkı olsun, ister eleştiri olsun. Önemli olan sisteme oksijen mi yüklüyorsunuz, yoksa toksik gazlar mı yüklüyorsunuz? Bugün daha çok oksijen yükleyecek bir dile ihtiyacımız var. Daha çok oksijen yükleyecek, dar mahallelerin dar kalıplarını, zindanlarını aşacak, daha büyük ölçeklerden bakabilecek yaklaşımlara ihtiyaç var. Burada da hem hukuki hem siyasi açıdan ince işçilik gerekiyor. Zaman propaganda zamanı değil. Zaman gerçekten doğru bir dille her bir vatandaşımıza ulaşabilecek bir zaman. Zaman sadece belli bir kesimin rengini diğerlerine dayatmasının zamanı değil, tek rengin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olduğu ve bu rengin altında diğer bütün renklerin kendisine en anlamlı aidiyeti bulabildiği bir siyasal yaklaşımın ortaya koyulmasının zamanı. O yüzden aşırılıklardan kaçınmak en temel ilki olmalıdır. Yani pozitif bahsettiğim unsurları yerleştirebilmek için öncelikle bu aşırılıklardan kaçınma meselesi her kesimin dikkat etmesi gereken bir konudur. Bugüne kadar gelinen yol kolay gelinmedi. Bir sürü provokasyonlara, bilinen ve bilinmeyen sabotajlara ve sabotaj teşebbüslerine rağmen hep şunu söyledik: her ne olursa olsun bu meseleyi biz otobanda tutacağız, ana yolda tutacağız, yan yollara sapmasını engelleyeceğiz dedik. Gerek Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar, gerek Sayın Bahçeli'nin verdiği mesajlar, bütün bu sabotaj faaliyetleri karşısında meseleyi ana yolda tutma konusundaki hassasiyetimizin nirengi noktalarını oluşturdu. Tabii ki meclisteki komisyona katılarak buna destek veren bütün partiler, burada DEM'den, CHP'den veya diğer muhalefet partilerinden, Yeni Yol'dan pozitif dil kullananlar, aşırılıktan kaçınanlar, dar mahalle ideolojilerinden kaçınanlar buna büyük katkı sağlamış oldu. Şimdi geldiğimiz nokta daha kritik bir noktadır. Yani bir bakıma şöyle düşünelim, artık kaldıraç bunu yerine yerleştirecek, bütün bu süreçleri yerine yerleştirecek bir noktaya bunu kaldırdı ve bunu artık yörüngesine oturtmak gerekiyor. Burada oturtmak gerekirken de bir cümle kurulduğunda bu cümlenin sadece bir toplum kesiminde nasıl yankılandığı değil, toplumun bütün kesimlerinin aslında kabulüne mazhar olup olmayacağını iyi değerlendirmek lazım. Hepimizin adının farklı olabileceğini ama soyadının Türkiye Cumhuriyeti olduğu ilkesini ayakta tutmak lazım. Burada sokaktaki kardeşliğin en sıkıntılı zamanlarda vatandaşlarımız arasındaki birlik ve beraberlik ruhunun bütün bu meselelere yansıtılması gerekiyor. Burada retorik gerçekliğin önüne geçmemelidir. Aşırı retorikler gerçekliği boğmamalıdır. Ya da bir takım ispat çabaları, bir takım olmayan şeyler üzerinden bu süreci sabote etme çabaları karşısında son derece duyarlı olmak gerekir. Dediğim gibi ne devletin niteliklerinden ne milletin değerlerinden verilen bir taviz yoktur. Bu çok sağduyulu, doğru bir şekilde yönetilen bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Günün sonunda Türkiye Cumhuriyeti bütün bu kazanımlarla birlikte, terörsüz Türkiye hedefine ulaşmakla birlikte bütün vatandaşlar

arkadaşlarımızın, Türk, Kürt, Alevi, Sünni, diğer aidiyetlere sahip bütün vatandaşlarımızın kendini daha iyi bir zeminde bulacağı bir noktaya ulaşacaktır. Bölgemiz açısından da emperyalistlerin terör örgütlerini birer vekalet savaşı unsuru olarak kullanıp bölge halklarına zarar veren bütün bu yaklaşımlarının elimizin tersiyle itileceği bir ortam çıkacaktır. Bakın her gün esasında baktığınızda Türk, Kürt, Arap ya da başkaları ya da Alevi, Sünni, Şii, Nusayri, Dürzi bütün bunlar arasındaki çatışmaların körüklenmesinin sebebinin bir takım emperyalist hesaplar olduğunu görüyoruz. Halbuki baktığınızda bütün bir bölgemize geniş bir gözle, büyük bir ölçekle baktığınızda Türk, Kürt, Arap aynı kadere sahip. Fars aynı kadere sahip. Hangi etnik gruptan olursa olsun aynı kadere sahip. Alevi, Sünni, Şii, Nusayri, Dürzi, Keldani, Yezidi hepsi aynı kadere sahip. Sadece bunu kendilerini paramparça ederek, aralara bir takım siyasi fitneler sokarak kendi çıkarlarını temin etmeye çalışan bir takım emperyalist odaklar var. Dolayısıyla kendi irademizi kendimiz inşa etmeliyiz. Bölgedeki barışı koruma konusunda kendi mekanizmalarımızı kurmalıyız. Ülkemizin içerisinde de şu ana kadar geldiğimiz iradeyi zihinsel ölçeklerimizi büyüterek, dilimizi iyi bir doğrultuda tutarak, dar mahalle ideolojilerinden kaçınıp meydanlarda buluşarak, zihinsel meydanlarda, fikirsel meydanlarda buluşarak değerlendirmek gerekir. Herkesin kendi sokağında bu meselelerle ilgili aşırı yaklaşımlar olabilir. Ama demokrasi meydanında buluştuğumuzda, cumhuriyet meydanında buluştuğumuzda orada herkes için çok daha geniş bir alanın, çok daha büyük bir ölçeğin var olacağını göreceğiz. O yüzden bugün sıkılı yumruklarla konuşma zamanı değil, el sıkışarak konuşma zamanıdır. İnşallah bu konuları bugün gelinen noktada, bu yasal zemini ortaya çıkarma noktasında güçlü bir mutabakatı ortaya çıkarmak için el sıkışarak konuştuğumuzda yarın tarihin diğer ufuklarına da kol kola girerek yürüme imkanımız olacak. Eğer zor meseleleri, sıkıntılı meseleleri el sıkışarak konuşabilirsek, Türkiye'nin içerisinde, parlamentomuzun içerisinde, Türkiye'nin içindeki çeşitli sivil ya da siyasi zeminlerde bu el sıkışmaları becerebilirsek, bunu kurumsallaştırabilirsek, bu el sıkışmalar önümüzdeki tarihsel ufuklar için kol kola yürüyüşlerin başlangıcı olacaktır, dibacesi olacaktır. O iradeyle meseleye yaklaşmak gerekir. Terörist Türkiye konusundaki hazırlıklarımız bizim devam ediyor. Hemen her gün toplantı yapıyoruz. Bugün de toplantı yapacağız. Saatler süren toplantılar yapıyoruz. Bazen günde iki kere sabah ve akşam toplantı yapıyoruz. İnşallah meclis kapanmadan bu yasal çerçeveyi ortaya çıkarmış olacağız. Değerli arkadaşlarım, Batı Şeria'da ortaya çıkan yeni gelişmeleri hassasiyetle takip ediyoruz. Uzun zamandır yaptığımız bir uyarı var. O uyarı, İsrail'in sistematik bir şekilde Batı Şeria'yı gazzeleştirmeye çalıştığına dairdir. En son çıkan görüntülerde gördünüz, yerleşimciler İsrail askerlerinin koruması altında Filistinlilerin evlerine ve topraklarına saldırıyor. Bu bir gasptır, bu bir işgaldir. Yani dünyanın gözü önünde Filistinlilerin ana vatanları işgal edilmeye çalışılıyor. Gazzeleştirme şeklindeki soykırım faaliyetinin İsrail tarafından Batı Şeria'ya, hatta Lübnan'a yansıtılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu bütün dünya için tehlikedir. Bakın yarın bugün uzak olduğunu zanneden ülkeler bile bu krizlere, yarın bu krizlerle yüzleşmek zorunda kalacaklar. Dünyanın bir yerinde işte bu Uluslararası Ceza Mahkemesi ile ilgili tartışmaları izleseniz, dünyadaki hemen hemen bütün farklı odaklar, farklı coğrafyalar Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin
Netanyahu ve soykırım şebekesi hakkında verdiği kararların ne kadar doğru olduğunu, hatta bunun az bile olduğunu söylerler. Fakat Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin nasıl hedef alındığını görüyorsunuz. Netanyahu ve soykırım şebekesi Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin aldığı en temel insan haklarıyla ilgili aldığı kararı bile bir nefret suçu olarak kodlamaya çalışıyor. Tarihte böyle bir ikiyüzlülük, böyle bir soykırım şebekesi, böyle bir yalan şebekesi görülmemiştir. Dolayısıyla Netanyahu ve onun soykırım şebekesi sadece Filistinler için değil, sadece Gazze ve Batı Şeria için değil, sadece bölge için değil, bütün dünya için büyük bir sıkıntıdır. Burada büyük bir hassasiyetle uluslararası hukuku korumak için, uluslararası barışın temel dinamiklerini korumak için artık yapılacak ilk iş bu soykırım şebekesine karşı somut adımlar atmaktır. Yine mukaddesimiz Mescid-i Aksa'mıza dönük bir İsrailli bakanın sürekli olarak İsrailli güçleri yanına alarak, güvenlik güçlerini yanına alarak yaptığı saldırılardan biri gerçekleşti. Bunu en şiddetli bir şekilde lanetliyoruz. Mescid-i Aksa'nın uluslararası hukukunun ve statüsünün korunması uluslararası toplumun sorumluluğundadır. Tabii sadece camilere yapmıyorlar bunu. Daha önce de ifade ettim, kiliselere yapıyorlar. Hristiyan din adamlarının ayinlerinin engellenmesi şeklinde, onlara hakaret şeklinde bir faaliyet yürütüyorlar. Yani bu bir soykırım şebekesinin bütün bir mabetlere karşı bir nefret şebekesi gibi de hareket ettiği net bir şekilde görülüyor. Onun için bütün dünyayı bir kere daha Mescid-i Aksa'nın uluslararası statüsü ve tarihsel ve hukuki statüsü konusunda hassas olmaya davet ediyoruz. Değerli arkadaşlarım, bizim önümüzde bahsettiğim gibi 25. yıl kutlamalarımız var. 25. yılla ilgili olarak sizinle 25. yılımıza özel hazırladığımız bir logomuz paylaşılacak. Bugün tanıtım ve medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Faruk Acar MYK'mıza sunum gerçekleştiriyor. Gereken kararlar alındıktan sonra o kendi 1 Ağustos itibariyle o alınan kararlar doğrultusunda o etkinliğimizi gerçekleştireceğimiz tarihe kadar, yani 14 Ağustos tarihine kadar kesintisiz bir şekilde milletimizle paylaşımlarımız olacak. 25. yıl logomuz ve bu çerçevedeki 25. yıla dönük kurumsal kimlik hazırlıklarımız sizinle bir müddet sonra paylaşılacak. Sadece 25. yıla özel kurumsal bir takım çalışmalarımız var. Tabii bir şeyin altını çizmem lazım. Burada evet, biz bu çatı altında siyaset yapmaktan onur duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızla yol yürümekten onur duyuyoruz. Burada hem siyaset yapıyoruz ama hem de siyasi tarihin pek çok aşamasını gözlemleme imkanı buluyoruz. Bu gözlemleme imkanı içerisinde kamuoyunun bildiği ve bilmediği bir sürü mücadelesine yakından şahit oluyoruz Sayın Cumhurbaşkanımızın. Dolayısıyla bu 25 yıllık mücadelede Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız bugün milletinin huzurunda alnının akıyla, şerefiyle, verdiği mücadeleyle, devletin ve milletin emanetine sahip çıkmakla çeyrek asırlık bir gurur tablosunu tek başına yansıtmaktadır. Evet, AK Parti'nin mücadelesi var, çok kıymetlidir. Bir sürü arkadaşımız bu mücadelenin parçası olarak bugünlere geldi. Bu çok kıymetlidir. Ama bir takım şer şebekelerin en büyük hedefi Sayın Cumhurbaşkanımızdı. Bu parti kapatma davamızdan tutun da 15 Temmuz'daki hain darbe girişimine kadar, onun dışında da bugün sizinle paylaşamayacağım bir sürü kendisini hedef alan ve son derece tehlikeli bir takım olaylarla karşılaştı. Ama milletin emanetini ancak millete teslim ederiz. Milletin emanetine gölge düşürmeyiz iradesinden bir gün bile geri adım atmadı. Biz yakın hallerinde de
Onu gördük ki en zor zamanlarda

büyük bir tevekkülle ve millete güvenerek bu yolu yürüdü ve bu 25. yıl açısından baktığımızda da bugün Sayın Cumhurbaşkanımız milletin evladı olarak, milletin adamı olarak, milletimizin huzurunda, bölge halklarının huzurunda, mazlum halkların huzurunda ve tarihin huzurunda görevini yapmıştır, hakkıyla yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir. Bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz. Allah nice yıllar nasip etsin, millete hizmet edecek diyoruz. Tabii 1 Ağustos'tan 14 Ağustos'a kadar milletimize kazandırdığımız hizmetler mukayeseli olarak çeşitli videolarla, kliplerle, çeşitli görsellerle paylaşılacak. Yine 15 gün boyunca il başkanlıklarımızda vefa toplantıları yapılacak. Ahirete irtihal eden arkadaşlarımız için dualar okunacak. Bunun yanı sıra yine hafızayı korumak için, çünkü o kadar çok şey yaşıyoruz ki bazen aynı şeyi yaşayan arkadaşlar olarak bir araya geldiğimizde bile bakıyoruz ki ancak 2-3 kişinin anlatımıyla birbirimize farklı anlatımlarla tabloyu tamamlayabiliyoruz. Çünkü bu 25 yılda neredeyse 250 yıllık tarih yaşandı. Bu açıdan baktığınızda da bir 25 yıllık almanağı sizlerle paylaşacağız. Vatandaşlarımızla paylaşacağız. Tabii bir şeyimiz de şu, bu 25 yıl bunları yaptık. Bundan sonraki 25 yıl için, ülkemiz için ne düşünüyoruz? Bundan sonrası için, Türkiye için, Türkiye yüzyılı için neler düşünüyoruz? Onlarla ilgili de bir çalışma yapıyoruz. Onları da sizinle bu çerçevede paylaşacağız. Bir bahsetmek istediğim konu arkadaşlar size, son zamanlarda bizim üyelerimizle ilgili bazı tartışmalar oluyor. Bazı isimler kendilerinin kendilerinden habersiz olarak üye yapıldığını söylüyorlar. Tabii şunu ifade etmek isteriz ki öncelikle kendisinin haberi olmadan ben üye yapıldım diyenlerin bunu genel merkezimize bildirmesinden memnuniyet duyarız biz. Tabii zaman zaman bunlar dijital sistemler olduğu için zaman zaman açıklar olabiliyor burada. Bunları güncellemeye çalışıyoruz. Öyle bir şey olduğu zaman da siliyoruz. Ama buradan sanki bizim büyük üyelik ailemize bir gölge düşürmeye çalışanlar olduğunu da görüyoruz. Biz milletimizin büyük teveccühünü görüyoruz. Teşkilatlarımız arasında her ay en çok üye yapma konusunda büyük bir şey var, yarış var. 12 milyona ulaşan üye sayısıyla Cumhuriyet tarihinin rekorlarına imza atıyoruz. Bugün de açık ara en öndeyiz. O sebeple milletimizin teveccühüne bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz. Sistemde oluşan açıklar varsa bu açıkları gidermek için de güncellemeye devam ediyoruz. Çünkü çok uzun bir siyasi yol yürüdük ve burada üyelerimizin çok önemli katkıları var. Bugün de işte 14 Ağustos'u kutlarken milletimizle çeyrek asır Türkiye geleceğe hazır teması çerçevesinde bütün bu şemsiyeyi kurmaya çalışacağız. O yüzden bu üyelik için çıkan haberleri büyük bir hassasiyetle takip ettiğimizi ifade etmek isterim. Bir diğer konuda şu arkadaşlar, halen yapılan NATO toplantısı dünyada ses getirmeye devam etmektedir. Ve burada ben iktidara geldiğimizden beri Cumhurbaşkanımızla hemen bütün NATO toplantılarına katıldım. Dolayısıyla bunun mukayese de edebiliyorum. Organizasyon açısından, siyasi ajanda açısından, siyasi ajandanın Atlantik İttifakı ve dünyadaki sıkıntılara, meydan okumalara etkisi bakımından. Yani bu sadece Türkiye'de ortaya koyulan bir iddia değil, belki de NATO tarihinin en büyük toplantılarından bir tanesiydi. Birincisi, şunu gördük ki, yakın zamanda hatırlayın, Fransa Devlet Başkanı NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti demişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'daki savunma harcamaları konusunda Avrupa Birliği üyesi ülkeleri eleştirmeye başlamasından sonra NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti diyenler NATO'yu nasıl koruruz şeklinde bir performans üretmeye başladılar.

Ama esas konu şuydu. Bu toplantıda Atlantik İttifakı çatlayacak mı? Yani Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasındaki fay kırığı tamamen birbirinden kopan iki parçaya mı dönüşecek?

Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine katılıyorum dedi. Ve bu da bir kere daha gösterdi ki Atlantik İttifakı açısından esasında çok daha büyük krizleri, büyük ayrışmaları doğuracak bir zirve söz konusu olabilecekken belki de önemli liderlerin katılmadığı, o sebeple de NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti diyenlerin bir analiz olarak söylediklerinin fiilen hayata geçtiği bir zirve olabilecekti. Burada bunu engelleyen şey Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliği, Türkiye'nin ev sahipliği oldu. Burada şunu da net bir şekilde söylemek isterim ki Türkiye öyle bir noktaya gelmiştir ki Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşmelerine, liderlerle yaptığı görüşmelere katıldığımızda gördük ki Türkiye öyle bir noktaya gelmiştir ki nerede dünyada bir mesele varsa dönüp Sayın Cumhurbaşkanımıza siz buna nasıl yardımcı olabilirsiniz? Siz buna nasıl katkı sağlayabilirsiniz? Sizin bu konudaki değerlendirmeniz nedir? Bunu almak isteriz diye Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği bir referans noktası haline gelmiştir. O bakımdan siyasi nitelik açısından Türkiye belki de NATO toplantılarının en kritik olanını gerçekleştirmiştir. Yine iktidara geldiğimizden beri katılıyoruz, hepimiz gözlemliyoruz. Gerek organizasyon açısından, gerek konukları ağırlamak açısından bütün detaylar düşünülmüştü. Bunda en büyük emek Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda görevlendirildi. Özel kalemi Büyükelçimiz Profesör Doktor Hasan Doğan'ın çok büyük bir katkısı vardır. Bütün bu organizasyonu bir yıl boyunca en ince ayrıntılarına kadar takip etti ve bütün ekibiyle birlikte bütün devlet kurumlarını koordine ederek Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı büyük katkıları oldu. Yine Cumhurbaşkanlığındaki yetkili arkadaşlarımızın büyük katkıları oldu. Sayın Hasan Doğan'ın bu büyük organizasyonuyla en ufak meselenin bile atlanmadığı, her şeyin aşırı düşünüldüğü bir tablo ortaya çıktı. Buradan da Hasan Doğan Bey'i tebrik ediyoruz. Hatta yıllardır NATO'da tanıdığımız arkadaşlarımız hani artık detayı değil detayın detayını da düşünmüşsünüz noktasında bu takdirlerini bildirmiş oldular. O şekilde bir toplantı gerçekleşti. Halen de liderlerin kendi ülkelerine döndükten sonra yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinin ve Türkiye'nin burada kurduğu siyasi denklemin ne kadar Atlantik İttifakı'nın geleceğini kurtarmak açısından kritik olduğu ifade edilmeye devam ediliyor. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz Batı Trakya'daki Türk azınlığı kardeşlerimizin durumlarını yakından takip ediyoruz. Büyük haksızlıklara uğruyorlar. Buradan AK Parti Genel Merkezi'nden Batı Trakya'daki Türk kardeşlerimize bir kere daha selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Tabii Yunanistan makamları maalesef çeşitli vesilelerle onların hayatını zorlaştıran bir takım kararlar alıyor. Şimdi de Türk azınlığa ait 8 ilkokulu kapatma kararı aldılar. Bu kararların hiçbirini doğru bulmuyoruz ve bunları reddediyoruz. Böylece bu aldıkları kararla azınlık ilkokullarının sayısı 76'ya düştü. Yine kayıt olmak isteyenlere engelleme çalışmaları yapıldığını görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız başbakanken oraya gittiğimizde bunu kendi gözümüzle de gördük. Yani en basit bir organizasyonu engellemek için neler yaptıklarını. Bu doğru bir şey değil. Bakın şimdiki Başbakan Mitsotakis ne diyor? Bir bakıma artık bu gerginlikten yoruldum diyor. Yani bu gerginliklerin ila nihaya sürmesi kimsenin faydasına değil. Hele eğitim konusunda böyle bir şeyin yapılması, sürekli olarak bir asimilasyon baskısının Batı Trakya Türkleri üzerinde kurulmaya çalışılması doğru değil. Büyük güçler bugün var, yarın yok. Büyük denklemler bugün var, yarın yok. Denklemler değişir, şartlar değişir. Ama günün sonunda biz Ege Denizi'ni, Adalar Denizi'ni Yunanistan'la paylaşmaya devam edeceğiz. Ve sürekli olarak karşı karşıya kalacağız. Arzu ettiğimiz şey diplomasi masasında nasıl ki depremlerde birbirimizin yardımına koşuyoruz. O birbirimizin yardımına koştuğumuz ruhla diplomasi masasına oturalım
ve sahada fiili durumlar yaratmasın Yunanistan. Bütün bu mesele

0: Birleri diplomasi masasında çözecek bir iradeyi ortaya çıkaralım. Son bir konu arkadaşlar, Suriye açısından sevindirici bulduğumuz, daha önce bahsetmiştik bundan. Esad rejiminin devrilmesinden sonra tabii Suriye istikrarını arıyor. Bütün bu istikrarı ararken de son derece kuvvetli bir biçimde işte siyasi yenilenmesini sağlamaya çalışılıyor. Buradan baktığınızda ilk defa Halk Meclisi'nin oturumunun Cumhurbaşkanı Şara Başkanlığı'nda gerçekleşmiş olması Suriye için son derece kıymetlidir. Yine uluslararası toplumu İsrail'in Suriye'yi istikrarsızlaştırıcı çabalarına karşı uyarıyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in işgal ettiği, Suriye içerisinde işgal ettiği toprakların doğrudan Suriye'nin egemenliği altında olduğunu net bir şekilde ifade etti. O sebeple Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumaya devam edeceğiz. Son konu, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs konusunda yeni bir temsilci atamasıyla ilgili. Maalesef burada Avrupa Birliği aslında hiç kendisini ilgilendirmeyen bir işle uğraşmış oluyor. Çünkü Avrupa Birliği bir herhangi bir çözüm olmadan Bürgenstock zirvesinde Türk tarafı evet demişken, Rum tarafı hayır demişken ve bir ülke sınır sorunlarını halletmeden herhangi bir şekilde Avrupa Birliği üyesi olamaz ilkesi varken tuttu, güneydeki Rum kesimini Avrupa Birliği'ne aldı ve sorunun, bugünkü büyük sorunların başlangıcını oluşturan aslında Avrupa Birliği'dir. Dolayısıyla tarafsızlığını kaybetmiştir ve bu sorunların başlangıcını oluşturan bir adım atmıştır. Bundan sonra özel temsilci atayarak çözeceği herhangi bir sorun yoktur. Dolayısıyla bu konular diplomasi temelinde, Birleşmiş Milletler parametreleri temelinde konuşulmaya devam edecek. Bugün sizle paylaşacaklarım bunlar arkadaşlar. Sorunuz varsa sorunuzu cevaplayayım. Oraya verdim, efendim, sonra size verelim.
1: A Haber Televizyonu Mert Acaylı'da aslında çok geniş bahsettiniz teröristli Türkiye sürecine ilişkin.
0: Bundan sonra herhangi bir hanım el kaldırdığı zaman erkekler yerinden kıpırdamasın lütfen.
1: Peki efendim, öyle yapalım. Teröristli Türkiye sürecine değindiniz, çok geniş de bahsettiniz. Meclis çalışmalarında şimdi yetişip yetişmeme konusu var. Buna ilişkin düşünceniz ne olur? İzleniminiz ne bu yönde? Efendim neler söylersiniz?
0: Takvim iyi gidiyor. Yani burada 3 günden 5 günden bahsetmiyoruz. Burada uzun bir zaman dilimi değil ama şöyle bir irademiz var. Meclis kapanmadan bu yasayı çıkaracağız. Yani bu hafta mı olur? Bu haftadan biraz sonraya mı sarkar? Yani çalışma devam ediyor. Önemli olan nitelikli bir şekilde iyi çalışılmış, ince işçiliği yapılmış bir şey olsun. Bazen umduğunuzdan daha erken de gerçekleşebilir. Yani kafanızdaki takvimden daha erken de gerçekleşebilir. Bazen işte 3-5 gün sarkabiliyor. Ama temel irademiz şu, bu yasayı Yüce Meclis kapanmadan çıkarmak için biz gayret edeceğiz. Genel mutabakatında bu şekilde olduğunu görüyoruz. Buyurun lütfen.
2: Merve Şahin Poyraz, TGRT Haber. CHP'de mutlak butlan sonrası bir bölüme gerçekleşti. Özgür Özel CHP'den ayrıldığını açıkladı ve yeni partiyi kurdu. Böylelikle Türk siyaseti hayatına da bir siyasi parti daha katılmış oldu. Nasıl değerlendirirsiniz? Teşekkür ederim.
0: Eskiden çok kasvetli bir dizi vardı, Alacakaranlık Kuşağı diye. Şimdi bu CHP'deki gelişmeler ona benzemeye başladı. Yani her gün yeni bir şey çıkıyor Alacakaranlık Kuşağı ile ilgili. Esasında yenisi eskisinden ziyade CHP'nin iç çatışması başka zeminlerle ve başka formüllerle devam ediyor. Şimdi burada esas mesele şudur. Tabii ki siyasi partiler demokrasi için vazgeçilmezdir. Siyasi hayat için temel sütunlardır ve bunun üzerine oturur bütün sistem. Ama birincisi, meşru siyaset alanına dönük olarak katkısı nedir herhangi bir partinin? İkincisi, temiz siyaset alanına dönük olarak katkısı nedir? Buradan baktığınızda yenisiyle eskisiyle birbirini suçlamaya devam ediyor. Ama ben en başta bir şey söylemiştim. Tüm bu olaylar başladığında, yani bizi AK Parti'yi bu işin içine karıştırmayın. Bu iddiaları ortaya atanlar CHP'li. Suçladıkları kişiler CHP'li. Bu eylemleri gerçekleştirmekle ilgili olarak savcılığın delillere ulaştığında iddianame konusu olan kişiler CHP'li. Bunun bizimle bir ilgisi yok. Yani bunun

0: Mesele sizin kendi meseleniz. Bununla yüzleşin. Ve burada dönen mesele neyin etrafında dönüyor? Herhangi bir şekilde eski siyaset yeni siyasetin etrafında dönmüyor. Altı oktan yana mısın, altı oka karşı mısın? Oradan dönmüyor. Ya da Türkiye'de bir sosyolojik ihtiyaç var da şöyle bir parti olmalı gibisinden bir yaklaşımın etrafında dönmüyor. Bu yolsuzluklar konusunda, bu skandallar konusunda CHP'nin bir kanadının tavrıyla diğer kanadının tavrı arasındaki farklılıktan ortaya çıkan bir şey. Dolayısıyla ortada herhangi bir şekilde yeni denecek herhangi bir şey yok. Çünkü önceki tartışma kapanmış değil. Yani eski bir tartışma daha önce CHP içindeki iki kanat arasında devam ederken bugün CHP kökenli iki parti arasında devam etmiş oluyor. Dolayısıyla biz şuna bakarız. Yani bir siyasi partinin anlamlı olması için meşru siyaset alanına katkı için söylediği nedir? Temiz siyaset alanına katkı için söylediği nedir? Başka bir konu var mı arkadaşlar? Buyurunuz.
1: Efendim tekrardan A Haber'den Mert Acaylıoğlu. Diğer sorum ise AK Parti'nin 25. yılına ilişkin yoğun bir çalışma süreci içerisinde izlediniz. Herhangi bir sürpriz diyebileceğimiz bir şey göreceğiz mi bu 14 günlük 15 günlük süreçte ya da 14 Ağustos'ta?
0: Bir tane değil, 1 Ağustos'tan 14 Ağustos'a kadar bir sürü sürpriz göreceksiniz. Yani bir günde kutlamayacağız 25. yılımızı. 1 Ağustos'tan başlayarak logomuzun ilanından başlayarak o zamana kadar bir sürü sürprizimiz olacak size. 1 Ağustos'tan 14 Ağustos'a kadar hem burada hem de Türkiye genelinde yoğun bir faaliyetle bunu kucaklayacağız. En son Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasıyla ki o konuşmaya bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Bunu taşlandırmış olacağız. Buyurun lütfen.
2: Mutabakat olduğunu söylemiştiniz partiler arasında. Biz bu hafta içerisinde koordinatör grup başkan ve ekiplerinin toplanma ihtimali hep konuşuyoruz. Ete kemiğe bürümüş bir takvim var mı? Grup başkan ve ekipleri bir araya gelir mi?
0: Şöyle, yani bu biliyorsunuz işte prensipler tartışması var. Bu da prensiplerin sizin tabirinizle ete kemiğe bürünme çalışması var. Dolayısıyla bu hani 3 günde mi biter, 7 günde mi biter? Yani yaptığımız tartışma bu. O sebeple ben size desem ki arkadaşlar bunu 3 günde bitiririz, bu haftada tamamlarız diye. Ha, olur ki biraz daha 1-2 gün daha çalışmak gerekir. Çünkü hafta sonları bile çalışılıyor bu konuyla ilgili olarak. Ama bunu böyle hani çok uzun zaman diye düşünmeyin. Bu hafta, öbür hafta esas olan meclis kapanmadan bunun çıkarılacak olmasıdır. O çerçevede. Öyle bir takvim koyduğunuzda siz de işte hepiniz meclisi takip ediyorsunuz. Şu gün diye o takvime uymak zor oluyor.
2: Efendim Sayın Cumhurbaşkanı'na bu konuda bir sunum yapıldı mı veya yapılacak?
0: Yapılmaz mı? Yani tabii ki her aşama Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, her aşamasında talimatları alınarak yürütülüyor. Yani burada bir AK Parti görüşü olarak, genel başkanımız olarak talimatları alınıyor. Bir de tabii ki devletimizin başı olarak, bunu bir devlet politikası olarak yürüten Cumhurbaşkanımız olarak talimatları alınıyor. Şimdiye kadar pek çok kez kendilerine arz edildi. Sizin takiplerinizde bir iki takvimi tutturdunuz. Diğerlerini tabii doğal olarak bilemiyorsunuz ama her aşamasında Sayın Cumhurbaşkanımızın, genel başkanımızın parti kanadının yaptığı çalışmalar ve hükümet kanadının yaptığı çalışmalarla ilgili talimatları alınır. Ve alınmaya da devam edilecek tabii ki doğal olarak. Başka bir konu var mı arkadaşlar? Hepinize iyi haftalar diliyorum. Buradan bütün vatandaşlarımıza da selamlarımızı, saygılarımızı sunuyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
3: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarını hep beraber izledik efendim. Açık söyleme gerekirse hani 17 kuşağında da yaklaşık olarak geriye bir 25-30 dakikamız kaldı. O yüzden hemen konuklarımızla 17 sohbetlerine geçeceğiz. Gerçekten yeni mi başlığını seçtik bugün? Aslına bakarsanız az önce AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de dedi ki yani CHP'de yaşananlar Alacakaranlık Kuşağı dizisine benziyor dedi ve aralarındaki tek fark yolsuzluğa bakış açısıyla ilgili olabilir değerlendirmelerinde bulundu. MHP'de Devlet Bahçeli'den açıklamalar var. Diyor ki CHP yeni parti tartışması siyaseti bu kadar hani karanlığa sürüklememeli ve aynı zamanda Türkiye'nin de ana gündem maddesi olmamalı diyor. Yani aynı zamanda son günlerde kamuoyuna yansıyan rozet töreni figüran ve organizasyon tartışmaları da bütün yönleriyle açıklığa kavuşturmalıdır diye değerlendirmesi var Bahçeli'nin. Sayın Kılıçdaroğlu

0: ve Sayın Özel başta olmak üzere bütün taraflar saygıyı muhafaza etmeli ve siyasi mücadeleyi şahsi hesaplaşmanın dışına çıkarmalı diye değerlendirmelerde bulundu. Sıcak gelişmeler yaşanıyor konuyla ilgili diyelim ve hemen konuklarımıza gidelim. Bizi bekliyorlar. Kimler bizimle? Star Gazetesi yazarı Sayın Hasan Hüseyin Öz ve stratejist Sayın İbrahim Kireç. Hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Öz, sizinle başlayalım. Şimdi Bahçeli diyor ki yani CHP İYİ Parti, düzeltiyorum, CHP Yeni Parti kavgası bu kadar hani siyasette öne çıkmamalı. Hani biraz itidalli olun diyor. Diğer taraftan da AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de az önce Alacakaranlı Kuşağı diye bir dizi vardı. Ona benziyor bu yaşananlar diye bir değerlendirmede bulundu. Şimdi biz de bugün gerçekten yeni mi diye sorduk. Siz nasıl okursunuz tartışmaları?
1: Şimdi açıklamalardan başlayalım İbrahim Bey. Sayın Bahçeli'nin açıklamaları son zamanlarda daha çok sahip olduğumuz şekilde itidalli bir açıklama, sizin de dediğiniz gibi. Yani her iki kesimi de uyarıyor. Aslında öte taraftan Ömer Çelik Bey'in açıklaması da bir sosyolojik, daha doğrusu sürecin gerçekliğini ifade eden bir durumu gösteriyor. Yani bir Alacakaranlık Kuşağı gibi. Şimdi yaşadığımız şeyler ne kadar gerçek ne kadar değil bilmiyoruz. Yani bir kere uzun zamandır konuşuyoruz ya, CHP'nin bu toplumun sosyolojisinden uzaklaşması, gerçeklikten kopması vesaire. Ben yeni olup olmadığına ilişkin sorunun cevabı da aslında burada. Yani bu sosyolojiden koparsanız siz neyi ifade edersiniz? Yeni olanla ilgili ne söyleyebilirsiniz? Bu çok ciddi bir sorun. Dolayısıyla Devlet Bahçeli'nin bugünkü açıklaması aslında bir baştan sona baktığınızda bir gerçeklik çağrısı gibi duruyor. Yani siz birbirinizle kavga ederken bu gerçekliği ıskalayan, itidalden mutedil olma noktasından uzaklaşıp siyasetin çok uzak zeminlerinde savruldunuz. Kişisel kine dönüşmüş bir siyaset Türk demokrasisine hiçbir fayda vermez. Yani bu çok net bir şekilde görülüyor. Şimdi tabii şu var, yani ilk günden itibaren, özellikle İmamoğlu yolsuzluk davasının başlangıcından itibaren süreci izlediğimde Türk siyasetinin nereye savrulduğu, CHP siyasetinin nereye savrulduğunu daha net görebiliyoruz. Yani bir tarafta Sayın Çelik'in ifade ettiği şekilde yolsuzluğu savunanlar, yolsuzlukla ilgili ideolojik perdeli cümleler kuran bir kesim var. Diğer taraftan en azından arınma kelimesini siyasetinin merkezine koyan bir kesim var. Yani bu iki kesimin kavgası var. Ama şöyle bir durum var. Yine ben o toplumsal ve sosyolojik gerçeklikle ilgili cümlemi tekrar etmiş olacağım ama yani şu, CHP bu hengameden çıkamamasının en büyük sebebi bir, Türk sosyolojisinin, değişen Türk sosyolojisinin, Türk toplum sosyolojisini okuyamaması. İki, dünyadaki büyük değişimi okuyamaması, dünyadaki değişime karşı Türkiye'nin gerçekleştirdiği, attığı adımları okuyamaması.
0: Aslında senin sorularından bir tanesi de oydu mesela. Özgür Özel 2 yıl 194 gün CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturmuş. Neyi değiştirdi mesela bu 2,5 yılda? CHP'de ne değişti?
1: Aslında şöyle, o dediğiniz süre içinde birçok çelişkili harekete gördük zaten. Yani bir durum değişimi söz konusu değil. Ben şunu hakkını vermek lazım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu bir siyaset, bir sosyolojik düzenleme vardı CHP açısından. Bir açılım vardı. O açılımın sonuçlarını aldı aslında. Ama o günden itibaren söz gelimi bir sosyoloji düzenlemesi gerekirdi. Bir ideolojik düzenleme, efendim dünyaya dair okumalar gerekiyordu. Fakat hiçbir olmadı. Biz bunu artık, bu dilimize pelesenk oldu ama Esed uçağa bindiği gün Esed'le konuşun diyen bir Özgür Özel, ana muhalefet partisi başkanı vardı. Hakeza yine Avrupa'ya, bir taraftan İngiltere bizi yalnız bıraktı diyen bir Özgür Özel. İşte NATO toplantısında gördük en son çelişki. Yani bu çok enteresan bir siyasi liderin bu kadar çelişkiyle yol yürümesi ancak ve ancak tabandaki o kör inatla açıklanabilir. Yani başka bir şey açıklanamaz. Yani kör inat dediğimizde Sayın Cumhurbaşkanı'nın düşmanlığıyla şekillenmiş bir inattan bahsediyoruz. Yani şeyi düşünebiliyor musunuz? Bir taraftan NATO ile ilgili bizi göreve getirin diye, yani o klasik dil hep aynıydı. Yani bir efendilere seslenen bir dil vardı ama öte taraftan Birkaç gün sonra da işte Sayın Bahçeli'nin

0: TRC'sini aratmayacak derecede cümle kuruyordu. İşte Rusya'yla, Çin'le vesaire. Bu kadar çelişkiyi barındıran bir siyaset. Çünkü neden? İdeolojisini kaybetmiş bir gelenekten
1: Sayın Öz,
0: bahsediyoruz.
1: orayı biraz açayım
0: Demiyoklaşmış.
1: müsaadenizle. NATO zirvesinden bir hafta önce NATO liderlerine bakın bu Erdoğan'a güvenmeyin, bu Rusya ile Çin'le de işbirliği yapabilir diyen bir Özgür Özel profili vardı. NATO toplantısının yapıldığı gün Eskişehir'den de biz sadece NATO'ya tabi değiliz. Gerekirse yönümüzü Rusya'ya, Çin'e de dönebiliriz. Onlarla da ittifaklar kurabiliriz diyen bir Özgür Özel vardı. Enteresan gerçekten. Hani bazen böyle bu okumaları yaparken biz de bir şoke oluyoruz. Trump gibi hani bir dediğini tutmayan bir Özgür Özel profili mi var acaba diye karşımızda zaman zaman şaşırıyoruz.
0: Devrin ruhu bu olsa gerek. Zeitgeist böyle buyurdu derler ya, hani böyle latife vardır. Devrin ruhu böyle olsa gerek. Yani bu çelişkilerle beraber bir siyaset. Ama şöyle bir durum var. Hani biz diyoruz ya, CHP günün sonunda öyle ya da böyle bir devlet geleneği olan bir parti. Yani
1: Evet.
0: yüzyıllık parti vesaire. Son 10 yılı, son 15 yılı özür dilerim, Kılıçdaroğlu'yla başlayan bir yozlaşma süreci de var. Bu yozlaşma derken şunu kastetmiyorum. Yani CHP geleneğini geçmişte onayladığım anlamına gelmiyor kişisel olarak. Bir gazeteci olarak da neler yaptıklarını da biliyorum. Ama bunun da ötesinde gittikçe bir katı rical dediğimiz o hadise yaşanıyor ya da bir lider sorunu yaşanıyor. Fakat geldiğimiz noktada Özgür Özel'in ayrılmadan önceki o kastettiğiniz 2 yıllık süreç içinde ya da süreç içinde neler yaptığını görünce, kötünün kötüsü var cümlesine şahit olduk.
1: Peki.
0: En sonunda şunu yaşamadık mı biz? Yani yolsuzluk suçlaması var ortada ve İmamoğlu, yani profil şu, çok net söyleyelim, profil bir müteahhit zihniyeti var ortada ve bu müteahhit ideolojisini taşımak zorunda olan bir profille karşı karşıyayız. Yani böyle enteresan bir süreç var ve bu inat, aslında bu inat biz Sayın Özel'i buralara kadar savurdu. Yani şöyle bir denklem de olabilirdi. Günün sonunda CHP'de mutlak butlan, işte yine CHP'lerin açtığı dava sonucu, mahkemenin verdiği karar mutlak butlan sonucunda bir CHP içinde mücadeleyi sürdürebilme kapasitesini ortaya koymalıydı. Bunun olmadığını da gördük. Yani siz kendi koltuğunuzu, işte siz ne derseniz deyin, işte devlet eliyle deyin, başka bir şey eliyle deyin, hukuka güvenmeyin. Sonuçta siz koltuğunuzu kaybettiniz, ve illegal bir denklem içinde, işte küçük ayak oyunlarıyla mecliste bazı cümleler kurdunuz. O cümlelerin yani CHP'nin adına kurduğunuz CHP grubun toplantısında yeni parti kurduk diyecek
1: Peki.
0: kadar siyasi gelenekten yoksun. Yani hafızasızlık siyasetini bu kadar ayyuka çıkarmanın bir alemi yoktu. Geldiğimiz nokta ortada bence. Yeni
1: Peki.
0: diye bir şey yok aslında. Yani
1: Peki.
0: yeni sadece hafızasızlık bence.
1: Sayın Keleş, buradan devam edelim. Şimdi şöyle bir sorum olacak. Bir, hani şu an yeni parti cephesinden ciddi anlamda Kılıçdaroğlu'na bir saldırı var. Mesela bir figüran tartışması yaşandı. Az önce Bahçeli'den hani bu konu aydınlatılsın dedi. Şimdi Kast Ajansı diyor ki yani bizden herhangi bir talep olmadı. CHP Genel Merkezi'nde İstanbul İl Başkanı'na biz tamamen gönüllülük esasıyla oraya katıldık diyor. Şimdi öbür taraftan da baktığımızda yeni parti diyor ki CHP'nin artık altı boşaldı. Bakın figüran getiriyorlar. Hani salonu bile dolduramıyorlar. 2-3 kişi bile bulamadılar. Yani CHP bitti diye düşünüyor. Sizce durum böyle mi? Hani gerçekten böyle bir rüzgar var mı? İkincisi de mesele hani CHP'nin bitirilmesi mi? Yani iktidar olmak mı? Sorumu şöyle sormaya çalışayım. Özgür Özel'in hedefi iktidar olmak mı yoksa CHP'nin yerini almak, bir ikbal arayışı mı? Bir de şu soruyu da sorayım. Şimdi bugüne kadar hep arkadaşlarıma kefilim diyordu Özgür Özel ama hem İmamoğlu'na yakın iki isim hem de kendisine yakın iki ismi MYK'ya almadı ve iddia o ki İmamoğlu bunları almadığında o da ben de senin iki adamını almayacağım diye res çekti şeklinde iddialar var. Bu da aynı zamanda Kılıçdaroğlu'nu haklı hale getirmiyor mu? Yani Kılıçdaroğlu da bu adamlarla yol yürünmez. Yani arının diye bir mesajda bulunmuştu. Şimdi sen hani ben bunlara kefilim dediğin adamlarla yol yürümeyi bırakıyorsun. Ne oluyor şu an yeni partide?
2: Şimdi geometride ilkokuldayken bize dikdörtgen, kare, üçgen ve daire şekillerini gösterirlerdi de hoca üçgeni, dikdörtgeni ve kareyi cetvelle çizerdi ama daireyi pergelle çizerdi. Pergeli çizebilmek için bir ayağını sağlam olması lazım. Eğer bir ayak sağlam değilse o pergelle daire çizemezsiniz. En fazla yine bir geometrik şekil olan yamuk çizersiniz. Şimdi CHP'de maalesef o sağlam basması gereken ayak da gezgin. İki ayak da gezgin, yani o iki ayağın gezgin olduğu yerde düzgün bir şey bekleyemezsiniz. Bu karışıklığın bana göre en büyük sebebi, eskiden CHP deyince biz tarif ederdik. Yani Cumhuriyet Halk Partisi milli konularda, özellikle de manevi konularda biraz mesafeliydi. Hatta belli bir kesimin de bu noktadaki temsilcisiydi. Yani bir başörtüsüyle ilgili düzenleme olduğu zaman biz bilirdik ki CHP koşa koşa Anayasa Mahkemesi'ne giderdi. Gidiyordu da zaten. Ama şimdi CHP çarşaflıya rozet takan, yeni parti kuruluyor, Hacı Bayram Veli Camii'ne gidip orada cuma namazını kılıyorlar. Arkasından birinci meclise gidiyorlar. Yani bu ne lahana, bu ne turşu deriz, yani perhiz deriz. Şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ayarı kalmadı. Problem şu, ve iş gele gele şahsi çıkarlara, ikballere geldi. Şimdi Özgür Özel'in aslında baktığımızda Özgür Özel'i o makama getiren, partiye alan, 2009'dan sonra partiye alan ve genel başkan yardımcılığı, grup başkan vekili yapan Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Diğer üyeleri de, diğer milletvekillerini de meclise taşıyan, aday gösteren yine Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Fakat 2023'teki kurultayda neler döndüyse, o kurultay sonrasında Kılıçdaroğlu dedi ki arkadan hançerlendim ben, sırtımdan hançerlendim dedi. Sonra bir değişim iddiasıyla Özgür Özel genel başkan oldu. İlk bir ay veya iki aylık sürecine bakalım. Bir şeyler oldu o süreçte. Özgür Özel diğer partilere, özellikle Cumhurbaşkanımızla da ziyarete gitti, karşılıklı ziyaretler oldu ve bir değişim,
1: bir normalleşecek havası vardı durum, ama hiç öyle bir şey olmadı sonrasında. Bir yeniden bir bazı dinamikler harekete geçti.
2: Evet, bir normalleşme vardı ve bu eğer böyle devam ederse aslında burada kazanan Türkiye olacak, Türk milleti olacak. Ama ne olduysa, birilerinin Cumhurbaşkanı olma hevesi çok zirveye çıkınca Özgür Özel adeta bir yerlerden sufle almaya başladı. Yani perde gerisinden birileri onu sahneye itti. Ve ondan sonra sadece verilen sufleler, verilen rolleri oynamaya başladı. Ve Cumhuriyet Halk Partisi onun başkanlığında, bırakın Türkiye'nin hayati meseleleriyle ilgilenmeyi, ekonomiyle, dış politikayla ilgilenmeyi, onların hepsi bir kenara bırakıldı ve sadece bir kişinin, şu anda Özgür Özel'in yanındaki kişinin Cumhurbaşkanı olması için bütün varını, yoğunu, bütün siyasetini onun üzerine yıktı. Ve ondan sonra zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin dengesi bozuldu. Çünkü bir kişinin ikbali Cumhuriyet Halk Partisi'nin varlığının daha ötesine geçti. Şimdi geldiğimiz noktada ne yazık ki...
1: Sayın Keleş, tam da bu noktada aslında o zaman, yani Kılıçdaroğlu da haklı çıkmıyor mu? Şimdi mesela baktığımızda, yani yeni partide İmamoğlu etkisi ne kadar var sorusu da yine gündemimizde. Hani acaba Özgür Özel yine gölge lider mi olacak diye, ama şimdi Kılıçdaroğlu'nun, ya bak bu adamların ismi şaibeli, bunları işte biz Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk ediyoruz, görevden de aldık dedi, isimleri yeni partiye götürdü ama Özgür Özel, ama kurmay olarak yanına almadı. Mesela MYK'ya koymadı. Dedi ki ya siz biraz geride durun artık. Hani millet sizden çok ürküyor, rahatsız oluyor. Biraz geride durun dedi. Şimdi ama bu hani nasıl bir siyaset anlayışı? Hani sen kenarda dur ama yine bizimle beraber ol. Ama yanımda yürüme. Kenardan yürü. Hani fazla göze batmadan yürü mü diyorlar?
2: Evet, şimdi zımmen aslında Özgür Özel, o adı yolsuzluk operasyonlarına karışmış olan, yolsuzluk davasında geçen kişileri kenarda tutuyor olması zımmen bu yolsuzluğun doğruluğunu da kabullenmektir. Ki yapılan odur. Kılıçdaroğlu'nun ise arınma sözü burada çok önemli. Yani arınma derken yolsuzluğu kabul ediyor, dönen işler ortada, bu yolsuzluğun

0: Örgütün başında olan kişiyle alakalı savcılık iddianameleri hala ortada ve davalar da devam ediyor. Daha biz şu Ekim ayın, Eylül ayından itibaren yine davaların sürdürüldüğünü göreceğiz. Hakkında açılan 7-8 tane, hatta daha fazla dava var. Şimdi diğer bir nokta ise Özgür Özel'in yeni partiye geçtikten sonra, yeni partiyi kurdu, genel başkan oldu. Peki ne değişti sorusunun cevabı bana göre Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu gölgesinden kurtulup kurtulmadığının ölçüsü bana göre şu olmalı. Eğer bu davalar ve yolsuzluklarla ilgili bugüne kadar Özgür Özel'in yürüttüğü inkar politikası yerine Özgür Özel eğer bunlar olmuştur ve yargıdadır, bu iş yargı süreci devam etmektedir. Herkes aklanıp gelsin derse şayet bu Özgür Özel'in gerçekten bir yeni parti kurduğuna ve yeni bir siyaset anlayışı geliştirdiğine işaret eder. Yok eğer eski konuşmalarını aynen devam ettirirse, efendim bu iş başka iktidardaki partinin bir kumpası gibi söylemlerine devam ederlerse, bütün delilleri inkara devam ederlerse, adının yeni olması o partiyi yeni yapmayacaktır. Yine aynı Özgür Özel başkanlığındaki Cumhuriyet Halk Partisi dönemini biz aynısını bu yeni
1: Peki.
0: partide de görmüş olacağız.
1: Sayın Öz, şimdi stüdyoda bir ledimiz var. Oradan bir fotoğraf karesi göstereceğim izleyicilerimize. Siz de ekrandan görebilirsiniz. Şimdi hani bu yüklede baktığımızda sol tarafta Atatürk'ün bir fotoğrafı var ve hemen yanında da köylü milletin efendisidir diye yazıyor. Bir söz alıntılanmış vaziyette. Hemen yan tarafa baktığımızda ise Özgür Özel'in traktör üstünde bir pozu ve işte arkasında da eski CHP Yozgat İl Başkanı var. Sorumu şöyle soracağım. Şimdi Özgür Özel diyordu ki Kılıçdaroğlu'nu devirmek için yola çıktıklarında bizim artık değişime ihtiyacımız var. Öyle her köşeye sıkıştığında Atatürk deyip, Atatürk'ü paylaşıp Kuvayi Milliye deyip alkış almak siyaset değil diyordu. Şimdi bu traktör fotoğrafına da bakınca aklıma iki mesele geldi. Birisi CHP'nin bedava traktör vaadi. Özgür Özel hatırlarsınız o dönem şöyle demişti. Ya biz onu işte çarpıcı olsun, vurucu olsun diye koyduk hani yani vereceğimizden değil de demişti bir anlamda. Arkasındaki Yozgat İl Başkanı da CHP'de siyaset yaptığı dönemde yolsuzluktan hapis yatmış bir isim. Şimdi bu kadar hani ironik bir durum, bunu da yani profil fotoğrafı yapmak. Ya acaba hiç mi iletişim danışmanı yok Özgür Özel'in ya da işte ne bileyim birileri demiyor mu? Ya efendim bunları kullanırsak hani kendimiz de tenakuz halinde oluruz. Birbiri kendimize çelişiriz demiyorlar mı? Bu siyaset anlayışıyla nereye yürüyorlar?
2: Ben bir kere şu yönettikleri sosyolojiye çok güveniyorlar. Yani hani şeyi söylüyorduk, yankı odasında siyaset, her ne söylenirse söylesin alkışlayan bir kitle var. Böyle bir denklem içinde siyaset yapmak gerçekten çok zor. Ama şu biraz önce kaldığım yerden belki devam etmiş olacağım. Zamanımızın ruhu hafızasızlık dedim. Yani ne söylerse söylesin o hafızasızlıkta geçerli cümle haline geliyor. Yani şu anda anlık cümle geçerli cümle haline geliyor. Oysa siyaset nedir? Siyaset uzun erimli bir stratejidir normalde. Yani hele hele iktidarı hedeflemiş bir siyasi hareketin, iktidar iddiasında bulunan bir siyasi hareketin bir program vardır, bir ideolojik perspektifi vardır ve hizmet skalası vardır. Yani güçlü bir hizmet perspektifi vardır. Şimdi bunların ötesinde biraz önce hocamın da söylediği gibi birinin yolsuzluğunu savunma üzerine kurulmuş bir strateji var. Yani strateji mi denir buna, başka bir şey mi denir, anı kurtarma mı denir bilmiyorum. Şimdi böyle bir zeminden aslında kendi tenakuzunu, kendi çelişkilerini görememesi ya da işte bir iletişim danışmanının bunu görememesi bana normalmiş gibi geliyor. Yani bu normal olmayan bir durum olmasına rağmen bu sosyolojide bu politika yapış tarzından normalmiş gibi geliyor. Çünkü hafızasız cümleler, hafızasız efendim kelimeler ve en önemlisi ben baştan beri şunu söylemeye
1: Bir de
2: çalışıyorum
1: Sayın Öz, bu
2: aslında.
1: süreçte mesela şöyle bir gelişme de oldu. Hani CHP'nin sosyal medya hesaplarına yeni partililer çökmüşler giderken. Şifreleri değiştirmişler, işte logoları yeni parti yapmışlar. Ya bu da ne kadar etik şimdi, hani bu hesaplar kurumsaldır. Yani şimdi mesela bizim işte burada çalışan bir arkadaşın 24'ün kurumsal hesabı.

0: Ya bunu alıp beraberine götürmesi mümkün olabilir mi? Yani hani ya da adını değiştirip oradaki takipçileri alması mümkün olabilir mi? Olmaz ya, bu kurumsal bir şeydir. Biraz hani bu bile, ya bir dakika arkadaşlar, biz yeni partiyiz, yeni logomuzla, yeni hesabımızla zaten milyonlar bile teveccüh gösterirse peşimizden gelir. Niye CHP'nin hesaplarını alıp gidelim demesi gerekmiyor mu burada Özgür Özel'in?
1: Vallahi İbrahim Bey, bardaklar gitti, efendim tabaklar gitti yani. işte bunların devamı olarak da en son hesaplar, kurumsal hesaplar gitti. Yani biz etik talan siyasetini aslında uzun zamandır, son 1-2 aydır işte parti kuruldu kurulacak derken talan siyasetini görüyoruz. Yani il binalarıyla ilgili konular, şimdi yeni bir siyasi parti kuruyorsunuz madem. Aslında yeniyi başlatmanız lazım. Yani yeni efendim binalar tutmanız lazım. Siz eski binaları talan ederek gidiyorsunuz. Yeni bir düzen vaadinde bulunuyorsunuz. Kendi binanızı yeni düzene sokmaktan acizsiniz. Yani öncekini yıkıp yenisini. İşte yeni sosyal medya hesapları almanız gerekir. Fakat yine başka bir hikaye var. Yani biz zannederim ilerleyen süreçte bunu daha çok konuşacağız. Çünkü CHP'nin hesaplarıyla ilgili de ciddi iddialar var. Yani kısmen açıldı bu konu, açık kaynaklardan takip ettiğimiz kadarıyla. Dolayısıyla bu talan siyaseti de bir şekilde devam ediyor. Yani şu artık çok netleşti. Biz bugün bir yeni siyasi partiden ziyade efendim kendini garantiye almaya çalışan bir grubun olduğuna ilişkin tezin güçlendiği bir süreç yaşıyoruz bence. Yani önümüzdeki seçimde ciddi anlamda işte fezlekeler var hakkında, haklarında. Bu fezlekelerle ilgili ciddi kaygıları var birçoğunun. Yani önümüzdeki döneme ilişkin ciddi bir kendilerini kurtarma, gemilerini kurtarma derdinde olan bir grup siyasetçinin de
0: Peki.
1: partisi olarak yeni partiyi okuyacağız gibi görünüyor. Yani bizim işte yani
0: Ama
1: geçmişte
0: Sayın Öz,
1: kurulan
0: şimdi işte
1: partileri
0: kendi
1: biliyoruz.
0: ikbalin peşinde koştuğu zaman da millet ne kadar teveccüh gösterir sorusu ortada. Tamam, hani ülke kemikleşmiş, böyle bir Erdoğan gitsin de gerekirse deprem olsun, gerekirse sel olsun, gerekirse ülke baştan sona yansın, ekonomi çöksün diyen bir kitle var ama yani o kitleyle de nereye kadar yürürsünüz bilmiyorum. Çünkü geriye kalan bir %70'lik, 80'lik de bir sağduyulu böyle. Bir dakika ya, önce memleket, önce millet diyen bir kitle de var memlekette.
1: Kesinlikle öyle. Zaten ben şunu söyleyeyim. Bizim bugün mesela ciddi anlamda masaya yatırmamız gereken ana gövdeden ayrılan siyasi partilerin neler yaptığına ilişkin işte basınımızda da yer aldı. Hatta ben geçmiş dönemde kendim de bir siyasi yapının içinde bulundum. Bunun zorluklarını da çok yaşadık. Çok ciddi anlamda nelere maruz kaldığımızı da biliyoruz. Bu sürecin nereye evrileceğini aşağı yukarı kestirebiliyoruz. Yani o %80 hatta %90 günün sonunda gerçeklik, hayatın gerçekliği bir şekilde sizi bir yere sürüklüyor. Yani bir demokratik tercihlerinizi de belirliyor. Ekonomik kaygılar sizin tercihlerinizi belirliyor. Birçok şey belirliyor. Yani sadece ideolojik veya söylem, sosyal medya
0: Peki.
1: mesajlarında 3-5 tane sloganın belirleyeceği bir hayat falan yaşamıyoruz. Hayat komplike bir şey. Özellikle bugün artık dünyanın çok yoğun yaşadığı ekonomik krizlerini öyle ya da böyle yangının ateşi bizi de buluyor vesaire bir tercihte bulunacağız. Yani programı olan siyasi partilere tercihte bulunuyor insanlar günün sonunda. Ben hep şu örneği veririm. Mesela gençlik ateşi, evet gençlikte sloganların peşinde gidersiniz ama 25'inden hele hele 30'undan sonra evlilik hayatı başladıktan itibaren siz ekonominin, efendim siyasetin başka şeylerin gerçekliğiyle muhatap olursunuz ve tercihlerinizi ona göre yaparsınız. Evet gençlik tercihleri önemlidir, saygı duyarız ama hikaye bu. Sizin sloganın ötesinde bir hayat var. Sloganın ötesinde sosyal medyanın o baştan çıkarıcı, ergen ayartıcı cümlelerinin ötesinde bir hayat var ve hepimiz bu
0: Peki.
1: hayatın içinde yaşıyoruz. Yani denklem bu.
0: Süren bitiyor
1: Dolayısıyla
0: Sayın Öz. Sayın Keleş'e 1,5 dakikam kaldı. Affınıza sığınıyorum o
1: eyvallah.
0: yüzden. Sayın Keleş,
1: Eyvallah.
0: iki sorum var. Bir, Mansur Yavaş yavaştan böyle hani durumu kontrol edip ona göre hareket edecek. Eğer yeni partiye geçmezse durumu ne olacak? Onu da linç ederler mi? İki, İmamoğlu'nun işte suç örgütü davasında da ilerlemeler devam ediyor. Yani yargılama süreci sürüyor. İmamoğlu mahkumiyeti olduğunda ne olur eğer olursa?
2: Zaten özellikle Mansur Yavaş için söyleyeyim. Onun siyaset tarzı böyle. Yani geride bekleyip fırsat buldukça konuşan ama onun dışında mevcut hali korumaya devam eden bir siyaset tarzı var. Sanırım ilk etapta şeye geçmeyecek, yedi partiye geçmeyecek. Bu haliyle bir müddet daha devam eder diye düşünüyorum. Mansur Yavaş'ın durumu böyle. İkinci sorunuzu tekrar alabilir miyim?
0: İmamoğlu ne yapacak sizce diye sordum ama sürem de bitti sayılır
2: Evet.
0: zaten.
2: Aslında esas soru da o. Çünkü İmamoğlu'nun eğer bir mahkumiyeti gerçekleşirse, mahkumiyet çıkarsa kararlarda, o zaman yeni partinin varlığı da anlamsızlaşacaktır ve biz siyasette başka bir şeyleri daha göreceğiz. Tabii İmamoğlu'nun mahkumiyetiyle birlikte yeni partinin anlamsızlığı da ortaya çıkacak. Bir. İkincisi, Özgür Özel giderken MYK'da eskilerden bazılarını CHP'de bıraktı. Yani eğer Yargıtay butlak kararıyla ilgili iptal kararı verirse orada da yine adamlarımız olsun diye.
0: Peki.
2: Yani bu hani kızı evlendirirler de kızın bir gözü hep geridedir. Baba evine geri dönme hayalini yaşar. İşte Özgür
0: Bakalım
2: Özel'in bu
0: hep
2: davranışta
0: beraber takip
2: benzeri
0: edeceğiz.
2: bir durum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Star Gazetesi yazarı Hasan Hüseyin Özel, stratejist İbrahim Keleş bizimleydi. Bir başka yerinde görüşmek üzere efendim. Sağ olun, var olun, hoşça kalın diyorum. Kısa bir mola rica ediyorum. Ekonomi gündemiyle birlikte olacağız.

0: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: seni bekliyor. İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu. İstanbul yerleşkesi, Bursa yerleşkesi.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
1: Evet. Kirvem. Kirvem. Ah kirvem. Bu. Bu. Baba.
2: Gel çocuğum.
1: Böyle büyük boy bir yastık daha iyi olmaz mı?
3: Kirvem. Düğünde gelecek altınlar için diyorum ya.
4: Altınlar altında uyurken biz de üzerine kıvrılmaz mıyız?
5: Öyle bir dünya yok.
1: Allah.

0: Ekonomi gündeminden yansıyan haberlerle birlikteyiz. Piyasaların gözü ABD Merkez Bankası'nın faiz kararında. Enflasyondaki yavaşlamaya rağmen Orta Doğu'da tırmanan gerilim ve yükselen petrol fiyatları Fed'in karar vermesini zorlaştırıyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın 28-29 Temmuz'da yapılacak toplantısında politika faizini %3,50-%3,75 aralığında sabit bırakması bekleniyor. Ancak İran-Amerika Birleşik Devletleri gerilimi ve Hürmüz Boğazı'ndaki riskler nedeniyle yükselen petrol fiyatları enflasyon görünümüne ilişkin endişeleri artırıyor. Piyasalarda faizlerin sabit tutulacağı beklentisi öne çıksa da enerji fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle yeni bir faiz artışı ihtimali de masada bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Haziran ayında yıllık enflasyon %3,5'e gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Enerji fiyatlarındaki düşüş enflasyonu yavaşlatırken çekirdek enflasyonsa hedefin üzerinde kalmayı sürdürdü. Son dönemde yeniden yükselen petrol fiyatlarıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde benzinin ortalama fiyatı da galon başına 4 doların üzerine çıktı. Ekonomistler Fed'in Temmuz toplantısında faizleri değiştirmemesini bekliyor. Ancak savaşın uzaması, petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi ve enerji maliyetlerinin yeniden enflasyonu artırması halinde Eylül ayından itibaren yeni faiz artışlarının gündeme gelebileceği değerlendiriliyor. Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh'un toplantı sonrası vereceği mesajlar hem faiz patikası hem de Orta Doğu'daki gelişmelerin para politikasına etkisi açısından piyasalar tarafından yakından takip edilecek.
0: İran Petrol Bakanlığı petrol satışına ilişkin yeni veriler açıkladı. ABD ve İsrail'le yaşanan savaşa rağmen ülkenin 4 aylık petrol gelirinin 11 milyar doları aştığı bildirildi. İran Petrol Bakanlığı bir önceki dönem olan 22 Aralık 2025-20 Mart 2026 arasında petrol satışlarının yaklaşık 8 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini duyurdu. Açıklamada ülkenin döviz gelirlerindeki azalmanın petrol satışlarındaki düşüşten kaynaklandığı yönündeki iddiaların ardından yapıldı. İran yönetimi petrol sektörünün faaliyetlerini sürdürdüğünü ve ihracata devam ettiğini vurguladı. İran Petrol Bakanlığı 21 Mart-22 Temmuz döneminde petrol satışlarından elde edilen gelirin 11 milyar doları aştığını açıkladı. Ticaret Bakanlığı tüketicilerin hedefli reklamcılıktan yapay zeka ile oluşturulan tanıtımlara kadar aldatıcı uygulamalara karşı daha etkin korunmasını sağlayacak yeni yönetmeliğin 1 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini açıkladı.
2: Yapay zeka ile üretilen reklamlarla ilgili Ticaret Bakanlığı tarafından yönetmelik hazırlandı. Tüketiciyi aldatacak reklamlarla ilgili önlemleri içeren yönetmelik yürürlüğe giriyor. Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin hedefli reklamcılıktan yapay zeka ile oluşturulan tanıtımlara kadar aldatıcı uygulamalara karşı daha etkin korunmasını sağlayacak yeni yönetmeliğin 1 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada dijitalleşme ile birlikte daha fazla reklam ve ilana maruz kalan tüketicilerin aldatıcı reklamlara karşı daha etkin korunması için ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliğinde değişiklik yapıldığı anımsatıldı. Yeni yönetmeliğin 1 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğine işaret edilen açıklamada, böylece hedefli reklamcılıktan yapay zeka ile oluşturulan reklamlara, sosyal medya etkileyicileri aracılığıyla yapılan tanıtımlardan indirimli satış reklamlarına kadar birçok alanda tüketicilerin korunmasına yönelik yeni kuralların uygulamaya alınacağı bildirildi.
0: Ben veda ediyorum. Kaan Yakupan akşam haberlerinde sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer. Medipol.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
2: Bir de böyle. Otobit'te.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
4: Fiberimiz yok Yüksel abi.
3: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: Türkcell'e çekiyoruz.
7: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
8: Türkcell gücünde 5G.
9: Ziraat Bankası sunar.

0: yaptıklarını iddia edenlerin yazdıkları yazıları falan görüyorum Hikmet abi. Ama sen yandaşsın. Bu utanmazlar tarafsız gazeteci. Bak yukarıda şimdi cemaati destekleme zamanıdır yazısının sahibi Emin Çölaşan FETÖ'ye yatan FETÖ'nün önüne yatan Emin Çölaşan mesela
1: hala yazıyor bak orada.
0: Tayyip'in bak terbiye sınırlarını zorluyor bak. Tayyip'in Borazan'ı TRT kurultayı değil cüceleri yayınladı demiş.
1: Tokmakçı da duruyor da tabii.
0: Devam. Tokmak köşesiyle bilinen Rahmi Turan adındaki o adına gazeteci dedikleri kişi Tokmak köşesinde Tayyip'i korku sardı başlığını kullanmış.
1: Ne korktu ama biliyor
0: musun? Abi devam ediyoruz ya. Adını şu anda okuyamıyorum ama gazeteci bak diyorlar ki
1: o
0: bak,
1: şey.
0: Timsahlar Gandhi Kemal'i sardı. Bak. Yazı. Yolun açık olsun Kemal. Bak. Bak görüyorsun değil mi? Bunlar gazeteci ha.
1: Haşa bak.
0: Davet alırsam CHP'ye katılırım.
1: Tabii.
0: Bak bunlar köşe yazarı.
1: Haşa.
0: Atanın partisine yakışan budur.
1: Bak şimdi bu sözcü öyle utanmaz bir gazete ki. Öyle utanmaz ki. Yani bak kepazeli böyle kanalizasyonu sokup çıkartıyorsun.
0: Sonra adam, sen yandaş oluyorsun bunlar tarafsız adam, oluyor. Amerika'nın başkanı seçilen Biden... Erdoğan'dan kurtulacağız falan dedikten sonra o başkanlığı döneminde de sağlığıyla dalga geçme zinhar yapmayacağımız bir şeydir.
1: Böyle
0: boşluklarla falan tokalaşır hale gelince sen Erdoğan'dan kurtulmaya çalıştın ama maalesef muvaffak olamadın demiştik Biden'a. Tam ifadesi buydu. Erdoğan'dan kurtulmak ifadesini kullanıyordu. Muhalefetteki dostlarımızı desteklemek suretiyle. Yani 16'lı, 6'lı değil 16'lı masa, 7 düvel, bütün dünya, bütün o güç odakları bir araya geldiler. Yine olmadı. Bu da dediğimiz gibi şu anda Hikmet Bey'in az önce bahsettiği o sahte kahraman figürünün dışa vurmuş hali. Baykal'dan sonra Recep Bey'e artık uyku yok manşetiyle Kemal Kılıçdaroğlu güzellemesi yapan gazetenin şu anda Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafındaki milletvekillerini ihanetle suçluyor olması manidar geldi bize. Yani evet. Bu gazetenin okuru olmadığımız için kendimizi şanslı addettik. Bizi seyreden bu gazete okurlarına da bu dostane tavsiyemizi iletiyoruz. Yani sizin zekanızla dalga geçiyorlar. Yılmaz Özdil'in de dediği gibi size başka bir illüzyon sergiliyorlar ve söyledikleri gibi değil aslına bakarsanız işin gerçeği. Bunu da biz söyleyelim istiyoruz diyoruz.
2: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
3: Masada ne var, hoş geldiniz.
2: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.
4: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları projesiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
5: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
6: Erkan Kol'da Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.
7: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
8: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
9: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
7: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Başkanlığında bugün AK Parti MHK toplantısı vardı. Sonrasında hatta toplantı devam ederken AK Parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye'de artık ince işçilik safhasına geçildiğini ifade etti. Yeni parti ile ilgili görüşleri soruldu. Ona dair de açıklamaları vardı. Bu noktada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de yeni parti ve CHP ile ilgili bir değerlendirmesi oldu. Aslında uzunca bir metin. Onun da detayını sizlerle paylaşacağız. Bir yandan Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması derinleşerek devam ediyor. Yeni gözaltılar ve ifadeye çağrılan ünlü isimler var. Kimler çağrıldı, kim ne dedi? Hepsini ekranınıza getireceğiz. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşta sanki biraz frene basılmış gibi görünüyor. Bu frene basmanın gerekçesine dair de farklı yorumlar var. Her iki taraftan da onları da aktaracağız. Ve Gülistan Doku cinayetinde yeni gözaltılar, yeni detaylar var. Artık sona yaklaştığımızı umuyoruz. Bugün neler oldu? Hepsini anlatacağız. Başlıyoruz.

0: AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda toplandı bugün. Parti sözcüsü Ömer Çelik toplantı gündemine dair açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecine değindi, yeni bir aşamaya geçildiğini söyledi. Şimdi ince işçilik aşamasındayız diye konuştu. Yasal zemin oluşturulmasının son derece önemli olduğunun bir kez daha altını çizdi. Sürece dair takvim paylaştı. Ömer Çelik, CHP'den ayrılanların kurduğu yeni partiye ilişkin de ilk değerlendirmelerini yaptı.
1: Yeni bir aşamaya geldiğimizi, yeni aşama silah bırakmanın temin edilmesi, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşılması için bir yasal çerçevenin, bir yasal zeminin ortaya çıkmasıydı. Doğrusunu söylemek gerekirse bununla ilgili çok sayıda toplantı yapıyoruz. Hemen her gün çalışıyoruz. Tabii istişarelerimizi sürdürüyoruz. Siyasi boyutları olan, hukuki boyutları olan çok kapsamlı, istihbari boyutu olan, stratejik boyutu olan çok kapsamlı bir süreç. Bundan sonrasını yürümeyeceksek buraya kadar niye geldik diye. Şimdi daha ince işçilik aşamasındayız. Aslında bir bakıma bir başka boyutuyla mesele yeni başlıyor. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedeflerine ulaşmak bakımından tabii ki yasal bir zeminin oluşması son derece önemli. Ama aynı zamanda oluşturulan politik atmosfer önemlidir. Meclis kapanmadan bu yasal çerçeveyi ortaya çıkarmış olacağız. Eskiden çok kasvetli bir dizi vardı, Alacakaranlık Kuşağı diye. Şimdi bu CHP'deki gelişmeler ona benzemeye başladı. Yani her gün yeni bir şey çıkıyor Alacakaranlık Kuşağı ile ilgili. Esasında yenisi eskisinden ziyade CHP'nin iç çatışması başka zeminlerle ve başka formüllerle devam ediyor. Şimdi burada esas mesele şudur. Tabii ki siyasi partiler demokrasi için vazgeçilmezdir. Siyasi hayat için temel sütunlardır. Ve bunun üzerine oturur bütün sistem. Ama birincisi meşru siyaset alanına dönük olarak katkısı nedir herhangi bir partinin? İkincisi temiz siyaset alanına dönük olarak katkısı nedir? Buradan baktığınızda yenisiyle eskisiyle birbirini suçlamaya devam ediyor. Ama ben en başta bir şey söylemiştim. Tüm bu olaylar başladığında, yani bizi AK Parti'yi bu işin içine karıştırmayın. Bu iddiaları ortaya atanlar CHP'li. Suçladıkları kişiler CHP'li. Bu eylemleri gerçekleştirmekle ilgili olarak savcılığın delillere ulaştığında iddianame konusu olan kişiler CHP'li. Bunun bizimle bir ilgisi yok. Yani bu mesele sizin kendi meseleniz. Bununla yüzleşin. Ve burada dönen mesele neyin etrafında dönüyor? Herhangi bir şekilde eski siyaset yeni siyasetin etrafında dönmüyor. Altı oktan yana mısın, altı oka karşı mısın? Oradan dönmüyor. Ya da Türkiye'de bir sosyolojik ihtiyaç var da şöyle bir parti olmalı gibisinden bir yaklaşımın etrafında dönmüyor. Bu yolsuzluklar konusunda, bu skandallar konusunda CHP'nin bir kanadının tavrıyla diğer kanadının tavrı arasındaki farklılıktan ortaya çıkan bir şey.
0: Şimdi yeni kurulan yeni partiye dair MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de değerlendirmeleri oldu. Onu da aktaracağız ama bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Faye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye dair açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

0: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Senegal ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede iki ülkenin karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşması için gayret göstermeyi sürdüreceğimizi, yatırım başta olmak üzere birçok alanda işbirliğinin geliştirilmesinin bu süreçte önemli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanımız iki ülkenin savunma sanayi alanında ilişkilere ivme kazandırmasının kritik önem arz ettiğini, Türkiye'nin kazan kazan anlayışıyla adımlar atmayı sürdüreceğini ifade etti şeklinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Faye'nin yapmış olduğu görüşmeye dair detayları paylaştı İletişim Başkanlığı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı bir açıklama yaptı. CHP ve Yeni Parti hattında yaşanan tartışmalara ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Bahçeli, siyasi rekabetin kişisel hesaplaşmaya dönüşmemesi gerektiğini belirtti. Türkiye'nin enerjisinin iç siyasi çekişmelerle tüketilmemesi gerektiğini söyledi. Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti'nin tüm siyasi partilerin üzerinde olduğunu hatırlattı. Hiçbir parti için mücadelenin ya da kişisel çekişmenin ülkenin ortak geleceğinden daha önemli görülemeyeceğini söyledi. Açıklamasında CHP ile Yeni Parti arasındaki tartışmaların Türkiye'nin ana gündemi haline getirilmemesi gerektiğini de belirten Bahçeli, çevrede ateş çemberinin genişlediği, küresel güç mücadelelerinin sertleştiği bir dönemde Türkiye'nin enerjisinin geçici siyasi polemiklerle tüketilmemesi gerektiğini vurguladı. Bahçeli son dönemde gündeme gelen rozet töreni ve organizasyon tartışmalarına da değindi. İddiaların hukuk çerçevesinde aydınlatılması gerektiğini belirten Devlet Bahçeli, söylentiler üzerinden siyasi infaz yapılmasının kabul edilemeyeceğini ifade etti. Tabii kamuoyu önünde gerçekleşen bir ayrılma, bir ayrışma ve karşılıklı iddialar, suçlamalar var. CHP ve Yeni Parti'den söz ediyoruz. Parti içi hizip savaşı iki farklı partinin birbiriyle rekabetine dönüştü. Peki Yeni Parti CHP'den ayrılarak tüm günahlarından arındı mı? Kılıçdaroğlu aynı fikirde olmayabilir. Elinde hala çok büyük bir koz var. Adı dokunulmazlık dosyaları. Özgür Özel neden Kılıçdaroğlu'na hakaret konusunda bu kadar hassas?
1: Ona gerek yok. Ben başka bir şey söyleyeyim. Sana söylüyorum, sana. Hep sen başlatıyorsun. Yapma. Yapma. Yolda da söyledim.
0: Özgür Özel hakkında mecliste toplam 61 dokunulmazlık dosyası bulunmakta. Hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi Karma Komisyonu kayıtlarına göre mecliste en fazla fezlekeye sahip milletvekili konumunda. Dokunulmazlık dosyalarının da görüşüldüğü karma komisyonun çalışmaya devam etmesi kararı alındı. Peki CHP grubu bir önergeyle karma komisyonda bekleyen tüm siyasi partilere ait yürürlükteki tüm fezlekelerin derhal gündeme alınmasını isteyebilir mi? Bu teknik olarak mümkün. Üstelik etik olarak da Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadarki duruşuyla da uyumlu. Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılmasında üstlendiği rolden pişman olmadığını söylemişti.
2: Siz bütün dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullandınız.
3: Kullandık.
4: Evet. Pişman mısınız? Efendim? Pişman mısınız o oyu verdiğiniz için?
3: Hayır.
0: Üstelik Özgür Özel artık CHP'li değil, yeni bir parti kurdu ve Kılıçdaroğlu'nun eli ahlaki açıdan daha da rahat. Ve daha da önemlisi arınma işleminin tam olarak sona ermediği kanısında.
5: Dünyada 100 yılı aşkın süredir ayakta kalan 4-5 partiden birisi de Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Şerefli bir partidir. Onurlu bir partidir, kirlenmemiş bir partidir, arınmak zorunda olan bir partidir. Neyse çok şükür o da büyük ölçüde gerçekleşti.
0: Büyük ölçüde gerçekleşti demek daha bitmedi demek. Son hamle dokunulmazlıklar konusunda mı gelecek? Bunu zaman ve siyasi denklem gösterecek. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel 2,5 yıl, hadi daha net söyleyelim 2 yıl 194 gün CHP koltuğunda oturdu. İmamoğlu yönlendirmesiyle CHP Genel Başkanlığına talip olduğunda Özgür Özel en çok değişim sözcüğünü kullanmıştı. Değişim

0: seçim konusunda vaatte bulunmuştu. Peki bu süreçte CHP'de değişen bir şey oldu mu gerçekten? Yolsuzluk sarmalına giren CHP yol mu aldı yoksa kan mı kaybetti? Ve daha da önemlisi Özel'in ilan ettiği yeni partide değişen ne olacak?
1: Değişimciyiz demişlerdi. Sadece Kılıçdaroğlu'nu dışarı atmışlardı. Özgür Özel'den Veli Ağbaba'ya, Ali Mahir Başarır'dan işte Gökhan Günay'dan, Sezgin Tanıkoğlu'dan Umut Akdoğan'a kadar. Hepsi Kılıçdaroğlu'nun partiye monte ettiği isimlerdi.
2: Özgür Özel 2 yıl 194 gün CHP Genel Başkanı koltuğunda oturdu. O koltuğa da İmamoğlu'nun motivasyonuyla değişim şart söylemiyle talip olmuştu. Peki bu 2 yılda CHP'de ne değişti?
1: Kılıçdaroğlu'nun bütün günahlarına ortaktılar ama Kılıçdaroğlu'nu kapının önüne koyup o kurultayda bütün günahların sorumluluğunu Kılıçdaroğlu'na yıkıp kendilerini değişim gibi sunmaya çalışmışlardı. Biz değişimciyiz demişler. Şimdi aynı isimler aynı Kılıçdaroğlu'dan ayrılıp partiden ayrılıp yeni izliyorlar. Böyle olunca ne oluyor? Bütün siyasi rekabet rakip partilerle yaşanacağına CHP'liler arasında yaşanmış.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in sosyal medya hesabına koyduğu fotoğraf bile değişen hiçbir şey olmadığını gösteriyor. Zira fotoğrafta sol tarafta Atatürk'ün bir pozu, yanında köylü milletin efendisidir sözü. Peki Özel değişim değişim diye yola çıktığında ne diyordu?
3: Sıkışınca milli mücadeleden, Atatürk'ten falan bahsederek alkış alarak ilerlenemez.
4: Atatürk sizden partisini iktidar yapmanızı bekliyor.
2: Hadi diyelim ki Özgür Özel CHP'nin mirasına biz de talibiz diye düşündüğü için Atatürk'e yine sırtını yaslamak zorunda kaldı. Peki ya traktörlü pozuna ne demeli? Yani hiç mi iletişim danışmanı yok acaba yeni partide diye sormadan edemiyor insan. Zira o pozun ilk akla getirdiği elbette bu reklam filmi oluyor.
5: CHP'ye oy verene traktör bedava.
2: Hatırlayın, Özgür Özel o dönem bedava traktör vaadi için ne demişti?
6: Diyorsunuz ki inanmayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör demişsiniz. Nerede traktör?
7: Çarpıcı olsun diye CHP'ye oy verene traktör bedava. Şimdi sosyal medyada
6: inanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör.
7: Aynen öyle. Martın başlığı sonra öyle.
2: Bu arada Özel'in sürdüğü traktörde hemen arkasında oturan kişi de yolsuzluktan mahkum olmuş bir isimdi. O dönem CHP Yozgat İl Başkanı olan Abdullah Yaşar'ın SHP döneminde belediye başkanlığı yaptığı sırada zimmet ve yolsuzluk suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldığı ve 1,5 yıl cezaevinde yattığı ortaya çıkmıştı. Yani Özel'in yol arkadaşları her daim biraz sorunlu. Öyle ki CHP'nin sosyal medya hesaplarına çöküp ismini yeni parti yapıp yola devam etmeyi bile normal görüyorlar.
8: Resmi sosyal medya hesapları mesela CHP'nin eski hesapları isim değiştirip yeni parti adına geçirmişler.
2: Neyse biz bedava traktör meselesine dönelim tekrar. Zira Özel ve kurmaylarında vaatte bulunup sonra unutmak gibi bir gelenek var aslında. Hatırlayın 2019 seçim vaatleri hatırlatılan İmamoğlu 2024 seçimleri öncesinde ne demişti?
9: Denizaltıyla kent içi yolculuk demişsiniz mesela bu. Hatırlıyor musunuz? Bunlar sizin broşörünüzden aldınız.
10: Onu hatırlamıyorum. Denizaltı'yla kent içi yolculuğu hatırlamıyorum.
2: Özetle CHP'yi ele geçiremeyince bölmeye talip bir kadro yola çıktı. Ancak şimdiden kan kaybetmeye başladılar bile.
1: CHP'den ayrılmayacağım diyenler, ben CHP'de kalıyorum diyenler Özgür Özel ekibi tarafından derhal hain ilan edildi. Ya Zeydan Karalar bile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı. Ne dedi? 54 yıllık CHP'liyim, CHP'de kalacağım dedi. Böyle dediği için, yani benim isimlerle işim yok. Bütün mücadele Atatürk'ün bu iki eserinden biri olan CHP'de sürdürülmeli dediği için kesinlikle katılıyorum. Yahu Zeydan Karalar bile linç ediliyor. Bakın iddia ediyorum. Mansur Yavaş yarın çıksın, ben CHP'den ayrılmıyorum desin. Mansur Yavaş'a bile saldırırlar. Vahap Seçer çıksın ben CHP'de kalıyorum desin, Vahap Seçer'i bile linç eder.
2: Bu arada yeni partinin parti programına yönelik eleştiriler de şimdiden başladı. FETÖ'yle mücadele, mavi vatan, emperyalizmle mücadele yok. Eyalet sistemi öneren yerel özellik şartı, LGBT sözleşmesi denilen İstanbul Sözleşmesi var sistemleri sosyal medyada paylaşılıyor. Ne diyelim? Takdir milletine.

0: Elbette.
1: Şimdi takdirin millette olduğu bir başka mesele daha var. Bir süredir konuşuyoruz ama konuşmaya da devam edeceğiz. Öyle görünüyor. Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasından bahsediyorum. Soruşturmada sıcak bir gelişme var. Adalet Bakanı Akın Gürley'in sosyal medya hesabından duyurduğu 4. dalga operasyon kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 13 şüpheli gözaltına alındı. Bakan Gürlek bağışların istismar edilmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.
2: İstanbul'da Ahbaplar Suç Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmada 4. dalga operasyonu için düğmeye basıldı. Polis ekiplerince sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında 4. dalga operasyonun başlatıldığını belirtti. Vatandaşların iyi niyetini ve bağışlarını istismar eden yapılara karşı kararlılık mesajı veren Bakan Gürlek, operasyon kapsamında 13 şüphelinin yakalandığını açıkladı. İstanbul Emniyeti de şüpheliler hakkında yürütülen soruşturmanın 4 ana başlık altında devam ettiğini duyurdu. Buna göre ilk sırada 2023 yılında konut ve konteyner yapımı amacıyla bağışlardan devasa miktarlarda para aktarılan ancak taahhüt edilen konutları teslim etmeyen şirketler var. Bu kapsamda Azim Yol İnşaat Yetkilisi Ayhan Demir, Pegas Global Yetkilisi Necdet Kuy, Hamle İnşaat Yetkilileri Murat Yaren ve Ayhan Çevik gözaltına alındı. Ayrıca Ahbap Derneği Satın Alma Müdürü Deniz Şimşek hakkında da söz konusu satın alma ve ödeme süreçlerindeki rolü nedeniyle işlem başlatıldı.
3: Hemen denetimin yapılmasını isteyeceğim.
2: Operasyonun ikinci ayağındaysa şüpheli Yeliz Kaya'ya yapılan kitlesel taşınmaz devirleri bulunuyor. Başaran Holding'den 22, Power İnşaat'tan 10, Koç Su Yapı'dan 17 ve Orhan İnan tarafından 10 olmak üzere onlarca taşınmazın devredildiği belirlendi. Devirlerle bağlantılı olarak Hüseyin Başaran, Recep Demir, Emre Saral, Faruk Koç ve Orhan İnan hakkında işlem tesis edildi. İncelemeler dernek çeklerine de sıçradı. Çeklerin son cirantası olduğu tespit edilen Sibel Kaya ile Mays Grup yetkilisi Muhammed Ali Yılmaz gözaltına alınan isimler arasında. Soruşturma kapsamında ayrıca Haluk Levent'le arasındaki mali ve ticari ilişkinin şüpheli olduğu değerlendirilen Ali Demirhan hakkında da işlem başlatıldı.
4: Sağ olsunlar dostlar, geldiler. Birçok yerde pazarlık yaptık.
2: Gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, konut alımlarından dernek çeklerine ve mali ilişkilere kadar tüm boyutların titizlikle incelendiğini bildirdi.
1: Sadece gözaltılar değil, Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. İfadelerine başvurulan ya da bunun için çağrılan isimler de var bu kapsamda. Gazeteci Uğur Dündar, şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile şarkıcı Hayko Cepkir ifadeye çağrıldı. Kırmızıgül ve Altun'un ifadeleri de ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği'nde toplanan bağışların kişisel hesaplara aktarıldığı iddiasıyla yolsuzluk ve kara para aklama soruşturması yürütüyor. Bu kapsamda da asrın felaketinin yaşandığı süreçte gerek ekranlarda gerekse sosyal medya hesaplarında dernekle ilgili manipülatif yayınlar ve paylaşımlar yapan isimlerin de ifadeleri alınıyor. Soruşturma kapsamında son olarak gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin ifadeleri alınmak üzere savcılığa davet edildi. Avukat Feyza Aldun ifadesinde gelinen noktada hata olduğunu görüyorum dedi. Devlet kurumlarına duyulan güveni konu alan sosyal medya paylaşımını da bu düşüncelerle yaptığını söyledi. Paylaşımının yanlış olduğunu kabul etti. Feyza Altun, bağış çağrısını ve Ahbap Derneği ile mali ilişkiyi de reddetti. Mahsun Kırmızıgül ise Haluk Levent'i gençlik yıllarından ve müzik hayatlarının ilk dönemlerinden itibaren tanıdığını anlattı. Depremlerin ardından Ahbap Derneği'nin önemli bir çıkış yaptığını söyledi. Yapılacak yardımların yanı sıra Haluk Levent'in daha düzgün bir iş çıkaracağı umuduyla sevindiğini belirtti. Kırmızıgül'ün bu ifadesi Levent'in geçmişine ilişkin bazı

çekinceler taşıdığı şeklinde yorumlandı. Ahbap Derneği soruşturmasında daha önce de Ahbap'a bağış çağrısı yapan ve Haluk Levent'i övücü paylaşımlarda bulunan Fatih Altaylı, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Fatih Portakal gibi isimler savcılıkta ifade vermişti.

0: İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki zulmü ateşkes anlaşmasına rağmen sürüyor. Bölgede siviller hedef alınırken şehit sayısına son saldırılarda 3 kişi eklendi. İsrail ise kritik bir kararı onayladı. Uluslararası istikrar gücünün bölgeye girişine onay verildi.
1: Gazze'li balıkçılara ateş açıldı, sivillere saldırı düzenlendi. Şehitlerin sayısı her geçen gün artarken Gazze için kritik bir karar alındı. İsrail, Gazze şeridinde görev yapması planlanan uluslararası istikrar gücünün bölgeye girişine onay verildi. İsrail Güvenlik Kabinesi'nde yapılan oylama sonucunda karar alındı. Uluslararası İstikrar Gücü'nün bölgeye girişine onay verildi. İsrail'le bir askeri yetkili İstikrar Gücü'nün yaklaşık 200 personelden oluşmasının beklendiğini açıkladı. Ateşkese rağmen İsrail'in saldırılarını ve ablukayı sürdürdüğü Gazze'de Filistinliler zorluk çekmeye devam ediyor. Bir lokma yiyecek bulabilmek adına aşevleri önünde saatlerce kuyrukta bekliyorlar. Açlığın silah olarak kullanıldığı bu süre boyunca çocuklardan yaşlılara kadar onlarca kişi dünyanın gözü önünde açlıktan şehit oldu. Sağlık koşulları da adeta kabus yaşatıyor. Gazze'de İsrail ablukası, yakıt, yağ, lastik ve yedek parça sıkıntısı yaşatıyor. Sağlık personeli ve hastaları taşıyan araçların hizmet dışı kalması an meselesi. Bölgedeki gelişmeler sürerken Arap Birliği ise ABD'ye seslendi. Arap Birliği Genel Sekreteri Fehmi, Orta Doğu'daki durumun tehlikeli bir patlama noktasına doğru ilerlediği uyarısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'a katil İsrail'in Gazze şeridi, işgal altındaki Kudüs'le Batı Şeria'daki ihlallerini durdurma çağrısı yaptı. Öte yandan İsrail güçleri ve işgalci İsraillilerin Batı Şeria ve Kudüs'teki zulmü giderek arttı. İsrail askerlerinin baskınlarında onlarca kişi gözaltına alındı. Son günlerde camileri kundaklayan Yahudiler bölgedeki Filistinlilere ölüm tehditleri yağdırıyor. Saldırıya doymayan işgalciler Ramallah bölgesinde Filistinlilere ait araçları da ateşe verdi. Basında yer alan haberlere göre 600 eski İsrail güvenlik yetkilisi Trump'a mektup yazdı. Mektupta Batı Şeria'daki İsrail yerleşimcilerinin terörizmi daha geniş bir bölgesel krize yol açabilir denildi.
0: Soykırımcı Netanyahu ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump arasında işgalden çekilme krizi kapıda. Netanyahu'nun Washington'da gerçekleşecek kritik görüşmede Trump'ın Suriye, Lübnan ve Gazze'den çekilme talebini kesin bir dille reddedeceği öne sürülüyor. 27 Ekim'deki erken seçimler öncesi işgal politikasından taviz vermeyen Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararına rağmen Eylül ayında New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılacağını da duyurdu.
2: İsrail'in soykırımcı başbakanı Netanyahu ABD'de temaslarda bulunacak. Başkan Trump'la bir araya gelecek. İkili arasında soğuk rüzgarlar estiği belirtilmişti. Gerekçe Netanyahu'nun Trump'ın talebine rağmen Gazze, Lübnan ve Suriye'de işgal ettiği bölgelerden çekilmemesi olarak gösterilmişti. Netanyahu'nun halen bu talebe karşı geldiği iddia edildi. İsrail basınına göre Netanyahu Trump'la yüz yüze görüşmesinde de bu duruma dikkati çekecek. Gazze, Lübnan ve Suriye'den çekilmeyecek. Netanyahu'nun kabine üyelerine buna şiddetle karşı çıkacağım ve onlara hayır diyeceğim dediği aktarıldı. Uzmanlara göre Netanyahu'nun bu uzlaşmaz tavrının arkasında 27 Ekim'de İsrail'de yapılacak erken seçimler yatıyor. Anketlerde Likud Partisi önde görünse de mevcut koalisyonun çoğunluğu kaybetme riski bulunuyor. Netanyahu'nun milliyetçi seçmen tabanını korumak için Maliye Bakanı Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir gibi sağcı isimlerle uyum içinde işgal bölgelerinden çekilmeme stratejisi yürüttüğü ifade ediliyor.

0: Tel Aviv yönetimi Gazze'ye uluslararası istikrar gücünün girmesine onay verse de şartlarını oldukça ağır tutuyor. Hamas tamamen silahsızlandırılana kadar sarı hat üzerindeki işgalini sürdürecek. İsrail istikrar gücüne Uganda ve Fas gibi dost ülkelerden sadece 200 temsilcinin katılmasına izin verdi. İstikrar gücü unsurlarının ülkeye girişi ise İsrail Başbakanı, Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı'nın ayrı ayrı onayına tabi olacak. Netanyahu, ABD'ye gitmeden önce Fox News kanalına da demeç verdi. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında çıkardığı tutuklama emrine değindi. Netanyahu, Eylül ayındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gideceğini açıkladı. Tutuklanmaktan endişe duymadığını belirten Netanyahu, kendisini gözaltına aldıracağını söyleyen New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ise nefreti körüklemekle suçladı. Öte yandan Netanyahu, İran yönetimi devrilene veya nükleer programı sonlanana kadar baskının sürmesi gerektiğini vurguladı. ABD'nin Suudi Arabistan'la sivil nükleer anlaşmasını İsrail'le normalleşme şartına bağlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
1: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez bir kez daha Filistin'e desteğiyle sosyal medyada takdir topladı. Gazze'li çocukların harabelere çizdiği portresini gören Sanchez, Filistin'e teşekkür mesajı yayımladı.
0: Bir kez daha Gazze desteğiyle gündeme geldi. Gazze'de harabelerin arasındaki bir duvara portresini çizen Gazze'li çocuklara teşekkür etti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez sosyal medyada paylaştığı videoyla büyük destek gördü.
2: İspanya'dan hepinize kucak dolusu sevgiler.
0: Gazze'de yaşayan Leyan El Kuka, Obay Kerim ve arkadaşları yıkılan binaların arasında kalan bir duvara İspanya Başbakanı'nın portresini çizdi. Sanchez sosyal medyada yaptığı paylaşımla Gazze'li çocuklara teşekkür etti.
2: Leyan'a ve sanatçılara bu çok güzel jest için ayrıca İspanya'ya sevgilerini gösteren bütün Filistinlilere teşekkür ederim.
3: A todos los niños y niñas de Gaza y a sus familias.
0: İspanya'nın Filistin'e verdiği destek bir kez daha gözler önüne serildi.
3: A todos los niños y niñas de Gaza.
2: Bu kadar acının ortasında bize sevgisini gösterecek bir an buldunuz. Bu nedenle Leyan'a, Gazze'deki tüm çocuklara ve ailelerine çok basit bir şey söylemek istiyorum. İspanyol toplumunun tamamı sizi duyuyor, sizi görüyor, sizi seviyor ve sizi unutmuyor.
3: Dar sin miedo las escuelas.
0: Video kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı. Binlerce kişi de yorumlarda Sanchez ve İspanya halkına Gazze ve Filistin'e destekleri için teşekkürlerini sundu. Paylaşım Gazze ile İspanya arasında sembolik bir dayanışma örneği olarak öne çıktı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi, aynı zamanda Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ın Ankara temasları sürüyor. Barak, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından da kabul edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'la Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler, terörle mücadele, bölgesel güvenlik ve Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri ele alındı. Barak'ın bir diğer durağı ise Kültür ve Turizm Bakanlığı oldu. Bakan Mehmet Nuri Ersoy ile gerçekleştirilen görüşmede ise Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki kültür ve turizm alanındaki işbirliği değerlendirildi. Karşılıklı turizm hareketliliğinin artırılması, kültürel mirasın korunması ve kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede yürütülen ortak çalışmalar ele alındı. Ayrıca iki ülke arasındaki diyaloğu ve kültürel bağları güçlendirecek yeni işbirliği imkanları da değerlendirildi. Amerika Birleşik Devletleri İran saldırılarına ara verildi. Son birkaç gecedir bombalar susmuştu. Ürdün ve Irak'ta hava saldırısı iddiaları yer aldı. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin hava saldırılarına ara vermesi şartıyla kendi operasyonlarını durduracağını açıklarken gerilim yeniden yükseldi. Ürdün ordusu iki insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. Can kaybı veya maddi hasar olmadığı belirtildi. Irak'ın Erbil kentinde patlama sesleri duyuldu. Koya bölgesi vuruldu. Saldırılara dair henüz resmi bir açıklama yok. Irak'tan da Suudi Arabistan'a İHA saldırısı düzenlendi. Suudi Dışişleri Bakanlığı saldırının İran destekli milis gruplar tarafından düzenlendiğini öne sürdü. Saldırıları kınayarak karşılık verilebilir.

0: geleceğinin sinyalini verdi. Irak hükümetine de saldırıların engellenmesi çağrısında bulundu. Bölgede ise temkinli bir bekleyiş var. İran ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Buna göre saldırılarda 200 Amerikan askeri öldü, 11 uçak hangarlarda vuruldu, 17 insansız hava aracının da vurulduğunu iddia etti. İranlı yetkililer Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmak isteyen 6 geminin durdurulduğunu açıkladı. Buna göre gemiler sistemlerini kapattılar, yasa dışı ve güvenli olmayan güzergahtan geçmeye çalıştılar. 6 gemiden biri geçiş esnasında kaza yaptı, diğer 5'i Basra Körfezi'ne geri döndü. İran, Hürmüz'den barışçıl geçişin sağlanması ilkesine bağlı olduğunu belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de Hürmüz'deki son durumu paylaştı, Boğaz'ın hala kapalı olduğunu hatırlattı. Körfez ülkelerinin Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarına dahil olduğunu bir kez daha dile getirdi. İran'ın savaşın sonunu Amerika Birleşik Devletleri'nin belirlemesine izin vermeyeceğini söyledi. Arabulucuların Amerika Birleşik Devletleri'nden mesaj iletmelerine rağmen henüz Washington'la temas kurulmadığını da belirtti. Gerilim Hazar Denizi'ne de sıçradı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Ukrayna'nın İran gemisine yönelik saldırısına tepki gösterdi. Söz konusu eylemin cevapsız kalmayacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaklaşık 2 haftadır süren karşılıklı saldırılarda dikkati çeken bir duraklama yaşanıyor. Az önce de ifade ettiğimiz gibi. Başkan Trump günlerdir süren füze saldırılarını askıya alma kararı aldı. Amerikan basınına göre bu ani fren kararının arkasında barış isteğinden çok Pentagon'un tükenen hava savunma füzeleriyle ilgili yaptığı acil uyarılar yatıyor. Diplomasiye aralanan bu kapı İsrail'de şaşkınlık yaratırken bölgede gözler yeniden müzakere masasına çevrilmiş durumda.
1: ABD İran'ı 13 gece üst üste vurdu. Cuma gecesi ise bir ilk yaşandı. ABD İran'a saldırılarını durdurdu. Bölgede temkinli bir bekleyiş var. ABD basını ise saldırıların neden durduğuna dair bir dizi iddia ortaya attı. Bunlardan en kritiği ise ABD'nin füze stoğunda düşüş olduğu iddiasıydı. Axios haber sitesine göre Trump kurmaylarıyla gizli bir toplantı yaptı. Bu toplantının ardından İran hedeflerine yönelik saldırıları geçici olarak durdurma emri verdi. ABD'nin bu hamlesine karşılık İran'da Körfez'deki Amerikan üslerine saldırılarına ara verdi. Axios'a göre Trump'ı bu karara iten asıl neden askeri kapasitedeki kritik eşik. CENTCOM komutanı Amiral Brad Cooper, operasyonların etkinliğinin sınırına ulaştığını belirtti. Belirlenen hedeflerin çok büyük bir kısmının zaten yok edildiğini Trump'a iletti. Ancak bir başka iddia ise toplantıda konuşan Genelkurmay Başkanı Dan Kane'in ifadeleriydi. Buna göre Kane, Nisan ayından bu yana tanesi 4 milyon dolar olan 1200'den fazla Patriot füzesinin kullanıldığını belirtti. Önleyici füze stoklarının bölgedeki Amerikan askerlerini koruyamayacak kadar tehlikeli bir seviyeye indiği konusunda Trump'ı uyardı. Tükenen cephane ve artan askeri riskler Washington'da ibreyi yeniden diplomasiye çevirdi. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Trump'ın saldırıları durdurarak görüşmelere alan açtığını belirtti. Hürmüz Boğazı'nın ticari gemilere yeniden açılması için İran'la Umman arasında müzakereler de sürüyor. ABD'nin geri adımı İsrail cephesinde büyük bir şaşkınlık ve güvensizlikle karşılandı. Trump ise Fransız basınına yaptığı açıklamada durumun resmi bir ateşkes olmadığını vurguladı. İran'ın taviz vermemesi halinde çok daha ağır bir askeri harekat başlatacakları tehdidinde bulundu.
0: Tabii savaşın başından bu yana merak uyandıran bir isim İran lideri Müşteba Hamaney. Dini lider seçildikten sonra hala kamuoyu önüne çıkmadı, görülmedi. Hamaney'in sağlık durumu sır gibi saklanıyor. Yeni liderin bazı nedenlerden dolayı iletişim kurmadığı iddia ediliyor. Açıklamayı Hamaney'in kayınbabası Gulam Ali Haddad Adil yaptı. İran basınına demeç verdi. Adil, Hamaney'in bazı nedenlerden ötürü herhangi bir yer veya kişiyle iletişim kurmadığını söyledi. Hamaney'in her yönüyle babasına benzediğini belirtti. Adil, İran liderinin sağlığıyla ilgili soru işaretlerine atıf yaptı. İnşallah sağlığı yerinde dedi.

0: Ahamane'in 28 Şubat'taki Amerikan saldırılarında ağır yaralandığı iddia edilmişti. Suikast endişesi nedeniyle de kamuoyu önüne çıkmadığı belirtilmişti. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri istihbaratından yeni bir iddia var. Buna göre Hamane'in babası Ali Hamane'ye kıyasla nükleer silah geliştirmeye çok daha istekli. Hamaney bugüne dek bu yönde bir açıklama yapmadı. Kaynaklar istihbarat değerlendirmelerinin bir kısmının savaş öncesi döneme ait olduğunu vurguluyor. Tümüyle Romanya'da üretilen Türk savunma sanayi ürünü Kobra 2 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araçlarının Romanya Silahlı Kuvvetlerine teslimatı başladı.
1: Türk savunma sanayisinin tek kalemdeki en büyük zırhlı kara aracı ihracatı olarak öne çıkmıştı. Romanya'nın Mediaș kentindeki seri üretim başladı. Kobra 2 4x4 taktik tekerlekli zırhlı araçlar Romanya Silahlı Kuvvetlerine teslim ediliyor. 1059 adetlik Kobra 2 projesinde seri üretim dönemi başladı. Türkiye'de üretilen ilk araçların teslim edilmesinin ardından Romanya'nın Mediaș kentindeki tesiste üretilen ilk Kobra 2'ler Romanya Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi. Böylece Otakar'ın Mediaș tesisi, şirketin Avrupa'daki üretim üssü ve Avrupa Birliği'ndeki ilk üretim tesisi haline geldi. Proje kapsamında sipariş edilen 1059 aracın 780'den fazlası önümüzdeki 5 yıl içinde Romanya'da üretilecek. Şu ana kadar yaklaşık 300 araç teslim edilirken 2026 yılı sonuna kadar 216 aracın daha teslim edilmesi planlanıyor. Yetkililer tesisin yalnızca Romanya ordusunun ihtiyaçlarını karşılamayacağını, aynı zamanda NATO ve Avrupa Birliği savunma projeleri için bölgesel bir üretim merkezi olarak hizmet vereceğini belirtti. 2013'ten bu yana 13 ülke tarafından tercih edilen Kobra 2, bugün 20'den fazla kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılıyor ve 30 farklı varyantıyla görev yapıyor.
0: İngiltere'de bir camiye düzenlenen İslamofobik saldırının ardından başlayan küçük bir dayanışma hareketi, dünyanın birçok ülkesine yayılan küresel bir barış mesajına dönüştü. Cake Not Hate kampanyasıyla milyonlara ulaşan Dan Harris ve otizmli oğlu Joshua Harris'in sevgi ve barış arzusuyla devam eden yolculuğuna 24 ekibi de şahit oldu. Dan Harris, nefrete karşı kekle verdikleri mücadeleyi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmelerini ve Türkiye izlenimlerini paylaştı.
2: Because cake is a universal.
3: Çünkü kek evrenseldir. Ten renginizin ne olduğu, dininizin ne olduğu fark etmez. İnsanlar keki sever. Kek bizi birleştiren bir şeydir. Joshua da zaten harika bir tatlı ustası olduğu için barışın bir simgesi olarak kek getirmek bizim için son derece doğaldı.
4: İslamofobiye kekle karşı koydu. Cake Not Hate kampanyasıyla milyonlara ulaşan Joshua Harris bu kez kampanyasını İstanbul'da yürüttü.
5: İyiliğin küçük elçisi bu kez İstanbul'daydı. Bir dilim kek milyonlara umut oldu. İslamofobiye karşı başlattıkları Cake Not Hate kampanyasıyla dünyanın dört bir yanında gönüllere dokunan Harris ailesi bu kez İstanbul'dan sevgi mesajı verdi. İngiltere'de bir camiye düzenlenen İslamofobik saldırının ardından başlayan anlamlı yolculuk artık dünyanın birçok ülkesine uzanıyor. 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris ve babası Dan Harris, keki barışın sembolüne dönüştürerek önyargılara sevgiyle karşılık veriyor.
3: Joshua konuşamayan, otizmli 12 yaşında bir çocuk ve aynı zamanda harika bir fırıncı tatlı ustası. Bu yüzden biraz kek pişirmesi onun için çok doğaldı. Mescide gittik ve insanlar bu toplumsal dayanışmayı gerçekten çok takdir etti.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu anlamlı yolculukta Harris ailesini yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joshua Harris'i ve ailesini Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Baba Dan Harris bu kabulden ötürü memnuniyetini dile getirdi.
3: Sayın Cumhurbaşkanı ile tanışmak bizim için gerçekten çok anlamlıydı. Çünkü Müslüman aleminin gerçek bir lideri olarak insanlar rehberlik ve destek için gerçekten ona bakıyorlar. Zira kendisi batıdaki Müslümanların şu sıralar ciddi anlamda baskı ve saldırı altında olduğu konusunda çok net ve güçlü bir duruş sergiliyor. Bu yüzden doğal bir müttefike sahip olmak harikaydı. Ayrıca Joshua da çok önemli bir amca daha kazanmış oldu.
4: 12
5: yaşındaki Joshua, iyilik elçisi olduğu camilerde kek dağıtmaktan, o atmosferde bulunmaktan büyük mutluluk duyuyor. Camilerde sadece barışın elçisi olarak kek dağıtmıyor, aynı zamanda huzuru buluyor ve sakinleşiyor.
3: Bunu kesinlikle görüyoruz. Yüzlerce videoda gördüğümüz gibi koşarak camiye giriyor ve otomatik olarak minbere doğru gidiyor ki bunun burada arkamızda muhteşem bir tanesi duruyor. İçinde bir huzur duygusu oluşuyor. Çünkü bildiğimiz gibi camiler barışın, huzurun ve sakinliğin mekanlarıdır ve kendisi de buna çok güçlü bir şekilde bağlanıyor.
5: İstanbul'daki ziyaretini tamamlayan ailenin bir sonraki durağı Malezya.
3: Birkaç saat içinde Malezya'ya uçuyoruz. Bu yüzden gerçekten çok heyecanlıyız. Çünkü orası da İslam dünyasının öncü ülkelerinden biri ve Müslüman halk son derece nazik ve misafirperver olarak bilinir. Biz de Batı'ya, özellikle de Batı medyasına ve İngiliz kamuoyuna bu Müslüman ülkelerin medyada bize anlatılanlar gibi olmadığını göstermeye çalışıyoruz. Aksine nazik ve misafirperver insanlarıyla çok güzel yerler.
0: İstanbul Esenyurt'ta bulunan Balık Yolu Köprüsü İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından adeta kaderine terk edildi. Beton parçaları kopan ve demirleri korozyona uğrayan köprü ölüm tehlikesi saçmaya devam ediyor. İBB'nin şikayetlere kulak tıkamasına vatandaş tepki gösteriyor.
6: Abi korkuyoruz çünkü üstünden tonlarca araba geçiyor. Zaten köprü de gördüğünüz gibi Allah'a emanet.
7: Tehlike yaratıyor yani.
8: İBB köprüyü kaderine terk etti. Bakımsız kalan köprü adeta dökülmeye başladı.
9: Burası Esenyurt'ta bulunan Balık Yolu Köprüsü. Her gün üzerinden binlerce aracın geçtiği o köprü artık alarm veriyor. Demirleri korozyona uğramış durumda. Bir demir parçası kolaylıkla kırılabiliyor. İBB yetki alanında olan köprü tadilat çalışması bekliyor.
10: Yani illaki korkutuyor. Görüyoruz sürekli her gün geçiyoruz. Buradan altından geçiyoruz, yanından geçiyoruz. Sürekli arabalar geçiyor. Üstte trafik var. İllaki korkutuyor.
11: Bak oraya hepsi, yani bir taş düşersen zaten Allah korusun. Hepsi yırtık yırtık mecbur. Geçmek zorundayız.
8: Köprü yaklaşık 5 yıldır günden güne eriyor. İddialara göre vatandaşlar defalarca şikayette bulundu. Fakat İBB şikayetleri kulak arkası etti.
11: Şikayet ederiz ama boşuna ediyoruz.
12: Onu büyük şehire sormak lazım. Ama cukka giderken, cebe atarken, paraları yerken onu biliyorlar. Ama bu yılları yok.
13: İBB başkanları ve yardımcıları niye gelip buraya bir çare bulmuyor? Çok 2 tane ekip yollasalar, sıva yaptırsalar, bakım yaptırsalar daha iyi olur.
9: Köprünün üzerinden araçlar, altındansa hem araçlar hem de vatandaşlar geçiyor. Köprüden kopan parçalar vatandaşları tedirgin ediyor. Aynı zamanda köprüyü ağır tonajlı araçlar kullandığı zaman bu köprü adeta bir beşik gibi sallanıyor.
13: Korkuyoruz yani, karşıya geçemiyoruz, edemiyoruz. Buna artık bir yol çare bulmaları lazım.
14: Bunu daha önce müdahale etmeleri gerekiyor yani.
0: Mersin'in Tarsus ilçesinde Kulak Mahallesi sahilinden denize giren aile bir süre sonra dalgaların arasında kayboldu. 5 kişilik aileden 4'ü boğularak hayatını kaybetti.
8: Serinlemek için denize girdiler. 5 kişilik aileden 4'ü boğularak hayatını kaybetti.
15: Dünya ve ahirete dair haklarınızı helal eder misiniz?
8: Olay dün akşam saatlerinde Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşandı. Denize giren 5 kişilik aile yüzerken bir süre sonra dalgaların arasında gözden kayboldu. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Vatandaşların da desteğiyle denizden çıkarılan 16 yaşındaki genç kız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

0: Hastanede tedavi altına alınan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin denizde sürdürdüğü arama çalışmalarında 5 kişilik aileden 3'ünün cansız bedenlerine ulaşıldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde devam eden arama kurtarma çalışmalarında kayıp olan bir kişinin daha cansız bedeni denizden çıkarıldı. Hayatını kaybeden aile bireylerinin cenazeleri hastane morguna kaldırılırken acı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: İstanbul'da riskli binaların dönüşümünü hızlandırmak amacıyla hayata geçirilen Yarısı Bizden kampanyasında artık son aylara girildi. Uzmanlar kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşları başvuru ve proje süreçlerini yıl sonuna bırakmamaları konusunda uyarıyor.
0: İstanbul'daki deprem riski sürüyor. Kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yarısı Bizden kampanyasındaysa süre daralıyor.
2: Yarısı Bizden kampanyasında 31 Aralık tarihi itibariyle başvurular sona eriyor. Uzmanlarsa başvuru yapmak isteyen vatandaşların son tarihleri beklememesi konusunda uyarıyor.
3: Süreç böyle hemen basit ilerleyen bir süreç değil. Sizin Yarısı Bizden'den faydalanmanız adına mutlaka ve mutlaka binanıza riskli yapı ilanını yaptırmanız gerekiyor.
0: 2012 yılında yürürlüğe giren Kentsel Dönüşüm Kanunu ile birlikte İstanbul'da riskli yapıların yenilenmesi hız kazandı. Bugüne kadar kentte 1 milyon 274 bini aşkın bağımsız bölüm kentsel dönüşüm kapsamına alındı. Bunların yaklaşık 998 bini tamamlanırken 276 binden fazla bağımsız bölümde ise dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Kent genelinde yürütülen yenileme çalışmalarının en çarpıcı örneklerinden biri de Bakırköy'de gerçekleşiyor. Yaklaşık 300 metre uzunluğundaki tek bir sokakta yaşanıyor. 13 bina aynı anda kentsel dönüşüm kapsamına alındı. Binaların bir kısmının yıkımı tamamlanırken kalan kısımsa yıkım ekiplerinin müdahalesi öncesinde tamamen boşaltıldı. Dönüşüm sürecini hızlandıran en önemli desteklerden biri de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Yarısı Bizden kampanyası oldu.
3: 50 bin bağımsız bölüm şu anda Yarısı Bizden ve diğer kampanyayla birlikte yenileniyor. Yaklaşık 150 binde ruhsat sürecinde bağımsız bölüm var. Totaline bakarsanız aslında biz bu süreçte 900 bine yakın bağımsız bölümün yenilenmesini bekliyorduk ama şu anda rakam yaklaşık 450-500 bin civarında.
0: Ancak uzmanlara göre kampanyanın 31 Aralık 2026'da sona erecek olması nedeniyle vatandaşların başvurularını geciktirmemesi gerekiyor. Çünkü kentsel dönüşüm yalnızca başvurudan ibaret değil.
3: Son zamana bırakmamak lazım. Ruhsat süreci var. Sizin o arada oturmanız gereken bir kiralık daire arayışınız olacak gibi bir sürü aslında konuşulan detay var. Bu yüzden de özellikle 31 Aralık'ta bu işi bitirmek için mutlaka binaların dönüşmesi için bağımsız bölüm sahiplerinin bir araya gelip mutlaka bu işe yön vermesi lazım ki biliyorsunuz %50 salt çoğunluğu geçtiğiniz anda bunu hemen yürürlüğe koyabiliyorsunuz.
2: Yarısı Bizden projesiyle depreme dayanıklı konutlarda yaşamak isteyen vatandaşlar başvurularını yaptığı zaman 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi, 125 bin lira da taşıma desteğinden faydalanabilecek.
3: Bir daire için faydalanabiliyor. Yani birden fazla daireniz varsa sadece biri için faydalanabiliyorsunuz. Zaten yarısı bunun hibe. 125 bin TL'si kira ve taşınma yardımı olarak veriliyor. 875 bin TL'nin de ödeme koşulları oldukça iyi. Bir zaten bir sene sonra başlıyorsunuz ödemeye.
1: Devam edeceğiz kısa bir aradan sonra.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Adının başında gazeteci olan ve yıllarca gazeteciliği yaptıklarını iddia edenlerin yazdıkları yazıları falan görüyorum Hikmet abi. Ama sen yandaşsın. Bu utanmazlar, tarafsız gazeteci. Bak yukarıda şimdi cemaati destekleme zamanıdır yazısının sahibi Emin Çölaşan FETÖ'ye yatan FETÖ'nün önüne yatan Emin Çölaşan mesela.
2: Hala yazıyor bak oradan.
1: Tayyip'in bak terbiye sınırlarını zorluyor bak. Tayyip'in borazanı TRT kurultayı değil cüceleri yayınladı demiş.
2: Tokmakçı da duruyor da tabii.
1: Devam. Tokmak köşesiyle bilinen Rahmi Turan adındaki o adına gazeteci dedikleri kişi Tokmak köşesinde Tayyip'i korku sardı başlığını kullanmış.
2: Ne korktu ama biliyor
1: musun? Abi devam ediyoruz ya. Adını şu anda okuyamıyorum ama gazeteci bak diyorlar ki
2: o
1: bak,
2: şey.
1: Timsahlar Gandhi Kemal'i sardı. Bak yazı. Yolun açık olsun Kemal. Bak. Bak görüyorsun değil mi? Bunlar gazeteci ha.
2: Bak.
1: Davet alırsam CHP'ye katılırım.
2: Tabii.
1: Bak bunlar köşe tabii, yazarı.
2: Haşa.
1: Atanın bak, partisine haşa, yakışan budur.
2: Bak şimdi bu sözcü öyle utanmaz bir gazete ki. Öyle utanmaz ki. Yani bak kepazeli böyle kanalizasyonu sokup çıkartıyorsun.
1: Sonra sen yandaş oluyorsun bunlar tarafsız oluyor. Amerika'nın başkanı seçilen Biden Erdoğan'dan kurtulacağız falan dedikten sonra o başkanlığı döneminde de sağlığıyla dalga geçme zinhar yapmayacağımız bir şeydir.
2: Böyle
1: boşluklarla falan tokalaşır hale gelince sen Erdoğan'dan kurtulmaya çalıştın ama maalesef muvaffak olamadın demiştik Biden'a. Tam ifadesi buydu. Erdoğan'dan kurtulmak ifadesini kullanıyordu. Muhalefetteki dostlarımızı desteklemek suretiyle. Yani 16'lı, 6'lı değil 16'lı masa, 7 düvel, bütün dünya, bütün o güç odakları bir araya geldiler. Yine olmadı. Bu da dediğimiz gibi şu anda Hikmet Bey'in az önce bahsettiği o sahte kahraman figürünün dışa vurmuş hali. Baykal'dan sonra Recep Bey'e artık uyku yok manşetiyle Kemal Kılıçdaroğlu güzellemesi yapan gazetenin şu anda Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafındaki milletvekillerini ihanetle suçluyor olması manidar geldi bize. Evet, yani evet. Bu gazetenin okuru olmadığımız için kendimizi şanslı addettik. Bizi seyreden bu gazete okurlarına da bu dostane tavsiyemizi iletiyoruz. Yani sizin zekanızla dalga geçiyorlar. Yılmaz Özdil'in de dediği gibi size başka bir illüzyon sergiliyorlar ve söyledikleri gibi değil aslına bakarsanız işin gerçeği. Bunu da biz söyleyelim istiyoruz diyoruz. Evet.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Akbank'tan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit, hesap basit.
2: Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
4: Kazancım.net, Sigortam.net.
5: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
6: Haberimiz yok Yüksel abi.
5: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim.
7: Trip dışında her şeyi çekerim.
8: Üst geçine bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
7: Türkcell'e çekiyoruz.
10: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Türkcell gücünde 5G.
11: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
12: Masada ne var, hoş geldiniz.
11: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
13: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
14: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor. Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
15: Erkan Kolda Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: Winnow'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Winnow'la başladı. Kızımızın okul ücretini Winnow Campus'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Winnow'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Saat 19, 24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 27 Temmuz gündeminden yansıyan haberlerle önce bazı başlıklar. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, ülkesinin dış politikasına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Türkiye,

ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için dikkati çeken ifadeler kullandı. Peki ne söyledi Şahra? Detaylandıracağız. Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi. Ukrayna Rusya'nın iç kesimlerine hedef alıyor.

0: gerek. Peki yeni strateji ne? YÖK Başkanı Erol Özbar bu konuda ne söyledi? Aktaracağız. Yaz geldi, güneş etkisini arttırdı. Özellikle kanser tedavisi gören hastalar için bazı riskler var. Uzmanlar bu konuda ne diyor? Onu da ekrana taşıyacağız. Bu haberlerin detayları ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor. Koltuk savaşlarının zirve yaptığı CHP'de parti ikiye bölündü. Parti içerisinde yaşanan yönetim krizi sonrası Özel ve Kılıçdaroğlu yanlıları karşı karşıya geldi. CHP Aydın İl Başkanı Vasıf Süha Bayırlı ise bölünmeyi farklı bir açıdan ele aldı. Sebebin Ekrem İmamoğlu olduğunu savundu. Biz CHP'liyiz, bunu cesaretle söylüyoruz, CHP satılık değildir ifadesini kullandı.
1: Yani bunu çoğu insan biliyordur ama dillendiremez. Bak onu da söyleyeyim. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Bunu cesaretle söylüyoruz.
2: CHP'nin bölünme nedenini cezaevinde bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bağladı. İmamoğlu'nun proje olduğunu söyledi. CHP satılık değildir dedi. Bu sözler CHP Aydın İl Başkanı Vasıf Süha Bayırlı'ya ait. CHP'de son günlerin en çok konuşulan konusu partinin bölünmesi. Yeni partinin hayata geçmesi sonrası CHP Aydın İl Başkanı Bayırlı'dan dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Bayırlı, Ekrem İmamoğlu'nun partinin yapısını değiştirdiğini savundu.
1: İmamoğlu denen birisi var. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne adım attığından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi bitmiştir. Bütün dinamiklerini kaybetmiştir.
2: Bayırlı, CHP içerisinde yaşanan bölünmeye dinamit benzetmesi yaptı.
1: Yani Ekrem İmamoğlu geldi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin altına dinamiti koydu. Mutfandan Kemal Bey diyorlar ya, dinamit koydu. Aslında dinamiti koyan İmamoğlu'ydu partiyi. Partinin bugün bölünmesinin tek sebebi İmamoğlu.
2: Bayırlı, Özgür Özel'in yeni parti kurma sürecine ilişkin de konuştu.
1: Şimdi soruyorum, yani sıradan partiyle uğraşan birine sorun. Ya bu niye Özgür Özel parti kurdu değil? Ya madem sen bu kadar güçlüsün, Cumhuriyet Halk Partisi'nin %90'ı sana oy veriyor.
2: Öte yandan Bayırlı, salondan yükselen Ekrem İmamoğlu bir proje mi sorusuna da yanıt verdi.
1: Kısacası Cumhuriyet Halk Partisi satılık değildir.
3: Tabii. Ekrem İmamoğlu'nun proje olduğu fikrinize katılıyor musun?
1: Son derece katılıyorum.
2: CHP'li il başkanı CHP'lilere de seslendi. Rüzgara kapılmayın uyarısı yaptı.
1: Yani bunu çoğu insan biliyordur ama dillendiremez. Bak onu da söyleyeyim. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Bunu cesaretle söylüyoruz.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kılıçdaroğlu'nun düzenlediği üye törenine figüranların katılması bir kumpas mı? Yeni partinin anlatısı CHP'nin taban desteğini kaybetmesinin bu sonuca yol açtığı doğrultusunda. Ancak figüran olayının detaylarında tesadüfle açıklanamayacak şeyler var. Bakın nedir onlar.
4: Özgür Özeller için artık Cumhuriyet Halk Partisi artık ana muhalefet partisi özelliğini kaybetmiş, Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte yok olup gidecek bir parti. Artık bütün gündemlerinden çıkmalı, adlarını bile anmamalılar.
5: Sadece 91 vekil değil, FETÖ'de CHP'den yeni partiye tayin olmuş gibi. Örgütün ekran üzerinden Cevheri Güven artık CHP yerine yeni partiye akıl veriyor.
4: Artık CHP defteri tamamen kapanmış olmalı. CHP unutulup yok edilip gidecek partilerden biri olmalı.
5: Peki yeni parti bu öğüdün gereklerini yerine getirebiliyor mu? Vitrinde evet ama sütre gerisinde işler farklı yürüyor. Yeni parti sosyal konvansiyonel tüm medyasıyla CHP'ye saldırıyor. Bu rakibinin henüz AK Parti olmadığı, CHP olduğunun bir göstergesi.
6: Nasıl kirlendiniz ya? Bu nedir ya? Bu ne? Yani Aziz İhsan Burhanettin'i satın alıyor. Burhanettin de parasıyla sizlerin haberlerini satın alıyor. Siz bir misyon gazetesiydiniz. Evime bir günden başka gazete girmiyordu. Geldi düştüğünüz duruma bak.
5: Gürsel Tekin'in elinde Özgür Özel İmamoğlu döneminde CHP'den bir güne aktarılan fonların dökümünü tutuyor. 2024'te 798 bin lira, 2025'te 1 milyon 713 bin lira, 2025'te

0: 2026'da 1 milyon lira. CHP'de kopuştan sonra gerçekleşen üye katılım töreninde para karşılığı figüran getirildiği haberi bir güne ait. Haber doğru. Gerçekten de üye toplantısında figüranlar var.
1: Dizi ve filmlere figüran şey yapan, ayarlayan, toplayan ajanslar 2 gün önce bizi arayarak CHP'nin toplantısı var. Katılırsanız 1000 TL ödenecek nakit diyerekten çağırdılar. Biz de geldik.
0: Evet, haber doğru, ancak bu haberi neden bir gün yaptı? Tek açıklaması, haberde imzası bulunan muhabirin acar bir gazeteci olması mı? Gazeteci Sinan Burhan, TV100 ekranlarından ilginç bir iddiada bulundu. Adı geçen ajanslardan birinin kendisine gönderdiğini iddia ettiği açıklamayı okudu.
2: Ajanstan bir açıklama var. CHP'ye gönül veren bir birey olarak törende yakın dostum ve arkadaşım Samet Özkaş'a destek olmak amacıyla ajansımın tüm imkanlarını kendi irademle seferber ettim.
0: Figüranları törene yönlendiren ajansın sahibi bir CHP'li olduğunu ve kendi kendine inisiyatif aldığını iddia ediyor. İnisiyatif açıklaması da tıpkı acar muhabir anlatısı kadar tatmin edici değil. Üstelik tüm bunların yeni partinin CHP'nin seçmen nezdinde hiçbir meşruiyetinin olmadığını savunduğu bir dönemde yaşanıyor. Tesadüfle açıklanamayacak kadar girift. Sonuç itibarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Gürsel Tekin'in kumpas iddiası üzerinde durulması gerektiğini düşündü. Konu hakkında bir soruşturma başlatıldı. Açıklamada araştırmalar sonuçlandığında şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacağı bildirilmesi önemli bir detay. Ama tören gününe ilişkin kumpas kokularının yükseldiği tek detay figüranlar değil. Ve Kılıçdaroğlu'nun Tuğan'la Saliha İyigör'le fotoğraf vermesi. Bu görüntüler de CHP'li sosyal medya hesaplarının gündemindeydi. Murat Gül İbrahimoğlu'nun özel jetinde uyuşturucu ve fuhuş partileri düzenlendiği öne sürülmüştü. İyigör'de İmamoğlu suç örgütü soruşturması sanığı Fatih Keleş'in kız arkadaşı olarak o jette bulunmuştu. Tüm bunların üst üste gelmesi hedefin Kılıçdaroğlu'nun imajı olduğunu gösteriyor.
3: Mersin'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmalara konu işlem hacminin yaklaşık 20 milyar lira olduğu tespit edildi.
4: Yasa dışı bahis çetesine ağır darbe vuruldu. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Mersin'de yasa dışı bahis kapsamında 2 ayrı soruşturma yürütüldü. Masaktan temin edilen banka hesap verileri üzerinde yapılan incelemelerde toplam 7 milyar lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan şüphelilere ait dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde yasa dışı bahisten elde edilen gelirin nakline aracılık etmek amacıyla kurulduğu değerlendirilen suç örgütü yapılanması içerisinde Saha Grubu ve Havale Ofis Grubu adı altında faaliyet gösterildiğine ilişkin bulgular elde edildi. Bu yapılanmalar içerisinde yer aldıkları tespit edilen 24 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Bir diğer soruşturmada ise teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda 56 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin banka, kripto varlık ve ödeme kuruluşlarına ait hesapları üzerinde yapılan incelemelerde toplam 12 milyar 976 milyon 499 bin lira işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin adresleri tek tek tespit edildi. Tespit edilen şüphelilerden 4'ünün ceza infaz kurumunda bulunduğu, ikisinin ise yurt dışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olduğu belirlendi. Şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla yasa dışı bahis para transferlerinde finans ofisi olarak kullanıldığı değerlendirilen 3 adresle şüphelilere ait 50 ikamet adresine eş zamanlı operasyon yapıldı. Her iki soruşturma kapsamında toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken soruşturmalara konu işlem hacminin yaklaşık 20 milyar lira olduğu tespit edildi.

0: Soruşturmalar Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çok yönlü olarak devam ediyor.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Blok 3 sahne adıyla bilinen rapçi Hakan Aydın'a yönelik suikast hazırlığı ortaya çıkarıldı. Çetenin Signal uygulaması üzerinden koordine ettiği saldırı planı, Muğla'da çok sayıda silahın ele geçirildiği operasyon ve şüphelilerin itiraflarıyla dosyaya yansıdı. 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
2: Şapkalılar rapçi Blok 3'e suikast planı düzenlemiş. Telefonda blok grubu kurup anlık konuşmaları paylaşmışlar. Şapkalılar çetesinin karanlık operasyonu deşifre oldu. Her şey İstanbul'da peş peşe gelen saldırılarla başladı. Önce Beşiktaş'ta bir kundaklama, ardından Beylikdüzü'nde bir kurşunlama olayı yaşandı. Emniyet ekipleri hemen harekete geçti. İlk süren polis, kendilerini şapkalılar olarak adlandıran yeni nesil çete üyelerinin Bodrum'a kaçtığını belirledi. İstanbul ve Muğla polisinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda yaşanan kovalamacanın ardından şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Adreslerde çok sayıda silahla mühimmat ele geçirildi. Ancak asıl şok, polisin şüphelilerin telefonlarını incelemesiyle yaşandı. Çete üyelerinin şifreli mesaj uygulaması Signal üzerinde Blok isimli gizli bir grup kurduğu tespit edildi. Hedeflerinde ise ünlü rapçi Blok 3 yani Hakan Aydın vardı. Saldırganlar grupta ünlü şarkıcının kaldığı otelin açık adresinden, kullandığı araçlara, güncel fotoğraflarından kaldığı odaya kadar tüm bilgileri anlık olarak paylaşıyordu. Kendi aralarındaki yazışmalarda ise yapacakları eylemi Türkiye genelinde ses getirecek büyük bir olay olarak adlandırıyorlardı. Polisin zamanında müdahalesiyle kanlı plan devreye girmeden engellendi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla Erzurum İl Jandarma Komutanlığı sabah saatlerinde 15 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda aralarında emniyet müdürü, emniyet amiri ve başkomiserin de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.
3: Gülistan Doku dosyasındaki karanlık noktaların aydınlatılmasına yönelik adli süreç çok yönlü olarak devam ediyor. Soruşturma kapsamında 4. dalga operasyon yapıldı ve şüpheliler tek tek gözaltına alındı. Üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından 15 ilde eş zamanlı 4. dalga operasyon düzenlendi. Soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen detaylı ifade analizleriyle teknik, dijital ve saha çalışmaları sonucunda Tunceli'de görev yapan bazı kolluk personelinin Gülistan Doku'nun kaybolmasının ardından yürütülen adli süreçteki işlem ve eylemlerine ilişkin usulsüzlük ve delillere müdahale şüphesi doğuran bulgular elde edildi. Bu da soruşturmayı derinleştiren unsurlar arasında yer aldı. Doku soruşturmasında yapılan 4. dalga operasyon 15 ili kapsadı. 21 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin arasında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, polis memurları ve bilgisayar işletmeniyle emekli polis memurları yer aldı. Yetkililer gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla soruşturma kapsamında elde edilen tüm bilgi, belge, bulgu ve delillerin büyük bir titizlik ve hassasiyetle değerlendirildiğini bildirdi. Öte yandan Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in dijital materyallerinde inceleme yapıldı. Yapılan incelemelerde Sonel'le soruşturma kapsamında tutuklu bulunan ihraç polis memuru Gökhan Ertok arasındaki yazışmalar, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma,

Kasten yaralama suçları kapsamında değerlendirildi. Söz konusu iddiaların ardından Tuncay Sonel, koruma polisi Şükrü Eroğlu, emekli polis memuru Gökhan Ertok, yoğun güvenlik önlemleri altında ifadeleri alınmak üzere Erzurum Adliyesi'ne götürüldü.

0: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ülkesinin yeni dönem dış politikası ve bölgesel ilişkilerine dair açıklamalar yaptı. Şara, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımları kaldırmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat Başkan Trump nezdinde devreye girdiğini ve arabuluculuk yaptığını açıkladı. Şara'nın gündeminde İsrail'le yürütülen güvenlik görüşmeleri, YPG ile varılan mutabakat ve ülkesinin demokratikleşme adımları da vardı.
1: فهم قاصر يعني
2: تحليل الامر واصبح
1: يعني فهم قاصر هناك كثير من
3: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara yaptırımların kaldırılmasında Türkiye'nin kritik rolüne dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha teşekkür etti. Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'ı ikna ettiğini söyledi.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması için Amerika Birleşik Devletleri ve Başkan Trump nezdinde arabuluculuk yaptı. Suudi Arabistan ve Türkiye'nin girişimleri sonucunda Başkan Trump ikna oldu ve Sezar yasası kapsamındaki yaptırımları kaldırdı.
3: Şara, El Cezire televizyonuna röportaj verdi. 60 yıllık rejimin Suriye'yi dünyadan kopardığını belirtti. Suriye lideri, ülkesinin teröre destek veren devletler listesinden çıkarılması sürecinin de Washington'da devam ettiğini duyurdu.
0: Eski rejimden kurtulan Suriye halkının aynı yaptırımlara maruz kalmaya devam etmesi makul değildi.
3: Şara, bölgedeki gerilimlere de değindi. Yeni yönetimin krizlerden ve kısır çatışmalardan kaçınma stratejisine dikkati çekti. İsrail'le bir güvenlik anlaşmasına varmak için çalıştıklarını söyledi. Suriye Cumhurbaşkanı Tel Aviv'in bölgedeki emellerine karşı uluslararası toplumu sürece dahil ederek dengeli bir politika izlediklerini belirtti.
0: Bölge İsrail'le İran'ın hırsları arasında seçim yapmaya zorlanmamalıdır. Bölge ülkelerinin kendilerine ait bağımsız bir siyasi çizgi oluşturması gerekiyor.
3: Şara ayrıca Rusya ile üslerin geleceği konusunda müzakerelerin sürdüğünü ve Lübnan sınırındaki Hizbullah varlığından endişe duyduklarını da dile getirdi. İç siyasete ve terör örgütü YPG dosyasına da değinen Cumhurbaşkanı Şara, Suriyeli Kürtleri ülkenin asli unsuru olarak niteledi.
0: Kürtlerle SDG farklı konulardır. Eski rejim döneminde vatandaşlık haklarından mahrum bırakılan Kürtlerin hakları iade edildi.
3: Şara, YPG ile varılan son mutabakatın daha güçlü bir zemine oturduğunu ve uygulanmaya devam ettiğini belirtti.
0: Suriyelileri yeni çatışmalara sürükleyecek her seçenekten kaçınmak gerekir. Çatışmayı önleyen her çözüm değerlidir.
3: Demokratikleşme sürecine de vurgu yapan Şara, siyasi sistemin yalnızca Cumhurbaşkanı'nın kararıyla değil, halkın ve meclisin katılımıyla şekilleneceğini sözlerine ekledi.
0: İnsanların yöneticilerini seçme ve ülkenin yönetiminde uygulanacak yasalara ilişkin görüş bildirme hakkına sahip olması için çalışıyoruz. Halk Meclisi'nin ilk oturumlarının başlaması da bu yönde atılmış önemli bir adımdır. Yunanistan'ın diplomatik girişimler ve gizli hamlelerle Türkiye'nin füze ve savunma mühimmatı tedarik süreçlerini engellediği yönünde iddialar ortaya atıldı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konuya ilişkin açıklama yaptı. İddiaların asılsız olduğu ifade edildi.
4: Son günlerde Türkiye-Yunan gerilimi tırmandırılmaya çalışıldı. Asılsız iddialar ortaya atıldı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise son noktayı koydu. Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında Yunanistan'ın diplomatik girişimler ve gizli hamlelerle Türkiye'nin çeşitli füze ve savunma mühimmatı tedarik süreçlerini engellediği yönündeki iddialar ortaya atıldı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada Türkiye'nin kritik mühimmat, füze ve savunma sistemleri ihtiyacının büyük bir bölümünün kendi öz kaynaklarıyla karşılandığı ifade edildi. Uluslararası pazarlardan yürütülen tedarik ve işbirliği süreçlerinin devletler arası hukuki mutabakatlar ve stratejik planlamalar doğrultusunda sorunsuz ve kesintisiz şekilde ilerlediği aktarıldı. Bu tarz haberler kamuoyunu manipüle etmeye ve asılsız bir algı oluşturmaya yönelik spekülatif dezenformasyon faaliyetleridir denildi.
0: (Gülüyor) Yarın adada üçlü zirve var. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 16 yıl sonra adaya yapacağı ziyaret öncesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Maria Angela Olguin Cuellar'ı kabul etti. Erhürman, Cuellar'ı Cumhurbaşkanlığında kabul etti. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Özel temsilci görüşmenin ardından açıklama yaptı. Toplantının son derece verimli geçtiğini belirtti. Gözlerin Guterres'in ziyaretine çevrildiğini söyledi. Cuellar, genel sekreterin Kıbrıs meselesiyle yakından ilgilendiğini belirtti. Bu ziyaretin Guterres'in adayı olan bağlılığının bir göstergesi olduğunu vurguladı. Cuellar ziyaretin temel amacının liderleri dinlemek, yürütülen çabalara destek vermek ve olası bir müzakere sürecinin yeniden başlaması ihtimaline katkı sağlamak olduğunu söyledi. Guterres'in bugün adaya ulaşması bekleniyor. 16 yıl sonra ilk kez Kıbrıs'ta olacak, yarınsa resmi temaslarda bulunacak. İlk olarak Cumhurbaşkanı Erhürman'la baş başa görüşecek, daha sonra Rum yönetimi lideri Hristodulidis'le bir araya gelecek. Günün en kritik teması ise akşam saatlerinde yaşanacak, iki lider ve Guterres saat 19'da ara bölgede düzenlenecek akşam yemeğinde üçlü zirve için aynı masaya oturacak. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırıların şiddeti arttı. Sivil kayıpların sayısı da yükseliyor. Öte yandan taraflar taviz vermeye de yanaşmıyor. Rusya lideri Putin'in Ukrayna batıdaki topraklarını kaybedecek çıkışı da dikkati çekti. Ukrayna Rusya'nın iç kesimlerini hedef alıyor. Rostov, Yaroslav ve Udmurtya'daki petrol tesisleri ve ihracat terminali vuruldu. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski saldırıda ilişkin paylaşım yaptı. Buna göre Belgorod'da Rus İç İstihbarat Servisi binası İHA ile vuruldu. Rostov'daki liman altyapısı da ağır hasar gördü. Rusya ise Çernihiv ve Zaporijye'yi hedef aldı. Saldırılarda biri çocuk, 3 kişi öldü. En az 15 kişi yaralandı. Rusya Donetsk'te ise iki yerleşim yerini daha ele geçirdi. Savaşın şiddetlenmesi üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Ukrayna'nın talebiyle toplanıyor. Zelenski'den ise yeni iddialar var. Rusya'nın Kuzey Kore'den balistik füze fırlatıcılar ve 30 bin ilave asker talep ettiğini öne sürdü. Bu birliklerin Voronej bölgesinde hazırlıklara başladığını iddia etti. Kremlin ise iddialara yorum yapmaktan kaçındı. Rusya lideri Putin'den ise sert mesajlar var. Putin donanma gününde konuştu. Rus ticari gemilerine el koyma girişimlerine kararlı bir şekilde karşılık verileceğini belirtti, gözdağı verdi. Putin ayrıca Ukrayna'nın batısındaki toprakları önünde sonunda kaybedeceğini iddia etti. Bu bölgelerin tarihi olarak Polonya, Macaristan ve Romanya'ya ait olduğunu savundu. Putin, Kremlin'de milletvekillerine de hitap etti. Ukrayna'daki savaşta hedeflerine ulaşacaklarını ve zafer için her şeyi yapacaklarını söyledi. Putin, Batı'nın yaptırımlarının işe yaramadığını belirtti. Rus halkına seslendi, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Almanya hem askeri hem siyasi anlamda çalkantılı bir dönemden geçiyor. Yapılan son araştırmalara göre Almanya halkının %70'i ordunun ülkeyi savunabileceğine inanmıyor. Siyasette ise Başbakan Merz ve koalisyon hükümetine yönelik memnuniyetsizlik artıyor.
5: Yıllardır ABD'nin güvenlik şemsiyesi altındaydılar. Ukrayna Savaşı Avrupa'ya acı bir dersi hatırlattı. Pek çok ülke savunma harcamalarını artırdı, ordularına yatırım yaptı. Almanya da o ülkelerden biri. Ancak Alman halkı ordunun caydırıcılığına inanmıyor. YouGov tarafından yapılan bir ankete göre Almanların %70'i ordunun muhtemel bir saldırı karşısında ülkeyi koruyabileceğine güvenmiyor. Savunma bütçesinin 2029'a kadar 153 milyar avroya çıkarılması ve asker sayısının artırılması hedefleniyor. Halk ise vergi artışına, kamu kesintilerine ve ek borçlanmaya kesin bir dille karşı çıkıyor. Yeniden gündeme gelen zorunlu askerlik tartışmaları,

0: Tartışması ise hayat pahalılığıyla boğuşan gençlerin tepkisini çekiyor. Güvenlik tartışmalarının gölgesinde Berlin yönetimi derin bir siyasi krizle de karşı karşıya. İnsan'ın son kamuoyu araştırmasına göre Başbakan Friedrich Merz'in performansını başarısız bulanların oranı %75'e yükseldi. Koalisyon hükümetinden memnun olmayanların oranı ise %74'e ulaştı. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi %28 oyla anketlerde birinci sıradaki yerini koruyor. Siyasi baskı altındaki Başbakan Merz, kabine değişikliğiyle kan tazelemek istese de beklemediği bir darbe aldı. Almanya basını başbakanın bu karar karşısında şaşkına döndüğünü yazdı. Hükümet ortağı Hristiyan Sosyal Birliği Partisi ise krizin kısa sürede çözüleceğini savunarak ortamı yumuşatmaya çalıştı.
1: Unabhängig davon wer die nächste Bundesregierung.
2: Dünyanın birçok ülkesi orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Avrupa'da sıcakların körüklediği yangınlarda can kayıpları arttı. Hızla yayılan alevlerle mücadele sürüyor. Fransa'da ise yangınlar fırtına bulutuna yol açtı.
3: Rüzgar alevleri körükledi, orman yangını fırtınalar yaratacak büyüklüğe ulaştı. Avrupa genelinde on binlerce hektar alan kül oldu. Can kayıpları yaşandı. Fransa'nın güneyindeki Gironde bölgesinde günlerdir etkili olan orman yangını hava koşullarını değiştirebilecek kadar büyüdü. Yangının neden olduğu fırtına bulutu, kendi rüzgarlarını ve daha fazla yangına yol açabilecek şimşekler üretebiliyor. Yetkililer yaptığı son açıklamada hava koşullarının yangınla mücadeleye biraz daha elverişli olduğunu söyledi. Fransa'nın güneybatısındaki yangınlar nedeniyle 4 vilayetteki hava kalitesi alarm seviyesine çıktı. Havadaki ince partiküllerde ciddi artış yaşandı. Alevler pazar günü şehrin sınırlarına yaklaştı. Bölgeye yaklaşık 2500 itfaiyeci, 1500 askeri personel ve 1200 civarında polis konuşlandırıldı. Yangında hayatını kaybedenler oldu. 75 kişi de yaralandı. İspanya'nın Madrid ve Avila kentlerinde de yangınlar devam ediyor. İki büyük orman yangınında yaklaşık 45 bin hektar alan yandı. Yaklaşık 60 bin kişi de tahliye edildi. Yangın söndürme çalışmalarına askeri personeller de devam ediyor. Ülke genelinde orman yangınlarında hayatını kaybedenler kaydedildi. İspanya ve Fransa'daki devam eden yangınlar nedeniyle Avrupa Birliği de harekete geçti. Avrupa Birliği sivil koruma mekanizması kapsamında hava ve kara desteği sağlandığı bildirildi. Fransa'da Çekya, Hırvatistan, Almanya, Portekiz, Slovakya, İsveç ve Türkiye'den 7 uçak ve 4 helikopter konuşlandırıldığına işaret edildi. İspanya'ya Yunanistan, İtalya ve Türkiye'den 6 uçak seferber edildi. Portekiz'den de 134 personel ve 41 araç konuşlandırıldı. İtalya'nın Sicilya adasında da orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Makilik alanlarda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale edildi. Alevler bazı noktalarda evleri tehdit etti. Cezayir'de de son günlerde 159 orman yangını çıktı. 141'i söndürüldü. Yangınlar özellikle ülkenin doğusu ve kuzeydoğusunda etkili oldu. Bazı bölgelerde söndürme çalışmaları devam ediyor.
4: Nar mehul ama.
2: Avrupa yangınlarla mücadele ederken Asya ülkelerinde ise şiddetli yağış sel felaketini beraberinde getirdi. Günlerdir süren yağış sonucu Pakistan'daki sellerde 107 kişi öldü.
3: Avrupa yanarken Asya ülkelerinde sel felaketi boy gösterdi. Şiddetli yağışlar ve tayfun sele neden oldu. Pakistan'da muson yağmurları can aldı. Pakistan'da geçtiğimiz aydan bu yana devam eden muson yağmurları sel ve toprak kaymalarına yol açtı. Ülkenin birçok yeri su altında kaldı. Evler, araçlar ve iş yerlerini su bastı. Sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı yüzü aştı. Çin'in güney eyaletlerinde ise Noel tayfunu hayatı durma noktasına getirdi. Yılın en güçlü tayfunu olarak nitelendirilen afet sebebiyle ülkede en yüksek seviyeli ani sel alarmı verildi. Kesintisiz yağan yağmur sonucunda birçok eyalette sel meydana geldi. Afette ölenler oldu. Selde mahsur kalanlar için arama kurtarma çalışmaları yapılıyor.

0: bile çarparak devrildi. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. Kazada iki kişi yaralandı. Kaza Kemerburgaz Yassıören yolunda meydana geldi. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu aynı yönde ilerleyen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafriyat kamyonu devrildi, otomobil ise takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve jandarma ekipleri gitti. İtfaiye ekipleri araçların içinde sıkışan yaralıları bulundukları yerden kurtardı. Yaralanan iki kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İstanbul Esenyurt'ta bir adam 6-7 kişilik bıçaklı ve sopalı grubun saldırısından bir iş yerine girerek kaçmaya çalıştı. Adamın peşinden grubun da iş yerine dalmasıyla ortalık bir anda savaş alanına döndü. İş yeri sahipleri korku dolu anlar yaşadı. O anlarsa saniye saniye kameraya yansıdı.
1: Ekranlara gelen görüntüler bir gerilim filmine ait değil. Görüntülerin adresi İstanbul Esenyurt. Bıçaklar ve sopalarla kovalanan adam perdeciye sığındı. Ancak darp edilmekten kaçamadı.
2: Birini kovalaması sonucu vatandaşın bir tanesi işte yukarı doğru buradan devam ederken dükkanın içine sığındı. Dükkanın içine sığınınca biz de hani adama zarar verecek diye önce müsamaha gösterdik. Sonra gelen arkadaşların çok fazla, çok kalabalık ve hırçın olduğunu gördükten sonra bunları çıkarmaya çalıştık. Bunlar tamamen kendi aralarında bir problemleri olan insanlardı. Bir kişi kaçıp 6-7 kişi kovalıyordu birbirlerini. Bunlar da zaten kovalanan arkadaş ciddi bir şekilde darp edildi.
1: Olay pazar akşam saatlerinde Esenyurt Balıkyolu mahallesinde yaşandı. Daha önce aralarında husumet bulunan taraflar sokakta karşılaştı. 6-7 kişilik bir grup bıçak ve sopalarla husumetli oldukları adama saldırdı. Adam canını kurtarmak için bir iş yerine girdi.
2: Çok sürmedi. 3-4 dakikalık bir olaydı. Ufak tefek zarar verdikten sonra birbirlerine ve mağazanın belli yerlerine ayrılıp gittiler. Birbirlerini tanıyan insanlardı. Biraz da açıkçası Esenyurt'ta biz bu konuda antrenmanlıyız. Bu olaylar çok oluyor.
1: Saniyeler içerisinde saldırganlar da sopa ve bıçaklarla iş yerine daldı. Perde dükkanında bulunan vatandaşlar ne olduğunu anlayamadı. İş yerine sığındıysa da darp edilmekten kurtulamayan adam dakikalarca hedef alındı. Olaya müdahale eden dükkan sahipleri de o anlarda panik ve korku yaşandığını belirtirken şüpheliler bir süre sonra hiçbir şey olmamış gibi dükkandan ayrıldı. Yaşanan o anlar iş yerinin güvenlik kameralarına böyle yansıdı.
0: İstanbul Kağıthane'de 24 yaşındaki Bedriye Karaçay'ın kaybolmasının ardından başlatılan soruşturmada genç kadının eşi Volkan Karaçay tarafından boğularak öldürüldüğü ve cansız bedeninin battaniyeye sarılıp ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, cezaevine gönderildi.
1: Günlerdir her yerde aranan 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay'ın nerede olduğuna dair sır perdesi aralandı. Tarihsiz kadının 5 suç kaydı bulunan eşi Volkan Karaçay tarafından vahşice katledildiği ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden katil zanlısı eş tutuklandı. 22 Temmuz gecesi Kağıthane'deki evlerinde düğün dönüşü tartışan çiftten Bedriye Karaçay bir anda ortadan kayboldu. Şüpheli tavırlarıyla dikkat çeken eşi Volkan Karaçay ilk ifadesinde eşinin taksiye binip gittiğini iddia etti. Polisleri yanıltmaya çalıştı. Somut delil olmadığı için serbest bırakıldı. Ancak emniyet güçlerinin takibi sürdü. Polisin titiz çalışması sonucu ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri kan dondurdu. Volkan Karaçay'ın eşinin cansız bedenini battaniyeye sararak kayınvalidesinin aracına yüklediği görüldü. Cansız bedeni Sarıyer Ayaz Ağa'daki ormanlık alana bırakan cani koca hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etti. Arama çalışmalarında talihsiz kadının cesedi ormanda bulundu. Ataşehir'de yakalanan katil zanlısı sorgusunda cinayeti itiraf etti. Kıskançlık krizine girerek eşini boğduğunu söyleyen katil zanlısı koca çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu arada cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasındaki iddiaya göre Bedriye Karaca

0: Kaç ay eşine ayrılmak istediğini, çocuklarını tek başına büyüteceğini ve eşinin sürekli uyuşturucu kullanmasının çocuklarına kötü örnek olduğunu söyledi. Genç kadının bundan sonra hayatını çocuklarıyla birlikte sürdürmek istediğini dile getirdiği, bunun üzerine evde tartışma çıktı ve tartışmanın kısa sürede büyüdüğü öne sürüldü. Bedriye Karaçay ikindi namazının ardından Yeni Ayaza Mezarlığı'nda toprağa verildi.
1: Adana'da bisikletli bir kişi sokak kedileri için ağaca asılı mamaları çaldı. O anlar güvenlik kamerasınca an be an kaydedildi.
2: Bir kez geliyor mamaları ve kuşların yemini alıp gidiyor, horozun ve tavukların.
3: Bisikletle geliyor, hayvanların mamalarını çalıyor.
2: Yani kardeşim sen ne istiyorsun kedi mamasından, kuş yeminden, horoz yeminden?
3: Olayın adresi Adana'nın Seyhan ilçesi. Sokakta kedileri besleyen Adnan Acar, son aylarda ağaca astığı mamaların çalınmasına isyan ediyor.
2: Niye gelip çağırıyorsun? Terbiyesiz adam.
3: Acar kedi yuvalarının olduğu yere güvenlik kamerası taktırdı. Bisikletle gelen bir kişinin mamaları nasıl çaldığını saniye saniye gördü.
2: Mamaları alıp mavi bir bisikletle biniyor gidiyor. Yani bunun yaptığı insanlık dışı bir hareket. Bu adam gelip benden istese, zile bassa zaten al git diyeceğim.
3: Acar çalınan mamaların satıldığını iddia ediyor.
2: Hırsızlık yapacak hem hayır yapacak, mümkün değil. Bu çalıp satıyor, kapalı kutu çünkü.
3: Yine iddia o ki hırsızlık olayı da her hafta yaşanıyor.
2: Her hafta gelir, rutin bir şekilde her hafta gelir bunları çalar. Ben de gider bir daha alırım. Niye gelip çalıyorsun? Terbiyesiz adam.
1: Yükseköğretim Kurulu üniversite kontenjanlarında yeni planlama modelini devreye aldı. YÖK Başkanı Erol Öz var. Kontenjanların artık yalnızca geçmiş yıllardaki tercih eğilimlerine göre değil, Türkiye'nin kalkınma hedefleri, iş gücü piyasasının ihtiyaçları, dijital dönüşüm ve stratejik sektörlerin talepleri doğrultusunda belirlendiğini açıkladı.
4: Bir programın kontenjanını belirlerken yalnızca geçmiş yıllardaki tercih sayılarını dikkate almıyoruz. Yüksek öğretim sistemimizi ülkemizin kalkınma hedefleri, iş gücü piyasasının ihtiyaçları, dijital dönüşüm, yapay zeka ve stratejik sektörlerin talepleri doğrultusunda dönüştürüyoruz.
5: Üniversite tercihlerinde yeni dönem başlıyor. Kontenjanlar artık sadece tercihlere değil, istihdam ve geleceğin mesleklerine göre belirleniyor.
4: Mezun arzının yüksek, istihdam kapasitesinin sınırlı olduğu programlarda kontenjanları düzenliyor. Dijitalleşme, üretim, uygulamalı eğitim ve stratejik teknolojilerle bağlantılı alanlarda yeni kapasiteler oluşturuyoruz. Dolayısıyla yaptığımız şey değişen dünyanın ihtiyaçlarına göre kontenjanlarımızda dönüşümü gerçekleştirmek, yüksek öğretim kapasitesini ihtiyaç duyulan alanlara yönlendirmektir.
5: Üniversite tercihlerinde yol haritası değişti. Yeni kontenjanlar iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına göre belirleniyor. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Öz var. Kararların geçmiş tercih eğilimlerine göre değil, veriye dayalı ve uzun vadeli bir anlayışla alındığını söyledi.
4: İlgili bakanlıkların, meslek kuruluşlarının, sanayi ve ticaret odalarının, sektör temsilcilerinin, iş dünyasının ve üniversitelerimizin görüşlerinden istifade ediyoruz. Böylece kararlarımızı geçici yönelimlere göre değil, veriye dayalı ve uzun vadeli bir anlayışla dikkate alıyoruz.
5: Geleceğin mesleklerine daha fazla kontenjan ayrıldı. En dikkat çekici artış siber güvenlik alanında yaşandı.
4: Ön lisans düzeyinde bilişim teknolojileri kontenjanları yaklaşık %48, organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren meslek yüksek okullarımızın kontenjanları ise yaklaşık %41 oranında arttırılmıştır. En dikkat çekici büyümeyi ise siber güvenlik alanında gerçekleştirdik. Başlangıçtaki kontenjanın sınırlı olmasının da etkisiyle bu alandaki kapasite %1520 oranında artarak başlangıç seviyesinin yaklaşık 16 katından fazlasına ulaşılmıştır.
5: Yazılım, yapay zeka ve veri bilimi öncelikli alanlar arasında bilgisayar ve bilişim bilimleri

0: Kontenjanları son 3 yılda yaklaşık %31 artırıldı. Tıp, ziraat, tarım ve hayvancılık gibi stratejik alanlardaysa dengeli bir artış planlandı. YÖK Başkanı Özvar, yüksek öğretimde hedefin mezun arzıyla istihdam arasındaki dengeyi güçlendirmek ve Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek olduğunu vurguladı.
1: YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından başarılı okullar bir kez daha gündemde. Bu yılda dikkati çeken eğitim kurumlarından biri olan Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi elde ettiği derecelerle öne çıktı.
2: Okulumuzda zaten gerek arkadaş, gerek hoca, gerek idareci olsun bana çok güzel bir ortam sağladı. Çünkü buradaki aile ortamı olmasa ben bu kadar sağlıklı bir şekilde bu süreci ilerletebileceğimi düşünmüyorum.
3: Biz Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak aslında geleneksel anlamda başarıya odaklanmış bir okuluz. Çünkü köklü bir geçmişi var ve bu köklü geçmişinden aldığı kuvvetle ve inanç ve değerlerimizle birlikte bu başarıyı daha da ilerliğe götürmek için biz bir takım çalışmalar yapıyoruz.
4: Kadıköy Anadolu İmam Hatip'ten YKS'de çifte başarı geldi. Dereceler disiplinli çalışmayla elde edildi. Hafızlık eğitimini 12 yaşında tamamlayan Muammer Rasih Efe, lise öğrenimi boyunca dini eğitimin yanı sıra akademik çalışmalarını da sürdürdü. Başarısını YKS'de elde ettiği Türkiye dereceleriyle taçlandıran Efe, farklı puan türlerinde gösterdiği performansla dikkati çekti. Efe, YKS 2026'da eşit ağırlık puan türünde Türkiye üçüncüsü, sözel puan türünde ise Türkiye ikincisi oldu.
2: Böyle bir başarı sözelde bekliyordum. 3 veya 4 olur diye düşünüyordum. 2 beklemiyordum ama yine ilk 3 gelir diye düşünüyordum. Eşit ağırlıkta ise beklemiyordum. Çünkü zaten bir soru sınav anında iptal olduğu açıklandı. O gelene kadar ilk 3 beklemiyordum. Hani biraz daha 8. falan olurum diye tahmin ediyordum. Bir de yan tarafa baktım yerleştirmede. İşte sözelde 2, eşitte 3. Bayağı mutlu oldum çünkü eşitten dediğim gibi beklemiyordum. Mutlulukta karışık güzel bir şaşkınlık verdi. İktisat ekonomi alanından ilerlemek istiyorum. Muhtemelen Boğaziçi Üniversitesi'ni tercih edeceğim. Oradan sonra da akademik hayatta akademik bir kariyer yapma niyetim var inşallah.
4: Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Nazmi Yıldırım ise okulun geleneksel anlamda başarıya odaklandığını, köklü bir geçmişe sahip olduğunu ve bundan aldıkları kuvvetle inanç ve değerlerle birlikte bu başarıyı daha ileriye götürmek için çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.
3: Bizim okulumuz 3 temel esas üzerine eğitimini veriyor. Bunlardan bir tanesi okulumuzun isminden aldığı İmam Hatip Lisesi olması gereği İslami ilimler atölyeleri ve derslerimiz var. Çocuklarımızı inanç ve değerler anlamında güzelce yetiştirmeye gayret ediyoruz. İkincisi akademik anlamdaki yaptığımız çalışmalar ki burada aslında sadece 11. sınıftan itibaren değil, hazırlık sınıfından itibaren çocuklarımıza verdiğimiz akademik anlamda matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, edebiyat konusunda çocuklarımızın altyapısını tamamlamaya gayret ediyoruz. Sonrasında bizim dil eğitiminde iddialı olduğumuzu çok rahatlıkla söyleyebiliriz.
1: Efendim yaz sıcakları büyük küçük herkesi etkiliyor, zorluyor ancak kanser tedavisi gören hastalar için bu dönem çok daha dikkatli geçirilmesi gereken bir süreç. Uzmanlar sıcak havanın tedavinin yan etkilerini artırabileceği uyarısında bulunuyor.
5: Yaz mevsimi geldi, güneş etkisini artırdı, sıcaklıklar yükseldi. Ancak bu sıcaklar özellikle kanser tedavisi gören hastalar için bazı riskleri de beraberinde getiriyor. En büyük risklerden biri vücudun susuz kalması. Özellikle kemoterapi, immünoterapi ya da radyoterapi gören hastalarda bulantı, kusma ve iştahsızlık gibi yan etkiler sıcak havayla birlikte daha da ağırlaşabiliyor.
6: Yaz aylarında terlemeyle birlikte vücudumuz daha fazla su ve mineral kaybeder. Kemoterapi, radyoterapi veya immünoterapi alan hastalarda bulantı, kusma, ishal ya da iştahsızlık da varsa bu kayıp çok daha hızlı gelişebilir. Bu nedenle hastalarımıza susamayı beklemeden gün boyunca küçük miktarlarda ve sık aralıklarla sıvı tüketmelerini öneriyoruz.
5: Sadece sıcak değil, güneş ışınları da dikkat edilmesi gereken bir başka konu. Bazı kanser tedavileri cildi güneşe karşı daha hassas hale getiriyor.
6: Güneş ışınlarının en yoğun olduğu öğle saatlerinde doğrudan güneş ışınlarının altında kalmıştır.

0: alınmamalı. Dışarı çıkılması gerekiyorsa gölge alanlar tercih edilmeli. Geniş kenarlı şapka, güneş gözlüğü ve cildi örten açık renkli kıyafetler kullanılmalı.
1: Yaz aylarında gıda güvenliği de hayati önem taşıyor. Bağışıklık sistemi zayıflayan hastalarda açıkta beklemiş ya da iyi pişmemiş gıdalar ciddi enfeksiyonlara neden olabiliyor.
0: Açıkta uzun süre beklemiş yiyeceklerden, iyi pişmemiş et ve yumurtadan, çiğ deniz ürünlerinden, pasteurize edilmemiş süt ürünlerinden ve soğuk zinciri bozulmuş gıdalardan uzak durulmalıdır. Meyve ve sebzeler iyice yıkanmalı, pikniklerde, açık büfelerde ve dışarıda yemek yenilen yerlerde yiyeceklerin tazeliğine özellikle dikkat edilmelidir.
2: Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen Yeniköy Karpuz Festivali renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı festivalde hem eğlenceli anlar yaşandı hem binlerce karpuz dağıtıldı.
3: Vatandaş hem eğlendi hem karpuza doydu. Yazın vazgeçilmez lezzeti karpuz, Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen festivalle vatandaşlara dağıtıldı. Yapılan festival Yeniköy karpuzunun lezzetini bir kere daha gözler önüne serdi.
4: Çok eğlenceli buldum gerçekten. Yani bu parklar vesaire, bu etkinlikler harikaydı ya.
5: Bence çok güzel bir yer olmuş ve çok güzel.
6: Karpuz yedin mi?
5: Yedim.
6: Beğendin mi?
5: Evet, çok güzeldi.
3: Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen Yeniköy Karpuz Festivali, birbirinden eğlenceli etkinlikler ve yarışmalarla vatandaşın yüzünü güldürdü.
7: Çok eğlenceli. Geçen sene de katıldım. Çok güzel. Yani eğlenceli. Madalya kazanıyorsunuz. Hediye veriyorlar yani. Mutlu oluyoruz.
8: Arnavutköy'ümüzde belki çoğu İstanbullunun da gelmediği, bilmediği bu İstanbul'un en güzel mekanında festivale şahitlik ediyoruz.
9: Sosyal hayatına değer katan önemli bir marka haline çoktan gelmiş bir durumda. Yaz aylarında İstanbul'un dört bir yanından, hatta farklı şehirlerden vatandaşlarımız Yeniköy karpuzunu bizzat yerinde tatmak ve satın almak için Arnavutköy'ümüzü ziyaret ediyorlar.
3: Festivalde Filistin de unutulmadı.
4: Festivali nasıl buldunuz?

0: yenmesi açısından da bence güzel oldu. Ben böyle düşünüyorum açıkçası.
1: Danslar ettiniz, oyunlar oynadınız. Eğlendiniz mi aynı zamanda?
2: Evet, çok güzel eğlendik. Canlar Ağlı'nın yaptığı için Canlar Ağlı'ya çok teşekkür ediyorum. Hem Filistin renklerini gösteriyor, onun için çok teşekkür ediyoruz.
3: Festival kapsamında düzenlenen en hızlı karpuz yeme yarışması, karpuz taşıma yarışması ve en büyük karpuzu yetiştirme yarışmaları renkli görüntüler oluşturdu. Büyükler ve küçükler doyasıya eğlenirken yarışmaların kazananları ödüllerini belediye başkanı Mustafa Candaroğlu'nun elinden aldı.
4: Hem miniklerimize hem yetişkinlerimize.
5: Efendim, Filenin Sultanları yine tarih yazdı. Milletler Ligi kupasını ikinci kez Türkiye'ye getirdi. Brezilya'yı finalde 3-1 mağlup etti ve şampiyon olan milli takım İstanbul Havalimanı'nda coşkulu bir törenle karşılandı. Sadece tabii karşılamada değil, öncesinde de. Televizyon ekranları karşısında da herkes tek yürek olmuştu. Heyecanlıydı, coşkuluydu. Gidip gidip gelen bir maçtı adeta. O yüzden heyecan doluydu. Kolay olmadı, o başarı da zaten kolay gelmedi. Şampiyonların yeni hedefi Avrupa Şampiyonası. Tabii tüm Türkiye Filenin Sultanlarını gönülden tebrik ediyor ama bir de farklı bir tebrik var. O da Mehmetçik'ten geldi. Aynı ruh, aynı Türkiye. Biri vatanı korur, biri bayrağı zirveye taşır. Vatan nöbetindeki Mehmetçiklerimizden Milletler Ligi şampiyonu olarak ay yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandıran Filenin Sultanlarına bir mesaj var.
6: Siz sahada bayrağımızı göklere çektiniz.
7: Biz vatan nöbetinde şanla dalgalandırdık.
8: Filenin Sultanları, azminizle,
9: inancınızla ve sarsılmaz ruhunuzla
10: Milletler Ligi şampiyonu oldunuz. Sizlerle gurur duyuyoruz.
11: Tebrikler bizim kızlar.
12: İmkansız elini başarmak,
13: son öne kadar yılmamak.
14: Bu milletin gençlerinde var.
15: Milletler Ligi'nde sergilediğiniz
16: muazzam mücadele ve şampiyonluk
17: gözümüzü kapattı.
18: Tebrikler Filenin Sultanları.

0: Bu topraklara adanmış yürekler.
1: Sınırda nöbette, sahada zirvede.
2: Türk kadınının gücünü dünyaya bir kez daha gösterdiniz.
3: Milletler Ligi şampiyonu, Filenin Sultanı'na
4: Mehmetçikler selam olsun.

0: inanç ve zafer.
1: Milletimizi gururlandıran.
2: Yerimiz sultanlarına.
3: Oradaki Büz bölgesinden.
4: Elbap Büz bölgesinden.
5: Barış Pınarı Harekat Bölgesi Suriye'den.
6: İrtos Kanısı'ndan. Somali açıklarından. Selam olsun.
7: Şampiyonluğunuz dolayı olsun.
8: Göklerdeki gücümüzden sağdaki gururumuza.
9: Türk'ün bayrağını en tepeye çıkaran Filenin sultanlarını
8: göklerden selamlıyoruz. Şampiyonluğunuz kutlu olsun.
10: Mavi vatanın engin denizlerinden
11: voleybolun şampiyonlarına.
12: Kurağınız yeter.
13: Rüzgarınız her daim kolayına olsun.
14: Tebrikler Filenin sultanları.
15: Dünyanın neresinde olursak olalım,
16: kalbimiz sizinle aynı ritimle çarptı.
17: Her smacınıza bir olduk.
18: Her bloğunuzda kenetlendik. Bize bu büyük gururu yaşatan

Evet, bu gurur veren görüntülerle birlikte biz akşam haberlerine noktayı koyuyoruz. Elbette sözümüz bitmedi ama süremizin sonuna geldik. Birazdan briefing saati başlayacak. Furkan Kaya sizlerle olacak. Bir de önemli açıklamalar geliyor aslına bakarsanız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın geride bıraktığımız dakikalar içerisinde yapmış olduğu açıklamalar var. Kuşkusuz briefing saatinde o açıklamalar da değerlendirilecektir. Hoşçakalın.

0: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
1: Masada ne var, hoş geldiniz.
0: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle.
1: Otobit'te. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Fiberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: TürkSel'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla TürkSel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. TürkSel gücünde 5G.
0: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing saatine hoş geldiniz. Her programımızda olduğu gibi yine bu akşam dış politikadaki sıcak gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Ve bu akşam yine çok kıymetli bir hocamız bizlerle beraber olacak. Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Necmettin Acar hocamızla beraber bu sıcak gündemi değerlendireceğiz. Tabii yine akış oldukça hızlı, gözler kulaklar Amerika Birleşik Devletleri'nde ki biraz sonra konuşacağız. Altıda son dakika olarak hepimizin gördüğü gibi Türkiye çok iyi bir müttefik. Kimse bana ne satmamız gerektiğini söyleyemez diyen bir Donald Trump ki Ankara'daki NATO zirvesinde de biliyorsunuz Erdoğan benim dostum, kendisini seviyorum. Harika bir ilişkimiz var F-35'ler noktasında, kasa yaptırımları noktasında ve tabii ki F-16'lar. Yani Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki

müttefiklik ilişkilerindeki sorunları çözmeye meyletmiş bir Donald Trump gördük. Tabii daha sonraki süreçleri takip edeceğiz. Özellikle Katsa çok çok önemli. Ama bu son dakika tabii ki görmüş olduğun son dakika haberi oldukça kıymetli. Bunu da değerlendireceğiz. Şimdi sizler için hazırlamış olduğumuz

plan ne? Gerçekten böyle bir niyeti var mı yok mu? Bunu tabii hepimiz çok merak ediyoruz. Ama şöyle baktığımız zaman hava saldırısı yetmezse kara harekatı. Amaç nükleer tesisleri vurmak değil, doğrudan kontrol altına almak. Yani burada aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrollü, ihtiyatlı, belli kritik noktaları hedef aldıktan sonra İran'ı paralize etmek ve nükleer tesisleri kontrol altına almak ki Şah döneminde başlayan bir programla zaten İran'ın nükleer çalışmalarının devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada böyle bir sınırlı bir, daha doğrusu çevrelenmiş bir strateji Amerika Birleşik Devletleri uygulamak isteyebilir. Bu önemli. İkincisi, ilk adım özel kuvvetler. ABD birlikleri Fordo ve Natanz gibi kritik tesisleri ele geçirmeye çalışacak. Zaten biliyorsunuz o 12 günlük savaşta da bu bölgeler hedef alınmıştı. Hatta biz efendim bütün İran'ın nükleer altyapısını yok ettik. Artık hiçbir şey yapamazlar demişti ki görüntülerle beraber oradaki uranyumun taşındığını görmüş olduk videolarda. Ve sonraki savaşta da zaten aslında o kadar da zarar veremedikleri. Ama şimdi bu tesisleri ele geçirmeye çalışan bir Amerika olabilir mi? Bu da son derece önemli. Mühendis birlikleri devrede bombardımanla kapanan girişler açılarak tesislerin erişimi sağlanacak. İşte burada hem askerlerle beraber mühendislerin de onlara eşlik etmesi ve onlara yani oradaki İran kuvvetlerinin yok edilmesinden sonra mühendislerin kapıları, şifreleri çözdükten sonra o gizli yerlere girerek oradaki çok kritik belki de efendim maddeleri, ham maddeleri ele geçirmek artık ne olduğunu bilmiyoruz tabii ki ama bu anlamda mühendislerin de Amerikan askerlerine eşlik edeceği ifade ediyor. Bu da enteresan. Nükleer materyal çıkarılacak, teknik ekipler zenginleştirilmiş uranyumu güvenli şekilde çıkaracak. Peki çıkardıktan sonra ne yapacak? Tabii ki önemli olan bu. Zaten %80'e varmış bir oran var zenginleştirmede. Dolayısıyla bu uranyumun aslında çıkarılması mı mesele? Bu uranyuma sahip olmak mı en önemli hadise? Bu bence çok önemli soru. Bu sorunun cevabını bulmak gerekiyor. Güvenlik çemberi kurulacak. Tesislerin çevresi İran'ın olası karşı saldırılarına karşı da korunacak. Yani o zaman bu tesislere girilecek, nükleer tesislere buralar ele geçirilecek, daha sonra buralar koruma altına alınacak. Yani İran'ın tamamını işgal etmek, rejimi devirmek, böyle bir şey söz konusu değil. Nükleer kapasiteyi ele geçirebilmek, kabiliyeti ele geçirebilmek. Demek ki buradan bunu anlayabiliriz. İşgal değil, nokta hedefli harekat. Amaç nükleer kapasiteyi sahada kontrol altına almak. Zaten limanlar, petrol, doğalgaz ama en önemlisi nükleer rezerv, İran'ın elinde tuttuğu nükleer kapasite şu anda belki de Amerika Birleşik Devletleri'nin işte bu savaşı devam ettireceğiz, vuracağız, 8000 deniz piyadesi orada gibi yeni bir savaş söylemiyle bunu mu hedefleyecek? Bunu da tabii ki Necmettin Hocam'a soracağım. Şimdi bunların hepsine ve daha fazlasını konuşmak üzere Doçent Doktor Necmettin Acar Hocamızı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz.

0: Evet, çok değerli Briefing Saat izleyicilerimiz, çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Necmettin Acar hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum Sayın Hocam.
0: Hocam sizlerle çok değerli, güzel yayınlar yaptık tabii. Hep böyle kritik zamanlara denk geliyordu ama yine önemli. Çünkü Netanyahu görüşmesi var, Trump'ın açıklamaları da önemli. Şimdi ben son dakika haberini bir defa daha izleyenlerimiz için söylemek istiyorum. Trump'tan Netanyahu'ya F-35 mesajı da biliyorsunuz iletiliyor bu söylemle beraber sevgili izleyenlerimiz. Ve Donald Trump şunu söylüyor: Türkiye benim için harika bir müttefik, Erdoğan harika iş çıkarıyor, benim iyi dostum. Kimse F-35'leri kime satıp satmayacağımı bana söyleyemez diyor Donald Trump. Necmettin Hocam, isterseniz bu sıcak gelişmeyle başlayalım. Donald Trump'ın NATO zirvesinde işte efendim ben Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la iyi bir ilişkim var, onu da seviyorum, İşte Netanyahu da seviyorum demişti biliyorsunuz. Avrupa liderlere çok kızgın davrandı. Yani burada bir kompartıman anlayışı var ama F-35'ler noktasında sanki bir şeyler yapmaya çalışıyor ve Türk-Amerikan ilişkilerini belli bir raya da oturtmaya çalışıyor Donald Trump. Hani tabii şunu söyleyebiliriz, belki işte Donald Trump'ın görev süresi dolar, yerine gelecek olan başkan başka bir şey düşünebilir ama şu iki sene zaten çok kritik hepimiz açısından. Hocam ilk önce isterseniz böyle başlayalım. Donald Trump bu kadar keskin, bu kadar net çerçeveyle

0: bir resim ortaya koyuyor ve ne demek istiyor?
1: Şimdi bunun açıklamanın zamanlaması çok manidar bence. Netanyahu görüşmesi öncesinde biliyorsunuz Türkiye'nin F-35'e dönmesini herkes çok istiyor. İsrail ve Yunanistan istemiyor. Yani Avrupa ülkeleri de istiyorlar. Rusya karşısında bir caydırıcılık inşa etme bağlamında. Bu görüşmeleri ya bu görüşlerin Netanyahu ziyareti öncesi Trump tarafından ifade edilmiş olması bana sorarsanız görüşmenin Netanyahu görüşmesinin biraz böyle pürüzlü geçeceğini gösteriyor. Çünkü Netanyahu ziyaretinin biliyorsunuz Ankara zirvesi öncesinde de bir görüşme oldu Netanyahu'yla NATO zirvesi öncesinde. Sonrasında görüşme oldu ve burada İsrail tarafının temel hedefi şu. Bölgedeki askeri caydırıcılığını, İsrail'in askeri yeteneklerini her zaman en üste tutmak. Yani nitelikli askeri üstünlük doktrini diyoruz biz buna. Mutlaka izleyicilerimiz de duymuştur bu kavramı. Yani Amerika bölgeye silah satarken, teknoloji satarken daima İsrail'in bölgede nitelikli askeri üstünlüğünü koruyan bir perspektife sahip. Şimdi F-35 sattığında biliyorsunuz bu sistemler şu an İsrail'de var. Halihazırda hem Filistin'de, Lübnan'da her yerde kullanılıyor. İran'da kullanılıyor. Türkiye'ye de bu silahlar satıldığı zaman Türkiye ve İsrail bu anlamda denk olacak. Geçmişte ben 80'li yıllarda AWACS sistemlerini Suudi Arabistan'a satılışı aklıma geldi. O zaman da çok mücadele etmişti İsrail yönetimi. Evet. Yani AWACS'lar biliyorsunuz erken uyarı sistemleri, havadan işte komuta kontrol yapabilen sistemler. Bu sistemler Suudi Arabistan'a satılmak istediğinde İsrail çok zorladı Amerikalıları. Satışı engelleyemedi ama sistemlerin kullanılmasına dair bir takım kısıtlar getirdi İsrail o dönemde. İşte AWACS İsrail'in daha doğrusu Suudi Arabistan'ın İsrail yakın sınırlarına konuşlandırılamayacak. Basra Körfez havalesine konuşlanacak. Uçuşları kısıtlanacak. Yani İsrail üzerine veya yakın bölgelerde uçuş engellenecek. Dolayısıyla ben bu açıklamayı genel olarak hani Ankara'da verilen sözün Trump tarafından verilen sözün hala geçerli olduğu şeklinde yorumluyorum Amerika tarafından. Ve Netanyahu ziyareti öncesi yapılıyor olması da İsrail tarafına bir mesaj olarak okunabilir. Yani kime ne satacağımı İsrail bana söyleyemez.
2: Evet. Zaten hocam hatırlarsanız J.D. Vance'in de buna benzer, daha doğru benzer derken İsrail'e direkt hedef tahtasına oturtan Yahudi açıklamayı ve Yahudi lobisini, işte efendim savaştan bahsetti, lobilerden bahsetti ve Vance de biliyorsunuz Donald Trump'tan sonra en kuvvetli başkan adayı.
1: Kamala Harris gibi yani bir önceki başkan yardımcısı da biliyorsunuz çok hevesliydi. Evet. Genelde başkan yardımcıları yani daha önceki mesela Biden da Obama'nın yardımcısıydı biliyorsunuz. Yani başkan yardımcıları sonraki dönemde başkan olmak konusunda en şanslı isimler hem bir başkanla çalışmışlar. Tabii, tabii. Oysa Vance'in böyle bir hayale kapılması bir karşılığı var yani.
2: Ama İsrail'i karşısında şimdi deriz ya Amerikan başkanı eğer aday olacaksa veya başkan olma hayali varsa İsrail lobisini, Yahudi lobisini arkasına alması lazım.
1: Eskiden.
2: Şimdi, onu şimdi o değişti yani. Şimdi hocam ne değişti derken elbette şimdi hafife almıyoruz tabii ki Amerika içerisinde ciddi bir lobileri var evangelistlerin. Sadece bu Yahudi lobisi değil. Hani bu evangelizm dediğimiz anlayış da çok kuvvetli. O zaman bu İran, İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri'ndeki makasın açılması Türk-Amerikan ilişkilerine olumlu yansıyacağı uzun bir sürece giriyor muyuz Necmettin Hocam? Tabii ki ihtiyatlıyız yani hemen her şey mükemmel olmayacak ama hani bu anlamda artık real politikten hareket eden bir anlayış mı görüyoruz? Böyle diyebilir miyiz belki?
1: Trump Hocam açıklamada? İkisi arasındaki bağlantıyı ben çok kuvvetli görmüyorum. Evet. Yani Yahudi lobisinin zayıflamasıyla Türk-Amerikan ilişkileri arasında mutlaka bir bağlantı var ama orada sanki başka bir dinamik işliyor. Şimdi Amerika'da şöyle bir durum var. Biliyorsunuz geçmişte Amerika'daki siyasetçilerin tamamı bir sadakat yemini ettirilirdi bu Yahudi lobisine. Yani onların onayı olmadan siyasete girmek, bürokraside yükselmek, işte
2: onların
1: medyada
2: vakıflarına yardımlar yaparlar.
1: Tabii bu şekilde ilerlenirdi. Şimdi Amerika'da önce Amerikan kamuoyu İsrail aleyhine geçti. Daha bugün bir anket baktım. Demokratların %80'i, Cumhuriyetçilerin %50'si İsrail karşıtı, Netanyahu sevmiyorlar, İsrail'den nefret ediyorlar. Doğru. Şimdi bu bir sonraki seçim döneminde yavaş yavaş siyasal arenaya yansıyacaktır. Fakat Türk-Amerikan ilişkileri biliyorsunuz 2000'li yılların başından beri bir krizde bizim zaman zaman komşularla sıfır sorun dediğimiz, zaman zaman işte değerli yalnızlık dediğimiz, zaman zaman stratejik otonomi dediğimiz bir politikamız var. Yani bu Türk-Amerikan ilişkilerinde bir gerilim sebebi işte 1 Mart tezkeresiyle başlayan bir süreç. Ben hani Yahudi lobisiyle bir bağlantısı mutlaka var. Türk-İsrail ilişkileri gerilince orada da bir gerilim ortaya çıkıyor. Ama ben şu an Yahudi lobisinin hani Türkiye ile Amerikan ilişkilerinden ziyade daha çok İsrail-Amerikan ittifakını korumaya, oradaki hasarı onarmaya, kamuoyunda İsrail aleyhtarlığını engellemeye odaklandığı kanaatindeyim.
2: Hocam peki şimdi yavaş yavaş da şeye gelmek istiyorum İran hadisesine, İran meselesine. Çünkü işte Donald Trump ilk NATO zirvesi akşamında yapmış olduğu basın toplantısında artık bu ateşkes bitti. Efendim biz bu gece İran

0: çok sert vuracağız dedi. Buna karşılık İran'da eğer bizi vurursanız biz de misile mukabelemizi göstereceğiz dedi. Şimdi hocam şöyle bir soru yönelteyim size. Amerika Birleşik Devletleri İran'da tam hedefine ulaşamadı. Ulaşacak mı o da son derece soru işareti. Ne olacağı da belli değil. Eğer ki Trump'ın böyle bir mecburiyeti olursa yani İran Savaşı'nın barometresini yükseltme zorunluluğu olursa önündeki 3 seçenekte yani Trump artık İran Savaşı'nda ne yapabilir? Hangi maksimum limitlere ulaşabilir? Sadece işte Hark Adası'nı mı işgal eder, limanlarını mı alır, işte nükleer santrallerini mi ele geçirir? Yoksa tabii çok ütopik, ben hiçbir zaman böyle bir şey olacağını düşünemiyorum. İran'ın tamamını işgal etmek veya İran'ı Iraklaştırmak gibi bir senaryosu mu olabilir?
1: Şimdi kıymetli hocam, Amerikan ordusu kendisine verilen görevi tırnak içerisinde başarılı yerine getirdi. Yani bombalanacak yerler bombalandı, vurulacak yerler vuruldu, öldürülecek, suikast yapılacak isimler suikast yapıldı. Ben bunu onayladım anlamında söylemiyorum. Fakat askeri faaliyetlerin, bu yoğun askeri baskının politik bir sonucu ortaya çıkmadı. Amerika'nın beklediğinin tam tersi bir sonuç ortaya çıktı. İran'da rejimin özellikle sertlik yanlısı unsurların daha da güçlendiği, hatta zaman zaman Cumhurbaşkanlığı, Meclis Başkanlığı bypass edebildiği daha askeri merkezli bir yapı ortaya çıktı. Şimdi Trump'ın tabii seçenekleri var. Fakat biraz önce siz LED'e yansıtınca benim de aklıma geldi. Şu an düşünün bakın yaklaşık 4 aydan fazla bir zaman geçti. Hala Amerikalılar İran stratejisini konuşuyorlar. Yani bir stratejileri yoktur burada. Bunu biliyorsun The Economist bir manşet yapmıştı. Stratejisi olmayan savaş demişti. Yani Trump bu savaşa itildi, bir şekilde sokuldu. İlk o B-52 o uçaklarının bombalamasıyla birlikte. Sonra buradan bir çıkış bulamıyor. Son haftaya kadar İran üzerindeki temel hedefi Hürmüz'dü. Şimdi bakın nükleer silahların ya da nükleer tesislerin ele geçirilmesinden bahsediyor. Şimdi bunlar çok kolay şeyler değil kıymetli hocam. Yani her iki basamakta, kesinlikle, örneğin adalar İran anakarasına çok yakın. İran yer altına, yer üstüne değişik asimetrik kabiliyetler yığılmış. Şimdi Amerika'nın son 20-30-50 yıldaki askeri kara operasyonlarına bakın. İşte Vietnam var, Kore var değil mi? Irak var, Afganistan var. Yani Afganistan'da düzenli bir ordu bile yoktu karşısında.
0: Tabii ki.
1: Etnik mezhepsel bölünmüş bir Afgan toplumu vardı. Buna rağmen 20 yıl sonra çekildi. Dünya kadar para batırdı ve silahlarını orada bıraktı. Hatta çekilirken Taliban'la anlaşmak zorunda kaldı. Hala bir aralarında bir konsensüs var Afganistan'la ilgili. Dolayısıyla ister adalar olsun ki mesela buna dair bir harita var. Nükleer tesislerin İran'daki yayılımını gösteren. Ben telefonumdan bakmak istiyorum. Şimdi İran nükleer tesislerini ele geçirmek dediğinizde bu çok kolay bir şey değil kıymetli hocam.
0: Evet.
1: Yani neredeyse ülkenin her yerine gömülmüş, şey yapılmış nükleer tesisler var. Her yerde yani kuzeyinde, güneyinde. Yani İran nükleer santrallerini
0: yer altında olanlar.
1: İktisatta bir tabir vardır biliyorsunuz. Bütün taşları aynı sepete koymamak diye.
0: Kesinlikle.
1: Her yeri dağıtmış ülkenin işte. Güneyde olanlar
0: güvenlik
1: var. Kuzeyde. Mesela Fordo işte kuzeyde.
0: Natanz biraz daha aşağı.
1: Evet. Irak sınırına biraz daha yakın. Bu şehir neredeyse biraz Basra Körfezi havalisinde. Dolayısıyla ülkenin iç ve merkezi bölgeleri ağırlıklı olmak üzere nükleer tesisleri yaymış durumda. Yani İran'daki nükleer tesisleri ele geçireceğiz ve oradaki yakıtı çıkaracağız. Eğer bir istihbaratınız varsa, örneğin bu şehirdeyse bu, yani Basra Körfezi'nin hemen kıyısında olan bir santraldeyse bu iş biraz daha kolay. Ama Fordo ve Natanz'a.
0: Hocam yani, çok özür dilerim. Şu anda çıkışa baktığımız zaman bahsettiğiniz haritaya görebiliyorsunuz.
1: Evet.
0: Hocam şurada da görebilirsiniz. Evet.
1: Evet.
0: Arkayı yani açalım. Evet yönetmenimler rica edeyim. Arkada görelim. Tabii. Birazdan yönetmenim de handanını gösterecek. Buyurun hocam devam edebilirsiniz.
1: Yani bu ister adaların kara operasyonuyla ele geçirilmesi olsun, ister bu bahsettiğimiz santrallerin ele geçirilmesi bir kara operasyonuyla. Bakınız yani Fordo, Natanz bunların tamamı yukarıda zaten ignografide hangilerinin araştırma tesisi olduğu da yazıyor.
0: Hocam şöyle gidelim isterseniz. Evet. Daha hem gösterirseniz daha açıklayıcı olur. Geniş.
1: Bu haritayı ben paylaştım biraz önce yönetmenimizle.
0: Evet.
1: Şimdi mesela buralar biraz daha kolay. İşte Bender Abbas ve Buşehir. Bunlar hani hem nüfuz etmesi kolay, denize yakın. Amerika'nın askeri üslerine yakın. Buralara bir amfibik çıkarma veya
0: zaten
1: yukarıdan indirme yapılabilir. Fakat yani, Arak dediğinizde bakın mesela Fordo, Natanz bunlar İran'ın kalbi artık yani göbeği. Buralara bir askeri operasyon yaparsanız belki yapabilirsiniz, çılgınlık yaparsınız. Biliyorsunuz geçmişte Amerikalılar 1980'li yıllarda rehine kurtarma operasyonları yaptılar. Yani Amerikan Büyükelçiliği'ndeki
0: evet
1: başarısız oldular. Dolayısıyla İran'da bu İran böyle bir ülke değil yani. Bu tarz bir operasyon yapıp kolaylıkla ülkenin bir yerinden bir şey alabileceğiniz bir ülke değil. Belki deneyebilirler. Fakat ben hem işte adaların güneyde Basra Körfezi civarında olan İran adalarının hem de içerideki santrallerin bir şekilde ele geçirmesini çok zor ihtimal olarak

0: Park adası hocam biliyorsunuz. Şimdi bununla ilgili birazdan da onunla ilgili görselimiz var. Sabah Hanım sağ olsun.
1: Burada mesela Lark var, Keşm adaları var. Daha güneyde. Evet, Hürmüz adası var Boğaz'da.
0: Limanlar. O zaman şunu sorayım size hazır bunu da haritadayken. Necmettin hocam. Şimdi İran'ın rejimini değiştiremiyorsun. İran'ı bölme hadisesi hala da işte bu Mahabat'taki PKK yine orada kaşınmaya başlandı hocam. O zaman hani bir hikaye yazması lazım Amerika'nın da bu anlamda ve İsrail'i bir şekilde tatmin etmesi lazım diyelim. O zaman bunu nükleer hedeflerle beraber, nükleer hedef olmazsa limanlar, limanlar olmazsa Hark Adası, örnek veriyorum. Hark Adası olmazsa belli petrol borsası üzerinden pay sahibi olmak. Hani bir imtiyaz mı istiyor Donald Trump İran'dan? Ya da Hürmüz'ün egemenliğini bana ver. Hürmüz'ü ben kontrol edeyim. Hani böyle sanki bir şey istiyor. Ben sana para vereyim, İran ekonomisi kurtulsun, sen de bana onun karşına ya limanını ver, ya petrolden imtiyaz ver, ya adalarından birini ver. Örnek veriyorum, böyle bir alış, bir al gülüm ver gülüm olabilir mi hocam? Böyle bir şey
2: yani hocam, öngörebilir miyiz? Trump'ın kafasında bir plan yok. Biz her gün konuşmasından bunu takip
0: böyle
2: ediyoruz.
0: Plan yok değil mi kafasında?
2: Evet, bir kafa, çünkü çok farklı şeyler söylüyor. Yani şu son birkaç güne kadar İran'daki temel sorunu Hürmüz'dü Trump'ın. İşte boğazı açmak için orada belli yerlere saldırılar düzenliyordu. Şimdi meselenin nükleere döndüğünü düşünüyoruz. Evet, evet, dolayısıyla kafasında bir plan yok. Fakat Trump'ın yani geçmişteki eylem tarzını düşündüğümüzde onun bir davranış kalıbı var. Burada onun için en tatlı gelen şey İran petrolü ve Hürmüz Boğazı'ndaki geçişin kontrol edilmesi. Evet, yani çünkü orası dünyanın en kritik su yolu. Hem bir ücret alınacaksa Amerikan ekonomisi için eğer oradan bir ücret almayı başarabilirse. Ve İran petrolü ki Amerikalılar 1953'teki darbeden sonra biliyorsunuz.
0: Musaddık darbesinden.
2: Musaddık darbesinden sonra 7 kız kardeşler petrol şirketleri buraya çöktüler. Ve İran petrolünün yarısını 53 ila 79 arasında yaklaşık 25 yıl boyunca çektiler. Geçtiğimiz aylarda biliyorsunuz Trump Venezuela'ya bir operasyon düzenledi ki 1990'a kadar bu petrol bizimdi. Venezuela petrolü bizimdi. Çünkü bir imtiyaz anlaşması imzalamışlar. Bu anlaşma gelince petrolü kendilerine ait olarak değerlendiriyorlar. Dolayısıyla buradaki bence stratejik hedef Hürmüz ve oradan geçen işte petrol gemileri vesaire. Ama hani Trump çok da yani bir üzerine konuşmamıza bir analiz yapmak çok mümkün değil. Fakat şu kesin, Amerika İran'daki ya daha doğrusu Basra Körfezi'ndeki stratejik hedeflerin hiçbirini gerçekleştiremiyor. Yani uzun zamandır Körfez ülkelerini İran'a karşı bir operasyona teşvik ediyor. Bu da çok başarılı olmuyor. Hatta mutlaka görmüşsünüzdür son günlerde. İran eğer bize dönük bir kara operasyon olursa biz de Amerikan üstlerini işgal edilebilir şeklinde açıklamalar yapıldı.
0: Dedi.
2: Eski Türkiye Büyükelçisi var şu an parlamenter sanırım İran'da. Muttaki dedi ki eğer bize dönük bir kara operasyon olursa
0: biz de ona karşılığında.
2: Biz de hatta bugün mesela işte burası Kuveyt'tir. Şurası. İran'ın Kuveyt'e doğru yani şu sınıra doğru bir asker yığdığına dair haberler yansıdı. Bu tabii bir fiziki harita değil kıymetli hocam. Mutlaka fiziki harita olsa görecektik. İran'ın tamamı dağlıktır ama fakat şu güneyde Huzistan dediğimiz bölge, nüfusu Sünni Arap olan çoğunlukla bölge işgal için en yani karadan bir işgal için en müsait alan. Saddam Hüseyin de buradan 1980 Kuveyt'in yılında İran topraklarına girmişti. Dolayısıyla İran'ın burayı tahkim ettiğine dair haberler.
0: İşte oraya bir asker yığına yaptı
2: deniyor. Çünkü oradan olur eğer bir saldırı olursa. Evet. Ya da işte denizden bir çıkartma. Biliyorsunuz hocam 1900'lü yıllarda İran iki defa hem Birinci Dünya Savaşı'ndan hem de İkinci Dünya Savaşı'nda
0: Amerika ile Rusya arasında.
2: Evet, işgal edildi. Yani İran Kuzey Rusya'nın güneyi İngiltere ve AB'den olacağı şekilde bir bakıma taksim edildi her iki savaşta da. İranların böyle kafasında geçmişte geçmişten bölünme. Gelen böyle bir şey var yani bir travma var. Bir yeni bir metin okuyordum. Yeni dikkatimi çekti. İran'daki ana hakim anlatı, özellikle tarihçilerin anlatısı bu iki savaş döneminde Amerikalılar ya da İngilizler İran'daki gıdaya zorla el koydukları için kendi ordusunu beslemek için İranlılar 20 milyon civarında İranlının açlıktan işte ve salgın hastalıklardan öldüğünü düşünüyorlar. Dolayısıyla İran'da Batı'ya karşı, İngiltere ve ABD'ye karşı muazzam bir düşmanlık var. Evet. Bu İran'ın kodlarına işlemiş, yani kimliğinin kodlarına işlemiş diyelim. Dolayısıyla bir işgal operasyonu çok zor gözüküyor.
0: Evet,
2: belki hani bir takım santrallere dönük hani sınırlı bir operasyon olabilir mi? Ama bu konu biraz daha askeri bir mesele. Bizim de çok bilebileceğimiz bir konu değil açıkçası.
0: Necmettin Hocam, Donald Trump'ın öngörülemezliği demişken bununla ilgili hazırlamış olduğumuz bir led var aslında. Donald Trump'ın yapay zeka ile kendi hesabından paylaştığı görüntüler. Çok enteresan. Evet. Şimdi onu rica edeyim hazır barkonun önündeyken, ledin önündeyken onunla ilgili de yorumlarınızı alayım hocam. Donald Trump biliyorsun acaba oturduğu yerden mi bunları yapıyor? Yani şöyle yapay zeka şöyle yap böyle yap diyor. Şimdi hocam birincisi bu. Şimdi bu enteresan. Bundan önce iki tane daha paylaşıyor Necmettin Hocam. İlk paylaştığında sadece İran tankeri var. İran bayrağı efendim böyle deforme olmuş değil. Böyle mermi geçmişte böyle kurşunlanmış değil. Arkada uçak gemisi yok. Amerikan askeri de yok. Bu artık İran askeri mi temsil ediyor? Onu da anlamadık ne olduğunu. Sadece Donald Trump var. Onu siliyor, beğenmiyor. Hı hı. Sonra böyle bir şey paylaşıyor.
2: Evet.
0: Şimdi hocam bununla ilgili başlayalım isterseniz. Diyor ki yani bu artık bizim petrol tankerimiz. Yani Hürmüz'den geçen biz tankerlere el koyuyoruz. Bunu anladık da bu ne? Onu anlayamadık.
2: Onlar denize atıyor sanırım.
0: Denize mi atıyor
2: evet,
0: hocam?
2: Evet, denize
0: şimdi
2: döküyor.
0: Bununla ilgili yorumumuzu merak edeyim evet. Hocam. Ondan sonra sırayla devam edelim.
2: Yani burada işte İran'ın ulusal değeri bayrağı ayak altında. İranlı askerler bu şekilde resmedilmiş. Yani Batı'da böyle şu eşkal, şu giyim tarzı işte dinsel fanatizmi de kısmen temsil ediyor. Yani beyaz
0: şey
2: giymişler, sarıklar.
0: Evet.
2: Halbuki asker İran ordusu da tıpkı Amerikan ordusu gibi giyinir. Üniforma giyer. Yani hani sarıklı böyle sakallı. Belki sakallı olabilirler ama şu. Ama botları görüyorsunuz. Botları asker botu. Yani sivil insanların kıyafeti ama aşağıdakiler asker botu.
0: Evet.
2: Yani biraz da bu Batı'nın İslam düşmanlığı kodlarına hitap eden bir boyutu var yani. Evet. O bayrakta biliyorsun İran bayrağında yani Lafzatullah yazar. Yani tam şu anki şeyde ayağın altında askerin. Dolayısıyla hem ulusal değerlerini ayak altı ettiği ve İranlıları da bu şekilde simgelediği bir fotoğraf gibi duruyor.
0: Ama buradan da biraz önce Hürmüz'ü konuştuğumuz gibi sanki Hürmüz'ün kontrolünü isteyen bir Trump görüyoruz. Ve her evet. gemi de bana ait diyen bir Trump evet. var. Hocam şimdi buna gelelim. Burada da Donald Trump Hark Adası'na saldırı duyuyor. Yani Strike on Hark yazmış. Burada da işte petrol efendim depolama tesislerinin ve tankerlerinin Amerikan F-35'leri tarafından ağır bombardıman altına alındığı bir görüntü paylaşmış hocam. Bu ne tür bir mesaj içeriyor Donald Trump açısından?
2: Şimdi hocam Hark Adası İran'ın yükleme tesislerinin olduğu, petrol sevkiyatını yaptığı bir yer. Yani herhalde %80'i 90'ı
0: çok yüksek.
2: Orada. Bütün petrol endüstrisinin kalbi bağlamında. Hem liman var orada hem depolar var. Çıkıyor petroldan, depolardan geliyor, tankerlere yükleniyor. Dolayısıyla bu tablo şunu gösteriyor benim kafamda. Yani gelişmiş modern Amerikan silah sistemleri İran'ın petrol endüstrisinin kalbini bombalıyor. Ve bu endüstriyi tamamen yok ediyor, patlatıyor.
0: Yani el koymuyor, yok ediyor aslında.
2: Evet. Yani çünkü bunlar, bu tesisler uzun yıllar ancak onarılabiliyor, tamir edilebiliyor.
0: Tabii yok etmek
2: doğrudan olsun. Bir saldırı olduğunda belki uzun bir zaman yeniden petrol ihraç eden bir ülke haline gelemeyecek. Geçmişte Kuveyt'e Saddam benzerini yapmıştı
0: evet,
2: hatırlarsanız. Hem kuyuları evet. yaktı hem limanları ve petrol depolama tesislerini imha
0: büyük
2: etti.
0: Zarar verdi.
2: Kuveyt petrol endüstrisi uzun yıllar bu yarayı telafi edemedi.
0: Evet.
2: Yani benzeri bir operasyon iması var burada.
0: Evet. Hocam şuna gelelim. Burada da artık motor yok diyor. No more engine. Şimdi burada bir gene İran tankeri ve içinde tabii ne olduğunu kendisini olarak düşünüyorsa ateş altına almış ve batırıyor aslında. Yani artık motor yok. Ne demek hocam? İran gemilerine ben izin vermeyeceğim demek istiyorum.
2: Evet, hareketsiz kalacaklar.
0: Hareketsiz.
2: Denizin ortasında bir demir yığını olacaklar. Hiçbir yere gidemeyecekler. Taşıdıkları yükleri menzillerin hedeflerine ulaştıramayacaklar. Yani bir bakıma onları felç edecek Amerikan saldırılarıyla.
0: Evet.
2: İran'ın petrol endüstrisi ve taşıma, iletme imkanları yerle bir edilecek.
0: Evet hocam. Bu mesajı vermiş olabilir diyoruz. Şimdi hocam diğer paylaşmış olduğu görsel dünyanın koruyucusu diyor. Guardians of the World. Şimdi bir tarafta İran işte gösteriyor burada. Diğer taraf limanları vuruluyor. Belki nükleer santralleri vuruluyor. Burada F-35'ler ve arkasında Donald Trump böyle kendince bir komutan edasında poz veriyor. Dünyanın koruyucusu demek dünyayı ateşe atmak mı hocam? Dünyayı böyle bombalamak mı?
2: İran ve Amerika arasında bir söylemsel düşmanlık rekabet var. Biliyorsun İran büyük şeytan diyor Amerikalılar
0: tabii.
2: için. Amerika da benzer bir şey söylüyor.
0: Şer ekseni diyor onlara.
2: Evet şer ekseni diyor. İran'ın bölgede kendi milis kuvvetleriyle bölgeyi istikrarsızlaştırdığı, Avrupa'ya saldırı niyeti olduğu, hatta dünyayı yok etmek gibi hain planları olduğuna dair bir karşılıklı bir propaganda savaşı var. Burada temel şey şu, İran'ın dünyanın düşmanı olduğunu ima eden bir yaklaşım var. Çünkü İran'a yönelik saldırılar dünyayı korumak için yapılmış imajı var. Fakat dünya böyle inanmıyor, böyle düşünmüyor. Yani Hürmüz Boğazı açıktı. Gemiler seyir sefer güvenliği içerisinde. Bab-ı Mender de açık biliyorsunuz.
0: Hocam,
2: orada yeni kapandı şimdi Trump'ın saldırıları sebebiyle. Evet. Aslında Trump kendisini dünyanın koruyucusu olarak ilan etse de dünyadaki algı bambaşka. Amerika'nın dünyanın işte ekonomisini, siyasetini alt üst ettiğine dair güçlü bir kanaat var. Bir de kıymetli hocam bilirsiniz Amerikan dış politikasında daha doğrusu Amerikalılar böyle bakarlar. Mesiyanilik bir perspektifleri vardır. Yani kendilerini işte Allah tarafından görevlendirilmiş, dünyayı kurtarmak isteyen iyiliğin koruyucusu olarak görürler. Bu kuruluşundan beri böyledir. Amerikalılar dünyaya böyle bakarlar. Yani bu tamamen insanlık namına, insanlığı kurtarmak için işte düzenlenmiş bir operasyon şeklinde evet. resmediyor kendisini. Evet.
0: Hocam son olarak şunu da sizden rica edeyim. Burada da Amerika geri döndü diyor. America is back diyor. İşte onların temsil eden bir kartal var. Orada da yine
2: aşağıda
0: da
2: İran dağları var.
0: Burada da İran dağları değil mi hocam?
2: Muhtemelen öyle yani. Olabilir. Amerika'da bir yer değil sanırım.
0: Hocam burada da son olarak ne diyor? Amerika geri döndü. Ne anlamda görünüyor? Yani, askeri olarak mı geri
2: Amerikan
0: döndü?
2: Uçakları bu alanlarda özgürce uçabiliyor. Tıpkı kartal gibi korkmadan rahatlıkla uçabiliyor.
0: Yani yalnız olsa uçarız diyor.
2: Yani şimdi kartal nedir? Oranın sahibidir aslında. Evet. Bu bölgenin sahibidir. Burası zirvenin onun yurdudur. Evet. İstediği gibi uçar, hareket eder, yavrularını büyütür. Hı hı. Yani o göklerin hakimidir. Bu kartal, doğası evet. itibariyle. O doğa ona ait çünkü. Evet. Yani Amerikan uçakları ve kartal arasında bir paralellik kurulmuş. Nasıl ki kartal İran semalarında korkmadan özgürce uçabiliyorsa, oraya yerleşmişse, çökmüşse, konmuşsa, biz de aynı şekilde işte uçaklarımız ve helikopterlerimizle İran göklerin semalarında
0: demek
2: evet, doğal bir şekilde uçuyoruz. Evet. Burası bizim mekanımız. Mekanın sahibi biziz. Evet, gibi hocam. Bir mesaj var. Yani evet. bu dağlar eğer İran dağıysa tabii.
0: Evet hocam. Çok teşekkür ediyorum yani. Hocam. Hepsi birbiriyle bağlantılı aslında. Şöyle yerimize geçelim. Evet son dakikalarımızı şöyle bir aslında önemli bir soruyla hocam toparlayalım. Belki de önemli diyeceğiz. Çünkü Donald Trump'ın Netanyahu ile görüşmesi biraz evvel açıklamalarından bahsettik. Şimdi bu görüşme 8. mi 9. mu hocam? Siz
2: 7 oldu galiba.
0: 7 mi oldu hocam? 7 oldu. Şimdi bu görüşmelerin bu kadar arka arkaya olması hocam. Ve İsrail'in ki Netanyahu'nun koltuğunda kalabilmesi için bu savaşın devam etmesi gerektiğini kendi ağzıyla ifade ediyor. Arkadan gelen muhalefet de aslında bunu bir şekilde söylüyor. Daha fazla diyor. Peki bu görüşmeden sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin sahada daha fazla yıkıcı ve yakıcı olabileceğini artık düşünebilir miyiz hocam? Yani daha kötü günler gelebilir mi? Yoksa Donald Trump Netanyahu'ya hayır ben burada duruyorum. Benim ana stratejim bu. Çıkarım bu diyerek onu frenleyerek bir mesafe, bir makas bırakabilir mi?
2: Hocam benim kanaatim ikinci şeyde sizin ifade ettiğiniz ikinci şıkkı ben daha çok yakın buldum kendime. Sebebi şu, ilave askeri bir operasyonun İran sahasında Amerika için sağlayacağı bir şey kalmadı.
0: Kalmadı hocam.
2: Yani bombalayacağı her yeri bombaladı. Kendisi ifade ediyor zaten. Bütün hedefleri vurduk. Nihayet işte camiler, medreseler, saraylar, bahçeler, İran medeniyetinin yaşayan o simgesel mekanları kaldı.
0: Çocukları öldü hocam.
2: Evet, Minas'ta okulu bombaladılar. Dolayısıyla yani eğer Trump İran'a yönelik daha yoğun bir saldırı emri verirse bile bunun sahada İran'ı caydırmak, Amerika ile anlaşmaya zorlamak için bir katkısı olmayacak. Bunu Amerikalılar da biliyorlar. Fakat her zaman Amerika silahlarını masaya koyuyor. Yani askeri kabiliyetlerini koyuyor. Bana sorarsanız bu görüşmede daha çok İsrail'in yani Netanyahu'nun sınırlanacağı bir sonuç çıkacak. Yani Lübnan'da, Suriye'de, bakın bugün Suriye'de de dün ve bugün bir takım saldırılar oldu İsrail'in. Ve özellikle işte sanırım 14 Ağustos'ta Şara'da gidecek Washington'a, onunla da bir görüşmesi olacak. Evet. Yani Hizbullah'la baş edemedi İsrail. Şimdi Suriye'yi Hizbullah'ın üzerine gönderip Lübnan'da yeni bir düzen kurmaya çalışıyorlar. 1975'te böyle olmuştu biliyorsun Taif Anlaşması'na
0: Taif
2: kadar.
0: Anlaşması,
2: 1980'li evet. yılların sonlarına kadar. Dolayısıyla bana sorarsanız yani bu görüşmeler tabii tek başına stratejiyi değiştirecek şeyler değildir. Böyle düşünmemek lazım. Fakat savaş ve saldırının artık limitine ulaştığını ben düşünüyorum. Elbette düşük yoğunluklu olsa bir takım çatışmalar sahada devam edecek. Fakat yoğun bir saldırı yapmanın bir mantığı kalmadı. Zaten silah ve mühimmat depolarını bitirdiler. Yani sahip oldukları her şeyi tükettiler. O dağları bombaladılar. Her yeri işte denizleri, gemileri bombaladılar. Füzelerini bitirdiler. Daha 2-3 gün önce sanırım 70-80 milyar dolarlık bir bütçe, ek bir bütçe aldılar. Bakın yılın henüz ortasındayız. Yani Amerika 800 milyar dolarlık savaş bütçesini harcadı. Yılın ortasındayız, tam ortasındayız yılın. Kongreden yeniden bir bütçe istediler. Ben 70 milyar dolar diye hatırlıyorum, belki daha fazla. Ek bir bütçe aldılar. Bu ne kadar idare edecek Amerika'yı? Amerikan vergi mükellefleri de çok zor durumda. Bu savaşın Amerika'ya yansımaları var. İşte galon başına 4 dolar yine geçti petrol. Bazen daha yukarıya çıkıyor. Enflasyon artıyor. Ölüyor Amerikan askerleri. Bakın son saldırılarda İran'dan
0: geldi.
2: Evet, birkaç tane daha askerini kaybetti. Ve kamuoyu şunu soruyor. Yani biz İsrail için niye bu kadar çok savaşmalıyız? Netanyahu'yla omuz omuza yan yana duran bir Amerikan başkanı çok sempatik gelmiyor.
0: Artık yani.
2: Artık Amerikan toplumuna.
0: Halk satın almıyor bunu.
2: Seçimlere 100 günden daha az kaldı. 99 kaldı galiba, gün kaldı. Dolayısıyla yani Trump eğer bu şekilde devam ederse edebilir tabii. ona yakışır, onun karakterine müsait seçimleri gözden çıkardığını biz düşünebiliriz. Amerikan toplumu hem cumhuriyetçiler hem demokratlar İsrail karşısında çok sert bir tavırları var. Dolayısıyla bana sorarsanız bu görüşmelerden sonra Amerikanlar artık bölgede tansiyonu daha düşüren, yani müzakere, anlaşma ve bazı meseleleri savaşmadan çözebileceği bir evreye doğru eğildiğini ben düşünüyorum. Ama bu hiçbir zaman çatışma olmayacak anlamına gelmez. Evet. Yine işte 28 Şubat'tan bu yana olduğu gibi düşük yoğunluklu bir çatışma döneminin ara ara nüksedeceğini öngörebiliriz.
0: Evet. Hocam son birkaç dakikamız. Şu Abbas Arakçı'nın Zelenski'ye sert yanıtını da çok birkaç cümleyi sizden cevabını rica edeceğim. Zelenski İran'a ait ticari bir gemiye saldırarak bir denizcinin ölümüne neden oldu. Bu İsrail'in talebi doğrultusunda Avrupa'yı savaşa çekmek amacıyla gerçekleştirilen ve BM şartının açık ihlali niteliğindeki bir eylemdir. Kiev'deki beleşçi yönetimin yaptığı karşılıksız bırakılmayacaktır hocam.
2: Hocam burada aslında Zelenski Trump'a yanlıyor tabiri caizse. Yani ona yaranmak istiyor. İran'a karşı bir saldırı gerçekleştirerek. Uzun zamandır Trump müttefiklerini buraya itiyor. Türkiye'yi de zaman zaman itti biliyorsunuz. İran cephesinde aktif olarak destek versin diye. Suudi Arabistan'ı itti. Irak'taki, hatta Kürtleri mesela dedi ki Irak'taki Kürtler bizim yerimize saldıracaklar, işte rejimi devirecekler diye. Yani stratejisi olmadığı için Trump'ın, herhangi bir stratejisi olmadığı için bütün tuşlara basıyor. Yani orada Ukrayna'ya muhtemelen işte daha çok yardım, daha çok silah mühimmat desteği sağlayabilmek için Hazar'da Ukrayna'nın bazı kabiliyetleri var. Artık Rusya derinliklerine operasyon yapabiliyor. Yani bazı insan savaşları marifetiyle. Şimdi Hazar'da çok ilginç bir geçiş noktası oldu. Yani Çin'den, Rusya'dan gelen işte gemiler, silah, mühimmat oradan İran'a çok rahatlıkla iletilebiliyor. Uzun zamandır
0: yapılıyordu.
2: Evet, basında çok da yer buldu kendisine. Yani gelişmiş silah sistemleri, işte lojistik imkanlar falan vesaire. Dolayısıyla bir bakıma Hazar'ı da bir gerilim alanına dönüştürmeye çalışıyorlar. Burada Ukrayna'nın şeyi çok ilginç. Yani Rusya karşısında tutunamayan bir Ukrayna, İran sahasına cepheye sürülürse ne olur? Kime bunun bir faydası olur? Evet. Çok şaşırtıcı yani.
0: Evet Necmettin Hocam, gerçekten hepsi birer aslında uzun program konusu ama işte zamanlamalar diyoruz ya, Hazar'da artık barut kokusu var. Hazar'da vuruldu. Artık 3-4 deniz, 5 deniz mücadelenin tam da ortasında. Bakalım günler bize ne getirecek? Merakla takip edeceğiz. Necmettin Hocam çok teşekkür ederim. Ayaklarına da sağlık, şeref verdin. İnşallah en kısa zamanda tekrar görüşmek
2: İnşallah
0: dileğiyle.
2: İnşallah hocam. Çok
0: sağ olun hocam. Teşekkürler. Evet, kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz, doçent doktor Necmettin Acar hocamızla beraber aslında hem Trump'ın mesajlarını, özellikle F-35 noktasındaki çizdiği kırmızı çizgi bence önemli. Yani altını kırmızı kalemle çizerek F-35'ler noktasında ben ne istersem yaparım, kimse bana ne yapmam gerektiğini söyleyemez demesi, Erdoğan çok iyi dostumdur demesi, bunlar önemli. Çünkü Türk-Amerikan ilişkileri belli bir dengeye oturmak zorunda. Bu çıkarlar noktasında gerekli bir durum ve Türkiye proaktif dengeli dış politikasını hem Rusya ile hem Amerika çevre ülkeleriyle ve NATO içerisindeki yeri ve önemiyle korumaya da devam ediyor. Ama tabii ki önemli olan, daha doğrusu şu an için önemli olan Netanyahu ile Trump arasındaki görüşmede ne olacak? O görüşmeden sonra sahada ne gibi yansımalar göreceğiz? Bunu da tabii ki yakından takip etmeye de devam edeceğiz. Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Bir sonraki briefing saatinde buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

0: 10 sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.
1: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
2: Erkan Kolda Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: 9 yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
4: Şu güzelliğe bak, harikulade. Mükemmel detaylar.
5: Mükemmel.
4: Tam bir sanat eseri.
5: Ne oldu şimdi?
4: Sence de arabayla gezmektense arabaları gezmek daha iyi değil mi?
6: Öyle bir dünya yok, öyle.
7: Böyle bir dünya var.
8: Dünya Katılım Bankası'nda uygun kar oranlı taşıt finansmanıyla aileniz veya işiniz için hayal ettiğiniz araca hemen sahip olmak var. Hepimizin dünyası
7: Dünya Katılım var.
9: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
10: Haberimiz yok Yüksel abi.
9: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
11: Üst geçine bak abi.
12: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
9: Tüm sene çekiyoruz.
13: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
14: Türkcell gücünde 5G.
15: Halkbank'ın katkılarıyla.
16: Önce

0: Zehra Güneş.
1: Zehra, arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı.
2: Bravo Zehra!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin ama ödeme...

0: Ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
1: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
2: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres, Salı 20'de 24'te.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
4: Haberimiz yok Yüksel abi.
3: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçide bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: Türkcell'e çekiyoruz.
7: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
8: 5G. Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
10: hesap basit. Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır. Kazancım.net,
11: sigortam.net. Geleceği düşle, sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
12: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin, elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle,
13: Otobit'te. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri, sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.

Masada ne var? Hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. 2 saat boyunca birlikte olacağız. Her zaman olduğu gibi 3 başlık belirledik. Önce başlıkları paylaşacağım. Ardından da sohbetimize geçeceğiz. Hani eskiden ne olacak bu memleketin hali diye sohbetler olurdu. Bugünlerde ne olacak bu muhalefetin hali diye konuşuyor herkes. Üstelik de iktidar kanadından da muhalefet kanadından da seçmenler bazında da siyaset bazında da gündem CHP'nin ikiye bölünmesi, yani yeni parti meselesi. Enteresan açıklamalar var, enteresan gelişmeler var. Hepsini birazdan paylaşacağız. Bu kapsamda Ahbap soruşturması ile ilgili detaylara da bakacağız. Zira 4. halka, daha doğrusu 4. dalga operasyon yapıldı. Ünlü isimler ifadeye çağrıldı. Aynı zamanda Ahbap'a kayyum atandı. Birçok gelişme var. Hepsini bu başlık altında konuşacağız, siyasetten yansıyan. 2. başlığımız ise aslında memleketin esas meselesi ve en önemli başlıklarından birisi. Teröristli Türkiye zamanındayız. Zira bu ay bitmeden ya da meclis kapanmadan çerçeve yasa genel kurula gelecek gibi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi. Çok titiz çalışıyoruz diye. Partileri dolaşan Numan Kurtulmuş meclis başkanı, biliyorsunuz daha önce açıklamalar yapmıştı. Tüm bu gelişmeleri bir anlamda masaya yatıracağız. Peki teröristli Türkiye ve teröristli bölge inşası nasıl yapılacak sorusuna cevap arayacağız. Zira Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak ve Suriye özel temsilcisi ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'la bir araya geldi. Irak Başbakanı yarın Ankara'ya geliyor, görüşmeler yapacak. Enteresan bir süreçten geçiyoruz. Suriye Cumhurbaşkanı

0: Cumhurbaşkanı Şara'dan çeşitli açıklamalar var. Hepsini konuşacağız. Son başlığımızsa Orta Doğu'daki yangınla ilgili diyebiliriz. İsrail'in soykırımcı başbakanı Netanyahu 8. kez Amerika Birleşik Devletleri yolcusu. Ancak o ziyaret öncesi İsrail medyasından yansıyanlar dikkat çekiciydi. Zira Netanyahu Trump'a rest çekmeye gidiyor manşetleri atıldı. Lübnan'dan, Suriye'den, Gazze'den, Filistin'den hiçbir yerden çekilmeyeceğim diye bir anlamda Trump'a ayar vereceği iddia edildi. Trump mesajı almış olmalı ki uçakta gazetecilere çok dikkat çeken bir açıklama yaptı. Ve dedi ki Türkiye benim için önemli bir ülke ve F-35 satılmasına karşı çıkanlara da bir anlamda rest çekti. Kime ne vereceğime kimse karışamaz dedi. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle söz etti. Türkiye'nin bölgede güçlü bir ülke olduğunun altını çizdi. Hepsini konuşacağız. Hadi başlayalım.
1: Değerli kardeşlerim, biz siyasette ahlakı, siyasette erdemi savunan bir partiyiz. Ahlaklı olacaksınız, erdemli olacaksınız, kişilikli olacaksınız, doğru dürüst görev yapacaksınız. Siyaset temiz insanların işidir, temiz insanların, düzgün insanların işidir, ahlaklı insanların işidir siyaset. Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyaset köşeyi dönme aracı değildir. Siyaset ev apartman alma aracı değildir. Kendinize mi hizmet edeceksiniz, topluma mı hizmet edeceksiniz? Çalan, çırpan, köşeyi dönen siyasetçi istemiyoruz. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yolsuzluk yapanlarla yan yana duramaz.
0: Evet.
1: Malı götürenlerle yan yana duramaz. Eğer yolsuzluk yapmak...
0: Masada ne vardı? İlk başlığımız ne olacak bu muhalefetin hali? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu deyim yerindeyse yeni partiye rest çeken bir konuşma yaptı. Özgür Özel'e de yine tırnak içinde ayar verdi diyebiliriz. Hepsini konuşacağız ama önce konuklarımızla tanıştırayım, ardından sohbetimize geçelim. Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Sufalı vardı. Hoş geldiniz.
2: Teşekkürler İbrahim. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Akşam Gazetesi yazarı Kurtuluş Tayyip. Sat, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Ve hukukçu avukat Şükrü Aksu. Sat, hoş geldiniz.
4: İbrahim Bey, hoş buldum. Yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Şimdi Sayın Alabar'da yekten ben size sorayım. Şimdi Kılıçdaroğlu diyor ki siyaset erdem işidir diyor. Yeni partiye yönelik öfkeli de açıklamalar yaptı ama bu açıklamalardan sonra da yine bir figüran tartışması başladı. Biraz da ona geleceğim ama genel anlamda bir sorayım. Ne olacak bu muhalefetin hali ve nereye koşuyorlar?
2: Yani parti kurulmadan önce partinin yeni partinin kuranların konformizm içerisinde yeni bir partiyi kurup teşkilatlanmaları ve o teşkilatlar üzerinden seçimlere hazır olmalarının kendilerini aslında yazın sıcağında Bodrum'dan Marmaris'ten alıkoyup epey bir zorlayacağını söylemiştik. Burada şahit kayıtlar duruyor. Aynen öyle oldu. Şimdi yeni partiyle ilgili birçok telif ile ilgili hususlar var. Yeni partinin isim hakkını sosyal medyada kapanlar var falan, kendi içerisinde birçok şey. Şimdi siz parti kuruyorsunuz, Türkiye'yi yönetmeye talipsiniz. Partinize bulmuş olduğunuz ismin daha öncesinden telif haklarıyla ilgili nasıl bir ilişkisi olduğunu dair araştırmamışsanız söylediklerimin tam ispatı işte. Konformist kapa. Biz Türk medya çatısı altında arkadaşlarımızla birlikte Savtek dergisini kurmaya karar verdiğimizde Savtek ismiyle alınmış birçok telifli hususu olduğunu gördük ve dergimizin adını Savtek değil, Savtek dergi olarak kurduk. Dolayısıyla Türkiye çapında yayın yapan bir dergimize gösterdiğimiz hassasiyeti, Türkiye'yi yönetecek iddiasındaki bir partiyle alakalı göstermemeleri kabul edilebilir bir şey değil tabii ki. Yani yarın bakıp da ikinci alternatif bir partiye geçerlerse şaşmamak lazım. Şimdi anlıyoruz
0: zaten
2: ki,
0: var diyor, işte bir tam, yedek partili işte cepki diyorlar.
2: Bilerek getiriyorum onu gündeme. Hı-hı. Şimdi anlıyoruz ki sebebi buymuş meğerse. Yedeğin de yedeğini yapsınlar İbrahim. Bak, yedeğin de yedeğini yapsınlar.
0: Sosyal medyada after party hazır diye
2: gördüm.
0: Fotoğraflar paylaşıyor.
2: Gördüm. Yani bu artık şey, yani izahı olmayanın izahı olduğu için hani yeni parti after party gibi. Tabii oldukça sıkıntılı bir durum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu açıklamalar var. İstersen onlarla alakalı da birkaç cümle konuşayım. Şimdi biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalarda siyasette ahlak ve erdemi savunan bir partiyi sözünü aldık, bir köşeye koyduk. Yani elbette siyasette ahlak, erdem bütün siyasi partilerin tamamında olması lazım ve istisnasız tamamında aykırı isimler çıkabilir. Çıkıyor da. Burada mühim olan bunun sistematikleşmemiş olması ve yönetim kadrolarının bu erdemsizliğin içerisine, gayya kuyusuna düşer gibi düşmemiş olması esas.
0: Türk elmalar ayıklanmalı.
2: Ya çünkü şimdi mesela yönetimdeki Adalet ve

0: Kalkınma Partisi'nin içinden verelim örnek. Şimdi Türkiye'yi yöneten bir iktidar partisi, içerisinde 10 küsur milyon üyesi var. Çıkmaz mı içinden? Çıkabilir ama müsamaha gösterilmez. Ama derhal gereken yapılır. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Şimdi dolayısıyla biz Kemal Bey'den de bir örnek vereceğim. Manadası yalanı atılırken 128 milyar dolar nerede diye Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezine afişler asılırken kaçacaklar efendim ama biz de onları kaçtıkları yerden getireceğiz diye başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere AK Parti içerisindeki iktidar mensuplarının ülkeyi terk edip kaçacaklarını, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da onu bir yapıyla birlikte geri getireceğine dair imalarını çok gördük. Umut edilir ki eski Kemal yeni Kemal gibi, yeni Kemal de Kemal-i Cedid diyelim biz ona, yeni Kemal de Kemal-i Atik, Kemal-i Cedid diyelim. Yeni Kemal de yeni
1: Kemal'e ermiş olsun.
0: Kemal'e ermiş olsun. Bu konularla alakalı bir daha bu cümleleri kullanırken dikkat etsin. Şimdi tabii zenginleşme, köşeyi dönme, çalan, çırpan, malı götüren bunlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği söylemler. Ama zenginleşme, köşeyi dönme, çalma, çırpma, malı götürme dediğimizde artık sadece bir söyleme isabet etmiyor. Ete kemiğe bürünmüş evet. hali var. Yani Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la birlikte yeni partiyi kuran Özgür Özel arasında nasıl parasal ilişkilerin döndüğünü, köşeye çok sıkıştığında neyse parası veririz kardeşim gibi açıklaması dahi olayı daha da katmerleştiren birçok şeyi hep birlikte dinledik. İşte İstanbul'da para sayma makinelerini gördük, baklava kutularının içinden çıkanları gördük. Efendime söyleyeyim 155 milyon TL 3 yıl önceki parayla bir takım holdingler üzerinden hülle yoluyla edinilmiş villaların yanındaki arazi görüntümü bozmasın diye İBB kaynaklarıyla bu alanın nasıl kamulaştırıldığını.
1: Resmen İBB parasıyla kendine manzara aldı.
0: Tabii gördük manzara satın alınmış ve bu hani İBB'nin ödeme evrağında var. İşte İBB'nin aldığı kararda mecliste var. Yani dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin parasıyla birçok şey yapılmış. Kemal Kılıçdaroğlu'nun malı götüren, çalan, çırpan, zenginleşme, köşeyi dönme amacı olarak gören gibi cümleleri yeni partiye yönelik Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu bombardıman. Şimdi şartlar ne olursa olsun tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsıyla alakalı sevgili İbrahim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanında bir rahatsızlık var ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir istemezük açıklamaları var. Ve dolayısıyla bunu inkar ederek burada bir değerlendirme yapmak bize uygun düşmez. Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsı önemli oranda eleştiriliyor. Fakat şunu söyleyeyim sevgili İbrahim, yarın Kemal Kılıçdaroğlu kurultayı Yargıtay'dan üst mahkemeden de sonuçlandığında bir kurultaya götürdüğünde dünya vizyonu olan, geleceği okuyabilen, milletin her kesimiyle barışık bir kişi Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına geçtiğinde ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun atıfta bulunduğu zenginleşme, köşeyi dönme, çalma, çırpma, malı götürme gibi hususlar ile alakalı bugün arkasına rüzgarı alıp şişirenler, izahı mümkün olmayacak şekilde dokunulmazlıkları da kaldırılıp yargıyla yüzleştirildiğinde şartlar bir yıl sonra çok farklı olabilir. Dolayısıyla hala Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni kurulan parti arasında taşların nereye nasıl oturacağı konusu netleşmiş değil.
1: Tam bu konuda tamam. CHP'nin parti teşkilatlarından da isyan sesleri var. Bir, onun bir tanesini izlettirip sizden bir yorum almak istiyorum. Çünkü hani şimdi tespiti de hata olmasın ama Nasrettin Hoca diyor ya hırsızın hiçbir suçu yok diye. Şimdi Kılıçdaroğlu yerden yere vurmaya çalışıyor. Özellikle artık o medya da yeni medya mı diyeyim ne medyası yeni medya bilmiyorum diyor. Artık. Yani evet. CHP'nin medyası yeni medyası evet. oldu şimdi diğer tarafın. Yeni medyada böyle yerden yere vuruyorlar ama bir izleyebiliriz arkadaşlar onu. Bakın Aydın'dan nasıl bir ses geliyor.
2: Denen bir adam var. İmamoğlu denen birisi var. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne adım attığından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi bitmiştir. Bütün dinamiklerini kaybetmiştir. Yani Ekrem İmamoğlu geldi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin altına dinamit koydu. Mutfandan Kemal Bey diyorlar ya dinamit koydu. Aslında dinamiti koyan İmamoğlu'ydu partiyi. Partinin bugün bölünmesinin tek sebebi İmamoğlu.
1: Ve devamlı diyor ki ben İmamoğlu'nun bir proje olduğunu da düşünüyorum diye söylüyor. Bu da CHP İl Başkanı, Aydın İl Başkanı Vasıf Süha Bayırlı kendisi.
0: Şimdi tabii proje konusu yani kimseye öyle...

0: direkt proje demek gibi bir şeyin içine düşmüyor. Ceza şey yani. Biliyorum biliyorum ona yani. Cevap veriyorum yani, ben evet. de zaten. Proje konusu gündeme gelebilir ama kendi bünyelerindeki Erdoğan karşıtlığıyla İmamoğlu'nun proje olması ile ilgili hususu söyleyen ekranlarda gömdüler. Tamam mı? Dolayısıyla ne lazımdı tabanın büyük bir kısmına? Sözcü TV, Halk TV gibi kanallardan yapılan yayınlarla Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş vatandaşlar önemli oranda zehirlendi. Doğru. Yani onlara baksanız Türkiye Cumhuriyet Devleti Afganistan'dan daha farklı zaruret içine düştü. İnsanlar acından ölüyorlar falan filan. Evet, Türkiye'de bütün dünyada olduğu gibi ekonomik sıkıntılar var ama yani ben Anadolu'yu karış karış gezdiğimde gördüğüm manzara çok da o şekilde değil sevgili İbrahim. Şimdi dolayısıyla Erdoğan karşıtlığı üzerinde zehirlenmiş bir kitle oluşturdular. Onlara siz Ekrem İmamoğlu yanlış yaptı, bırak projeyi yanlış yaptı dediğinde bile seni taşa tutuyorlar. Dolayısıyla işte o ahbap konusu da böyle. Yani hiç kimsenin Haluk Levent'le ilgili zamanında iki kelam edemeyip yan yana pozlar verip fotoğraf çektirtmek zorunda kalması işte bu zehirlenmiş kitlenin adam taşlamasından kaynaklanıyor. Biz Allah'a çok şükür sen burada gündeme de getirdin. Geçen hafta ben sen yoktun. Mustafa Daştan'la yaptığımız programda da açık açık söyledim. 24 TV İbrahim Güneş'in hazırlamış olduğu o metinlerde 3 sene önce ahbap konusunda nelerin yanlış yapıldığını söyleyen belki de yegane kanaldan bir tanesiydi. Doğru. 24 TV. Şimdi böyle şeyleri
1: ama biz linç edilmekten tabii, falan korkmuyoruz.
0: Hiç korkmuyoruz. Yani şöyle diyorlar ama ya Yusuf Alabar'da herkesin ahbapla fotoğrafı çıkıyor. Sen de şimdi böyle söylüyorsun ama senin de çıkartırlarsa ulan çıkartmazsanız namertsin. Bir tane tweetimi, bir tane paylaşımımı, bir tane fotoğrafımı, bir tane övgümü, bir tane bilmem neyimi. Ne gideriz ne aklarız sevgili İbrahim. Çünkü biz burada bir şey söylerken 8 defa düşünüyoruz. Kanala da kendimize de halel getirmemek için bir kere söylüyoruz. Dolayısıyla varsa ellerinde koymazlarsa namertler.
1: Peki. Şimdi CHP'li gazeteci Yılmaz Özdil bir açıklamasını paylaşacağım. Sayın Tayyip size soracağım. Şimdi Özgür Özel 2 yıl 194 gün CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturdu. Bu açıklamadan sonra yani yeni parti gerçekten yeni mi sorusunu soracağım. Sizden de böyle bir değerlendirme rica edeceğim ama önce bir izleyelim Özdil ne söylemiş.
2: Değişimci izlemişlerdi. Sadece Kılıçdaroğlu'nu dışarı atmışlardı. Özgür Özel'den Veli Ağbabay, Ali Mahir Başarır'dan işte Gökhan Günaydın, Sezgin Tanrıkoğlu'dan Umut Akdoğan'a kadar. Hepsi Kılıçdaroğlu'nun partiye monte ettiği isimlerdi. Kılıçdaroğlu'nun bütün günahlarına ortaktılar. Ama Kılıçdaroğlu'nu kapının önüne koyup o kurultayda bütün günahların sorumluluğunu Kılıçdaroğlu'na yıkıp kendilerini değişim gibi sunmaya çalışmışlardı. Biz değişimciyiz demişlerdi. Şimdi aynı isimler aynı Kılıçdaroğlu'dan ayrılıp partiden ayrılıp yeni izliyorlar. Böyle olunca ne oluyor? Bütün siyasi rekabet rakip partilerle yaşanacağına CHP'liler arasında yaşanmış.
1: Peki ne diyorsunuz? Yeni parti evet. Gerçekten yeni parti mi bir? Bir de hani neyi değiştirdiler bugüne kadar? Bundan sonra neyi değiştirecekler? Üstad'dan da biraz bir yorum isterim birazdan özellikle. Yeni parti tüzüğü ne söylüyor diye?
3: Yeni parti kuranların yeni olmadığı malum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber bundan önceki 2023 seçimlerinde yürüten ekibi şu an Kemal Kılıçdaroğlu ile yaşadıkları çatışmanın üzerine siyasi zemin kaybına uğradılar ve kendilerine siyasi bir çatı oluşturmaya çalışıyorlar. Bunu şöyle değerlendirelim. Ya burada çok ciddi aslında yolsuzluk soruşturmasına maruz kalan isimler var. Bu yeni parti dediğimiz ekip biraz bunlardan oluşuyor. Yani Veli Ağbaba, Özgür Özel de dahil olmak üzere bunların tutuklu olan kısmında ise Ekrem İmamoğlu var ve birçok belediye başkanı var.
1: Cumhuriyet Halk Partisi bu isimleri Özgür Özel yeni partide MYK'ya almadı.
3: Evet.
1: Yani hani
0: alamadı.
1: Yani alamadı bilemiyorum artık ama yani hem bir yandan bunların bütün her şeyine kefilim ben namusum kadar.
0: Niye almıyorsun?
1: dedi. Hem de ya işte biraz kenarda durun, ben şimdi çok göze batmayayım.
3: Tam vitrinde değiller sadece.
1: Vitrinde değiller. Sadece vitrinde yani. Ama değiller. MYK önemli bir kurum. Yani
3: beraberler, partilerde. Kurucular arasındalar. Bilmem ya, birlikteler. Burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani burada bu yeni parti hangi ihtiyaçtan dolayı kuruldu? Bütün siyasi partiler için geçerli olan bir çerçeve var. Ya bir takım tarihsel sorumluluklar kapıya dayanır. Toplumsal ihtiyaçlar kendisini duyurur.

0: Yok ya, bu başlıklardan duyulan ihtiyaçtan dolayı bir parti teşkil etmediler. En büyük duydukları ihtiyaç şuydu. Ekrem İmamoğlu yosluk soruşturmasıyla hapiste. Bir sürü bu yosluk soruşturmasına maruz olan isim var. Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde belediye başkanından tutalım bazı kişilere. Bunlar tutuklandı. Birçok kişi soruşturma geçiriyor. Tutuklanmadı. Hakkında fezleke olan bir sürü isim var. Özgür Özel de başta olmak üzere. Hukuki açıdan bununla başa çıkmaya çabalarken Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ellerindeydi. Fakat şaibeli kurultay sebebiyle bu siyasi zeminde ayakların altından kaydı. Şimdi hem kendilerine kalkan oluşturabilecekleri, hem altına koruma amacıyla girebilecekleri, hem de hukuki açıdan aslında pek üstesinden gelemeyecekleri ama siyasi yoldan belki kurtulabilecekleri bir proje olarak bu yeni parti şekillendi. Bir taraftan Ekrem İmamoğlu'nu kurtarmak, ama Ekrem İmamoğlu'nu kurtarmakla beraber siyasette eğer bir başarı gösterirsek bütün parti, bütün yönetim, herkes bu gördüğümüz yolsuzluk davalarından kurtulabilecek diye düşünüyorlar. Ya bunun asıl motivasyon bu yeni partinin kurulmasında.
1: Yani şöyle mi oluyor? İktidara geliyorlar. Mesela o dönem İmamoğlu mahkumiyet almış. Cumhurbaşkanı Özgür Özel af yetkisini kullanıyor. Mecliste yeni bir yasa çıkarıyorlar. Herkesi salabilecek bir düzenleme yapıyorlar falan. Plan bu mu yani? Millet de
0: Şöyle,
1: buna evet mi diyor?
0: yani hukuki açıdan bu davalarla yüzleşemediklerini gösterdiler. Çünkü hiçbir hukuki savunma içerisine girmediler. Dediler ki, ya çok ağır suçlamalar söz konusu. Çoğu da kendi içlerinden tanıklar, yakın çalışma arkadaşları, deliller var. Bunun işte dekontları var. Her türlü aslında sabit, hukuki açıdan yargının bu sürecinden pek kurtulamayacaklarını görüyorlar. Siyasi açıdan ama eğer siyasette bir dokunulmazlık zırhı arkasına saklanmak, bir siyasi parti olarak direnebilmek, bununla mücadele edebilmek imkanı var. Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Bu ellerinden alınınca yeni parti oldu. Şimdi burada amaçları birincisi öncelikle kendilerini korumak. Daha sonra da mümkün mertebe bunu aşabilecek siyasi başarılar elde
1: Tam bu
0: edebilmek.
1: konuda Ali Haydar Fırat'ın bir açıklaması var. Müsaade ederseniz onu bir 30 saniye izlettireyim, ondan sonra devam edin. Çünkü o da sizinle aynı fikirde gibi. Bir izleyebilir miyiz arkadaşlar CHP'li Ali Haydar Fırat ne söylemiş?
2: Kendi danışmanı aylık 400 bin lira 400 bine vererek oturduğu bir yerde siz hiçbir şey savunamazsınız hocam. Adamın danışmanı Murat Dongun aylık 400 bin lira kira veriyor. Belediye başkanı 400 bin lira maaş almıyor. O almadığı yerde danışmanın 400 bin alması bir şey yok, bir şey asla mümkün değil. Nereden bu para geldi peki? Bunu yapan bir insanın, bir partinin yolsuzluktan, yoksulluktan bahsetmesi olası mı, mümkün mü?
1: Tam da aslında esas konuşulması gereken mesele de bu arada
0: Evet.
1: gölgeleniyor mu diye
0: Evet,
1: düşündüm siz
0: evet,
1: bunları
0: evet, evet,
1: anlatırken.
0: evet.
1: O yüzden
0: Ne
1: bu sesi aldım.
0: konuşuluyor? Şu an işte yeni partiyi kurduk. Yeni parti siyasal bir baskı altındadır. Bunun için kapanan bütün kapıları yeniden biz açıyoruz. Başımıza yeni bir çatı kuruyoruz. Yani burada samimi olmak gerekiyor. Gerçek sorun, gerçek mesele burada. Bu ekibin, yani şaibeli kurultaydan sonra yönetime gelen, belediye başkanlıklarını belirleyen, belediye başkanlıklarını atayan ve ortaya çıkan imkanları, kamu imkanlarını kendi kişisel menfaatleri ve zenginleşmeleri amacıyla kullanan bir siyasal kadrodan bahsediyoruz. Ve bu kadro şu an aslında kendisini kurtarmaya çalışıyor. Şunun için anlatıyorum. Yani toplumsal bir rüzgar oluşturacaklar. Büyük bir toplumsal dalga oluşacak bu partinin arkasında. Hayır, oluşmayacak.
1: Yani
0: Bahsettiğim
1: Türkiye
0: kriterlerin.
1: şu anda Özgür Özel ve ekibi beni kurtarsın diye beklemiyor diyorsunuz.
0: Evet, yani bir suni ama bir dalga oluşturulmaya çalışılıyor.
1: Tümür Soykan diyor ki %59 oy
0: tabii,
1: alıyorlar diyor.
0: Yani
3: %75 diyen var.
1: Var mı?
3: Tabii.
0: Evet, ya bir niçin gerek duyuyorlar
1: %100 de
0: buna?
1: diyebilirler de HDP alınır diye, belki DEP alınır diye.
0: Yani şöyle bir baktık ki bu yeni parti kurulduğu günlerde

0: İnanılmaz bir yeniden bu dolar patlayacak patlayacak şey furya halinde
1: Evet.
0: sosyal medyada yaygınlaştırılmaya çalışıldı.
1: Ama üstad şu da çok çarpık bir zihniyet değil mi ya? Ülkenin ekonomisinde kaos çıksın biz de iktidar olalım. Ya böyle bir iktidar olma hayali
0: Bunu
1: olabilir mi
0: bu
1: yani?
0: ama şu an aslında onu niçin veriyorlar? O korkuyu niçin pompalıyorlar? Yani mesela %75'te gelir havasını neden vermek istiyorlar? Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp yeni parti kurdular ama o Cumhuriyet Halk Partisi sokağını, herkesi, siyasi kadrolarını, teşkilatını kendi yanlarına çekmeye çalışıyorlar aynı zamanda. Ya burada bir psikolojik iklim de oluşturuyorlar. Bu psikolojik iklimle, tesirle insanları kendi yanlarına da çekmeye çalışıyorlar. Bu suni hava dediğim o. Toplumsal bir dalga yok. Özgür Özel'in bu ülkeye, bu millete, bu devlete katkı vereceği çok ne ideali var, ne hedefi var, ne somut siyasi programı var. Zaten bugüne kadar tek elde ettikleri başarı, yani Çankaya'ya yeğenimi, avukatımı
2: Ya.
0: atıyorum, oradan bir şeyler götüreceğiz. Oraya o belediyeye bunu atıyorum, oradan bir şeyler gelecek. İşte o meşhur Uşak Belediye Başkanlığı yapıyorum, o bizim bütün ekonomik zaten sıkıntılarımızı çözecek. Ya şu an vizyonu, amacı, hedefi bu çerçevede olan bir siyasi kadrodan bahsediyoruz. Burada büyük laflarla, büyük tanımlarla hiç onları anlatmaya çalışmayalım. Yani Özgür Özel için de yok lider olduğu, şu an yağmur altında yürüdüğü, beyaz gömlekler ıslandı. Bunlar aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın da o büyük başarı hikayesini çalıp böyle bir oturtturmaya çalışıyorlar. Bir gömlek giydirip üzerine oturtturmaya çalışıyorlar. İnsanlara şu duyguyu vermek istiyorlar. Bunlar başaracak, siz de bu tarafa gelin. Bakın bunlar başaracak, siz de gelin, yoksa sonra geç kalabilirsiniz.
1: Peki. Üstad şimdi Özgür Özel'in profil fotoğrafını paylaşacağım. Aynı zamanda hani bir yorumla rica edeceğim. Ben fotoğrafa baktığımda arkadaşlar şimdi ekrana verirler. Yani işte Atatürk'ün sol tarafı almıştı. Atatürk'ün bir pozu var. Yanında işte köylü milletin efendisidir yazıyor. Sağ tarafta da traktör üstünde Özgür Özel'in kendi fotoğrafı var. Şimdi bu paylaşım birkaç açıdan dikkat çekici. Birincisi Özgür Özel değişim için yola çıktığında dedi ki partililere, kardeşim her köşeye sıkıştığımız öyle Atatürk deyip alkışı almak siyaset değil. Bu dedi siyasetsizliğin itirafı. Bundan sonra da böyle şeyler yok. Biz dedi siyaset üreteceğiz. Şimdi buraya bu fotoğrafı koymuş. Şimdi öbür taraftan traktör pozuna bakıyorum. Aklıma ilk gelen CHP çiftçiye köylüye bedava traktör dağıtacak vaadi. Hatırlayın Özgür Özel'e sormuşlardı onu. Dedi ki ya biz onu çarpıcı olsun diye öyle şey ettik hani ondan sonra.
3: Yani biz istediğimiz gibi yalan söyleyebiliriz
1: Daha
3: diyor.
1: da ilginci fotoğraftaki arkasındaki oturan eski CHP Yozgat il başkanı da CHP döneminde yolsuzluktan 1,5 yıl hapis yatmış. Yani 6 yılı almış da 1,5 yılını yatmış cezaevinde. Tam da arkasında duruyor. Yani şimdi biraz bu tuhaf değil mi? Yani bu fotoğraf üzerinden şuraya bağlayacağım konuyu. Giderken CHP'nin işte sosyal medya hesaplarını götürmek, işte CHP'nin halen kayıtlı olan araçlarını geriye vermemek. Ya bunlar bile biraz çarpık değil mi? Yani siyaset yapmaya başlarken hani yeni partide temiz sayfa açıyoruz diyorsanız bile bunlar bile bir insanı böyle bir hani sineği küçük ama mide bulandır derler ya çorbaya düştüğü zaman içmezsin. Bu yani bu nedir sizce? Nasıl bir iletişim dildir? Nasıl bir profildir? Nasıl bir mesajdır? Bir tabii bu süreçle ilgili olarak yeni partinin tüzüğüyle ilgili de bir yorum almak isterim. Bugün baktım şöyle genel eleştiriler şu. FETÖ'yle mücadele yok, emperyalizmle mücadele yok, mavi vatan yok. Ondan sonra ama işte şey var, LGBT sözleşmesi pardon, İstanbul Sözleşmesi var. Ondan sonra başka ne var? Bir şeyler daha vardı eleştirilen böyle hani. Ne veriyor bize bu profil?
4: Tabii kavram ile hayat arasında bir bağ kuramadığınızda aslında siyaset bir düşünce aracı değil, bir reklam faaliyetine dönüşüyor. Az önce göstermiş olduğunuz görselde biraz bunun reklam faaliyetine dönüştüğünü bize gösteriyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisindeki dinamiklerden ayrılıp adına yeni unvanını alan yeni partinin aslında yeni bir düşünce üretmekten uzak olduğunu görüyoruz. Düşünceler, sloganlar ve ideolojiler üzerine kurulmaya başlandığında o kavramın içi boşalır. Siz düşünce üretmek demek o bir kavram seti yaratabilmek demektir aslında. Burada yeni partinin programına baktığınızda çok çarpıcı bir ibare var her yerde kullandıkları. Bu kara düzeni değiştireceğiz. Şimdi kara düzen diye adlandırmış olduğunuz Türkiye'nin içinde bu

0: bulunduğu koşulları ifade ediyorsanız eğer, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlık sıfatına sahip olduğunuz 4 Kasım 2023 tarihinden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunmuş olduğu yolsuzluk, kamu kaynaklarının hukuka aykırı şekilde kullanılması gibi suçlamalarla...
1: 2 yıl 194 gün.
0: Evet.
1: Az değil.
0: Değil. Bu kişilerle aranızda bir set çekmediğinizi bütün Türkiye görmüş oldu. Şimdi yeni parti demiş olmakla, adını yeni koymuş olmakla acaba gerçekten yeni bir parti olunabiliyor mu? 91 tane milletvekiline baktığınızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinden gelen milletvekilleri. Bunların içerisinde Cemal Engin Yurt gibi, Mustafa Sarıgül gibi artık Türk siyasi tarihinde belki de hiç bulunmaması gereken Türk gençlerine bir vizyon katma noktasında Türk gencinin temsil edebilecek kapasiteye sahip olmadığını düşündüğümüz birçok kişi var. Peki siz yeni bir partiyseniz bu kişilerle yeni bir yola çıkıyor olmanız doğru mudur? Peki burada en önemli kısım aslında şurası. Yeni parti olarak ortaya çıktığınızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki Atatürkçülük, altıok, sosyal devlet anlayışı, adalet anlayışı gibi temel kavramları aldığınızı görüyoruz. Peki bu kavramları aldığınızda gerçekten demokrasiye inanıyorsanız acaba seçimlerde seçilecek olan milletvekillerini bir ön seçim yaparak millete mi seçtireceksiniz? Yoksa kendiniz mi seçeceksiniz? Liyakata inanıyorsanız, çevrenizdeki milletvekillerinin arkadaşlarını, yandaşlarını, partilerde, belediye başkanlıklarında, belediyelerdeki rant kavgalarında onları ön plana mı koyacaksınız? Yoksa hakkı mı ve halkı mı gözeteceksiniz? Bunları ortaya koymadığınız sürece siz aslında yeni bir parti olmayı becerememişsiniz demektir. Bugüne kadar bakın bir düşünce faaliyeti olarak şunu söylüyorsunuz aslında. Türkiye'de bir şeyler kötü gidiyor. Biz yeni bir düşünce sistematiği ve yeni bir kavram seti ortaya koyuyoruz. Peki bu ortaya koyduğunuz kavram seti ortak bir gelecek vurgusunu ön plana koyan, milleti, halkı düşünen, böylelikle halkın yeni dünya düzeni içerisinde umutla, huzurla bakacağı bir dönem mi? Ortak bir medeniyet tasavvuru mu ortaya koyuyorsunuz? Yoksa sadece amacınız yönetmek mi? Yani sadece ben idare edeyim ancak gençlere geleceğe dair herhangi bir yenilik sunmayayım. Şimdi az önce programdaki ve tüzükteki maddelere baktığınızda aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi tüzüğünün neredeyse birebir kopyasının alınmış olduğu bir hali görüyoruz. Milletvekillerine bakıyorsunuz aynı kişiler. Peki siz bugün itibariyle belediye başkanlarını dahi kendi içerinize çekmeye çalıştığınız bir süreç içerisinde hangi kavram setleriyle biz yeni bir partiyiz diyebiliyorsunuz?
1: Hatırladım. Yerel özellik şartını kabul edeceğiz diyorlardı. Yani Türkiye'yi eyaletlere bölme meselesine. Tüzükte o var. Onu çok eleştiriyor vatandaşlar sosyal medyada. Deminden beri onu düşünüyorum. Niye hatırlayamadım diye şimdi hatırladım.
0: Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti özellikle teröristiz Türkiye süreciyle birlikte dünyaya aslında kendi medeniyet tasavvurunu anlatabilen ve tek devlet, tek millet düşüncesini vurgulamış ve bunu kabul ettirmiş bir ülke haline gelmiş, bir devlet haline gelmişken bir takım kişilere, kurumlara özellikle tanıyor olmak Türk devlet politikasının içerisinde yer almayan bir politika. Dolayısıyla bunun halkın tepkisini çekiyor olması da en doğal tepkilerden de bir tanesi. Ama siz burada kara düzen diye adlandırmış olduğunuz sistemi eğer böyle olduğuna inanıyorsanız şu an elinizde bulunan milletvekillerinin insanlara ve geleceğe yeni bir vizyon çizmediğini, sadece adınızın yeni koyarak bir yere varamayacağınızı da anlıyor olmanız
1: bekleniyor. Bu arada yeni partinin bu tasarımıyla ilgili de bir grafikerden eleştiri var. Onu da bir paylaşayım, müsaadenizle devam edin. Çünkü o diyor ki kardeşim bu yeni partinin yeni parti yazan bölümdeki o yeni bölümü de tıraşı söyleyeyim biraz esinlenme diyeyim hadi. Araklama belki ağır olacak ama biz diyebilir miyiz?
2: Özgür Özel yeni kurduğu partisinin logosunu açıkladı ve bu logoda bir sürü problem var. Gelin bir tasarımcı gözüyle bu logodaki 5 büyük probleme birlikte bakalım. Öncelikle birinci konu özgünlük kısmı. Çünkü bu logoya ilk baktığımızda hepimiz aynı şeyi görüyoruz. Özellikle N harfindeki Netflix'e benzerliği. Bunun yanı sıra aşağıdaki ters kavisli çizginin de yine Netflix'e benzediğini söylüyorlar. Bu konuda hiç kimseyi haksız bulmuyorum. Bir sürü N harfi, bir sürü şekil kullanılabilecekken Netflix logosuna en benzer şekli seçmişler. Hatta bence bunu yapabilmek için diğer harfleri de aynı gölgeyi ve kıvrımları eklemeye çalışmışlar ama ne E harfinde oturmuş ne de İ harfine bir tane koyabilmişler. Aynı kelimenin içerisinde bile aynı dili konuşmamaya başlamış. İkincisi bu logoyu yaparken ki arayışları bir ikonsuz logo tasarlamakmış. Bunun sebebi de yaşlı kesime daha uygun olmasıymış. Buna kesinlikle katılmıyorum çünkü Türkiye'de %2,5-3 de olsa okuma yazma bilmeyen kesim de var. Yaşlı insanların gözlerinin daha az görmesi olayı da var ve bunların hepsi senin logonu okuyamayabilir. Kaldı ki oy pusulalarında bütün partiler ikonlarını kullanıyorlar. Renkler kırmızı beyaz renklerden de ayrışan olamaz. Çünkü kırmızı beyaz hemen hemen bütün partiler Türkiye'deki. Her partinin bir ikonu var. Yazıları kaldırsan bile o sembolü her yerde tanıyabiliyorsun. Diğer yandan bir tasarımcı gözüyle baktığında Kenning'de de çok büyük problemleri var. Y, E, E, N harfleri çok yakınken N, İ harfleri birbirlerine çok uzak. Aşağıdaki parti yazısı araları çok açık olduğu için belli olmuyor ama orada da Kenning problemleri var.
1: Şimdi yeterince dinledik bence. Arkadaşın ismini de aradım. Hakkını helal etsin. Bulamadım. Bulsam ismini de söyleyecektim. Hani birkaç yerden baktım bulamadım ismini. Eline emeğine sağlık diyeyim. Soruyu şöyle soracağım. Üstad şimdi hani partinin logosunu bile tasarlayamıyorsun. Yani hani bu arada Rütük için de buradan bir şey söyleyeyim. Hani orada Netflix'i reklam amaçlı kullanmadık, haberin bir unsuru olarak analiz olduğu için bu şekilde kullandık. O konuda da bir hatırlatma yapayım. Şimdi şunu soracağım. Yani şimdi mesela yola çıkıyorsunuz ya, biraz daha özenli olmak gerekmiyor mu? Şimdi bu kadroya biz ülkeye emanet edeceğiz. Uzaya mesela uzay mekiği gönderecekler, nükleer santral işi yapacaklar. Ne bileyim işte savaş ortamlarını bir şekilde organize edecekler. Savaşa girmemizi engelleyecekler. Diplomatik kanalları işletecekler. Böyle büyük büyük işler yapacaklar. Logo tasarımında bile arkadaş diyor ki ya bu işler bu kadar basit işler değildir. Yani böyle çala kalem olmaz filan diyor. Koca parti kurduk diyorsunuz diye söylüyor orada. Siz şimdi nasıl okursunuz? Yani bu özensizlik nasıl, bize ne anlatıyor geleceğe dair?
0: Şöyle söylemek lazım. Siz burada amacınız ülkeyi yönetmek mi gerçekten, yoksa az önce söylemiş olduğum gibi bir medeniyet tasavvuru ortaya koyup yeni bir ülküyü bütün halka yaymak ve halkın refahını onları daha da muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak mı gayretiniz? Şu an yeni partinin kuruluş sürecine dahi baktığınızda aslında iktidara gelmekten başka gayret ve amacının bulunmadığını, yönetme kabiliyetinin, becerisinin, insanları idare edip onların yaşam kalitelerini yükseltmeyle ilgili bir kaygıların olmadığı noktasında ciddi şüphelerin barındığını söylemek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, yani şunu söyleyelim, Deniz Baykal'ın eşinin cenazesine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı sıfatıyla çelenk yollamışken, daha üzerinden çok kısa bir zaman geçmeden sizin yeni bir parti kurmuş olmanız acaba hangi planlama, hangi projelendirme faaliyet sonucuna gerçekleştiğini söyleyebilirsiniz. Dolayısıyla burada aslında Sayın Özgür Özel ve beraberindeki ekibin tek başına bu iradeyi göstermediğini, aslında Sayın Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki kişiler tarafından yönlendirildiğini ve bir talimat doğrultusunda bunu gerçekleştirdiğine dair çok ciddi kaygılar söz konusu. Bunu sadece partinin logosunda değil, partinin program ve tüzüğünü de birlikte değerlendirdiğiniz, aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ne ayrılan bir kısmının bulunmadığını söylemek lazım. Ama şunu ifade etmek istiyorum. Bakın, Cumhuriyet Halk Partisi 1923 tarihli parti tüzüğüyle kurulmuş olan ve Kurtuluş Savaşı mücadelesinde Anadolu'nun düşman devletlere karşı ayaklanışı sonrasında vatan toprağını terk etmesi sonucunda kurulmuş olan demokratik hayatımızın vazgeçilmez bir unsurudur. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partililer bu partinin kuruluşunda vatan uğruna savaşmış, mücadele etmiş olan kişiler tarafından kurulmuştur. Bugün siz biz Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyiz diyorsanız bu sözler olacak şeyler değildir. Halkı, milleti, vatanı, devleti önceleyen bir bakış açısı içerisinde medeniyet tasavvuru kuruyor musunuz, kurmuyor musunuz, bunlara bakıyor olmak lazım. Bugün ne yazık ki makam, şöhret ve gücün elinde bulundurulmasıyla birlikte o insanın, o nefsinin ön plana çıktığı bir yeni parti sürecini görüyorsunuz. Bugün aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nden bu kopuşun meydana gelmesinin sebebi şu. Biz diyememenin, ben demenin sonucunu hep beraber yaşamışlar.
1: Peki. Sayın Halabardı, şimdi Firar Feteci Cevheri Güven'den hemen evet, sosyal medyada açıklamalar geldi. Onu bir izlettireceğim.
3: Tabii.
1: Sonrasında bir değerlendirme rica edeceğim ama bir de Ahmet Özer var. Evet. DEM Parti kadrosundan CHP'ye geçen. Onun da bir açıklaması var. Hemen arkasında onu da vereceğim. Biz diyelim önce Cevher tamam. Güven ne söylemiş?
4: Özgür Özeller için artık Cumhuriyet Halk Partisi artık ana muhalefet partisi özelliğini kaybetmiş. Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte yok olup gidecek bir parti. Artık bütün gündemlerinden çıkmalı, adlarını bile anmamalılar. Bütün bu CHP kadrosu. Odaklanmaları gereken şey ne? İktidar. Odaklanmaları gereken şey halk. Artık CHP defteri tamamen kapanmış olmalı. CHP unutulup yok edilip gidecek partilerden biri olmalı.
1: Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na özür dilerim sesi var mıydı arkadaşlar?
3: Tamam, onu ben söylerim. Anladım neyi kastettiğini. Varsa
1: onu da bir okuyalım tamam arkadaşlar en azından. Evet.
5: Benim bu millete, bu aziz millete, bu cefakar örgüte bir özür borcum var. Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için, başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan

0: Size sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Biz vatan dedikçe, biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum.
1: Şimdi Senol Barda, FETÖ'cü Cevheri Güven firari ne diyordu? Artık hani CHP'nin adını bile anmayın. Kılıçdaroğlu'nun da işte yokluğa mahkum edin. Şimdi benzer bir açıklamada DEM kadrosundan CHP'li Ahmet Özer'den geldi. Onu da bir vereyim, sonra bir değerlendirme rica edeyim sizden. Ne oluyor diye.
2: Artık Cumhuriyet Halk Partisi ile bir polemiğe girmemesi gerekir. Ve artık ya onlar hakiki Cumhuriyet Halk Partililer değil, biz öz hakiki Cumhuriyet Partilileriz gibi bir söylem terk edilmeli, bir kopuş yaşanmalı. Bir eve dönüş, baba evi söylemleri de artık riskli söylemlerdir.
1: Şimdi ne oluyor yani? Evet.
3: Şimdi Ahmet Özer'in söylemlerini FETÖ'cünün söylemlerinden ayırt ediyorum. Yani Ahmet Özer siyasetin kendi mecrağında devam edebilmesi için yeni parti, eğer gerçekten omurgalı kişilikli bir parti olacaksa, Cumhuriyet Halk Partisi'ne tekrardan geri dönebilmenin umutları içerisinde sürekli yola revan olursa kökleşmeyeceğini söylüyor. Bu bir siyasi analiz. Yani dolayısıyla Ahmet Özer'in bu siyasi analizine kısmen katılıyorum ben. Yani eğer gerçekten siz iktidar vaat ediyorsanız bu millete, tekrardan geriye dönüp de Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir gün baba ocağımız geri dönebiliriz bilmem ne dediğiniz zaman muallakta kalmış olursunuz. Muallakta kaldığınız sürece de kök salamazsınız Türk siyasetinin içerisine. Dolayısıyla bunu ayırt ettim. Yorumum bu. Lakin FETÖ'cü Cevheri Güven'in söylemiş oldukları üzerinde durulması gereken bir konu. Ne diyor? Kılıçdaroğlu CHP ile birlikte yok olup gidecek. Bir kere Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman için yok olup gitmez. Ya neden yok olup gitmez? Cumhuriyetle yaşıt bir parti. Ne 12 Eylül'ler gördü, onlar gördü, bunlar gördü. Bir şekilde sandığın altında kaldı, barajın altında kaldı falan. Ama en nihayetinde Türkiye'de Kemalist sola liman oldu ve oradan da %25'lik oyunu hep muhafaza etti. Ama neden bunu söylüyor konusu önemli. Şimdi Nasrettin Hoca'ya sormuşlar. Hoca, eski ayları ne yaparlar? Çünkü böyle havada ay var, geliyor geliyor geliyor, küçülüyor, tekrardan dolunaya dönüyor falan. Hoca da diyor ki bak gökyüzüne, eski ayları diyor kırpıp kırpıp yıldız yaparlar diyor. Şimdi FETÖ açısından siyasi partiler kırpıp yıldız yapılması ve yeni bir ayla yola devam edilmesi gereken bir şey. Çünkü halk nezdinde FETÖ'nün tabanı %1 bile değil. Nereden görüyoruz biz bunu? Bir zamanlar seçimlere eski o FETÖ'cü polis memurlarını falan milletvekili adayı gösterdiler, partiler kurdurdular falan, çok hızlı girdiler. İdris Ballar, İdris Bal diye böyle isimler falan, İdris Naim İçişleri Bakanlığı yapan, işte ismini evet, bile hatırlamamak güzel bir şey aslında.
1: Bunlar... Kurtuluş Tayyip de düşündü, onu hatırlayalım. Evet, yani ben bu... de şimdi Naim ta, diye hatırlamadım.
3: Evet, bunlara bir de İdris Bal vardı biliyorsunuz falan. Bunlar partiler kurdular falan ama ne olduğunu gördük. Milletvekili adayı çıkarttılar. Sandıkta 500 oy almadı falan filan. O zaman ne yapmak lazım? FETÖ karar verdi. Ben bir parazit olarak bir partinin bünyesine girmeksizin yaşayamam. Bu anlamda şunu çok iyi anlıyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun özründen Cumhuriyet Halk Partisi'nin vücudunda varlık buldular.
4: Sorun buydu. FETÖ CHP'den taşınıyor mu?
3: İşte şimdi varlık buldular. Tam bu. Seçilemiyorsun. Halkta nezdinde tabanın yok. Darbeye tevessül etmişsin. Memleketin evlatlarını katletmişsin. Milletin nefreti üzerinizde. Binde bir bile oy alamazsınız. Ne yapmanız lazım? O zaman sizi taşıyacak parazit olarak bir vücut bulmanız lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde vücut buldular. Biz bunları Kılıçdaroğlu'na söyledik. Çünkü Kılıçdaroğlu nadim olmuş, nedamet getirip bundan dolayı özür diliyorum diyor. Yani tamam eyvallah, gerçekten de bu durum böyleyse Kılıçdaroğlu'na neden nedamet getiriyorsun diyecek halimiz yok. Ha, peki tamam da bünye paraziti istemiyorsa parazit ne yapacak? Parazit kendisine yeni bir vücut bulacak. Bu vücut bulma işlemini de işte yeni kurulan bir parti üzerinden deneyebilir. Hiç kimse hemen yeni partiye FETÖ'cü dediğimi falan...

0: hemen çıkartmasın. FETÖ'nün
1: açık kapı bulursa sızar.
0: Sızar. FETÖ fırsat bulduğunda her partinin içine sızmıştır.
1: Sızar.
0: Hala her partide vardır. Ama kendisini ana oranda iktidara taşıyacak muhalefet partileri asıl ilgi odağıdır, tamam mı? Şimdi bu kene ya da parazit kendisine yeni bir vücut bulmuş ve vücut bulduğu bu bedene yön biçiyor. Sen diyor bunu yapmayacaksın, şunu söyleyeceksin, bunu yapacaksın falan. Ondan sonra dolayısıyla bu yön biçme konuşması Cevheri Güven'in yapmış olduğu. Ama şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren tabanda ne kadar tesiri olur bizim bu anlattıklarımızın o yeni parti nezdinde? Şimdi diyoruz ya biz, FETÖ kendisine parazit olarak yaşayabileceği yeni bir vücut arıyor. Her partide vardır ama özellikle muhalefet partilerinde yoğunlaşırlar iktidara gelip hesaplaşabilmek için. Buna rağmen oy verir misin insanlar diye sorduğunda, bak ben şunu gördüm. Ali Dibo diye bir şey çıkarttılar Hatay'da, biliyorsunuz. Bir Adalet Bakanı'nı, eski Adalet Bakanı'nı FETÖ'cü olmakla suçladılar. Ali Dibo dediler falan, feşman. Gün geçti, devran döndü. O Adalet Bakanı'nı, eski Sadullah Ergin'den bahsediyorum, Cumhuriyet Halk Partisi'ne Çankaya'da milletvekilliği adaylığı verdiler. Deva Partisi'nin milletvekili olarak birlikte girdikleri şeyde Çankaya adayı yaptılar. Bu ne biliyor musun? Kör gözüne parmak sokmak bu. Çankaya'da ne kadar tanıdığım, hepsi için söylemiyorum, tanıdığım, bildiğim, hatta bunların içerisinde Ekrem Bülbül'ü vardı bir tane. Ekrem İmamoğlu falan yakalanınca hemen çalıştığı programı falan bıraktı. Tekavüt askerdir bu, tamam mı? Dedi ki şartlar ne olursa olsun oyum Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Lan oğlum, yani siz FETÖ üzerinden algı yaptınız, konuşmalar yaptınız, değerlendirmeler yaptınız, yazdınız, çizdiniz. Bir kısmına hak verdik, bir kısmını eleştirdik falan. Ama günü geldiğinde Ali Dibo dedikleri, bilmem ne skandalı dedikleri, FETÖ'ye çalıştı dedikleri adama Çankaya'da tıpış tıpış oy verdiler İbrahim. Ben bunu gördüm, dinledim. İzah ettiğim arkadaşların bu konuyla alakalı nasıl bir Erdoğan karşıtlığıyla abdest aldırıldığını gördüm. Şimdi dolayısıyla Cevheri Güven böyle diyor diye yeni kurulan partiye oy verecek adamın kahir ekseriyetinin kafasında hiç karışıklık olmaz. Hani bir tane makaslı teyze var ya, işte kesiyorum ben Cumhuriyet Halk Partisi adaylığımı, bitiriyorum. İzledin mi o teyze? Onu da sonra kesmiyor da. Ona buradan cevap verelim İbrahim. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya, kurdelalar ve makaslar kestikten sonra sizde kalıyor diye. Yani o teyze, sahil teyzesi alsın o makası, saklasın kendisiyle beraber. Kartı da kesmeye kıyamadı. Şartlar ne olursa olsun Özgür Özel'in arkasında giderler. Tıpış tıpış oyu verirler. Çünkü kendileri de ikrar ediyor ki boyoz yiyip akşam Türk filmi izleyip kendilerini farklı zanneden bir takım İzmirliler gibi ortaya abdesthane terliği koyulsa ona oy verecek adamlar var bu ülkede.
1: Peki. Tamam. Sayın Tayız, AK Parti Genel Başkanımız Profesör Doktor Hasan Basri Yalçın, 24 Ankara Haber Müdürümüz Mustafa Daşçı'nın konuğu olmuştu. Orada dikkat çeken bir açıklaması oldu. Onu paylaşmak istiyorum. Tam da bu meseleler üzerinden diyor ki kendisi, biz bunları uzaktan izlemeye devam ediyoruz. Sadece ve sadece Türkiye'ye zarar vermelerinden çekiniyoruz. Türkiye'ye zarar vermelerine müsaade etmeyeceğiz. Bir izleyelim arkadaşlar.
2: Bütün kinlerini Kemal Kılıçdaroğlu'na kusuyorlar. Daha önce de başkasını kustular. Kin kusarak yapılabilecek bir şey değil siyaset. Siyaset böyle bir şey değil. Siyaset insanlara yeni bir alternatif sunmadır. Bunların hiçbir alternatif sundukları yok. Bunlar kendi aralarında koltuk kavgasının dışında hiçbir şey vermediler. Vermeyeceklerdi. Dolayısıyla da vatandaş yarın öbür gün seçim olduğunda şuna bakmıyor. Yani Muharrem İnce'yi koyarsak kazanırız. Yok olmadı. Kılıçdaroğlu'nu koyarsak kazanırız. Yok olmadı. Onu koyarsak böyle bir şey değil.
3: Evet.
2: Niye yani bu isimleri değiştirdiğinizde ne değişiyor? İnsanlar dönüp baktıklarında bu isimlerden herhangi bir yeni açılım falan mı görüyor? Hayır. O yüzden başarısızlık devam ediyor. Yani şunu söylüyorum ben bu tür durumlarda. Yani kendisine bile hayrı olmayan bir siyasi hareketten Türkiye'ye hayır gelmez. Ama bunlar alıştığımız hikayeler. Biz uzaktan izlemeye devam ediyoruz.

0: Sadece ve sadece Türkiye'ye zarar vermelerinden çekiniyoruz. Türkiye'ye zarar vermelerine de müsaade etmeyeceğiz.
1: Ne diyor Sayın Yalçın? Türkiye'ye zarar vermelerine müsaade etmeyeceğiz diyor. Yani şimdi hani FETÖ CHP'den yeni partiye mi taşınıyor sorusunu sorduğunuz için bu açıklamayı da alma ihtiyacı hissettim. Bir yandan devlet de bu meseleleri yakından mı takip ediyor? Siyasette hani Türkiye'nin aleyhine olabilecek bir gelişime izin vermeyeceğiz derken neyi işaretmeye çalışıyor Sayın Yalçın? Benim aklıma bir yandan da mesela Sayın Özgür Özel'in işte İngiltere'ye yalvardığı o röportaj geliyor. İşte Avrupa'daki yaptığı açıklamalar geliyor. Siz nasıl okursunuz? Çünkü birazdan Ömer Çelik'in bir açıklaması var, onu da vereceğim.
2: Evet, ya Sayın Cumhurbaşkanı bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan olaylarla ilgili Sapanca'daki partisinin kampında değerlendirme yaparken şöyle bir ifade kullanmıştı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi içindeki dış mihrakların temizlenip temizlenmediğini izliyoruz. Hı hı. Bakacağız bunlara demişti. Şimdi Kılıçdaroğlu zaten durumu itiraf ediyor. Diyor ki arkamdan ben işte bir yola çıktım. Benim arkamdan buraya sızanlar ve benim koynumda beslediğim gafiller, FETÖ terör örgütü. Bakın öyle bir öfkeyle diyor ki FETÖ terör örgütü. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından duyabilir miydik böyle bir laf? Koynumda beslediğim diyor.
1: Doğru.
2: Bunlar FETÖ terör örgütü.
1: Yol arkadaşım sandım
2: yani
1: diyor.
2: Bu, Kılıçdaroğlu'nun elinden CHP'yi alan aslında o FETÖ terör örgütü. Bunu kastediyor kendisi. Şunu söyleyeceğim. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne sızmışlar. İtiraf ediyor, koynumda besledim bunları. Bunlar kimdi? FETÖ terör örgütüydü. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun dışında hepsi gitti zaten o tarafa. Yeni partiye. Hepsi gitti o tarafa. Yani bunlar kimler o zaman? O zaman kimler? Yani neler bunlar? Bunun bir ucu FETÖ ise bir ucu da dış mihraklar. Yani can havliyle niye destekliyor FETÖ bu kadar bu yeni grubu? Çünkü elinde kullanabileceği yegane bir siyasi aktör, grup, parti bunlar kaldı. Buna ne kadar imkan verirler, ne kadar fırsat verirler bu yeni kurulan parti, onu hep birlikte göreceğiz. Ama şunu söyleyelim, Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği o gafiller, FETÖ terör örgütü, Özgür Özel'in kurduğu yeni partiye geçti büyük oranda. Kimse Kılıçdaroğlu etrafında kalmadı demiyorum. Hı hı. Ama yani çünkü o ekip komple bu tarafa geçti, yeni bir parti oldu. Bu açıdan yani bu FETÖ'nün şu an Türk siyasetinde yani pek çok alanda iş görmeye devam ediyor. Bunu konuşuyoruz, tartışıyoruz. 15 Temmuz'un 10. yılında da bunu değerlendirdik. Ama siyasi sahnede bu yeni grup Özgür Özel'in yeni partisi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu böyle yok etmek istercesine, yani öyle olsun ki bunlar yok olsun derken bir öfkeyi yansıtıyorlar. Neden? Hangi öfkeyi yansıtıyorlar? Yani Cumhuriyet Halk Partisi içinde biz bir düzenek oluşturmuştuk. Bir mekanizma oluşturmuştuk. Ne güzel, bir sonraki seçimlerde iktidara geleceklerdi. Ama Butlan kararı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dönüşü bu işi mahvetti. Yani diğer partiye karşı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tavrında anlattık zaten daha program başlarken. Ne diyor? Siyaset çalma çırpma yeri değil. Yani bu çalma çırpma dediğimiz olayın büyük bir ekosistem ve siyasetin finansmanına dönüştüğünü ve bu aklı da aynı zamanda bir taraftan dış mihraklar denilen yere konumlandırırken bir taraftan da FETÖ'ye bağlayabiliriz.
1: Peki Ömer Çelik'in açıklamasını bir dinleyelim. Bu yaşananlara biraz alacakaranlık kuşağına benzetti. Bir film vardı, bilmiyorum hatırlar mısınız? Ona bir atıf yaptı. Bir izleyelim mi arkadaşlar?
3: Eskiden çok kasvetli bir dizi vardı, Alacakaranlık Kuşağı diye. Şimdi bu CHP'deki gelişmeler ona benzemeye başladı. Yani her gün yeni bir şey çıkıyor Alacakaranlık Kuşağı ile ilgili. Esasında yenisi eskisinden ziyade CHP'nin iç çatışması başka zeminlerle ve başka formüllerle devam ediyor. Şimdi burada esas

0: mesela şudur. Tabii ki siyasi partiler demokrasi için vazgeçilmezdir. Siyasi hayat için temel sütunlardır. Ve bunun üzerine oturur bütün sistem. Ama birincisi meşru siyaset alanına dönük olarak katkısı nedir? Herhangi bir partinin. İkincisi temiz siyaset alanına dönük olarak katkısı nedir? Buradan baktığınızda yenisiyle eskisiyle birbirini suçlamaya devam ediyor. Ama ben en başta bir şey söylemiştim. Tüm bu olaylar başladığında, yani bizi AK Parti'yi bu işin içine karıştırmayın. Bu iddiaları ortaya atanlar CHP'li. Suçladıkları kişiler CHP'li. Bu eylemleri gerçekleştirmekle ilgili olarak savcılığın delillere ulaştığında iddianame konusu olan kişiler CHP'li. Bunun bizimle bir ilgisi yok. Yani bu mesele sizin kendi meseleniz. Bununla yüzleşin.
1: Peki. Yüzleştiler mi sizce? Bir, bunu sorayım. İki, bu Alacakaranlı kuşağında şu anda yönünü bulmaya çalışanlar mı var? Mesela işte Zeyden Karalar ben CHP'de kalacağım dedi. Linç kampanyası başlatıldı. İşte bugün Cüneyt Özdemir'in bir videosunu izledim. Kardeşim diyor, yani biz diyor ekranda konuşamayacak hale geldik diyor. Niye siz diyor yani sürekli sizi desteklemiyoruz diyor. Bize böyle küfür kıyamet gidiyorsunuz diye isyan ediyor. Hatta ki işte bu yeni partiye destek vermeyen gazeteler listesi yapılıyor falan gibi bir şey de söylemiş. Biz zaten o listelerde olmamıza gerek yok. Nerede durduğumuz belli de. Yani o mahalledeki olanlarla ilgili bir kanun. Öyle mi? Tamam, verin onu da, verin de bari. Sayın Tayyip'ten ondan sonra bir yorum alayım.
2: Ne ya, şu Emrah Gülsunar bir tane uyduruk bir akademisyen var. Adam listeler yayınlıyor ya. Ulan sen kimsin ya, liste yapıyorsun? Neyin listesini yapıyorsun? Benim adımı yazmış. Şu anda bu konuyla ilgili fikir beyan eden ve özgür üzere yalakalık yapmayan herkesin ismi yazıyor orada. Liste yayınlıyor adam.
1: Ne olacak böyle ya? Mesela Mansur Yavaş şu an mesela gelmedi. Evet. Bir ayağı topal mı kaldı yeni partinin sorusu aklımda. Hatırlarsınız Özgür
3: Özel. Mansur Yavaş kritik zamanlarda konuşmaz.
1: Özgür Özel şey demişti. İşte ne Mansur'u geride bırakırız ne İmamoğlu'nu falan demişti ama öyle olmadı.
4: Ben bugünkü yazımda şu başlığı kullandım. Dün ahbap, bugün yeni parti. Ahbaba destek vermeyenleri de linç ediyorlardı. Bütün sanatçılar hatırlayacaksanız korkudan gidip Ahbap Derneği'nde telefonlara bakıyorlardı ahbap
3: tabii,
4: için.
3: Tabii.
4: Ahbap var, devlet yok diyorlardı. Listeler yayınlanıyordu. O sanatçılar, akademisyenler, gazeteciler, işte medya aktörleri ahbabı o kadar parlattılar ki bu o büyük bir skandal işte gözler önünde. Ve hepsi de özür diledi değil mi? Ama şimdi aynısını tekrar yapıyorlar. Yine listeler yayınlıyorlar. Yeni partiye gelmeyeni yine dövmeye çalışıyorlar. O gazeteci açıklama yapmadı, bu sanatçı açıklama yapmadı, o şunu yapmadı. O mahallede yine bir mahalle baskısıyla aslında ya o faşist baskıyı, o mekanizmayı tekrardan işletiyorlar. Burada herhangi bir demokratik bir süreç de işlemiyor. Koskoca 20-30 yıllık Özgür Özel'den daha eski bir belediye başkanından bahsediyoruz.
1: Ben 54 yılımı CHP'ye yani, verdim diyor.
4: Ben CHP'de kalacağım diyor. Yani ben CHP'nin belediye başkanıyım. Hemen bir gün bir saniyede harcıyorlar insanı. Bakın Muharrem İnce'yi öyle yapmadılar mı? Cumhurbaşkanı adayıydı. Mahvettiler yani böyle. Asla rekabet ettiği, mücadele ettiği iktidar kanadından almadığı eleştirileri oradan aldı. Döndü Kılıçdaroğlu'na. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adaydı. Bugün sokağa çıkaramayacağız, şöyle yüzüne tüküreceğiz diye linçliyorlar. Her gün bu mekanizmayı işletiyorlar. İşte şunu söylüyorum. Bu mekanizmayı işleten o karanlık mihraklar, dış mihraklar ile FETÖ bağlantılı aynı zamanda.
1: Peki. Üstad, şu sesi de tam bir bulmuş arkadaşlar. Şey demişti ya, geride bırakmayacağız diye verir mi o sesi de arkadaşlar? Madem öyle.
5: Hepimiz ne Ekrem İmamoğlu'nu geride bırakırız, ne Mansur Yavaş'ı, ne Zeyden Karalar kalır Adana'da, ne Vahap Seçer Mersin'de. Selam olsun.
1: Şimdi yani pek renklerini daha belli etmiyor ama sen Vahap Seçer ben geliyorum demedi. Mansur Yavaş ben geliyorum demedi. Zeyden Karalar ben gelmiyorum
4: şimdi
1: dedi.
4: Şimdi şöyle bir şey.
1: İmamoğlu zaten cezaevinde zaten onu.
4: Baktılar. Bu iş olmuyor. Gelmeyecekler. Onu da söyleyeyim yani.
1: Öyle mi?
4: Tabii İzmir Belediye Başkanı da, Büyükşehir Belediye Başkanı da zaten istifa
1: Cemil
4: etti. Kendi mevzlenmesini erkenden aldı. Yani sen baştan bu yana

0: Sorun şu. Sen Ekrem İmamoğlu'nun arkasını kollamak için Cumhuriyet Halk Partisi'ni mahvettin.
1: Dinamitledi
0: adeta.
1: Yani. Tabii,
0: dinamitledin. Cumhuriyet Halk Partisi'ni dinamitledin. Yani. Döndün olmadı. Cumhuriyet Halk Partisi'ni resmen böldün. Ayrı bir parti kurdun. Hepsiniz bana geleceksiniz diye çağrı yapıyorsunuz. Ya Mansur Yavaş niye sana gelsin? Sen de biraz akıl olsaydı zaten partinin bütün belediye başkanları başka partilere gitmezdi zaten. Sen de bir akıl olmadığı, liderlik olmadığı son derece açık, bariz. Ama buna rağmen yani Mersin Belediye Başkanı, Adana Belediye Başkanı, İzmir Belediye Başkanı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hepsi bize gelecek. Gelmeyenler haindir. Ya siz bu işi yanlış yapıyorsunuz. Ya değerlendirebiliyor musunuz? İstediğiniz kadar mahalle baskısı oluşturun. İstediğiniz kadar linç kampanyaları düzenleyin. İstediğiniz kadar bu faşist baskı ve ötekileştirme mekanizmasını kullanın. Bunu toparlayamazsınız. Sonunda ne oldu? Özgür Özel de bunu anladı ve şöyle bir teori uydurdular. Turu atlarını içeride bıraktık diye. Belediye başkanları gelmelerine gerek yok. Yani
1: evet.
0: Şimdi niye? Baktılar ki olmuyor bu iş.
2: Açıktan bize karşı olmuyorsa bizle beraber demektir.
0: Ya onlara da bir manevra alanı bırakıyor. Tabii. Eğer bize karşı demeyin biz gelmiyoruz onlara karşı.
3: Ha, şu falan. Açıklama şu. Mansur Bey belediye başkanları, meclis üyeleri kendileri yeni partiye gelmemiş değiller. Ama şu anda önceki parti bizler. Çünkü biz onları zaten buraya davet etmedik. Kimse tutup Mansur Yavaş'a kardeşim sen butlancı mısın demesin diyor.
0: Ya demesin ama başlamışlar liste yayınlamaya. Derler. Yani demesinler ne? Yani burada şunu demek istiyorum. Ya Özgür Özel parti ne demek ya? Sen partide ikinci adamdın. Seni oraya kadar getirdiler.
3: Ki Kılıçdaroğlu arkadan, son ana kadar dedi ki ya bak böyle partiyi bölmeye gerek yok. Bu siyasi bir mücadeledir. Kendine güveniyorsan çık mindere mücadeleni sürdür yani.
0: Hayır Kılıçdaroğlu kendisinin grup başkanı olsun diye de tabii, istiyordu. Tabii. Herhangi bir derdi yoktu. Fakat burada dert şu. Sorun nereden kaynaklanıyor? Artık. İmamoğlu'nu içeriden çıkarmamız lazım. Bu telaş, bu motivasyon, bu hesap, bu kitap yüzünden parti kuracaklar ve saçmalayıp duruyorlar, devam edip duruyorlar. Yani politikaya, rasyonaliteye hiçbir şeye uygun bir davranış, bir siyaset geliştiremiyorlar.
3: Peki. Üstad bir de figüran taşıma meselesi var. Takip edebiliriz mi bilmiyorum ama. Şimdi enteresan bir şey. Bununla ilgili olarak o Kast Ajansı'ndan bir açıklama geldi. Mers Prodüksiyon Ömer İne diye birisi. Diyor ki şimdi yeni parti şöyle bir sevindi bu meselede. Diyor ki bak dedi salon dolduracak kadar adam bulamıyorlar. 1000 lira işte 950 lira para verip figüran tutmuşlar filan. Orada da ben şeyi de anlamadım. Mesela ben hani bu kadar siyasi etkinlik takip ettim. Bugüne kadar bir vatandaşa gidip de ya siz Kast Ajansı'ndan mı geliyorsunuz, figüran mısınız diye sormak aklımın ucundan bile gelmedi gazeteci olarak. Ama o işte Acar gazeteci, Sözcü TV'nin muhabiri kimse o arkadaş bir an bir aydınlanma gelmiş gitmiş demiş ki siz hani Kast Ajansı'ndan mı geliyorsunuz? Onlar evet biz Kast Ajansı'ndan geliyoruz falan anlatmış, röportaj vermişler. Şimdi burada doğru olan şu, evet Kast Ajansı'ndan birileri gelmiş bu toplantıya. Fakat CHP Genel Merkezi diyor ki ya bizim konudan hiç haberimiz bile yok. Bizim bu adamlarla bir bağlantımız yok. İstanbul'a top atılıyor bir anlamda. Yani bu İstanbul'daki bir organizasyondaydı. Şimdi İstanbul'da Gürsel Tekin işte yemin billah diyor benim diyor alakam yok diyor. Ben bu adamlarla hiçbir şey irtibat kurmadım, çağırmadım falan. Ajanstan yapılan açıklamada da diyor ki biz diyor hani tamamen inandığımız, desteklediğimiz bir şeyden dolayı oraya yani kendi bütçemizden bir insanları getirdik buraya falan diye söylüyorlar. Şimdi sorum şu. Bir süredir yeni medyada şu söyleniyor işte. CHP bitti, kepenkleri kapattı. İşte bakın 200 kişi bile bulamıyorlar figürasyon. Gerçekten böyle midir sizce? Yoksa biraz fazla mı motivasyonları yüksek gaza geliyorlar? Hani buradan işte CHP bitti, tarihe karıştı şey çıkar mı? Siz nasıl okudunuz tartışmaları?
4: Öncelikle şu tespiti yapmak zorunda hissediyorum kendimi. Belki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu siyasi tarihinde ilk defa genel başkanlık sıfatı ve görevi devam ederken bir genel başkan kendi partisinden istifa edip baba ocağı demiş olduğu, kalem demiş olduğu bir yeri terk edip yeni bir parti kurmuştur. Çünkü biliyorsunuz dosya şu an Yargıtay'da ve ön inceleme aşamasına bugün geçmiş durumda. Yani Yargıtay tetkik hakimine verilmiş durumda. Yargıtay tarafından mutlak butlan kararının bozulması halinde Sayın Özgür Özel'in genel başkanlık sıfatına dair yetkileri de geri dönmüş olacaktı. Şimdi böyle bir karar çıkması ihtimalinde siz baba ocağım dediğiniz, asla terk etmeyeceğim dediğiniz siyaseti Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir partiden gelmiş olduğunuz bir dönemde

0: Nasıl olur da insanlara çıkıp ben yarın yeni partiyi de bırakabilirim, bırakmayabilirim. Başka bir sıkıntı olursa bir yepyeni bir parti daha kurabilirim diyebilirsiniz. Dolayısıyla bir genel başkanın burada mücadele etmesi gerekirken hala etkisi olmasına rağmen görevi devam ederken partiyi bırakmış olması herhalde Türk siyasi tarihinde ilklerden bir tanesi. Birinci problem burası. Şimdi ikincisi, bakın az önce alacakaranlıktan bahsettiniz. Alacakaranlıkta ne gündüzdür ne gece. Ancak hakikatin en çok silikleşmişti olduğu, o gölgelerin hakikatin önüne geçmiş olduğu dönemlerdir. Ne yazık ki Sayın Özgür Özel her ne kadar bu süreç içerisinde bir lider gibi gösterilmeye ve lider gibi parlatılmaya çalışılmış olsa da Mansur Yavaş'ın ve Ekrem İmamoğlu'nun bir nebze geride kalması ihtimalini de düşünerek yeniden bir yeni bir soluk olarak Türk halkının önüne koyulmaya çalışılmış olsa da şunu çok açık ve net olarak söyleyebiliriz ki kriz anlarında doğru kararı verebilme noktasında ciddi problemleri var. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin az önce sormuş olduğunuz mitinglere herhangi bir şekilde kast ajansından insanlar gelir mi gelmez. Şöyle düşünün. Bir insanın kalitesi yollar ayrılırken belli olur.
1: Doğru.
0: İşler iyi giderken hiç problem yok. Şimdi siz yıllarca yemek yediniz. Sır sırta mücadele ettiniz. Sıkıntılar çektiğiniz, demokrasi mücadelesi verdim dediğiniz bir siyasi parti ve bir gazeteciyseniz yıllarca desteklemiş olduğunuz bir parti varken ortada böyle bir iddianın varlığından kesin bir kanaate ulaşmamışken nasıl olur da o partiyi kötüleyecek ve halk karşısında Cumhuriyet Halk Partisi gibi yıllarca Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi dediğiniz partiyi kötüleyecek bir zihniyete sahip olabilirsiniz. Zaten en büyük sıkıntı burada. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu zamanda değişim diyerek egale ettikleri zaman içerisinde bütün kötülüklerin anası olarak, lider olarak onu göstermişlerdi. Halbuki bundan 3 ay öncesinde, o dönemde 3 ay öncesinde ülkenin en büyük lideri, kurtarıcısı olarak değerlendiriyordunuz. Şimdi aynı şeyi yıllarca sizi siz yapan, siyaset tarihinde sizi bir konuma getiren Cumhuriyet Halk Partisi'ni yapmaya çalışıyorsunuz. Bunun kabul edilebilir, izah edilebilir bir tarafı yok. Sayın Gürsel Tekin'in ya da işte Kast Ajansı'nın böyle bir şey yapmaması, bunların etik olup olmaması, bunlar ayrı tartışmalar ama şunu karıştırıyorlar bence. Bakın, siyaset kalabalıklarla yapılmaz. Siyaset halkın gönlüne girerek yapılır.
1: Doğru.
0: İnsanlara, çocuklara, fakire, muhtaca, köylüye, çiftçiye huzur verecek. Onların geleceğe bakış açısını güçlendirecek. Okula gidecek çocuklara aydınlık bir gelecek bırakacak fikirlerle, düşüncelerle, yeni kavram setleriyle oluşur. Siz kalabalıklarla, üzerine forma giyer gibi eline bayrak verdiğiniz insanlarla bir ülkeyi yönetmeye, bir ülkeyi uygar medeniyetler seviyesini çıkarmayı başaramazsınız. Siyasetin ne olduğunu doğru algılayıp doğru uygulamak gerekir.
1: Peki, kısa bir mola rica edelim efendim. Birazdan birlikte olacağız. Özellikle MHP'de Devlet Bahçeli'nin uyarıları var. Onları paylaşacağım. Bir de merak ettiğim konulardan biri. Şimdi bu altı ok ne oldu? Hangi ok kimde kaldı? Atatürk'ün mirasına kim sahip çıkacak? Ya da kim işte bizde diye bu bayrağı taşıyacak? Bakacağız.
2: Sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.

Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her

0: sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bitti böyle.
3: Otobit'te. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri, sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
4: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
5: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
6: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
8: Hesap basit, hesap basit.
9: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
10: Fiberimiz yok Yüksel abi.
9: Of, ama benim adım çekici Yükselse, ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
11: Trip dışında her şeyi çekerim.
12: Üst geçide bak abi.
13: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
11: Türkcell'e çekiyoruz.
14: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücü.

0: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of ama benim adım.

0: derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
4: 5G. Evet. Kirvem. Kirvem. Ah kirvem. Bu. Bu. Baba.
5: Gel çocuğum.
4: Böyle büyük boy bir yastık daha iyi olmaz mı? Kirvem. Düğünde gelecek altınlar için diyorum ya. Altınlar altında uyurken biz de üzerine kıvrılmaz mıyız?
6: Öyle bir dünya yok. Allah.
7: Böyle bir dünya var.
8: Dünya Katılım Bankası altın katılma hesabında birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı var. Altınlarınızı şubelere veya yetkili kuyumculara güvenle teslim etmek var. Hepimizin dünyası
7: Dünya Katılım var.
9: Evlenecekler, evini yenileyecekler. Müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
10: Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper. 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
11: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
12: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
13: Sağlam bankacılık.
14: Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri, sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA Yatırım Liderliği'nde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.

0: Masada ne var devam ediyor efendim. Şimdi özellikle hani ne olacak bu muhalefetin hali başlığıyla siyasetten yansıyanları konuşuyorduk. Ve bu süreçte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de bir açıklama geldi. Yazılı bir açıklama. Uzunca bir açıklamaydı ama esas dikkat çekici bölümlerini şöyle bir toparlamaya çalıştık. Kısaca hatırlatayım. Şöyle diyor Sayın Bahçeli. Yeni partinin kuruluşuyla birlikte yeni bir yol açılırken eski yol arkadaşların birbirine kin ve haset duyması, geride kalanların ihanetle, ayrılanların vefasızlıkla suçlanması doğru sonuçlar doğurmayacaktır. Siyaset yakılan köprülerin dumanında yürümeyecektir. Kırılan gönüller, ağır sözler ve karşılıklı ithamlar bir süre sonra yalnızca kişileri ve partileri değil toplumsal huzuru da yıpratır. Çevremizde ateş çemberlerinin genişlediği, bölgesel hesapların ağırlaştığı, küresel güç dengelerinin sertleştiği bir dönemde Türkiye'nin enerjisini gelip geçici gündemlerle tüketmemeliler diye söylüyor. Aslında Sayın Ablar da hem CHP hem Yeni Parti uyarıyor anladığım kadarıyla.
1: Evet.
0: Ama burada dikkatimi çeken esas mesele şu. Sadece kişileri ve partileri değil toplumsal huzuru da yıpratıyorsunuz diye söylüyor. Nedir kaygısı Bahçeli'nin ve yani bu mesele gerçekten büyür mü yoksa birkaç hafta sonra artık herkes kendi gündemine mi döner?
1: Yani herkesin kendi gündemine kolay kolay dönebileceğini zannetmiyorum. Çünkü yeni partinin kurulması bu önemli. Türkiye'de halkın taleplerinden kaynaklanmadı.
0: İmamoğlu yani, taleplerinden mi kaynaklandı?
1: Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki koltuk kavgasından kaynaklandı. Yani halkın sorunları var ve Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki söylemler, bu sorunların çözülmesine ortaya koyulan siyaset fikri, yürütülen siyaset, bu sorunları çözmeye yetiyordu da böyle bir parti kurulmadı. Dolayısıyla şu tespiti kalın bir şekilde altını çizmek lazım. Yeni parti Türk halkının ortaya çıkmış ihtiyaçlarının giderilmesine siyaset üretme sebebinden değil, CHP içindeki koltuk kavgasından çıktı. O zaman kavga da bitmeyecek. Tamam mı? Eğer ki şöyle Türk halkının ihtiyaçlarına cevap veren yeni bir parti olacağız deseydi o zaman farklı olabilirdi. Tabii Devlet Bahçeli bunu niye söylüyor? Yani şu söylenmesi gereken hususu sıradan bir vatandaş

0: belki tarihe not düşüyor. Dolayısıyla sevgili İbrahim, ben
1: Bahçeli'nin... Özellikle şu ifadesi dikkat çekici. Çevremizde ateş çemberlerinin genişlediği, bölgesel hesapların ağırlaştığı, tabii, küresel güç tabii mücadelesinin sertleştiği tabii bir dönem diyor.
0: Tabii, çok mükemmel tespitler. Buna rağmen içeride bu kavga olursa Türk siyaseti zayıflar. Bunu söylüyor Sayın Bahçeli. Ama ben bu kavganın kolay kolay biteceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla Sayın Bahçeli benim bildiğimi, bizim tahmin ettiğimizi o çok daha iyi tahmin ediyor ama... Ahbap konusunda 3 yıl önce kendini devlet yerine konulanlar, koyanların gün geldiğinde ne olduğu ortaya çıkar, çıkartılır şeklinde 3 yıl öncesinden söylediği sözler var Sayın Bahçeli'nin. Bu sözlerin de ne anlama geldiğini 2-3 yıl sonra çok daha iyi anlarlar. Yani ortada bir ateş çemberinden geçen ülke var. Bir tarafta işte Kaan bugün taksi pozisyonunda prototipi yürüyüş yaptı. Birçok proje yetiştirilmeye çalışılıyor. 6,5 milyar dolar verildi. Türkiye'de hava savunma sistemleri her geçen gün tahkim edilerek Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ediliyor. Netanyahu bir şeyler açıklıyor. Trump ona karşı çıkıyor. Suriye konusu kristal bir vazo gibi kırılmadan tahkim edilmeye çalışılıyor. Şimdi bunların ortaya çıkarttığı tabloya yönelik muhalefetin bir şeyler söylemesini beklerken kayıkçı kavgalarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde zaman kaybeden bir muhalefet anlayışı var. Şimdi bu tabii üzücü sevgili İbrahim. Ama şöyle, memleket yansa bir hasırlık, yeri olmayan adamların rahatlığını da görüyoruz. Bana ne, Recep Tayyip Erdoğan gidecek mi? Gidecek. Darbede yapsalar olur. Depremde olsa olur, ahbap konusu falan öyle çıktı yani. Ahbap konusunun ortaya çıkışı ile ilgili konuda bu işin bu noktaya gelmesinin sebebi, hikmeti pandemiden çıkmış, ekonomik sorunları olan küresel bir krize sürüklenmiş dünya. Türkiye bundan çok daha fazlasıyla etkilendi. Tam böyle bir durumda bin yılın depremiyle 11 vilayet enkaz altında kalınca dediler ki
2: fırsat geldi.
0: Bu fırsat kardeşim. Yaptın. Hükümeti devirmek istiyorsan 5. kol faaliyetini yapmanın bundan daha ideal zamanı olamaz. O yüzden çıktı adam korkusuzca, fütursuzca, ahlaksızca baraj patladı diye yalan atıp enkaz altında insanların kalmasını sağladı. Devlet mevlet yok kardeşim, ahbap var diyen portakal şimdi nedamet getiriyor, yaptıklarımdan pişmanım diyor. Küfürbaz, hiç pişman olmadığına adımın Yusuf olduğu kadar eminim. Hukuk kendisine soruyu tevcih ettiği için pişman oldum, işte ya ben de yanıldım falan demek durumunda kalıyor. Hepsi aynı sepetin içindeydiler. Tamam mı sevgili İbrahim?
1: Peki son sorum olsun. Yeni parti miras yedin mi olacak sorusu var. Altıok'la ilgili de merak ediyorum. Hani tüzükte ne kadar
0: yer alıyor? Artık bu miras ama olarak görmüyorum. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün...
1: Çünkü yani iki tarafta artık...
0: Tamam ama yani Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin kurucu lideri olarak... 85 milyon insanın ortak değeri. Yani artık Mustafa Kemal Atatürk üzerinden yürütülen suistimal miras falan kabul edilemez. Ama şöyle bir şey. Şimdi millet çok bu konuyu yadırgıyor. Yahu diyor bu kadar diyor göz göre göre ah baba niye para verdiler. Ya arkadaş, bunlar Mustafa Kemal Atatürk'e Maraşal üniformasını benzeyen adama giydiriyorlar. Sütçü Beygir'in tepesine bindiriyorlar. Onu görünce ağlıyorlar. Adam yayın açıyor. Milyon lira topluyor. Doğru. Şimdi bunları yapan adam ahbaba. Hükümet gidiyor. Hadi yüklenin ahbaba dediğinde para vermez mi? Verir. Yani şöyle söyleyeyim. Yani siyaset üretmenin zorluğu vardır sevgili İbrahim. Bugün ben bir yabancı kanalda şunu izledim. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın diyor telefonu hiç kapanmaz. Recep Tayyip Erdoğan'la çalışan bakanların da telefonu kapanamaz diyor. Çünkü aradığında diyor ulaşılır olmak ister. Takip eder, günde 3 saat 4 saat uyur falan. İzledin mi sen de o videoyu? İzlemişsindir. Şimdi kardeşim hizmet üretmek zor. Şimdi bak ben şeyi paylaştım sevgili İbrahim. Biraz böyle içimi de şey yapayım. Bursa'da yüksek hızlı tren projesi
2: gördüm.
0: Pandemiden dolayı ötelendi. Neden? Çünkü işte devlet öncelikli olarak pandemiden dolayı dükkanını kapatan vatandaşlara karınca kararınca yardım etti. Evet. Ayakta tutmaya çalıştı
1: yarım
0: falan.
1: Yarım maaşlar verildi.
0: Yani yarım maaşlar verildi falan filan. Öyle olunca bazı projeler ertelendi. Şimdi projeyi önümüzdeki haftalar içerisinde açacaklar, artık deneme sürüşleri falan yapıyorlar.
1: Ki o projede de yolsuzluk yapıldı diye ortalığı ayakta
0: kaldıracak. Tabii. Halbuki olan 110 kilometre uzatılmış.
1: Aynen öyleydi.
0: Neyse onlara girmeyeceğim. Adamlar şunu soruyor.

0: bakıyorum ben profillerine. Hepsi İmamoğlu profilli arkadaşlar. Ya işte bu kadar geç kaldınız da şu kadar geç kaldınız da. Ya arkadaş, bu ülkede Yozgat'ı, Sivas'ı, Kırıkkale'si, Ankara'sı, Eskişehir'i, Konya'sı, Karaman'ı, Sivas'ı. İstanbul'u, Sivas'ı, Adapazarı hızlı trenle tanıştırıldı. Tamam mı? Bunlarla alakalı hizmeti 2000 kilometrelik yüksek hızlı treni görmüyor. Bursa'ya getiriliyor şimdi. Oradan da işte Ankara, Bursa, daha sonra da İzmir, Bursa, İstanbul hattı falan tamamlanacak. Bir stratejik plan var, ona göre gidiliyor. Bu kadar geç kalınır mı diyenler dönüp de mesela Ankara'da Mansur Yavaş'a ya sen 54 kilometre metro sözü verdin, 54 santim metro yapmadın demiyor adamlar.
1: Demiyor.
0: Yani herkes...
1: Demeyeceğim, Avrasya tüneli pahalı diyor, İspak niye pahalı da demiyor.
0: Ha tabii, bak ne kadar Avrasya'dan tünelinden
1: 280
0: geçiş? 280 TL. Yeni zamla belki 300 olmuştur.
1: Olabilir,
0: neyse
1: bakayım.
0: Bir bakarsın, tamam mı? Kardeşim milyar dolarlık tünelden geçiyorsun, 300 küsür lira veriyorsun, geçmek zorunda da değilsin tabii. Köprüyü kullanabilirsin, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü ya da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanabilirsin. Onun gündüz ve gecesi ayrı.
1: 330 lira demiş otomobiller için, gece 185
0: lira. Gece de 185 liraya gece Avrasya Köprüsü.
1: 165 pardon.
0: 165 liraya geçiyorsun sevgili İbrahim gece. Tamam mı? Hı hı. Ama İspark arabanı verdiğinde 250 lira pilet kesiyorlar. Sıfır maliyette, ona sesleri yok. Bu olmaz. Tamam, onlara ne yapsan beğenmezler. Ne söylesen beğenmezler. Ama tabii ki bu 5. kol faaliyetine de müsaade etmemek lazım. Şimdi ben ez cümle...
1: Bu arada bir şey söyleyeyim. Dün İzmir otoyolundan gelirken eşimle biraz sohbet ettik de. Tabii yol böyleydi bu arada, onu söyleyeyim. Hani şarj istasyonları falan tıklım tıklımdı. Şey dedi, ya dedi ben dedi fakir CHP'li görmedim dedi. Hep dedi şikayet eden zengin CHP'ler. Yani ülkeden dedi hep şikayet ediyorlar dedi. Hepsi dedi en iyi şekilde yaşıyorlar.
0: Ne diyor ben... mesela adam, Türkiye'yi nükleer enerji belasından kurtaracağız. Evet. Ya getirdik burada istatistiklerini. Sormak lazım. Ya şimdi CHP'liler yani ya da yeni partililer şunu sorması gerekmiyor. Nedir kardeşim sizin enerji siyasetiniz? Nükleer enerji belasından kurtaracaksınız. Hidroelektrik santrali açmayacaksınız. Rüzgar enerjisi kuşların göç yolunu değiştiriyor. Kaptan mağara adamı gibi bizi mağarada mı yaşatacaksınız sorusunu sormuyor adam. Şöyle söylüyor. Biz İzmirli İspartlıyız. Ya ne İspartlısı kardeşim? İşte sabah boyoz yiyorsun yumurtayla beraber. Akşam oturuyorsun televizyon dizisi izliyorsun. Yani öyle dedenizden kütüphane falan kalmış değil. Şimdi 100 binin üzerinde bir tok satışı var. 500 bine yaklaşmış elektrikli araç var ve şöyle söyleyeyim, 10 yıl sonra, bak bu çok önemli, her programda belki gündeme getiriyorum, 10 yıl sonra bugünkü Türkiye'nin tükettiği elektrik bugün tükettiğinden %25 daha fazla olacak. Neyle sağlayacaksın %25 daha artışı?
1: Yani sen de %2,5 kapasite artışı lazım.
0: Bu olabilir mi kardeşim? Yok mu sizin böyle bir derdiniz? Sahil şeridi elden çıkmış durumda. Çöpler toplanmıyor. Marmaris'i domuzlar basmış, tamam mı? Kuşadası'nda domuzlara ekmek verip gel kızım sen falan diyen adeta dengesi yerinden oynamış insanlar. Bu hayvanseverlik olabilir mi? Yani Afrika'da siz aslanlara evde yemek artığı götürüp dağıtan insan gördünüz mü? Ya böyle bir şey olabilir mi? O yüzden haleti ruhiyesi hiç de iyi olmayan önemli bir kalabalığın içinde yaşıyoruz.
1: Yaktılar kafayı, yapacak bir şey yok. Üstad, Murat Kurum'un bir açıklamasını izlettireceğim. Bu Ahbap meselesini biraz size soracağım. Biz depremde ne yaşadık? Bugün oraya baktığımızda aslında nelerle mücadele ettik? Biraz Sayın Alabar'da değindi ama.
0: Bir şey söyleyeyim mi Murat Kurum'a geçmeden önce? Ya Ruşen Çakır'a buradan sesleniyor. Ya sürekli olarak depremle ilgili açıklamalar falan yapıyorsun. Ortaya çıktı savcılık soruşturmasında. Meğer Ruşen deprem bölgesine gitmemiş. Ya siz konforlu koltuğunuzdan deprem sohbeti yapıyorsunuz, hükümeti eleştiriyorsunuz. Ya kaldırın kardeşim vücudunuzu o koltuktan da gidin bir Adıyaman'da İndere'ye ne yapılmış, Maraş'a ne yapılmış, Malatya'ya ne yapılmış, Hatay'a ne yapılmış. Ya biz en az 10 kere gittik ya.
1: Peki. Biz diyelim.
2: Onlar ekranlardan hatırlayın, devlet nerede diye sordu. Biz ise onlara cevabımızı sahada milletimizle çalışarak verdik. Onlar bu enkazın altında kalacaklar diye hevesle beklediler. Biz işte arama kurtarmadan yeni yuvalara durmadan koştuk. Çünkü bizim için asıl olan verilen sözü tutmaktır. Vatandaşı o en dar gününde yalnız bırakmamaktır. İşte

0: o zor günlerde devlet nedir, ne değildir herkese gösterdik. Gördük ki geçici kampanyalar birer rüzgardır. Milletin asıl güvencesi güçlü devlettir. Devlet ekranlardan atılan boş bir slogan değildir. Devlet sosyal medyada estirilen geçici bir rüzgar asla değildir. Devlet zor gününde milletini sarıp sarmalayan asırlık çınardır. Devlet yıkılanı yapan, şehri ayağa kaldıran, milletine yuva olan çelik iradedir. İlk günün heyecanıyla atılan o sloganlar uçtu gitti. Ama işte devletimizin inşa ettiği yuvalar, okullar, hastaneler dimdik ayakta. 20 yılda bitmez dedikleri 500 bin yuvamız dimdik ayakta.
1: Şimdi bunu duyunca İmamoğlu'na sormuşlardı ya işte, yani deprem konutlarını yapacağız demiştiniz falan. 5 yılda ben nasıl yapayım ya? Yani çok acayip bir dünyada yaşıyoruz şu anda baktığımızda. Mesela bugün şeyi de şöyle bir tararken baktım. Bir sürü konuyla ilgili olarak ya gerek yoktu diyor. Mesela ileri biyolojik artma gerek yok. 1,5 milyar lira diyor masraf diyor. Bunu diyor boşa diyor çıkardınız diyor. Şimdi biz mesela Dalış'a gidiyoruz. Müsilaj görüyoruz her tarafı. Yüreğimiz yanıyor. Yani şimdi sorumu şöyle soracağım. Ne yaşandı? Sayın Kurum'un bu açıklamaları nasıl okursunuz? Sizden bu konuda bir değerlendirme alayım ve artık bu siyaset sahnesini biraz kapatayım istiyorum bu bölüm en azından.
2: Evet.
1: Bu arada kayyum atandı APAP'a mahkeme evet. kararıyla ve bundan sonra işte kayyum tarafından TMSF devri söz konusu. APAP'ın faaliyetleri şu an durdurulmuş vaziyette. Tabii giden gitti paralar.
3: Tabii kayyum bir takım evraka da teneffüs edecektir.
1: Tabii göreceğiz. Onları inceleyecek. Evet, o zaman yani. Kim kime ne göndermiş, ne yapmış onlar birazdan netleşecek diye düşünüyorum.
2: Yani asrın felaketini yaşadık. Ya o günleri unutmak gerçekten çok zor. Belki de iktidarın, siyasal iktidarın ve devletin 20 yıllık belki de Cumhuriyet tarihi boyunca karşı karşıya kaldığı en büyük sınamalardan biriydi bu süreç. Bu devlet, bu siyasal iktidar millete hizmet için mi var? Yoksa milleti yönetmek için mi var? Bu soru da gerçekten açıklığa kavuştu. Geçen bu süre içerisinde. Çünkü meydanlara çıkıp devlet yok dediler. Devlet hiç yok dediler.
1: Ama onlar aslında milletin duasından da bir haberler. Ne diyor millet duasında? Allah devlete, millete zeval evet, vermesin diyor. Evet. Bu yani hani ben şu kadar çocuktum. O evet. duayı biliyorum yani.
2: Evet. Ne oldu? Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bu sadece o enkazı kaldırmak, bunun üstesinden gelmek bile çok büyük bir maliyet olduğu gibi çok büyük bir organizasyon, çok büyük bir iş, çok da büyük bir zaman alır bir defa. Orada sokakta kalanlara, dışarıda kalanlara yardım etmek, barınmalarını sağlamak, onları otellere yerleştirmek, onlara kirada bir eve çıkarmak. Bu bile kendi başına çok büyük bir kalem. Görüyor muyuz? Yok. Kim? Yani biz de bilmiyoruz onu. Ya bunun nasıl bir organizasyon ve çabayla başarıldığını onu da bilmiyoruz. Peki 2 yılda inşa edilen, teslim edilen ve hala süren ya en son 500 bin konutun teslim edildiğini biliyorum. Yani asrın felaketi ama asrın inşası da ortaya kondu. Kim koydu? Yani bu çabayı kim koydu? Devleti yönetenler, yani ülkeyi yöneten siyasal iktidar koydu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın buradaki rolü zaten tartışılmaz.
1: Ki o dönem mesela evet. çok engelleniyoruz falan söylemleri vardı ama bugün geldiği noktada ben mesela merak ediyorum. Mesela CHP'li belediyeler çıksın açıklasın, biz de şu mahalleleri ayağa kaldırdık, evet, şurada evet, binaları evet, yaptık. Evet, i̇şte bu evet, ahbapçılar evet, çıksın evet, açıklasın, evet, biz şuralarda bu işleri yaptık, buraları ayağa kaldırdık, bu kadar vatandaşı evet. yuvaya kavuşturduk.
3: Onu demedikleri gibi ekranda bir takım beyaz Türk adı altındaki toplanmış adamlar, sakallılar nerede hani falan diye hesap ya, sordular, hatırladın mı?
1: Doğru hatırlıyorum.
3: Murat Yetkinlerin falan. Doğru. Siz kimsiniz milleti sigaya çekiyorsunuz ya?
2: O yok dedikleri devlet var ya, yani o yok dedikleri devlet.

0: devlet o haliyle diyelim, o yok haliyle dünyada, işte Avrupa'da, Batı'da, Amerika'da görebildiğiniz bütün devletlerden çok daha üstün bir performans, organizasyon ve maliyet sorumluluğuyla bu işlerin altından kalkmayı başardı mı, başarmadı? Başardı. Siz ne yaptınız? AHPA propagandası yaptınız. Yardımların tuhaf ellerle, böyle soyguncu mu, dolandırıcı mı, proje mi oldu, ne oldu belli olmayan ellere gitmesine vesile oldunuz. Ben tekrar altını çiziyorum. O gün ahbaba koşup ahbabın telefonuna bakan o sanatçılar hepsi utanmalı. Hiç ayrımsız diyorum. O gün dayanamayıp gidip Haluk Levent'le ellerini kollarını bağdaştırıp poz veren gazeteciler de utanmalı. O gün ahbabı eleştiriliyor diye linç kampanyası yapanlar zaten insan içine çıkmamalı. Bunlar zaten hakkında da kovuşturma olmalı. Ya yani ahbabı övenler hakkında da kovuşturma olmalı ki her gün bir grup ifadeye gidiyorlar. Ama ben bakıyorum adliyeye, sallana sallana nasıl gidiklerini görüyorum. Ne diyor bugün biri? Öyle bilgi vermeye geldik diyor. Bakın böyle konuş. Öyle bilgi vermeye geldik diyor. Bunlar bazıları da ağlıyordu biliyorsunuz. Ah baba yardım edin diye. Yani Allah'tan diyoruz, devletimiz var diyoruz. Yani milletin yaklaşım bu. Unutmasınlar, asla ve asla bu devletten şikayet edenler aslında daha iyisini yapmak için değil, o devleti yıkmak için bu propagandanın sürekli, devamlı, mütemadiyen devam ettiricileridir.
1: Ben yine de hani bu konuda işte iyi niyetle, samimiyetle bir şekilde destek olmaya çalışanlar olduğuna da inanmak istiyorum. Çünkü öbür türlü hani herkesin FETÖ'nün değirmenine ya da işte bu tür propaganda değirmenine taşıdığı fikri beni çok böyle...
0: O kitleden sarsıyor. Bahsetmiyoruz.
1: Evet, yani
0: kitleden
1: hani,
0: değil, buna evet. Öncülük edenlerden. Bunun isimlerini biliyoruz işte Rüşen Çakır'dan, Fatih Altaylı'dan, Gökhan Oğuz'dan, işte o diğer Babala TV'den. Bu ifadeye çağrılanlardan, bu sanatçılardan pişmanız diyen, ağlayan, gözyaşı döken, şöyle yapıp bilgi vermeye gidiyoruz diyelim, yani ifadeye değil de bilgi vermeye gidiyoruz diyen Mahsun Kırmızıgül'den, bütün bunların bu devletin, bu milletin ne iyiliğinden yana olduklarını sanmıyorum. Çünkü sürekli aynı şekilde bu devlet karşıtı operasyonların içinde olan aktörler maalesef.
1: Şimdi ikinci başlığa geçelim efendim. Teröristi Türkiye zamanı başlığı. Önemli bir başlık. Mecliste artık hani yavaş yavaş olgunlaşmış bir süreç var. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e soruldu bugün ne oluyor, ne bitiyor diye. Kısacık onu bir izlettireyim. Ardından Sayın Aksu'ya soracağım. Çünkü kendisi üzerine bir de tez çalışması yaptı. Bizi biraz aydınlatsın istiyorum. Nasıl bir mücadele içerisindeyiz?
2: Teröristi Türkiye konusunda daha önce söylemiştim sizlere. Yeni bir aşamaya geldiğimizi, yeni aşama silah bırakmanın temin edilmesi, teröristi Türkiye ve teröristi bölge hedeflerine ulaşılması için bir yasal çerçevenin, bir yasal zeminin ortaya çıkmasıydı. Doğrusunu söylemek gerekirse bununla ilgili çok sayıda toplantı yapıyoruz. Hemen her gün çalışıyoruz. Tabii istişarelerimizi sürdürüyoruz. Siyasi boyutları olan, hukuki boyutları olan, çok kapsamlı İstihbari boyutu olan, stratejik boyutu olan çok kapsamlı bir süreç.
1: Sayın Aksu, nasıl gidiyor, ne oluyor, ne bitiyor, ne bekliyoruz? Hukukçu gözüyle baktığınızda nasıl bir okuma yapıyorsunuz? Sayın Duman Kurtulmuş'un da bu konuyla ilgili açıklamaları vardı. Siz konuşurken arkadaşlar da ekranda verirler. En azından açıklamalar üzerinden de biraz ışık tutmuş oluruz izleyicilerimize. Bir değerlendirme alayım sizden şöyle.
3: İbrahim Bey, Türk toplumunda bir gelenek vardır. Biz üç şekilde kına yakarız. Biri vatan uğruna şehit olmaya gönderdiğimiz Mehmetçiklerimize, Allah'a kurban edecek olduğumuz kurbanlıklarımıza ve evlendireceğimiz kızlarımıza. O yüzden bu konu her açıldığında benim için çok kıymetli olan bütün şehit olmuş Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Bugün biz bu süreci konuşabiliyorsak onların vatan uğruna gözlerini kırpmadan can vermeleri sayesinde. Tabii bu süreç aslında başından itibaren devlet aklıyla yürütülen bir süreç. Dolayısıyla bu sürecin en önemli manifestosu şu: Türkiye Cumhuriyeti Devleti

0: kendi kırıklıklarını, kendi sorunlarını tek başına çözebilme güç ve iradesine sahip olan üstün bir medeniyet tasavvuruna sahip bir devlettir. Ve en önemli ikinci tasavvuru da 1048 Pasinler Savaşı'ndan itibaren o dönemdeki Şeddadilerle Büyük Selçukluların kurmuş oldukları kardeşlik ve diyalogla birlikte bugüne kadar Kürt halkıyla Türk halkı kardeştirler. Bu kardeşliğin arasına kimse giremez ve PKK terör örgütü hiçbir şart ve koşulda Kürt halkının temsilcisi olamaz vurgusunun sadece kendi coğrafyamıza değil, dünyadaki bizim aramızı bozmak isteyen bütün devletlere, başta ABD, İsrail, Fransa gibi devletlere açıkça deklare edilmiş olduğu bir dönemdi. Ve şu an aslında gelmiş olduğumuz dönem itibariyle bunun gerçekten vücut bulacağı bir ana yaklaştık. Bu anda ne? Hukuk karşısında adalet ile merhametin, özgürlük ile güvenliğin birbiriyle yedirildiği ortaya çıkacak olan bir yasa tasarısı. İşte bu yasa tasarısında bu konuyla ilgili ben sizlerle de paylaştığım bir makale yazdım ve yazmış olduğum makalede önemli şey şu. Burada cezasızlık algısı oluşturmayacak, adalet önünde hesaplaşmayı sağlayabilecek, gerçekten pişman olmuş, silah bırakmayı sağlamış ve devletin hem MİT'i hem jandarması hem polis güçleri tarafından bu silah bırakmanın teyit edilmiş olduğu bir yasal zeminin oluşturulması. Bu hep şunu tartışıldı. Acaba bu yasa içerisine yedirilebilir mi? Ben de bunun yasa içerisinde doğrudan yetki verilecek olan, az önce bahsetmiş olduğum MİT gibi, jandarma gibi, JİTEM gibi kurumlara doğrudan yetki verdirilerek bunların teyit mekanizmaları sonrasında yasada kademeli olarak belirlenmiş olan bir mekanizmanın söz konusu olabileceğini söyledik. Bu kademelileştirme nedir? Şimdi biliyorsunuz İstanbul'un Kadıköy'ünde oturarak siz bu süreci okumaya çalışırsanız yanlış yaparsınız. Diyarbakır annelerini görmezden gelmiş olursunuz. Çocukları dağlara kaçırılan, zorla el konulan, bir gece öncesinde sıcacık yatağında yatan çocuğun bir gece sonra dağda yaşamak zorunda kaldığı süreçleri görmezden gelirsiniz. İşte burada bir kademeli ayrım yapılmalı. Bu kademeli ayrımdan birincisi, eline silah almış dış güçlerin ya da kendi emelleri uğruna bizim vatandaşlarımızın canına kıymış olan kişilerle ilgili ayrı bir düzenleme. Zorla dağa kaçırılmış, silah altında tutulmuş, baskı altında tutulmuş kişilerle ayrı düzenleme. Hiçbir şekilde bir vatandaşımızın canına müdahalede bulunmamış, onu öldürmemiş, yaralamamış kişilerle ilgili ayrı bir düzenlemenin yapılması gerektiğini hep beraber biliyoruz. Tabii burada en önemli dördüncü ayak ise bu terörün finansmanını sağlayan, propagandasını sağlayan kişilerle ilgili yapılacak olan düzenlemeler. Hı hı. Şimdi yasa açıklandığında, yasa tasarısı açıklandığında biz çok daha detaylı olarak bunları göreceğiz. Ancak bugüne kadar yürütülen sürecin hem Sayın Cumhurbaşkanı hem Sayın Devlet Bahçeli'nin devlet aklıyla yürüttüğü, Sayın İbrahim Kalın'ın, Sayın Hakan Fidan'ın da bu konuda gerekli noktalarda gerekli uyarıları yaptıkları, biliyorsunuz bu Kolombiya'da Farc'ın bu sürecin sonlandırılmasında bizde olduğu gibi silahlar yakıldı ve silahların yakılması sonunda elde edilen metalden bir heykel yapıldı. Özgürlük heykeli babında. Dolayısıyla aslında sürecin tamamıyla doğru şekilde kurgulandığını söylemek lazım. Burada şu Türkiye'nin ilk şartı şuydu. Bir kere çok açık bir vatandaşlarımızı söyleyeyim. Burada bir af olgusu kesinlikle yok. Zaten af olgusunun toplum nezdinde kabul edilebilir bir tarafı da söz konusu değil. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti burada bir fedakarlık yapıyor, bir merhamet gösteriyor ama bu merhameti ve fedakarlığı halkının refahı, huzuru ve geleceği için gerçekleştiriyor. Burada şu unutulmamalı, bir devlet aklından bahsettiğinizde, bir medeniyetten bahsettiğinizde sadece sınırlarınızı güvenli tutmanız değildir önemli olan. Vatandaşlarınıza ortak bir gelecek tasavvurunu, bir aidiyeti yaratmış olmanızdır. Yani vatandaşınızın başı sıkıştığında gideceği devlet üstü ya da devlet dışı mekanizmaları tamamıyla ortadan kaldırabilmektir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sağlamış olduğu devlet aklı bize bu vizyonu ortaya koyabilme, ortak medeniyet tasavvurunu yeniden yaşatabilme gücünü ve imkanını sağlamış durumda. Yasa ortaya çıktığında çok daha net olarak detaylarına inebileceğiz. Ancak ben bir hukukçu olarak söylemek isterim ki bu süreç devlet aklıyla yürütüldü ve sonuçları itibariyle de Türk ve Kürt kardeşliğini dünyaya haykıracak ve o ortak medeniyet tasavvurunu yeniden taşlandıracak bir süreç olacak diye inanıyorum.
1: Peki, inşallah. Sen Alabar da Süre Cumhurbaşkanı Ahmet Eşyara'dan bir açıklama geldi. Evet. Diyor ki SDG ile Kürtleri birbirinden ayırmak gerekir. Kürt nüfusunun bir kesimine önceki rejim döneminde Suriye vatandaşlığı verilmemişti. Bu bize miras kalan eski bir sorundu, ancak çözmeye kararlıydık. Vatandaşlık ve uyruk hakları tanıyan bir kararname çıkardık. Kültürel hakları da tanındı. Hatta ulusal bayramları bile Suriye'de resmi tarih olarak kabul edildi. Bazı kesimler SDG konusunu Kürt konusuna bağlamaya çalıştı, ancak biz bu iki süreci birbirinden ayırmak için çalıştık diye söylüyor. Şimdi bu süreçte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tom Barak'la bir görüşme gerçekleştirdi bugün. Ankara Büyükelçisi, aynı zamanda Suriye ve Irak özel temsilcisi Trump'ın, biliyorsunuz. Bir de Irak Başbakanı da yarın Ankara'ya gelecek ve Cumhurbaşkanı, evet, Erdoğan'la görüşecek. Şu an hani bir yandan hani terörist Türkiye konuşuyoruz ama terörist bölge konusunda da bir şeyler yapmaya çalışıyor, tabii, muyuz? Ne oluyor şu anda?
2: Tabii. Şimdi tabii Türkiye'de terörsüz Türkiye ile ilgili süreci 1000 defa burada tekrar ettik. Yani Türkiye'de bir terör yoktu ki, terörsüz Türkiye projesi niye var? Detaylarını da açıkladık. Şundan dolayı, yani terörle neden terörsüz Türkiye konusunu masaya getirirsin? Birincisi, buna mecbur kalmışsındır. Ülkenin içinde 8000 tane terörist vardır. Her gün yol kesiyor, karakol basıyordur. Ya neyse derdimiz, oturup konuşalım diye terör örgütüyle pazarlığa otururuz. Şimdi Türkiye'nin geldiği noktada terör örgütü mensupları Türkiye'yi terk ediyor dediğinde 20 tane değildi terk eden.
1: Doğru.
2: Ve Türkiye'de son 2,5 yıldan, 3 yıldan bu yana terör örgütünün sistematik bir terör eylemi yapabilme kapasitesi, Kahraman Mehmetçiğin azim ve gayretliliği, siyasetin ortaya koyduğu güvenlik siyasetiyle ortadan kaldırıldı. Bu çok açık. Peki o zaman biz niye yapıyoruz? İkinci şık işte. Terör örgütünün bileğini bükmüşsündür. Terör örgütünün artık bu ülkede terör eylemi yapamayacağı ortadadır ki ortada. Ne yani? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne 80-90'lı hatta 2000'li yılların 10'una kadar gelinen süreçteki olduğu gibi Kalaşnikov'da gelip karakol mu basacaksın? Adamı doğduğuna pişman ederler. Ettiler de zaten. Yani Türkiye'de terör örgütü mensubu kalmadığı gibi Suriye'de teröristler devlet kuracak. Erdoğan bununla ilgili anlaşmayı sağladı. Oradaki YPG devletine karşılık Türkiye'de de işte HDP ile birlikte hareket etme noktasında uzlaşı sağlandı diyen yarım akıllı analistler vardı. Hiç utanmaları da yok. Hala konuşuyorlar televizyonda. Yani bu adamlar işte Aralık Ocak geldiğinde YPG'nin elini bükebilecek hiçbir güç yok. Suriye devleti YPG ile mücadele edemez. Türkiye'de bu konuyla ilgili YPG ile hareket ediyor. Terid Abdüşahin'i Suriye'ye devlet başkanı yapacak denilen yarım akıllı. Bak, yarım akıllı, tamam mı? Hani yarım iman dinden edermiş, tamam mı? Yarım akıllı da candan edermiş.
1: Yarım hekim.
2: Neyse, yarım akıllı yani adamlar. Hiç utanmaları yok, hala konuşuyorlar. Biz Aralık ayının sonunu bekleyeceğiz. Aralık ayının sonu geldiğinde berber makası vuracağız, hep beraber göreceğiz, önümüze düşünce saçımız ak mı kara mı diye burada yayın yaparken adamlar bunları söylüyordu. Utanmazlar. Derileri kalın olduğu için hala aynı şeyleri söyleyebiliyorlar. Şimdi buradan terörün bileği bükülünce sevgili İbrahim, Türkiye'de ve Suriye'de terörsüz coğrafya konusu gündeme geldi. Terörsüz coğrafya konusu gündeme geliyorsa işin içinde Suriye vardır, Irak vardır, Türkiye vardır. O zaman şu konu. Eğer terörün bileğini büktüysen, Suriye'de zapturapt altına aldıysan, işte Ahmet Şara konuşuyor. Türkiye'de terörist diye dağda eylem yapabilecek hiç kimse kalmadıysa, Irak'ta kötürüm hale getirdiysen, o zaman senin koymuş olduğun şartlar çerçevesinde oturulup terörün suistimal ettiği alanın da ortadan kaldırılacağı bir yeni adım atılabilir. Neyi suistimal etti bugüne kadar Türkiye'de terör örgütü mensupları? Demokratik
1: haklar.
2: Bir ülke olamamış ülkenin hususlarını suistimal ettiler. Yani bu demokratik bir ülke olmamak sadece Kürt'e ait bir husus değildi. Yani ben burada hep anlattım. Sünni'ye Sünniliği, Alevi'ye Aleviliği, Türklüğe Türklüğü yaşatılmadı bu ülkede. Nihal Atsız'ın başına nelerin geldiğini unutmayalım. Nazım Hikmet'in neden Moskova'da ruhunu teslim etmek durumunda kaldığını unutmayalım. Ama bu konu suistimal alanı olduğu için Bu alan önemli oranda kurutuldu. Bugün kimlik inkarı diye bir şey Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde söz konusu değil.

0: Ama bölge ülkelerinin de böyle olması lazım. Onların da suistimal alanı bırakmaması lazım.
1: Bu konuda Şahreli Erdoğan...
0: İşte tam o. Tam evet. O. Ne diyor? Yani biz Kürt vatandaşlarımıza Esad zamanında yapılanları gördük. Peki Esad zamanında Kürtlere yönelik bu türden zulümler yapılırken Şahra'nın beraber hareket etmiş olduğu grup niye muhalifti? Çünkü Esad'a karşı iki tane gerçek anlamda muhalif cephe vardı. Birisi Arapların ortaya koyduğu, Sünni Arapların ortaya koymuş olduğu muhalifler. Hama'da katledildiler, Dera'da katledildiler, Baba Esad döneminde katledildiler. Diğeri de Kürtler. Ama bu Kürtler adına muhalefet pozisyonuna geçip muhalif olmuş Kürtleri de YPG, Obama'nın verdiği destekle Suriye'den Irak'a sürdü, Suriye'den Türkiye'ye sürdü.
1: Gaziantep'e kaçtılar.
0: Şimdi diyor ki Ahmet El-Şara, biz hiçbir Kürt'ün kimliğini inkar etmiyoruz. Onların bayramlarını Suriye'de milli bayram olarak da ilan ettik. Biliyorsun 10 tane de Kürt'ü Suriye parlamentosunun içerisine atadı. 210 kişilik bir Suriye.
1: Bir açıklaması daha var. Diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması için ABD ve Başkan Trump nezdinde arabuluculuk yaptı. Suudi Arabistan ve Türkiye'nin girişimleri sonucunda Başkan Trump ikna oldu. Sezar yasasının kaldırılması
0: peki,
1: meselesi söylüyor.
0: Trump'ı ikna etmek ikna diplomasisi işte. Peki ne oldu? Şimdi Netanyahu Trump'ı ikna edemiyor Suriye konusunda. Bir dakika diyor. Hizbullah'a karşı diyor set oldu diyor. Ülkesinden sana yönelik hiçbir saldırı gerçekleşmiyor. Bununla alakalı bütün tedbirleri alıyor. Ama sen hala Suriye toprağını işgal ediyorsun diyorlar. Dolayısıyla işte Türkiye'nin ortaya koyduğu proaktif hamleler, işte teröristik coğrafya kapsamında da dahil olmak üzere şu mesajı veriyor bu coğrafyanın insanına. Bu coğrafyanın insanına, Türküne, Kürdüne, Arabına, Farsisine, Ezidisine, bu coğrafyada sel gider kumu kalır. Biz bin yıldır beraberiz. Binlerce yıl daha beraber olacağız. Biz Kürdün de, Türkün de, Türkmenin de, Arabın da, Farsinin de haklarını kullanabileceği bir coğrafya istiyoruz. Bu ne demek? Bataklığı kurutmak istiyor. Buradan türetilecek terör örgütüne ait hiçbir bataklığı bırakmak istemiyor. Mesela DEAŞ hangi bataklıktan beslendi? Saddam Hüseyin'i devirdiler. Sünni askerlerin hepsini kapının önüne koydular. Bunun üzerine bir DEAŞ diye bir fikir ortaya atıldı. İstihbarat teşkilatları Irak'taki bu konuyu çok iyi suistimal etti. DEAŞ'ın içerisinde yer alan birçok terörist Saddam'ın eski askerleriydi. Suistimal edecek alan bırakırsan sürekli kullanılır. Türkiye elhamdülillah bu safayı çok geride bıraktı. Yani bizde hukuk nezdinde birbiriyle eşit olmadığını iddia edecek adamın alnını karışlarız. Tamam mı? Şimdi dolayısıyla terörsüz coğrafya, terörsüz Türkiye, Irak Başbakanı buraya geliyor. Ahmet Şara bunları açıklıyor. Trump bugün birçok açıklamalar yaptı, yine konuşursunuz. Bunu bize fısıltıyor. Çünkü Irak Başkanı Ali Zeydi bundan birkaç gün önce neredeydi? Amerika Birleşik Devletleri'ndeydi. Dolayısıyla Zeydi, peki İbrahim Kalın neredeydi bundan 10 gün önce? Kerkük'e gitti, Süleymaniye'ye gitti, Erbil'e gitti, Bağdat'a gitti. Dolayısıyla çok hızlı bir süreç işletiliyor. Ben bu sürecin sonuca ulaşacağına Allah'ın izniyle inanıyorum. Evet, inanıyorum.
1: Ve çünkü bu, birazdan soracağım, Netanyahu da boş durmuyor.
0: Durmayacak tabii ki. Yani ama ben biraz önce Şükrü Hoca söyledi. Yani bu sürecin başarıya ulaşacağına inanıyorum derken, yani olmayan hususlarla da süreci akamete uğratmak isteyip basit argümanlarla, verbalizm yaparak, demagoji yaparak siyaseti kendi kayıklarına rüzgar yapmak istiyorlar. O işlemeyecektir sevgili İbrahim.
1: Peki. Üçüncü başlığa geçelim arkadaşlar. 11 dakikamız, 13 dakikamız kaldı. Netanyahu'nun 8. ABD ziyareti. Sayın Tayiz, önce şunu sorayım. Bu kadar çok gitmesinin sebebi ne? Neden bu kadar Trump'ı sık görüyor? Çünkü birbirlerinden pek haz etmiyorlar aslında.
2: Evet. Netanyahu oyuna tekrar geri dönüyor. Aslında Trump daha önce kabul etmedi Netanyahu'yu.
1: NATO zirvesi öncesi çok randevu istedi, alamadı.
2: Evet. Haziran'da mutabakat imzalanınca İran'la aslında İsrail devre dışı kalmıştı. Yani masanın dışında
0: zaten
2: bıraktılar.
0: Zaten kendileri de söyledi değil mi?
2: Evet. Kendileri de bunu açıkça söylüyor ve Vance'in açıklamaları İsrail'e yönelik, özellikle Netanyahu'ya yönelik çok sert açıklamalardı. Fakat tam böyle anlaşma nihai bir

0: anlaşmaya ulaşmadan bu savaş tekrar patlak verdi. Bu arada Netanyahu tekrar Beyaz Saray'a gitti. Giderken de eli güçlüydü. Manşetler ne dedi? Gideceğiz, rest çekeceğiz. Öyle orayı boşalt, şurayı boşalt falan. Sen o kadar güçlü değilsin gibisinden.
1: Manşetler şöyle söyleyebilirim. Diyor ki İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Trump'a İsrail ordusunun Suriye, Lübnan, Güneyi ve Gazze şeridinde işgal ettiği alanlar çekilmesini yönündeki talebini reddedecek. Yani bu İsrail'de Kanal 13 televizyonu ki yani İsrail'in önemli televizyon kanallarından bir tanesi. Yani rest çekmeye gidiyor gibisinden bir hava oluşturuldu ama Trump da
0: şöyle bir muvaffakiyet hiç olmadı zaten. Yani Zelenski'ye mesela laf geçirebildi mi? Geçiremedi. Zelenski'ye ya bütün silahını Amerika'dan alıyor. Desteğini de Amerika'dan alıyor. İstihbaratını, her şeyini Amerika'dan alıyor ama söz geçiremedi Zelenski'ye. Netanyahu'ya da söz geçiremez. Yani Trump bu konuda ya bir taraftan çok güçlü, iktidarı var. Fakat bir taraftan da belki de çok stratejisi olmamasıyla ilgili ve bağlantılı. Aynı zamanda çok karmaşık bir takım sorunları kolayca çözebileceğini düşünmesi sebebiyle bir başarı üretemiyor, ortaya koyamıyor. Şu an yine kilit, yani Netanyahu'nun şu an tekrar oyuna dönme ihtimali var. Eğer Trump bir fayda görürse, o bahsediyor şu an, İran'la eğer bu görüşmeler hala devam ediyor. Bu son saldırıları durdurdular tekrar. Bu görüşmeler dolaylı devam ediyor. Bir anlaşma ihtimali çıkmazsa Netanyahu'yla beraber belki de Netanyahu'nun planlarını hayata geçirmek için Amerika, Trump,
1: peki yerinden. Şimdi Netanyahu'nun bu ziyareti Trump'a soruldu. Özellikle F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye verilmesi konusunda Netanyahu'nun çok karşı olduğu ve kaygılı olduğu, buna rağmen verip veremeyeceği soruldu Trump'a. Bir izleyebilir miyiz arkadaşlar?
2: Türkiye benim için harika bir müttefik oldu. Bence Erdoğan Suriye konusunda çok iyi bir iş çıkardı. Erdoğan benim dostum ve kimse bana ne satıp ne satmayacağımı söyleyemez. Türkiye İsrail'i, Netanyahu'yu pek sevmiyor. Bunu biliyorsunuz değil mi? Türkiye harika bir ülke, çok güçlü bir ülke. Muazzam, çok büyük, çok güçlü bir ordusu, çok sayıda harika teçhizatı var.
1: Ya ne diyor Netanyahu? Yani Erdoğan diyor Netanyahu'yu pek sevmiyor ama çok da güçlü bir ordusu var derken Netanyahu şey mi diyor? Hani ilk geldiğinde bak ya, makul bana, makul gel falan demişti.
0: Evet. Yani daha gelmeden cevabını veriyor ona. Yani Türkiye ile ilgili yok. Bu hiç girme. Yani bu konulara hiç girme. Ben çok destekliyorum. Çok güçlüdür. Dikkat et, ayağını denk al. Ya kendi pozisyonunu ve duruşunu Netanyahu'ya karşı
1: daha gelmeden haberi gönderdi.
0: Gösteriyor. Bu ne demek? Yani aslında çok da bir mesafemiz sürüyor demek Netanyahu ile ilgili. Zaten yani niye bu kadar Netanyahu'ya ilişkin bir pozisyon aldı? Bunu hem Amerikan iç siyasetiyle ilgili hem de Netanyahu'nun bunun arkasından çevirdiği işlerle ilgili. Özellikle de bu son uçağını değiştirmek zorunda kaldığı o istihbaratla da bağlantılandırıyorum ben. Yani Türkiye'ye F-35 vereceğim, Türkiye'ye başka savunma silahları vereceğim, Türkiye'ye müthiş bir destek vereceğim. Bu konuşmalar, bu vaatlerin ardından bir baktı ki uçağında istihbarat geldi, değiştir dediler uçağını. Çünkü yani nerede bir uçak düşüyorsa arkasında İsrail çıkıyor. Biz bunu biliyoruz yani. Reisin helikopterinden tutalım pek çok yerdeki suikastlarla ilgili. Bence bir arka planı var Netanyahu ile ilgili. Ya bu açıdan ama yine de ne görüşecekler? Masadaki Netanyahu'nun açıklaması bütün konuları görüşeceğiz diyor. Bir sürü başlık var. Ya bu işte daha önce de biliyorsunuz Mossad başkanı gitti. CIA başkanıyla görüştü. İlk görüştüklerinde Trump'ı kandırmışlardı. Şöyle bir hareket yapacağız, hemen İran'da işleri düzene sokacağız gibisinden. Şimdi biraz daha inandırıcı projelerle Trump'ın karşısına gitmeye ve İran'da İran savaşı ile ilgili daha büyük yıkımlar belki getirebilecek tekliflerde bulunacaklar Trump'a. Bu arada İran'ın pozisyonu
1: ama o konuda bence da diyor ki gelmeden İran'la iyi görüşmeler yapıyoruz. Bir şeyler olma ihtimali yüksek. Bir anlaşma yapma şansı

0: Mı yüksek diyor yani. Evet, Netanyahu geldi, İran konusunda da birkaç mesaj vermiş. Ya
1: ben şunu söyleyeyim. İran'la anlaşma ihtimali her zaman daha yüksekti Trump'ın, ama İran'ın Trump'la anlaşma yapma ihtimali daha zayıf. Yani nedeni ne de belki de konuşuyoruz ama şunu söyleyeyim. Bir defa bu mutabakat zaptı İran için çok önemli bir avantajdı. Ama İran kendi içerideki güç mücadelesi sebebiyle bu anlaşmanın yapılmasına taraftar olmadı. Yani burada İsrail'in tekrar oyuna dönmesine kapı aralayanın İran olduğunu da söyleyelim. Eğer ki Trump tamam Netanyahu çok güzel bir savaş planı getirdi kabul ediyorum dediğinde oyuna İsrail'i sokan Trump'tan daha çok İran olacağını da şey yapalım, belirtelim.
0: Peki Üstad, şimdi bir başka dikkat çekici gelişme var. İsrail Güvenlik Kabinesi ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planı çerçevesindeki idari yapılar içinde yer alan uluslararası istikrar gücünün bölgeye girişini onayladı. Şimdi hani Gazze'de ikinci aşamaya ne zaman geçilecek diye söyleniyordu. Bir yandan İsrail soykırım saldırılarını sürdürüyor. Hatta işte hafta sonunda yansıyan korkunç görüntüler vardı. Sadece Gazze değil, Batı Şeria'da da camileri yakıyorlar. İnsanların evlerine saldırıyorlar. Yani orada da şöyle bir durum var. Mesela siz evinizde, siz çoluk çocuğunuz, adamlar geliyor saldırıyor. Karşılık verdiğinizde gözaltına alınıyorsunuz. Bir daha geri hapishaneden geri gelemiyorsunuz. Karşılık vermiyorsunuz. Öldüresiye dayak yiyorsunuz. Hani çok enteresan bir şeye gidiyor bu mesele. Bu anlamda siz gelişmeleri nasıl okuyorsunuz? Netanyahu bir yandan da 27 Ekim'de sandıkta sınanacak.
2: Şimdi uluslararası hukukta Montevideo Sözleşmesi'nden bir sözleşme var. Sözleşmede bir devleti tanımlarken bir toprak parçası olacak, yönetebileceğiniz bir halk olacak ve bir yönetme iradesini gösterecek bir hükümet olacak. Şimdi burada İsrail'in uygulamış olduğu şey halka ciddi bir soykırım söz konusu. Siz orada halkı ortadan kaldırdığınızda zaten artık Gazze diye bir yer kalmayacak. Ne yazık ki dünyanın da Türkiye Cumhuriyeti Devleti dışında, işte bunun yanında İspanya'yı da dahil edebilirsiniz, birçok devletinde ciddi bir riyakarlığın olduğunu çok açık ve net olarak söylemek lazım. Halbuki zalime karşı susan, dişsiz şeytandır anlayışına sahip bir anlayıştan biz geliyoruz. Dolayısıyla bugün Gazze'de yaşanan hem Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma statüsündeki 8. madde gereğince bir insanlık suçudur, hem soykırımın önlenmesine dair uluslararası sözleşmeler kapsamında bir insanlık suçudur, hem Lahey Sözleşmesi kapsamında bir insanlık suçudur. Dolayısıyla uluslararası hukuktaki bütün metinlere baktığınızda Gazze'de gerçekleştirilen tüm eylemlerin, hastanelerin bombalanması, okulların bombalanması, çocukların annesiz babasız bırakılması, anne babaların çocuksuz bırakılmış olması kabul edilebilir bir durum değil. Bugün uluslararası güçlerin oraya girmiş olması, bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin liderliğinde olmadığı sürece ne yazık ki hiçbir anlamı yok. Bir kere bunu çok açık bir netle söyleyelim. Bugün az önce konuştuğumuz konu ABD ile İran arasında bir savaş olduğunu söylüyoruz. Aslında savaşın tarafları ABD artı İsrail ve İran. İsrail'in içinde bulunmadı. İsrail neden bu anlaşmaların içerisinde bulunmuyor? Uluslararası metinlerde şuna bakarsınız. Problem ne? Nükleer problemi ortadan kaldırmak. Ne kadar silahı var nükleer? Nereye kaldıracak? Ne kadarını koruyacaksınız? Ne kadarını saklayacaksınız? Yapmadığında bunun hukuki olarak yaptırımı nedir? Bugün ne yazık ki Gazze tüm bu dünyadaki gündemde ön planda tutularak İran savaşı dahil olmak üzere unutturulmuş ve kendi kaderine terk edilmiş dönemi
0: yani
2: yaşıyor.
0: Yani İsrail şimdi diyor ki biz işgal ettiğimiz yerden çıkmayacağız diyor. Yani şimdi Gazze'de hatırlarsanız işte kuşaklar vardı. Sarı kuşak, yeşil kuşak, kırmızı kuşak. Yani biz diyor sarı çizgide kaldık artık diyor. Yani %70'ini daha ele geçirdik Gazze'nin. O küçücük kalan yerde de kalan 2 milyon kişi yaşasın diyor bir anlamda. Hani bu anladığım kadarıyla.
2: Bu zihniyet işte işgalci zihniyetin bir tezahürü. Yarın diyecek ki ben tamamını ele geçirdim. Artık buradaki halk tamamen bana tabi oldu. Topraklarını satın aldım. Gazze diye bir yer kalmadı.
0: Batı Şeria modelini uygulamaya kalkacak
2: evet,
0: diyorsunuz.
2: Ne yazık ki. Yani zaten uyguluyor. Dolayısıyla bugün itibariyle Gazze'deki insanlık ayıbının tüm dünyanın bir yüz karası olduğunu söylemek lazım. Gerçekten bunun için mücadele eden bir Türkiye Cumhuriyeti devleti var. Ancak onun yanında durabilecek güçlü başka devletlerinde bu duruma bir son vermesi lazım. Bakın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin savcısı tarafından, Kariman tarafından bir tutuklama tedbiri talep edildi. Bu kişi hakkında cinsel saldırıdan dolayı bir soruşturma başlatıldı. Evet. Yani İsrail'in hep bel altı saldırıları devam ediyor. Buna da çanak tutan bir Amerika Birleşik Devletleri var. Umarım tez zamanda ettiklerinin karşılığını bulurlar.
0: Peki. Senal, bu arada enteresan bir gelişme oldu. Ukrayna Hazar Denizi'nde İran gemisini vurdu. İranlı denizci hayatını kaybetti. Zelenski bu konuyla ilgili olarak hani

0: ne yapmaya çalışıyor sorusunu soracağım. Çünkü İran'da diyor ki biz de bir misilleme yapacağız diye söylüyor. Evet. Hani İsrail bir şekilde Orta Doğu ülkeleri savaşa sokmaya çalışıyordu. Beceremeyince Ukrayna'yı mı sokmaya çalışıyor?
1: Tamam.
0: Ne yapmaya çalışıyor? Tamam. Üç dakikam kaldı ama.
1: Şimdi konunun daha iyi anlaşılması için şunu ısrarla söyleyelim. İran'a ait bir ticaret gemisi Ukrayna tarafından Karadeniz'de vurulmadı.
0: Hazar'da 1500 kilometre mesafede yani, evet.
1: Şimdi nedir gereken? İşte Şahit dronları Ukrayna'ya İran sattı. O da onun karşılığında ona vuruyor falan gibi. Ama bu şey değil. Yani izahı mümkün olan bir şey değil. Peki ne oldu yani durup dururken İran'a saldırdın? Tamam, Rusya işlerine yönelik yaptığı saldırılar kendi içinde anlaşılabilir. Yani sen benim ülkemi işgal ettin, ben de geldim.
0: Misilleme
1: yaptım, konuyu Moskova'ya taşıdım. Bunu anlayabilirsiniz. Fakat Hazar Denizi'ndeki bir sivil ticari gemiyi vurup oradaki insanları öldürdüğünüzde o zaman Ukrayna sahasındaki savaşı İran cephesine taşımış olursunuz. Peki Ukrayna sahasında Zelenski'ye kim destek veriyor? Avrupa destek veriyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri Biden döneminde yoğun destek verdi. Şimdi o destek ne kadar ölçülebilir değil ama Avrupa'nın vermiş olduğu destek devam ediyor. O zaman Ukrayna sahasında Avrupa'nın desteğiyle savaşan Ukrayna İran'ın ticaret gemilerine Hazar Denizi'nde saldırıyorsa Avrupa'yı İran'da savaşa sokma demek bu. Kimin aklı olabilir bu? Tel Aviv'in aklı, çok açık. Yani dolayısıyla Tel Aviv'in zaten Ukrayna'nın başındaki Zelenski'nin üzerindeki tesirini, etkisini bildiğimizde bu bizi şaşırtmıyor.
0: Zelenski de Yahudi ailelerle içli dışı diye.
1: Şimdi burada şunu söylüyorum abi ben. Yani artık bir umumi harbin çıkması için bütün şartlar mevcut. Bir sosyal medyada paylaşım yaptım bu konuyla alakalı. Arşidük Ferdinand da öldürüldüğünde herkesin birbirine girmesi işten bile değil.
0: Peki. Vallahi Kiev bir tuzağa doğru çekiliyor diye düşünüyorum ben. Bakalım, hep beraber takip edeceğiz. Masada ne var da veda vakti geldi efendim. Bizimle birlikte olan herkese çok ama çok teşekkür ederiz. Her zaman söylediğimiz gibi başka yerde şubemiz yoktur. Taktiklerimizden sakınınız. Öz sözümüzü de unutmayın lütfen. Bizi menüye yazmaya çalışanlara inat. Masada olmaya, masa kurmaya, bu mücadeleye nefes vermeye devam edeceğiz. Mesele memleketse gerisi teferruattır. Hoşçakalın.

0: adının başında gazeteci olan ve yıllarca gazeteciliği yaptıklarını iddia edenlerin yazdıkları yazıları falan görüyorum Hikmet abi. Ama sen yandaşsın. Bu utanmazlar utanmazdı, tarafsız gazeteci. Bak yukarıda şimdi cemaati destekleme zamanıdır yazısının sahibi Emin Çölaşan FETÖ'ye yatan FETÖ'nün önüne yatan Emin Çölaşan mesela
1: hala yazıyor bak orada.
0: Tayyip'in bak terbiye sınırlarını zorluyor bak. Tayyip'in borazanı TRT kurultayı değil cüceleri yayınladı demiş. Aa,
1: Tokmakçı da duruyor da tabii.
0: Devam. Tokmak köşesiyle bilinen Rahmi Turan adındaki o adına gazeteci dedikleri kişi Tokmak köşesinde Tayyip'i korku sardı başlığını kullanmış.
1: Korktu ama,
0: abi devam ediyoruz ya. Adını şu anda okuyamıyorum ama gazeteci bak diyorlar ki
1: o
0: bak,
1: şey.
0: Timsahlar Gandhi Kemal'i sardı. Bak. Yazı. Yolun açık olsun Kemal. Bak. Bak görüyorsun değil mi? Bunlar gazeteci ha.
1: Haşa bak.
0: Davet alırsam CHP'ye katılırım.
1: Tabii.
0: Bak bunlar köşe yazarı.
1: Haşa.
0: Atanın partisine yakışan budur.
1: Bak şimdi bu sözcü öyle utanmaz bir gazete ki. Öyle utanmaz ki. Yani bak kepazeli böyle kanalizasyonu sokup çıkartıyorsun.
0: Sonra sen yandaş oluyorsun. Bunlar tarafsız oluyor. Amerika'nın başkanı seçilen Biden. Erdoğan'dan kurtulacağız falan dedikten sonra o başkanlığı döneminde de sağlığıyla dalga geçme zinhar yapmayacağımız bir şeydi.
1: Böyle
0: boşluklarla falan yani. Tokalaşır hale gelince sen Erdoğan'dan kurtulmaya çalıştın ama maalesef muvaffak olamadın demiştik Biden'a. Tam ifadesi buydu. Erdoğan'dan kurtulmak ifadesini kullanıyordu. Muhalefetteki dostlarımızı desteklemek suretiyle. Yani 16'lı, 6'lı değil 16'lı masa, 7 düvel, bütün dünya, bütün o güç odakları bir araya geldiler. Yine olmadı. Bu da dediğimiz gibi şu anda Hikmet Bey'in az önce bahsettiği o sahte kahraman figürünün dışa vurmuş hali.
2: Hocam.
0: Baykal'dan sonra Recep Bey'e artık uyku yok manşetiyle Kemal Kılıçdaroğlu güzellemesi yapan gazetenin şu anda Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafındaki milletvekillerini ihanetle suçluyor olması manidar geldi bize. Yani evet. Bu gazetenin okuru olmadığımız için kendimizi şanslı addettik. Bizi seyreden bu gazete okurlarına da bu dostane tavsiyemizi iletiyoruz. Yani sizin zekanızla dalga geçiyorlar. Yılmaz Özdil'in de dediği gibi size başka bir illüzyon sergiliyorlar ve söyledikleri gibi değil aslına bakarsanız işin gerçeği. Bunu da biz söyleyelim istiyoruz diyoruz.
3: Evet. 10 sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.
4: Devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
0: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
4: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
0: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri, sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
1: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres, Salı 20'de 24'te.
1: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Hesap basit, hesap basit.
4: Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri, sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Efendim 24 Haber Merkezi'nden merhaba. Moderatör Gece'ye hoş geldiniz. Ben Erkan Kol. Haber maratonumuza başlıyoruz. 24-24 radyo ortak yayınındayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Detayları paylaşmaya başlayacağım ama her zaman olduğu gibi günün bir özetini yapalım. Bugün MYK toplantısı vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında. Toplantının ardından AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kameralar karşısına geçti. Terörsüz Türkiye ile ilgili açıklamaları var. Yeni aşamadan bahsetti. Sürece dair takvim de paylaştı. Neler söyledi Ömer Çelik? MYK'da neler konuşuldu birazdan paylaşacağız. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları. Ki o açıklamalar Netanyahu ABD'ye hareket ederken daha uçaktayken geldi. Özellikle F-35 meselesiyle ilgili bir soru soruldu Trump'a ki Netanyahu'nun F-35'lerin Türkiye'ye verilmesini istememesine dair. Bana ne satacağımı kimse söyleyemez dedi ABD Başkanı. Donald Trump birazdan ABD'ye gideceğiz. Bir yandan da konuğum olacak, o açıklamaları değerlendireceğiz. Ahbap Derneği'ne kayyum atandı. Akşam saatlerinde geldi haber. Gün içerisinde yeni gözaltılar da vardı. 13 şüpheli gözaltına alındı. 5 ünlü isim ifadeye çağrıldı. Neler söylediler? Hepsine birazdan bakacağız. Yeni gelişmelerin olduğu bir diğer soruşturma. Gülistan 9 soruşturmasında bugün 18 gözaltı daha var. 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınanlar arasında bir emniyet müdürü, emniyet amiri ve başkomiser de var. O soruşturmada neler oluyor? Ona da birazdan bakacağız. Ayrıntılarla başlıyoruz.

0: ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye F-35 satışı ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sürece yönelik itirazlarına yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la dostluğunu hatırlatan Trump, "Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez," dedi. ABD Başkanı İran Savaşı'na ilişkin de yeni açıklamalarda bulundu.
1: ABD Başkanı yeni Türkiye mesajları verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la dostluğunu hatırlattı. Türk ordusunun yeteneklerini övdü. Donald Trump, Washington'dan Michigan'a giderken uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışı da gündemindeydi. Bir gazeteci, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun buna karşı çıktığını anımsattı. ABD Başkanı, soruyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la dostluğunun altını çizerek cevaplandırdı.
2: But we have a lot. I'd like to have more, to be honest.

Türkiye benim için harika bir müttefik oldu. Bence Erdoğan Suriye konusunda çok iyi bir iş çıkardı. Erdoğan benim dostum ve kimse bana ne satıp ne satmayacağımı söyleyemez. Türkiye İsrail'i, Netanyahu'yu pek sevmiyor. Bunu biliyorsunuz değil mi? Türkiye harika bir ülke. Çok

0: vurgu yaptı. Trump, görüşmelerin sürdüğünü, bir anlaşma ihtimali bulunduğunu belirtti. Müzakerelerin olumlu yönde ilerlediğini ve bir gelişme yaşanması ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Diğer yandan Trump, ABD'nin İran savaşında silah ve mühimmat sorunu yaşadığı yönündeki haberleri reddetti.
1: Trump'ın açıklamalarının detaylarını paylaştık. Peki Amerika'da neler oluyor? Sorusuna yanıt arayacağız. Akşam gazetesi Washington temsilcisi Yavuz Atalay bizi bekliyor. Yavuz merhaba, hoş geldin.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar efendim.
1: Yavuz, Trump'ın açıklamaları daha yeni ama elbette konuşulmaya başlanmıştır. Sebebi de şu, Netanyahu daha yolda, hatta ABD'ye daha ulaşmadı uçakta şu anda. Neler konuşuluyor? Trump'ın açıklamalarıyla ilgili tepkiler var mı?
2: Evet Erkan, aslında ABD temsilciler meclisi ve senatonun bu konuda ne dediği oldukça önemli. Senato bu anlamda ikiye ayrılmış durumda. Şimdi Donald Trump diyor ki ben Türkiye'ye F-35 satmak istiyorum. F-35'i satacak olmam da kimseyi ilgilendirmez. Bunun kararını ben veririm. Burada açıkça Netanyahu'ya direkt bir mesaj gönderiyor zaten ABD Başkanı Donald Trump. Ama işin öbür tarafında bunun bir de yasal kısmı var. Yani ABD Kongresi'nin ve senatosunun da benzer görüşlerde olması gerekiyor. En azından çoğunluğunun benzer görüşlerde olması gerekiyor. Erkan, bu anlamda şunu söyleyebiliriz. ABD Kongresi'nin önemli bir kısmı Donald Trump'la aynı fikirdeyken senatoda bu %50'ye %50 diyebileceğimiz bir oran. Bunun birazcık daha fazlası Türkiye'ye F-35 satılmasını ve Türkiye'nin de projeye dönmesini sağlıyor olacak. Ve Donald Trump zaten bununla ilgili kendisine yakın isimleri, yani kendisiyle kongre arasında köprü olan isimlere çalışma yapılması yönünde talimat verdiğini, bu konuda tavsiyede bulunduğunu söylemek mümkün Erkan. Dolayısıyla şu an kongrede her ne kadar gündem İran meselesi, İran'la savaş olsa da işin bir tarafında Türkiye ile ilgili bir çalışma yapılıyor diyebiliriz. Zira sadece Türkiye'nin lehine olan çalışmalar değil, Türkiye'nin F-35 almaması yönünde de çalışma yapan İsrail lobisinin desteklediği isimler de var. Dolayısıyla bunu kimin kazanacağını görüyor olacağız. Ancak şu an için ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye F-35 verilmesi noktasında, Türkiye'nin projeye geri dönmesi noktasında, yaptırımların kaldırılması noktasında, Türkiye'nin ABD'nin önemli bir müttefiki olduğu noktasında, özellikle Cumhurbaşkanı ile olan iyi ilişkilerinin ABD kamuoyunda altının çizilmesi noktasında ısrarcı. Başkan Trump bu konuda düşüncelerini değiştirmedi ve benzer düşünceleri her yerlerde her zaman söylemeye devam ediyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde İran savaşından, İran'a yapılacak olan operasyonlardan, planlamalardan vakit kalırsa ABD'nin Türkiye ilişkinin gündemini de öğrenmiş olacağız Erkan.
1: Peki. Yavuz teşekkür ediyorum detayları paylaştığın için bizlerle. Trump'ın açıklamaları, Amerika'da ne konuşuluyor, ne söyleniyor. Yavuz son detayları paylaştı bizlerle. Şimdi detayı aldık, tepkileri aldık. Trump'ın açıklamalarını öncesinde ekranlara taşıdık. Şimdi analiz zamanı. Konuşalım üzerine. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı bizlerle. Ufuk Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi geceler Erkan Bey.
1: Diyor ki Trump, Erdoğan benim dostum, o benim dostum ve kimse bana ne satıp ne satmayacağımı söyleyemez. Şimdi bu yanıt Netanyahu F-35'lerin Türkiye'ye satılmasına karşı açıklamasının sorusunun ardından geliyor. Hani ne yapacaksınız gibi sorulan bir soru var. Ardından böyle bir yanıt veriyor. Ve Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri'ne hareket ediyor şu anda. Meseleyi muhtemelen uçakta öğrendi Netanyahu. Netanyahu yoldayken Trump'ın böyle bir açıklama yapması, herhalde net bir mesaj. Tutumunu da gösteriyor. Çünkü öncesinde şu konuşuldu. Netanyahu gidecek ve bu konuda diretecek. Nasıl bir sonuç alır? Nasıl bir yol alır bu isimler?
3: Aslında Erkan Bey, bu sürecin içerisinde defaatle gördük. Hem Türkiye ile alakalı olarak Trump'ın açıklamalarını, hem de Cumhurbaşkanımız özelinde yaptığı açıklamalarda, yani dostluğu vurguladı ama bir diğer taraftan da işin arka planına, sahada olanlara bakmak lazım bir nebze. Sahada olanların içerisinde dikkat ederseniz bugün Türkiye'nin hassasiyetlerine mugayir addedebileceğimiz herhangi bir şeye Amerika Birleşik Devletleri girmedi ve sizinle bu sürecin içerisinde defaatle konuştuk, birçok kere ele aldık. Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle hani o bahsettiğimiz Donra doktrini, hani izolasyonist dönemi falan diye bir tabir var biliyorsunuz. Bunun da açıkçası

0: yansımalarını görüyoruz. Avrupa ile ilişkilerde yansımalarını görüyoruz. Fakat bu aşamanın içerisinde bir siyasi dizayn gerekli Amerika Birleşik Devletleri'ne. Yani askeri olarak bir an önce dosyaları kapatıp buradan çekileceği ve Asya Pasifik'e odaklanacağı bir senaryonun içerisinde hep söylediğim gibi yani Türkiye'nin gerçekten artık sadece bölgesel anlamda değil, bugün bakın Kafkasya'dan tutun işte Karadeniz, özellikle Balkanlar, Doğu Akdeniz güvenliği, şimdi Suriye sahası, birçok meselede Türkiye'nin önüne artık bend olmaktan vazgeçmiş bir Amerika var. Şimdi 1960'larda bu durum birazcık farklıydı. Maalesef o Johnson mektubu, Kıbrıs üzerinden gelişen özellikle gerilen ilişkiler ve sonrasındaki süreçte hani 2000'li yıllar belki şurada son 3-4 seneye kadar gerçekten çok daha iyi ve stabil gitmedi ilişkiler NATO ittifakına rağmen. Fakat şu an çağın gerektirdiği özellikle askeri, siyasi ve sosyolojik nüfuz gibi çok büyük gereklilikler var ve bunların olduğu aktörleri Donald Trump kaybetmek istemiyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızla Trump'ın Cumhurbaşkanımıza yönelik sitayişle bahsettiği o cümleler, özellikle övgülerini birazcık da siyasi gerekçelerle gerekçelendirmemiz lazım. Çünkü böyle olunca insanlar, özellikle kamuoyu bir algıya kapılıyor. Sanki Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arka kapılar ardında çok gizli işbirlikleri veya farklı farklı hani Türkiye'ye asla giydirilmemesi gereken bir gömlek giydirmeye çalışıyorlar. Türkiye ile Amerika gizli işbirliği yaptı. Neden? Çünkü Amerika'nın ihtiyacı var. Bir defa bunu net bir şekilde görmemiz lazım. İran Savaşı'nda 2 haftada kapatırız dediği dosyada geldiği durum belli. Bir diğer taraftan da Türkiye'nin 14 senede, 15 senede hallaç pamuğuna dönmüş bir Suriye'yi 10 günde nasıl halledebildiği belli. Dolayısıyla Trump aslında Türkiye'nin bu kabiliyetlerini görerek, Türkiye'nin bu kabiliyetlerini yanında görmek istiyor. Bunu bence böyle değerlendirmemiz lazım. Ve de tarihte ilk kez nasıl ki hani İsrail özellikle Amerika Birleşik Devletleri için Soğuk Savaş sürecinin kullanışlı bir aparatı ve Orta Doğu'daki bir ileri karakoluydu. Şu anda bu sosyolojik ve siyasi anlamda tamamen kaybetti. Askeri anlamda aynı şekilde hem Gazze'de hem Lübnan'da hem Suriye'de bütün bu ihlallerine ve yayılmacı, soykırımcı politikalarına rağmen bir şey elde edemedi. Dolayısıyla bu bölgenin kodlarıyla uyumlu bir aktör bu bölgeyi tekrar istikrarlaştırıcı güç rolüne bürünebilir. Dolayısıyla Trump'ın özellikle Biden döneminden de mesela gelen bir Suudi Arabistan ortak paydası vardı. Bunun Türkiye'siz olmayacağını gören bir ABD kurumsal aklı var. Trump'ın ağzından da tevarüz ediyor şu anda. Bir şekilde yansıyor sürece. Dolayısıyla bu süreci kesinlikle böyle okumak lazım. Hatta iddialı olmayacağını düşündüğüm son bir cümle söyleyerek bu kısmı kapatayım. Ben tarihte ilk kez yani İsrail'in kuruluşundan beri Amerika Birleşik Devletleri için öncelikli müttefikin İsrail'den ziyade Türkiye olmaya başladığı bir sürece girdiğimizi düşünüyorum. Şu anda Avrupa ile hem Amerika'nın hem de Türkiye'yi eğer sözlerini tutmazsa Türkiye'nin yarın öbür gün karşılaşması muhtemel sorunları var. Ve bu ortamın içerisinde Türkiye ve Amerika anda çok fazla herkesin görmediği ama çok büyük problemleri var. Dolayısıyla Rusya'yı da Çin'e kaptırmadan bir denklem inşa ediyorlar. Avrupa bunun içerisinde olup olmayacağının kararını verecek ama Türkiye en azından ABD gibi bunca yıl yani 60-70 senedir çeşitli anlamda müttefik olsak da ambargo ödediğimiz bir müttefik nezdinde dahi ne olursa olsun bir anlaşma yaptıysa, bir söz verdiyse, arka kapıda bir şey konuştuysa bunun gereğini yapan bir aktör. Bunu kanıtladı. Bunu zaten Türkiye'nin kanıtlama ihtiyacı yoktu ama onlar yeni idrak ettiler daha doğrusu. Dolayısıyla Amerika'da buna göre bir pozisyon alıyor. Trump'ın açıklamaları dolayısıyla bana sürpriz gelmiyor. Ama tek bir not düşmemiz lazım. Geçen sene en son böyle giden bir süreçte Epstein dosyaları, suikastler, bir sürü olay gördük. Şu anda da Trump'a karşı Netanyahu gibi bir soykırımcının özellikle siyasette, içeride Likud'da neler yaptığını görüyoruz. Seçim komisyonlarında neler yaptığını görüyoruz. Bütün kozlarını masaya koyup ciddi anlamda bir tehdit
1: şüphesiz
0: atmosferi oluşturacaklardır.
1: Trump'ın önceki açıklamalarında da, bugünkü açıklamasında da mesele Türkiye ve İsrail arasındaki süreç olduğunda konuşmasını yapıyor ve sonunda hep şu detayı veriyor. Bugün de aynı şeyi söyledi. Bu arada çok güçlü bir ülke diyor Türkiye.
0: Evet.
1: Bunun sonunda. Muazzam bir ordu, çok büyük bir ordu, çok güçlü bir ordu, çok sayıda harika teçhizatı var diyor. Her ne zaman Netanyahu ve Türkiye ile ilgili bir soru gelip önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ne kadar iyi dost olduğunu söylüyor. ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'nin ne kadar iyi işler yaptığını ve sonra da ne kadar güçlü bir ordusu olduğunu tarif ederek de anlatıyor bir yandan. Bulaşma, sonuçları senin için kötü olur mesajı mı bu Netanyahu'ya? Sürekli bu mesajı veriyor. Ne dersiniz, böyle bir mesaj mı bu?
0: Evet, daha önce bunu kamuoyu önünde de yaptılar biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Özellikle Netanyahu'nun daha önceki ziyaretleri esnasında hem Sayın Cumhurbaşkanımızla alakalı onun üzerinden bir mesaj vermişti hatırlarsanız. Makul olmalısın demişti. Rasyonel olmalısın demişti herkesin önünde, kamuoyu önünde. Diğer taraftan bakıyorsunuz Suriye ile alakalı özellikle Suriye üzerinden çok kuvvetli mesajlar vermişti. Ve şurada daha 2 hafta oldu olmadı herhalde. J.D. Vance'in açıklamalarıyla hepsini bir araya getirdiğinizde ABD artık hani siyasal pragmatizm içerisinde bir dış politika izlemeye çalışıyor. Bunun içerisinde gerçekten rasyoneliteyi yitirdiği birkaç saha var. Mesela İran sahası, özellikle oraya İsrail'in onu yanlış istihbarat raporlarıyla bir şekilde sokması, ki tekrar söyleyelim hani bu ABD'yi masumlaştıran bir şey değil. Girmeseydi o da ayrı bir mesele, ama özellikle bu süreç içerisinde ABD'nin artık siyasi ve askeri bir pragmatizm odaklı politika güttüğünü görüyoruz. Daha önce de söylemiştim. Amerika Birleşik Devletleri bu küresel tırnak içerisinde demokrat sistemin hani özellikle kurucusu olduğu bu küresel sistemin içerisinden şu anda uzaklaşırken şunu gösteriyor. Yani bu saatten sonra o romantik masallar, işte o sözde liberal hikayeler, bunların bir gerçekliği yok. Hukuk ya da ahlaki değerler değil. Önemli olan siyasi ve askeri anlamda pragmatizm. Yani en çok sonuç alacağı müttefikliklere odaklanmak. O yüzden şu anda İsrail'in özellikle ABD Orta Doğu politikalarına bıraktığı kötü bir miras var. Ve dikkat ederseniz şu anda Suudi Arabistan meselesini son dakika İbrahim anlaşmalarına bağladı, ama herkes şunu konuşuyor. Yani bir anda Suudi Arabistan'ı sattı mı? Ben açıkçası şuna odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. ABD acaba buna göre mi kurumsal ilişkilerini şekillendiriyor? Hani şu anda Abraham anlaşmalarından vazgeçmiş değiller. Bu politikadan belirli sayıklarla özellikle İsrail ve ABD arasındaki kurumsal ilişkiler yüzünden vazgeçemezler, ama Netanyahu'nun İsrail ile değil başka bir İsrail ile bu süreci devam ettirme konusunda bir mutabakat, bir anlayış birliği var mı arka planda? Bunu da tabii ki göreceğiz. Çünkü İsrail, özellikle İsrail'de de bir akım ABD ve İsrail'in dış politik öncelikleri ayrıldığında neler olabileceğini Netanyahu vakasında gördü. İşte bugün Gadi Eisenkot biliyorsunuz yaptığı açıklamalara bakın. Yarın öbür gün hani tırnak içinde daha mutedil, bütün işin yükünü Netanyahu ve aşırı sağcı soykırımcı hükümetine yükleme yönelik bir politika benimser ve bölgesinde bir ABD ile uyumlu normalleşme süreci güderse tabii ki bu anlaşmanın parçası olabilir. Son olarak da geçen gün yine biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde çıkan o devasa savunma bütçesiyle alakalı sanki İsrail bir anda ABD'yi kontrol edildi dediler, ama aslında bu Trump'ın 2024 kampanyasıyla çok uyumlu bir süreç. Onu belirtmek lazım. Orada özellikle İsrail 2047'ye kadar ciddi anlamda stratejik olarak dengelemeleri gerektiğini söylüyorlardı. Şimdi normalde ABD karşılıksız yardım yapan aktör konumundan en azından savunma sanayinde ortak işbirliği yapan bir konuma geliyor, ama bu acaba ABD ve İsrail'i birbirine daha çok bağlayan bir süreç mi? Yoksa ABD'nin ya artık kendi başının çaresine bakman gerekecek, sana benden son iyilik bu dediği bir süreç mi? Bunu da göreceğiz. Bunun da tabii ki bir Türkiye bağlamı da var, yok değil.
1: Şimdi işin bir de kongre tarafı var. Kongrede de İsrail'e karşı bir kırılma olduğunu görüyoruz. Hatırlayacaksınız siz de
0: evet.
1: Geçtiğimiz haftalarda işte yardımlar durdurulsun başlığıyla bir kongreden onay süreci vardı, hatırlayacaksınız. Bir tasarı gelmişti kongreye. Sanıyorum evet. 110 civarı kongre üyesi buna evet demişti. Şimdi burada da çok ciddi
0: 104
1: bir...
0: gibi bir şeydi. Evet.
1: 100 Doğru. civarı kongre üyesi buna evet. evet demişti. Bu da başlı başına önemli bir detaydı. Şimdi kongre tarafından da kısa bir soru sormak isterim. Oradan nasıl bir sonuç çıkmasını bekliyoruz bu F-35'lerle ilgili? Nereye varır bu süreç sizce?
0: Aslında biliyorsunuz 9 Temmuz'a kadar teknik olarak hani Türkiye'nin bu F-35 süreciyle alakalı büyük bir engel teşkil edilebilecek bir şey yapılmadı. Normal şartlarda Amerika Başkanı'nın hani bir veto hakkı var. Eğer buna karşı gelecek olursa bir 3'te 2 çoğunluk toplanılması gerekiyor falan. Ama bir şekilde dediğim gibi ABD'nin şu anda kurumsal hafızasının içerisinde bir dönüşüm var. Bunu kesinlikle görüyoruz. Fakat şu anki kongrenin içerisindeki özellikle İsrail yanlısı lobiler, İsrail destekli lobilerin nüfuzu hali hazırda devam ediyor. Bunu da görmezden gelemeyiz. Fakat bunun özellikle önümüzdeki kuşaklar içerisinde çok hızlı şekilde değişme eğiliminde olduğunu sadece kongredeki durumdan değil ABD içerisindeki anketlerde de görüyoruz. Özellikle de hani yeni nesil ABD politikacılarının hani genç muhtemel başkanlık namzeti olan kişilerden birisinin J.D. Vance'in kalkıp İsrail istihbaratıyla Epstein bağlantılarını açıkça dünyaya ilan ettiği bir süreç. Yani dolayısıyla Amerika'da bir dönüşüm var. Amerika'da özellikle özellikle İsrail'in dengelenmesiyle alakalı bir süreç var. Bu yarım kalmış, atıl kalmış bir süreçti biliyorsunuz. Hani Johnson'a kadar işte Eisenhower'dan tutun da Kennedy'ye hepsinin ciddi anlamda

0: anlamda Nixon'ı da dahil edebiliriz. Ciddi anlamda hani İsrail ile alakalı bir dengeleme süreci öngörmek istediği, Dimona'yı denetlemek istediği, işte USS Liberty gemisinin vurulduğu, hakeza biliyorsunuz Apollo üssünden İsrail'in kalkıp Amerika'nın zenginleştirilmiş uranyumunu çaldığı süreçleri de biliyoruz. Bunların hepsine toprak atılmıştı. Ama şu an ABD kendi içerisinde böyle bir zayıflığı sadece İsrail değil, hangi devlet için olursa olsun kaldıramayacağının farkında.
1: Peki.
0: Çünkü kendi dış politik önceliklerini kaybedip başka bir devlete hizmet etmenin bedelini gördüler. O yüzden ben bu dönüşümün önümüzdeki yakın gelecekte daha da hissedilir hale gelebileceğini
1: Şimdi
0: düşünüyorum.
1: Trump-Netanyahu görüşmesi yarın. Öyle bekleniyor en azından.
0: Evet.
1: ABD Başkanı dedi ki ufak bir görüş ayrılığımız var. Aslında görüş ayrılığının çok büyük olduğunu biliyoruz. Özellikle şimdi Gazze'den, Lübnan'dan ve Suriye tarafından bölgesinde o bölgelerden çekilmesini de talep ediyor Trump. Bir yandan Netanyahu'nun da bu konuda direttiğini veya direteceğini biliyoruz. Bir yandan da ABD Başkanı Trump 3 gündür bir saldırı düzenlemiyor İran'a karşı. İran da herhangi bir saldırı düzenlemiyor. Orada da bir suskunluk var. Bugün tekrar görüşüyoruz dedi. Çok süre vermeyeceğim dedi bu kez. Anlaşalım dedi. Aslında yine başa dönüp duruyoruz. Eğer anlaşmasalar bu kez çok geniş kapsamlı bir operasyon düzenleyeceğiz dedi. Orada nereye varılır? Özellikle o yarınki görüşmeden nasıl bir sonuç çıkar? Bu konuda Netanyahu istediğini alabilir mi ABD'den?
0: Yani hani Netanyahu'nun kendi perspektifinden baktığınızda şu an bunlardan bir tanesini bile kabul etmesi özellikle Ekim'deki seçimler öncesinde ciddi anlamda hani kendi topuğuna sıkmak diye tabir edebileceğimiz bir durumu ortaya çıkartır. Fakat Amerika Birleşik Devletleri ile özellikle Trump yönetimiyle Netanyahu arasındaki son dönem hani olması hiçbir şey de diyemiyoruz. Çünkü ciddi anlamda arka planda bir restleşme var. Bir ABD başkanının İsrail başbakanına çok galiz küfürler ve hakaretler ettiğini kamuoyuna bile duyurduğu bir süreç yani. Şurada son birkaç aylık meselelerden bahsediyoruz. Çok geriye de gitmeye gerek yok. Fakat özellikle Amerika Birleşik Devletleri bu süreçte hani İran'la alakalı süreçte ciddi anlamda bir zafiyete girdi. Şimdi eğer Lübnan meselesini, Suriye meselesini, Gazze'deki soykırım ve şu anda oradan bir sonraki aşama sürecini dengeleyemezse İsrail'in bu kaprislerine bir anda Körfez'deki özellikle Arap dünyasındaki müttefikliklerini de kurban etmiş olacak. Dolayısıyla bu denge içerisinde Amerika şu anda bir şekilde İsrail'i zapt etmeye ve bir dengede tutmaya çalışıyor. Fakat çok marjinalize olmuş. Özellikle Batı Şeria'daki ciddi anlamda bütün terörist yerleşimci politikasını daha da genişletmeye öneren bir yönetim var. Ve çok dikkat edici bir durum var Erkan Bey. Geçtiğimiz günlerde Smotrich bildiğiniz gibi şu anda ABD-İran savaşına dahil olmak işimize gelmiyor zaten. Onlar Amerika zaten yapması gerekeni yapıyor gibi bir açıklama yaptı. Aslında İsrail içerisinde de hani bu Netanyahu hükümetinin özellikle her ne kadar övseler Trump'ı işte bugüne kadar ki en iyi ABD başkanı, İsrail'in en büyük dostu olarak nitelendirseler de arka planda hani tırnak içinde kendi rahatsız oldukları meseleler de var. Dolayısıyla yarınki görüşme bir şekilde hani kravatların renginden tutun da yapılacak açıklamalara kadar bütün detaylarıyla belirli kopuşları bence bize gösterecek. Özellikle nasıl bir politik konjonktürün bizi beklediğini gerçekten biraz
1: Ben
0: netleştirebilecek
1: özellikle
0: bir
1: basın
0: görüşme
1: toplantısını çok
0: olabilir.
1: merak ediyorum. Orada hangi sorular
0: Evet,
1: gelecek,
0: aynen
1: Trump
0: öyle.
1: ne cevap verecek? Hakikaten merak
0: Aynen öyle.
1: ediliyor. Peki. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı. Ufuk Hocam çok teşekkür ediyorum. Değerli yorumlarınız
0: Ben
1: için çok
0: teşekkür
1: sağ olun.
0: ederim. Sağ olun, iyi
1: Trump'ın
0: geceler.
1: açıklamaları, Trump-Netanyahu görüşmesi yarın Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray'da olacak. Hepsini konuştuk. Moderatör Gece devam ediyor. AK Parti MYK Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti sözcüsü Ömer Çelik toplantı gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecine değindi. Yeni bir aşamaya geçildiğini söyledi. Sürece dair takvim de paylaştı. Ömer Çelik, CHP'den ayrılanların kurduğu yeni partiye ilişkin de ilk değerlendirmelerini yaptı. CHP'yi alacakaranlık kuşağına benzetti.
2: Bir takım ispat çabaları, bir takım olmayan şeyler üzerinden bu süreci sabote etme çabaları karşısında son derece duyarlı olmak gerekir. Türkiye Cumhuriyeti bütün bu kazanımlarla birlikte, terörsüz Türkiye hedefine ulaşmakla birlikte bütün vatandaşlarımızın, Türk, Kürt, Alevi, Sünni,

0: diğer aidiyetlere sahip bütün vatandaşlarımızın kendini daha iyi bir zeminde bulacağı bir noktaya ulaşacaktır.
1: Çerçeve yasada sona gelindi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sağduyu çağrısı yaptı. Hedefimiz meclis kapanmadan bu yasayı geçirmek dedi.
0: Terörist Türkiye konusundaki hazırlıklarımız bizim devam ediyor. Hemen her gün toplantı yapıyoruz. Bugün de toplantı yapacağız. Saatler süren toplantılar yapıyoruz. Bazen günde iki kere sabah ve akşam toplantı yapıyoruz. İnşallah meclis kapanmadan bu yasal çerçeveyi ortaya çıkarmış olacağız.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum, CHP'de yaşananlar ve Orta Doğu'ya dair pek çok başlık gündeme geldi. Çelik, dar mahalle ideolojilerinden kurtulmak gerektiğini söyledi.
0: Devletimizin niteliklerine ve milletimizin değerlerine gölge düşürecek hiçbir şey yapılmadı. Dar mahalle ideolojilerinin gündeme gelmesi son derece zararlıdır. Cumhur İttifakı tarafından ortaya koyulan irade, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon vasıtasıyla Meclis Başkanımızın başkanlığında yürütülen çalışmalar, aynı şekilde Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatlarla bir devlet politikası olarak bunun yürüyor olması, bütün bu zaman dilimi aslında son derece dinamik geçti. Adlarımız farklı olsa da hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir.
1: Sürecin terörsüz bölgeye evrilmesi hakkında da konuştu. Kendi irademizi kendimiz inşa edeceğiz. Emperyalistlerin kullandığı hiçbir örgüt kalmayacak dedi.
0: Bölgemiz açısından da emperyalistlerin terör örgütlerini birer vekalet savaşı unsuru olarak kullanıp bölge halklarına zarar veren bütün bu yaklaşımlarının elimizin tersiyle itileceği bir ortam çıkacaktır. Kendi irademizi kendimiz inşa etmeliyiz. Bölgedeki barışı koruma konusunda kendi mekanizmalarımızı kurmalıyız. Ülkemizin içerisinde de şu ana kadar geldiğimiz iradeyi zihinsel ölçeklerimizi büyüterek, dilimizi iyi bir doğrultuda tutarak, dar mahalle ideolojilerinden kaçınıp, meydanlarda buluşarak, zihinsel meydanlarda, fikirsel meydanlarda buluşarak değerlendirmek gerekir.
1: Ve CHP'deki bölünme. Çelik yaşananları alacakaranlık kuşağına benzetti. Yeni denecek bir şey olmadığını da söyledi. CHP kökenli iki partideki eski tartışmaların değişmediğinin altını çizdi.
0: Her gün yeni bir şey çıkıyor alacakaranlık kuşağıyla ilgili. Esasında yenisi eskisinden ziyade CHP'nin iç çatışması başka zeminlerle ve başka formüllerle devam ediyor. Herhangi bir şekilde yeni denecek herhangi bir şey yok. Çünkü önceki tartışma kapanmış değil. Yani eski bir tartışma daha önce CHP içindeki iki kanat arasında devam ederken bugün CHP kökenli iki parti arasında devam etmiş oluyor.
1: AK Parti 14 Ağustos'ta 25. yılını kutlayacak. Hazırlıklar erkenden başladı. Çelik sadece bir günlük değil 14 günlük bir kutlama olacak dedi.
0: Bir günde kutlamayacağız 25. yılımızı. 1 Ağustos'tan başlayarak logomuzun ilanından başlayarak o zamana kadar bir sürü sürprizimiz olacak size. 1 Ağustos'tan 14 Ağustos'a kadar hem burada hem de Türkiye genelinde yoğun bir faaliyetle bunu kucaklayacağız. En son Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasıyla ki o konuşmaya bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Dolayısıyla bu 25 yıllık mücadelede Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız bugün milletinin huzurunda alnının akıyla, şerefiyle, verdiği mücadeleyle, devletin ve milletin emanetine sahip çıkmakla çeyrek asırlık bir gurur tablosunu tek başına yansıtmaktadır.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yazılı bir açıklama yaptı. CHP ve Yeni Parti hattında yaşanan tartışmalara ilişkin dikkati çeken mesajlar verdi. Bahçeli, siyasi rekabetin kişisel hesaplaşmaya dönüşmemesi gerektiğini belirtti. Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milletinin tüm siyasi partilerin üzerinde olduğunu belirtti. Hiçbir parti içi mücadelenin ya da kişisel çekişmenin ülkenin ortak geleceğinden daha önemli görülemeyeceğini söyledi. Açıklamasında CHP ile Yeni Parti arasındaki tartışmaların Türkiye'nin ana gündemi haline getirilmemesi gerektiğini de belirten Bahçeli, çevrede ateş çemberinin genişlediği, küresel güç mücadelelerinin sertleştiği bir dönemde Türkiye'nin enerjisinin geçici siyasi polemiklerle tüketilmemesi gerektiğini vurguladı.

0: Çeli, son dönemde gündeme gelen rozet töreni ve organizasyon tartışmalarına da değindi. İddiaların hukuk çerçevesinde aydınlatılması gerektiğini belirtti. Söylentiler üzerinden siyasi infaz yapılmasının kabul edilemeyeceğini ifade etti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel 2,5 yıl CHP koltuğunda oturdu. İmamoğlu yönlendirmesiyle CHP Genel Başkanlığına talip olduğunda Özgür Özel en çok değişim vaadinde bulunmuştu. Peki bu süreçte CHP'de değişen bir şey oldu mu gerçekten? Yolsuzluk sarmalına giren CHP yol mu aldı yoksa kan mı kaybetti? Ve daha da önemlisi Özel'in ilan ettiği yeni partide değişen ne olacak?
1: Değişimciyiz demişlerdi. Sadece Kılıçdaroğlu'nu dışarı atmışlardı. Özgür Özel'den Veli Ağbaba'ya, Ali Mahir Başarır'dan işte Gökhan Günay'dan, Sezgin Tanıkoğlu'dan Umut Akdoğan'a kadar. Hepsi Kılıçdaroğlu'nun partiye monte ettiği isimlerdi.
2: Özgür Özel 2 yıl 194 gün CHP Genel Başkanı koltuğunda oturdu. O koltuğa da İmamoğlu'nun motivasyonuyla değişim şart söylemiyle talip olmuştu. Peki bu 2 yılda CHP'de ne değişti?
1: Kılıçdaroğlu'nun bütün günahlarına ortaktılar ama Kılıçdaroğlu'nu kapının önüne koyup o kurultayda bütün günahların sorumluluğunu Kılıçdaroğlu'na yıkıp kendilerini değişim gibi sunmaya çalışmışlardı. Biz değişimciyiz demişler. Şimdi aynı isimler aynı Kılıçdaroğlu'dan ayrılıp partiden ayrılıp yeni izliyorlar. Böyle olunca ne oluyor? Bütün siyasi rekabet rakip partilerle yaşanacağına CHP'liler arasında yaşanmış.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in sosyal medya hesabına koyduğu fotoğraf bile değişen hiçbir şey olmadığını gösteriyor. Zira fotoğrafta sol tarafta Atatürk'ün bir pozu, yanında köylü milletin efendisidir sözü. Peki Özel değişim değişim diye yola çıktığında ne diyordu?
3: Sıkışınca milli mücadeleden, Atatürk'ten falan bahsederek, alkış alarak ilerlenemez.
4: Atatürk sizden partisini iktidar yapmanızı bekliyor.
2: Hadi diyelim ki Özgür Özel CHP'nin mirasına biz de talibiz diye düşündüğü için Atatürk'e yine sırtını yaslamak zorunda kaldı. Peki ya traktörlü pozuna ne demeli? Yani hiç mi iletişim danışmanı yok acaba yeni partide diye sormadan edemiyor insan. Zira o pozun ilk akla getirdiği elbette bu reklam filmi oluyor.
5: CHP'ye oy verene traktör bedava.
2: Hatırlayın, Özgür Özel o dönem bedava traktör vaadi için ne demişti?
6: Diyorsunuz ki inanmayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör demişsiniz. Nerede traktörler?
7: Çarpıcı olsun diye CHP'ye oy verene traktör bedava. Şimdi sosyal medyada
6: inanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör.
7: Aynen öyle. Martın başlığı sonra öyle.
2: Bu arada Özel'in sürdüğü traktörde hemen arkasında oturan kişi de yolsuzluktan mahkum olmuş bir isimdi. O dönem CHP Yozgat İl Başkanı olan Abdullah Yaşar'ın SHP döneminde belediye başkanlığı yaptığı sırada zimmet ve yolsuzluk suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldığı ve 1,5 yıl cezaevinde yattığı ortaya çıkmıştı. Yani Özel'in yol arkadaşları her daim biraz sorunlu. Öyle ki CHP'nin sosyal medya hesaplarına çöküp ismini yeni parti yapıp yola devam etmeyi bile normal görüyorlar.
8: Resmi sosyal medya hesapları mesela CHP'nin eski hesapları isim değiştirip yeni parti adına geçirmişler.
2: Neyse biz bedava traktör meselesine dönelim tekrar. Zira Özel ve kurmaylarında vaatte bulunup sonra unutmak gibi bir gelenek var aslında. Hatırlayın 2019 seçim vaatleri hatırlatılan İmamoğlu 2024 seçimleri öncesinde ne demişti?
9: Denizaltıyla kent içi yolculuk demişsiniz mesela bu. Hatırlıyor musun? Bunlar sizin broşörünüzden aldınız.
10: Onu hatırlamıyorum. Denizaltı'yla kent içi yolculuğu hatırlamıyorum.
2: Özetle CHP'yi ele geçiremeyince bölmeye talip bir kadro yola çıktı. Ancak şimdiden kan kaybetmeye başladılar bile.
1: CHP'den ayrılmayacağım diyenler, ben CHP'de kalıyorum diyenler Özgür Özel ekibi tarafından derhal hain ilan edildi. Ya Zeydan Karalar bile, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı. Ne dedi? 54 yıllık CHP'liyim, CHP'de kalacağım dedi. Böyle dediği için, yani benim isimlerle işim yok. Bütün mücadele Atatürk'ün bu iki eserinden biri olan CHP'de sürdürülmeli dediği için kesinlikle katılıyorum. Yahu Zeydan Karalar bile linç ediliyor. Bakın iddia ediyorum. Mansur Yavaş yarın çıksın, ben CHP'den

0: ayrılmıyorum desin, Mansur Yavaş'a bile saldırırlar. Vahap Seçer çıksın, ben CHP'de kalıyorum desin, Vahap Seçer'i bile linç eder.
1: Bu arada yeni partinin parti programına yönelik eleştiriler de şimdiden başladı. FETÖ ile mücadele, mavi vatan, emperyalizmle mücadele yok. Eyalet sistemi öneren yerel özerklik şartı, LGBT sözleşmesi denilen İstanbul Sözleşmesi var sistemleri sosyal medyada paylaşılıyor. Ne diyelim? Takdir milletin elbette.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kılıçdaroğlu'nun düzenlediği üye törenine figüranların katılması bir kumpas mı? Yeni partinin anlatısı, CHP'nin taban desteğini kaybetmesinin bu sonuca yol açtığı doğrultusunda. Ancak figüran olayının detaylarında tesadüfle açıklanamayacak şeyler var. İşte ayrıntılar.
3: Özgür Özeller için artık Cumhuriyet Halk Partisi, artık ana muhalefet partisi özelliğini kaybetmiş, Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte yok olup gidecek bir parti. Artık bütün gündemlerinden çıkmalı, adlarını bile anmamalılar.
1: Sadece 91 vekil değil, FETÖ'de CHP'den yeni partiye tayin olmuş gibi. Örgütün ekran üzerinden Cevheri Güven artık CHP yerine yeni partiye akıl veriyor.
3: Artık CHP defteri tamamen kapanmış olmalı. CHP unutulup yok edilip gelecek partilerden biri olmalı.
1: Peki yeni parti bu öğüdün gereklerini yerine getirebiliyor mu? Vitrinde evet ama sütre gerisinde işler farklı yürüyor. Yeni parti sosyal konvansiyonel tüm medyasıyla CHP'ye saldırıyor. Bu rakibinin henüz AK Parti olmadığı, CHP olduğunun bir göstergesi.
4: Nasıl kirlendiniz ya? Bu nedir ya? Bu ne? Yani Aziz İhsan Burhanettin'i satın alıyor. Burhanettin de parasıyla sizlerin haberlerini satın alıyor. Siz bir misyon gazetesiydiniz. Evime bir günden başka gazete girmiyordu. Geldi düştüğünüz duruma bak.
1: Gürsel Tekin'in elinde Özgür Özel İmamoğlu döneminde CHP'den bir güne aktarılan fonların dökümünü tutuyor. 2024'te 798 bin lira, 2025'te 1 milyon 713 bin lira, 2026'da 1 milyon lira. CHP'de kopuştan sonra gerçekleşen üye katılım töreninde para karşılığı figüran getirildiği haberi bir güne ait. Haber doğru. Gerçekten de üye toplantısında figüranlar var.
5: Dizi ve filmlere figüran şey yapan, ayarlayan, toplayan ajanslar 2 gün önce bizi arayarak CHP'nin toplantısı var, katılırsanız 1000 TL ödenecek nakit diyerekten çağırdılar, biz de geldik.
1: Evet haber doğru ancak bu haberi neden bir gün yaptı? Tek açıklaması haberde imzası bulunan muhabirin acar bir gazeteci olması mı? Gazeteci Sinan Burhan, TV100 ekranlarından ilginç bir iddiada bulundu. Adı geçen ajanslardan birinin kendisine gönderdiğini iddia ettiği açıklamayı okudu.
6: Ajanstan bir açıklama var. CHP'ye gönül veren bir birey olarak törende yakın dostum ve arkadaşım Samet Özkaş'a destek olmak amacıyla ajansımın tüm imkanlarını kendi irademle seferber ettim.
1: Figüranları törene yönlendiren ajansın sahibi bir CHP'li olduğunu ve kendi kendine inisiyatif aldığını iddia ediyor. İnisiyatif açıklaması da tıpkı acar muhabir anlatısı kadar tatmin edici değil. Üstelik tüm bunların yeni partinin CHP'nin seçmen nezdinde hiçbir meşruiyetinin olmadığını savunduğu bir dönemde yaşanıyor. Tesadüfle açıklanamayacak kadar girift. Sonuç itibarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Gürsel Tekin'in kumpas iddiası üzerinde durulması gerektiğini düşündü. Konu hakkında bir soruşturma başlatıldı. Açıklamada araştırmalar sonuçlandığında şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacağı bildirilmesi önemli bir detay. Ama tören gününe ilişkin kumpas kokularının yükseldiği tek detay figüranlar değil. Ve Kılıçdaroğlu'nun Tuana Saliha İyigör'le fotoğraf vermesi. Bu görüntüler de CHP'li sosyal medya hesaplarının gündemindeydi. Murat Gül İbrahimoğlu'nun özel jetinde uyuşturucu ve fuhuş partileri düzenlendiği öne sürülmüştü. İyigör'de İmamoğlu suç örgütü soruşturması sanığı Fatih Keleş'in kız arkadaşı olarak o jette bulunmuştu. Tüm bunların üst üste gelmesi hedefin Kılıçdaroğlu'nun imajı olduğunu gösteriyor.

0: gösteriyor.
1: Geçelim Ahbap'a. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada kayyum kararı alındı. Mahkeme derneğin mal varlığının idare yetkilerini kayyuma devretti. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında derneğe TMSF kayyum olarak atandı. Soruşturma kapsamında başsavcılık, Ahbap Derneği'nin tüm mal varlığının idare yetkilerinin tümüyle yönetim kayyumuna devredilmesini talep etti. Mahkeme talebin kabulüne karar verdi. Hakimliğin kararında derneğin faaliyetlerinin sona erdiği, hesaplarına ve mal varlıklarına tedbir konulduğu ve derneğin fesih sürecinin başlatıldığı belirtildi. Kararda derneğin iştiraklerinin de TMSF yönetiminde kayyum idaresine tabi kılındığı ifade edildi. Mahkeme, derneğin tüm mal varlığının idare yetkilerini tümüyle yönetim kayyumuna devretti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada aralarında derneğin kurucusu olan Haluk Levent'in de yer aldığı 28 zanlı tutuklanmıştı. Soruşturma derinleşiyor. Bu kapsamda gazeteci Uğur Dündar, şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile şarkıcı Hayko Çepkin ifadeye çağrıldı. Kırmızıgül ve Altun'un ifadeleri de ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ahbap Derneği'nde toplanan bağışların kişisel hesaplara aktarıldığı iddiasıyla yolsuzluk ve kara para aklama soruşturması yürütüyor. Bu kapsamda asrın felaketinin yaşandığı süreçte gerek ekranlarda gerekse de sosyal medya hesaplarında dernekle ilgili manipülatif yayınlar ve paylaşımlar yapan isimlerin de ifadeleri alınıyor. Soruşturma kapsamında son olarak gazeteci Uğur Dündar, sanatçı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile rock müzik sanatçısı Hayko Çepkin ifadeleri alınmak üzere savcılığa davet edildi. Avukat Feyza Altun ifadesinde gelinen noktada hata olduğunu görüyorum dedi. Devlet kurumlarına duyulan güveni konu alan sosyal medya paylaşımını da bu düşüncelerle yaptığını söyledi. Paylaşımının yanlış olduğunu kabul etti. Feyza Altun bağış çağrısını ve Ahbap Derneği ile mali ilişkiyi de reddetti. Mahsun Kırmızıgül ise Haluk Levent'i gençlik yıllarından ve müzik hayatlarının ilk dönemlerinden itibaren tanıdığını anlattı. Depremlerin ardından Ahbap Derneği'nin önemli bir çıkış yaptığını söyledi. Yapılacak yardımların yanı sıra Haluk Levent'in daha düzgün bir iş çıkaracağı umuduyla sevindiğini belirtti. Kırmızıgül'ün bu ifadesi Levent'in geçmişine ilişkin bazı çekinceler taşıdığı şeklinde değerlendirildi. Ahbap Derneği soruşturmasında daha önce de Ahbap'a bağış çağrısı yapan ve Haluk Levent'i övücü paylaşımlarda bulunan Fatih Altaylı, Ruşen Çakır, Hazal Kaya, Özlem Gürset ve Fatih Portakal gibi isimler savcılıkta ifade vermişti. Türk kozmetik sektörü üretim gücü ve ihracat performansıyla büyümesini sürdürüyor. Bugün 194 ülkeye ihracat yapan sektör sadece ekonomik katkısıyla değil, güven odaklı üretim anlayışıyla ve köklü geçmişiyle de dikkati çekiyor.
2: Kozmetik sektörü büyüme ivmesi yukarı olan bir sektör. Yani her yıl bir büyüme ivmesi var. Oldukça da potansiyeli yüksek bir sektör.
3: Türk kozmetik sektörü her yıl büyümeye devam ediyor. Dünyada yaklaşık 500 milyar dolarlık hacme sahip sektörde Türkiye'de güçlü konumunu pekiştiriyor. 194 ülkeye ihracat yapan sektör, cari açık vermeyen ender alanlardan biri olmasıyla da öne çıkıyor. Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Arslan son verileri paylaştı.
2: Yaklaşık 500 milyar dolar seviyesi olan, pazar büyüklüğü olan bir sektörden bahsediyoruz. Türkiye'deki pazar büyüklüğü de yaklaşık 3.3 milyar dolar seviyesinde.
3: Türkiye'de kozmetik ürünler dijital ürün takip sistemiyle izleniyor. Avrupa ile uyumlu sistem sayesinde piyasa gözetimi ve denetimi etkin şekilde yürütülüyor. Sektörde 13.500'e yakın kayıtlı marka bulunurken merdiven altı üretimle mücadele de sürüyor. Hedefse sadece ihracatı arttırmak değil, güveni de dünyaya taşımak.
2: Çünkü artık dünyaya sadece ürün ihraç etmiyoruz. Bir taraftan güven ihraç ediyoruz. Bir taraftan kültürümüzü ihraç ediyoruz. Dolayısıyla orada hem şeffaf olmak, hem etik olmak, hem vaatlerimizi karşılayan ürün ve formülasyonlar üretebilmek çok kritik bir noktaya geldi.
3: Türk kozmetik sektörü binlerce yıllık güzellik ve bakım geleneğini modern üretimle buluşturuyor. Hedefte ise Türk kozmetiğini yalnızca bir ürün değil, kültürel bir değer olarak da dünyaya tanıtmak var.
1: İngiltere'de bir camiye düzenlenen İslamofobik saldırının ardından başlayan küçük bir dayanışma hareketi, dünyanın birçok ülkesine yayılan küresel bir barış mesajına dönüştü. Cake Not Hate kampanyasıyla milyonlara ulaşan Dan Harris ve otizmli oğlu Joshua Harris'in sevgi ve barış arzusuyla devam eden yolculuğuna 24 ekibi de şahit oldu. Dan Harris, nefrete karşı kekle verdikleri mücadeleyi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmelerini ve Türkiye izlenimlerini paylaştı.
0: Çünkü kek evrenseldir. Ten renginizin ne olduğu, dininizin ne olduğu fark etmez. İnsanlar keki sever. Kek bizi birleştiren bir şeydir. Joshua da zaten harika bir tatlı ustası olduğu için barışın bir simgesi olarak kek getirmek bizim için son derece doğaldı.
4: İslamofobiye kekle karşı koydu. Cake Not Hate kampanyasıyla milyonlara ulaşan Joshua Harris bu kez kampanyasını İstanbul'da yürüttü. İyiliğin küçük elçisi bu kez İstanbul'daydı. Bir dilim kek milyonlara umut oldu. İslamofobiye karşı başlattıkları Cake Not Hate kampanyasıyla dünyanın dört bir yanında gönüllere dokunan Harris ailesi bu kez İstanbul'dan sevgi mesajı verdi. İngiltere'de bir camiye düzenlenen İslamofobik saldırının ardından başlayan anlamlı yolculuk artık dünyanın birçok ülkesine uzanıyor. 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris ve babası Dan Harris, keki barışın sembolüne dönüştürerek ön yargılara sevgiyle karşılık veriyor.
0: Joshua konuşamayan, otizmli 12 yaşında bir çocuk ve aynı zamanda harika bir fırıncı tatlı ustası. Bu yüzden biraz kek pişirmesi onun için çok doğaldı. Mescide gittik ve insanlar bu toplumsal dayanışmayı gerçekten çok takdir etti.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu anlamlı yolculukta Harris ailesini yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Joshua Harris'i ve ailesini Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Baba Dan Harris bu kabulden ötürü memnuniyetini dile getirdi.
0: Sayın Cumhurbaşkanı ile tanışmak bizim için gerçekten çok anlamlıydı. Çünkü Müslüman aleminin gerçek bir lideri olarak insanlar rehberlik ve destek için gerçekten ona bakıyorlar. Zira kendisi batıdaki Müslümanların şu sıralar ciddi anlamda baskı ve saldırı altında olduğu konusunda çok net ve güçlü bir duruş sergiliyor. Bu yüzden doğal bir müttefike sahip olmak harikaydı. Ayrıca Joshua da çok önemli bir amca daha kazanmış oldu.
4: 12 yaşındaki Joshua, iyilik elçisi olduğu camilerde kek dağıtmaktan, o atmosferde bulunmaktan büyük mutluluk duyuyor. Camilerde sadece barışın elçisi olarak kek dağıtmıyor, aynı zamanda huzuru buluyor ve sakinleşiyor.
0: Bunu kesinlikle görüyoruz. Yüzlerce videoda gördüğümüz gibi koşarak camiye giriyor ve otomatik olarak minbere doğru gidiyor ki bunun burada arkamızda muhteşem bir tanesi duruyor. İçinde bir huzur duygusu oluşuyor. Çünkü bildiğimiz gibi camiler barışın, huzurun ve sakinliğin mekanlarıdır ve kendisi de buna çok güçlü bir şekilde bağlanıyor.
4: İstanbul'daki ziyaretini tamamlayan ailenin bir sonraki durağı Malezya.
0: Birkaç saat içinde Malezya'ya uçuyoruz. Bu yüzden gerçekten çok heyecanlıyız. Çünkü orası da İslam dünyasının öncü ülkelerinden biri ve Müslüman halk son derece nazik ve misafirperver olarak bilinir. Biz de Batı'ya, özellikle de Batı medyasına ve İngiliz kamuoyuna bu Müslüman ülkelerin medyada bize anlatılanlar gibi olmadığını göstermeye çalışıyoruz. Aksine nazik ve misafirperver insanlarıyla çok güzel yerler.
1: Filenin sultanları yine tarih yazdı. Milletler Ligi kupasını ikinci kez Türkiye'ye getirdi. Brezilya'yı finalde 3-1 mağlup ederek şampiyon olan milli takım İstanbul Havalimanı'nda coşkulu bir törenle karşılandı.
5: Canı gönülden çalışıyoruz gerçekten. Müthiş bir Viyana'yla tabii geçirdik günden güne. gerçekten performansımızı arttırarak ilerlediğimiz ve finalde de en iyi takım performansımızı ortaya koyduğumuz gerçekten finale yakışır bir oyun koydu ve çok hak ettik bu kupayı. O yüzden büyük bir gururla ülkemize dönüyoruz.
4: Milletler Ligi'nde ikinci kez zirveye çıkan

0: Filenin sultanları yurda döndü. Finalde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek kupayı kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı İstanbul Havalimanı'nda Türk bayrakları ve çiçeklerle karşılandı.
1: Filenin sultanları bir kez daha tarih yazdı. Brezilya'yı 3-1 mağlup eden milliler kupayla yurda dönüş yaptı.
2: Ahmet biraz kaldırın.
3: Bence bizim elde ettiğimiz başarı harika bir şey. Sadece kendimiz için değil, Türk milleti için yaptık bunu. Bence harika bir güç ve takım oyunu gösterdik. Yaz boyu bunun için çok çalıştık.
0: Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkınbak, Filenin Sultanları'nın millete büyük gurur yaşattığını belirterek, Avrupa Şampiyonası öncesinde milli takıma başarı dileklerini iletti.
4: Filenin Sultanları'nı bir alkışlayın, onları yürekten tebrik ediyoruz. Bizlere büyük gurur yaşattılar. İstikrarlı bir şekilde başarıdan başarıya koşuyorlar. Yine 2023'te de şampiyon olmuşlardı. Avrupa şampiyonu oldular. Ağustos'ta Avrupa Şampiyonası var. Başta teknik heyet olmak üzere takımın tüm sporcularına, hepsine yürekten alkışlar, milletimizi sevindirdiler, milletimize büyük gurur yaşattılar.
0: Takım kaptanı Gizem Örge ile baş antrenör Daniele Santarelli'ye çiçek takdim edildi. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Filenin sultanlarıyla gurur duyduğunu vurguladı.
5: Son 24 saatte biz 3 şampiyonluk yaşadık. U16 Balkan şampiyonu, U17 Balkan şampiyonuna mağlup ve sultanlar dünya şampiyonu, Milletler Ligi. Dolayısıyla altyapısıyla, kadınıyla, erkeğiyle voleybol hep şampiyonluklar, hep kürsüde yer almak, güzellikler yaşatmaya gayret gösteriyor. Ben takımımla gurur duyuyorum. Az hata yaptılar, inandılar, hayalinden ve hedefinden vazgeçmediler.
0: Baş antrenör Daniele Santarelli ise hedeflerinin bitmediğini söyledi.
6: It's a beautiful day for us. We are so happy.
7: Herkese merhabalar. Burada olmaktan dolayı, böyle karşılanmaktan dolayı çok mutluyuz. Harika bir turnuva geçirdik. Gün be gün çok daha iyi oynayıp kazandık. Herkesle gurur duyuyorum. Ama bizim için hedefler bitmedi. Yazın kalan bölümünde daha fazla çalışıp daha fazla kupa alacağız.
6: Like a coach, I want to say thank you to my staff.
0: Havalimanına karşılamaya gelen vatandaşlar duydukları gururu dile getirdi.
8: Heyecanla bekliyoruz. Dediğim gibi biz voleybol ülkesiyiz. Her yaştan herkes şu anda sultanlarla gurur duyuyoruz. İnşallah şimdi onlara güzel bir kutlama yapacağız.
9: Öyle, bu anı onlarla paylaşmak istedik. Ortak bir anı biriktirmeye çalışıyoruz kızlarımla, ailemle beraber. Bizim için aynı zamanda bir rol model kızlarım için de. Çok gururluyuz. Bu anın, bu heyecanın birlikte yaşanması bizim için çok özel.
10: Voleybolda kazandıkları için, şampiyon oldukları için tebrik ediyorum.
11: Sinop İl Müftülüğü'nce hayata geçirilen Sinop'un en güzel cami bahçelerini seçiyoruz projesi kapsamında başarılı bulunan 100 camide görev yapan 119 din görevlisine başarı belgesi verildi. İl genelinde cami bahçeleriyle müştemilatlarının daha temiz, düzenli ve estetik bir görünüme kavuşturulmasını amaçlayan proje kapsamında 1 Nisan-30 Haziran 2026 tarihleri arasında merkez, ilçe ve köylerde bulunan 1153 cami oluşturulan komisyonlar tarafından değerlendirildi. Yapılan incelemeler sonucunda 100 puan üzerinden 85 ve üzeri puan alan 100 camide görev yapan 119 din görevlisi başarı belgesi almayı hak kazandı. Proje kapsamında Abalı Köyü Soğucak Mahallesi Camii Sinop'un en güzel camii seçildi. Ben böylece bu bölümü noktalayalım. Saat başına devam edeceğiz.

0: adının başında gazeteci olan ve yıllarca gazeteciliği yaptıklarını iddia edenlerin yazdıkları yazıları falan görüyorum Hikmet abi. Ama sen yandaşsın. Bu utanmazlar tarafsız gazeteci. Bak yukarıda şimdi cemaati destekleme zamanıdır yazısının sahibi Emin Çölaşan FETÖ'ye yatan FETÖ'nün önüne yatan Emin Çölaşan mesela
1: hala yazıyor bak orada.
0: Tayyip'in bak terbiye sınırlarını zorluyor bak. Tayyip'in borazanı TRT kurultayı değil cüceleri yayınladı demiş. Aa,
1: Tokmakçı da duruyor da tabii.
0: Devam. Tokmak köşesiyle bilinen Rahmi Turan adındaki o adına gazeteci dedikleri

0: kişi Tokmak köşesinde Tayyip'i korku sardı başlığını kullanmış.
1: Ne korktu ama biliyor
0: musun? Abi devam ediyoruz ya. Adını şu anda okuyamıyorum ama gazeteci bak diyorlar ki.
1: O
0: bak,
1: şey.
0: Timsahlar Gandhi Kemal'i sardı. Bak yazı. Yolun açık olsun Kemal. Bak. Bak görüyorsun değil mi? Bunlar gazeteci ha.
1: Haşi bak.
0: Davet alırsam CHP'ye katılırım.
1: Tabii.
0: Bak bunlar köşe tabii, yazarı.
1: Haşa.
0: Atanın partisine haşa, yakışan budur.
1: Tabii. Bak şimdi bu Sözcü öyle utanmaz bir gazete ki. Öyle utanmaz ki. Yani bak kepazeli böyle kanalizasyonu sokup çıkartıyorsun.
0: Sonra sen yandaş oluyorsun bunlar tarafsız oluyor.
2: Amerika'nın başkanı seçilen Biden Erdoğan'dan kurtulacağız falan dedikten sonra o başkanlığı döneminde de sağlığıyla dalga geçme zinhar yapmayacağımız bir şeydi.
1: Böyle
2: boşluklarla falan tokalaşır hale gelince. Sen Erdoğan'dan kurtulmaya çalıştın ama maalesef muvaffak olamadın demiştik Biden'a. Tam ifadesi buydu. Erdoğan'dan kurtulmak ifadesini kullanıyordu. Muhalefetteki dostlarımızı desteklemek suretiyle. Yani 16'lı, 6'lı değil 16'lı masa, 7 düvel, bütün dünya, bütün o... güç odakları bir araya geldiler. Yine olmadı. Bu da dediğimiz gibi şu anda Hikmet Bey'in az önce bahsettiği o sahte kahraman figürünün dışa vurmuş hali.
3: Hocam.
2: Baykal'dan sonra Recep Bey'e artık uyku yok manşetiyle Kemal Kılıçdaroğlu güzellemesi yapan gazetenin şu anda Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafındaki milletvekillerini ihanetle suçluyor olması manidar geldi bize. Evet, yani evet. Bu gazetenin okuru olmadığımız için kendimizi şanslı addettik. Bizi seyreden bu gazete okurlarına da bu dostane tavsiyemizi iletiyoruz. Yani sizin zekanızla dalga geçiyorlar. Yılmaz Özdil'in de dediği gibi size başka bir illüzyon sergiliyorlar ve söyledikleri gibi değil aslına bakarsanız işin gerçeği. Bunu da biz söyleyelim istiyoruz diyoruz.
4: Evet. 10 sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.
5: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres, Salı 20'de 24'te.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Dokuz yıldır ülkemizde emeği, yatırımı, geleceği paylaşan, güvence altına alan bir sigorta var. 30 milyonu aşkın poliçeyle milyonların güveni. Her 7 araçtan birinin güvencesi. Finansal sigortaların ve kentsel dönüşümün uzmanı. Sorumluluk sigortalarında Türkiye'nin lideri Quick Sigorta, güçlü finansal yapısı ve öz sermaye büyüklüğüyle Türkiye'nin en büyük 5 sigorta şirketinden biri oldu. %100 yerli sermayeli Quick Sigorta. Türkiye'nin güven ortağı.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Efendim yeniden merhaba. Moderatör Gece devam ediyor. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık bir saat daha sizlerle beraber olacağız. Bülten'in bu bölümünde bir bağlantıyla başlayalım. Sebebi de şu, Gülistan 9 soruşturması biliyorsunuz çok yönlü olarak devam ediyor. Gün içerisinde yeni gelişmeler de vardı. Yeni detaylar var. O detayları öğrenmek için bölgeye gideceğiz. Türk Medya Diyarbakır temsilcisi Şeyhmus Çakan bizi bekliyor. Şeyhmus Çakan.
1: Erkan Kol Gülistan 9 soruşturmasında dönemin valisi Tuncay Sonel'in nasıl bir cinayet şebekesi kurduğunu yapılan soruşturmalarda anlayabiliyoruz ve bu kapsamda yine bugün 15 ilde ayrıca operasyonlar vardı. 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında emniyet müdürleri, emniyet amiri, başkomiser ve polis memurları da vardı. Ama tabii bugün günün en önemli gelişmelerden biri de aslında cezaevinde tutuklu bulunan Tuncay Sonel ve diğer 3 kişi bugün yine Erzurum Adliyesi getirildiği geniş güvenlik önlemleri altında savcıya ifade verdiler ve ardından da tabii 6 ayrı suçtan tutuklama talebi de bulunuldu bunlar için. Dönemin valisi Tuncay Sonel, Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok savcılıktaki sorgulamaların ardından 6 ayrı suçtan daha tutuklamaları talebiyle Erzurum 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevkleri sağlandı ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında bilişim sistemini yok etme, bozma ve verileri yerleştirme, cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, nitelikli yağma ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma suçlarından yine tutuklanarak cezaevine gönderilmiş oldu. Aslında soruşturmanın başından beri dönemin valisi Tuncay Sonel'in Gülistan 9 olayıyla ilgili nasıl delilleri yok ettiğini, nasıl delilleri örtbas ettiğini yapılan soruşturmalarla ve gerek gizli tanıklar, gerek tanıkların vermiş olduğu beyanlarda da anlayabiliyoruz. Ve bu kapsamda daha önce Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıklarınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar vardı. Ve bunların vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda yine 4. dalga operasyon gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek bugün sosyal medya hesabından bu operasyonla ilgili detayları da paylaştı. Ve yine bu anlamda 15 ilde 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı olarak Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir operasyon gerçekleştirildi. Tabi soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ifade analizleri ile teknik, dijital ve saha çalışmaları sonucunda Tunceli'de görev yapan bazı kolluk personellerinin Gülistan 9'un kaybolmasının ardından yürütülen adli süreçteki işlem ve eylemlerine ilişkin usulsüzlük ve delillere müdahale şüphesi doğuran bulgular elde edilmiş şeklinde bir açıklama yaptı Adalet Bakanı Gürlek ve tabii operasyon kapsamında da 15 ilde 18 kişiye yönelik de ve bunlar arasında emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, bir komiser, polis ve 10 polis ile emekli polisler vardı ve bir de bilgisayar işletmeni toplamda 18 kişi gözaltına alındı ve diğer şüphelilerin yakalaması için de şu an için operasyonlar devam ediyor. Tabii şu an şu

Pelerin Erzurum Jasat'ta yani jandarma komutanındaki ifade alma işlemleri süreçleri de devam ediyor. Ama her ifade alma sırasında yeni bulgular, yeni detaylar da ortaya çıkıyor ve yapılan bu özellikle teknik takip ve yeni bulgularla birlikte de şu an

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede savunma sanayi alanındaki işbirliği fırsatları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Faye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Senegal ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan, görüşmede iki ülkenin karşılıklı ticaret hacmi hedefine ulaşması için gayretin devam edeceğini kaydetti. Yatırım başta olmak üzere birçok alanda işbirliğinin geliştirilmesinin bu süreçte önemli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı, iki ülkenin savunma sanayi alanında ilişkilere ivme kazandırmasının kritik önem arz ettiğini de kaydetti. Türkiye'nin kazan kazan anlayışıyla adımlar atmayı sürdüreceğini ifade etti. ABD, İran saldırılara ara verdi. Son birkaç gecedir bombalar susmuştu. Ürdün ve Irak'ta hava saldırısı iddiaları yer aldı. İran, ABD'nin hava saldırılarına ara vermesi şartıyla kendi operasyonlarını durduracağını açıklarken gerilim tekrar yükseldi. Ürdün ordusu iki insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. Can kaybı veya maddi hasar olmadığı belirtildi. Irak'ın Erbil kentinde patlama sesleri duyuldu. Koya bölgesi vuruldu. Saldırılara dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Irak'tan da Suudi Arabistan'a İHA saldırısı düzenlendi. Suudi Dışişleri Bakanlığı saldırının İran destekli milis gruplar tarafından düzenlendiğini öne sürdü. Saldırıları kınayarak karşılık verilebileceğinin sinyallerini verdi. Irak hükümetine de saldırıların engellenmesi çağrısında bulundu. Bölgede ise temkinli bir bekleyiş var. İran ordusu ABD'ye yönelik saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Buna göre saldırılarda 200 Amerikan askeri öldü. 11 uçak hangarlarda vuruldu. 17 insansız hava aracının da vurulduğu iddia edildi. ABD ile İran arasında yaklaşık 2 haftadır süren karşılıklı saldırılarda dikkati çeken bir duraklama yaşanıyor. Başkan Trump günlerdir süren füze saldırılarını askıya alma kararı aldı. Amerikan basınına göre bu ani fren kararının arkasında barış isteğinden çok Pentagon'un tükenen hava savunma füzeleriyle ilgili yaptığı acil uyarılar yatıyor. Diplomasiye aralanan bu kapı İsrail'de şaşkınlık yaratırken bölgede gözler yeniden müzakere masasına çevrildi.
1: ABD İran'ı 13 gece üst üste vurdu. Cuma gecesi ise bir ilk yaşandı. ABD İran'a saldırılarını durdurdu. Bölgede temkinli bir bekleyiş var. ABD basını ise saldırıların neden durduğuna dair bir dizi iddia ortaya attı. Bunlardan en kritiği ise ABD'nin füze stoğunda düşüş olduğu iddiasıydı. Axios haber sitesine göre Trump kurmaylarıyla gizli bir toplantı yaptı. Bu toplantının ardından İran hedeflerine yönelik saldırıları geçici olarak durdurma emri verdi. ABD'nin bu hamlesine karşılık İran'da Körfez'deki Amerikan üslerine saldırılarına ara verdi. Axios'a göre Trump'ı bu karara iten asıl neden askeri kapasitedeki kritik eşik. CENTCOM komutanı Amiral Brad Cooper, operasyonların etkinliğinin sınırına ulaştığını belirtti. Belirlenen hedeflerin çok büyük bir kısmının zaten yok edildiğini Trump'a iletti. Ancak bir başka iddia ise toplantıda konuşan Genelkurmay Başkanı Dan Kane'in ifadeleriydi. Buna göre Kane, Nisan ayından bu yana tanesi 4 milyon dolar olan 1200'den fazla Patriot füzesinin kullanıldığını belirtti. Önleyici füze stoklarının bölgedeki Amerikan askerlerini koruyamayacak kadar tehlikeli bir seviyeye indiği konusunda Trump'ı uyardı. Tükenen cephane ve artan askeri riskler Washington'da ibreyi yeniden diplomasiye çevirdi. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Trump'ın saldırıları durdurarak görüşmelere alan açtığını belirtti. Hürmüz Boğazı'nın ticari gemilere yeniden açılması için İran'la Umman arasında müzakereler de sürüyor. ABD'nin geri adımı İsrail cephesinde büyük bir şaşkınlık ve güvensizlikle karşılandı. Trump ise Fransız basınına yaptığı açıklamada durumun resmi bir ateşkes olmadığını vurguladı. İran'ın taviz vermemesi halinde çok daha ağır bir askeri harekat başlatacakları tehdidinde bulundu.

0: Soykırımcı Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında işgalden çekilme krizi kapıda. Netanyahu'nun Washington'da gerçekleşecek kritik görüşmede Trump'ın Suriye, Lübnan ve Gazze'den çekilme talebini kesin bir dille reddedeceği öne sürüldü.
1: İsrail'in soykırımcı başbakanı Netanyahu ABD'de temaslarda bulunacak. Başkan Trump'la bir araya gelecek. İkili arasında soğuk rüzgarlar estiği belirtilmişti. Gerekçe Netanyahu'nun Trump'ın talebine rağmen Gazze, Lübnan ve Suriye'de işgal ettiği bölgelerden çekilmemesi olarak gösterilmişti. Netanyahu'nun halen bu talebe karşı geldiği iddia edildi. İsrail basınına göre Netanyahu Trump'la yüz yüze görüşmesinde de bu duruma dikkati çekecek. Gazze, Lübnan ve Suriye'den çekilmeyecek. Netanyahu'nun kabine üyelerine buna şiddetle karşı çıkacağım ve onlara hayır diyeceğim dediği aktarıldı. Uzmanlara göre Netanyahu'nun bu uzlaşmaz tavrının arkasında 27 Ekim'de İsrail'de yapılacak erken seçimler yatıyor. Anketlerde Likud partisi önde görünse de mevcut koalisyonun çoğunluğu kaybetme riski bulunuyor. Netanyahu'nun milliyetçi seçmen tabanını korumak için Maliye Bakanı Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir gibi sağcı isimlerle uyum içinde işgal bölgelerinden çekilmeme stratejisi yürüttüğü ifade ediliyor. Tel Aviv yönetimi Gazze'ye uluslararası istikrar gücünün girmesine onay verse de şartlarını oldukça ağır tutuyor. Hamas tamamen silahsızlandırılana kadar Sarı Hat üzerindeki işgalini sürdürecek. İsrail istikrar gücüne Uganda ve Fas gibi dost ülkelerden sadece 200 temsilcinin katılmasına izin verdi. İstikrar gücü unsurlarının ülkeye girişi ise İsrail Başbakanı, Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı'nın ayrı ayrı onayına tabi olacak. Netanyahu, ABD'ye gitmeden önce Fox News kanalına da demeç verdi. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında çıkardığı tutuklama emrine değindi. Netanyahu, Eylül ayındaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gideceğini açıkladı. Tutuklanmaktan endişe duymadığını belirten Netanyahu, kendisini gözaltına aldıracağını söyleyen New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ise nefreti körüklemekle suçladı. Öte yandan Netanyahu, İran yönetimi devrilene veya nükleer programı sonlanana kadar baskının sürmesi gerektiğini vurguladı. ABD'nin Suudi Arabistan'la sivil nükleer anlaşmasını İsrail'le normalleşme şartına bağlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
0: İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki zulmü ateşkes anlaşmasına rağmen hala sürüyor. Bölgede siviller hedef alınırken şehit sayısına son saldırılarda 3 kişi daha eklendi. İsrail kritik bir kararı onayladı. Uluslararası istikrar gücünün bölgeye girişine onay verildi.
2: Gazze'li balıkçılara ateş açıldı, sivillere saldırı düzenlendi. Şehitlerin sayısı her geçen gün artarken Gazze için kritik bir karar alındı. İsrail, Gazze şeridinde görev yapması planlanan uluslararası istikrar gücünün bölgeye girişine onay verildi. İsrail Güvenlik Kabinesi'nde yapılan oylama sonucunda karar alındı. Uluslararası İstikrar Gücü'nün bölgeye girişine onay verildi. İsrail'le bir askeri yetkili İstikrar Gücü'nün yaklaşık 200 personelden oluşmasının beklendiğini açıkladı. Ateşkese rağmen İsrail'in saldırılarını ve ablukayı sürdürdüğü Gazze'de Filistinliler zorluk çekmeye devam ediyor. Bir lokma yiyecek bulabilmek adına aşevleri önünde saatlerce kuyrukta bekliyorlar. Açlığın silah olarak kullanıldığı bu süre boyunca çocuklardan yaşlılara kadar onlarca kişi dünyanın gözü önünde açlıktan şehit oldu. Sağlık koşulları da adeta kabus yaşatıyor. Gazze'de İsrail ablukası, yakıt, yağ, lastik ve yedek parça sıkıntısı yaşatıyor. Sağlık personeli ve hastaları taşıyan araçların hizmet dışı kalması an meselesi. Bölgedeki gelişmeler sürerken Arap Birliği ise ABD'ye seslendi. Arap Birliği Genel Sekreteri Fehmi, Orta Doğu'daki durumun tehlikeli bir patlama noktasına doğru ilerlediği uyarısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'a katil İsrail'in Gazze şeridi, işgal altındaki Kudüs'le Batı Şeria'daki ihlallerini durdurma çağrısı yaptı. Öte yandan İsrail güçleri ve işgalci İsraillilerin Batı

0: Şeria ve Kudüs'teki zulmü giderek arttı. İsrail askerlerinin baskınlarında onlarca kişi gözaltına alındı. Son günlerde camileri kundaklayan Yahudiler bölgedeki Filistinlilere ölüm tehditleri yağdırıyor. Saldırıya doymayan işgalciler Ramallah bölgesinde Filistinlilere ait araçları da ateşe verdi. Basında yer alan haberlere göre 600 eski İsrail güvenlik yetkilisi Trump'a mektup yazdı. Mektupta Batı Şeria'daki İsrail yerleşimcilerinin terörizmi daha geniş bir bölgesel krize yol açabilir denildi.
1: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ülkesinin yeni dönem dış politikası ve bölgesel ilişkilerine dair açıklamalar yaptı. Şara, ABD'nin yaptırımları kaldırmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat Başkan Trump nezdinde devreye girdiğini ve ara buluculuk yaptığını açıkladı.
2: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara yaptırımların kaldırılmasında Türkiye'nin kritik rolüne dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha teşekkür etti. Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'ı ikna ettiğini söyledi.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması için Amerika Birleşik Devletleri ve Başkan Trump nezdinde ara buluculuk yaptı. Suudi Arabistan ve Türkiye'nin girişimleri sonucunda Başkan Trump ikna oldu ve Sezar yasası kapsamındaki yaptırımları kaldırdı.
2: Şara, El Cezire televizyonuna röportaj verdi. 60 yıllık rejimin Suriye'yi dünyadan kopardığını belirtti. Suriye lideri, ülkesinin teröre destek veren devletler listesinden çıkarılması sürecinin de Washington'da devam ettiğini duyurdu.
3: Eski rejimden kurtulan Suriye halkının aynı yaptırımlara maruz kalmaya devam etmesi makul değildi.
2: Şara bölgedeki gerilimlere de değindi. Yeni yönetimin krizlerden ve kısır çatışmalardan kaçınma stratejisine dikkati çekti. İsrail'le bir güvenlik anlaşmasına varmak için çalıştıklarını söyledi. Suriye Cumhurbaşkanı Tel Aviv'in bölgedeki emellerine karşı uluslararası toplumu sürece dahil ederek dengeli bir politika izlediklerini belirtti.
3: Bölge İsrail'le İran'ın hırsları arasında seçim yapmaya zorlanmamalıdır. Bölge ülkelerinin kendilerine ait bağımsız bir siyasi çizgi oluşturması gerekiyor.
2: Şara ayrıca Rusya ile üslerin geleceği konusunda müzakerelerin sürdüğünü ve Lübnan sınırındaki Hizbullah varlığından endişe duyduklarını da dile getirdi. İç siyasete ve terör örgütü YPG dosyasına da değinen Cumhurbaşkanı Şara, Suriyeli Kürtleri ülkenin asli unsuru olarak niteledi.
3: Kürtlerle SDG farklı konulardır. Eski rejim döneminde vatandaşlık haklarından mahrum bırakılan Kürtlerin hakları iade edildi.
2: Şara, YPG ile varılan son mutabakatın daha güçlü bir zemine oturduğunu ve uygulanmaya devam ettiğini belirtti.
3: Suriyelileri yeni çatışmalara sürükleyecek her seçenekten kaçınmak gerekir. Çatışmayı önleyen her çözüm değerlidir.
2: Demokratikleşme sürecine de vurgu yapan Şara, siyasi sistemin yalnızca Cumhurbaşkanı'nın kararıyla değil, halkın ve meclisin katılımıyla şekilleneceğini sözlerine ekledi.
3: İnsanların yöneticilerini seçme ve ülkenin yönetiminde uygulanacak yasalara ilişkin görüş bildirme hakkına sahip olması için çalışıyoruz. Halk Meclisi'nin ilk oturumlarının başlaması da bu yönde atılmış önemli bir adımdır.
1: İstanbul'da riskli binaların dönüşümünü hızlandırmak amacıyla hayata geçirilen Yarısı Bizden kampanyasında artık son aylara girildi. Uzmanlar, kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşları başvuru ve proje süreçlerini yıl sonuna bırakmamaları konusunda uyarıyor.
2: İstanbul'daki deprem riski sürüyor. Kentsel dönüşüm çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yarısı Bizden kampanyasındaysa süre daralıyor.
4: Yarısı Bizden kampanyasında 31 Aralık tarihi itibariyle başvurular sona eriyor. Uzmanlarsa başvuru yapmak isteyen vatandaşların son tarihleri beklememesi konusunda uyarıyor.
5: Süreç böyle hemen basit ilerleyen bir süreç değil. Sizin Yarısı Bizden'den faydalanmanız adına mutlaka ve mutlaka binanıza riskli yapı ilanını yaptırmanız gerekiyor.
2: 2012 yılında yürürlüğe giren kentsel dönüşüm kanunuyla birlikte İstanbul'da riskli yapıların yenilenmesi hız kazandı. Bugüne kadar kentte 1 milyon 274 bini aşkın bağımsız bölüm kentsel dönüşüm kapsamına alındı. Bunların yaklaşık 998 bini tamamlanırken 200

0: 176 binden fazla bağımsız bölümde ise dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Kent genelinde yürütülen yenileme çalışmalarının en çarpıcı örneklerinden biri de Bakırköy'de gerçekleşiyor. Yaklaşık 300 metre uzunluğundaki tek bir sokakta yaşanıyor. 13 bina aynı anda kentsel dönüşüm kapsamına alındı. Binaların bir kısmının yıkımı tamamlanırken kalan kısımsa yıkım ekiplerinin müdahalesi öncesinde tamamen boşaltıldı. Dönüşüm sürecini hızlandıran en önemli desteklerden biri de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Yarısı Bizden kampanyası oldu.
1: 50 bin bağımsız bölüm şu anda Yarısı Bizden ve diğer kampanyayla birlikte yenileniyor. Yaklaşık 150 bin de ruhsat sürecinde bağımsız bölüm var. Totaline bakarsanız aslında biz bu süreçte 900 bine yakın bağımsız bölümün yenilenmesini bekliyorduk ama şu anda rakam yaklaşık 450-500 bin civarında.
0: Ancak uzmanlara göre kampanyanın 31 Aralık 2026'da sona erecek olması nedeniyle vatandaşların başvurularını geciktirmemesi gerekiyor. Çünkü kentsel dönüşüm yalnızca başvurudan ibaret değil.
1: Son zamana bırakmamak lazım. Ruhsat süreci var. Sizin o arada oturmanız gereken bir kiralık daire arayışınız olacak gibi bir sürü aslında konuşulan detay var. Bu yüzden de özellikle 31 Aralık'ta bu işi bitirmek için mutlaka binaların dönüşmesi için bağımsız bölüm sahiplerinin bir araya gelip mutlaka bu işe yön vermesi lazım ki biliyorsunuz %50 salt çoğunluğu geçtiğiniz anda bunu hemen yürürlüğe koyabiliyorsunuz.
2: Yarısı Bizden projesiyle depreme dayanıklı konutlarda yaşamak isteyen vatandaşlar başvurularını yaptığı zaman 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi, 125 bin lira da taşıma desteğinden faydalanabilecek.
1: Bir daire için faydalanabiliyor. Yani birden fazla daireniz varsa sadece biri için faydalanabiliyorsunuz. Zaten yarısı bunun hibe. 125 bin TL'si kira ve taşınma yardımı olarak veriliyor. 875 bin TL'nin de ödeme koşulları oldukça iyi. Bir zaten bir sene sonra başlıyorsunuz ödemeye.
3: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda terör propagandası ve dezenformasyon amaçlı sosyal medya hesaplarına yönelik önemli adımlar atıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve BTK'nın koordinasyonuyla son 7 ayda 6.644 hesaba erişim engeli getirildi.
4: Dijital terör ve dezenformasyona karşı mücadele sürüyor. Son 7 ayda 6.644 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Siber vatanda mücadele kesintisiz devam ediyor. Terör propagandası ve dezenformasyon yayan hesaplara geçit verilmedi. Son 7 ayda erişim engeli getirilen hesapların 3679'unun FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı yapılarla bağlantılı olduğu tespit edildi. Terör propagandası yaptığı, dezenformasyon yaydığı ve Türkiye'ye yönelik psikolojik harekat faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 2965 hesap hakkında da hukuki ve idari işlemler tamamlandı. Erişim engeli uygulanan hesapların en yoğun bulunduğu platform X oldu. X'i Instagram, TikTok, Facebook, YouTube ve Spotify takip etti. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada yalnızca yasa dışı içeriklerin değil, bot hesapların, yapay gündem çalışmalarının ve koordineli etki operasyonlarının da anlık olarak takip edildiği vurgulandı. Türkiye'nin dijital alanda terör propagandası ve dezenformasyona karşı çok katmanlı ve koordineli mücadele yürüttüğü ifade edildi.
3: Mersin'in Tarsus ilçesinde Kulak Mahallesi sahilinden denize giren aile bir süre sonra dalgaların arasında kayboldu. 5 kişilik aileden 4'ü boğularak hayatını kaybetti.
0: Serinlemek için denize girdiler. 5 kişilik aileden 4'ü boğularak hayatını kaybetti.
5: Dünya ve ahirete dair haklarınızı helal eder misiniz?
0: Olay dün akşam saatlerinde Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşandı. Denize giren 5 kişilik aile yüzerken bir süre sonra dalgaların arasında gözden kayboldu. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Vatandaşların da desteğiyle denizden çıkarılan 16 yaşındaki genç kız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin denizde sürdürdüğü arama çalışmalarında 5 kişilik aileden 3'ünün cansız bedenlerine ulaşıldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde devam eden arama kurtarma çalışmalarında kayıp olan bir kişinin daha cansız bedeni denizden çıkarıldı. Hayatını kaybeden aile bireylerinin cenazeleri hastane morguna kaldırılırken acı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
3: Balıkesir'in Erdek ilçesinde yürekleri ağza getiren dakikalar yaşandı. Denizde boğulma tehlikesi geçiren bir vatandaş için tatilciler ve can kurtaran ekipleri adeta seferber oldu. İşte drone kamerasına saniye saniye yansıyan o can pazarı ve kurtarılma anları.
6: Denizde can pazarı yaşandı, boğulmak üzere olan tatilcinin imdadına vatandaşlar yetişti. Son anda kurtarıldı. Olay Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana geldi. Drone kamerasıyla saniye saniye kaydedilen görüntülerde öğle saatlerinde denize giren bir adam su yüzeyinde çırpınarak yardım istedi. Durumu fark edenler boğulma tehlikesi geçiren kişiyi kurtarmak için suya atladı. Denizdeki can pazarında vatandaşların yoğun çabasıyla sudan çıkarılan kişi, bölgede görev yapan can kurtaran ekiplerine teslim edildi. Kıyıda yapılan ilk müdahaleyle hayata döndürülmeye çalışılan talihsiz adam, hızla olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
3: İstanbul Eyüp Sultan'da faciadan dönüldü. Hafriyat kamyonu otomobile çarparak devrildi. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza Kemerburgaz Yassıören yolunda meydana geldi. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu aynı yönde ilerleyen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafriyat kamyonu devrildi. Otomobil takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve jandarma ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri araçların içinde sıkışan yaralıları bulundukları yerden kurtardı. Yaralanan iki kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki bir tır, yan şeritte seyreden otomobili sürükleyip takla attırdı. 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Tır otomobili sürükleyip takla attırdı. Kazada 3 kişi yaralandı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kırmızı ışığın yanmasıyla otomobil sürücüsü aracın hızını düşürdü. Ama arkasından gelen durmadı. Tır sürücüsü otomobile çarpmamak için direksiyonu sola kırdı. Önündeki araca vurmadı ama yan şeritte seyir halindeki otomobili sürükleyip takla attırdı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil kavşaktaki başka bir otomobile çarparak durabildi. Tırsa yaklaşık 100 metre ileride durdu. Takla atan otomobilin sürücüsüyle araçta yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 3 kişinin yaralandığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
3: İstanbul Kağıthane'de 24 yaşındaki Bedriye Karaçay'ın kaybolmasının ardından başlatılan soruşturmada genç kadının eşi Volkan Karaçay tarafından boğularak öldürüldüğü ve cansız bedeninin battaniyeye sarılıp ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıktı.
7: Günlerdir her yerde aranan 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay'ın nerede olduğuna dair sır perdesi aralandı. Talihsiz kadının 5 suç kaydı bulunan eşi Volkan Karaçay tarafından vahşice katledildiği ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden katil zanlısı eş tutuklandı. 22 Temmuz gecesi Kağıthane'deki evlerinde düğün dönüşü tartışan çiftten Bedriye Karaçay bir anda ortadan kayboldu. Şüpheli tavırlarıyla dikkat çeken eşi Volkan Karaçay ilk ifadesinde eşinin taksiye binip gittiğini iddia etti. Polisleri yanıltmaya çalıştı. Somut delil olmadığı için serbest bırakıldı. Ancak emniyet güçlerinin takibi sürdü. Polisin titiz çalışması sonucu ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri kan dondurdu. Volkan Karaçay'ın eşinin cansız bedenini battaniyeye sararak kayınvalidesinin aracına yüklediği görüldü. Cansız bedeni Sarıyer Ayazağa'daki ormanlık alana bırakan cani koca hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam

0: etti. Arama çalışmalarında talihsiz kadının cesedi ormanda bulundu. Ataşehir'de yakalanan katil zanlısı sorgusunda cinayeti itiraf etti. Kıskançlık krizine girerek eşini boğduğunu söyleyen katil zanlısı koca çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu arada cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasındaki iddiaya göre Bedriye Karaçay, eşine ayrılmak istediğini, çocuklarını tek başına büyüteceğini ve eşinin sürekli uyuşturucu kullanmasının çocuklarına kötü örnek olduğunu söyledi. Genç kadının bundan sonra hayatını çocuklarıyla birlikte sürdürmek istediğini dile getirdiği, bunun üzerine evde tartışma çıktı ve tartışmanın kısa sürede büyüdüğü öne sürüldü. Bedriye Karaçay ikindi namazının ardından Yeni Ayaz Ağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.
1: İstanbul Esenyurt'ta bir adam 6-7 kişilik bıçaklı ve sopalı grubun saldırısından bir iş yerine girerek kaçmaya çalıştı. Adamın peşinden grubun da iş yerine dalmasıyla ortalık savaş alanına döndü. İş yeri sahipleri korku dolu anlar yaşadı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
0: Ekranlara gelen görüntüler bir gerilim filmine ait değil. Görüntülerin adresi İstanbul Esenyurt. Bıçaklar ve sopalarla kovalanan adam perdeciye sığındı. Ancak darp edilmekten kaçamadı.
2: Birini kovalaması sonucu vatandaşın bir tanesi işte yukarı doğru buradan devam ederken dükkanın içine sığındı. Dükkanın içine sığınınca biz de hani adama zarar verecek diye önce müsamaha gösterdik. Sonra gelen arkadaşların çok fazla, çok kalabalık ve hırçın olduğunu gördükten sonra bunları çıkarmaya çalıştık. Bunlar tamamen kendi aralarında bir problemleri olan insanlardı. Bir kişi kaçıp 6-7 kişi kovalıyordu birbirlerini. Bunlar da zaten kovalanan arkadaş ciddi bir şekilde darp edildi.
0: Olay pazar akşam saatlerinde Esenyurt Balıkyolu mahallesinde yaşandı. Daha önce aralarında husumet bulunan taraflar sokakta karşılaştı. 6-7 kişilik bir grup bıçak ve sopalarla husumetli oldukları adama saldırdı. Adam canını kurtarmak için bir iş yerine girdi.
2: Çok sürmedi. 3-4 dakikalık bir olaydı. Ufak tefek zarar verdikten sonra birbirlerine ve mağazanın belli yerlerine ayrılıp gittiler. Birbirlerini tanıyan insanlardı. Biraz da açıkçası Esenyurt'ta biz bu konuda antrenmanlıyız. Bu olaylar çok oluyor.
0: Saniyeler içerisinde saldırganlar da sopa ve bıçaklarla iş yerine daldı. Perde dükkanında bulunan vatandaşlar ne olduğunu anlayamadı. İş yerine sığındıysa da darp edilmekten kurtulamayan adam dakikalarca hedef alındı. Olaya müdahale eden dükkan sahipleri de o anlarda panik ve korku yaşandığını belirtirken şüpheliler bir süre sonra hiçbir şey olmamış gibi dükkandan ayrıldı. Yaşanan o anlar iş yerinin güvenlik kameralarına böyle yansıdı.
1: Adana'da bisikletle sokağa gelen kimliği belirsiz bir kişi sokak kedileri için ağaca asılı mamaları çaldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye görüntülenirken kedileri besleyen vatandaş duruma tepki gösterdi.
3: Bir tane hırsız dadandı son bir senedir. Her haftada bir kez geliyor mamaları ve kuşların yemini alıp gidiyor horozun ve tavukların.
4: Bisikletle geliyor hayvanların mamalarını çalıyor.
3: Yani kardeşim sen ne istiyorsun kedi mamasından? Kuş yeminden, horoz yeminden.
4: Olayın adresi Adana'nın Seyhan ilçesi. Sokakta kedileri besleyen Adnan Acar, son aylarda ağaca astığı mamaların çalınmasına isyan ediyor.
3: Niye gelip çağırıyorsun? Terbiyesiz adam.
4: Acar, kedi yuvalarının olduğu yere güvenlik kamerası taktırdı. Bisikletle gelen bir kişinin mamaları nasıl çaldığını saniye saniye gördü.
3: Mamaları alıp mavi bir bisikletle biniyor gidiyor. Yani bunun yaptığı insanlık dışı bir hareket. Bu adam gelip benden istese, zile bassa zaten al git diyeceğim.
4: Acar çalınan mamaların satıldığını iddia ediyor.
3: Hırsızlık yapacak hem hayır yapacak, mümkün değil. Bu çalıp satıyor, kapalı kutu çünkü.
4: Yine iddia o ki hırsızlık olayı da her hafta yaşanıyor.
3: Her hafta gelir, rutin bir şekilde her hafta gelir bunları çalar. Ben de gider bir daha alırım. Niye gelip çalıyorsun? Terbiyesiz adam.
1: İzmir'de mobilyacı esnafının olduğu sanayi bölgesi artık üretimle değil, yükselen dumanlarla, korku dolu bekleyişlerle anılıyor.

0: İddiaya göre CHP'li Buca Belediyesi esnafın yoğun olarak bulunduğu bölgedeki bir araziyi çöp ve atık alanına dönüştürdü. Esnaf bu duruma her gün isyan eder oldu. İşte detaylar.
1: Buca Belediyesi ısrarla buranın sürekli atık alanı haline getirilmesi için elinden geleni yapıyor.
2: İzmir'de CHP'li Buca Belediyesi, mobilyacı esnafının yoğun olarak bulunduğu sanayi bölgesindeki bir alanı iddiaya göre çöplüğe dönüştürdü.
1: Buca Belediyesi buraya kamyonlarla yıkıyor çöplerini.
2: Çöplüğe dönüşen arazide yangın çıktı. Yükselen yoğun dumanlar ve alevler drone'la görüntülendi.
1: Biz hep bu dumana maruz kalıyoruz, hep bu pisliğe maruz kalıyoruz. Yine bu görüntüye maruz kalıyoruz ama maalesef henüz bir çözüm bulunmuş değil.
2: Öyle ki atılan çöpler sadece bir çevre kirliliği değil, doğrudan bir yaşam tehdidi haline geldi.
1: Bakın şurada LPG tankları var. Komşumuzun boya fırınında kullandığı LPG tankları var. Bu tanklar ufak bir ısıda veya alevde ciddi şekilde infilak edebilirler. Burayı bu sanayi tamamen ayağa kaldırabilir.
3: Belediyenin buraya bir çözüm üretmesini bekliyoruz. Başka hiçbir şey değil.
2: İddiaya göre çöpler nedeniyle bölgede her gün yangın çıkıyor.
3: Buca Belediyesi tamam etrafını çeviriyor ama yine içine dolduruyorlar. İçine doldurduğun zaman çöpü ne oluyor? İster istemez yangın çıkıyor işte böyle.
1: 5 senedir böyle diyorum burası. Burada her gün yangın çıkıyor. İşte her gün 10 itfaiye buraya geliyor. Düşünebiliyor musunuz? 10 itfaiye burada tonlarca her bir itfaiyede 20-22 ton su olduğunu düşünürsen 10 tane itfaiye buraya suyunu sıkıyor gidiyor maalesef. İtfaiye yerleri her seferinde zaten isyanda.
2: Esnaf CHP'li Buca Belediyesi yetkililerinin harekete geçmesini bekliyor.
0: İzmir'de CHP'li Çeşme Belediyesi'nin işletim ve denetimi altındaki Ilıca Plajı kirlilik alarmı veriyor. Bölgeye keyifli bir tatil yapma umuduyla gelen tatilciler hayal kırıklığına uğradı ve CHP'li belediyeye tepki gösterdi.
4: Deniz, kum, güneş üçlüsünü hayal ettiler. Plaja geldiler, hayal kırıklığına uğradılar. İzmir'in dünyaca ünlü turizm merkezi Çeşme'de bulunan Ilıca Plajı kirlilikten dolayı sınıfta kaldı. Tatil için bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler gördüklerine inanamadı.
5: Kirli. Balık ölümleri var. Kirlilikten oluşan bir şey bunlar yani. Kimse burada belediyenin bir tane çalışan insanı yok. Devreye gezen insanı bile yok.
4: Tatilciler sahil şeridini kaplayan deniz yosunu kalıntıları, balık ölüsü ve plastik atıklara tepki gösterdi.
5: Yani ben İzmir'de oturuyorum. Ilıca dediğim zaman buraya her zaman geldiğim zaman bir nefret duyarak geri gidiyorum yani artık yani. Gelmek istemiyorum yani. Bu şekilde bakımsızlığından dolayı, belediyenin ilgisizliğinden dolayı. Araç parklı yerleri yok.
4: Plaja gelenler pişman olduğunu belirtti.
6: Geldik buraya aile tatil yapmaya ama denizi mahvolmuş yani. İlk defa dediğim gibi gelmiyoruz biz buraya ama bu sefer çok yani pişmanız geldiğimizde.
4: Tatilciler CHP'li Çeşme Belediyesi yetkililerinin harekete geçmesini talep etti.
0: İstanbul Esenyurt'ta bulunan Balıkyolu Köprüsü İBB yetkilileri tarafından adeta kaderine terk edildi. Beton parçaları kopan ve demirleri korozyona uğrayan köprü ölüm tehlikesi saçmaya devam ediyor. İBB'nin şikayetlere kulak tıkamasına vatandaş tepki gösteriyor.
7: Abi korkuyoruz çünkü üstünden tonlarca araba geçiyor. Zaten köprü de gördüğünüz gibi Allah'a emanet.
8: Tehlike yaratıyor yani.
4: İBB köprüyü kaderine terk etti. Bakımsız kalan köprü adeta dökülmeye başladı.
9: Burası Esenyurt'ta bulunan Balıkyolu Köprüsü. Her gün üzerinden binlerce aracın geçtiği o köprü artık alarm veriyor. Demirleri korozyona uğramış durumda. Bir demir parçası kolaylıkla kırılabiliyor. İBB yetki alanında olan köprü tadilat çalışması bekliyor.
10: Yani illaki korkutuyor. Görüyoruz sürekli her gün geçiyoruz. Buradan altından geçiyoruz, yanından geçiyoruz. Sürekli arabalar geçiyor. Üstte trafik var. İllaki korkutuyor.
11: Bak oraya hepsi hani bir taş düşersen zaten Allah korusun. Hepsi yırtık yırtık mecbur. Geçmek zorundayız.
4: Köprü yaklaşık 5 yıldır günden güne eriyor. İddialara göre vatandaşlar defalarca şikayette bulundu. Fakat İBB şikayetleri kulak arkası etti.
11: Şikayet ederiz ama boşuna gidiyoruz.
12: Onu büyük şehirlere sormak lazım. Ama cukka giderken cebe atarken paraları yerken onu biliyorlar ama buzulları yok.
13: İBB başkanları ve yardımcıları niye gelip buraya bir çare bulmuyor? Çok iki tane ekip yollasalar, sıva yaptırsalar, bakım yaptırsalar daha iyi olur.

0: Köprünün üzerinden araçlar, altındansa hem araçlar hem de vatandaşlar geçiyor. Köprüden kopan parçalar vatandaşları tedirgin ediyor. Aynı zamanda köprüyü ağır tonajlı araçlar kullandığı zaman bu köprü adeta bir beşik gibi sallanıyor.
1: Korkuyoruz yani, karşıya geçemiyoruz, edemiyoruz. Buna artık bir yol çare bulmaları lazım.
2: Bunu daha önce müdahale etmeleri gerekiyor yani.
3: Balıkesir Bandırma'daki Dut Limanı mahallesindeki liman denizin kum taşıması sonucu kullanılamaz hale geldi. Balıkçılar limana yanaşamayınca rotayı farklı limanlara çevirdi. Bu durum bazı balıkçıları olumsuz etkiledi ve şimdi tek istekleri var. O da limanın eski haline getirilmesi.
4: Denizin taşıdığı kum kıyıya doldu, liman işlevini kaybetti. Balıkçılar rotayı başka limana çevirdi. Balıkesir Bandırma'daki balıkçı köyü olan Dut Liman Mahallesi'nde geçim kaynaklarının başında balıkçılık ve hayvancılık geliyor. Ancak denizin taşıdığı kum kıyıda birikince liman kullanılamaz hale geldi. Hal böyle olunca balıkçı tekneleri limana yanaşamadı ve rotayı sahil Yenice ile Bandırma'ya çevirdi.
5: Yaklaşık bir senedir, bir buçuk senedir limana giremiyoruz. Hep başka limanlara yanaşıyoruz. Ekipmanlarımızı arabayla taşıyoruz. Limanın kazılmasını istiyoruz yani.
4: Balıkçılar liman girişinin derinleştirilmesini istiyor. Teknelerini farklı limanlara yanaştırmak zorunda kalan balıkçılar yetkililerden bir an önce çözüm bekliyor.
5: Limanın kazılmasını istiyoruz, taranmasını istiyoruz.
4: Öte yandan liman girişinde biriken kum nedeniyle yaşanan sığlaşma balıkçıların güvenliğini de olumsuz etkiliyor. Sığlaşan bölgede teknelerin karaya oturma riski bulunuyor.
3: İngiltere'de doktorların 12 ay ömür biçtiği hasta, Türk doktorlarına güvendi. Antalya'da yüksek riskli kalp ameliyatına girdi. Başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuşan hasta, "Çok mutluyum ve geleceğe umutla bakıyorum" sözleriyle mutluluğunu paylaştı.
4: İngiltere'de 12 ay içerisinde öleceksin dediler. Ancak o umudunu kaybetmedi. Rotasını Türkiye'ye çevirdi, canını Türk doktorlara emanet etti.
6: Yurt dışında kendi ülkesinde bir kardiyak MR'a bile 1,5-2 aya gün alabildiğini, ameliyat olamayacağını ifade ettiklerini söyledi. Tabii bizim bu cesur tedavi yaklaşımımız onun da hoşuna gitti. Kendisi de cesur bir hasta.
4: İngiltere'de yaşayan 58 yaşındaki Stuart Reginald Windsor tatil amacıyla Türkiye'ye gelmişti. Göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. İleri kalp yetmezliği ve koroner damar hastalığı teşhisi koyuldu. İngiltere'de doktorların 12 ay ömür biçtiği Windsor, kendi ülkesindeki çöken sağlık sisteminin yarattığı sorunlarla karşılaşmak istemedi. Tercihini Türkiye'den yana kullandı ve İngiltere'deki hastane randevusunu iptal etti.
7: Türk doktorlarına güveniyorum. Daha önce de bunu tecrübe etmiştim.
4: Türk doktorlarına güvenen Windsor, yüksek riskli bir ameliyata girdi ve operasyon başarıyla tamamlandı.
7: Detayları öğrenmek istemedim. Bana bunun büyük bir operasyon olduğu söylendi ve çok korktum. İngiltere'de bir söz vardır: ne kadar az bilirsen o kadar iyidir. Ben de sadece ameliyatın başarılı geçmesine odaklandım. But you have to wait a long time.
3: Yaz sıcakları herkesi zorluyor, ancak kanser tedavisi gören hastalar için bu dönem çok daha dikkatli geçirilmesi gereken bir süreç. Uzmanlar sıcak havanın tedavinin yan etkilerini artırabileceği uyarısında bulunuyor.
8: Yaz mevsimi geldi, güneş etkisini artırdı, sıcaklıklar yükseldi. Ancak bu sıcaklar özellikle kanser tedavisi gören hastalar için bazı riskleri de beraberinde getiriyor. En büyük risklerden biri vücudun susuz kalması. Özellikle kemoterapi, immünoterapi ya da radyoterapi gören hastalarda bulantı, kusma ve iştahsızlık gibi yan etkiler sıcak havayla birlikte daha da ağırlaşabiliyor.
9: Yaz aylarında terlemeyle birlikte vücudumuz daha fazla su ve mineral kaybeder. Kemoterapi, radyoterapi veya immünoterapi alan hastalarda bulantı, kusma, ishal ya da iştahsızlık da varsa bu kayıp çok daha hızlı gelişebilir. Bu nedenle hastalarımıza susamayı beklemeden gün boyunca küçük miktarlarda ve sık aralıklarla sıvı tüketmelerini öneriyoruz.
8: Sadece sıcak değil, güneş ışınları da dikkat edilmesi gereken bir başka konu. Bazı kanser tedavileri cildi güneşe karşı daha hassas hale getiriyor.
9: Güneş ışınlarının en yoğun olduğu öğle saatlerinde doğrudan güneş

0: ışığın altında kalınmamalı. Dışarı çıkılması gerekiyorsa gölge alanlar tercih edilmeli. Geniş kenarlı şapka, güneş gözlüğü ve cildi örten açık renkli kıyafetler kullanılmalı.
1: Yaz aylarında gıda güvenliği de hayati önem taşıyor. Bağışıklık sistemi zayıflayan hastalarda açıkta beklemiş ya da iyi pişmemiş gıdalar ciddi enfeksiyonlara neden olabiliyor.
0: Açıkta uzun süre beklemiş yiyeceklerden, iyi pişmemiş et ve yumurtadan, çiğ deniz ürünlerinden, pasteurize edilmemiş süt ürünlerinden ve soğuk zinciri bozulmuş gıdalardan uzak durulmalıdır. Meyve ve sebzeler iyice yıkanmalı, pikniklerde, açık büfelerde ve dışarıda yemek yenilen yerlerde yiyeceklerin tazeliğine özellikle dikkat edilmelidir.
2: Çorum'da atıl bir fidanlıktı. Şimdi ise mor bir şölene dönüştü. Çorum Belediyesi'nin Çomar Barajı havzasına kazandırdığı lavanta bahçesi ziyaretçi akınına vuruyor.
3: Doğanın yeşili yerini morun en canlı tonlarına bıraktı. Lavanta bahçesi vatandaşların gözdesi oldu. Çorum Belediyesi'nin 2023 yılında Çomar Barajı havzasında hayata geçirdiği lavanta bahçesi, sunduğu görsel şölenle kentin yeni cazibe merkezi haline geldi. Bir zamanlar atıl durumda olan fidanlık, şimdilerde hem Çorumluların hem de çevre illerden gelen misafirlerin akınına uğruyor.
4: Çorum halkı içinde çok güzel bir görüntü veren rengarenk çiçeklerle örtülü güzel bir bahçe. İnsanların zamanın geçirebileceği rüya şehri yakışır bir rüya cennet olmuş.
3: Eşsiz manzarası ve büyüleyici kokusuyla dikkat çeken lavanta bahçesi adeta doğal bir fotoğraf stüdyosunu andırıyor. Alana yerleştirilen özel dekorlar özellikle gelin ve damatların, sosyal medya kullanıcılarının ve doğa fotoğrafçılarının vazgeçilmezi.
5: Burası çok güzel ve her sene geliyoruz. Bugün şu arabaya ve traktörlere bindim. Eğlendim. Belediye başkanımıza teşekkürler.
3: Lavanta bahçesi ziyaretçilerine şehrin stresinden uzak, huzur dolu anlar sunuyor. Mor çiçekler arasında dolaşan vatandaşlar bu eşsiz atmosferde hatıralarını ölümsüzleştirerek günün tadına çıkarıyor.
2: Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen Yeniköy Karpuz Festivali renkli görüntülere ev sahipliği yaptı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı festivalde hem eğlenceli anlar yaşandı hem binlerce karpuz dağıtıldı.
6: Vatandaş hem eğlendi hem karpuza doydu. Yazın vazgeçilmez lezzeti karpuz, Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen festivalle vatandaşlara dağıtıldı. Yapılan festival Yeniköy karpuzunun lezzetini bir kere daha gözler önüne serdi.
7: Çok eğlenceli buldum gerçekten. Yani bu parklar vesaire, bu etkinlikler harikaydı ya.
8: Bence çok güzel bir yer olmuş ve çok güzel.
6: Karpuz yedin mi?
8: Yedim.
6: Beğendin mi?
8: Evet, çok güzeldi.
6: Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen Yeniköy Karpuz Festivali, birbirinden eğlenceli etkinlikler ve yarışmalarla vatandaşın yüzünü güldürdü.
9: Çok eğlenceli. Geçen sene de katıldım. Çok güzel. Yani eğlenceli. Madalya kazanıyorsunuz. Hediye veriyorlar yani. Mutlu oluyoruz.
10: Arnavutköy'ümüzde belki çoğu İstanbullunun da gelmediği, bilmediği bu İstanbul'un en güzel mekanında festivale şahitlik ediyoruz.
11: Sosyal hayatına değer katan önemli bir marka haline çoktan gelmiş bir durumda. Yaz aylarında İstanbul'un dört bir yanından, hatta farklı şehirlerden vatandaşlarımız Yeniköy karpuzunu bizzat yerinde tatmak ve satın almak için Arnavutköy'ümüzü ziyaret ediyorlar.
6: Festivalde Filistin de unutulmadı.
7: Festivali nasıl buldunuz?

0: izlenmesi açısından da bence güzel oldu. Ben böyle düşünüyorum açıkçası.
1: Danslar ettiniz, oyunlar oynadınız. Eğlendiniz mi aynı zamanda?
2: Evet, çok güzel eğlendik. Canlar Ağlı'nın yaptığı için Canlar Ağlı'ya çok teşekkür ediyorum. Hem Filistin renklerini gösteriyor, onun için çok teşekkür ediyoruz.
3: Festival kapsamında düzenlenen en hızlı karpuz yeme yarışması, karpuz taşıma yarışması ve en büyük karpuzu yetiştirme yarışmaları renkli görüntüler oluşturdu. Büyükler ve küçükler doyasıya eğlenirken yarışmaların kazananları ödüllerini belediye başkanı Mustafa Candaroğlu'nun elinden aldı.
4: Hem miniklerimize hem yetişkinlerimize.
5: Vatan nöbetindeki Mehmetçik, Türk sporunun yüz akı, filenin sultanlarına anlamlı

0: bir mesaj gönderdi. Vatan nöbetindeki Türk askeri yurdun dört bir yanından milli voleybolculara tebrik mesajı iletti.
1: Filenin sultanlarına en anlamlı tebrik Mehmetçik'ten. Milli Savunma Bakanlığı, Milletler Ligi şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'na özel video klip hazırladı. Türk askeri vatanın dört bir yanından şampiyon sporculara selam gönderdi.
2: Tebrikler Filenin sultanları!
1: Video Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Paylaşımda Ay Yıldızı bayrağımızı gururla dalgalandıran Filenin sultanlarına mesaj var ifadelerine yer verildi.
3: Bir dostlarımızın da sabah açıklarında.
1: Mehmetçik videoda şampiyon voleybolculara aynı ruh, aynı Türkiye. Biri vatanı korur, biri bayrağı zafere taşır mesajını iletti.
4: Mavi vatanın engin denizlerinden
5: voleybolun şampiyonlarına.
6: Kurağınız yeter, rüzgarınız her daim kolayına olsun.
7: Tebrikler Filenin sultanları.
1: Vatan nöbetindeki Mehmetçik Filenin sultanlarını başarıları nedeniyle tebrik etti.
8: Türk'ün bayrağını en tepeye çıkaran Filenin sultanlarını
9: göklerden selamlıyoruz. Şampiyonluğunuz kutlu olsun.
0: Efendim böylece 2 saatlik haber maratonumuzun sonuna geldik. Moderatör geceyi noktalıyoruz. Hoşçakalın.

Bir asırdan fazladır sadece hayal edilen, sultanların rüyasını süsleyen bir proje vardı. Ve Türk milleti 150 yıllık bu hayali denizin altına değil, tarihin kalbine kazıdı. 1860'lı yıllarda Sultan Abdülmecid'in hayalini kurduğu iki kıtanın deniz altından birleşmesi fikri bir dönem çizimlerde kaldı. Unutturulmak istendi ama bu millet hayaline sahip çıktı. Yıllar sonra teknoloji olgunlaştığında, irade ve kararlılık birleştiğinde bu hayal gerçeğe dönüştü. Marmaray, milletimizin azminin somut bir simgesi oldu. Proje kapsamında Boğaz'ın yaklaşık 58 metre altına 1.4 kilometre uzunluğunda batırma tüp tünel yerleştirildi. Bu dünyanın en derin batırma tüp tüneli oldu ve Kazlı Çeşme ile Ayrılık Çeşmesi'ni birbirine bağladı. Bunu başarmak oldukça güçtü çünkü İstanbul'un zemin yapısı son derece karmaşıktı. Zemin sıvılaşması, deprem riski ve deniz trafiği gibi ciddi mühendislik sorunları vardı. Ama her sorun tek tek aşıldı. Marmaray projesi yalnızca Boğaz'ın altından geçen bir tüp geçitten de ibaret değildi. Toplamda 76,3 kilometrelik Gebze Halkalı hattı baştan sona yenilendi. Bu hat boyunca yer alan 43 istasyon hem İstanbul'un hem Kocaeli'nin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde modernize edildi. Marmaray'ın kapasitesi günümüz İstanbul'un en büyük sorunlarından biri olan trafik yükünü de ciddi şekilde hafifletti. Günde 1 milyon yolcu taşıma potansiyeline sahip olan hat, aynı zamanda metrobüs ve diğer raylı sistemlerle entegre hale getirildi. Kazılar sırasında İstanbul'un 8500 yıllık tarihi ortaya çıkarıldı. Neolitik çağa ait izlere rastlandı, tarihsel süreçte yeni bir kapı aralandı. Böylece asrın projesi aynı zamanda bir arkeoloji mucizesi olarak da dünya tarih literatürüne geçti. Bu köklü proje Türkiye'nin sadece bugünü için değil, geleceği için de bir dönüm noktasıydı. Asya ile Avrupa'yı demir yoluyla birleştirerek Londra'dan Pekin'e kesintisiz bir hat açtı. Orta koridoru hayata geçirdi ve Türkiye'yi yeni İpek yolunun kalbine yerleştirdi. Böylece Marmaray, Türkiye Yüzyılı vizyonunun altyapısını oluşturan en somut eserlerden biri oldu. Ve geçmişten gelen bir hayali bugünün gücüyle gerçeğe dönüştürerek geleceğe miras bıraktı.

Dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Fatih Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.

1937'de Afyonkarahisar'da doğdu. 7 yaşı hem yetimliğe hem çocuk esirgeme kurumuna hem de okula adım atışının başlangıcı oldu. Üniversitede gazetecilik okudu. Ünlü romancı yazar Tarık Buğra'nın yönetimindeki gazete sayfalarında sinema üzerine yazdı. Hikayeleştirerek yazmayı, göstererek anlatmayı seviyordu. Sinemayı seviyordu. Sinemayla yazmayı ve göstermeyi seviyordu. Çocukluk çağlarına dayandırdığı ilgilerinin odağındaki isim, kendi ifadelerine göre dedesiydi. Ramazanlarda dedemin ikindi namazından sonra akşama kadar vaaz programı vardı. Kıssalar anlatırdı. Ondan çok etkilendim. Mesnevi'den dini kıssaları, halk hikayesi anlatma geleneğine benzer bir üslupla aktarırdı. Dedemden aldığım etkiyi en iyi Kuruluş dizisinde yansıttım. Hikayenin anlatımını vesile ederek mesaj vermeyi ondan öğrendim. Eserlerimdeki milli muhtevayı da büyük ölçüde dedemden aldım. Yönetmenliğe 1963'te Osman Seden, Orhan Aksoy ve Mehmet Dinler gibi usta yönetmenlerin asistanlığını yaparak başladı. Sinemanın tekniğini bu süreçte öğreniyor ama anlatılan hikaye ve gösterilen karakterlerin bu toprağın dini ve milli değerlerine yabancılığından dertleniyordu. Çakmaklı'ya göre değerlerimiz beyaz perdede yansımıyor, aksine dini değerler ve dindar karakterler ancak kötülemek, karalamak, alay etmek üzere konu ediliyordu filmlere. Yıllarca asistan olarak biriktirdiği mesleki tecrübesini yönetmen koltuğuna geçip Birleşen Yollar filminde gösterdi. Şule Yüksel Şenler'in Huzur Sokağı adıyla yazdığı romanın sinema filmi uyarlamasında dönemin önemli oyuncularından Türkan Şoray ve İzzet Günay başroldeydi. Çakmaklı bu filmle hem teknik anlamda yetişmiş, zevk ve yetenek sahibi bir yönetmen olduğunu ispat ediyor, hem öz değerleri sinema aracılığıyla aktarmanın mümkün olduğunu toplumun farklı kesimlerine gösteriyordu. Ama iş bundan ibaret değildi. O, bu filmi ve devamında onlarcasını ortaya çıkaracağı çalışmalarıyla bir devir açıyor, milli sinema olarak adlandırılan akımı başlatıyor, devamındaki 10 yıllar boyunca peşinden gelecek nice senarist ve yönetmene bir deniz feneri gibi ışık ve istikamet veriyordu. 50 yıl boyunca sinema ve televizyon için onlarca filme senarist, yönetmen ve yapımcı olarak imza attı. Dini ve milli değerleri aşağılayanların karşısına yeni ve cesur eserlerle çıktı. Bugün beyaz perde ve televizyonlarda severek izlenen pek çok dini ve tarihi yapımın cesaret pınarında, Birleşen Yollar'ın, Küçük Ağa'nın, Kuruluş'un, Hacı Arif Bey'in, Çok Sesli Bir Ölüm'ün, Bir Adam Yaratmak'ın suyu kaynıyor.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet

0: nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök, gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç ile ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hikmet abi, hayırlı günler.
1: Hayırlı günler, günaydın.
0: Hayırlı merhaba. Haftalar.
1: Hayırlı haftalar izleyicilerimize ve dinleyicilerimize. Nasıl? Cumartesi tutturmuş muyum cumartesi günü?
0: Bravo.
1: Soğuk, serin olacak.
0: Evet. Dedim. İyi de yağdı.
1: 10-15'te düşer dedim.
0: Başkent teslim oldu yine.
1: Evet.
0: Sele teslim evet. oldu. İstanbul'da da belli lokasyonlarda hayatı olumsuz etkileme Etkiledi, diye bir evet. ifade vardır evet. ya bizim meteorolojik terimlerimiz arasında. Hayatı olumsuz etkiledi. Ama sanki şu sıcaklarda bir nefes aldırdı.
1: Tabii ha? tabii aldırdı. Tabii canım. Ben, işte, akşamleyin bir serin oldu. Ben de yani yaklaşık zaten yani tabii şakası bir yana meteoroloji yani bu bilimsel bir şey. Öngörüsü bu tahmini ama yer de onu gök de onun Rabbim doğrusunu bilir. Ama öngörüler aşağı yukarı şey yaptı, örtüştü. Fakat bir şey daha söyleyeyim, bir haber daha vereyim mesela. Yine inceliyorum, bakıyorum önümüzdeki hafta için. Ben de İstanbul dışına çıktım, oradan da böyle uzun uzun bir analiz kasıyorum ondan burada. Bu hafta itibaren abi çarşamba, perşembe falan yanıyoruz abi yine.
0: Deme
1: Aynı, ya. Tabii yanıyoruz abi. Ya İstanbul 32-33'ü falan görür Oo. Yani. Yukarı da çıkabilir. Bir de İstanbul sıcağı kötü. Yani bir İç Anadolu, Orta Anadolu gibi değil. Rutubetli olduğu için çok daha fazla hissediliyor. Yani 30 deyince yanlış anlamasınlar. Onların 40'ı yani.
0: Doğru. Bu klasik şeydir. Anadolu'nun her noktasından, dünyanın her yerinden seyircimiz var ama hani böyle İstanbul'a iki damla yağmur düşünce
1: evet, evet.
0: Türkiye'yi sel aldı. Değil mi? Bir şöyle 5 santim kar yağınca beyaz kabus falan manşeti Tabii. atan gazetecilerden olmayalım. Geçenlerde buradan selam olsun Antalya'dan Mehmet abim bir fotoğraf gönderdi abi. Arabasının o şey göstergesi sıcaklık göstergesinde 48 yazıyordu abi. Arabanın sıcaklık göstergesinde 48'i görünce Allah yardım etsin dedim.
1: Abi kolay değil.
0: Evet yani biz şimdi burada ama diyoruz şöyle, 30 derece 25 derece verdim. Falan ama.
1: Arabanın evet. arka tarafında ya arka camın olduğu yerde 1,5 litrelik pet şişe düşün.
0: Tamam.
1: İçinde böyle yarım su az bir su kalmış dibine doğru.
0: Tamam.
1: Pet şişenin içinde su varken dibinde yem olduğu benim arabamda gördüm ben.
0: Oo.
1: Evet, Orta Doğu yalnız Türkiye değil. Ama gördüm. Yani o 48 falan filan o 55-60 çıkar yani ve
0: neyse, Allah afetinden muhafaza etsin.
1: Tabii. Niye böyle başlık bilmiyorum havalarda
0: ya, böyle bir havadan girdik meseleye.
1: Ama senin dedik iyi oldu bir hava değil mi yani bir etrafta
0: bir nefes aldık.
1: Tabii o toprak biraz bir sulandı
0: Doğru.
1: bir
0: Doğru.
1: Şeyler organizmalar biraz daha canlandı falan böyle.
0: Tabii. Yani iyi işte, oldu.
1: İnşallah bir
0: hafta sonu hem o meseleden nefes aldık hem de bu yoğun dünyada ve Türkiye'de yaşanan siyasi gündemden nefes aldık. Bizim voleybol kadın milli takımımız namı diğer Filenin Sultanları Altın Kızlar Milletler Ligi'nde dünya şampiyonu oldular. Çok gurur verici bu başarıdan dolayı emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı da bir mesaj yayınladı. Türkiye'yi gururlandıran, büyük bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol takımımızı yürekten tebrik ediyorum dedi ki hanımefendi Emine Hanım da aynı tebrik mesajını yayınladı. Biz de buradan bir kere daha tebrik edelim. Her defasında artık vakaya adiyeden olmaya başladı bu iş. Bu voleyboldaki başarı emeği geçen herkese bir kere

0: Dünyada fena bir hareketlilik var. Fenadan kastım şu. Şimdi bu Siyonist alçaklar, aşağılık İsrailliler, İsrail yönetimi.
1: Evet.
0: Batı Şeria'da Kur ve Kusra köylerinde iki cami yaktı hafta sonu. Siyonist vahşet Batı Şeria'yı kuşattı şeklinde yine bugün gazetelerde yer alan haberler arasında öne çıkıyor. Siyonist ordunun desteklediği terörist Yahudiler köyleri basıp camileri ve evleri ateşe veriyor. Bölgeyi kuşatan İsrailci askerler kadın ve yaşlıları keyfi tutukluyor demiş Sabah gazetesi manşetinden duyurduğu haberde.
1: Evet maalesef yani.
0: Ne oldu bunlar yine kudurdu.
1: Tabii yeni bir şey değil. Yani şimdi bu bir defa şöyle bir gerçek var. Bu gerçeği yadsıyamayız. O da şu. Yani artık bundan 3-5 sene önce değil. Yuvarlak konuşuyorum. Ama 2014 değil. 1957 değil. 47 yok. 50 yok. Hiçbir şey yok. Baktığın zaman. Yani şunu demek istiyorum. Bu Siyonistler diyorlar ya hani biz 2. Dünya Savaşı'nda o sırada Hitler bize katliam yaptı, soykırım bilmem ne yaptı. Şimdi bütün dünya şunu biliyor. Bütün dünya biliyor ki katil İsrail devleti, katil bir devlet, bak terör devleti, katil bir devlet, soykırım uyguluyor. Nasıl Hitler'e katil, diktatör diyorlardı, doğru mu? Katil, diktatör,
0: evet.
1: Soykırımcı,
0: evet.
1: 5 milyon Yahudi kesti, 250 milyon Yahudi öldürdü. Ondan sonra fakat Romanlara birkaç kişi öldürdü. Dedikleri var ya, bir koca bir şey var ya. İşte bunu tüm dünya gördü. Şimdi şunu söyleyen insanlar var. Hala yanlış bence. Yani bunu bazen dün de vardı bazı programlarda hala bu mevzu tartışılıyor. Ya diyor böyle gitmez diyor işte ben. Ya ben zaten baştan o konuda hemfikir merkezi. Katil devlet ortadan kaldırılmadıktan sonra bunu net söylüyorum. Çünkü dünyada zaten Birleşmiş Milletler'de sınır olmayan bir şey yok. Bilmiyorum ben tanımıyorum. Ben tanımıyorum yani. Kaldırılmadıktan sonra bu zulüm bitmez. Devam eder. Şöyle bir gerçek var. Diyor ki yani 48'de de vardı, 55'te de vardı, 67'de vardı. Vardı, var, evet. Vardı, evet, doğru. Ama yani demek ki bu iş böyle, bu gidecek böyle. Bak durdurulamadı. Değil. Yani 50, 60, 70, 80, bundan 3-5 seneye kadar yapılan her tür müdahale 2014 dahil. Barack Obama dönemindeki o 2000 tane Filistinli şehit edilmesi dahil olmak üzere. Bu kadar dünya kamuoyunu ayağa kaldırmadı. Bakın bir daha söylüyorum. Arjantin'le İspanya final maçı oynuyor. Enteresan bir şey. Dünyadaki ilk 3 milyar insan bunun bir ABD Siyonist lobisi güçlü olan ABD'li alçakların soykırımcılarla neden? Çünkü Arjantin Başbakanı bilmiyorum o dallama niye öyle bilmiyorum. Bir şey yani Siyonist öyle derler ya. Kafası çalışmayan derler.
0: Evet.
1: Ondan sonra öteki tarafta da bu şeye o hassasiyeti gösteren soykırıma o hassasiyeti maçlara dahi gösteren bayrakları açan, destekleyen yürekli insanların maçıydı. Çok bastırdılar ama beceremediler. FIFA da bastırdı. Her türlü imkanı. Böyle alçak ama dünya kamuoyu bunu yemedi. Bak ağlayan Messi beddua okudular. Geber git dediler ya Messi kim? Messi kim? Değil mi? Dediler.
0: Ben de en itibarsız tabii. 10 numara olarak tabii, tarihe de geçti. Dedi.
1: İyi oldu da iyi oldu. Çok da iyi oldu. Boruyu da döşede gitti. Kukere var. Adam var ya benim. Adam,
0: ya Kukere.
1: Adam geçti. Top geçti. Adam geçmez.
0: Ya.
1: Şey ya Çanakkale geçirmez
0: abi,
1: yani.
0: Onun otizmle bir çocuğu evet, varmış. Mutlaka görmüşsündür. Evet, evet. Yani onun için uzatıyormuş saçlarını falan. Çok evet. Etkileyici bir
1: çok
0: hikaye.
1: Etkilerden. Ama evet. Çok yürekli bir adam. Yani şimdi İslami açıdan bakmıyorum. Başka taraftan bakıyorum olaya da. Adam yüreğiyle mücadele ediyor. Bayılırım böyle sporda. Ben de bir eski sporcu olarak yüreğiyle mücadele adam çok kıymetlidir bence. Yüreğiyle mücadele ediyor. Şimdi düşün yansıması bu. 48, 55, 75 yok artık hocam. Öyle ya da böyle Allah'ın izniyle bir daha söylüyorum. Bu mutlu olmak için değil, konuşmak için de söylemiyorum. Yakındır. Siyonistlerin sonu yakındır hocam. Zulüm ile abad olunmaz. Buraya kadar. Bunu yapıyorlar ya şu anda. Hani zulmün bittiği yer zirvedir hocam. Buraya kadar geldi, katliamları yaptı. Şansını zorluyor. ABD ne yapar? Bunu da söylüyorum her zaman. ABD bu prangadan kurtulmadıktan sonra dünyaya barış gelmez. Yani bütün dünyadaki tüm savaşların sebebi bunlardır. Siyonistlerdir yani söyleyeyim. Ya sermaye için yaparlar, ya bölgesel güçleri denge değiştirmek için yaparlar. Kendi o şeyleri, o sermayeleri Bir anda o sermaye

0: tekrar sahip olup bir şey yaparlar. İslam coğrafyasına müdahale ederler. Bir taraftan Batı'ya başka türlü oyunlarla gelirler. Onların da dengesi bozarlar. Yani Rusya, Ukrayna da onların meselesi. Yani Siyonistlerin meselesi. Bu kadar geniş oynuyorlar topu. Fakat hocam bu kaldırmaz artık. Kaldırmıyor. O yüzden 48'deki gibi değil. 55'teki gibi değil.
1: Tamam.
0: 76 değil. 2014'te değil. Bundan kirli bu oyunlar bunlar. Herkes şu anda var ya, İstanbul'da 10 sene önce olsaydı haberin olmazdı bunlardan.
1: Milliyet bir alsana.
0: Haberin olmazdı.
1: Bulabilecek misin?
0: Bulurum.
1: Milliyet.
0: Bulurum ha. Haberin olmazdı. Niye? Çünkü yani
1: Niye?
0: o kadar kıymetli bir haber olarak da gündeme gelemezdi.
1: Milliyet'in şu altında İsrail'in en kötü başbakanı diye bir haber var. Tam da senin biraz önce söylediğini İsrail basınından Haaretz yazmış abi. Başbakan Netanyahu'nun ülke tarihindeki en kötü başbakan olarak tarihe geçeceğini yazdı diyor
0: Tabii.
1: Haaretz.
0: Doğru.
1: İsrail gazetesi Haaretz'den bahsediyoruz. Haberde Netanyahu'nun başarısızlığının sadece 7 Ekim olaylarıyla değil, İsrail'in bu olayların yansımaları sonucu ödeyeceği ağır ekonomik bedelle ölçüleceği ifade edildi diyor.
0: Bu
1: Tam olarak senin söylediğin
0: başlığa
1: yani.
0: hem katılırım hem hiç katılmam. İki türlü. Bir katılırım, doğru, gözümüzün önünde bildiğimiz, yani bir Moşe dayan yok. Bildiğimiz İsrail, bildiğimiz katil. Bilinen Siyonist, bilinen alçaklar. Ve yok olacaklar. Bize Kur'ani şeydir, müjdedir o. Yok olacaklar yani.
1: Doğru.
0: Onu onlar da biliyor çünkü. Bit yavruları da biliyor bunları yani. Bir tek biz değil. Onlar da ki onlara vakıflar. Ama bir şey söyleyeceğim. Aynı zamanda da doğru değil. Şu açıdan söylüyorum. Birazcık söylediğimle tenakuza girer. O yüzden arkasında durmam lazım. Daha önce de yaptığı çok katliamlar vardır.
1: Doğru.
0: Dünyanın haberi olmadı. O önceki günkü hocamın yapmış olduğu o analizi o yüzden karşı koydum ben. Yani dedim ki bak, eski dünya değil hocam. Bir yerde bir çocuğu öldürdün. Şehit ettin bir tane bebeği. Katilsin sen. Ve bunun artık dünyanın bunun kaçması mümkün değil. Böyle bir dünya artık yani. Eskisi gibi değil dünya. Yani şöyle söyleyeyim. Hani demiş ya adam, Mayıs'ta darbe olmuş. 27 Mayıs darbe oluyor. Birkaç gün sonra galiba Güneydoğu Anadolu'da bir bölgede, şehrinin bir kısmında çünkü elektrik var o dönemlerde. Şehrin tamamında elektrik yok. Cidarında yok. Etrafında yok. Bir köye muhtara gidiyorlar. Diyorlar ki işte böyle böyle. Bu işte muhtarlık mührü değişecek. Çünkü junta geldi. İşte inkılap yapıldı. İşte darbe yapıldı diye. 1960'tan bahsediyorum. Muhtarın haberi yok. Çünkü köyde elektrik yok. Gaz da gelmiyor. Yani bir adamın arada darbe olmuş, haberi yok köylünün. Aradan kaç gün geçmiş halbuki. He. İşte o dünya ile bu dünya bir değil hocam. Şu anda bir şey olduğu zaman adam dünyanın bir tarafında birisi öksürüyor. 35 saniye sonra öksürdüğünü görüyorum ben buradan.
1: Doğru.
0: Yani bunu engelleyemezsin artık.
1: Doğru. Bu
0: O yüzden
1: çağda, bu
0: engelleyemezsin.
1: iletişimde.
0: O yüzden bunlar böyle bütün yapılan bütün bu alçaklıklar, bu zulümler artık ayyuka çıkmış durumda.
1: O zaman Haaretz'de şöyle bir başlık tavsiyesinde bulunuyoruz. Efendim, İsrail'in en kötü başbakanlarından biri.
0: Doğru. Daha öncekiler o plajlarda öldüren kimdi o şimdi hani
1: Olmert miydi?
0: Cumhurbaşkanımızın böyle
1: Ehud
0: çat
1: Olmert.
0: çat
1: Olmert
0: Olmert
1: vardı bir
0: miydi?
1: tane. Ehud Olmert vardı bir tane.
0: Vabileti kime çekmişti? Sharon muydu?
1: Ariel
0: Sharon. Ariel
1: Sharon. Yok. Hayır
0: Şimdi,
1: ya, Peres ya.
0: Perez miydi?
1: Şimon Peres değil
0: Şimon Perez
1: miydi?
0: miydi?
1: Sanki öyleydi.
0: Bak aklınızda.
1: Şaron bitkisel hayatta sürüne sürüne, yıllarca sürünerek eziyet çekti.
0: Vakti zamanında West Bank, ne o, Batı Şeria'da yapılan katliamları bütün dünya görmedi. Şöyle 2000, 2003, 2008, 2009, yani ben o bölgeye yakın bir yerlerde geziliyorum sürekli. Yaşanan katliam, hatırlıyorum Cuma namazlarında hutbede imamlar Körfez ülkelerinde Tris'te dua ediyorlardı. O durumda yani. Manşetler El Cezira, Arab News, Medina. Manşetlerde Batı Şeria'daki katliamlar, o yerleşimcilerin, işgalcilerin yaptığı eziyetlerin fotoğrafları falan yayınlanıyordu. Düşünebiliyor musun abi? O zamanki başbakanları ne yapacağız?
1: Doğru.
0: Değil mi?
1: Yani
0: Ama artık yok yani, artık at terdi
1: mızrak
0: bundan sonra.
1: çuvala,
0: Evet,
1: mızrak çuvala sığmıyor.
0: İnşallah yok olurlar, giderler.
1: Şimdi bir de Hikmet abi, Ukrayna senin
0: Benim
1: hepsine de
0: tabii.
1: senin diyorum
0: Sarı
1: da.
0: saçlı mavi
1: Yani
0: gözlü.
1: sen artık idare et.
0: Tamam.
1: Zelenski var ya, Zelenski.
0: Tabii, Zelenski ya.
1: Zelenski

0: Hazar Denizi'nde, yanlış söylemiyorum bak, Hazar Denizi'nde bir İran lojistik kargo gemisini, İran kargo gemisini vurdu. Şimdi ne alakası
1: ölmüş
0: var
1: eşek,
0: diyeceksin.
1: Ölmüş eşek kurtar. Evet, buyur.
0: Kiev'e cephe mi açtırıyorlar diye soruyor Akşam Gazetesi. Bugün birinci sayfadan okurlarıyla buluşturduğu haberinde. Ukrayna'nın sınırından 1500 kilometre uzaklıktaki Hazar Denizi'nde İran gemisini vurması bu ihtimali akıllara getirdi diyor. Ve Rusya'nın askeri lojistik zincirine hedef aldık açıklaması yaptığını belirtiyor haberde. Kiev'in yani Ukrayna yönetiminin, İran Dışişleri Bakanı Arakçı ise farklı bir açıdan değerlendiriyor ve Ukrayna diyor bu saldırıyı İsrail'in talebi doğrultusunda yaptı diyor. Böyle bir sıçratma, bir şeyi, alanı genişletme falan bir
1: İnşallah
0: böyle
1: büyümez.
0: Bir çaba var
1: ben,
0: mı?
1: Ben bu tür provokasyonların daha da büyüyeceğini zannetmiyorum. Ama şöyle bir şey var. Şimdi birkaç yıl oldu Ukrayna, değil mi, denedi. Tamam. Ukrayna'ya gazı versek ne olur? Olmadı. Yani sen kaç yıldır Rusya'ya o kadar çok yaptırım uyguluyorsun, bir şey oldu mu? Değişmedi. Rusya şu anda çok mutlu mu? Vallahi Hazar, siz kendiniz kaşındınız yani. Hürmüz'ün boğazını sıktınız, değil mi? Hürmüz'ü sıktınca boğazını, petrol fiyatı fırladı. Adam eksik olan bölümünü son bir yıldır tamamlamaya çalışıyor. Bu yıl sonuna kadar Putin, Rusya bu işi toparlar diye düşünüyorum. Çünkü 70'lerden 90-100'e fırladı ya. Abi adam %30 geliri arttı.
0: Petrolden bahsediyoruz.
1: Tabii gelir
0: petrol
1: arttı.
0: Petrol fiyatlarından.
1: O şimdi adam işte oturmuş o kutup ayısında birlikte oturup ne haber lan falan filan diyor. Hele biliyor, seviyor öyle fotoğraf
0: güreşiyor
1: çekiyor.
0: Güreşiyor falan değil mi? Ne haber yapay lan? Zeka değildi ama değil mi
1: değil,
0: abi?
1: Değil tabii canım. Gerçekten seviyordu öyle şeyleri. Yani şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Hani Amerika şeyde Hürmüz'de battı. Yani bu gerçek. Kimse bu kadar oyunu abarttılar. Bin defa söyledik adama. Oyunu kıvamında oynayın. Değil mi? 15-20 yıl daha herkes alacağını aldı. Çek git ya. Sarı taşlı mavi gözlüm benim. Çek git. Ama planı yapan adamlar başka bir takım planlar da yapıyor. Kimsenin öngörmediği. Yolda bir trafik, yol kazası oluyor mu? Belki de bu kazadı bile değil aslında. Belki de planlanmış bu. ABD'yi buraya sokacaksın. İsrail bu yüzü görünecek. Pentagon İsrail ağırlığından kurtulacak mı acaba? Bak çok önemli bir hamle bu. Yani ilk defa ABD kamuoyunda, bu da bir gerçek vaka, analizlemiyorum bak, haberlerden bahsediyorum. ABD kamuoyunda neredeyse bir antisemitizm oluşmaya başladı. ABD'den bahsediyorum. Ne kadar da saklasan, ne kadar da o işte postmuş, zortmuş falan hiç fark etmez.
0: Dünya genelindeki bu...
1: Var, o zaten, o da var zaten. Bitti. Yani bir şey söyleyeyim. Yani bugün tabii ki kötü bir şey. Yani sonuçta bir Yahudinin dünyanın herhangi bir yerinde kendi güvende hissetmemesi gibi bir durum var. Var mı? Hala var şu anda. Bak kolay kolay yürüyemezsin. Yani Afrika'da, Asya'da, orada, burada, Avrupa'da dahi bir sürü olaylar var. Bazıları gündeme gelmiyor. Olay hani domino etkisi yapmasın diye. O Batı medyası akıllıdır. Haberi öyle yapmazlar. Bizi salaklar gibi değil. Bize gerizekalılar yapar onu. İçimizdeki ahmaklar yapar onu. İntihar etti. Türkiye çok kötü. Bak artık insan intihar etti. Onu tetikler böyle. O hafta intiharlar çoğalır. Avrupalı öyle değil. İşi dozunu biliyor nasıl vereceğini. Bir defa geçer. Çubuklarla intihar vakası anlatmazlar. Çıkıp da abi hocam sen anlat bakayım nasıl oldu falan diye anlatmazlar. Şimdi Batı bunun çok farkında ama yani Yahudilere karşı bir duruş, bir ön fikir, hiç fikri olmayanlar da dahil. İtalya'nın bazı gazetelerinde geçen bir de derlemiş bir tanesi. Çıkan köşe yazıları. Hiç daha önce hiçbir mevzuya girmemiş, mevzuya çok yabancı olanlar dahi şeye İsrail'in her adımına bir anti duruş gösteriyor. Peki şimdi ABD acaba kurtmak istiyor olabilir mi? Buraya kadar gelmişken. Yani şöyle, bu bir yük artık ABD'nin üzerinde, Pentagon üzerinde bir yük. İsrail dövelim mi burada? İsrail direniyor. Şimdi görüşecekler galiba değil mi yakında? Yani ABD'nin sırtına yük. Niye? Her türlü musibet bizim bu İsrail yüzünden başımıza geliyor. Bir aydınlanma.
0: İki gün sonraymış.
1: Aydınlanma.
0: Ya bir taraftan
1: bak,
0: ben
1: aydınlanma
0: çok...
1: Aydınlanma hocam yani.
0: Çok sağlam brife ediliyorum. Kim şu anda bizi şeyden alttan mesajlarla destekliyor? Buradan selam olsun sevgili Nuh Albayrak abimiz. Değil bizi mi? Seyrediyor ve diyor ki ya siz ne konuşuyorsunuz? Zelenski diyor. Ukrayna'nın en önde gelen Yahudi ailelerinden birinin çocuğu.

0: diyor ve 7 Ekim saldırılarından, 7 Ekim'de İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı o katliamdan, katliam sırasında da çok marjinal açıklamalar yapmıştı diyor. Ve bu da Netanyahu ile Trump'ın 2 gün sonra yapacağı görüşmeden önce böyle bir saldırı i̇şte, olması manidar
1: çok, çok
0: diyor.
1: Çok doğru aslında.
0: Selam olsun.
1: Selam, çok teşekkürler. Sağ olun abi. Hakikaten doğru, çok da gerçek. Yani net bir fotoğraf var ama şunu unutmayalım. Doğru. Zaten bu. Yani zaten hani ABD bir şey deneyeceğim diyen ABD, Ukrayna değil. Çünkü eleman orada duruyor. Hani her tarafta iti var bunun çünkü. ABD'nin dünyanın birçok yerinde vardır. Çeker bazen, bırakır, gevşetir. En başı yanlış anlamı Alman köpeği. Yani en fazla. Alman köpeği derken yanlış anlamı kurt manasında söylüyorum. Almanlara çok saygı duyuyorum. Çok da severim aynı zamanda.
0: Alman kurdu diye
1: Alman
0: bir şey
1: kurdu.
0: Vardır.
1: Evet
0: yani.
1: Alman kurdu düşün.
0: Cins vardır. Cins Çin aslanı var. Gibi.
1: Aynen. Çin aslanı gibi, bravo. Var ya koca kafalı koca bir Tibet köpeği bilmem ne. Şimdi bunu yapıyor. Bu zaten onun oyunu. Ama olayı burada şimdi evrilmeye çalışıyor. Ben şunu diyorum. ABD acaba yani şöyle bir ışık aydınlanmış olabilir mi? Yani biz bu sırtımızdaki büyük yükü, hakikaten ağır bir yük yani, kolay değil. ABD'li o derin var mı, ne kadar derin bilemiyorum. ABD devleti şunu düşünüyor olabilir mi? Biz bu Siyonistlerden kurtulmamız lazım. Buna sırtımızda yük. Hep biz buradan gol yiyoruz. Eğer sarı saçlı mavi gözlüm bu kadar çok takılmasaydı önümüze, peşinde koşulmasaydı, kongremizde, parlamentomuzda, orada burada başkanımızdan daha fazla şu adam alkışlanmasaydı, biz bu zorluğu yaşamayacaktık. Yani ve işte tam bu bağımsızlık zamanı. Yani katil bir devletin sırtından atması gibi bir imkanı var mı? Var. Bunun için ne yapman lazım? Olayı daha da yokuşa sürmen lazım bir tarafta. Önümüzde ABD kaybetti. Bak biraz bir geçen hafta yaptığımız analizlerin arkası doğru çıktı. Nedir o? Silah. Stokları eritti adam. Dev gibi gördüğün ABD. Bak neler oluyor biliyor musun dünyada? Neler oluyor? Yani mesela Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ne diyorlardı? İşte şöyle Kiev direndi, tanklar geldi. Palavra. İsteseydi hala da aynı yerde. İstese Rusya Ukrayna bir hafta dümdüz eder. Bir hafta. Ukrayna silah da yoktu orada zaten. Bir hafta sonra Alman, Doğu Alman komşu olur senin. Bitti. Bir hafta. Ama aynı adamlar. Kökler aynı, dil aynı, kültür aynı. Yani Rusya, Belarus. Beyaz Rusya değil mi?
0: Evet.
1: Belarus. Aynı millet. Doğru. Kimi nereye işgal ediyorsun?
0: Doğru.
1: Ukrayna da öyle.
0: Doğru.
1: O yüzden yapmadı. Burada da ABD bunu yapardı, şunu yapardı diyoruz. Atom bombası atabilir misin? Atamaz. Taktik bak hikaye. Ama İran öyle ya da böyle. Tamam, teatral başladı. Hala oradayım. Teatral başladı iş. Uzaktan bağırdılar birbirlerine. Bir gün gömerim, iki gün gömerim. Gel göm. Hadi falan filan diye. Meydan okudular birbirlerine. Arkasından bir baktık ki o tiyatro oynarken hani cemaziyer evveler açılmaya başladı. Yani arkaları, mabatlar açılmaya başladı. Tiyatro çünkü değil mi ya? Geçen bir açtık perdenin arkasını. Buna orada oyun oynuyorlar. Top sektiriyorlar dedim ben. Pat pat oyunun içeride. Ama bu ayyuka çıktı. Ve bir baktık ki ABD'nin mühimmatı bitmiş. Şaka değil. Tomahawk'ı kalmamış. Hakikaten yani şu anda atabileceği Tomahawk yok adamın. Yoksa atmaya devam ederdi ha. Biz İran'ın ne kadar kaldı diye düşünürken ABD'nin mühimmatı bitti.
0: Evet.
1: Ve bir mühimmat ve şöyle bir enteresan bir şey var. Senin o füze de yani şey değil ki, havai fişek değil ki, içine barut doldur ağzını. Hani Hintliler yapıyor ya, otomatik imalat var Hintlilerin. İpi bağlıyor bilmem ne. Değil. En az bir yıl. Bir buçuk yıl. Yani uçak üretir gibi düşün. Ya da o büyük balistik füzeler var ya attıkları. Onlar çok büyük maliyetli. Aynı zamanda uzun süreli üretimlerle ilgili bir şey. Şimdi hocam geldiğimiz nokta bu. Ukrayna ya biraz dağıtmak lazım ortalığı. Yoksa Ukrayna'nın ona ya toprağın bir kısmını kaybetmiş ya orada burada. Çin dansı yapıyor garibim orada. Garibim derken yanlış anlamadım, metaforik garibim. Bana ne geberip gitsin, benim umurumda değil yani. Zelenski falan da. Ama şöyle bir şey. Yani Hazar'a bulaşmak falan onun haddi falan değil de. Ama bir taraftan da Trump ya çok şey yapabilir. Çok proje çıkartırsın buradan. Bir, müttefiklerimiz var. Yeni blok oluşturuyoruz değil mi? Kimse gelmiyor çünkü şeyin yanına. Bir de Trump da kızıyor. Lan diyor, beni yalnız bıraktınız diyor. Ben denedim diyor. İhtiyacım yoktu size diyor. Nasıl yokmuş ihtiyacın? Mühimmatı kalmadı. Değil mi?
0: Doğru.
1: Al işte müttefik buldu. Zelenski. Bir Yahudi. Dediği doğru mu abi? Yahudi. Evet. Buldu bir tane. Bir alt yaramaz. Ama neye yarar biliyor musun? Biraz daha uzatırsan Çin'in ve Rusya'nın İran'a desteği başlar.
0: Doğru.
1: O senin bölgesel savaş olur, küresel bir savaş.
0: Peki. Tamam mı?

0: Hocam evet çok fazla bir de. Fazla dış politik konuştuk hocam. İçerisi
1: gel
0: daha
1: hocam,
0: güzel ya.
1: Gel içeriye
0: dışarısı,
1: gel.
0: Dışarısı içimizi karartıyor hocam. Biz içeri dönelim.
1: Şimdi.
0: İçeriz renkli.
1: Milliyet gazetesinde yer alan haber. Mutlak mutlak kararına ön inceleme.
0: Canım pirom ya.
1: Yargıtay 3. Hukuk Dairesi CHP kurultayı için verilen mutlak mutlak kararına ilişkin dosyayı ön incelemeye aldı diyor. Kıymetli seyircilerimiz, saygıdeğer dinleyicilerimiz, Milliyet Gazetesi haberinde. Ön inceleme aşamasında eksiklik tespit edilmezse dairece dosya daha sonra esastan incelenecek ve mutlak mutlana ilişkin kesin hüküm verilecek diyor.
0: Hocam bunlara gerek kalmadı artık zaten. Mutlak, tutlak, mutlak.
1: İş bitti.
0: İş bitti zaten. Böldüler. Böldüler. Onu bu hale getiren de, Yargıtay'a götüren de CHP'ydi. Doğru mu? Herkes safını belli etti.
1: Tamam.
0: Parti ortak karpuz gibi yarıldı mı? Yarıldı.
1: Yarıldı.
0: Kaç yıllık CHP'yi mahvettiler. Bölücüler bunlar hocam, bölücü. Dedem Piro, tabii benim dedem değil ama dede Piro. Piro neydi? Piro mu neydi o bilmem ne. Piro. Yazık ettiler. Ben çok üzüldüm. Bak bir daha söyleyeyim. Ya hocam çok da samimiyetsiz gibi geldi. Yani söyleyince kendi duyunca şimdi sesimi çok üzüldüm. Belki. Ya beter olur problem. Ya CHP sonuçta bölücüsü problem değil de. Ama bölündü. Adam Erdoğan'ı indireceğim diye bağıra bağıra geldi biliyor musun?
1: Biliyorum.
0: Erdoğan'ı indireceğim diye abi adam CHP'yi parçaladı gitti ya. Şimdi bu mudur lan bu? Bu mudur?
1: Şimdi
0: ya
1: bak.
0: Adamlar ya benim en çok şeye takıldı biliyor musun? Bakıyorum buraya Sözcü Halk TV'ye. Bu CHP'nin medyasıydı şimdi yeni medya oldu.
1: He.
0: Değil mi? Doğru. Medya, yeni medya oldu.
1: Ama daha bilmiyorum daha onların safı ben çok gördüm. Parti içindeki yok, dinamiklere göre hocam, manşetler doğru. Çok gördüm. Hocam, çok gördüm.
0: Vekil hesabı 1290 yüksek burası 44-45. Buradan ha. Ne gelir var o hesap yapıyor şu anda Sözcü. Fakat şurada da gördüğü gibi ufak ufak böyle şey yanlamalar var. Ne derdi ona? Özgür Özel yanlamalar.
1: Yeni partiye.
0: Yani,
1: evet. Şimdi abi.
0: Ama acı ne biliyor? Acı olan.
1: Ne acı olan?
0: Yani bu da Fatih gitti şimdi şey konuşmayayım da. Hani acı var mı acı da var. Acı ne biliyor musun şu? Yıllar boyunca şu ifade eden senin de başına gelmiştir. Biz efendim dededen AK Parti'yiz. Yani benim ciddim de Halk Partili'yiz. Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Halk Partili'yiz. Tamam.
0: Neden? Ya abla bak hiçbir şey yapmıyorlar. Ama olsun bir Halk Partili, bir CHP'li olma ayrıcalığını ben biliyorum. Çünkü benim dedem de Halk Partisi bilmem neydi bana. Hocam çöpe gitti hepsi. Ayıp olmuyor bu ya. Ne hissediyorsun? Acı var mı? Yani... Ben yeni partiliyim. Ney? Altı ok. Hocam altı ok. Altı ok.
1: Yok.
0: Cumhuriyetçilik, laikçilik, ne diyor Mert Arman, sabunculuk diyor ya. Hı. Diyor ya bir sürü ok koymuş. 155 tane ok. Abi bir ok bırakmadınız ya. Öyle değil mi? Aldı götürdü. Nereye götürdün? Abicim Cumhuriyet Halk Partisi şey, konuşurlarken de hani şu ifadeyi kullanan da var. Ya 100 yıllık parti. Onun bir marka değeri var. Marka değeri var. Atatürk'ün koltuğu o. Kutsal kase. Ne oldu?
1: Ne oldu hakikaten ya?
0: Ya ne kadar ağırmış değil mi? Cevap, yok abi öyle bir parti yok. Kim? Şimdi hocam biz buna ne diyeceğiz?
1: Bir sosyal medya mesajında.
0: Hocam bu CHP'yi kastediyoruz da. Hı. Bu zihniyet olarak. Mefkure. CHP yani faşist. Ondan sonra aristokrat ekibin yönettiği bir ülke değil mi? Yıllar boyunca ben o gün bak. Cumartesi günü tabii program olduğu için yapamadık. Yıllar boyunca şurada şu ekranlarda. Bak bilirler hatta ben de bazen maytap geçerler. Hı. Yıllar boyunca şu ifadeyi kullandım mı hocam ben? Neydi o? Şu. Cumhuriyet Halk Partili misin? Evet. Tak fötürü şey. Tak şapkayı. Kasketi ya da fötürü değil mi?
1: Tamam.
0: Ondan bir buğday tarlası. Ondan sonra köylü milletin efendisidir. Benim marketim var ya.
1: Tamam.
0: Binlerce var bundan. Arkasından traktör, buğday tarlası bir de attık vicizesi. Sanki adam beni Hikmet Genci almış. Bana yıllar boyunca bizim cerrahlar da çok kızdı. Abicim şu artık kendini tekrar etmeyin. Kendiniz haklılar. Ama ilk hareket şu. Nasıl kandırıyoruz? Şöyle kandırıyoruz. Tak kasketi, köylü millet efendisidir de yerli malı, yurdun malı, traktör, araba, buğday, hop git. Arkasından bir litre alkol sağlığa zararlıdır. Risk alırsın. Abi adam yememiş, içmemiş Özgür Özel. Bunu resmetmiş ya. İnanamadım ben ya. Ulan ben bununla dedim ki bak adamlar bu. Traktör, köylü millet efendisidir. Kasket, traktör, köylü. 1970 model de değil. Daha da eski model bu. Model kalmadı hocam.
1: 40 model yani.
0: Ve adam şeyde bunu
1: Hacı
0: gelmiş.
1: Bayram, Hacı Bayram'daki...
0: Bir de burada ilk günde ne dedik abi?
1: Cuma namazından sonra da ne dedin abi?
0: Neydi rakı dedim? yürüyor. Sabahleyin. Evet,
1: onun da tartışmaları hafta sonu boyunca sosyal medyada devam ediyor.
0: Olaya bakar mısın?
1: Şimdi gel, tamam, peki. Peki, biz efendim cuma günü en son günün manşetini yaptığımızda
0: evet,
1: henüz daha dumanı üzerinde tutuyordu istifa eden milletvekillerinin istifa dilekçeleri ve dahi İçişleri Bakanlığı'na verilmiş olan kuruluş dilekçesinin. Hafta sonu tabii parti organları teşekkül etti. Nedir mesela? MYK yani parti yönetimi belli oldu bu geçenler.
0: Kimin?
1: Bu parti... Geçenler. CHP de yaptı. CHP'de gidenlerden sonra Kılıçdaroğlu'nun bir ifadesi var. Önemsedim o ifadeyi. Arınma büyük ölçüde tamamlandı ifadesinden sonra. CHP'de de yeni bir yönetim teşekkül etti. Ama gidenler de yeni bir yönetim kurdular abi. Şöyle ki işte Zeynel Emre, efendime söyleyeyim, Ensar Aytekin, Nurhayat Altaca, Kayışoğlu falan filan diye arkadaşlarım notları ilettiler bana. Ama ilginç isimler var mesela. Kim? Hikmet abi. Tanıyorum. Olmamaları ilginç.
0: Şimdi
1: efendim, her türlü kumpasa maruz kalan, ortaya atılan tüm iddialarda sadece yıpratılma gayretinde olan, sütte leke olur onlar da olmaz kabilinden beraber yol yürüdüğü Özgür Özel'in ve arkadaşlarının belli isimler yeni partide yönetimde değil. Kendileri istememişler ama. Veli Ağbaba yönetimde yok. Turan Taşkın Özel, asrın yolsuzluğu soruşturmasının iddianamesinde adı geçen isimlerden de bahsediyorum efendim. Hani Ekrem İmamoğlu'nun lideri olarak yargılandığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk iddialarından oluşan o davanın iddianamesinde adı geçen isimler. Turan Taşkın Özer mesela. Yok Hikmet abi. Enteresan, evet, değil mi?
0: Olur, doğru.
1: Veli Ağbaba yok. Mesela Özgür Karabat'ı, hani şu İETT otobüsleri sürekli yolda kalınca tartışmaların merkezine, ama Özgür Karabat falanca firmanın mali müşaviri, bütün bakım onarım ihalesi de o firmaya verilmiş, otobüsleri üreten firma yetersiz bulunmuş da oraya verilmiş denilen mesela Özgür Karabat CHP milletvekili idi.
0: Evet.
1: Şimdi yeni partide yönetimde yok.
0: Bunlar
1: vitrinden biraz kenara çekilmişler gibi. Evet, ama bunlar kabahatsizler.
0: Hocam şuradan bunlar detay. Doğru. Evet, hakikaten niye yok sorar insan. Onu da tabii saatlerde tartışacak, bulacağız nerede olmadığını ya da kendileri söyleyecek en sonunda, bilemiyorum. Yine bir gönderme yapmada duramıyorum. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ne önemi var abi? Vitrin ne? Vitrin dedi, dedik ki gülüm. Ben senin ne olduğunu bilmiyorum daha. Sen kimsin ki? Bak bir daha sen kimsin anlamıyorum. Bana bir dakika, yeni parti bir parti. Ne diyoruz mesela, ben lafı, ben resmen kontrpiyede kaldım ya.
1: Neden abi?
0: Ben kaleci gibiyim ya. Şu anda atladım 90'a doğru. Buradan gol yedim ya.
1: Neden?
0: Ne diye anlatacağım ben bunları şimdi? Bak ben şimdi CHP diyordum. Tarifim belliydi hocam. Hı. Al. Gazete, şapka, fötür, tamam, kasket, traktör, bir de affedersiniz rakı. Alkol, tamam, sağlığa zarardır. Ya da alkol neyse. Tamam. Bir de heykel.
1: Tamam.
0: Bir de sabun. Bir de köpük. Peştemal, bir de köpük.
1: He.
0: CHP bu.
1: Tamam.
0: Buraya koyduk mu? Ama tamam, böyle bu mu? Hakikaten bu. Ben kaç yıldır bunu tartışıyorum. Ben tartışmıyorum. Ben bilmem insanın peştemalini de efendim ne içtiğinde umurumda değil. O kendi hayatı da özel bir şey o. Benim özel de benim bana ne, kim ne yaptı ne etti. Parayı almış yok. Puket'teymiş, orada olmuş, paket olmuş, Puket olmuş. Problem yok. Problem sen benim paramı çaldın mı çalmadın mı kardeşim? Ha? İstanbul'da yaşıyorum ben. Doğma büyüme İstanbulluyum ben. Batırdın İstanbul'u. Dizil ettin. Kepaze ettin. Bre kepazeler. Neden adama yani aynı şekilde gaza getirdiniz? Partiyi söylüyorum. Niye kimse görmedi bunu? Kime kızıyorum biliyor musun? Hepsine. Kemal Kılıçdaroğlu dahil. Diyor ki arındıracağız ama diyor hiç kimse CHP kirlenemez, kirletilemez. Kirletti. Ulan 13 yılda kim vardı bu parti başında? Kafayı yiyeceğim ya. Ya bir dakika dur, bir saniye. Ben mi buldum Özgür Özel'i? Lan tapıyordunuz hepiniz ya. Gandhi, Kemal Gandhi, o hula haşa, hula la, hula la Gandhi. Değil mi hocam? Tuz yürüyüşü Gandhi, atletli Gandhi. Mükemmeli buldunuz değil mi?
1: Tamam.
0: Adamı gömdünüz ya. Hainliği kalmadı, dışkısı olmadı kalmadı. Dümdüz gittiniz ya. Hiç kimseye hayatımı hakaret etmedim ya. Ki ben hep hakaretten dolayı dava görmüş bir insanım. Edemedim yani. Bu kadar benim yerim. Ya yok mu? Adam ne soy kaldı ne sop kaldı adamda. Bir. İki. Adam yağmurda ıslandı. Elini kaldırdı. Bak bak. Boğderek meselesi. Tarzan Boğderek. Elini kaldırdı. Ulan lidere bak. Lidere bak. O, hakikaten bak bir daha söylüyorum. Sözcü, Halk TV. Yazık ediyorsunuz. Kendinize de yazık ediyorsunuz. Yani haşa kelime öyle kullandığı için haşa sürme. Sürekli bir sahte kahraman yaratmaya yeter ya. Ayıptır lan. Ayıptır bak. Gandhi'yi buldular. Sakin güç, dingin güç diye. Abi adamı haşa tanrı gibi ölsünler. 13 yıl boyunca Piro yenmiş de yenmiş, çıkmış da yenmiş, kalkmış da yenmiş, vurmuş da yenmiş. Arkasından iki tane de Cumhurbaşkanı adayı koymuş. Bir tanesi Ekmedi İhsanoğlu. Bir tanesi de Muharrem. Onu da dövmüşler. Yoktu, içti kafayı çekti diye. Önce kahramandı. Türkiye o kurtarıyordu. Traktöre biniyordu biliyorsun. Bak mazot vermediler bana. 1 lira değilmiş. Aa lan her benim tarım yapıyorum diye vermiyor. Her traktöre para verilmiyor ki. İspatlaman lazım traktörle. Yoksa al al doldur. Başka bir şey. Neyse. Bir de kendisi, kendisi oldu. O da olmadı. Arkasından yeni kahraman gibi çıktı ortaya. O da olmayınca bunlar karar verdiler. Dediler ki biz bu adamı gömelim. Daha önce öteki nasip ve rahmetli Deniz Baykal'ı da FETÖ'nün kumpasıyla gömdüler.
1: Doğru.
0: Bunu FETÖ'yle büyüttüler. Bunu da FETÖ'yle gömdüler. Şimdi... Hocam pavyon da pazar. Bakın ben bir, bakın bu acıtıyor. Acıtsın da Allah razı akıl akledin ya. Ahlaksızlar, edepsizler, haysiyet yoksunları. Ya bir adamı kahraman çıkartma demiyorum. Kahraman çıkart, problem değil. Yarın bunu gömeceksiniz. Ben ahbap gibi he. Bunlarla huy bu olma. Adam devlete güvenme. Kime? Haluk Levent'e güven. Ne, çok güzel hareketler yapıyor. Abi adam iyi çalıyor. İyi çalıyormuş hakikaten. Hakikaten iyi çalıyormuş. Adam iyi çalıyor dedi ya. Adam çok güzel söylüyor. Yalnız hissediyoruz. Devlet yok. Ulan gözünüze dizinize değsin. Dünyada böyle devlet yok hakikaten doğru. Yarım milyon tane bir bina yapıp da veren dünya devlet olmaz. Ahlaksıza bak hala konuşuyor.
1: Hakikaten
0: diyor ki,
1: öyle.
0: Bir de şunu diyor bak baba. Ne yaptı? Ver dedi de sen ver. Ben vermedim. O çünkü onun sabıkalı o adam. Ulan milleti niye gaza getirdi verdirdi?
1: Eskiden sanatçı dendiğinde şimdi, bir ağırlığı olurdu.
0: Tabii yok canım ne beş para etmezler ya.
1: Şimdi kalir ekseriyeti siyasetin güdümünde... Onlara söylenen çerçevede hareket edip ve türlü motivasyonları var evet, mahalle abi. Baskısından korkmak falan gibi. Abi tamam biraz cümlenin tamamla. Çıktım,
0: bitireyim şey cümlenin tamamla. Şuradan bitireyim. Bir tek bu. Yani ve en sona geldiğimiz noktada yeni parti. Nedir abi? Bana Ömer abi şunu söyle lütfen. Ya da bir söylesin. Bu ne iş yapar? Ne yapar bunlar? Yani nedir misyon? Bak bir insan şuna isyan eder. Benim partim artık çizgiden çıkmıştır. Evet. Çizgiden. Kavga. Ben yeni bir hamleyle bunu yapacağım. Çık olur. Bu ben bunlarla Kürt meselesine ayrıldım.
1: Tamam.
0: Ben sosyalisti buraya geçtim. Anladım. Kavga sabundan lan. Köpük partisine. Kavgaya bak. Sen bunu al.
1: Yolsuzluk üzerine.
0: Abi iğrenç bir şey. Korkunç Türkiye bir Cumhuriyet şey. Tarihinin en büyük hırsızlık dosyasının olduğu yerdeki bu adamı korumak için 90 tane adam gitti. Niye? Biz ayrıldık çünkü bu olmaz. Bu adam içeride kalmamalı. Niye? Hepimizin kuyruğunu tutmuş. Böyle tutuyor böyle kuyruk. Ya aman görmeyeyim. Sakın görmeyeyim diyor. Ben olsa olma olamazsın.
1: Öyle ben sana başka bir şey söyleyeyim ha, mi? Diye.
0: Yok. O yüzden bence sana söyleyeyim mi? Bir de şunu söylemediler.
1: Şu de eski ki, sözcüğü şuraya bir hazırlayın.
0: CHP hadi. Değilsin tamam artık.
1: Sözcüğünün eski nüshasını.
0: Değilsin CHP'de. Ha. Nesin peki? Ne düşünüyorsun? Dış politikan ne? Bak görüyor musun? Tacını çıkarttıktan sonra bir ara Kemal Kılıçdaroğlu dahi o bile düzelmiş dış politikada. Düzeliyor. Milli güvenlik falan demeye başladı. Zamanında az şikayet etmemiş evet. Daha. Hocam bu sahte kahraman oluşturmak şu sözcünün ve cumhuriyeti ve ben sana söyleyeyim mi? Gömecekler.
1: Tam üzerine, güzel bir arşiv çalışması yaptı vallahi arkadaşlar.
0: Çok iyi bir şey.
1: Sahte kahraman onların ifadesiyle yaratmak. Hikmet Bey de öncelikle tabii. O kelimeye yönelik şerhini koydu. Sahte kahraman çıkarmak diyelim. Sahte kahraman çıkarmak. Buyurunuz efendim. Her harfiyle bir ibret vesikası.
0: Helal olsun be.
1: Recep Bey'e artık rahat uyku
0: çok
1: yok
0: çalışıyor.
1: Diyor çok Sözcü gazetesi. Recep Bey'den kasıt o dönem başbakan olan Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Neden Recep Bey'e rahat uyku yok? Çünkü Gandhi Kemal...

0: merhum Deniz Baykal'a yönelik kaset kumpası, FETÖ'nün organize ettiği kaset kumpası neticesinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı. Şu önemli, beni bırakın ya, şunu gösterin ya. Ya şu. Bırak beni, boş ver. Ben alttan konuşurum, dert etme. Her harfi dediğim gibi ibretlik bir manşet. Şimdi bugün Sözcü Gazetesi'nin bugünkü manşetine de bakalım. Bugünkü manşeti, hatta bugünkü manşeti de Halil İbrahim, alabiliyorsanız yanına da bir de onu açın hadi. Seçilmemiş CHP muhatabımız değil, Özgür Özel'e metiyeler düzülmekte.
1: Yeni kahraman Özgür Özel hocam.
0: Tamam.
1: Ayak filmini paylaşacağız.
0: Şimdi.
1: Kahraman.
0: Terbiye sınırlarını zorlayan, adının başında gazeteci olan ve yıllarca gazeteciliği yaptıklarını iddia edenlerin yazdıkları yazıları falan görüyorum Hikmet abi. Bak sen mesela, sen yandaşsın, tamam mı? Bir gazeteyi bir gün herhangi bir siyasi parti için, bu iktidar partisi de olabilir, bu şekilde çıkart. Ben de sana derim ki abi ya biraz bir frene bas, bu nedir derim. Ama sen yandaşsın. Bu utanmazlar, tarafsız gazeteci. Bak yukarıda şimdi cemaati destekleme zamanıdır yazısının sahibi FETÖ'ye Emin Çölaşan, FETÖ'ye yatan, FETÖ'nün önüne yatan Emin Çölaşan mesela.
1: Hala yazıyor bak orada.
0: Tayyip'in, bak terbiye sınırlarını zorluyor bak. Tayyip'in Borazan'ı TRT kurultayı değil cüceleri yayınladı demiş.
1: Tokmakçı da duruyor da tabii.
0: Devam. Tokmak köşesiyle bilinen Rahmi Turan adındaki o adına gazeteci dedikleri kişi Tokmak köşesinde Tayyip'i korku sardı başlığını kullanmış.
1: Ne korktu ama, biliyor
0: musun? Abi devam ediyoruz ya. Biz... Adını şu anda okuyamıyorum ama gazeteci, bak diyorlar ki
1: o
0: bak,
1: şey.
0: Timsahlar Gandhi Kemal'i sardı. Bak yazı. Yolun açık olsun Kemal. Bak. Bak görüyorsun değil mi? Bunlar gazeteci ha.
1: Haşa bak.
0: Davet alırsam CHP'ye katılırım.
1: Tabii.
0: Bak bunlar köşe yazarı.
1: Haşa.
0: Atanın partisine yakışan budur. Tabii.
1: Bak şimdi bu Sözcü öyle utanmaz bir gazete ki. Öyle utanmaz ki. Yani bak kepazeli böyle kanalizasyonu sokup çıkartıyorsun.
0: Sonra sen yandaş oluyorsun. Bunlar tarafsız oluyor.
1: Adam böyle bir spa'ya gitmiş, bir oteli 5 yıldızlı. Orada efendim o var ya tuz bilmem odasından çıkmış, tertemiz böyle pirupak gibi hareket ediyor.
0: Evet.
1: Kafada dışkı var ha.
0: Bravo.
1: Pislik yani. Bravo. Bak şimdi bak şu neden böyle ağır şunu söyle. Bak bunu bir defa yaparsın. Daha önce beyin fotoğrafı koyuyordu ya. Neden koyuyordu beyin fotoğrafını? Çünkü beyni olmadığı için ancak fotoğrafta gösterebiliyor.
0: Doğru.
1: Şimdi bunu koyuyorsun değil mi? Bunu koydun. Bak şimdi. Arkada bak değişen ne? Demek ki ben haklı değilmişim. Bak geçen yazımın son cümlesi o. Gene döndük dolaştık 1940 modele geldik.
0: Heh.
1: Abi bak ismi parti yeni. Kafada kasket, traktör, buğday. Bir de köylü beyefendisidir. Yıl 1926.
0: Şurayı
1: bu
0: benim.
1: Ne abi?
0: Şurayı.
1: Şunu
0: Cimi'den girin.
1: Şunu göster abi. Cimi, Temir. Bak şunu. Bak şimdi dayanamayacağım. Çubuk da atlayacağım abi. Tarih yazacağım.
0: Kalkalım istiyorsun.
1: Yok abi kalkmayalım. Bu yeter. Bu kadar fazla barkomuz bozulmasın barko. Bunlar bu şey çünkü. Neyse.
0: Neyse bir zararı olursa bak, tazmin ederiz.
1: Nuh abi olsa şimdi çubukla bile yanına gitmez.
0: Gitmez. Nuh abi selam olsun Nuh abi.
1: Şimdi bak ne diyor? Kravatsız ve kasketli CHP lideri. Hocam nedir
0: evet,
1: bu?
0: Evet.
1: Bak kravatsız. Nereye geldik? Hop Özgür Özel modeli. Artısı var bunun. Kravatsız. Kasket. Sosyal medya hesabı. Arka fondaki fotoğraf. Ulan zerre kadar değişmemiş ya. Yani ama oy nereden? Oy Bağdat Caddesi'nden. Köylü vermiyor ha. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ne kadar namussuzsunuz şu anda siz? Bir şey soruyorum. Sadece sorgu bu. Ey Sözcü. Utanmadan orada Tokmakçı Rami de dahil. Kim öteki, İsmail Yükel mi o?
0: Abi
1: göremiyorum falan.
0: Şey çözünürlüğü çok bozulmuş.
1: Bak onu Recep Bey adıyor. Ulan hiç zerre kadar siz zerre kadar akıl olsa sizde değil mi? Zerre kadar zeka pırıltısı. Ya da ya akıl falan demeyelim abi. İnsanların aklı beni ilgilendirmez. Rabbim ne kadar verdiyse.
0: Kelebek
1: ama
0: yapın da kelebek
1: ahlak, ama diyorum. Ahlak tartışırım.
0: Kelebek de görürüm.
1: Vicdanı tartışırım. Ahlak tartışırım. Zerre kadar ahlak olsa, vicdan olsa yıllardır yaptığınız şey Recep Bey artık rahat yok, hesapta kendi kendine bir tahkir edecekler ya Recep Bey diye.
0: Tayyip'in Borazan'ı falan
1: bir
0: diyor ya.
1: Ben burada bak, ben rahat bak şöyle gerinerek bir şey söyleyeceğim Sözcü. Allah aşkına bakın tamam kabul ediyorum değilseniz. Şunu sakin. Valla dünya lideri. Bakın bunu attığınız dönemlere bakın yaklaşık.

0: yaklaşık 12 sene mi? 2014 mi? 2015 mi? 11-12 senedir. Biliyor musunuz gerçekten dünya lideri? Biliyor musunuz gerçekten sözcü ve türevlerini yazan? Mesela geçenlerde gene gördüm. Ertuğrul Özkök. Beğenirsin beğenmezsin. Adam tüm dünyaya bir Türkiye markası sundu diyor. Mesela değil mi? Mikenos'ta evet. Çıplaklar kampında gezen o çok beyaz ultra aristokrat gazeteciler var ya bunlar hani Hürriyet'ten. Hani var ya Amiral Gemisi diyordu kendine Hürriyet'in eski Aydın Doğan döneminde. Hani Türkiye'de hani bu rejimi değiştiren tipler vardı ya darbeye çağıranlar 411'e kaos kalktı diyenler. Adam bir şey itiraf etti bu yaştan sonra. Şu an işi gücü yok siyasette belki bilemiyorum. Ha bu olumlamak açısından demiyorum. Asla affetmeyeceğim. İnsanlara bir tanesi de affedilmez. Düşman düşmandır. Fatih Altaylı gibi düşün. Fakat bunları yaptınız. 13 yıl boyunca arkasından artık Tayyip'e uyku yok diye manşet attınız.
1: Evet.
0: Dünyada dünyanın uykusu kaçırdı adam. Bırak Türkiye'yi. Yeah. Sizin de uykunuzu kaçırdı. Haşa Tanrı siyasetçi buldunuz. Kasketli Kemal, bilmem ne Kemal, Gandhi Kemal. Şimdi Allah belasını versin diyorsunuz lan 13 yıl boyunca. Aslında akıl var mı lan? Nereye sunacak akıl var mı?
1: Hakikaten.
0: Yani şimdi Erdoğan da NATO zirvesi yapıyor.
1: Ama çok komik değil
0: abi, mi? Dünyayı açıyorsun. Dünyayı basını açıyorsun. Türkiye diyor ki Türkiye'nin artık bir önlemeyen yükselişi var. Türkiye oyun bozuyor. Oyunu kendi oyununu kuruyor. İstediği gibi de oynuyor. Burnunun dibinde savaş çıkıyor. Korkudan Türkiye'den yardım isteyemiyorsunuz. Niye? Çünkü Türkiye'nin tarafı belli. Türkiye çünkü çok öngörülebilir ve çok istikrarlı bir liderle giden bir dünya lideri giden bir Türkiye var. Eski Türkiye yok. Hani ayağımızı Antalya'dan koyduk da kaya çıktı mı? Var da kardak. Kardağı koydum. Ne? Hadi bakalım ne kazandık? Sakızı verdin. İsmet İnönü o kadar yakın mıydı ya demiş. Sakız adasını verdin lan.
1: Ya abi.
0: Lan sizin kafa bu.
1: Mesele şu.
0: İşte adamın gel. Bunu... Utanıyorlar mı peki? Bak bugün utandım. Utanmazsınız
1: yok,
0: ya.
1: Yok utanma
0: bu
1: yok.
0: Bu ne bu? Utanmazsınız
1: utanma
0: ya.
1: Utanma yok.
0: Biz valla bunu, kepazelik hocam.
1: Biz bu
0: bilmiyorum,
1: örneği
0: değer bu kadar konuştuk.
1: Şeyde de yapmıştık. Ya, Amerika'nın başkanı seçilen Biden. Erdoğan'dan kurtulacağız falan dedikten sonra o başkanlığı döneminde de sağlığıyla dalga geçme zinhar yapmayacağımız bir şeydir.
0: Böyle
1: boşluklarla falan tokalaşır hale gelince almayın kelebek dursun ekranda arkadaşlar. Kalsın ekranda. O hale gelince dedik ki yani sen Erdoğan'dan kurtulmaya çalıştın ama maalesef muvaffak olamadın demiştik Biden'a. Tam ifadesi buydu. Erdoğan'dan kurtulmak ifadesini kullanıyordu. Muhalefetteki dostlarımızı desteklemek suretiyle. Yani 16'lı, 6'lı değil 16'lı masa, 7 düvel, bütün dünya, bütün o güç odakları bir araya geldiler. Yine olmadı. Bu da dediğimiz gibi şu anda Hikmet Bey'in az önce bahsettiği... O sahte kahraman figürünün dışa vurmuş hali.
0: Hocam.
1: Baykal'dan sonra Recep Bey'e artık uyku yok manşetiyle Kemal Kılıçdaroğlu güzellemesi yapan gazetenin şu anda Kemal Kılıçdaroğlu ve etrafındaki milletvekillerini ihanetle suçluyor olması manidar geldi bize.
0: Evet,
1: yani
0: evet.
1: Bu gazetenin okuru olmadığımız için kendimizi şanslı addettik. Bizi seyreden bu gazete okurlarına da bu dostane tavsiyemizi iletiyoruz. Yani sizin zekanızla dalga geçiyorlar. Yılmaz Özdil'in de dediği gibi size başka bir illüzyon sergiliyorlar ve söyledikleri gibi değil aslına bakarsanız işin gerçeği. Bunu da biz söyleyelim istiyoruz diyoruz. Evet. Buyur abi.
0: Bir şey diyeceğim. Yani bir tane daha vardı. Arkadaş bulabilir miyim? Çok az vaktiniz var gördüm ama.
1: Evet.
0: Bir tane daha vardı. Beyinli fotoğrafı da bulabilirler bilmiyorum. Beyin.
1: Sözcünün sözcü beyin. Beyin fotoğrafı. Tamam bu dörtlü kelebek için teşekkür ederim. Alabilirsiniz. Sözcünün beyin
0: bir de bunlar mı,
1: beyin
0: bunlar mı
1: fotoğrafı.
0: Türk? Bunlar mı? En bayıldığım manşet. Bunlar mı Türk?
1: İki görseli de
0: koyun.
1: Polat şimdi hızlıca bulur.
0: Şimdi bunlar mı Türk'le bir de beyin fotoğrafını koy.
1: Heh.
0: Bir de bunu koy. Bir de bundan sonra Tayyip uyuyamayacak koy. Uykuları kaçacağı koy.
1: Ya sevabı o yani kadar bak, kabarık ya abi.
0: Destek gelmiş sağ olsun burada tanıdığım bir arkadaş. Şey göndermiş. Hakikaten doğru dünyanın uykusu kaçıyor adam. Bırak seni bırak. Evet. Uykusu kaçmayıp.
1: Buldular. Şahane. Var. Gelin arkadaşlar. Bir seçim günü oy kullanmaya giderken yanınıza almayı unutmayınız diye.
0: Bu ne biliyor musun?
1: Seçmenine bunu yapan bir gazeteden bahsediyoruz.
0: Bu böyle... Çok böyle zor, sübdübilen mesaj falan filan değil arkadaş, dostlarımız. Ben orta zekalı, yani ne kadar beyin var bilmiyorum. Rabbim içine koyuyor çünkü ölçemiyoruz. Ama ortalama bir insan kafası şu. Hepiniz ahmaksınız. bu ülke aptal.

0: Bu demek. Bak AKP'li CHP'li demiyor. Aptal millet. Aptalsınız ya. Size aptalca bir espri yapıyorum. Diyor ki lütfen giderken. Çünkü daha önce kaybettiler ya. CHP kaybetti ya. Bu da demektir. İşte o eski o bidon kafalı göbeğini kaşıyan
1: beyinsizler kazandı
0: makarnacı
1: demektir.
0: Tabii. Ha. O
2: Doğru.
0: yüzden bunun Türkiye'de sürekli kaybediyoruz ya. Hayır eksiliyeti çoğunluğu Türkiye'nin ahmak. Kullanamıyorsunuz. Bak alın da şu beyni diye. Şimdi bak hala mesela diyor geçenlerde bir tane bir adam birisi gene birisi çevirmiş sokak röportajında soruyor. Ah baba diyor oy verir misiniz diyor. Veririm diyor. Derdinizi verdim. Gene veririm diyor. Çünkü diyor ben onun öyle olduğuna inanmıyorum diyor.
1: Ah baba oy verir
0: Şimdi,
1: misiniz
0: özür
1: derken
0: dilerim.
1: Yardım
0: Çok özür
1: yapar
0: dilerim. Yardım
1: mısınız?
0: yapar mısınız?
1: Tamam.
0: Çok özür dilerim. Kabukatan.
1: Estağfurullah. Evet abi biraz.
0: Yani yardım yapar mısınız? Yaptım mı?
1: Evet.
0: Yaptınız mı diye soruyor.
1: Yaptınız
0: Yaptım
1: mı?
0: diyor. Peki diyor gene yapar mı? Eve yaparım diyor. Burada yapacak bir şey yok. Eğer
1: Sanatçıları
0: beyin,
1: dinlesen bari ya. Onlar yapmamış ya.
0: Eğer beyin gerekiyorsa onu kendine takla sen. Bak onu kendi etrafına dağıt.
1: Zaten kendi okuruna söylüyor bunu ya. Yani bunu da
0: Tayyip
1: kendi
0: geldi.
1: okuruna söylüyor ya.
0: Artık keman geldi uyuyamazsın diyenlere ver o beyni sen. Sen de o çalışmıyor ki.
1: Şimdi mahbap dedin de madem son bir iki cümle ahbapla ilgili sıcak gelişme
0: Hocam,
1: onu,
0: bir de
1: onu da
0: Öztürk
1: söyleyelim.
0: Yılmaz da kızmış onu da söyleyelim ya.
1: Ne?
0: Öztürk Yılmaz eski CHP'li vekil var ya.
1: Yenilik Partisi miydi onun partisi?
0: Evet,
1: benim partimi taklit
0: bir
1: ediyorsunuz.
0: 1 milyon kelime var niye?
1: Niye yeni parti? Öztürk Yılmaz yalnız
0: Haklıdır.
1: Değildir kardeşim.
0: Evet.
1: Öztürk Yılmaz mıydı?
0: Öztürk Yılmaz.
1: O yalnız
0: Yenilik
1: değil.
0: Partisi
1: onun partisinin Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın partisine yönelik bu yıpratma çabalarını kınıyoruz biz buradan.
0: Resmen
1: yeni parti.
0: Neden,
1: neyin peşinde yeni
0: neden?
1: Parti?
0: Çünkü pusula üzerinde yeni parti yenilikçi parti olduğu için.
1: Ha, karışma
0: orada,
1: ihtimali
0: tabii,
1: var.
0: Tabii şimdi yürü oradan buraya ne olacak? Öztürk Yılmaz'ın oylarını alacaklar. Diğer taraftan Sarıgül de sahip çıkmış partisine. Hep beraber halk beraber pat vurmuş tokadı. Ondan sonra geçmiş oradan daha sonra o da sahip çıkmış.
1: Sarıgül'ün tokadını da değindik. Efendim son
0: Ay,
1: olarak Ahbap soruşturması.
0: Birlik zamanı diye bir çekim yapmış gördün mü onu? Halk için, Allah için kitap için daha çok konuşması vardı. Ezmiş geçmiş şeyde. Kim onun ismi? Sarıgül. Öztürk ise ismimizi 1 milyon kelimeden niye çaldınız diye kızmış. Dedikodular var ama oraya hiç girmeyelim. Başka.
1: Ahbap soruşturması da devam ediyor. Sabah Sayın Adalet Bakanı yeni gözaltıları olduğunu duyurdu. Bu arada ilerleyen dakikalarda yani Adalet Bakanı açıklamayı yaptıktan sonra bazı ünlü isimlerin ifadeye çağrıldığını öğrendik. Mesela bunlardan biri bu neydi Türkiye'de benim ne kadar dürüst olduğumu bilen 3 kişiden birisin.
0: Yok abi kim?
1: Diyen Uğur Dündar. Uğur
0: mi?
1: Dündar ifadeye çağrıldı.
0: Niye
1: Ahbap niye biliyor musun? Ahbap soruşturmasında şu ekranda gördüğünüz Haluk Levent adındaki kişinin organizasyonuna su taşıdı bu sanatçı, gazeteci, yazar takımı. Şimdi nedamet getiriyorlar, biz de kandırıldık diyorlar. Eyvallah. Kandırdıkları kısmı hiç dikkate almıyorlar.
0: Sağlıklı bir erkek olarak diyorsun.
1: Mesela yani, şu ekranda gördüğünüz
0: sağlıklı
1: bir erkek olduğunu söyleyen
0: olduğunu iddia
1: evet,
0: eden
1: evet. ifade evet, verecek. Tabii. Bunun yanında işte Hayko Cepkin'dir. Kimdi başka birkaç kişi daha vardı. Yani tanıdığımız isimlerin adliyeye gidip soruşturmayı yürüten savcıya ya biz bu insanları en şeyi yüksek duygusallığı yüksek zamanda şöyle manipüle ettik. Ahbaba yardım yapmalarını söyledik. Hatta gaza geldik ve dedik ki devlet yok, ahbap var. Bütün yardımlarınızı ahbaba gönderin dedik. Derler mi?
0: Demezler.
1: Demezler.
0: Ama hocam içim yanar da şuna yanar. Bak Fatih Altaylı 1, Uğur Dündar 2. Ya şu adamlar bu millete bu kadar zulmettiler. 28 Şubat'ın o alçak darbecilerin çanağını tuttular diyeyim. Ya da payandası oldular
1: tamam.
0: Medya mensubu olarak.
1: Tamam.
0: Abi hesap ödemediler bu adamlar ya.
1: Dur bakalım.
0: Yani
1: dur
0: inşallah
1: bakalım.
0: Ya iki elimiz yakasında biz ahiretten hesabını alırız.
1: Aynen öyle.
0: Biz bedduamızı ederiz.
1: Hakkı başka. Olanlar hakkını
0: ama bu millete
1: alacaktır.
0: Bu hesabı bu millete vermeleri lazım.
1: Gülben Ergen, Elçin Sangu, Mahsun Kırmızıgül ve Uğur Dündar bir de Hayko Cepkin. Kadro iyi, fena değil.
0: Şu
1: bakalım.
0: Bağıran çağ adam,
1: ben bu seçim deprem dönemi çok aktif görüyordum sizi. Şimdi yine
0: hocam,
1: aynı aktiflikte
0: yani
1: göreceğiz herhalde, değil mi?
0: Yani abi ne demek istiyorsun mesela izleyicilerimizi? Benim gibi düşün.
1: Bitirmemiz lazım.
0: Benim gibi yani ortalama konuşmak. Tamam. Ne demek istiyorsun yani? Bu saydığın isimler, daha önce ifadesine başvurulanlar, gözaltına alınanlar topladığın zaman ne çıkıyor ortaya? CHP ama yeni parti.

0: Hangisi? Yani aynı zihniyet çıkıyor.
1: Bravo.
0: Hurinar. Bak dikkat edersen devlete güvenme. Bu ülke batsın, yok olsun, yangın çıksın, ülkenin yarısı ölsün. O zaman AKP iktidardan gider, Erdoğan o zaman gider diyen kafa var ya kafa. Bu CHP kafası. Biz böyle söyleyince kızıyorlar bize. Kızmayın arkadaşlar. Bu adamlar halen, tekrarlıyorum, Kürtlerin prensi olarak tekrar doğmaya razılar.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Efendim, günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan etmişsek affolun.

0: 10 sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.
1: Sıcak bir günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
2: Duygu Göktürk'le moderatör Sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
3: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
4: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing saatine hoş geldiniz. Her programımızda olduğu gibi yine bu akşam dış politikadaki sıcak gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Ve bu akşam yine çok kıymetli bir hocamız bizlerle beraber olacak. Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Necmettin Acar hocamızla beraber bu sıcak gündemi değerlendireceğiz. Tabii yine akış oldukça hızlı, gözler kulaklar Amerika Birleşik Devletleri'nde ki biraz sonra konuşacağız. Altıda son dakika olarak hepimizin gördüğü gibi Türkiye çok iyi bir müttefik. Kimse bana ne satmamız gerektiğini söyleyemez diyen bir Donald Trump ki Ankara'daki NATO zirvesinde de biliyorsunuz Erdoğan benim dostum, kendisini seviyorum. Harika bir ilişkimiz var F-35'ler noktasında, kasa yaptırımları noktasında ve tabii ki F-16'lar. Yani Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müttefiklik ilişkilerindeki sorunları çözmeye meyletmiş bir Donald Trump gördük. İran Savaşı'nın gidişatı noktasında acaba kara harekatı olur mu, sınırlı bir harekat mı olur, ne olur? Son biliyorsunuz Hazar Denizi'nde bir İran gemisi hedef alındı. Ne olacak? Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin olası kara saldırısında plan ne? Gerçekten böyle bir niyeti var mı, yok mu? Bunu tabii hepimiz çok merak ediyoruz. Ama şöyle baktığımız zaman hava saldırısı yetmezse kara harekatı. Amaç nükleer tesisleri vurmak değil, doğrudan kontrol altına almak. Yani burada aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrollü, ihtiyatlı, belli kritik noktaları hedef aldıktan sonra İran

paralize etmek ve nükleer tesisleri kontrol altına almak ki Şah döneminde başlayan bir programla zaten İran'ın nükleer çalışmalarının devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada böyle bir sınırlı bir, daha doğrusu çevrelenmiş bir strateji Amerika Birleşik Devletleri uygulamak isteyebilir. Bu önemli. İkincisi, ilk adım özel kuvvetler. ABD birlikleri Fordo ve Natanz gibi kritik tesisleri ele geçirmeye çalışacak. Zaten biliyorsunuz o 12 günlük savaşta da bu bölgeler hedef alınmıştı. Hatta biz efendim bütün İran'ın nükleer altyapısını yok ettik, artık hiçbir şey yapamazlar demişti ki görüntülerle beraber oradaki uranyumun taşındığını görmüş olduk videolarda ve sonraki savaşta da zaten aslında o kadar da zarar veremedikleri, ama şimdi bu tesisleri ele geçirmeye çalışan bir Amerika olabilir mi? Bu da son derece önemli. Mühendis birlikleri devrede, bombardımanla kapanan girişler açılarak tesislerin erişimi sağlanacak. İşte burada hem askerlerle beraber mühendislerin de onlara eşlik etmesi ve onlara, yani oradaki İran kuvvetlerinin yok edilmesinden sonra mühendislerin kapıları, şifreleri çözdükten sonra o gizli yerlere girerek oradaki çok kritik belki de efendim maddeleri, ham maddeleri ele geçirmek, artık ne olduğunu bilmiyoruz tabii ki, ama bu anlamda mühendislerin de Amerikan askerlerine eşlik edeceği ifade ediyor. Bu da enteresan. Nükleer materyal çıkarılacak, teknik ekipler zenginleştirilmiş uranyumu güvenli şekilde çıkaracak. Peki çıkardıktan sonra ne yapacak? Tabii ki önemli olan bu. Zaten %80'e varmış bir oran var zenginleştirmede. Dolayısıyla bu uranyumun aslında çıkarılması mı mesele? Bu uranyuma sahip olmak mı en önemli hadise? Bu bence çok önemli soru. Bu sorunun cevabını bulmak gerekiyor. Güvenlik çemberi kurulacak. Tesislerin çevresi İran'ın olası karşı saldırılarına karşı da korunacak. Yani o zaman bu tesislere girilecek, nükleer tesislere, buralar ele geçirilecek, daha sonra buralar koruma altına alınacak. Yani İran'ın tamamını işgal etmek, rejimi devirmek, böyle bir şey söz konusu değil. Nükleer kapasiteyi ele geçirebilmek, kabiliyeti ele geçirebilmek. Demek ki buradan bunu anlayabiliriz. İşgal değil, nokta hedefli harekat. Amaç nükleer kapasiteyi sahada kontrol altına almak. Zaten limanlar, petrol, doğalgaz, ama en önemlisi nükleer rezerv, İran'ın elinde tuttuğu nükleer kapasite şu anda belki de Amerika Birleşik Devletleri'nin işte bu savaşı devam ettireceğiz, vuracağız, 8000 deniz piyadesi orada gibi yeni bir savaş söylemiyle bunu mu hedefleyecek? Bunu da tabii ki Necmettin Hocam'a soracağım. Şimdi bunların hepsini ve daha fazlasını konuşmak üzere Doçent Doktor Necmettin Acar Hocamızı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz.

0: Evet, çok değerli Briefing Saat izleyicilerimiz, çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber Mardin Artuklu Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Necmettin Acar hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum Sayın Hocam.
0: Hocam sizlerle çok değerli, güzel yayınlar yaptık tabii. Hep böyle kritik zamanlara denk geliyordu ama yine önemli. Çünkü Netanyahu görüşmesi var, Trump'ın açıklamaları da önemli. Şimdi ben son dakika haberini bir defa daha izleyenlerimiz için söylemek istiyorum. Trump'tan Netanyahu'ya F-35 mesajı da biliyorsunuz iletiliyor bu söylemle beraber sevgili izleyenlerimiz. Ve Donald Trump şunu söylüyor: Türkiye benim için harika bir müttefik, Erdoğan harika iş çıkarıyor, benim iyi dostum. Kimse F-35'leri kime satıp satmayacağımı bana söyleyemez diyor Donald Trump. Necmettin Hocam, isterseniz bu sıcak gelişmeyle başlayalım. Donald Trump'ın NATO zirvesinde işte efendim ben Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la iyi bir ilişkim var, onu da seviyorum, İşte Netanyahu'da seviyorum demişti biliyorsunuz. Avrupa liderlere çok kızgın davrandı. Yani burada bir kompartıman anlayışı var ama F-35'ler noktasında sanki bir şeyler yapmaya çalışıyor ve Türk-Amerikan ilişkilerini belli bir raya oturtmaya çalışıyor Donald Trump. Hani tabii şunu söyleyebiliriz, belki işte Donald Trump'ın görev süresi dolar, yerine gelecek olan başkan başka bir şey düşünebilir ama şu iki sene zaten çok kritik hepimiz açısından. Hocam ilk önce isterseniz böyle başlayalım. Donald Trump bu kadar keskin, bu kadar net çerçeveyle bir resim ortaya koyuyor ve ne demek istiyor?
1: Şimdi bunun açıklamanın zamanlaması çok manidar bence. Netanyahu görüşmesi öncesinde biliyorsunuz Türkiye'nin F-35'e dönmesini herkes çok istiyor. İsrail ve Yunanistan istemiyor. Yani Avrupa ülkeleri de istiyorlar. Rusya karşısında bir caydırıcılık inşa etme bağlamında. Bu görüşmeleri, ya bu görüşlerin Netanyahu ziyareti öncesi

Trump tarafından ifade edilmiş olması. Bana sorarsanız görüşmenin, Netanyahu görüşmesinin biraz böyle pürüzlü geçeceğini gösteriyor. Çünkü Netanyahu ziyaretinin biliyorsunuz Ankara zirvesi öncesinde de bir görüşme oldu Netanyahu'yla, NATO zirvesi öncesinde. Sonrasında da görüşme oldu ve burada İsrail tarafının temel hedefi şu: bölgedeki askeri caydırıcılığını

0: Halihazırda
1: evet,
0: hem Filistin'de, Lübnan'da, her yerde kullanıyor, İran'da kullanıyor. Türkiye'ye de bu silahlar satıldığı zaman Türkiye ve İsrail bu anlamda denk olacak. Geçmişte ben 80'li yıllarda AWACS sistemlerini Suudi Arabistan'a satılışı aklıma geldi. O zaman da çok mücadele etmişti İsrail yönetimi. Evet. Yani AWACS'lar biliyorsunuz erken uyarı sistemleri, havadan işte komuta kontrol yapabilen sistemler. Bu sistemler Suudi Arabistan'a satılmak istediğinde İsrail çok zorladı Amerikalıları. Satışı engelleyemedi ama sistemlerin kullanılmasına dair bir takım kısıtlar getirdi İsrail o dönemde. İşte AWACS İsrail'in, daha doğrusu Suudi Arabistan'ın İsrail'e yakın sınırlarına konuşlandırılamayacak. Basra Körfez Havalesi'ne konuşlanacak. Uçuşları kısıtlanacak. Yani İsrail üzerine veya yakın bölgelerde uçuş engellenecek. Dolayısıyla ben bu açıklamayı genel olarak hani Ankara'da verilen sözün, Trump tarafından verilen sözün hala geçerli olduğu şeklinde yorumluyorum Amerika tarafından. Ve Netanyahu ziyareti öncesi yapılıyor olması da İsrail tarafına bir mesaj olarak okunabilir. Yani kime ne satacağımı İsrail bana söyleyemez.
1: Evet. Zaten hocam hatırlarsanız J.D. Vance'in de buna benzer, daha doğru benzer derken İsrail'e direkt hedef tahtasını oturtan açıklamalı Yahudi lobisini. İşte efendim savaştan bahsetti, lobilerden bahsetti ve Vance de biliyorsunuz Donald Trump'tan sonra en kuvvetli başkan adayı.
0: Kamala Harris gibi, yani bir önceki başkan yardımcısı da biliyorsunuz çok hevesliydi. Evet. Genelde başkan yardımcıları, yani daha önceki mesela Biden da Obama'nın yardımcısıydı biliyorsunuz. Yani başkan yardımcıları sonraki dönemde başkan olmak konusunda en şanslı isimler. Hem bir başkanla çalışmışlar.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla Vance'in böyle bir hayale kapılması bir karşılığı var yani.
1: Ama İsrail'i karşısında, şimdi deriz ya Amerikan başkanı eğer aday olacaksa veya başkan olma hayali varsa İsrail lobisini, Yahudi lobisini arkasına alması lazım.
0: Eskiden.
1: Şimdi o değişti yani. Şimdi hocam ne değişti derken elbette şimdi hafife almıyoruz tabii ki Amerika içerisinde ciddi bir lobileri var evangelistlerin. Sadece bu Yahudi lobisi değil. Hani bu evangelizm dediğimiz anlayış da çok kuvvetli. O zaman bu İran, İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri'ndeki makasın açılması Türk-Amerikan ilişkilerine olumlu yansıyacağı uzun bir sürece giriyor muyuz Necmettin Hocam? Tabii ki ihtiyatlıyız yani hemen her şey mükemmel olmayacak ama hani bu anlamda artık real politikten hareket eden bir anlayış mı görüyoruz? Böyle diyebilir miyiz belki?
0: Trump Hocam çıkmadan? İkisi arasındaki bağlantıyı ben çok çok kuvvetli görmüyorum. Evet. Yani Yahudi lobisinin zayıflamasıyla Türk-Amerikan ilişkileri arasında mutlaka bir bağlantı var ama orada sanki başka bir dinamik işliyor. Şimdi Amerika'da şöyle bir durum var. Biliyorsunuz geçmişte Amerika'daki siyasetçilerin tamamı bir sadakat yemini ettirilirdi bu Yahudi lobisine. Yani onların onayı olmadan siyasete girmek, bürokraside yükselmek, işte medyada
1: yardımlar yaparlar.
0: Tabii bu şekilde ilerlenirdi. Şimdi Amerika'da önce kamuoyu, Amerikan kamuoyu İsrail aleyhine geçti. Daha bugün bir anket baktım. Demokratların %80'i, Cumhuriyetçilerin %50'si İsrail'i, İsrail karşıtı, Netanyahu sevmiyorlar, İsrail'den nefret ediyorlar. Doğru. Şimdi bu bir sonraki seçim döneminde yavaş yavaş siyasal arenaya yansıyacaktır. Fakat Türk-Amerikan ilişkileri biliyorsun 2000'li yılların başından beri bir krizde. Bizim zaman zaman komşularla sıfır sorun dediğimiz, zaman zaman işte değerli yalnızlık dediğimiz, zaman zaman stratejik otonomi dediğimiz bir politikamız var. Yani bu Türk-Amerikan ilişkilerinde bir gerilim sebebi, işte 1 Mart tezkeresiyle başlayan bir süreç. Ben hani Yahudi lobisiyle bir bağlantısı mutlaka var. Türk-İsrail ilişkileri gerilince orada da bir gerilim ortaya çıkıyor. Ama ben şu an Yahudi lobisinin hani Türkiye ile Amerikan ilişkilerinden ziyade daha çok İsrail-Amerikan ittifakını korumaya, oradaki hasarı onarmaya, kamuoyunda İsrail aleyhtarlığını engellemeye odaklandığı kanaatindeyim.
1: Hocam peki şimdi yavaş yavaş da şeye gelmek istiyorum. İran hadisesine, İran meselesine. Çünkü işte Donald Trump ilk NATO zirvesi akşamında yapmış olduğu basın toplantısında artık bu ateşkes bitti. Efendim biz bu gece İran'ı çok sert vuracağız dedi. Buna karşılık İran'da eğer bizi vurursanız biz de misile mukabelemizi göstereceğiz dedi. Şimdi hocam şöyle bir soru yönelteyim size. Amerika Birleşik Devletleri İran'da tam hedefine ulaşamadı. Ulaşacak mı o da? Son derece soru işareti. Ne olacağı da belli değil. Eğer ki Trump'ın böyle bir mecburiyeti olursa, yani İran Savaşı'nın barometresini yükseltme zorunlu olursa önündeki 3 seçenekte, yani Trump artık İran Savaşı'nda ne yapabilir? Hangi maksimum limitlere ulaşabilir? Sadece işte Hark Adası'nı mı işgal eder? Limanlarını mı alır? İşte nükleer santrallerini mi ele geçirir? Yoksa tabii çok ütopik, ben hiçbir zaman böyle bir şey olacağını düşünemiyorum. İran'ın tamamını işgal etmek veya İran'ı Iraklaştırmak gibi bir senaryosu mu olabilir?
0: Şimdi kıymetli hocam, Amerika Amerikan ordusu kendisine verilen görevi tırnak içerisinde başarılı yerine getirdi. Yani bombalanacak yerler bombalandı, vurulacak yerler vuruldu, öldürülecek, suikast yapılacak isimler suikast yapıldı. Ben bunu onayladığım anlamında söylemiyorum. Fakat askeri faaliyetlerin, bu yoğun askeri baskının politik bir sonucu

0: ortaya çıkmadı. Amerika'nın beklediğinin tam tersi bir sonuç tam ortaya çıktı. İran'da rejimin özellikle sertlik yanlısı unsurların daha da güçlendiği, hatta zaman zaman Cumhurbaşkanlığı, Meclis Başkanlığı bypass edebildiği daha askeri merkezli bir yapı ortaya çıktı. Şimdi Trump'ın tabii seçenekleri var. Fakat biraz önce siz LED'e yansıtınca benim de aklıma geldi. Şu an düşünün bakın yaklaşık 4 aydan fazla bir zaman geçti. Hala Amerikalılar İran stratejisini konuşuyorlar. Yani bir stratejileri yoktur burada. Bunu biliyorsun The Economist bir manşet yapmıştı. Stratejisi olmayan savaş demişti. Yani Trump bu savaşa itildi, bir şekilde sokuldu. İlk o B-52 o uçaklarının bombalamasıyla birlikte. Sonra buradan bir çıkış bulamıyor. Son haftaya kadar İran üzerindeki temel hedefi Hürmüz'dü. Şimdi bakın nükleer silahların ya da nükleer tesislerin ele geçirilmesinden bahsediyor. Şimdi bunlar çok kolay şeyler değil kıymetli hocam. Yani her iki basamakta, kesinlikle, örneğin adalar İran anakarasına çok yakın. İran yer altına, yer üstüne değişik asimetrik kabiliyetler yığmış. Şimdi Amerika'nın son 20-30-50 yıldaki askeri kara operasyonlarına bakın. İşte Vietnam var, Kore var değil mi? Irak var, Afganistan var. Yani Afganistan'da düzenli bir ordu bile yoktu karşısında.
1: Tabii ki.
0: Etnik mezhepsel bölünmüş bir Afgan toplumu vardı. Buna rağmen 20 yıl sonra çekildi. Dünya kadar para batırdı ve silahlarını orada bıraktı. Hatta çekilirken Taliban'la anlaşmak zorunda kaldı. Hala bir aralarında bir konsensüs var Afganistan'la ilgili. Dolayısıyla ister adalar olsun ki mesela buna dair bir harita var. Nükleer tesislerin İran'daki yayılımını gösteren. Ben telefonumdan bakmak istiyorum. Şimdi İran nükleer tesislerini ele geçirmek dediğinizde bu çok kolay bir şey değil kıymetli hocam.
1: Evet.
0: Yani neredeyse ülkenin her yerine gömülmüş, şey yapılmış nükleer tesisler var. Her yerde yani kuzeyinde, güneyinde. Yani İran nükleer santrallerini
1: yer altında olan
0: iktisatta var. Bir tabir vardır biliyorsunuz. Bütün taşları aynı sepete koymamak diye.
1: Kesinlikle.
0: Her yeri dağıtmış ülkenin işte. Güneyde olanlar güvenlik var. Kuzeyde. Mesela Fordo işte kuzeyde.
1: Natanz biraz daha aşağı.
0: Evet. Arak, Irak sınırına biraz daha yakın. Bu şehir neredeyse Basra Körfezi havalisinde. Dolayısıyla ülkenin iç ve merkezi bölgeleri ağırlıklı olmak üzere nükleer tesisleri yaymış durumda. Yani İran'daki nükleer tesisleri ele geçireceğiz ve oradaki yakıtı çıkaracağız. Eğer bir istihbaratınız varsa, örneğin bu şehirde ise bu, yani Basra Körfezi'nin hemen kıyısında olan bir santralde ise bu iş biraz daha kolay. Ama Fordo ve Natanz'a.
1: Hocam yani, çok özür dilerim. Şu anda çıkışa baktığımız zaman bahsettiğiniz haritaya görebiliyorsunuz.
0: Diğer, evet.
1: Hocam şurada da görebilirsiniz. Evet.
0: Evet.
1: Arkayı yani, açalım. Evet yönetmenim rica edeyim. Arkada görelim. Tabii tabii tabii. Birazdan yönetmenim de Handan Hanım'ı gösterecek. Buyurun hocam devam edebilirsiniz.
0: Yani bu ister adaların kara operasyonu ele geçirilmesi olsun, ister bu bahsettiğimiz santrallerin ele geçirilmesi bir kara operasyonuna. Bakınız
1: evet.
0: Yani Fordo, Natanz bunların tamamı yukarıda zaten ignografide hangilerinin araştırma tesisi olduğu da yazıyor.
1: Hocam şöyle gidelim isterseniz. Evet. Daha hem gösterirseniz daha açıklayıcı olur. Geniş.
0: Bu haritayı ben paylaştım biraz önce yönetmenimizle. Şimdi mesela buralar biraz daha kolay. İşte Bender Abbas ve Bushehr bunlar hani hem nüfuz etmesi kolay, denize yakın.
1: Evet.
0: Amerika'nın askeri üslerine yakın. Buralara bir amfibik çıkarma veya
1: zaten
0: yukarıdan indirme yapılabilir. Fakat yani, Arak mesela dediğinizde bakın mesela Fordo, Natanz bunlar İran'ın kalbi
1: artık. Göbekte.
0: Yani göbeği. Buralara bir askeri operasyon yaparsanız belki yapabilirsiniz, çılgınlık yaparsınız. Biliyorsunuz geçmişte Amerikalılar 1980'li yıllarda rehine kurtarma operasyonları yaptılar. Yani Amerikan Büyükelçiliği'ndeki
1: evet,
0: başarısız oldular. Dolayısıyla İran'da bu İran böyle bir ülke değil yani. Bu tarz bir operasyon yapıp kolaylıkla ülkenin bir yerinden bir şey alabileceğiniz bir ülke değil. Belki deneyebilirler. Fakat ben hem işte adaların güneyde Basra Körfezi civarında olan İran adalarının hem de içerideki santrallerin bir şekilde ele geçirmesini çok zor ihtimal olarak değerlendiriyorum.
1: İşte arkadası hocam biliyorsunuz. Şimdi bununla ilgili birazdan da onunla ilgili görselimiz var. Sabahat Hanım sağ
0: burada mesela işte Lark var, Keşm adaları var. Daha güneyde. Evet, Hürmüz Silik, adası var Silik, Boğaz'da.
1: Limanlar. O zaman şunu sorayım size hazır bunu haritadayken Necmettin Hocam. Şimdi İran'ın rejimini değiştiremiyorsun. İran'ı bölme hadisesi hala da işte bu Mahabat'taki PKK yine orada kaşınmaya başlandı hocam. O zaman hani bir hikaye yazması lazım Amerika'nın da bu anlamda ve İsrail'i bir şekilde tatmin etmesi lazım diyelim. O zaman bunu nükleer hedeflerle beraber nükleer hedef olmazsa limanlar, limanlar olmazsa Hark Adası örnek veriyorum. Hark Adası olmazsa belli petrol borsası üzerinden pay sahibi olmak. Hani bir imtiyaz mı istiyor Donald Trump İran'dan? Ya da Hürmüz'ün egemenliğini bana ver. Hürmüz'ü ben kontrol edeyim. Hani böyle sanki bir şey istiyor. Ben sana para vereyim. İran ekonomisi kurtulsun. Sen de bana onun karşılığında limanını ver. ya petrolden imtiyaz ver ya adalarından birini ver. Örnek veriyorum. Böyle bir alış, bir al gülüm ver gülüm olabilir mi hocam? Böyle bir şey
0: yani hocam, öngörebilir miyiz? Trump'ın kafasında bir plan yok. Biz her gün konuşmasından bunu takip ediyoruz.
1: Bir plan yok değil mi kafasında?
0: Evet, bir kafa, çünkü çok farklı şeyler söylüyor. Yani şu son birkaç güne kadar İran'daki temel sorunu Hürmüz'dü Trump'ın. İşte boğazı açmak için orada belli yerlere saldırılar düzenliyordu. Şimdi meselenin nükleere döndüğünü düşünüyoruz. Evet, evet, dolayısıyla evet. Kafasında bir plan yok. Fakat Trump'ın yani geçmişteki eylem tarzını düşündüğümüzde onun bir davranış kalıbı var. Burada onun için en tatlı gelen şey İran petrolü ve Hürmüz Boğazı'ndaki geçişin kontrol edilmesi. Evet, yani çünkü orası dünyanın en kritik su yolu. Hem bir ücret alınacaksa Amerikan ekonomisi için, eğer oradan bir ücret almayı başarabilirse. Ve İran petrolü ki Amerikalılar 1953'teki darbeden sonra biliyorsunuz.
1: Musaddık darbesinden,
0: Darbesinden sonra 7 kız kardeşler petrol şirketleri buraya çöktüler. Ve İran petrolünün yarısını 53 ila 79 arasında yaklaşık 25 yıl boyunca çektiler. Geçtiğimiz aylarda biliyorsunuz Trump Venezuela'ya bir operasyon düzenledi ki 1990'a kadar bu petrol bizimdi. Venezuela petrolü bizimdi. Çünkü bir imtiyaz anlaşması imzalamışlar. O anlaşma gelince petrolü kendilerine ait olarak değerlendiriyorlar. Dolayısıyla buradaki bence stratejik hedef Hürmüz ve oradan geçen işte petrol gemileri vesaire. Ama hani Trump çok da yani bir üzerine konuşmamıza bir analiz yapmak çok mümkün değil. Fakat şu kesin, Amerika İran'daki ya daha doğrusu Basra Körfezi'ndeki stratejik hedeflerinin hiçbirini gerçekleştiremiyor. Yani uzun zamandır Körfez ülkelerini İran'a karşı bir operasyona teşvik ediyor. Bu da çok başarılı olmuyor. Hatta mutlaka görmüşsünüzdür son günlerde. İran eğer bize dönük bir kara operasyon olursa biz de Amerikan üstlerini işgal edebilir şeklinde açıklamalar yapıldı.
1: Dedi.
0: Eski Türkiye Büyükelçisi var. Şu an parlamenter sanırım İran'da. Muttaki. Dedi ki eğer bir bize dönük bir kara operasyon olursa
1: biz de ona karşılığında.
0: Biz de hatta bugün mesela işte burası Kuveyt'tir.
1: Evet, Kuveyt.
0: Şurası. İran'ın Kuveyt'e doğru yani şu sınıra doğru bir asker yığdığına dair haberler yansıdı. Bu tabii bir fiziki harita değil kıymetli hocam. Mutlaka fiziki harita olsa görecektik. İran'ın tamamı dağlıktır ama fakat şu güneyde Huzistan dediğimiz bölge, nüfusu Sünni Arap olan çoğunlukla bölge işgal için en yani karadan bir işgal için en müsait alan. Saddam Hüseyin de buradan 1980 Kuveyt'in yılında İran topraklarına girmişti. Dolayısıyla İran'ın burayı tahkim ettiğine dair haberler.
1: İşte oraya bir asker yığınağı yaptı deniyor.
0: Evet, çünkü oradan olur eğer bir saldırı olursa. Evet. Ya da işte denizden bir çıkartma. Biliyorsunuz hocam 1900'lü yıllarda İran iki defa hem Birinci Dünya Savaşı'ndan hem de İkinci Dünya Savaşı'nda
1: Amerika ile Rusya arasında.
0: Evet, işgal edildi. Yani İran Kuzey Rusya'nın güneyi İngiltere ve ABD'nin olacağı şekilde bir bakıma taksim edildi her iki savaşta da. İranların böyle kafasında geçmişte geçmişten gelen böyle bir şey var yani bir travma var. Bir yeni bir metin okuyordum. Yeni dikkatimi çekti. İran'daki ana hakim anlatı, özellikle tarihçilerin anlatısı bu iki savaş döneminde Amerikalılar ya da İngilizler İran'daki gıdaya zorla el koydukları için kendi ordusunu beslemek için İranlılar 20 milyon civarında İranlının açlıktan işte ve salgın hastalıklardan öldüğünü düşünüyorlar. Oysa İran'da Batı'ya karşı, İngiltere ve ABD'ye karşı muazzam bir düşmanlık var.
1: Evet.
0: Bu İran'ın kodlarına işlemiş, yani kimliğinin kodlarına işlemiş diyelim. Dolayısıyla bir işgal operasyonu çok zor gözüküyor.
1: Evet,
0: belki hani bir takım santrallere dönük hani sınırlı bir operasyon olabilir mi? Ama bu konu biraz daha askeri bir mesele. Bizim de çok bilebileceğimiz bir konu değil açıkçası.
1: Necmettin Hocam, Donald Trump'ın öngörülemezliği demişken bununla ilgili hazırlamış olduğumuz bir led var aslında. Donald Trump'ın yapay zekayla kendi hesabından paylaştığı görüntüler. Çok enteresan. Evet. Şimdi onu rica edeyim hazır barkonun önündeyken, ledin önündeyken onunla ilgili de yorumlarınızı alayım hocam. Donald Trump biliyorsun acaba şey oturduğu yerden mi bunları yapıyor? Yani şöyle yapay zekayı şöyle yap böyle yap diyor. Şimdi hocam birincisi bu. Şimdi bu enteresan. Bundan önce iki tane daha paylaşıyor Necmettin Hocam. İlk paylaştığında sadece İran tankeri var. İran bayrağı efendim böyle deforme olmuş değil. Böyle mermi geçmişte böyle kurşunlanmış değil. Arkada uçak gemisi yok. Amerikan askeri de yok. Bu artık İran askeri mi temsil ediyor? Onu da anlamadık ne olduğunu. Sadece Donald Trump var. Onu siliyor, beğenmiyor. Sonra böyle bir şey paylaşıyor.
0: Evet.
1: Şimdi hocam bununla ilgili başlayalım isterseniz. Diyor ki yani bu artık bizim petrol tankerimiz. Yani Hürmüz'den geçen biz tankerlere el koyuyoruz. Bunu anladık da bu ne? Onu anlayamadık.
0: Onlar denize atıyor sanırım.
1: Denize mi atıyor
0: hocam? Evet, denize döküyor.
1: Bununla ilgili yorumumuzu merak edeyim hocam. Ondan sonra sırayla devam edelim.
0: Yani burada işte İran'ın ulusal değeri bayrağı ayak altında. İranlı askerler bu şekilde resmedilmiş. Yani Batı'da böyle şu eşkal, şu giyim tarzı işte dinsel fanatizmi de kısmen temsil ediyor.
1: Yani beyaz giymiş çalışmışlar.
0: Halbuki asker İran ordusu da tıpkı Amerikan ordusu gibi giyinir. Üniforma giyer. Yani hani sarıklı böyle sakallı. Belki sakallı olabilirler ama şu. Ama botları görüyorsunuz. Botları asker botu. Yani sivil insanların kıyafeti ama aşağıdakiler asker botu.
1: Evet.
0: Yani biraz da bu

0: Batı'nın İslam düşmanlığı kodlarına hitap eden bir boyutu var yani. Evet. O bayrakta biliyorsun İran bayrağında Lafzatullah yazar. Yani tam şu anki şeyde ayağın altında askerin. Dolayısıyla hem ulusal değerlerini ayak altı ettiği ve İranlıları da bu şekilde simgelediği bir fotoğraf gibi duruyor.
1: Ama buradan da biraz önce Hürmüz'ü konuştuğumuz gibi sanki Hürmüz'ün kontrolünü isteyen bir Trump görüyoruz. Ve her gemi de bana ait diyen bir Trump var. Hocam şimdi buna gelelim. Burada da Donald Trump Hark Adası'na saldırı diyor. Yani Strike on Hark yazmış. Burada da işte petrol depolama tesislerinin ve tankerlerinin Amerikan F-35'leri tarafından ağır bombardıman altına alındığı bir görüntü paylaşmış hocam. Bu ne tür bir mesaj içeriyor Donald Trump açısından?
0: Şimdi hocam Hark Adası İran'ın yükleme tesislerinin olduğu, petrol sevkiyatını yaptığı bir yer. Yani herhalde %80'i 90'ı
1: çok yüksek.
0: Orada. Bütün petrol endüstrisinin kalbi bağlamında. Hem liman var orada, hem depolar var. Çıkıyor petroldan, depolardan geliyor, tankerlere yükleniyor. Dolayısıyla bu tablo şunu gösteriyor benim kafamda. Yani gelişmiş modern Amerikan silah sistemleri İran'ın petrol endüstrisinin kalbini bombalıyor. Ve bu endüstriyi tamamen yok ediyor, patlatıyor.
1: Yani el koymuyor, yok ediyor aslında.
0: Evet. Yani çünkü bu tesisler uzun yıllar ancak onarılabiliyor, tamir edilebiliyor.
1: Tabii yok etmek.
0: Doğrudan bir saldırı olduğunda belki uzun bir zaman yeniden petrol ihraç eden bir ülke haline gelemeyecek. Geçmişte Kuveyt'e Saddam benzerini yapmıştı hatırlarsınız.
1: Yaktı orada.
0: Hem kuyuları yaktı hem limanları ve petrol depolama tesislerini imha
1: etti. Büyük zarar verdi.
0: Kuveyt petrol endüstrisi uzun yıllar bu yarayı telafi edemedi.
1: Evet.
0: Yani benzeri bir operasyon iması var burada.
1: Evet. Hocam şuna gelelim. Burada da artık motor yok diyor. No more engine. Şimdi burada bir gene İran tankeri ve içinde tabii ne olduğunu kendisini olarak düşünüyorsa ateş altına almış ve batırıyor aslında. Yani artık motor yok. Ne demek hocam? İran gemilerine ben izin vermeyeceğim demek istiyorum.
0: Evet, hareketsiz kalacaklar.
1: Hareketsiz.
0: Denizin ortasında bir demir yığını olacaklar. Hiçbir yere gidemeyecekler. Taşıdıkları yükleri menzillerin hedeflerine ulaştıramayacaklar. Yani bir bakıma onları felç edecek Amerikan saldırılarıyla.
1: Evet.
0: İran'ın petrol endüstrisi ve taşıma, iletme imkanları yerle bir edilecek.
1: Evet hocam. Bu mesajı vermiş olabilir diyoruz. Şimdi hocam diğer paylaşmış olduğu görsel dünyanın koruyucusu diyor. Guardians of the World. Şimdi bir tarafta İran işte gösteriyor burada. Diğer taraf limanları vuruluyor. Belki nükleer santralleri vuruluyor. Burada F-35'ler ve arkasında Donald Trump böyle kendince bir komutan edasında poz veriyor. Dünyanın koruyucusu demek dünyayı ateşe atmak mı hocam? Dünyayı böyle bombalamak mı?
0: İran ve Amerika arasında bir söylemsel düşmanlık rekabet var. Biliyorsun İran büyük şeytan diyor Amerikalılar için. Amerika da benzer bir şey söylüyor.
1: Şer ekseni diyor onlara.
0: Evet, şer ekseni diyor. İran'ın bölgede kendi milis kuvvetleriyle bölgeyi istikrarsızlaştırdığı, Avrupa'ya saldırı niyeti olduğu, hatta dünyayı yok etmek gibi hain planları olduğuna dair bir karşılıklı bir propaganda savaşı var. Burada temel şey şu, İran'ın dünyanın düşmanı olduğunu ima eden bir yaklaşım var. Çünkü İran'a yönelik saldırılar dünyayı korumak için yapılmış imajı var. Fakat dünya böyle inanmıyor, böyle düşünmüyor. Yani Hürmüz Boğazı açıktı. Gemiler seyir sefer güvenliği içerisinde. Bab-ül-Mender de açıktı biliyorsunuz.
1: Hocam,
0: orada yeni kapandı şimdi Trump'ın saldırıları sebebiyle. Evet. Aslında Trump kendisini dünyanın koruyucusu olarak ilan etse de dünyadaki algı bambaşka. Amerika'nın dünyanın işte ekonomisini, siyasetini alt üst ettiğine dair güçlü bir kanaat var. Bir de kıymetli hocam bilirsiniz Amerikan dış politikasında, daha doğrusu Amerikalılar böyle bakarlar. Mesiyanilik bir perspektifleri vardır. Yani kendilerini işte Allah tarafından görevlendirilmiş, dünyayı kurtarmak isteyen iyiliğin koruyucusu olarak görürler. Bu kuruluşundan beri böyledir. Amerikalılar dünyaya böyle bakarlar. Yani bu tamamen insanlık namına, insanlığı kurtarmak için işte düzenlenmiş bir operasyon şeklinde resmediyor kendisini. Evet.
1: Hocam son olarak şunu da sizden rica edeyim. Burada da Amerika geri döndü diyor. Amerika is back diyor. İşte onların temsil eden bir kartal var. Orada da yine
0: aşağıda
1: bir
0: da İran dağları var.
1: Burada da İran dağları değil mi hocam?
0: Muhtemelen öyledir yani. Olabilir. Amerika'da bir yer değil sanırım.
1: Hocam burada da son olarak ne diyor? Amerika geri döndü. Ne anlamda görünüyor?
0: Yani,
1: askeri olarak mı geri döndü?
0: Amerikan uçakları bu alanlarda özgürce uçabiliyor. Tıpkı kartal gibi korkmadan rahatlıkla uçabiliyor.
1: Yani yalnız olsa uçarız diyor.
0: Yani şimdi kartal nedir? Oranın sahibidir aslında. Evet. Bu bölgenin sahibidir. Burası zivenin onun yurdudur.
1: Evet.
0: İstediği gibi uçar, hareket eder, yavrularını büyütür. Yani o göklerin hakimidir bu kartal, doğası itibariyle. O doğa ona ait çünkü.
1: Evet.
0: Yani Amerikan uçakları ve kartal arasında bir paralellik kurulmuş. Nasıl ki kartal İran semalarında korkmadan özgürce uçabiliyorsa, oraya yerleşmişse, çökmüşse, konmuşsa, biz de aynı şekilde işte uçaklarımız ve helikopterlerimizle İran semalarında
1: evet,
0: doğal bir şekilde uçuyoruz. Evet. Burası bizim mekanımız, mekanın sahibi biziz gibi bir mesaj var. Yani bu dağlar eğer İran dağıysa tabii.
1: Evet hocam, çok teşekkür ediyorum hocam. Hepsi birbirle bağlantılı aslında. Şöyle yerimize geçelim. Evet, son dakikalarımızı şöyle bir aslında önemli bir soruyla hocam toparlayalım. Belki de önemli diyeceğiz. Çünkü Donald Trump'ın Netanyahu ile görüşmesi, biraz evvel açıklamalarından bahsettik. Şimdi bu görüşme 8. mi 9. mu hocam? Siz
0: 7 oldu galiba.
1: 7 mi oldu hocam?
0: 7 oldu.
1: Şimdi bu görüşmelerin bu kadar arka arkaya olması hocam. Ve İsrail'in ki Netanyahu'nun koltuğunda kalabilmesi için bu savaşın devam etmesi gerektiğini kendi ağzıyla ifade ediyor. Arkadan gelen muhalefet de aslında bunu bir şekilde söylüyor. Daha fazla daha fazla diyor. Peki bu görüşmeden sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin sahada daha fazla yıkıcı ve yakıcı olabileceğini artık düşünebilir miyiz hocam? Yani daha kötü günler gelebilir mi? Yoksa Donald Trump Netanyahu'ya hayır ben burada duruyorum, benim ana stratejim bu, çıkarım bu diyerek onu frenleyerek bir mesafe, bir makas bırakabilir mi?
0: Hocam benim kanaatim ikinci, yani ikinci şeyde sizin ifade ettiğiniz ikinci şıkkı ben daha çok yakın buldum kendime. Sebebi şu, ilave askeri bir operasyonun İran sahasında Amerika için sağlayacağı bir şey kalmadı.
1: Kalmadı hocam.
0: Yani bombalayacağı her yeri bombaladı. Kendisi ifade ediyor zaten. Bütün hedefleri vurduk. Nihayet işte camiler, medreseler, saraylar, bahçeler, İran medeniyetinin yaşayan o simgesel mekanları kaldı.
1: Çocukları öldü hocam.
0: Evet, Minas'ta okulu bombaladılar. Dolayısıyla yani eğer Trump İran'a yönelik daha yoğun bir saldırı emri verirse bile bunun sahada İran'ı caydırmak, Amerika ile anlaşmaya zorlamak için bir katkısı olmayacak. Bunu Amerikalılar da biliyorlar. Fakat her zaman Amerika silahlarını masaya koyuyor. Yani askeri kabiliyetlerini koyuyor. Bana sorarsanız bu görüşmede daha çok İsrail'in yani Netanyahu'nun sınırlanacağı bir sonuç çıkacak. Yani Lübnan'da, Suriye'de, bakın bugün Suriye'de de dün ve bugün bir takım saldırılar oldu İsrail'in. Ve özellikle işte sanırım 14 Ağustos'ta Şara'da gidecek Washington'a. Onunla da bir görüşmesi olacak. Yani Hizbullah'la baş edemedi İsrail. Şimdi Suriye'yi Hizbullah'ın üzerine gönderip Lübnan'da yeni bir düzen kurmaya çalışıyorlar. 1975'te böyle olmuştu biliyorsunuz Taif Anlaşması'na kadar. 1980'li yılların sonlarına kadar. Dolayısıyla bana sorarsanız yani bu görüşmeler tabii tek başına stratejiyi değiştirecek şeyler değildir. Böyle düşünmemek lazım. Fakat savaş ve saldırının artık limitine ulaştığını ben düşünüyorum. Elbette düşük yoğunluklu olsa bir takım çatışmalar sahada devam edecek. Fakat yoğun bir saldırı yapmanın bir mantığı kalmadı. Zaten silah ve mühimmat depolarını bitirdiler. Yani sahip oldukları her şeyi tükettiler. O dağları bombaladılar. Her yeri işte denizleri, gemileri bombaladılar. Füzelerini bitirdiler. Daha 2-3 gün önce sanırım 70-80 milyar dolarlık bir bütçe, ek bir bütçe aldılar. Bakın yılın henüz ortasındayız. Yani Amerika 800 milyar dolarlık savaş bütçesini harcadı. Yılın ortasındayız, tam ortasındayız yılın. Kongreden yeniden bir bütçe istediler. Ben 70 milyar dolar diye hatırlıyorum, belki daha fazla. Ek bir bütçe aldılar. Bu ne kadar idare edecek Amerika'yı? Amerikan vergi mükellefleri de çok zor durumda. Bu savaşın Amerika'ya yansımaları var. İşte galon başına 4 dolar yine geçti petrol. Bazen daha yukarıya çıkıyor. Enflasyon artıyor. Ölüyor Amerikan askerleri. Bakın son saldırılarda İran'dan
1: geldi.
0: Evet, birkaç tane daha askerini kaybetti. Ve kamuoyu şunu soruyor. Yani biz İsrail için niye bu kadar çok savaşmalıyız? Netanyahu'yla omuz omuza yan yana duran bir Amerikan başkanı çok sempatik gelmiyor.
1: Artık yani.
0: Artık Amerikan toplumuna.
1: Halk satın almıyor mu?
0: Seçimlere 100 günden daha az kaldı. 99 kaldı galiba, gün kaldı. Dolayısıyla yani Trump eğer bu şekilde devam ederse edebilir tabii. Ona yakışır. Onun karakteri buna müsait. Seçimleri gözden çıkardığını biz düşünebiliriz. Amerikan toplumu hem cumhuriyetçiler hem demokratlar İsrail karşısında çok sert bir tavırları var. Dolayısıyla bana sorarsanız bu görüşmelerden sonra Amerikanlar artık bölgede tansiyonu daha düşüren, yani müzakere, anlaşma ve bazı meseleleri savaşmadan çözebileceği bir evreye doğru eğildiğini ben düşünüyorum. Ama bu hiçbir zaman çatışma olmayacak anlamına gelmez. Evet. Yine işte 28 Şubat'tan bu yana olduğu gibi düşük yoğunluklu bir çatışma döneminin ara ara nüksedeceğini öngörebiliriz.
1: Evet. Hocam son birkaç dakikamız. Şu Abbas Arakçı'nın Zelenski'ye sert yanıtını da çok birkaç cümleyle sizden cevabını rica edeceğim. Zelenski İran'a ait ticari bir gemiye saldırarak bir denizcinin ölümüne neden oldu. Bu İsrail'in talebi doğrultusunda Avrupa'yı savaşa çekmek amacıyla gerçekleştirilen ve BM şartının açık ihlali niteliğindeki bir eylemdir. Kiev'deki beleşçi yönetimin yaptığı karşılıksız bırakılmayacaktır hocam.
0: Hocam burada aslında Zelenski Trump'a yanlıyor tabiri caizse. Yani ona yaranmak istiyor. İran'a karşı bir saldırı gerçekleştirerek uzun zamandır Trump müttefiklerini buraya itiyor. Türkiye'yi de zaman zaman itti biliyorsunuz. İran cephesinde aktif olarak destek versin diye. Suudi Arabistan'ı itti. Irak'taki, evet, hatta evet. Kürtleri mesela dedi ki Irak'taki Kürtler bizim yerimize saldıracaklar, işte rejimi devirecekler diye. Yani stratejisi olmadığı için Trump'ın, herhangi bir stratejisi olmadığı için bütün tuşlara basıyor. Yani orada Ukrayna'ya muhtemelen işte daha çok yardım, daha çok silah mühimmat desteği sağlayabilmek için Hazar'da Ukrayna'nın bazı kabiliyetleri var. Artık Rusya derinliklerine operasyon yapabiliyor. Yani bazı insan savaş araçları marifetiyle. Şimdi Hazar'da çok ilginç bir geçiş noktası oldu. Yani Çin'den, Rusya'dan gelen işte gemiler, silah, mühimmat oradan İran'a çok rahatlıkla iletilebiliyor. Uzun zamandır
1: yapılıyordu.
0: Evet, basında çok da yer buldu kendisine. Yani gelişmiş silah sistemleri, işte lojistik imkanlar falan vesaire. Dolayısıyla bir bakıma Hazar'ı da bir gerilim alanına dönüştürmeye çalışıyorlar. Burada Ukrayna'nın şey çok ilginç. Yani Rusya karşısında tutunamayan bir Ukrayna, evet, İran sahasına cepheye sürülürse ne olur? Kime bunun bir faydası olur? Evet. Ve çok şaşırtıcı yani.
1: Evet Necmettin Hocam, gerçekten hepsi birer aslında uzun program konusu ama işte zamanlamalar diyoruz ya, Hazar'da, evet, artık barut kokusu var. Hazar'da vuruldu. Artık 3-4 deniz, 5 deniz deniz mücadelenin tam da ortasında. Bakalım günler bize ne getirecek? Merakla takip edeceğiz. Necmettin Hocam çok teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık, ederim, şeref verdin. İnşallah en kısa zamanda tekrar görüşmek
0: İnşallah
1: dileğiyle.
0: İnşallah hocam. Çok
1: sağ olun hocam. Teşekkürler. Evet kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz, doçent doktor Necmettin Acar hocamızla beraber aslında hem Trump'ın mesajlarını, özellikle F-35 noktasındaki çizdiği kırmızı çizgi bence önemli. Yani altını kırmızı kalemle çizerek F-35'ler noktasında ben ne istersem yaparım, kimse bana ne yapmam gerektiğini söyleyemez demesi, Erdoğan çok iyi dostumdur demesi, bunlar önemli. Çünkü Türk-Amerikan ilişkileri belli bir dengeye oturmak zorunda. Bu çıkarlar noktasında gerekli bir durum ve Türkiye proaktif dengeli dış politikasını hem Rusya'yla hem Amerika çevre ülkeleriyle ve NATO içerisindeki yeri ve önemiyle korumaya da devam ediyor. Ama tabii ki önemli olan, daha doğrusu şu an için önemli olan Netanyahu ile Trump arasındaki görüşmede ne olacak? O görüşmeden sonra sahada ne gibi yansımalar göreceğiz? Bunu da tabii ki yakından takip etmeye de devam edeceğiz. Bizlerden bu akşamlık bu kadar. Bir sonraki briefing saatinde buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

0: 10 sene önce olduğu gibi bugün de dünyanın gözü bizim üzerimizde. Bugün de dünya bize bakıyor. Türk milletine bakıyor. Sizlere bakıyor. Bugün de Beyrut, Şam, Halep, Trablus, Trablus-Şam, Saraybosna bizi takip ediyor. Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün masum çocukları bizi izliyor. Orta Doğu'dan Balkanlara, Kafkasya'dan Afrika'ya mazlum ve mağdurlar büyük bir umutla Türkiye'ye bakıyor. Bu umudu söndürmek için her türlü kirli senaryoyu devreye alanlara Allah'ın izniyle meydanı terk etmeyeceğiz.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakup Han'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te. Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20'de 24'te.

0: TV izleyicileri, bugün kim var programımızda? Gerçekten çok uzun zamandan beri böyle aklımda olan, şu anda da ağırlamaktan şeref duyduğum sevgili Ankara Milletvekili, Dijital Mecralar Başkan Vekili.
1: Evet, komiser.
0: Yanlış söylemiyorum. İnsan evet. Hakları Başkan Yardımcısı.
1: Evet, genel merkezde.
0: Genel
1: evet.
0: merkezde. Sayın Zeynep Yıldız, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Evet, biraz yoruldum çünkü maşallah her yerdesiniz, çok güzel.
1: Estağfurullah.
0: Şimdi peki Zeynep Yıldız, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Arap'ta bu sorusunu hemen sormak istiyorum, hemen ama.
1: Evet, harika işte, beklediğim soru. Şimdi bu soru üzerine...
0: Çok zor o.
1: Evet, bu soru aynen gerçekten çok zor. Kendime buraya gelmeden önce defaten sordum ve şöyle bir cevaba eriştim kendimi dinlediğimde ve analiz ettiğimde. Evet. Şimdi bir meselenin künhüne varasıya kadar, kök nedene inesiye kadar düğümleri teker teker çözüp, o kök nedene indikten sonra da kendi arafından, o yoldan tabiri caizse azat edip kendini gayet keskin, net bir şekilde yoluna devam eden biriyim. O yüzden ez cümle günün sonunda galiba arafta değilim. Hani hatta galibası fazla.
0: Hiç arafta olduğunuz olmuştur yani. Çok,
1: tabii ki. Yani,
0: aslında arafta olmak da çok insani bir durum değil mi?
1: Tabii ki. Tabii ki. Şöyle şimdi... ben ne zaman sizin programınızı görsem aklıma şöyle bir şey gelir. Lise yıllarımda işte uluslararası edebiyat eserlerini de okuyoruz. Dante'nin İlahi Komedyası'na dair bir muhabbet oldu. Tabii Araf'a dair yoğun bir tartışmalar oldu. O gün bugündür zihnimde çok da olumlu olmayan bir kanaati var Araf'ın. Bu kişisel hayatımdaki küçük bir anekdot olarak, belirli noktalardaki küçük karşılaşmalar bile insanı demek ki ne kadar etkileyebiliyor. Ama tabii ki elbette ki çok kendine yoğun sorular soran ve bu yoğun soruları sorarken de az evvel de dediğim gibi hakikaten kök nedene inene kadar bir vakit harcayan, öyle mi böyle mi, öyle mi böyle mi, öyle mi böyle mi? Ama günün sonunda o kök nedeni keşfettikten sonra da şimdi gerçekten keskin, köşeli, net bir yanım olduğu için size karşı dürüst olmalıyım. Galiba hakikaten o Araf'ı orada nihayetlendiriyorum genel itibarla.
0: O algı sizde oradan bir kaldı, ondan sonra da...
1: Evet, orada kaldı.
0: Bir izi kaldı.
1: Evet.
0: Evet, şimdi şöyle sorsam. Zeynep Yıldız, biliyorum ki çok genç bir vekilsiniz. Ve ben sizi gerçekten aktivist ruhunuzla tanıyorum. Gazze dendiği zaman hatırlıyorum ve bence çok bir yani... En kalbi, en şerefli bir rütbe olarak hani görüyorum bunu. Bu yüzden aslında asıl temel meselelerimize geçmeden önce Zeynep Yıldız'ın, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız'ın mesela siyasetle tanıştığı anı merak ediyorum. Mesela iyi bir hukukçu. Aslında oraya kadar hani o öğrenim zamanınızdaki onlara da soracağım ama ilk tanışma anınızı merak ediyorum. Yani mutlaka ki bir ülkünüz var diye düşünüyorum.
1: Elbette ki. Şöyle ifadelendireyim. İlk tanışma anımız aslında bence babama ve anneme dayanıyor. Şöyle bir hikayesi var babamın. Babam 1978'de ODTÜ Elektrik Elektroniği kazanıyor. Başlıyor.
0: Selam olsun buradan.
1: Evet, onu da buradan selamlıyorum. ve sonrasında dönemin tabii ki siyasi şartları gereği bırakmak mecburiyetinde kalıyor. Babam o zaman rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşı. ve dolayısıyla oradan gelen bir böyle kök zaten var ailede. Böyle bir hikayesi var ailemin. ve yine annemin işte babası vaktiyle merkez sağ diyebileceğimiz siyasi hareketlerde yer almış ve her zaman bir ilgisi vardı. Ama bu ilginin ötesinde benim bence kendi kişisel hikayemde net olarak politize olduğum dönem 9 yaşıma tekabül ediyor. Neden 9 yaş? Şimdi 28 Şubat'ı doğrudan yaşayanlar olduğu gibi bir de bence 28 Şubat'ın çocukları var. Şimdi ben 92 doğumluyum.
0: Ne kadar
1: doğumluyum.
0: Güzel bir şey söylediniz ya, çok doğru, evet.
1: Ve o zaman işte TED Ankara Koleji'ne yeni başlamıştım, ilkokul 3. sınıf. Ve bir arkadaşım bana geldi, dedi ki Diyanet İşleri Başkanı. Sen bu sınıfın Diyanet İşleri Başkanısın. Ondan sonra hani hatta gelip bazen işte Türkiye'nin ilk kadın Diyanet İşleri Başkanısın. Bu konuda ne düşünüyorsun falan diyerek böyle bir hani akran zorbalığı cümlesi olarak bunu o zamanlar kullanıyordu. Ama iyi ki de kullanmış diyorum ve hani çünkü kendimin nasıl algılandığını aslında muhatabımdan anlamış oldum. Ve gerçekten bizim çocukluğumuzda da bence politik bilinci yüksek bir ortamda büyüdük. Biz düşünsene.

0: Ya da 9 yaşındaki bir çocuk Diyanet İşleri Başkanı'nın ne demek olduğunu biliyor ve bunu bir hakikaten akran zorbalığı nesnesine dönüştürebiliyor. Sonrasında bu ortaokul yıllarımda da devam etti ve en nihayetinde lise 1'e geldiğimde AK Parti Gençlik Kolları'nın Ümit Meriç'le olan bir söyleşisine katıldım. Bir arkadaşım davet etmişti ve o kadar akıllıca sorular soruldu ki orada çok hayran kaldım. Yani hakikaten çok seviyesi yüksek bir tartışma vardı. Ve ben de yazmayı, çizmeyi, okumayı çok sevdiğim bir dönemdeyim. Ve Cumhuriyet mitingleri var. Bir yandan karşı argüman üretmek zorunda hissediyorum bulunduğum ortam gereği. Yani sorguluyorum hakikaten nereye doğru bir evrilecek bu süreçler diye de. Bu arada Tuncay Özkan'la da aynı komisyonda görev yapıyoruz. Bunu ona da söyledim. Ben şu an buradaysam sizin de çok büyük etkiniz var diyerek hakikaten. Ve bu hikayemi ona da anlattım.
1: Ama işte önemli olan değil mi? Bunu aşabilmek ya. Yani.
0: Evet.
1: Travmatik de bir şey de var aslında. Her ne kadar bugün anlatabiliyorsak da.
0: Evet. En travmatik kısmına geliyorum. Şöyle, şimdi tabii o zamanlar başım örtülü değil. Hani hem Gazze ile ilgili güzel şeyler söylediniz. Allah inşallah bunu gerçekten hakkıyla taşıyabilmeyi nasip etsin. Yani kendime dair zannım öyle değil ama Allah hakikaten teşekkür ediyorum bu cümleniz için. Ama bana da bir ciddi sorumluluk yükledi. Şimdi bir gün eteğimin boyundan dolayı böyle bir lisede peçete yağmuruna tutuldum. Ve bunu bir sene boyunca ben aileme de açıklayamadım. Ama o hadiseden sonra bir hafta sonra babama dedim ki ben başımı örteceğim. Yani ben artık bunu istiyorum. Ve bu mesele benim içimde çok demlendi. Hakikaten çok yoğunlaştı ve ben bunu istiyorum. Babam da tabii benim kararlılığımı bildiği için belirli konularda. Çok fazla konularda ben bunu net olarak istiyorum demem. Ama dediğim zaman kesindi yani. Ve benim
1: aslında orada bir zorbalanma vardı değil mi?
0: Evet tabii ki tabii ki. Ama zorbalanmayan bir etki tepki değildi bu aslında. Benim zaten yapmak istediğim bir şeydi. Ve ben o zaman daha net bir şekilde artık bunu yapmak istediğime kanaat getirdim. Çünkü o zaman başörtülü olma kararı vermek çok kolay bir durum değildi. Ve ondan sonra bir hafta sonra da zaten babam beni Kudüs'e götürecekti. Ve dedim ki ben Kudüs'e bu şekilde gitmek istiyorum. Hem bu olayı yaşamışım hem de o da benim için önemli bir vesileydi. Dolayısıyla Kudüs'e başörtülü gittim. Ve 3 Mart 2007 idi o zaman. Ve dolayısıyla benim orada minik minik yolculuğum başladı. Ama esas olarak dedim ya o bir söyleşiye katılmıştım. Ve oradaki tartışma ortamı beni hakikaten oradaki o derinlikli yaklaşım etkilemişti. Bir sene sonrasında parti kapatma davası açıldı. Tabii ben böyle iddianameyi okudum. Ve bence hukuku tercih etmemde de ciddi bir etkisi oldu o sürecin. Ve o iddianameyi okur okumaz dedim ki ben gençlik kollarına gireceğim. 15 yaşındayım. tabii ki genel merkeze gittim. Balgat'taydı o zaman. Ayrıca Münferi'den bir binası vardı. Oradakiler beni nazikçe karşıladı. Dediler ki ablacığım birazcık yanlış gelmişsin. Burası genel merkez. İlk başta bir bizim Kocatepe'nin hemen karşısında il binamız var. Oraya bir uğrayabilirsin. Uğradım. Orada da tam hakikaten bir toplantı var. Ve başörtüsü konusu konuşuluyordu. Tabii kendimi tutamayıp söz aldım. Giriş o giriş. O zaman Gençlik Kolları Başkanımız Hakan Han Özcan'dı. Ondan sonra benim ilk başkanım oydu. Şimdi de il başkanımız da o. Hakikaten yollar bir yerde başlıyor, bir yerde tekrar kesişiyor. O örgü de çok enteresan hakikaten. Ve orada başladı hikayem. Sonra tabii sınav dönemleri vesaire ara verdim. Sonrasında tekrar 22 yaşındayken genel merkezde genel başkan yardımcısı oldum. Halkla ilişkilerden sorumlu. Ondan da 2 hafta önce avukatlık stajımı yapıyorum İstanbul'da. Annemle babama dedim ki ben hep bakın burslu okudum. Ve size de çok yük olmamaya çalıştım ama dedim. Ben avukatlığı çok yapabileceğim gibi hissetmiyorum. Beni bir sene finanse edin. Ben Türkiye'yi adım adım dolaşayım. Hatta dedim keşke dedim güvenilir bir ekip olsa da Hakkari'ye gitsem. Çok merak ediyorum dedim. Ve gençlik kollarına 1,5 hafta sonra MKYK'ya seçildim. 4 gün sonra da Hakkari'ye gittim. Ve gidiş o gidiş 11 defa totalde gittim. Hakkari'ye ve Türkiye'nin tabii pek çok iline adım adım bütün illerimizin tabiri caizse fotoğrafını çekme imkanım
1: oldu. Yani 4 yıl
0: oldu.
1: Avukatlık yaptıktan sonra?
0: Yok o daha üniversiteden mezun olduğum süreçte. Ben avukatlığımı hemen onunla birlikte devam ettirdim.

0: Gençlik kolları süreciyle. Sonrasında ana akademide merkez disiplin kurulu üyesi oldum. Hani o bütün hepsini avukatlıkla birlikte sürdürme imkanım oldu. Tabii çok yoğun çalışıyordum. Haftanın 4 günü avukatlık, işte 35 duruşmaya giriyordum en az. Sonra geri kalan 3 gün 3 ayrı ile gidiyorduk ve hakikaten böyle sıfır uykuyla gelip tekrar işbaşı yaptığım günleri çok hatırlarım.
1: Peki şöyle mesela son zamanlarda tabii çok tartışılan bu öteki hissettirilme hani mevzusu ya da işte biz hani psikolojik olarak hep kendimizi ya da bilmiyorum tabii ki hani siz de vekil olarak bu anlamda o şeyi atabildiniz mi yani? Çünkü neticede çok genç bir vekilsiniz. Yani o öteki hissettirilen ya da birilerinin yapma böyle bizi de ağlatacağın dediğimiz mesela bu hafta çok konuşuldu. Boğaziçi kampüsünde evet. Bir hanımefendinin ben mesela söylersem beni anlarlar diye düşünüyorum. O kadar hüzünlenmiş, o kadar hüzünlenmiş ki ben de ona şöyle bir şey yazdım.
0: Kalbi kırılmış.
1: Yapma böyle bizi de ağlatıcan, tijen dedim. Diyor ki mesela bunu sadece bir kısmını okuyacağım size. Çarşaflı öğrenciler, anneler, takke takan babalar, yıllarca emek verip o gurur gününü yaşamaya gelen binlerce insan. Türkiye'nin önde gelen bilim yuvasında daha çağdaş bir portre görmek isterdim diyerek ağlıyor. Şimdi bu pasajı niye okuduğumu sevgili izleyenlerimiz çok iyi anlarlar. Mesela siz bunu nasıl yorumlamamak istersiniz? Ben mesela ben yorumlayabiliyorum. Pek tabii ki yani sosyal medyadan ama ben gerçekten böyle çok kazıyarak ve her şekilde bunu yaşamış bir vekil olarak, bir hukukçu olarak nasıl yorumlarsınız?
0: Şöyle ifade edeyim. Şimdi biz üniversiteye başladığımızda yasak devam ediyordu. Ve ben de kimlik kartımı yani şöyle ifadelendireyim. Bir ay ya da iki ay sonra biz başörtülü girdik üniversiteye elhamdülillah. Ondan sonra ben de tabii ki kimlik kartımdaki fotoğrafı ivedilikle değiştirmek istiyorum. Ve böyle değiştirdim. Bunu da o zaman bir sosyal medya sitesinden paylaştım. İşte evet. Yaşasın artık kendim gibi gözüktüğüm bir kartım var diye. Ondan sonra birkaç arkadaşımın tabii altına yazdığı böyle nahoş yorumlar olmuştu. Hakikaten ve o an şunu düşündüm. Yani bu kadar normal bir şeyi bile anormal bir yere konumlandırıp insanların yaşam alanını tamamen kendi istediği bir yere sıkıştırmaya çalışan çok ileri düzey bir nobranlıkla biz mücadele ettik yıllar boyunca. Yani birilerini önce mağdur edip her an, her saniye, her dakika otobüse bindiğinde, otobüsten indiğinde efendime söyleyeyim her türlü sosyal ortamda nefes alacak alanını kısıtlayıp sonrasında da ay yine mi mağdursun diyen bir kitleyle mücadele ettik. Tam evet kardeşim burası. Sen mağdur ediyorsun diyesimiz evet. Geliyor. Yani mağdur olmaktan hoşnut değiliz elbette ki. Ama netice itibariyle bir yerde de bir mağduriyet oluşuyorsa bu mağduriyeti de bence yüksek sesle tartışıp konuşmak gerekir. Neden? Çünkü şu an bile sizin az evvel okuduğunuz pasaj.
1: Evet şimdi hemen gireceğim.
0: Evet bana şunu çağrıştırıyor. Hakikaten dünyadan kopuk. Toplumdan kopuk, bakın sadece toplumdan kopukluktan bahsetmiyorum, bu dünyadan da kopuk olma hali. Yani bu insanın ben dünyanın farklı bölgelerinde bulunmadığı sonucunu çıkarıyorum. Çünkü dünyanın çok farklı bölgelerinde artık toplumun tüm katmanlarına yer veren sosyal görünürlükler inşa edilmiş durumda. Sivil toplumda böyle, siyasette böyle, günlük yaşantıda böyle ve hakikaten hiç kimsenin bu noktada kendini öteki hissetmediği bir düzlem oluşturulmaya çalışılıyor bir çoğulcu dil üzerinden. Ama gerçekten bu noktada kendilerini bir tahakküm merciği olarak konumlandıran ve bu tahakküm alanını kaybettikçe hırçınlaşan ve hırçınlaştıkça da içindeki zehri yalnızca kendine değil bütün topluma akıtmaya çalışan bir kitleyle biz yıllar yılı muhatap olduk. Ve orada bir cümlesi vardı. Bilmiyorum o kısmında az evvel
1: bilim
0: okudunuz
1: yuvası.
0: Mu? Bilim yuvasının ötesinde bir de Türkiye'nin kısa bir özeti gibi adeta burası gibi bir cümlesi var hanımefendinin. Ah dedim ne kadar güzel işte. Demek ki yani biz Türkiye'yi normalleştirmek adına
1: çok, doğru.
0: Çok önemli adımlar atmışız. Yani normalleşmek biz fazlasını istemiyoruz. biz birilere işte Türkiye şurası mı olacak, burası mı olacak vesaire bu tartışmalar içerisinde.

0: de büyüdük. Ama Türkiye hiçbirisi olmadı ve Türkiye kendi özgün modelini oluşturuyor şu an için. Ve dolayısıyla aslında bu normalleşmek, kendimiz olduğumuz gibi kabul edebilmek ve hakikaten kendini olduğu gibi zaten ifade edebilirse bir insan peşi sıra çok aslında mutlu bir şekilde üretebilir. Bir ve bütün bir şekilde millet olup çok daha başka dünyada aslında bizim sözümüzü muhkem kılacak işler yapabiliriz. Ve bu bakımdan ben mesela şu an işte sanayi anlamında attığımız adımların, efendime söyleyeyim, oluşan bir teknofest kuşağı hakikatinin, işte bir Türkiye yüzyılı ufkunun günün sonunda bu normalleşmenin bir ürünü olduğunu can yürekten inanıyorum açıkçası.
1: Hı hı. Yani sonuçta bilim yuvasında böyle kimsenin evet. beher deney evet. tüpüne falan karışmıyoruz yani. Orada su katmıyoruz.
0: Dolayısıyla. Ay, bir de yani çok fantastik.
1: Neyi kastetmediklerinin aşikarlığını çok iyi gördüğümüz için bu manada da sizin yorumunuz da çok çok güzel oldu.
0: Bir gün Fas'ta, çok affedersiniz, ufak bir tanıklığımı, şahitliğimi anlatmak isterim. Fas'ta bir toplantı için gittik. Yanılmıyorsam Fez'in ara sokaklarında dolaşıyoruz. Harika bir mimari yapı gördüm. Ve böyle hani topu topu 2-3 saatlik bir vaktimiz var toplantı arasında ve orada şunu gördüm. Karaviyin Üniversitesi. Dünyanın kesintisiz eğitim veren en eski üniversitesi ve Müslüman bir kadın tarafından kurulmuş. Yani dolayısıyla böyle çok yanılgılı bir şekilde aslında insanlık tarihi boyunca kümülatif ilerleyen o bilimin en önemli taşıyıcısı zaten bugüne kadar Müslümanlar olmuş. Kimseye de kendimizi ispat etmek durumunda olduğumuz bir düzlemde değiliz. Hani yok ama İslam zaten bunu destekler vesaire de. O cümle bile fazla bir cümle bizim için. Zaten Allah'ın kurmuş olduğu düzeni keşfetmek bizim için muazzam bir yolculuk. Hal böyleyken böyle bir yanılgı üzerine kendi varoluşlarını inşa etmiş olmaları böyle çok çökmeye mütemayil bir bina gibi, yani temelsiz bir bina gibi hayata öyle bir düzlemden bakıyorlar. Bu da bence onlar açısından çok yorucu. Hayat bu kadar yorgunluk kaldıracak bir düzlem değil bence. Biraz kendileriyle ve bizimle ve toplumla barışmalarını diliyorum. Yani kendileriyle de bir çatışmasının yansıması bu. Bence kendileriyle ilk başta bir kavgaları var ve bu kavga her yere sirayet ediyor.
1: Şimdi aslında böyle siyasi kavgalar falan, bunlara gireceğim ama bir taraftan bir şey de merak ediyorum. Hani bu hikaye aslında evet, kalbi olarak bazı süreçler bizi yıpratsa da aslında çok böyle başarılı giden de bir finale doğru, hani evet. ortalara doğru, gelişmeye doğru gitmiş. Şimdi burada şöyle sorsak, evet bizi üzen şeyler olmuş evet. ama bizi en çok ne sevindirmiş mesela? Bu da bir milattır ya, hani bu da unutulmayan anlardan bir tanesidir mesela. Bizi derken tabii sizi, yani sizi ne sevindirdi diye soruyu sorayım.
0: Evet, galiba beni üzen şeyleri de ve beni çok sevindiren şeyleri de somut olarak çok düşünebilen biri değilim. Yani öyle bir akış içinde ilerliyorum ki bazen çok bu analize belki yer verilmiyor ama
1: ya da şöyle sorayım, çok özür dilerim. Neyi unutmazsınız?
0: Şunu unutmuyorum. Şimdi siz bu soruyu sorduğunuzda bence bizim aklımıza gelen ilk an sorunun en gerçek cevabıdır. Ben milletvekili yemini ettiğimde kendimi açıkçası milletvekili gibi hissetmiyorum. Yani doğru konuşmak gerekirse. Çünkü ben hala gençlik kollarında dolaşıyorum gibi. Hani hakikaten onun ağırlığını bir yandan hissediyorum. Yani şimdi düşünün, avukatken tek bir kişinin vekaleti var bende ve o bile benim uykularımı gece kaçıran bir şey. Allah'ım diyorum, 85 milyonun şu an, o zaman tabii nüfusumuz 85 milyon değildi ama 8 sene öncesinden bahsediyorum. Türkiye'deki milyonların sorumluluğu, vekaleti üstümde. Hani çarpı kaç uykusuzluk hali, çarpı kaç hani çalışma hali benim için diye düşünüp hakikaten çok daha planlı ve sistemli olmaya dönük kendime bir söz veriyordum bu bir yanında. Ama o kürsüde yemin etmenin benim için şöyle çok derin bir anlamı oldu. Merve Kavakçı meclise giremediğinde ben 7 yaşındaydım.
1: Evet.
0: Ve çocukluk bilinçaltımızın en sarsıcı anlarından biriydi. Düşünün, koskoca adamlar hani gerçekten çok çocuksu bir ruh haliyle genç bir kadına dışarı diye tempo tutuyorlar ve milletin iradesine çok net bir biçimde karşı geliş söz konusu ve yeminini orada gerçekleştiremiyor ve parlamento dışı kalıyor o esnada. Ve bu benim çocukluk bilinçaltımda çok aşırı etkileyiciydi ve ben o kürsüden yemin ettiğimde açıkçası şunu sadece düşündüm. Merve Kavakçı'nın yemin edemediği kürsüde ben şu an yemin ediyorum. Ve ben üniversiteye başladığımda henüz daha başörtüsü yasağı olduğu için hani neticede yaşımız genç ama tevellüdümüz yetti yani ne yazık ki. orada ben açıkçası ilk başladığımda perukla giriyorum üniversiteye. Dolayısıyla ben avukat olacağımı olup olamayacağımı daha doğrusu bilemiyordum. Dolayısıyla vekilliği hiç hayal edemiyorduk o noktada. Hani böyle bir tasarrufum da zaten yoktu. Ve günün sonunda Merve Kavakçı'nın yemin edemediği kürsüden yemin etmek gerçekten bende böyle çok derin bir hüzün ve aynı zamanda olması gerekenin oldurmanın gerçekten Cumhurbaşkanımızın bu noktada verdiği mücadelenin ne kadar aslında derin ve anlamlı olduğunu hissettiğim ve böyle bir sürur sevinç vesilesiydi diyebilirim.
1: Buradan da Merve, sevgili Merve Kavakçı.
0: Evet ya çok muhteşem insanlar gerçekten.
1: Çok selamlarımı söyleyelim. Gerçekten demek ki aynı hüzünleri, evet. Hüzün ikizliği var Serdi. Evet. Onu da söyleyeyim. Şimdi sevinçlerimiz, hüzünlerimiz. Bunları da konuşmuşken. Bir şeyi merak ediyorum.
0: Buyursunlar.
1: Soru sorabilir miyim? Şöyle, şimdi mesela mecliste tartışma anları yaşıyorsunuz. Bazen kendinizi zor tutuyorsunuz. Dur, hiç bilmiyorum mecliste olmadım. Ama bir taraftan da bir harp var, sinir harbi var.
0: Evet.
1: Belki de orada bir hani nasıl söyleyebilirimin çok olumlu anlamda bir mühendisliğini de yapmak zorundasınız. Ama şimdi çok tartışmaya girdikten sonra asgari nezaketin dışında tartıştığınız işte bu muhalefetin vekilleriyle de böyle mesela karşılaştığınızda o kavgadan sonra mesela bu gerçekliği merak ediyorum.
0: Evet bu gerçekten hepimizin dışarıdan baktığımızda ilk merak ettiğimiz konu. Ben şöyle bir şaşkınlık yaşamıştım. İlk şaşkınlığımı bu konuda hemen anlatmak isterim. Şimdi ben ilk seçildiğim zaman meclisin akademiya denilen böyle en arka kısmı var. Ben kitaplarımı oraya getirirdim, okurdum ve gözlemlerdim. Aha. Kim nerede ne yapıyor diye. En arkası çünkü. Herkesi görüyorsunuz. Şimdi bir gün bir muhalefet vekili hiç ağza alınmayacak, gerçekten insanın haysiyetini, onurunu hedef alan bir konuşma yaptı. Hakikaten öfkeleniyorsunuz yani öyle bir durumda. Yani gerek yok bunu. Yani meramını anlatmak için insanların haysiyetine dokunmana gerek yok hakikaten. Yani böyle bir galiz ifadelerle bir kitleyi hedef almak siyaseten de kazandıracak bir durum değil aslında. Böyle bir farkındalığı olmayan bir vekil korkunç bir konuşma yaptı. Akabinde geldi bizim sıralara. Teker teker tokalaştı, selam verdi, bir şeyler yaptı falan ve hakikaten dedim bu nasıl bir aymazlık hali. Nazik bir ifade bulmaya çalışıyorum ama hakikaten orada tabii bizimkiler şaşırdı falan. Çünkü daha demin çok kötü bir konuşma yaptı. Dolayısıyla ben kendi kendime bu manzarayı gördükten sonra şöyle bir ölçüt belirledim. Yani bir kimseyle ileride yüz yüze bakmam gerekecekse belirli sınırları korumam gerekir. O zaman da belirli nezaket sınırları içerisinde konuşmam gerekir ne olursa olsun. Çünkü günün sonunda iletişim kurmak durumundasınız. Çünkü memleketinize dair bazı meseleleri konuşacaksınız. Ve sonuca ulaşırsınız, ulaşamazsınız. O ayrı bir konu ama neticede toplumsal anlamda da belirli dirençleri yönetebilmek aslında sizin orada kurduğunuz iletişimle de mümkün. Ve dolayısıyla burada mümkün mertebe yüz yüze bakacak bir düzlemde tartışmaları tutmanın faydalı olduğu kanaatindeyim. Eğer o eşiği aşıyorsa karşı taraf bizim de buna aynı tonda mukabele etmemiz tabii ki gerekiyor ama o dakikadan sonra da arkaya gidip hani iletişimi aynı tonda sürdürebilmemiz mümkün değil. Çünkü o hani bizim yapımıza uyan bir şey değil. Yani bir insanın bir yüzü vardır. Dolayısıyla bizim siyaset anlayışımıza, bizim genel yaklaşımımıza ve samimiyet anlayışımıza uyan bir durum değil bu. Ama açıkçası zaman zaman muhalefet vekillerinin o kadar ton yükselttiğini görüyorum ki o birazcık kendi